0: Anlama anlamında değil ama performans anlamında çok küçük bir soru olarak ekleyebiliriz son bölüme.
1: Şöyle Sıdıkı Şerif geldikten sonra, Oğuz Sıdıkı Şerif Greenwood girdikten sonra özellikle tempo çok arttı ön alanda. Bu tür driblingleriyle oynayan, koşu kaliteleriyle oynayan oyunculara çok ihtiyaç var. Özellikle şeye baktığımız zaman, Greenwood'a baktığımız zaman diğerlerinden farklı olarak çok da yetenekli bir oyuncu. Top ayağına çok yakışıyor. Onu daha görmedik. Ne zaman görürüz? Bu akşam kafa da vurdu. İşte topu aldı. Birkaç hareket yaptı. Topu öne taşıdı. Rakibin dengesini de bozdu ama asıl Greenwood'u biz şu antrenmanları falan alsın, kuvvetlendirmeleri tamamlasın. Ondan sonra görürüz. Bence bu turu Fenerbahçe geçer, rahat geçer diye düşünüyorum. İkinci karşılaşma, daha doğrusu ikinci eşleşme diyelim. Sturm Graz Hearts eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe oynarken yavaş yavaş Greenwood kendini göstermeye başlar.
0: Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Haber
1: Ben
0: Global
1: teşekkür
0: Spor
1: ederim.
0: Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikteydik ki yarın da öyle hatırlıyorum ki saatler 18.10'u gösterdiğinde bir çarşamba klasiği değerlendirmemiz olacak gibi duruyordu. Öyle hatırlıyorum notlarımdan.
1: Evet, yarın nasipse
0: Nasip
1: birlikteyiz yine.
0: olursa tekrardan görüşmek üzere diyeyim Fatih Demirkol.
1: Çok
0: Sağ ol, var
1: teşekkür
0: ol.
1: ederim.
0: Ağzına sağlık. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Can Arat'a döneceğim. Can Arat'la konuşacağız. Fenerbahçe ile eski oyunculardan Can Arat'la Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gorni'yi ağırladı ve 1-0'la geçti. Bunu konuşacağız. Oraya hemen böyle bir parantez açacağız. Onunla da birlikte tabii İbrahim Yavuz da bizlerle birlikte olacak hemen ardından. Tüm bunları, tüm bu değerlendirmeleri programımızın dahilinde yapacağız. İsmail Kartal'ı bekliyoruz. Basın toplantısını bekliyoruz diğer tarafta. Orada da toplantıya ilişkin tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii İsmail Kartal'ın açıklamaları kıymetli. İlk basın toplantısı olacak. Bir maç sonu resmi basın toplantısı olacak. Yeni döneminde İsmail Kartal'ın. Bunu da hatırlatalım. Gelen mesajlarda ama İsmail Kartal'a ilişkin pek de iyi mesajlar görmedim şu ana dek. Sait Bey demiş ki İsmail Kartal bu futbolla, bu futbolcu tercihleriyle ligi 5. bitirir demiş mesela. Bence haksız bir yorum. Can Arat, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, selamlar.
0: Nasıl gördün karşılaşmayı? 1-0'la geçti Fenerbahçe ilk aya. İlk maçı.
2: Şimdi öncelikle hazırlık maçları ne kadar çok oynanırsa oynansın futbolcuların ritmini bulduran durum resmi maçlardır ve 4-5 maçtan önce futbolcu ritmini kolay kolay bulamaz. Şimdi İsmail Hoca'yla tabii ki eleştireceğimiz noktalar var. Ama oyunun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe'deki gözle görülür bazı değişiklikler var. Benim için en önemlisi rakip takım oyunu kurarken bizim oyuncularımızın verdiği reaksiyonlar. Benim çok hoşuma gitti. Reaksiyonlar ne kadar çabuk olursa, bağlantılı gelirse bu reaksiyonlar, atıyorum bir oyuncu bastı, arkasından kademeye gelen baskı, bu bana çok güzel sinyaller verdi. Ama tabii ki 1-0 bizi tatmin etmedi. Etti mi? Etmedi. Yani onu söyleyebilirim. Sorun yoksa ben direkt devam edeyim
0: Devam
2: istersen.
0: edelim, sonrasında ben oyuncu soracağım.
2: Tamam.
0: Özellikle bireysel performansları.
2: Şimdi oyunun 1-0 gitmesinin en büyük sebeplerinden biri İsmail Hoca'nın oyuna geç müdahalesi nedir? Yani ben Levent Mercan'ı artık Mourinho'da yapıyordum işte. Bazı gidiş Tedesco'da yapıyordu. Ya bizim skor ihtiyacımız var. Bu adamların bize geliri yok. Zaten savunmamız gayet iyi reaksiyonlar verdi. Pozisyon vermedik neredeyse. Direkten dönen toplarımız var. Bartu'nun müthiş bir şutu var. Bartu'yu iyi buldum bu arada. Sen sorduğunda onlara girerim ama İsmail Hoca'nın oyuncu değişikliklerine geç kaldığını düşünüyorum. Eğer Asensio, hani yayından önce de konuştuk ya, bir oyuncu hazır değildir. Ama 30 dakika oynayabilir değil mi Asensio?
0: Evet.
2: Yani bu maç Gendouzi'nin maçı değil. Kante'nin maçı değil. Bakın Talisca'yı değiştirdik. Yaratıcı frikik olmasa, yaratıcı oyuncu, kreatif oyuncu olmasa bir sıfırı bulamayacaktık. Gol atamadık çünkü. Ama bizim neye ihtiyacımız var burada? Öndeki genelde Fenerbahçe 3-2-5 şeklinde hücuma çıkıyor. İşte üçlü geride, iki orta saha, beş hücumcu gibi. Şimdi burada senin yaratıcı oyuncuya ihtiyacın var. Mesela Asensio'yu son 12-13 dakika alıp bir şey elde edemez. Mesela Sidik Şerif'in daha çabuk oyuna girmesini beklerdim. Nedenini söyleyeyim size. Oğuz
0: Evet.
2: Aydın oyuna girdikten sonra sol kenardan bir içeri girdi. Asensio da oyundaydı. Top Asensio'yu geçti. Talisca doğru yerde olsa boş kaleye golü yapmıştı. Çünkü Talisca santrafor değil. Santrafor

0: bir koku alma şeyi vardır. Bizim Semih Şentürk gibi. Daniel Guiza gibi.
1: Sağ tarafta Semedo ile İrfan Can'la bunu çok şey yaşadık. Hatta iki yarıda da buna benzer bir pozisyonu aktardığım, anlattığımı aynen hatırlıyorum dakika skorda dediklerini.
0: Aynen çok... aynen ters tarafa da aynısı. Ben atlarsam ne olur sen bana ekleyiver. Ama dediğim gibi santrforsuz oyun artık tahammülümüz yok. Yani tahammülümüz yok. Talisca eğer gerçek bir santrfor olsaydı atardı. Evet golünü attı mı kreatif ama hala Talisca'nın ben zor forma şansı bulacağını düşünüyorum ama maçtan sonra da İsmail Hoca'nın yüzüne baktığımız zaman görüntülerde İsmail Hoca'nın mutsuz olduğunu gördüm. Çünkü istediği skoru alamadı.
1: Zaman zaman zaman zaman maç içinde ekranlara gelen İsmail Kartal da istediğini alamayan bir surat ifadesine ve oyuncularından evet beklentisi büyük tepkilere yol açacak bir İsmail Kartal'ı gösteriyordu bize.
0: Ya işte İsmail Hoca'nın da normalde İsmail Hoca daha enerjik bir adamdır. Böyle şeylerde hele ilk maçta bunu yapmaz ama İsmail Hoca'nın da bu görüntüsü benim hoşuma gidiyor aslında. Tedirginlik rahatlıktan çok daha iyidir.
1: Evet.
0: Rahatlık çok tehlikeli bir şeydir. Tedirgin olmak, yani nasıl diyeyim size, ben sahaya çıktığım zaman çok rahat olduğum maçların çoğunda kötü oynamışımdır. Hep böyle...
1: Can Arat'la birlikteyiz. Maç sonunda değerlendirmemi sürüyor.
0: Ne zaman böyle biraz daha tedirgin olduğu zaman daha çok konsantre oluruz. Bir ara bir kamera gösterdi. Kayıtla birlikte konuştular. Kayıt hocayla birlikte ne yapabiliriz diye. Bu bak benim çok hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? Yardımcı antrenörlerin önemi çok önemlidir. Ve İsmail Hoca bugüne kadar işte hep görünen yardımcı hocalarından acaba fikir alışverişi yapıyor mu sağ kenarında? Kayıtta bunu gördük. Ama dediğim gibi hamleleri geç yaptı. Greenwood'un da daha erken girmesini beklerdim. Asensio'nun özellikle en az bir 30 dakika oynamasını beklerdim. Şerif'in de daha erken, yani Şerif'in sahada olmasını daha çok isterdim. Çünkü santrforsuz oyun çok zor.
1: Peki. Ben o zaman biraz isimlere döndüğümüze göre hızlıca evet, Mert Günok diyeceğim. Bir cümlelik yorum ya da bir kelimelik yorum fark etmeksizin. Can Arat
0: müthiş bir kurtarış yaptı ve oyunda tuttu bizi.
1: 10 üzerinden.
0: Tek pozisyonda kurtardı.
1: 10 üzerinden 10. Peki. Şikrin yer dedim. Savunmada devam ettim.
0: Hiç sıkıntı yok. Savunmada da hiçbir sıkıntımız olmadı. 10 üzerinden 10.
1: Aki. Biraz bonkör ilerledin.
0: Efendim bonkör ilerliyorum çünkü görevini peki yapanlar şimdi peki diğerlerinden yani
1: ha, geleceğiz oralara diyorsun Can Arat. Peki.
0: Evet. Tamam. Diğerlerinden çaldıklarımı onlara veriyorum.
1: Aki değil.
0: Aki'de de bir sıkıntı görmedim. 10 üzerinden 8 Aki.
1: Osterwolde'ye geçtim. Sol bekteyiz.
0: 10 üzerinden 8.
1: Semedo neler söylersin ve nasıl puanlarsın?
0: Psikolojik olarak yorgun geldi. 10 üzerinden 7.
1: Genduzi Bartu ortalığında. Her iki ismi de ayrı ayrı sorarım.
0: Bartu 10 üzerinden 10. Genduzi yapacağı onun üstüne düşecek bir görev yoktu bugün. Ama Genduzi'nin karakterini çevremden de duyuyorum. Tam Fenerbahçe taraftarının istediği karakter. Hırçın sadece sahada değil, sağ dışında da oyunun psikolojisini, maç sonrasını yaşayan inanılmaz bir oyuncu. O yüzden ben şu an onu puanlamayacağım. Benim üzerinde, yani benim için 10 üzerinden 10 ama şu an puanlamayacağım. Gendüzülük hiçbir durum yok.
1: Bartu için bir cümle almak isterim ama senden daha detaylı.
0: Bartu gittikten geldikten sonra Bartu'yu bugün çok beğendim ve takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
1: Fred'e neler söylersin?
0: Fred kendi pozisyonunda oynamadı. Zaten mesela ben de dedim ki Asensio oyuna girecekse muhtemelen Bartu olacak. İyi oynayan Bartu çıkacaktı. Fred'i geriye çekip Asensio'yu 10 numaraya koyacak diye düşündüm. Maçtan önce dediğimiz gibi 4-2-3-1 başladı. Gidişat da bunu gösterdi. Bartu'nun oyundan çıkması evet belki de en iyi oyunculardan biriydi. Ben çok beğendim bugün Bartu. Fred gerçi kendi yerinde oynamadı. Kendi yerinde oynarsa İsmail Hoca'yla Fenerbahçe'ye katkılı olacağını düşünüyorum. Yabancı kontenjanından dolayı da birileri gidecekse bunun Fred olmayacağını düşünüyorum. Fred'in kalması taraftarıyım.
1: Peki İrfan nasıl döndü sence Can Arat? İrfan'ı nasıl yorumlarsın ve puanlarsın?
0: İrfan'ı beğenmedim bugün açıkçası. Yani tekrardan Fenerbahçe'ye döndün, kadro dışı kaldın. Sahaya bugün şans verdi sana hoca, ilk 11'de sana güvendi. Fark yaratman gerekiyordu. Hoca da şu an senin fark yaratamadığını gördü. Yani maçı izlerken de içimden yaptığım yorum, Fenerbahçe'nin ön alandaki oyuncularının kreatifliği, kalitesi arttıkça İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye yetersiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü performansı benim için sınıfta kaldı.
1: Kerem.
0: Kerem. Geçen sene Benfica'dan geldikten sonra çok destek olduk ona. Kötü oynadığı maçlarda devamlı iyi şeyler söyledik. Hadi Kerem dedik. İhtiyacımız var dedik. Şimdi Dünya Kupası gibi bir zor dönemden geldi. Dünya Kupası'nda milli takımımız da büyük bir kaosun içinden çıktı biliyorsunuz ki. Çok zor bir dönem geçirdi o çocuklar. Kerem'i bu maçı gene eleştirmeyeceğim ama Kerem bıraktığımız Kerem gibi duruyor.
1: Talisca ileride başladı. Bir Tedesco dönemi, bir Mourinho dönemini hatırlattı yine.
0: Aynı. Talisca'da aynı. Talisca'da da bir ne önem bir adım var ne geri bir adım var. Talisca bildiğimiz Talisca. Golü atsa da kimsenin gözünü boyayamaz. Tabii ki eğer sen Fenerbahçe'de oynuyorsan ve senin en iyi yaptığın iş frikikler, duran toplarsa sen bu golü atacaksın tabii ki.
1: Böyle bir katkın olacak diyorsun.
0: Canına. Olacak. Bu bana göre ekstra bir şey değil Talisca'nın yaptığı.
1: Peki.
0: Sağ içinde topsuz oyunda, toplu oyunda, frikikler dışında, toplu topsuz oyunlarda Talisca gene yok.
1: Fenerbahçeli eski futbolculardan Can Arat'la birlikteyiz. Fenerbahçe maçı sonrasında, Gornik maçı sonrasında değerlendirmemiz sürüyor. Birlikte değerlendiriyoruz Can Arat'la birlikte ki ben orada sonradan oyuna giren oyunculara döndüm. Levent Mercan dedim 46. dakikada Akeni yerine oyuna dahil oldu.
0: Şimdi Levent Mercan'la alakalı inanılmaz düzgün bir insan. Bazen şunu söylersiniz. Evet, çok düzgün insandır ama çok iyi oyuncu değildir. Bu çocuk hem iyi oyuncu hem düzgün insan. Ne zaman görev verirse elinden geleni yapıyor ki çok önemli bir hata kesti bugün son dakikalara doğru. Levent Mercan'ın da takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada ekstra bir parantez açayım. İsmail Hoca'nın Archie Brown'la alakalı kafasında soru işareti olduğunu düşünüyorum.
1: Ne gibi?
0: Hani maçtan önce söylemiştim ya ben. Hı hı. İsmail Hoca subliminal mesajlar vermeyi sever diye. Benim aldığım İsmail Hoca'dan, tanıdığım İsmail Hoca'dan aldığım mesaj Archie Brown'u çok düşünmedi. Ama aslına baktığınız zaman 3-5-2'de ben bazen oynayabilirim diyor İsmail Hoca basın toplantısında. Hı hı. Archie Brown'u o zaman aslında kullanabilir. Ama bana göre kafasında çok düşünmüyor şu an. Yani soru işareti Archie Brown. Levent Mercan'dan konuyor. O mevkide açtığımız için söyledim. Levent Mercan da kesinlikle Fenerbahçe takımında kalmalı. Ve bizim bu tarz oyunculara ihtiyacımız var. Küsmeyen, görev verildiğinde görevini yapan. Siz söyleyebilir misiniz? Yani ben sana bir soru sorayım bu sefer. Levent Mercan geçen seneden bu yana görev aldığında Fenerbahçe'ye yüzünü kara çıkartacak bir performans sergiledi mi?
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Yani, aklınıza gelmez yani. Evet. O kadar düşüktür.
1: Doğru.
0: İlla kötü oynamıştır çocuk. O yüzden ben Levent Mercan'ın kalmasından taraftarım ama Archie Brown'u da beğeniyorum ama hocanın kafasında bir soru işareti var. Kadro şişmeye başladı.
1: Özellikle yabancılar kısmında
0: tabii ki işte,
1: sizi çok kilit noktaya getiren ve acaba hangisi olsa dedirten, şimdi bir taraftar olarak ya da gazeteci olarak sen ve ben eski futbolcu olarak mesela Can Arat sen burada oturup bir plan yapmaya çalışsak orada acaba kimi gönderirsin diye arada kalacağın çok isim olur. O da ayrı
0: tabii
1: bir
0: aşikar konu. Tabii ki çok olacak. Şimdi bunları konuşurken de bir an kamera kulübeyi gösterdi ve Musabba'nın suratını gördüm. Ben mesela bugün Oğuz Aydın'a oyunu almazdım.
1: Oğuz Aydın'a gelecektim tam da. Söz sende tekrar o zaman.
0: Şimdi Musabba'dan söyleyeyim sonra senin dediğin gibi tabii, Oğuz tabii. Aydın'dan devam edelim. Bana göre Musabba Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde belki çok ekstra işler yapmayabilir. Samsunspor'da yapmıştır. Çünkü Konferans Ligi'nde oynamıştır. Ama Türkiye Ligi'nde kesinlikle kilitler açacak oyuncudur Musabba. Musabba da psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğini düşündüğüm bir oyuncu. Geçen sene UEFA listesine yazılmadıktan sonra bu oyuncunun performansı düşmüştü. Şimdi de psikolojik olarak bu oyuncuyu ayakta tutmak lazım, muallakta bırakmamak lazım. Bazı oyuncu vardır sert dilden anlar. Bazı oyuncu vardır yumuşak davranman lazım. Bakın mesela Mason Greenwood. Bu oyuncuya sert yaparsanız bu oyuncuyu kaybedersiniz. Çocuğun yüzüne baktığınız zaman masumiyetini, temizliğini ve kibarlığını anlıyorsunuz. Artık burada İsmail Hoca'nın da kendine hani diyor ya İsmail Hoca ben burada eleştireceğim. Teknik şeylere bakıyoruz. İşte teknolojiyi kullanıyoruz. Ben bunun bir sinyalini bir önceki yayında vermiştim. Ben her zaman teknolojiye bakmam. Bazen oyuncunun isteğine yüreğine bakarım.
1: Peki Asensio ile Greenwood'u sorduğumda Can Arat neler söyler?
0: Sadece şunu tamamlayacağım.
1: Tabii.
0: İsmail Hoca çok teknolojinin esiri olmaya başlamış. Bu bir tehlikedir. Teknik adam için. Asensio ve Greenwood. Fenerbahçe'nin en önemli iki oyuncusu. Asensio evet, matador diyoruz ve kilitleri çözüyor evet. Bir Alex değil. Ama Alex kadar iyi işler yapıyor. Ama Mason Greenwood Alex'ten sonra Fenerbahçe'nin Alex'i olacak. Yani o tarzda bir oyuncu. O tarzda taraftarı coşturacak ve belki heykelinin yapılabileceği bir oyuncu. Ama dediğim gibi psikolojik olarak bu oyuncuyu ayak tutmak lazım.
1: Peki Sadiki Şerif oyuna giren isimlerden bir diğeriydi Can Arat. Fenerbahçe'nin avantajı tek gollü aldığı Ornik Zabze karşılaşması sonrasında 1-0'lık galibiyeti konuşuyoruz. Can Arat bizlerle, az sonra İbrahim Yavuz'a döneceğiz. Son yorumu da Sadiki Şerif için alayım o zaman Can Arat.
0: Transfer olduktan sonra, hatta daha transfer açıklandıktan ve sahaya çıkmadan önce ben oyuncunun kenar oyuncusu olduğunu, yani bir santrafor çok kenara gelirse istemezsin. Benim santraforum box'ın içinde olsun. Ha, bu oyuncu sprinter oyuncu. Geçen sene Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadı ve eleştirenlerin en başına ben geldim. Şimdi hazırlık maçlarına bakıyoruz. Biraz gelişim göstermiş. Attığı golleri çok beğendim. Hı hı. Ama bu bugünkü mücadeleyi açacak oyuncu da o değil. Ama gene de bir santrafor olsun diyorsun. Sadiki Şerif kapandığın zaman sprinter oyuncu olduğu için istersin onu. O da bir alternatif. Fenerbahçe'nin hala alternatifidir. Bunu unutmayın. Ama atıyorum bugün Muriç olsaydı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
1: Peki.
0: Yani o yüzden hala Fenerbahçe'nin yetersiz bölgesindeki yetersiz oyuncu Sadiki Şerif'tir. Geliştirir mi kendini göreceğiz.
1: O zaman eklemek istediğin son bir şey var mı diye sorayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yayın öncesi ve yayın maç öncesi ve maç sonrası çok güzel sohbetimiz oldu.
1: Kesinlikle.
0: İyi yayınlar diliyorum. İbrahim Yavuz'a benden selam söyleyin. O da çok iyi yorumları var.
1: Aleyküm selam. İleteceğim.
0: Herkese iyi akşamlar. Sizlere de iyi yayınlar
1: diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Can Arat'la konuştuk. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından kıymetli isim Can Arat bizlerle birlikteydi. Özellikle maç önünde de çok keyifli bir yayınımız oldu. Maç sonunda da bu bölümde de birlikte olmak iyiydi, güzeldi diyelim. İbrahim Yavuz'a döneceğiz. İbrahim Yavuz'la konuşacağız. Selam da üzerimize kalmasın. Hemen aktaralım İbrahim Yavuz'a dönerken. Şöyle bir İbrahim Yavuz'a dönüp orada Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetini soralım. İlk ayağı soralım bu turun. Genel yorumunu merak ettiğimi ilk etapta ifade edeceğim. İbrahim Yavuz hoş geldin.
2: Hoş bulduk Berk.
1: Üzerimde kalmasın Can Arat'ın çokça selam var. Çokça yorumlarını da beğendiğini, yorumlarını da senin yorumlarını da beğendiğini söyledi. Can Arat'ın çokça selamları var sana iletiyorum.
2: Eyvallah.
1: Nasıl yorumluyorsun 1-0'lık ilk maçı bu turun ilk ayağını? İsmail Kartal çıkacak az sonra ama o çıkana dek ne zaman çıkarsa o ana dek konuşalım isterim.
2: Ya maç sonu istatistiklere bakarken biraz ilgimi bir şey çekti. Yani bu biraz aslında Fenerbahçe adına olumsuz bir hadise. Biraz oyunu da farklı yerden okumamızı da gerektiriyor. Mesela ikili mücadelede önce şeyle başlayalım. Topa sahip olma %79 değil mi? Çok ciddi bir istatistik Fenerbahçe'nin. Yani neredeyse oyunun büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe'deydi top. Ama daha fazla faul yapan takım Fenerbahçe. Çok enteresan bir istatistik değil mi? Yani bu kadar topa sahip olduğun bir oyunda rakibinden daha fazla faul yapmışsın. Bu biraz şeyi anlatıyor. Fiziksel anlamda problemli olduğunu anlatıyor. Yani sürekli faul yaparak oyunu durdurduğunu anlatıyor. Diğer hadisede rakibe göre rakip 94 ikili mücadelenin 49'unu kazanıyor. Sen 45'ini kazanıyorsun. Yani fiziksel anlamda da iyi analiz edilmesi gereken bir istatistik olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yoksa onun dışında ilk yarıda söylediğim şeylere benzer şeyleri söyleyeceğim. Çünkü bu kadar kısa sürede zaten yani henüz 4. haftayı doldurmamış bir antrenman planlamasında teknik direktör de bundan zaten çok üst seviyede her şeyi beklemek çok sağlıklı bir durum değil. Ama bu istatistik analiz edilmesi lazım. Bir diğer problemli hadise Fenerbahçe'nin santrafor pozisyonunda yine istatistikten bir şey okuyalım belki. Talişka vardı değil mi? Tam anlamıyla aslında santrafor pozisyonunu oynayabilen bir oyuncu değil. Fenerbahçe böyle bir hücum organizasyonunda 25 tane orta yapmış. Bu da korkunç bir istatistik. Yani bu da teknik direktörün çok iyi analiz etmesi gereken bir istatistik. Eğer sen Talişka ile bir oyun oynuyorsan, yani Vedat Muriç yoksa orada bu kadar fazla topu oraya kaldırmana gerek yok. Bu sağlıklı bir durum değildir. Yine bu geçtiğimiz sezondan kalan olumsuz alışkanlık değil mi? Yani o topu kimin kim varken kaldıracaksın? Hangi oyuncu varken o topu kaldıracaksın? Yine bir biraz önce maç sonu programını izlerken işte değerli yorumcu abilerimiz, eski futbolcularımızı dinliyorum mesela. Genel alışkanlık yine bizde santrafor yok Fenerbahçe'nin. Hemen oradan bir eleştiri. Kabul ediyorum bence de yani bir kere planlamada santrafor konusunda eksikliği var Fenerbahçe'nin ama bir oyun sadece santrafor üzerinden okunmaz. Yani eğer öyle okursan İspanya'yı neyle anlatacaksın? İspanya'nın oyunu değil mi? Yani önce planlama şöyle yapılır. Evet santrafor olursa oyun daha üst seviye. Osimhen'le oyunlar evet daha üst seviyeye gidiyor ama Osimhen yoksa da bir oyunun olmak zorunda. Değil mi? Eğer Vedat Muriç yoksa ya da Cirasi gelmediyse 25 orta yapmana gerek yok değil mi? Sen teknik direktör olarak dışarıdan bakıldığında şunu söylemesi lazım insanların. Evet çok eksiği var, teknik direktörün zamanı ihtiyacı var ama az da olsa bir teknik direktör dokunuşu var. Mesela ben dışarıdan o maçı izleyen farklı bir ülkeden bir adam olsam diğer teknik direktörü şey yaparım, Zabri'nin teknik direktörünü ayırırım. Derim ki ya evet yetenek olarak eksik diğer takıma göre, çok belirleyici oluyor. Ama burada bir teknik direktör dokunuşu var derim. Yani bir planlama yapmaya çalışıyorlar. Topu kazandıktan sonra bir planlamayla atağa çıkmaya çalışıyorlar. Çok eksik olmalarına rağmen. O yüzden evet zaman kabul ediyorum ama bu süreçte de bazı şeylerin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Skordan bağımsız söylüyorum bunları. Fenerbahçe oyuncu kalitesiyle yine problemi orada halledebilir.
1: Peki İbrahim Yavuz, oyuncuları böyle teker teker konuşalım
2: istedim. Tabii.
1: Bu arada Gornik teknik direktörünün basın toplantısı olduğunu görüyorum. Oraya da geçeriz. O önemli değil. Hani çok fazla çünkü oradan detayları aktarabiliriz ama bizim için önemli olan görüş, düşünce İsmail Kartal tarafı. Oradaki görüşleri çünü
2: çok merak ediyorum. Ben de gerçekten çok merak ediyorum.
1: Ben de merak ediyorum. Özellikle senin merak ettiklerini sorayım o zaman. Öyle devam edeyim. Ben oyunculara geçmeden önce. Ne merak ediyorsun abi şu an İsmail Kartal'la ilgili?
2: Ya şöyle, şimdi bir oyun izledik. Yani ben teknik direktörün o planla alakalı, yani önce maç önünde rakibi çok iyi analiz ettiğini söyledi hoca değil mi? Acaba analiz ettiği rakiple bugün karşılaştığı rakip aynı mı? Benim için çok önemli bir teknik direktörün, çünkü bir analizden bahsetti ve çok iyi analiz. Devamında neleri planladı, oyun başladıktan sonra neyle karşılaştı? Bunlar çok önemlidir. Mesela iki tane şey söyledi maç önünde. Greenwood'la Asensio'nun hazır olmadığından bahsetmişti ama ikisini de sahaya gönderdi. O an belki de başka bir şeye ihtiyacı oldu. Yani onlarla ilgili düşüncelerini çok merak ediyorum hocam.
1: İlk etaptaki önde baskıyı nasıl değerlendiriyorsun peki?
2: Çok yetersiz. Ama anlayabiliyorum.
1: Ama heyecan verici değil mi?
2: Ya şöyle, bu bir kere şöyle yorumlanmasın. Yani
1: ama Fenerbahçe taraftarlarının Mourinho'dan, Tedesco'dan buraya geldiğini düşün.
2: İşte o zaten en büyük problem o. Ya, olumsuz bir örneği, asla Fenerbahçe'nin yapmaması gereken bir örneği. Yani iki tane teknik direktör ısrarla seni geriye çekti diye bugün biri geri çekmiyorsa bu çok olumlu bir şey. Bu olması gereken zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Tedesco'nun her skoru bulduğunda seni geriye yaslaması zaten olmaması gereken bir hadise ya. Bugün İsmail Kartal gerideyken hala Fenerbahçe'nin golü kovalaması, bu zaten olması gereken. Bu rakibin gücüyle de doğru
1: İsmail
2: orantılı.
1: Kartal gerideyken daha doğrusu.
2: Bazı oyunlarda ama onu da yapmak zorunda kalacaksın rakibin gücüne göre. Anladın mı? Yani onu anlatmak istiyorum. Yoksa sen şimdi Tedesco'nun yaptığı yanlışları alıp bu tarafta doğru yapılıyorsa burada çok ciddi bir değişim var ya, değil ya. Olması gerekeni yapıyorlar. Bu değil. Daha farklı dokunuşlara ihtiyacı var. Mesela Fenerbahçe'nin şeyi biliyor olması lazım. Talisca ile oynuyorsa önde baskı yapamaz. Hep bir kişi eksik kalır. O bir kişi eksik kalması baskıyı kırar. Rakip daha rahat çıkar. Şimdi burada da zaman zaman o sorunu yaşadı. İşte orada teknik direktör dokunuşuna, şurada ihtiyacım var. Abi çıkamıyoruz Talisca ile gittiğimiz zaman, önde rakip çok rahat çıkıyor. Orada tam anlamıyla baskıyı yapamıyoruz. Ha şunu zaten bekliyordum. Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle kendisi aslında full seyirciye oynuyor. Zaten orada teknik direktörü de bir tarafa bırak. Orada bir coşku oluyor zaten. Her sezon başı benzer bir durum oluyor. Hatırla, Fenerbahçe'nin Feyenoord'u yanlış hatırlamıyorsam içeride 4 tane mi atmıştı Şampiyonlar Ligi ön eleme içeride? Hatırla o maçı.
1: Evet.
2: Fenerbahçe önde baskıyla
1: 5-1'di galiba.
2: 5-1'di. Arşi Brown topu kaptı. Hatırla, golü bulduğunda Talisca ile yine bulmuştu değil mi? benzer yorumlar yapılıyordu. Önde basan coşkulu Mourinho 2 senesinde
1: 5-2'ymiş düzeltildi.
2: Değil mi? Evet. İkinci yarı başka bir teknik direktöre dönüştü dediler değil mi? İkinci dönemi için Jose Mourinho'nun. Ya öyledir, sezon başı ilk maçtı, ilk resmi maçıydı kendisi aslında. Öyle oluyor genelde. Hı-hı. O anlaşılabilir bir durum, o coşku. Ama bu konuda tam anlamıyla sağlıklı yorum yapabilmemiz için bekleyeceğiz belki, yani ikinci üçüncü haftaları beklemek zorundayız. Peki. Yani.
1: Hızlı hızlı isim isim ilerleyeceğim. Mert Günok dedim. Evet. Belki bir cümle, belki bir kelime ve yanına puanlama.
2: Çok başarılı buldum.
1: İbrahim Yavuz, evet.
2: Çok başarılı buldum yani. Bir tane sert bir şut vardı yakın mesafeden. Benim için yani en tehlikeli pozisyon. Çok zordur bir kaleci için. Onu ortadan kaldırması bile yeterli o gün için.
1: Puanlaman ne olur? 10 üzerinden ilerlediğinde.
2: Yani en yüksek ne veriyorsan onu verebilirim. Yani 7'ler 8'ler en yüksekse o
1: 10 üzerinden ben. İlerlediğimde peki 10 veriyorum diyorsun o zaman.
2: Yok 10 artık evet. Başka bir seviye. Yani hani 7 geçerliyse olumlu 7.
1: Peki. Şikriniar Ake dedim. Her ikisi için ayrı ayrı yorum ve puanlama dedim.
2: Yani maç sonu klasiği. Ake bir sakatlık sorunu ya da dinlenmeyle alakalı bir durum yaşadı ama ilk maçı kendi sahasında, ilk yarıdaki performansına baktığın zaman pozisyon olması, hakimlik açısından yine 7 diyebileceğim oyuncuydu.
1: Şikriniar için ne dersin?
2: Şikriniar izlediğim en kötü. Şikriniar'da onu söyleyebilirim. 5'i geçmez diye düşünüyorum. Yani en kötü performansını izledim ben Fenerbahçe formasıyla.
1: Semedo'dayım.
2: Semedo'yu 8 diyebilirim. Hemen ayırabilirim yani. Peki. Zaten Fenerbahçe Semedo'yla sakatlık sorunu yaşamazsa yani şahane bir sezon bekliyorum ondan.
1: Ve diğer tarafı Osterwold.
2: Osterwold'e. Ya onun için 6 diyebilirim. Çünkü hala psikolojik anlamda öfkesini kontrol etmeyle ilgili sorunu olduğunu düşünüyorum. Onu halletmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Genduzi'deyim. Orta alanda.
2: Yani Genduzzi zaten bu oynadığı oyunun daha üstünde bir oyun oynamayacak. Benzer oyunlar oynayacak. Onun yanındaki bence daha ön plana çıkacak ya da önündeki daha ön plana çıkacak ama pozisyon bilgisi, beraber oynama alışkanlığı olarak yine ona 7 diyebilirim yani.
1: Bartu için neler söylersin?
2: Ya Bartu için şöyle, Bartu'nun şöyle bir durumu var belki. Yani Bartu hemen hemen her teknik direktörün sezona başlarken prensi olan ama sonrasında hiç kullanmadığı bir oyuncu. Yine benzer bir durumu yaşıyoruz onunla. Baktığın zaman potansiyel mi? Potansiyel ama sürdürülebilir potansiyel yok. Oyunda kaldığı sürece fena oynadı diyemem. Yani özellikle 3. bölgelere yaptığı koşullar önemliydi. Onun için de 7 diyebilirim yani.
1: Fred'deyim.
2: Ama yetmez tabii Bartu oyunları.
1: Fred'deyim orta alanda.
2: Fred... bugünün en iyilerindendi. Yani Semedo ile Fred'i ayırıyorum zaten. Ona da 8 diyebilirim. Oyuncu değişikliğinden sonra tekrar merkeze geldi Bartu çıktıktan sonra. Orada da Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi. Yani.
1: İrfan Can ve Kerem kanatları için İbrahim Yavuz'un düşüncesini sordu.
2: Kerem hani bir oyuncu için şey diyebilir ya, diyebiliyorsak yani ya forma ağır geldi galiba. O olacak iş değil. Yani teknik ve taktik anlamında anlatamadığınız bazı durumlarda artık onu şey olarak anlatırsınız. Yani bir meşhur bir söz ya, forma buna ağır geldi diyorsun. Ya tam anlamıyla böyle altyapıdan çıkan acemi oyuncular gibi davranıyor. Sürekli birilerine bir şey ispatlama derdinde. Bence Fenerbahçe'nin en kötü oyuncularından biriydi bugün. İrfan için şunu söyleyebilirim. İrfan yani geçtiğimiz sezon çok kötü bir dönem. İşte Kasımpaşa'da da çok iyi olmayan bir dönem. Kolay değil, o da fiziksel anlamda iyi durumda değil ama çabası, ki ben hep söylüyorum, o bahsettiğin Çağlar, Cengiz, Mert Hakan, illa yerli oyunculara da birine sabredeceksen tek sabretmen gereken İrfan Can. Ona da 6 diyebilirim bugün.
1: İleride Talişka'yı konuşalım isterim o zaman.
2: Ya gol atmasının dışında hiçbir şey söyleyemem. Yani gol atmamış olsa net bir şekilde en vasat oyunculardan biri diyebilirim ama attığı golden dolayı onu da ayıralım yani, skora katkısından dolayı.
1: Sonradan oyuna giren Levent için neler söyler İbrahim Yavuz?
2: Ya Levent şöyle bir durum var. Aslında Levent çok iyi niyetli. Kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum ama ya yetmiyor Fenerbahçe'ye Levent'in en iyi olduğu oyunlarda. En iyi olduğu oyunlar dahi yetmiyor Fenerbahçe'ye. Yani en iyi Levent Mercan oyunumu ortalama Arşi Buran, ben ortalama Arşi Buran oyunuyla oynamayı tercih ederim. Levent benim Fenerbahçe'de sanki o problemleri ortadan kaldırma adına yeterli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Oğuz Aydın tarafında ne düşünüyorsun?
2: Ya ondan çok ümitliyim ama o da bir türlü o oynama ritmini yakalayamadı belki. Yani
1: Marco Asensio dedim o zaman.
2: Ya Asensio ile ilgili hoca yetersiz, fiziksel olarak yetersiz olduğunu söylüyor. Orada da problem şu, yani bu İrfan eğer fiziksel olarak ya da Talişka yeterli, Asensio yetersizse orada ciddi bir problem var yani.
1: Greenwood ve Sheriff çok az süre oynadılar ama.
2: Çok az süre, onlarla ilgili bir şey diyemem.
1: Greenwood onların için bence biraz konuşulabilir ama. Sheriff için değil ya, de.
2: Greenwood eğer fiziksel olarak yani ya da uyum anlamında, hani biz hep şunu dile getiriyoruz ya, biz oyuncuların işte talip olduğumuz konu ne? Yetenekleri, değil mi? Biz oyuncuyu buraya getirirken yeteneklerine talip oluyoruz. Hedeflerini bilmiyoruz. Burada belirleyici olan oyuncuların hedefi oluyor. Şimdi onun hedefini bilmiyorum. Eğer onun hedefi gerçekten burada top oynamak, yani alıp ben bu Fenerbahçe ile yaşadığım bu olumsuzluğun üzerine geleceğim, Fenerbahçe'de hem ligde hem de Avrupa'da önemli işler yapacağım düşüncesinde olursa gerçekten bunu yapabilecek kalitede bir oyuncu. Ama bilmiyorum hedefinin ne olduğunu. Şimdi bu kadar kısa sürede net bu yorumu yapamam ama zaman.
1: Peki. İsmail Kartal dedim o zaman. Son olarak onu sorayım. Biraz farklı dışına
2: yani çıkalım. Ben şöyle bir yorum yapayım mı? Maçı izlerken öyle düşündüm. Yapalım. Yani ben çok ümitsizim İsmail Kartal'dan. Hatta sanki bana böyle geliyor. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sanki kayta geçiş yapacak çok kısa sürede. Yani benim öngörüm o. Yani bu kadronun bütünüyle ilgili sanki hoca o sorunu yaşayacak gibi geliyor. Ve Fenerbahçe İsmail Kartal'dan kayta geçecek gibi bir düşüncem var. Çünkü hocanın iletişim konusunda ciddi sorun olduğunu düşünüyorum. Yani ve bu kadroyu idare etme konusunda, yani en son çalıştığı dönemde çok rahat idare edebileceği, hatta tamamen teslim olduğu oyuncuları vardı. Kimdi o? Hepimizin bildiği, değil mi? Jack Otadiç'in çok etkili, evet, olduğunu ve hocanın çok fazla onları dinlediğini biliyoruz ama burada Asensio gibi çok önemli bir oyuncuyla daha başlar başlamaz bir problem sanki ortaya çıktı, değil mi? Yani o hazır olmadığını söyledi. Oyuncu hemen hazırız, hazırım gibi bir ifade kullandı.
1: Benim merak ettiğim Aziz Yıldırım yönetiminde bu işler nasıl oluyor? Onu merak ediyorum ben.
2: İşte orada şöyle benim tamamen yani düşüncem, yani bu kadar deneyimim üzerinden yorum yapıyorum, yanlış anlaşılmasın. Hı-hı. Yani bu bir temenni falan değil, yani hemen oraya çekmesinler. Ben sanki yani başkan da bir yerden sonra bu işi kontrol edemeyecek ve İsmail Kartal'dan ziyade kayıt, orada baktığın zaman hem oyunculuk geçmişi olarak hem iletişim anlamında, yani oyunculara direkt temas etme anlamında maalesef de öyledir, biliyor musun? Bu, ben bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Üst düzey oyuncular, özellikle bu seviyede olan oyuncular, teknik direktörün işte kariyerine, davranışına çok dikkat ederler. Yani ve oyuncuları birebir de ikna edebilmem için ciddi donanımın olması lazım belki. Yani İsmail Kartal'ın oturup Asensio'yu ikna edebilmesi için, Kante'yi, Genduzi'yi oturup onlarla bir şey konuşabilmesi için çok ciddi entelektüel birikime sahip olması lazım. Yani onlarla öyle şey konuşması lazım ki böyle oyuncu odadan çıktıktan sonra böyle ağzının falan açık kalması lazım.
1: Peki.
2: Ama çok zor gibi.
1: Yani yüzde değerlendirmemiz sürüyor. Berk, merhaba. Yayınlar konuğuna, yani İbrahim Yavuz hocama sorar mısın? Statta maç boyunca kornerlerden bir gol beklentim vardı. Mesela Daum iyi çalıştırıyordu bu konularda. İsmail, evet, hocam eksiği mi var acaba demiş.
2: Yani çok güzel. Ben de hatta o korner çalışmalarından nasibini alan, şöyle alan biriyim. Daum'un Fenerbahçe'de çalıştığı zaman ben de Ümit Milli Takım'da oynuyordum. Fenerbahçe'nin 7-8 oyuncusu da bizim Ümit Milli Takım kadrosundaydı. Hatta biz de Ümit Milli Takım'da Daum'un çalıştırdığı sistemi, işte Tuncay, Selçuk, Servet, o oyuncuların olduğu organizasyonda biz de tekrarını yapıyorduk. Fenerbahçe'de çok ciddi katkı sağlamıştı o duran toplar. Çok da iyi örnek olmuş. Aynı fikirdeyim. Duran toplar çok önemlidir ama dışarıdan baktığınızda şunu söyleyebilmeniz lazım. Evet, bu takım bu teknik direktörle bir duran top organizasyonu çalışmış. Ben de göremedim açıkçası.
1: Maç sıkıştığında duran top önemlidir diye düşünüyorum demiş. 1-0 yani, nedir abi?
2: Her zaman önemli.
1: Son olarak dinleyicimiz Okan Bey.
2: Nasıl?
1: Okan Bey, 1-0 nedir abi ya demiş. Böyle bir tepkisi yani, var.
2: Biz tabii ister istemez ne bekliyoruz? Bu kadar oyunu orada oynadıysak, rakiple aramızda bu kadar kalite farkı varsa, değer farkı varsa 3-4 yapmamız lazım. Ben ona çok takılmıyorum. Ya 1-0 diyoruz ama şimdi direkten dönen, evet, toplar var. Ya 3 de olabilirdi, 4 de olabilirdi. Şimdi buna da orada haksızlık etmeyelim yani. Çok önemli değil. Oyun belirler. Fenerbahçe oyunla bir şekilde orada o problemi çözer. Çünkü yetenek anlamında Fenerbahçe çok direnç gösterebilecek bir takım gibi de gözükmüyorlar yani.
1: Peki. İbrahim Yavuz, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim.
2: Yarın oradayım 12'de zaten. Peki. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Selamlar, sağ ol.
2: Sağ ol.
1: İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve onunla birlikte maç sonunda da aşağı yukarı birinci saatimize doğru yaklaşıyoruz. Giriyoruz. Girmek üzereyiz. Onu aktarayım, onu söyleyeyim, sizlerle paylaşayım. Şöyle bir baktığımda İsmail Kartal'ın konuşması bekleniyor. Gasparic, Slovak teknik direktör, Gornik Zabze teknik direktörü. Gasparic neler söyledi? Onun açıklamalarında ne detaylar vardı? Biraz onun uzun bir açıklaması oldu ki son bölümünü sizlerle paylaşayım. Diğer tarafta İsmail Kartal'ı da beklerken onun açıklamalarının bir bölümünü sizlerle paylaşayım. Şöyle hemen sizler için hazırlamaya çalıştığımda Michael Gasparic neler söylüyor? Onu dinleyelim. Öyle devam ediyoruz.
3: Ama ikinci yarıda yine de savunmaya geçtiğimiz için daha da az tehlikeli olduk. Lakin şunu unutmayalım, ikinci maç da var. O yüzden o maçın sonuçları gösterir.
4: Pytałem pana na konferencji przedmeczowej, czy widzi pan jakieś słabsze punkty w drużynie Fenerbahce? Czy po tym meczu tak na gorąco przyszło coś dodatkowego, co będziemy się starać wykorzystać w Zabrzu?
3: İkinci soru geldi. Siz daha da Fenerbahçe'de belli zayıf noktaları, yeni zayıf noktaları görebildiniz mi? Görseniz de.
1: Bu arada bölmüş olduk. İsmail Kartal'ın açıklamaları başladı. Oranın Gasperik tarafının açıklamalarını, Gornik Teknik Direktörü'nün açıklamalarını burada bölmüş olduk. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarına geçiyorum. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilk Fenerbahçe'nin başında olduğu bu dönem özelinde, ilk resmi maçının sonrasında, ilk basın toplantısında, maç sonu basın toplantısında neler söylüyor onu dinliyoruz.

0: rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 top oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum.
1: Onur Çubukçu, Beanspor. Hocam tebrik ederim öncelikle galibiyetten dolayı. Ake'yi kademeli olarak kullanmak istediğiniz için mi ikinci yarı yedek kulübesine aldınız? Yoksa kendisinin herhangi bir ağrısı olduğuna dair bir söyleme oldu mu? Merak edilen bir konu. Bununla alakalı nasıl bir açıklama yapmak istersiniz?
0: Hafif bir hafta içi PRP yapıldı kasığına. Oradan tekrar ufak bir ağrısını hissetti. Bana söyledi. O zaman risk etmiyorum dedim. Onun için oyundan çıkardım. Levent'i aldık onun yerine.
2: Samaçıyor Fanatik.com.tr. Tebrik ederim hocam. Fenerbahçe rakibi kapatarak çok hücum anlamında iyi bir futbol oynadı. Osterwold'a bugün sol bek başladı uzun zaman sonra. İlk yarıda tabii değişiklik olunca devre arasında stoper geçti. Sezon genelinde onu sol bek olarak mı göreceğiz ve bugünkü sol bek performansını nasıl yorumluyorsunuz?
0: Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım. Ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwold'u stopere alırım. Belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani.
3: Bartu'yla ilgili sormak istiyorum. Aslında güçlü bir orta saha rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Belki sezona başladığı zaman kimsenin Bartu aklında değildi. Ama özellikle kampta gösterdiği performans açısından sizin oyuna verdiniz. Bugün de aslında Bartu çok iyi bir performans ortaya koydu. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu'yla başladım oyuna.
4: Serdal Kalaycı, Serbest Gazetesi. Hocam öncelikle çok tebrik ederim. Sezona galibiyetle başlamak çok güzel bir şey her takım için. Rakibe bu akşam hiçbir şey vermediğiniz bir maç oldu. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten her şeyi domine ettiniz. Ancak skor 1-0 bu tip iki maçlı Avrupa turlarında çok garanti bir skor olmuyor tabii ki. Oyun üstünlüğüyle skor arasındaki bu büyük fark sizi endişelendiriyor.

0: Endişelendiriyor mu?
1: Çok fazla endişelendirmiyor. Çünkü ben takımı ve oyuncularıma güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Biz ekip olarak her maça gerçekten çok çalışarak çok iyi hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün zamanımız var. 4 gün sonra onları şimdi ilk lig maçını oynayacaklar. Orada da maçı izleyeceğiz. Belki bir hocalardan bir tanesi gidecek oraya. Biz de canlı izleyeceğiz. Dediğim gibi en ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken bu maç olacak. O maça kadar Görünmut, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelebileceklerini düşünüyorum ben. Dediğim gibi oradaki planlarımız da bu turu geçmek üzerine olacak. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha, biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak, kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz.
2: Hasan Hüseyin Halimoğlu, Etespor. Hocam öncelikle tebrikler. Bugün ilk yarıda Guendouzi'yi savunmadan ilk topu alan oyuncu olarak gördük daha çok. Sezon içerisinde Kante'de dönünce, diğer orta sahalarda gelince Guendouzi'yi yine bu rolde mi göreceğiz yoksa biraz daha önde mi düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
1: Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir. Kante geride kalabilir. Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Ama Guendouzi şu anda orayı tutan oyuncumuz. Orada bir de onun rakibi var şu anda, İsmail. İkisi beraber, bazen orada, bazen İsmail önünde, bazen Kante, Fred, Asensio. Yani orada bayağı bir rotasyonlu oyuncumuz var şu anda elimizde. Değişe değişe kullanacağız hepsini.
3: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Tribün atmosferini, sizi karşılamasını nasıl değerlendireceksiniz? Bir de Fenerbahçe'nin Tedesco ayrıldıktan sonraki süreçte Fred'in yükselen bir performansı vardı. Sizle birlikte de aynı yükseliş devam ediyor. Bugün de bence iyi işler yaptı. Fenerbahçe'nin ana planında Fred olacak mı? Çok fazla söylenti de var. Sizin Fred'le ilgili görüşünüz nedir?
1: Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımız da olacak. Yani bizle birlikte olacak yani. Başka sorusu olan?
4: Var hocam.
5: Mehmet Tandırver, GZT Spor. Hocam bir santrafor eksikliği hissettiniz mi? Muriç'in yokluğunda Talisca sizin ihtiyacınız mı olacak? Teşekkürler.
1: Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca. O da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum.
6: Takvim.com.tr'e Görkem Ağgündüz. Hocam ben de Semedo'nun performansını sormak istiyorum. Bugün hücumda gerçekten çok ekstra işler yaptı ki rakip teknik adam da basın toplantısında oynamasına şaşırdık ve bizi çok zorladı şeklinde bir açıklama yaptı. Semedo bugün %100'ünde miydi hocam? Hücumda beklentilerinizi karşıladı mı? Çünkü yani savunmada pek iş düşmediği için bunu soruyorum, hücumdaki performansına.
1: Semedo 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendimi maça hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Girip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı.
0: Hocam buradayım. Erdem Akbaşı Alspor. Rövanş için şimdiden başarılar diliyorum.

0: Fred'i beğendiğinizi söylediniz. Çok da iyi bir performans gösterdi. Semedo aynı şekilde iyiydi. Ama hali hazırda bir yabancı kuralı var. Biz de bir elimizde kalem, bir elimizde defter yazıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Siz bu sorunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Çünkü bazı oyuncuları göndermek zorunda Fenerbahçe, kural böyle kalırsa.
1: Belki kural değişebilir.
2: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Şey var.
1: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
3: Başka sorusu olan, buyurun. Son soru olsun bu.
4: Selim Peker, Kanal 7. Hocam öncelikle tebrik ederim ve hoş geldiniz tekrardan. Hocam bugün alınan sonuç ve oynanan oyun sizi rövanş öncesi ne kadar tatmin etti? Bir de hazırlık maçları öncesinde bol gollü bir Fenerbahçe izledik. Bu eksik gördüğünüz noktalar nelerdi bu maçta? Teşekkür ederim.
1: Vallahi eksik gördüğüm noktalar, gol pozisyonlarına girdik, şanssızlıklar yaşadık. Direkten dönen, işte avuta attığımız, tamamlayamadığımız sakatlarımız var. Onların dönmesini istiyoruz. Yani hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar farklı olur. Bu oynadığımız bu akşamki takım çok çok disiplinli bir takım. Yani bunlarla, bu tip takımlarla futbol oynamanız kolay değil. Mesela son oynadığımız takım da Avusturya şampiyonu Linz. O da öyleydi. Çok sıkı savunma yapan, geçiş futbol oynayan 2-1, onu da mesela zor yendik biz orada. Yani onun için hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar kıyas edilemez yani. Oradaki tabii ki futbolcularımızın o reaksiyonları ortaya koyması, antrenmanlarda yaptıklarımızı gösterebilmeleri benim için önemliydi. Bugün de onu yaptılar. Mesela her top kaptırıldığında hemen 2-3 kişi rakibe baskı yaparak topları sürekli çabucak kazanabiliyoruz. Ve ondan sonra da kontrollü ve sabırlı oynayabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani bunlar bizim için olmazsa olmazlarımız.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
5: Fenerbahçe'de 1-0'lık Gornik Zabrze karşılaşması sonrasında tek golle avantajı elde ettiği Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bu karşılaşma sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Bence günün özetinde iyi başlayan bir oyun ve devamını da gelecek maçlarda getirebilecek bir Fenerbahçe'yi düşünmeli Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe tarafı. Burada biraz yorumlarımızla, dinleyicilerimizin yorumları, işte konuklarımızın yorumları, benim yorumum çatıştı biraz, öyle görüyorum ama tabii çatıştı derken çok da ses getiren bir çatışma değil bu yorumlar, fikirler. Ayrı konu ama ilk maçtan bence çok eleştirilen noktada olmamak gerekiyor diye düşünen taraftayım. Mesela bak hemen Tolga Bey, Tolga Sertkaya'dan bir mesajı daha görüyorum. Yapmayın bunu lütfen demiş. Daha ilk maçtan demiş. Onun yanında İsmail Kartal'la olmaz diyen bir dinleyicimiz de var ama. Bunu da söyleyelim. O hemen kimin yazdığını okuyalım onu da. Şöyle Mete Gül mesela yurt dışından yazıyor. Berkçim selamlar, çok da bir şey hayal ettirmiyorlar. Daha çok yeniler ama Talişka İrfan'dan bu takımda oynayacak gibi gelmiyorlar onlar demiş. Sakın bizi üzüp yükseltmeyin takımı. Zar zor 1-0 yenebildik. İrfan, Oğuz, Bartu, Semedo, Brown, Osterwolde, Fred gibi oynamayacak çok oyuncu var demiş. Murat Ustabaşı bunu diyor. Peki İsmail Kartal'la bu futbolla, bu futbolcu seçimleriyle ilgili böyle giderse 5. biter. Ligde 5. bitiririz demiş. Mert Bey demiş ki İbrahim Yavuz konuşurken de bunları söyleseydin keşke demiş. Ya maç sonu boyunca fikrimi belirttim. Şu anda diyorum mesela. Ama bakın zaten aksi bir şey olsa sizin bu mesajınızı dahi okumaya tenezzül etmem değil mi? Yani hani burada samimi olmayan bir görüşüm olsa öyle düşünün lütfen. Bakın öyle ikna edeyim sizi Mert Bey. Fikirlerimin samimiyetine en azından onu aktarayım size. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Ne bu böyle, nasıl bir oyun yazmış dinleyicimiz. Tam da maçın içindeyken bu arada. Bence oyunda pek bir problem görmedim. Ben oyun hakkında benzer şeyleri söyleyemem. Hızlıca gelen mesajlarda TV 100 daha önce maç yayınladı mı bilmiyorum ama yayın kalitesi iyi gibi sanki demiş. Çok da maç hatırlamıyorum orada. Hatırlayan olacaktır ama mutlaka dinleyicilerimiz arasında da. Şimdi İsmail Kartal, bu kadro bu oyun bana geçmedi. Size geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Bana geçmedi demiş. Gelecekte daha net konuşabileceğimiz bir oyun. Gelecekte daha net konuşabileceğimiz bir kadro ile beraber diye yorumlayayım. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldim ve az sonra Kim Ne Dedi formatımızda sizlerle olacak. Onun yanında tabii hemen o Kim Ne Dedi formatımız öncesinde Ufuk Kağan Karaca'nın anlatımıyla biraz çok az izlediğimiz Greenwood'u dinleyeceksiniz. Okan Buruk'un Galatasaraylı İş Adamları Derneği, Galatasaraylı İş Adamları Derneği ve Yöneticiler Derneği'nde bir konuşması vardı. Onu sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız gece boyunca ve tabii maç sonunun, bu programın tekrarını gece boyunca dinleyebileceksiniz. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde ve 18'i gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.
6: Berk Sayar'da dakika ve skor sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi?
8: Mene teşekkür ediyoruz katkıları için. Tıpkı maç öncesinde olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçay ile beraberiz. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
8: Kazandı Fenerbahçe, tek golle mağlup etti Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de. Tabii ki skorun daha da farklı olmasını bekleyen taraftarlar da vardır Murat abi. Biz devre arasındaki yayında da konuşmuştuk. Aslında ikinci yarıda biraz daha pozisyon zenginliği vardı. Fenerbahçe rahatlıkla skoru 2'ye 3'e taşıyabilirdi ama olmadı. 1-0 kazandı. Yani az da olsa bir avantajı eline koymuş oldu.
9: Tabii yani şimdi daha farklı olsa daha rahat gidilirdi dediğin gibi Polonya'ya. Ama bu skora da şöyle, yani bu takım bu sefer biraz üstüne gelecek Fenerbahçe'nin herhalde. Yani evet. O maçta bu kadar katı. Çünkü maçın ikinci yarısında da hiç 0-0'mış gibi oynadılar maçı. Fenerbahçe bir hafta daha antrenman yapacak. Bu kaliteli kadro biraz daha iyi duruma gelecek. Belki işte Asensio daha iyi hale gelecek, Greenwood daha iyi hale gelecek. Belki orada Vedat Muriç belki o maçta oynayacak hale gelecek. Bilmiyoruz hani önümüzdeki haftanın, bir haftanın neler getireceğini.
8: O Vedat olmuyor galiba çünkü iki kişiyi
9: Orada değiştirebiliyorsun bir daha.
8: Bir sonraki de değiştirebiliyor musun?
9: Öyle diyebiliyorum.
8: O zaman başka tabii.
9: Yani öyle diyebiliyorum, yanlış da olabilir. Olmasa bile en azından eldekilerim bile bir hafta daha antrenör olup daha iyi duruma gelecek kesin. Tabii tek farklı skor her zaman böyle, ya acaba hani bir sıkıntı olur mu? Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta oradaki maçın daha rahat bir skorla biteceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci yarıda işte direkten dönenler, net pozisyonlar. Yani çok rahatlı maç 3-0, 4-0, 2-0 bitebilirdi. Olmadı. Hayırlısı olsun. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. İyi tarafından bakalım. Sakatlık, kaza, bela yok. O da iyi. Greenwood'u da gördük az da olsa sahada. En azından fiziksel olarak. Evet. Çok
8: yani formayla görmek bile.
9: Formayla görmek bile yetti. İnşallah önümüzdeki hafta daha fazla izleriz kendisini.
8: Mutlaka süresi de artacaktır. Olcan, karşılaşmayı seyrederken yani şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarıda 45 ile 60 arası Fenerbahçe çok aradı. Üçüncü gol için çok çabalı. Talişka'nın iki tane kafa vuruşu var. Bartu'nun müthiş bir şutu var direkten dönen. Sanki yani bir 65'ten sonra Fenerbahçe birazcık vites küçültmeye gitti diye düşünüyorum.
10: İlk resmi maç için galibiyet kağıt üzerinde önemli gözüküyor olabilir ama ben maçın programında Fenerbahçe için iki tane hazırlık maçı demiştim bu aslında. Ve hazırlık maçları da içerisinde bulunduğun transfer döneminde bir takımda forma giymesi ve giymemesi gereken oyuncuların da çok bariz belli olduğu mücadelelerdir. Fenerbahçe ne şanslı ki yine hazırlık maçı gibi bir maç oynadı. Rakibinin zorlamadığı, ama Fenerbahçe'de kimin bir daha forma giymemesi gerektiğinde çok net gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe iyilik kurumu değil. Fred'in kesinlikle Fenerbahçe'de bir daha forma giymemesi gerekir bana kalırsa. Artık aylıkların da düzenli olarak duyurulmaya başlanmasını beklediğimiz bir evrede Fred'e karşı ekstra hassasiyet göstermenin herhangi bir yanı olduğunu ben düşünmüyorum.
8: Aynı fikirdeyim.
10: Bartu ve Fred'in olduğu bir Fenerbahçe merkezinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe hayalindeki oyunu oynamaktan her zaman uzak kalacak. Ama topu hızlandırma konusunda, ama yüksekte, birinci bölgede, pardon, üçüncü bölgede direkt olarak yapacağı baskılarda. Tekrar diyorum, ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. Murat abiyle çok paralelim. Oradaki maç daha rahat bile olabilir.
11: Gelecek çünkü.
10: Aynen öyle. Çok daha iyi bir kadroyla çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bu oyunun gerektirdiği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmediği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmedikleri bugün sahadaydı birkaç oyuncu. Bu oyunun gerektirdikleri ne hikmetse her gün bu takımdan ayrılacak diye konuşulan oyuncular. Biraz negatif girdiğim için özür dilerim ama maç esnasında dayanamadığım noktalara ulaşan şeyler oldu.
11: Söyleyelim istersen o noktalar neler?
10: Hayır yani o, ya Fred'le alakalı düzenli olarak bu kadar temposu. Şimdi iki sezon önceki Fred'e tabiri caizse aşık olunur yani hiç.
11: Ligdeki
10: biz
11: en iyi
10: burada 8. konuşmadık mı? Fenerbahçe tarihinde gördüğümüz en iyi 8 numara diye.
9: Şampiyonluk gitti ya, adam sakatlandı.
10: Tabii. Aynen öyle. İnanılmaz. Ama artık yok. Yıprandı. Yaşı ilerledi. Hiçbir zaman zaten çok atletik değildi. Sağda yavaş hareket etmeye başladı. Onun artık 4'ün olduğu bir noktada olmamalı. Fenerbahçe'nin oyununa zarar, kendisine zarar, partnerlerine zarar.
11: Daha çok partnerlerine zarar önemli bence.
10: Şimdi bugün Fenerbahçe bir şeyler yapmak istiyor. Sivrilen çok iyi oyuncular var bence.
11: Gündüz'ü bence.
10: Semedo sürpriz oldu. İlk 11 başlaması çok iyi bir performans gösterdi. Kulvarı çok iyi kullandı. Gündüz'ü mükemmel top oynadı. Onun dışında İrfan'ı hareketli gördük ama onda pil bitti bir noktada. Levent Mercan girdikten sonra çok iyiydi. Fenerbahçe için bir şeylerin düzelmesi ve ileriye adım atılması için iyi bir gösterge olan maç.
11: Bence de aynı fikirdeyim.
10: Kesinlikle. Total olarak bakarsak belirli mesajları al, belirli mesajların alındığı, verildiği bir mücadeleydi bence. Hiç kaleye yaklaştırmamak bir mesele. Gornik'in böyle bir amacı olmamış olabilir ama Fenerbahçe oyunun belirli anlarında da gerçekten çok yön alan baskısı yaptı.
11: Yaptı.
10: Ve yani Ake'yi, Jadon Osterwolde'yi, Skriniar'ı çok yüksek konumlandırarak bunu yaptı. Bu oyunun gelişeceğine zaten inanıyoruz. Ve bu oyunu geliştirirken ihtiyacın olan oyuncular gerçekten belli.
11: Çok bariz çok belli. Yani orta sahada eğer siz hani stoperlerinizi rakip 18'e kadar çıkartacaksanız ve baskı yapacaksanız mutlaka orta sahaların buna eşlik edebiliyor olması lazım. Şimdi Fred buraya eşlikçi olamıyor. Uzak kalıyor. Bartu seken toplarda, topla ilişkileri bugün fena değildi ama baskı yaparken problem yaşıyorsunuz. Şimdi yani Kante'ye gelecek söz mutlaka. Yani Fenerbahçe'nin Gündüz'ü de varken yanında hani çarpı 3 4 5 gücü artacak orada ön alan baskısında. Bu sefer Talisca da oynarsa daha rahat edecek, Asensio da oynarsa daha rahat edecek, Greenwood da oynarsa çok daha rahat edecek. Yani çok net bir şekilde gördük bu akşam.
9: Ya Kante'nin dönüşü çok önemli Fenerbahçe. Tabii Kante ne durumda ben onu bilmiyorum. Ya şimdi Kante Fransa milli takımında hiç görev almadı.
11: Sakatlandı
9: herhalde. Yarın bir sakatlanması da acaba sakatlığından dolayı mı son maçta da iyi görev almadı onu bilmiyoruz. Şimdi hiç Fransa milli takımında o konuda biraz ketum yani. Hiçbir açıklama yapılmadı. Hani
11: evet,
9: sakatlığı doğru. Nedir? Ne kadar uzak kalacak? Muhtemelen Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, doktorları, belki Fenerbahçe kulübünün futbola bakan yöneticileri konuşuyorlardı. Oğuz Çetin vesaire bilmiyorum. Ama sene devrede de konuştuk. Abi Fenerbahçe kadrosunun bir kalitesi var artık yani. Asensio, Greenwood, Ake, Skriniar. Ya bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncular. Burada artık Fred yok. Üzgünüm. Yani hayat. Futbol böyle bir şey. Futbolda hiçbir oyuncu 50 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar herkes Luka Modric değil. Evet. Ama arada bir tane çıkıyor. Cristiano Ronaldo da değil herkes. Ya da Messi hiç değil zaten. Yani tek tük oluyor. Yani herkes aynı performans devam ediyor ki Fred. Bak geçen sene de Fred çok eleştiriliyordu. Fred'in bence şöyle bir rahatlığı var. Ya ben ne yaparsam Fenerbahçe'de kalıyorum. Geçen sene Ocak ayında Fenerbahçe'nin santfor ihtiyacı vardı. Beni gönderemediler, almadılar beni.
11: Ya takım üzülmesin denmedi mi yani?
9: Beni çok seviyorlar. Bu arada şey antrenmanda falan devamlı falan çok iyiymiş. Hocalar bunu sevebilirler bu arada, hiçbir şey demiyorum.
11: Yani
9: bunun da rahatlığı olabilir. Yani İsmail Hoca da geldi. Zaten beni seviyordu ki şeyleri çabuk unutmuş, arkasından dalga geçtiğini falan. O sahada topladı da falan, olabilir. Futbolcudur. Ama ya o ben hep yani futbol hep omurgadan okurlar ya. Yani en azından benim konuştuğum futbol adamları hep omurga kurmak derler. Benim de hayalimdeki Fenerbahçe omurgası Skriniar, Ake, Kante, Gündüz'ü, Asensio ve santrfor. Yani böyle bir olacak. İşte Greenwood, o bunları da süsleyeceğiz yanına. Tabii 10 artı 4 kişi Fenerbahçe için büyük sıkıntı. Yani yine yazdım şuraya 10 tane oyuncu. Bu 10'da Talisca yok. Acı ama gerçek yani. Ya,
11: benim için var. Benim için niye olduğunu söyleyeceğim.
9: Senin buradan birini çıkarman
11: evet,
9: lazım.
11: Ya ben evet çıkarmam lazım.
9: Yani Osterwolde'yi çıkartabiliriz evet, hep evet, beraber. Bence de. Evet. Yani en mantıklısı onu çıkartıp oraya bir tane Türk yedek stoper alıp Talisca'yı yazmak. Ben gönlümde Talisca var zaten, kalsın. Birisi, ben ya da Ederson'u çıkartıp
11: ya da Ederson yani.
9: Berke'yi alıp bir şekilde orayı Türk'le evet, geçmek gibi.
11: Orayı yani, ayrıca konuşacağız birazdan o yabancı konusunu.
9: Yine ilk yarıda söyleyeyim, ikinci yarıda ben İrfan'ı çok gayretli gördüm. Yani İrfan Fenerbahçe formasının kıymetini anlamış. Ben Fred'de onu görmüyorum.
11: Yani evet. Yani,
9: çok rahat yani. Hani.
11: Şimdi Oğuzcan'la o bahsettiğimiz pozisyon, ikimiz de aynı tepkiyi verdik karşılaştık. Ve iki kere verdik aynı tepkiyi. Şimdi Fenerbahçe pas yapıyor. Yani hazırlık

0: İsmail Hoca'nın da istatistiğe çok önem verdiğini biliyor. Fred akıllı, oyuncuların hepsi akıllı da. Fred de akıllarından bir tanesi. Ya ben yapayım istatistiğimi. Ya belki de bu arada hoca ondan onu istedi şimdi, onu da bilemem ben.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii ya, belki
0: de bu kadar
1: zaman daha büyük.
0: Bindirmenin alemi yok. Ama yine Oğulcan da buradayken konuşalım. Biz şunu söyledim ben devrede. Abi Bartu, Fred, Bartu, Genduzi, Fred. Fenerbahçe'nin bizim beklediğimiz burası ne? Genduzi, Kante, Asensio. Başka bir şeye çıkarsın. Seviyen başka bir yere evrilir bir anda. Ama İsmail Hoca'nın da oradaki 10 numara beklentisi biraz Şimanski. Ne Asensio Şimanski ne Talişka Şimanski.
1: Hiç değil, ikisi alakaları yani, yok yani.
0: Ama ikisi de Şimanski'den çok daha iyi 10 numaralar.
1: Evet yani 10 numara hani, arıyorsan.
0: Yani burada bir karar, yani İsmail Hoca bir karar verecek burada. Yani biz ne kadar konuşursak konuşalım.
1: Şimdi o noktaya geleceğim. Yani Asensio tercihi, bugün oyuna girdi Marco Asensio. Yani iyi bir gününde değildi. Yani çok fiziksel olarak da yani o tarafa gitmedi çok Fenerbahçe Asensio oyuna girdikten sonra. Olacak şimdi oyuncu tiplemesi üzerinden gidelim. Şimdi Şimanski örneğini veriyoruz İsmail Kartal oyunda. Çünkü bu örneği vermemizin bir amacı var. 3 yıl önceki Fred, Sebastian Şimanski ve İsmail Yüksek. Yani yüksek şiddetli presi çok rahatlıkla yapabilen bir üçlü. Tabii ki ne oluyor? Tadiç rahat ediyor, İrfan rahat ediyor, Ceko alan buluyor. Fenerbahçe'nin 99 puanlık oyunu. Şimdi bu kadro öyle bir kadro değil. Evet, Kante Genduzi ikilisi var ama önünde kullanacağın 3. oyuncu Asensio veya Talişka bunlardan farklı özellikte, farklı tipte oyuncular. Greenwood'da topla ilişkisi çok yüksek, çok farklı bir kanat oyuncusu. O oyunu kopyalayıp işte buraya entegre edelim düşüncesi çok doğru olur mu Fenerbahçe'de?
2: Olmaz ama zaten bir farklılık var bence. Fenerbahçe o presi yaparken bu kadar yüksek konumlanan bir takım değildi. Bence orada ciddi bir fark var. Orada ön tarafta o işi Şimanski başlatabildiği için arka taraf için bir konfor alanı vardı. Yani İsmail'i de oraya gönderebiliyordun. Fred'in fiziğiyken gönderebiliyordun. Biraz daha açabiliyordun arayı. Şimdi daha farklı bir durum var. Zaten burada geçen program mı konuştuk? İsmail Hoca biz 99 puanlı takımın üzerine eksik gördüğümüz şeyleri eklemek istiyoruz demişti. Bence bu takım boyuydu. Çünkü Osayi çok geri kaçan bir oyuncuydu.
1: Evet.
2: Bekao'nun atletizmi yetersiz olduğu için daha geride konumlanan bir oyuncuydu. Bu sebeple burada daha farklı olan bir durum. Şikrinyar, Ake, Osterwolde ve Semedo bugün gösterdi ki Fenerbahçe orta sahaya kadar çıkan ve presi de tam ortada değil, daha ileride yapmayı hedefleyen bir takım.
1: Ciku'ya da yaptırıyordu onu mesela.
2: Ciku'ya da yaptırıyordu. Bugün de Osterwolde'yi çok çıkarken gördük. Ake bir yerde taç çizgisine doğru 2-3 kere bastı. O yüzden burada bir farklılık var. Şimdi zaten aslında gelmek istediğim nokta bu. Bu oyun bu kadar önde konumlanarak ve bazen de geçiş yeme riskini kabul ederek oynanacaksa bu merkezde olmaz. Ya zaten Bartu olmayacak bence. Yani
1: bence Fred de olmayacak de, bu arada yani.
2: Ama olmaz. Olmaz dediğim konu da Kante gidecek. Şu olacak, bu olacak değil. Yok yani.
1: Bunu oynama o zaman. Yani
2: bunu
1: Kante gidecek.
2: Şimdi o takımda Tadic, Ceko, İrfan, Şimanski 3 tane basmayan ama Tadic gibi çok iyi konumlanan bir tane çok iyi presçi vardı. Burada Kerem, Vedat o pres konforunu önünde sağlayabilecek oyuncular ve arkalarından Kante, Genduzi gibi çok bu konuda lüks olan iki oyuncu getirebiliyorsun.
1: O zaman Greenwood'u da taşıyabilirsin.
2: Asensio'yu da taşıyabilirsin. Yerlerini değiştirebilirsin. Daha geriye çekebilir, yerlerini öne gönderebilirsin. Çünkü belli ki sen rakibin ceza sana doğru gelirken ki cezayı çevresinde basmaya başlıyorsun. Farklı bir şey var. Yanlış oyuncularla. Kante yok şu an, farkındayım. O ayrı bir konu. Ama ya bugün mesela İsmail oynayamaz bir konumda mıydı?
1: Ben bekledim oyuna girmeyi.
0: Bir de Fred en son çıktı mı çıkmadı mı Fred ya en son?
1: Fred çıkmadı, bitirdi çıkmadı maçı.
0: Abi demek ki ben demin söylemeye geliyorum. Belki de İsmail Hoca'nın verdi. İsmail Hoca mutlu performansından. Ya biz Fred'e yüklendik ama belki hoca bunları istedi, ondan o da yaptı. Ya bir adamı 90 dakika tutuyorsan sahada.
1: İsmail ısındı.
0: İsmail bütün maç ısındı ya. Evet. İsmail 10. dakikada ısınmaya başladı. Yani 80 dakika falan ısındı İsmail kenarda. Hiç girmedi.
1: Şöyle düşünmüş olabilir mi Murat abi? Fred'in oyunda kalmasıyla alakalı. Yani top zaten hep bende. Tamam. Bende kalıyor. Skoru da 1-0 da olsa aldım. Yani evet, çok da risk almama gerek yok. Şimdi İsmail'i oyuna alırsam topla ilişkisi biraz daha zayıf ya Fred'e göre. Hani top bende daha sağlıklı kalamaz gibi mi düşündü acaba İsmail?
0: Ben öyle düşünmüştür. Yoksa hani bir mantık içerisinde yürüyor da ben onu şöyle bakıyorum ama. Yani Fred'i sonuçta biraz Asensio öne koyup Fred'i arkaya aldı ya.
1: Evet.
0: Yani orada İsmail Genduzi daha fazla o takımı öne itme açısından bence daha faydalı olur. Daha enerjisi yükselirdi. Şimdi İsmail ne kadar topla ilişkisi Fred kadar olmasa da

0: Enerjisi de fret çarpı 5.
1: Orada bir kaptırırsın, bir daha kapar.
0: Geri dönüp alır en azından alır. İsmail onu. Bilmiyorum hani İsmail'in belki şimdi Allah mutlu etsin orada. Belki. Düğünü oldu belki yani bugün oynatmak istemediler evet. Ama o zaman ya mesela benim de en büyük takıntım baba oynat alma kadroya.
1: Isınınca insan
0: bekliyor. İki gün izin ver yani. İki gün izin ver. Bu maçı alma. De ki oğlum sen iki gün hazırlan biz seni orada oynatacağız da. Yani aldın, ısındırdın. Sen Musaba'yı hiç ısındırmadın. Demek ki Musaba yok zaten aklında senin. Onu anladık bugün itibariyle. Musaba, İsmail Kartal'ın planlarında yok. Zaten olmayacak. Ona girmiyor yani.
1: O zaman oyuncu göndermesi lazım zaten illaki Fenerbahçe. Musaba onlardan bir tanesi.
0: Bir tanesi. Belli. Yani onun için bilmiyorum. Yani hocanın tabii maç sonu neler söyleyecek. O da birazdan herhalde gelir. Yani...
1: Yani evet yani hani
0: baştan da çok da yüklenmek istemiyoruz sanki böyle biz sanki Fred'le bir derdimiz varmış gibi ama dediğim gibi belki de Fred'den bu rol istedi hoca şimdi o zaman da biz dediğimiz
1: her şey yani, boşa
0: düşer yani. Bu arada senin söylediğin oyunu pardon lafını bölüyorum. Sen dedin ya şimdi Aziz Yıldırım bir oyun söyledi. Dedi ki ben onunla oynatan hoca istiyorum. Yani ne ben İngiltere'ye gittim de 30 metrede oynanacak bu oyun dedi. Zaten biz bu oyunu 30 metrede oynamak istiyorsak abi sen Kante Genuzi'ye mecbursun. Yani böyle Fred'le Bartu'yla olmaz o iş. Yani Kante Genuzi İsmail de backupları.
1: Kesin. Orada. Hatta belki bir tane daha lazım
0: belki
1: oraya.
0: Belki bir tane daha lazım. Yani
1: bir tane daha lazım Fred'den sonra.
2: U23'ten oraya gelmeli takviye. Evet.
0: İşte yani bu Brezilyalı bir çocuktan bahsediyorum. Andre. Öyle bir oyuncu mu o? Ben tanımıyorum
2: ben,
0: oyuncu.
2: Ben de hiç.
1: Yani çok izlemedim.
0: Yani Emirhan İlkan adı bile geçti. Yani öyle diyeyim yani.
1: Olabilir. Geldi sakatlanmış.
0: Yalnız onun galiba evet biraz sıkıntı
1: geçmiş
0: olmuş.
1: Olsun ama yani Fenerbahçe'nin oraya sayı olarak da zaten evet Kante tamam. Genduzi tamam ama 50 maç 60 maç hocanın tabiriyle 70 maç. Olacaksa zaten birer de yedeği olması lazım. İsmail tek yedeği şu anda bu ikilinin. Fred'in gideceği senaryoda.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Karşılaşma an itibariyle sona erdi. 1-0'lık temsilcimiz Fenerbahçe Talişka'nın golüyle Gornik karşılaşmasında turun ilk maçını almış oldu ve Fatih Demirkol'la tek tek genel açıdan karşılaşmayı değerlendirerek ve tek tek de futbolcuları yorumlayarak, puanlayarak bir dakika skor klasiğiyle devam edeceğiz. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik karşısında 1-0'lık üstünlükle ilk maçı geçiyor. Fatih Demirkol genel yorumun ne olur onu sorayım öyle devam edeyim. Maç sonunda senin yorumlarınla başlıyoruz konuşmaya.
8: Şimdi bardağın dolu tarafı ve boş tarafı ikisini de konuşmamız lazım. Öncelikli olan şey şu. Fenerbahçe kazandı. Bu çok önemli. İkinci güzel olan şey Fenerbahçe duran top golüyle kazandı. Bu da avantaj çünkü Fenerbahçe bir süredir duran toptan doğrudan kaleye atılan şutlardan gol bulmakta zorlanıyordu. Talisca'da bu kadar usta olmasına rağmen geçtiğimiz sezonda çok net bazı pozisyonlarda kaleyi çok net karşıdan gören pozisyonlarda golle buluşamamıştı ve alternatif olarak Kerem de onu yapamamıştı. Mesela Kerem'den o vuruşları bekliyoruz. Asensio'dan bekliyoruz. Ondan gelmemişti mesela ama duran toptan gol bulması bir avantaj. Bardağın dolu tarafında o da var. Artı Fenerbahçe'nin golün dışında iki tane topu direkten döndü ve net gol pozisyonları yakaladı. Demek ki üretebiliyor. Bunlar önemli. Ve Fenerbahçe için özellikle bu üretkenliğin çok olması avantaj. Dördüncü konu Fenerbahçe hazırlık kampının daha yeni bittiği hatta bitmediği ve sezonun ilk resmi karşılaşmasında rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi. Yani şimdi var olan istatistiklere şöyle göz ucuyla bir bakayım. Evet %79 topla oynamış toplamda. Gol beklentisi 1.53'teymiş. Rakibi 0.06'da tutmuş. 0.06 yani burada rakip neredeyse golü hiç düşünememiş. Öyle bir şansı hiç olmamış. Ve aynı zamanda özellikle şut konusunda Fenerbahçe rakip kaleye 15 tane şut atmış. Bu çok önemli. Rakip 2 tane şut bulabilmiş. Bunlardan bir tanesi kaleyi bulmuş. Fenerbahçe'nin rakip kaleye 15 tane şut atması çok önemli. Toplam 28 defa rakip ceza alanı içinde topla buluşmuş Fenerbahçe. Kendi ceza alanı içinde bir kez buluşturmuş rakibi. Sadece bir kez buluşturmuş. Bu da çok önemli. Dolayısıyla Bu istatistikler bize gösteriyor ki Fenerbahçe bu karşı

0: karşılaşmayı çok ezici bir üstünlükle kazanmış. Yani toplam pas sayısı 765'e 203. Yani Fenerbahçe pas yapmış ve rakibine de yaptırmamış. Bu da çok önemli. Şimdi tamam, bunlar çok iyi. Peki maç niye 1-0 bitti? Şimdi de bardağın boş tarafına bakalım. Az önce konuştuğumuz konular. Fenerbahçe evet gol pozisyonu üretti ama o son vuruşların gol olma olasılığını artıracak konfor alanları oluşturamadı. Az önce bahsettiğimiz anlamda artı bir oyuncuyu boşa çıkarmak, topu çabuk dolaştırıp rakibin savunma dengesini bozmak, 2'ye 1 oyunlarla bazen 3'e 3 oyunlarla rakibin boşluklarını bulmak ve olabildiği kadar topu o bölgede dolaştırıp net şut pozisyonları bulup o şutlardan goller bulmak gibi yapmak zorunda olduğu birçok şeyi yapamadı Fenerbahçe. Diğer taraftan yani gene eleştirilecek boş taraftaki en önemli konulardan bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası bize bazı şeyleri gösterdi. Bunlardan bir tanesi de duran top organizasyonlarının ne kadar önemli olduğu, değerli olduğu.
1: Peki.
0: Örneğin İngiltere karşısında Arjantin, hatırlayın Messi'nin asistini yaptığı ikinci gol üst üste 4 defa denenen bir korner vuruşu. Kısa uzun oynuyor, sonra Messi ile tekrar topla buluşuyor ve içeride boş adamı buluyor. Yani Fenerbahçe'de bir duran top seti de görmedik hala. İnşallah göreceğiz.
1: Peki Fenerbahçe'de duran toptan gelen golü biraz da esasında konuşmuş olduk, değerlendirmiş olduk tüm konuklarımızla. Haliyle duran top değil de akan oyun dediğimizde dinleyicilerimizden mesela İsmail Kartal'a eleştirel yaklaşan dinleyicilerimizi de görüyorum, mesajları da görüyorum. Bunu aktarayım. Bu arada isim isim ilerleyelim. Mert diyeyim ben. Son 7-8 dakikalık bölüm var seninle yaptığımız bağlantıda Fatih Demirkol. Mert Günok diyeyim. Ona bir yorum bir puan diyeyim. Onun üzerinden klasik bir maç sonunu birlikte yaşayalım.
0: Sevgili Berk, puanlama için çok erken olduğunu düşünüyorum. Şunun için onu söyleyeyim. Yani daha antrenmandan yeni çıktılar.
1: Yani
0: daha
1: ama maç özelinde ya yine de onu belki yapabiliriz diye düşünüyordum ben Fatih Demirkol.
0: Olur. Tamam yine de yapalım. Yani şöyle, Mert ayağı Türkiye'de en düzgün kaleci. Yani 60'a 50'ye futbolcunun ağzının içine top atabiliyor hala. Bu akşam ona çok iş düşmedi. Bir pozisyonda çok net bir kurtarış var. Çaprazdan net bir şut. Çok iyi refleks gösterdi ve kurtardı. Bu akşamki performansıyla özellikle oyuna başlangıç anlamında doğru zamanda doğru paslarıyla ben 8 olduğunu düşünüyorum.
1: Şikriniyer dedim. Savunmada stoperden başladı.
0: Şikriniyer yine liderliğini gösterdi. İyi karşıladı. Ama bazen yine birebir de rakibiyle karşı karşıya kaldığında geriye koşmaya çok alışkın. Geriye çok fazla kaçtı ve pozisyon vermelerine sebep oldu. 7 diyorum.
1: Ake dedim. Ake'yi ben beğendim ilk yarıda. Sonra ne olduğuna ilişkin pek bilgi gelmedi. Orada hemen aktarayım basın tribününden Olcan Çoksayır'ın kasığında problem var gibi gördüm dediğini. Basın tribününden yine Süha Gür'ün de son mesajına bakalım. Sakatlanacak bir pozisyon olmadı. Belki ağrı hissetmiştir dediğini aktarayım. Bu bilgiler bizler için kıymetli, en azından net resmi bilgi gelene kadar. Söz sende, konu Ake.
0: İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah. Ake çok tecrübeli, çok kaliteli, soğukkanlı ve iyi bir futbolcu. İyi olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: Kesinlikle Ake'deyiz ve puanlama kısmında böyle bir boşlukta kaldık. Peki Osterwold'e Fatih Demirkol.
0: Osterwold'e hem sol bekte hem de stoperde izledik bu akşam. Her iki mevkide de beklentileri cevapladı. 8 diyelim ona da.
1: Semedo sağ taraftaydı. Hareketlilik kazandırdı oraya İrfan'la beraber gibi gördüm
0: evet,
1: ilk yarıda.
0: Evet ama Semedo'dan beklenen şey Semedo evet orada özellikle kulvarı kullanma anlamında şey bir oyuncu, maharetli bir oyuncu ve Dünya Kupası'ndan geldiği için aslında hazır da geldi. Yani onun öyle uzun bir tatili de işte baştan bir daha antrenman yapıp kamp görmesine falan da gerek yoktu. Ama Semedo hem kendi özellikleri itibariyle yani kariyerine baktığımızda gördüklerimiz için söylüyorum. Hem de oyuncu özellikleri itibariyle Semedo'nun çok daha adam geçen, çok daha topu öne taşıyan, dribbling üstü şutlar beklediğimiz bir oyuncu olduğunu söylememiz lazım. Asist denemeleri yapması lazım. Semedo bu anlamlarda beklentilerin altında kaldı.

0: Yani o kadar sağ kulvarın efektif kullanıldığını söyleyemeyiz. Rakibin bulduğu pozisyonlarda genellikle kendilerine göre sol, Fenerbahçe'ye göre sağ kulvardı. Ne verelim? 6 verelim.
1: Peki orta alanda Guendouzi ile başlayayım.
0: Guendouzi yine liderdi. Yine iyi karşıladı. Topu taşıma konusunda sıkıntılar yaşadı ama bu kamp dönemi yeni olduğu için böyledir. 7 diyelim.
1: Bartu ile devam ettim.
0: Bartu beklentilerin üstündeydi. 8 diyelim.
1: Bence de. Fred dedim. Fred'le devam ettim.
0: Fred çok iyiydi. Yani bu akşam özellikle ilk yarı itibariyle değerlendirme yaparsak 9 bile deriz Fred'e. Ama ikinci yarı yoruldu. Yorgunluğun etkisiyle temposu düştü. Alanını çok kaybetti. Adam kaçırdı. O yüzden 8 diyelim.
1: Ben ne alaka Bartu yorumlarıyla tırnak içerisinde söylüyorum. Taraftarlardan gelen yorumlar böyleydi. Bir kısmından en azından. Ne alaka Bartu yorumlarıyla başlayan bir maçın tam tersi bittiğini düşünüyorum Bartu açısından. İyi değerlendirilebilir o açıdan da.
0: Artı yani şimdi bu maçta da oynamayacaksa Bartu ne zaman oynayacak? O yüzden oynamasına tepki göstermemek lazım. Belki beklenti Kante olsun, İsmail olsun falan şeklindedir ama bu tür durumlarda futbolcuyu korumak için oynatmamak en doğrusudur. İsmail ve Kante için söylüyorum. Bartu gibi nispeten kampı çok iyi geçirmiş, çok hazır da gelmiş kampa zaten ve fırsat da gözleyen, kendini de göstermek isteyen, ben her zaman hazırım diyen oyuncular içinde bu tür maçlar bulunmaz Hint kumaşıdır. Burada çıktı, kendini de gösterdi.
1: Devam ediyoruz ve konuşmaya devam ettiğimiz noktada Freddy, Bartu'yu, Guendouzi'yi konuştuk. İrfan Kerem kanatlarını sordum Fatih Demirkol'a.
0: İrfan çok daha yeteneklerini ortaya çıkarması gereken bir dönemde, çünkü geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçirdi. Yani formaya sımsıkı sarılması, geri döndüğünde farkını ortaya koyması lazım. Ben İrfan'ı hiç yeterli bulmadım. 5 diyorum.
1: Kerem'deyim.
0: Kerem de yine aynı şekilde. Tamam, milli takımdan geldiler, kısa bir tatil yaptılar ama yani şimdi bu futbolcular şöyle değiller. Yani hiç hazır değiller. İşte bir yaz kampı da daha doğru dürüst görmediler falan diyemezsiniz. Milli takımdan geldiler. Daha şunun şurasında hani 2 hafta önce diyelim, 3 hafta önce neyse şeydelerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde antrenmanları gayet de yüksek şiddette devam etti. Maçlar oynadılar, ikisi de oynadılar. Dolayısıyla hani kısa bir tatil bile olsa o tatilde biraz kendilerini koruyup iyi başlamaları lazımdı. Beklentimin çok altında, Kerem de çok altında. Çok kararsız. Yani oynadığı yer konusunda kararsız, topu aldıktan sonra kararsız, ortamı yapacak, içeri mi kat edecek, şut mu atacak, 2'ye 1 mi oynayacak, boş alana mı kaçacak, çok kararsız gördüm. Kerem tecrübesindeki bir oyuncunun bu kadar kararsız olmasına da anlam veremiyorum.
1: Talisca ileride başladı Fatih Demir.
0: Talisca gol de attı, zaten oranın oyuncusu değil ama kafa vuruşlarıyla, şutlarla denedi, kaleyi çok denedi. Talisca top Fenerbahçe'ye geçtiğinde çok iyi bir futbolcu, 8 dersiniz. Ama top rakibe geçtiğinde Talisca neredeyse yok. Yani hiçbir şekilde takım savunmasında yok. O yüzden 6 diyorum ben.
1: Değişikliklerde neyi ne kadar sormak gerekir bilmiyorum ama Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Asensio diyeyim ben. En azından erken
0: Levent
1: değişiklikler.
0: Daha iyiydi. Evet. Levent daha iyiydi. Yani beklentinin daha üstündeydi. Özellikle bir asisti vardı orada. Daha doğrusu gol olsa asist olacak. Nefis bir ortaydı. Talisca vurdu kafayı, kaleci çıkardı. Mesela orada topu alır almaz düşünmesi, doğru yere doğru zamanda topu atabilmesi, topu Talisca ile buluşturacak kalitede bir orta yapmış olması, ayağının o kadar düzgün olması çok iyi. Topu kaptırdıktan sonra da rakip kovalama konusunda ve alanı daraltma konusunda, bırakmadan prese devam etmek konusunda çok beğendim. Yani Levent ben formayı almaya hazırım diyor. Tabii ki çok zor orası, şimdi Archie Brown da gelecek, ondan sonra orası çok zorlaşacak ama Levent'i beğendim ben.
1: Greenwood ve Sediki Şerif'i belki puanlama anlamında değil ama performans anlamında çok küçük bir soru olarak ekleyebiliriz son bölüme.
0: Şöyle, Sediki Şerif geldikten sonra, Oğuz Sediki Şerif Greenwood girdikten sonra özellikle tempo çok arttı ön alanda. Bu tür driplingleriyle oynayan, koşu kaliteleriyle oynayan oyunculara çok ihtiyaç var. Özellikle şeye baktığımız zaman, Greenwood'a baktığımız zaman diğerlerinden farklı olarak çok da yetenekli bir oyuncu. Top ayağına çok yakışıyor. Onu daha görmedik. Ne zaman görürüz? Bu akşam kafa da vurdu. İşte topu aldı. Birkaç hareket yaptı. Topu öne taşıdı. Rakibin dengesini de bozdu ama asıl Greenwood'u biz şu antrenmanları falan alsın, kuvvetlendirmeleri tamamlasın. Ondan sonra görürüz.

0: Bence bu turu Fenerbahçe geçer, rahat geçer diye düşünüyorum. İkinci karşılaşma, daha doğrusu ikinci eşleşme diyelim, Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe oynarken yavaş yavaş Greenwood kendini göstermeye başlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikteydik. Yarın da öyle hatırlıyorum ki saatler 18.10'u gösterdiğinde bir çarşamba klasiği değerlendirmemiz olacak gibi duruyordu. Öyle hatırlıyorum notlarımdan.
0: Evet, yarın nasipse birlikteyiz. Nasip
1: olursa tekrardan görüşmek üzere diyeyim Fatih Demirkol.
0: Çok sağ teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Can Arat'a döneceğim. Can Arat'la konuşacağız. Fenerbahçeli eski oyunculardan Can Arat'la Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gorni'yi ağırladı ve 1-0'la geçti. Bunu konuşacağız. Oraya hemen böyle bir parantez açacağız. Onunla da birlikte tabii İbrahim Yavuz da bizlerle birlikte olacak hemen ardından. Tüm bu değerlendirmeleri programımızın dahilinde yapacağız. İsmail Kartal'ı bekliyoruz. Basın toplantısını bekliyoruz diğer tarafta. Orada da toplantıya ilişkin tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii İsmail Kartal'ın açıklamaları kıymetli. İlk basın toplantısı olacak. Bir maç sonu resmi basın toplantısı olacak. Yeni döneminde İsmail Kartal'ın. Bunu da hatırlatalım. Gelen mesajlarda ama İsmail Kartal'a ilişkin pek de iyi mesajlar görmedim şu ana dek. Sait Bey demiş ki İsmail Kartal bu futbolcu tercihleriyle ligi 5. bitirir demiş mesela. Bence haksız bir yorum. Can Arat, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, selamlar.
1: Nasıl gördün karşılaşmayı? 1-0'la geçti Fenerbahçe ilk ayağı.
2: Öncelikle hazırlık maçları ne kadar çok oynanırsa oynansın futbolcuların ritmini bulduran durum resmi maçlardır ve 4-5 maçtan önce futbolcu ritmini kolay kolay bulamaz. Şimdi İsmail Hoca'yla tabii ki eleştireceğimiz noktalar var ama oyunun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe'deki gözle görülür bazı değişiklikler var. Benim için en önemlisi rakip takım oyunu kurarken bizim oyuncularımızın verdiği reaksiyonlar. Benim çok hoşuma gitti. Reaksiyonlar ne kadar çabuk olursa, bağlantılı gelirse bu reaksiyonlar, atıyorum bir oyuncu bastı, arkasından kademeye gelen baskı, bu bana çok güzel sinyaller verdi. Ama tabii ki 1-0 bizi tatmin etmedi. Etti mi? Etmedi. Yani onu söyleyebilirim. Sorun yoksa ben direkt devam edeyim.
1: Size. Devam edelim. Sonrasında ben oyuncu soracağım. Tamam. Özellikle bireysel performansları.
2: Şimdi oyunun 1-0 gitmesinin en büyük sebeplerinden biri İsmail Hoca'nın oyuna geç müdahalesi nedir? Yani ben Levent Mercan'ı artık Mourinho'da yapıyordum. İşte bazı gidiş Tedesco'da yapıyordu. Ya bizim skor ihtiyacımız var. Bu adamların bize geliri yok. Zaten savunmamız gayet iyi reaksiyonlar verdi. Pozisyon vermedik neredeyse. Direkt döndüren toplarımız var. Bartu'nun müthiş bir şutu var. Bartu'yu iyi buldum bu arada. Sen sorduğunda onlara girerim ama İsmail Hoca'nın oyuncu değişikliklerine geç kaldığını düşünüyorum. Eğer Asensio, hani yayından önce de konuştuk ya, bir oyuncu hazır değildir. Ama 30 dakikalı oynayabilir değil mi Asensio?
1: Evet.
2: Yani bu maç Gendouzi'nin maçı değil. Kante oynuyorsa Kante'nin maçı değil. Bakın Talisca'yı değiştirdik. Yaratıcı frikik olmasa, yaratıcı oyuncu, kreatif oyuncu olmasa bir sıfırı bulamayacaktık. Gol atamadık çünkü. Ama bizim neye ihtiyacımız var burada? Öndeki, genelde Fenerbahçe 3-2-5 şeklinde hücuma çıkıyor. İşte üçlü geride, iki orta saha, beş hücumcu gibi. Şimdi burada senin yaratıcı oyuncu ihtiyacın var. Sen Asensio'yu son 12-13 dakika alıp bir şey elde edemezsin. Mesela Sidik Şerif'in daha çabuk oyuna girmesini beklerdim. Nedenini söyleyeyim size. Oğuz Aydın oyuna girdikten sonra sol kenardan bir içeri girdi. Asensio da oyundaydı. Top Asensio'yu geçti. Talisca doğru yerde olsa boş kaleye golü yapmıştı. Çünkü Talisca santrafor değil. Santrafor'un bir koku alma şeyi vardır. Bizim Semih Şentürk gibi. Daniel Guiza gibi.
1: Sağ tarafta Semedo ile İrfan Can'la bunu çok şey yaşadık. Hatta ilk yarıda da buna benzer bir pozisyonu aktardığımı, anlattığımı aynen hatırlıyorum dakika skorda.
2: Aynen ters tarafa da aynısı. Ben atlarsam ne olur sen bana ekleyiver. Ama dediğim gibi santrforsuz oyun artık tahammülümüz yok. Yani tahammülümüz yok. Talisca eğer gerçek bir santrfor olsaydı atardı. Evet, golünü attı mı kreatif ama hala Talisca'nın ben zor forma şansı bulacağını düşünüyorum ama maçtan sonra da İsmail Hoca'nın yüzüne baktığımız zaman görüntülerde İsmail Hoca'nın mutsuz olduğunu gördüm. Çünkü çok istediği skor alamadı.
1: Zaman zaman maç içinde ekranlara gelen İsmail Kartal da istediğini alamayan bir surat ifadesine ve oyuncularından evet. beklentisi büyük tepkilere yol açacak bir İsmail Kartal'ı gösteriyordu bize.
2: Ya işte İsmail Hoca'nın da normalde İsmail Hoca daha enerjik bir adamdır. Böyle şeylerde hele ilk maçta bunu yapmaz ama İsmail Hoca'nın da bu görüntüsü benim hoşuma gidiyor aslında. Tedirginlik rahatlıktan çok daha iyidir.
1: Evet.
2: Rahatlık çok tehlikeli bir şeydir. Tedirgin olmak, yani nasıl diyeyim size, ben sahaya çıktığım zaman çok rahat olduğum maçların çoğunda kötü oynamışımdır. Hep böyle...
1: Canerat'la birlikteyiz. Maç sonunda değerlendirmemiz sürüyor.
2: Ne zaman böyle biraz daha tedirgin olduğu zaman daha çok konsantre oluruz. Bir ara bir kamera gösterdi. Kayıtla birlikte konuştular. Kayıt hocayla birlikte ne yapabiliriz diye. Bu bak benim çok hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? Yardımcı antrenörlerin önemi çok önemlidir. Ve İsmail Hoca bugüne kadar işte hep görünen yardımcı hocalarından acaba fikir alışverişi yapıyor mu sağ kenarında? Kayıtta bunu gördük. Ama dediğim gibi hamleleri geç yaptı. Greenwood'un da daha erken girmesini beklerdim. Asensio'nun özellikle en az bir 30 dakika oynamasını beklerdim. Şerif'in de daha erken, yani Şerif'in sahada olmasını daha çok isterdim. Çünkü santraforsuz oyun çok zor.
1: Peki. Ben o zaman biraz isimlere döndüğümüze göre hızlıca evet. Mert Günok diyeceğim. Bir cümlelik yorum ya da bir kelimelik yorum fark etmeksizin. Canerat
2: müthiş bir kurtarış yaptı ve oyunda tuttu bizi.
1: 10 üzerinden.
2: Tek pozisyonda kurtardı.
1: 10 üzerinden 10. Peki. Şikrin yer dedim. Savunmada devam ettim.
2: Hiç sıkıntı yok. Savunmada da hiçbir sıkıntımız olmadı. 10 üzerinden 10.
1: Aki. Biraz bonkör ilerledin.
2: Efendim bonkör ilerliyorum çünkü görevini peki. yapanlar şimdi peki. diğerlerinden yani.
1: Ha, geleceğiz oralara diyorsun Canerat. Peki.
2: Evet. Tamam. Diğerlerinden çaldıklarımı onlara veriyorum.
1: Aki değil.
2: Aki'de de bir sıkıntı görmedim. 10 üzerinden 8 Aki.
1: Osterwolde'ye geçtim. Sol bekteyiz.
2: 10 üzerinden 8.
1: Semedo neler söylersin ve nasıl puanlarsın?
2: Psikolojik olarak yorgun geldi. 10 üzerinden 7.
1: Genduzi Bartu ortalığında. Her iki ismi de ayrı ayrı sorarım.
2: Bartu 10 üzerinden 10. Genduzi yapacağı onun üstüne düşecek bir görev yoktu bugün. Ama Genduzi'nin karakterini çevremden de duyuyorum. Tam Fenerbahçe taraftan istediği karakter. Hırçın. Sadece sahada değil, saha dışında da oyunun psikolojisini, maç sonrasını yaşayan inanılmaz bir oyuncu. O yüzden ben şu an onu puanlamayacağım. Benim için 10 üzerinden 10 ama şu an puanlamayacağım. Genduzi'lik hiçbir durum yok.
1: Bartu için bir cümle almak isterim ama senden daha detaylı.
2: Bartu gittikten geldikten sonra Bartu'yu bugün çok beğendim ve takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
1: Fred'e neler söylersin?
2: Fred kendi pozisyonunda oynamadı. Zaten mesela ben de dedim ki Asensio oyuna girecekse muhtemelen Bartu olacak. İyi oynayan Bartu çıkacaktı. Fred'i geriye çekip Asensio'yu on numaraya koyacak diye düşündüm. Maçtan önce dediğimiz gibi 4-2-3-1 başladı. Gidişat da bunu gösterdi. Bartu'nun oyundan çıkması evet belki de en iyi oyunculardan biriydi. Ben çok beğendim bugün Bartu'yu. Fred gerçi kendi yerinde oynamadı. Kendi yerinde oynarsa İsmail Hoca'yla Fenerbahçe'ye katkılı olacağını düşünüyorum. Yabancı kontenjanından dolayı da birileri gidecekse bunun Fred olmayacağını düşünüyorum. Fred'in kalması taraftarıyım.
1: Peki İrfan nasıl döndü sence Canerat? İrfan'ı nasıl yorumlarsın ve puanlarsın?
2: İrfan'ı beğenmedim bugün açıkçası. Yani tekrardan Fenerbahçe'ye döndün, kadro dışı kaldın. Sahaya bugün şans verdi sana hoca, ilk 11'de sana güvendi. Fark yaratman gerekiyordu. Hoca da şu an senin fark yaratamadığını gördü. Yani maçı izlerken de içimden yaptığım yorum, Fenerbahçe'nin ön alandaki oyuncularının kreatifliği, kalitesi arttıkça İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye yetersiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü performansı benim için sınıfta kaldı.
1: Kerem.
2: Nasıl? Geçen sene Benfica'dan geldikten sonra çok destek olduk ona. Kötü oynadığı maçlarda devamlı iyi şeyler söyledik. Hadi Kerem dedik. İhtiyacımız var dedik. Şimdi Dünya Kupası gibi bir zor dönemden geldi. Dünya Kupası'nda milli takımımız da büyük bir kaosun içinden çıktı biliyorsunuz ki. Çok zor bir dönem geçirdi o çocuklar. Kerem'i bu maçı gene eleştirmeyeceğim ama Kerem bıraktığımız Kerem gibi duruyor.
1: Talisca ileride başladı. Bir Tedesco dönemi, bir Mourinho evet. dönemini hatırlattı yine.
2: Aynı. Talisca da aynı. Talisca'da da bir, ne öne bir adım var ne geri bir adım var. Talisca bildiğimiz Talisca. Golü atsa da kimsenin gözünü boyayamaz.

0: tabii ki eğer sen Fenerbahçe'de oynuyorsan ve senin en iyi yaptığın iş frikikler, duran toplarsa sen bu golü atacaksın tabii ki.
1: Böyle bir katkın olacak diyorsun.
0: Olacak. Bu bana göre ekstra bir şey değil Talisca'nın yaptığı.
1: Peki.
0: Sağ içinde topsuz oyunda, toplu oyunda, frikikler dışında, toplu topsuz oyunlarda Talisca gene yok.
1: Fenerbahçeli eski futbolculardan Caner At'la birlikteyiz. Fenerbahçe maçı sonrasında, Gornik maçı sonrasında değerlendirmemiz sürüyor. Birlikte değerlendiriyoruz Caner At'la birlikte ki ben orada sonradan oyuna giren oyunculara döndüm. Levent Mercan dedim 46. dakikada Akeniyev'in oyuna dahil oldu.
0: Şimdi Levent Mercan'la alakalı inanılmaz düzgün bir insan. Bazen şunu söylersiniz. Evet, çok düzgün insandır ama çok iyi oyuncu değildir. Bu çocuk hem iyi oyuncu hem düzgün insan. Ne zaman görev verirse elinden geleni yapıyor ki çok önemli bir hata kesti bugün son dakikalara doğru. Levent Mercan'ın da takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada ekstra bir parantez açayım. İsmail Hoca'nın Archie Brown'la alakalı kafasında soru işareti olduğunu düşünüyorum.
1: Ne gibi?
0: Hani maçtan önce söylemiştim ya ben. Hı hı. İsmail Hoca subliminal mesajlar vermeyi sever diye. Benim aldığım İsmail Hoca'dan, tanıdığım İsmail Hoca'dan aldığım mesaj Archie Brown'u çok düşünmedi. Ama aslına baktığınız zaman 3-5-2'de ben bazen oynayabilirim diyor İsmail Hoca basın toplantısında. Hı hı. Archie Brown'u o zaman aslında kullanabilir. Ama bana göre kafasında çok düşünmüyor şu an. Yani soru işareti Archie Brown. Levent Mercan'dan konuyor. O mevkide açtığımız için söyledim. Levent Mercan da kesinlikle Fenerbahçe takımında kalmalı ve bizim bu tarz oyunculara ihtiyacımız var. Küsmeyen, görev verildiğinde görevini yapan. Siz söyleyebilir misiniz? Yani ben sana bir soru sorayım bu sefer. Levent Mercan geçen seneden bu yana görev aldığında Fenerbahçe'ye yüzünü kara çıkartacak bir performans sergiledi mi?
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Yani, aklınıza gelmez yani. Evet. O kadar düşüktür.
1: Doğru.
0: İlla kötü oynamıştır çocuk. O yüzden ben Levent Mercan'ın kalmasından taraftarım. Ama Archie Brown'u da beğeniyorum. Ama hocanın kafasında bir soru işareti var. Kadro şişmeye başladı.
1: Özellikle yabancılar kısmında
0: tabii ki işte,
1: sizi çok kilit noktaya getiren ve acaba hangisi olsa dedirten, şimdi bir taraftar olarak ya da gazeteci olarak sen ve ben eski futbolcu olarak mesela Caner At sen burada oturup bir plan yapmaya çalışsak orada acaba kimi gönderirsin diye arada kalacağın çok isim olur. O da ayrı
0: tabii
1: bir
0: aşikar konu. Tabii ki çok olacak. Şimdi bunları konuşurken de bir an kamera kulübeyi gösterdi ve Musa Abba'nın suratını gördüm. Ben mesela bugün Oğuz Aydın'a oyunu almazdım.
1: Oğuz Aydın'a gelecektim tam da. Söz sende tekrar o zaman.
0: Şimdi Musa Abba'dan söyleyeyim sonra senin dediğin gibi tabii, Oğuz Aydın'dan devam edelim. Bana göre Musa Abba Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde belki çok ekstra işler yapmayabilir. Samsun Spor'da yapmıştır. Çünkü Konferans Ligi'nde oynamıştır. Ama Türkiye Ligi'nde kesinlikle kilitler açacak oyuncudur Musa Abba. Musa Abba da psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğini düşündüğüm bir oyuncu. Geçen sene UEFA listesine yazılmadıktan sonra bu oyuncunun performansı düşmüştü. Şimdi de psikolojik olarak bu oyuncuyu ayakta tutmak lazım, muallakta bırakmamak lazım. Bazı oyuncu vardır sert dilden anlar. Bazı oyuncu vardır yumuşak davranman lazım. Bakın mesela Mason Greenwood. Bu oyuncuya sert yaparsınız bu oyuncuyu kaybedersiniz. Çocuğun yüzüne baktığınız zaman masumiyetini, temizliğini ve kibarlığını anlıyorsunuz. Artık burada İsmail Hoca'nın da kendine hani diyor ya İsmail Hoca ben bunu değiştireceğim. Teknik şeylere bakıyoruz. İşte teknolojiyi kullanıyoruz. Ben bunun bir sinyalini bir önceki yayında vermiştim. Ben her zaman teknolojiye bakmam. Bazen oyuncunun isteğine yüreğine bakarım.
1: Peki Asensio ile Greenwood'u sorduğumda Caner At neler söyler?
0: Sadece şunu tamamlayacağım.
1: Tabii.
0: İsmail Hoca çok teknolojinin esiri olmaya başlamış. Bu bir tehlikedir. Hı. Teknik adam için. Asensio ve Greenwood. Fenerbahçe'nin en önemli iki oyuncusu. Asensio evet matador diyoruz ve kilitleri çözüyor evet. Bir Alex değil. Ama Alex kadar iyi işler yapıyor. Ama Mason Greenwood Alex'ten sonra Fenerbahçe'nin Alex'i olacak. Yani o tarzda bir oyuncu. O tarzda taraftarı coşturacak ve belki heykelinin yapılabileceği bir oyuncu. Ama dediğim gibi psikolojik olarak bu oyuncuyu ayak tutmak lazım.
1: Peki Sıdiki Şerif oyuna giren isimlerden bir diğeriydi Caner At. Fenerbahçe'nin avantajı tek gollü aldığı Gornik Zabze karşılaşması sonrasında 1-0'lık galibiyeti konuşuyoruz. Caner At bizler.

0: Az sonra İbrahim Yavuz'a döneceğiz. Son yorumu da Sadiki Şerif için alayım o zaman. Can Arat.
1: Transfer olduktan sonra, hatta daha transfer açıklandıktan ve sahaya çıkmadan önce ben oyuncunun kenar oyuncusu olduğunu, yani bir santrafor çok kenara gelirse istemezsin. Benim santraforum box'ın içinde olsun. Ha, bu oyuncu sprinter oyuncu. Geçen sene Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadı ve eleştirenlerin en başına ben geldim. Şimdi hazırlık maçlarına bakıyoruz. Biraz gelişim göstermiş. Attığı golleri çok beğendim. Hı hı. Ama bu bugünkü mücadeleyi açacak oyuncu da o değil. Ama gene de bir santrafor olsun diyorsun. Sadiki Şerif kapandığın zaman sprinter oyuncu olduğu için istersin onu. O da bir alternatif. Fenerbahçe'nin hala alternatifidir. Bunu unutmayın. Ama atıyorum bugün Muriç olsaydı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
0: Peki.
1: Yani o yüzden hala Fenerbahçe'nin yetersiz bölgesindeki yetersiz oyuncu Sadiki Şerif'tir. Geliştirir mi kendini göreceğiz.
0: O zaman eklemek istediğin son bir şey var mı diye sorayım. Can Arat,
1: çok teşekkür ediyorum. Yayın öncesi ve yayın maç öncesi ve maç sonrası çok güzel sohbetimiz oldu.
0: Kesinlikle.
1: İyi yayınlar diliyorum. İbrahim Yavuz'la benden selam söyleyin. O da çok iyi yorumları var.
0: Aleyküm selam. İleteceğim.
1: Herkese iyi akşamlar. Sizlere de iyi yayınlar
0: diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Can Arat'la konuştuk. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından kıymetli isim Can Arat bizlerle birlikteydi. Özellikle maç önünde de çok keyifli bir yayınımız oldu. Maç sonunda da bu bölümde de birlikte olmak iyiydi, güzeldi diyelim. İbrahim Yavuz'a döneceğiz. İbrahim Yavuz'la konuşacağız. Selam da üzerimize kalmasın. Hemen aktaralım İbrahim Yavuz'a dönerken. Şöyle bir İbrahim Yavuz'a dönüp orada Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetini soralım. İlk ayağı soralım bu turun. Genel yorumunu merak ettiğimi ilk etapta ifade edeceğim. İbrahim Yavuz, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Berk.
0: Üzerimde kalmasın. Can Arat'ın çokça selam var. Çokça yorumlarını da beğendiğini, yorumlarını da senin yorumlarını öyle, da beğendiğini söyledi. Can Arat'ın çokça selamları var, sana iletiyor.
2: Eyvallah.
0: Nasıl yorumluyorsun 1-0'lık ilk maçı, bu turun ilk ayağını? İsmail Kartal çıkacak az sonra ama o çıkana dek, ne zaman çıkarsa o ana dek konuşalım isterim.
2: Ya maç sonu istatistiklere bakarken biraz ilgimi bir şey çekti. Yani bu biraz aslında Fenerbahçe adına olumsuz bir hadise. Biraz oyunu da farklı yerden okumamızı da gerektiriyor. Mesela ikili mücadelede önce şeyle başlayalım. Topa sahip olma %79 değil mi? Çok ciddi bir istatistik Fenerbahçe'nin. Yani neredeyse oyunun büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe'deydi top. Ama daha fazla faul yapan takım Fenerbahçe. Çok enteresan bir istatistik değil mi? Yani bu kadar topa sahip olduğun bir oyunda rakibinden daha fazla faul yapmışsın. Bu biraz şeyi anlatıyor. Fiziksel anlamda problemli olduğunu anlatıyor. Yani sürekli faul yaparak oyunu durdurduğunu anlatıyor. Diğer hadisede rakibe göre rakip 94 ikili mücadelenin 49'unu kazanıyor. Sen 45'ini kazanıyorsun. Yani fiziksel anlamda da iyi analiz edilmesi gereken bir istatistik olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yoksa onun dışında ilk yarıda söylediğim şeylere benzer şeyleri söyleyeceğim. Çünkü bu kadar kısa sürede zaten, yani henüz 4. haftayı doldurmamış bir antrenman planlamasında teknik direktör de bundan zaten çok üst seviyede her şeyi beklemek çok sağlıklı bir durum değil. Ama bu istatistik analiz edilmesi lazım. Bir diğer problemli hadise Fenerbahçe'nin santrafor pozisyonunda, yine istatistikten bir şey okuyalım belki. Talişka vardı değil mi? Tam anlamıyla aslında santrafor pozisyonunu oynayabilen bir oyuncu değil. Fenerbahçe böyle bir hücum organizasyonunda 25 tane orta yapmış. Bu da korkunç bir istatistik. Yani bu da teknik direktörün çok iyi analiz etmesi gereken bir istatistik. Eğer sen Talişka ile bir oyun oynuyorsan, yani Vedat Muriç yoksa orta orada, bu kadar fazla topu oraya kaldırmana gerek yok. Bu sağlıklı bir durum değildir. Yine bu geçtiğimiz sezondan kalan olumsuz alışkanlık değil mi? Yani o topu kim varken kaldıracaksın? Hangi oyuncu varken o topu kaldıracaksın? Yine bir biraz önce maç sonu programını izlerken işte değerli yorumcu abilerimiz, eski futbolcularımızı dinliyorum mesela. Genel alışkanlık yine bizde santrafor yok Fenerbahçe'nin. Hemen oradan bir eleştiri. Kabul ediyorum bence de, yani bir kere planlamada santrafor konusunda eksikliği var Fenerbahçe'nin ama bir oyun sadece santrafor üzerinden okunmaz. Yani eğer öyle okursan İspanya'yı neyle anlatacaksın? İspanya'nın oyunu değil mi? Yani önce planlama şöyle yapılır. Evet, santrafor olursa oyun daha üst seviye. Osimhen'li oyunlar evet daha üst seviyeye gidiyor ama Osimhen yoksa da bir oyunun olmak zorunda. Değil mi? Eğer Vedat Muriç Doğru. Yoksa ya da Cirasi gelmediyse, hı-hı, 25 orta yapmana gerek yok değil mi? Sen teknik direktör olarak dışarıdan bakıldığında şunu söylemesi lazım insanların. Evet, çok eksiği var, teknik direktörün zamanı ihtiyacı var ama az da olsa bir teknik direktör dokunuşu var. Mesela ben dışarıdan o maçı izleyen farklı bir ülkeden bir adam olsam, diğer teknik direktörü şey yaparım, Zabrin'in teknik direktörünü ayırırım. Derim ki ya evet, yetenek olarak eksik diğer takıma göre, çok belirleyici oluyor. Ama burada bir teknik direktör dokunuşu var derim. Yani bir planlama yapmaya çalışıyorlar. Topu kazandıktan sonra bir planlamayla atağa çıkmaya çalışıyorlar. Çok eksik olmalarına rağmen. O yüzden evet, zaman kabul ediyorum ama bu süreçte de bazı şeylerin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Skordan bağımsız söylüyorum bunları. Fenerbahçe oyuncu kalitesiyle yine problemi orada halledebilir.
3: Peki İbrahim Yavuz, oyuncuları böyle teker teker konuşalım istedim.
2: Tabii.
3: Bu arada Gornik teknik direktörünün basın toplantısı olduğunu görüyorum. Oraya da geçeriz. O önemli değil. Hani çok fazla, çünkü oradan detayları aktarabiliriz ama bizim için önemli olan görüş, düşünce İsmail Kartal tarafı. Oradaki görüşleri çünkü
2: çok merak ediyorum. Ben de gerçekten çok merak ediyorum.
3: Ben de merak ediyorum. Özellikle senin merak ettiklerini sorayım o zaman. Öyle devam edeyim. Ben oyunculara geçmeden önce. Ne merak ediyorsun abi şu an İsmail Kartal'la ilgili?
2: Ya şöyle, şimdi bir oyun izledik. Yani ben teknik direktörün o planla alakalı, yani önce maç önünde rakibi çok iyi analiz ettiğini söyledi hoca değil mi? Acaba analiz ettiği rakiple bugün karşılaştığı rakip aynı mı? Benim için çok önemli bir teknik direktörün, çünkü bir analizden bahsetti ve çok iyi analiz. Devamında neleri planladı, oyun başladıktan sonra neyle karşılaştı? Bunlar çok önemlidir. Mesela iki tane şey söyledi maç önünde. Greenwood'la Asensio'nun hazır olmadığından bahsetmişti ama ikisini de sahaya gönderdi. O an belki de başka bir şeye ihtiyacı oldu. Yani onlarla ilgili düşüncelerini çok merak ediyorum hocam.
3: İlk etaptaki önde baskıyı nasıl değerlendiriyorsun peki?
2: Çok yetersiz. Ama anlayabiliyorum.
3: Ama heyecan verici değil mi?
2: Ya şöyle, bu bir kere şöyle yorumlanmasın. Yani
3: ama Fenerbahçe taraftarlarının Mourinho'dan, Tedesco'dan buraya geldiğini düşün.
2: İşte o zaten en büyük problem o. Ya, olumsuz bir örneği, asla Fenerbahçe'nin yapmaması gereken bir örneği. Yani iki tane teknik direktör ısrarla seni geriye çekti diye bugün biri geri çekmiyorsa bu çok olumlu bir şey. Bu olması gereken zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Tedesco'nun her skoru bulduğunda seni geriye yaslaması zaten olmaması gereken bir hadise ya. Bugün İsmail Kartal gerideyken hala Fenerbahçe'nin golü kovalaması, bu zaten olması gereken, bu rakibin gücüyle de doğru
3: İsmail
2: orantılı.
3: Kartal gerideyken daha doğrusu.
2: Bazı oyunlarda ama onu da yapmak zorunda kalacaksın rakibin gücüne göre. Anladın mı? Yani onu anlatmak istiyorum. Yoksa sen şimdi Tedesco'nun yaptığı yanlışları alıp bu tarafta doğru yapılıyorsa burada çok ciddi bir değişim var ya, değil ya. Olması gerekeni yapıyorlar. Bu değil. Daha farklı dokunuşlara ihtiyacı var. Mesela Fenerbahçe'nin şeyi biliyor olması lazım. Talisca ile oynuyorsa önde baskı yapamaz. Hep bir kişi eksik kalır. O bir kişi eksik kalması baskıyı kırar. Rakip daha rahat çıkar. Şimdi burada da zaman zaman o sorunu yaşadı. İşte orada teknik direktör dokunuşuna, şurada ihtiyacım var. Abi çıkamıyoruz Talisca ile gittiğimiz zaman, önde rakip çok rahat çıkıyor. Orada tam anlamıyla baskıyı yapamıyoruz. Ha şunu zaten bekliyordum. Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle kendisi aslında full seyirciye oynuyor. Zaten orada teknik direktörü de bir tarafa bırak, orada bir coşku oluyor zaten. Her sezon başı benzer bir durum oluyor. Hatırla, Fenerbahçe'nin Feyenoord'u yanlış hatırlamıyorsam içeride 4 tane mi atmıştı Şampiyonlar Ligi öneleme içeride? Hatırla o maçı.
3: Evet.
2: Fenerbahçe önde baskıyla
3: 5-1'di galiba.
2: 5-1'di. Arşi Brown topu kaptı. Hatırla, golü bulduğunda Talisca ile yine bulmuştu değil mi? Benzer yorumlar yapılıyordu. Önde basan coşkulu Mourinho 2. senesinde
3: 5-2'ymiş düzeltildi
2: değil mi? Evet. İkinci yarı başka bir teknik direktöre dönüştü dediler değil mi? İkinci dönemi için Jose Mourinho'nun. Ya öyledir, sezon başı ilk maçtı, ilk resmi maçıydı kendisi aslında. Öyle oluyor genelde. Hı-hı. O anlaşılabilir bir durum, o coşku. Ama bu konuda tam anlamıyla sağlıklı yorum yapabilmemiz için bekleyeceğiz belki, yani ikinci, üçüncü haftaları beklemek zorundayız. Peki. Yani.
3: Hızlı isim isim ilerleyeceğim. Mert Günok dedim. Tabii. Belki bir cümle, belki bir kelime ve yanına puanlama.
2: Çok başarılı buldum.
3: İbrahim Yavuz, evet.
2: Çok başarılı buldum yani. Bir tane sert bir şut vardı yakın mesafeden. Benim için yani en tehlikeli pozisyon. Çok zordur bir kaleci için. Onu ortadan kaldırması bile yeterli o gün için.
3: Puanlaman ne olur 10 üzerinden ilerlediğinde?
2: Yani en yüksek ne veriyorsan onu verebilirim. Yani 7'ler 8'ler en yüksekse o
3: 10 üzerinden ilerlediğimde peki 10 veriyorum diyorsun o zaman.
2: Yok, 10 artık evet. Başka bir seviye. Yani hani 7 geçerliyse olumlu 7.
3: Peki. Şikriniar Ake dedim her ikisi için.

0: ayrı ayrı yorum ve puanlama dedim.
1: Yani bir maç sonu klasiği. Ake bir sakatlık sorunu ya da dinlenmeyle alakalı bir durum yaşadı ama ilk yarı ilk maçı kendisi aslında ilk yarı performansına baktığı zaman pozisyon olması hakimlik açısından yine 7 diyebileceğim oyuncuydu.
0: Şikrinyar için ne dersin?
1: Şikrinyar izlediğim en kötü. Şikrinyar'da onu söyleyebilirim. 5'i geçmez diye düşünüyorum. Yani en kötü performansını izledim ben Fenerbahçe formasıyla.
0: Semedo'dayım.
1: Semedo'yu 8 diyebilirim. Hemen ayırabilirim yani. Peki. Zaten Fenerbahçe Semedo'yla sakatlık sorunu yaşamazsa yani şahane bir sezon bekliyorum ondan.
0: Ve diğer tarafı
1: Osterwolde. Ya onun için 6 diyebilirim. Çünkü hala psikolojik anlamda öfkesini kontrol etmeyle ilgili sorunu olduğunu düşünüyorum. Onu halletmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Genduzi'deyim. Orta alanda.
1: Yani Genduzi zaten bu oynadığı oyunun daha üstünde bir oyun oynamayacak. Benzer oyunları oynayacak. Onun yanındaki bence daha ön plana çıkacak ya da önündeki daha ön plana çıkacak ama pozisyon bilgisi, beraber oynama alışkanlığı olarak yine ona 7 diyebilirim yani.
0: Bartu için neler söylersin?
1: Ya Bartu için şöyle, Bartu'nun şöyle bir durumu var belki. Yani Bartu hemen hemen her teknik direktörün sezona başlarken prensi olan ama sonrasında hiç kullanmadığı bir oyuncu. Yine benzer bir durumu yaşıyoruz onunla. Baktığın zaman potansiyel mi? Potansiyel ama sürdürülebilir potansiyel yok. Oyunda kaldığı sürece fena oynadı diyemem. Yani özellikle 3. bölgelere yaptığı koşullar önemliydi. Onun için de 7 diyebilirim yani.
0: Fred'deyim.
1: Ama yetmez tabii Bartu oyunları.
0: Fred'deyim orta alanda.
1: Fred... bugünün en iyilerindendi. Yani Semedo ile Fred'i ayırıyorum zaten. Ona da 8 diyebilirim. Oyuncu değişikliğinden sonra tekrar merkeze geldi Bartu çıktıktan sonra. Orada da Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi. Yani.
0: İrfan Can ve Kerem kanatları için İbrahim Yavuz'un düşüncesini sordu.
1: Kerem hani bir oyuncu için şey diyebilir ya, diyebiliyorsak yani ya forma ağır geldi galiba. O olacak iş değil. Yani teknik ve taktik anlamında anlatamadığınız bazı durumlarda artık onu şey olarak anlatırsınız. Yani bir meşhur bir söz ya forma buna ağır geldi diyorsun. Ya tam anlamıyla böyle altyapıdan çıkan acemi oyuncular gibi davranıyor. Sürekli birilerine bir şey ispatlama derdinde. Bence Fenerbahçe'nin en kötü oyuncularından biriydi bugün. İrfan için şunu söyleyebilirim. İrfan yani geçtiğimiz sezon çok kötü bir dönem. İşte bu Kasımpaşa'da da çok iyi olmayan bir dönem. Kolay değil, o da fiziksel anlamda iyi durumda değil ama çabası ki ben hep söylüyorum o bahsettiğin Çağlar, Cengiz, Mert Hakan illa yerli oyuncuları da birine sabredeceksen tek sabretmen gereken İrfan Can. Ona da 6 diyebilirim bugün.
0: İleride Talişka'yı konuşalım isterim o zaman.
1: Ya gol atmasının dışında hiçbir şey söyleyemem. Yani golü atmamış olsa net bir şekilde en vasat oyunculardan biri diyebilirim ama attığı golden dolayı onu da ayıralım yani skora katkısından dolayı.
0: Sonradan oyuna giren Levent için neler söyler İbrahim Yavuz?
1: Ya Levent şöyle bir durum var. Aslında Levent çok iyi niyetli. Kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum ama ya yetmiyor Fenerbahçe'ye Levent'in en iyi olduğu oyunlarda. En iyi olduğu oyunlar dahi yetmiyor Fenerbahçe'ye. Yani en iyi Levent Mercan oyunumu ortalama Arşi Buran, ben ortalama Arşi Buran oyunuyla oynamayı tercih ederim. Levent benim Fenerbahçe'de sanki o problemleri ortadan kaldırma adına yeterli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Oğuz Aydın tarafında ne düşünüyorsun?
1: Ya ondan çok ümitliyim ama ya, o da bir türlü o oynama ritmini yakalayamadı belki. Yani
0: Marco Asensio dedim o zaman.
1: Ya Asensio ile ilgili hoca yetersiz, fiziksel olarak yetersiz olduğunu söylüyor. Orada da problem şu, yani bu İrfan eğer fiziksel olarak ya da Talişka yeterli, Asensio yetersizse orada ciddi bir problem var yani.
0: Greenwood ve Şerif çok az süre oynadılar ama.
1: Çok az süre, onlarla ilgili bir şey diyemem.
0: Greenwood onların için bence biraz konuşulabilir ama Şerif için değil ya. De.
1: Greenwood eğer fiziksel olarak yani ya da uyum anlamında hani biz hep şunu dile getiriyoruz ya biz oyuncuların işte talip olduğumuz konu ne? O yetenekleri değil mi? Biz oyuncuyu buraya getirirken yeteneklerine talip oluyoruz. Hedeflerini bilmiyoruz. Burada belirleyici olan oyuncuların hedefi oluyor. Şimdi onun hedefini bilmiyorum. Eğer onun hedefi gerçekten burada top oynamak yani alıp ben bu Fenerbahçe ile yaşadığım bu olumsuzluğun üzerine geleceğim Fenerbahçe'de hem ligde hem de Avrupa'da önemli işler yapacağım düşüncesinde olursa gerçekten bunu yapabilecek kalitede bir oyuncu. Ama bilmiyorum hedefinin ne olduğunu. Şimdi bu kadar kısa sürede net bu yorumu yapamam ama zaman.
0: Peki. İsmail Kartal dedim o zaman. Son olarak onu sorayım. Biraz farklı dışına
1: yani çıkalım. Ben şöyle bir yorum yapayım mı? Maçı izlerken öyle düşündüm. Yapalım. Yani ben çok ümitsizim İsmail Kartal'dan. Hatta sanki bana böyle geliyor. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sanki kayta geçiş yapacak çok kısa sürede. Yani benim öngörüm

0: Yani bu kadronun bütünüyle ilgili sanki hoca o sorunu yaşayacak gibi geliyor. Ve Fenerbahçe İsmail Kartal'dan kayıta geçecek gibi bir düşüncem var. Çünkü hocanın iletişim konusunda ciddi sorun olduğunu düşünüyorum. Yani ve bu kadroyu idare etme konusunda yani en son çalıştığı dönemde çok rahat idare edebileceği ve hatta tamamen teslim olduğu oyuncuları vardı. Kimdi o hepimizin bildiği değil mi? Dzeko Tadic'in çok etkili olduğunu ve hocanın çok fazla onları dinlediğini biliyoruz. Ama burada Asensio gibi çok önemli bir oyuncuyla daha başlar başlamaz bir problem sanki ortaya çıktı değil mi? Yani o hazır olmadığını söyledi. Oyuncu hemen hazırım gibi bir ifade kullandı.
1: Benim merak ettiğim Aziz Yıldırım yönetiminde bu işler nasıl oluyor? Onu merak ediyorum ben.
0: İşte orada şöyle benim tamamen düşüncem. Yani bu kadar deneyimim üzerinden yorum yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu bir temenni falan değil yani. Hemen oraya çekmesinler. Ben sanki yani başkan da bir yerden sonra bu işi kontrol edemeyecek ve İsmail Kartal'dan ziyade kayıt orada baktığın zaman hem oyunculuk geçmişi olarak hem iletişim anlamında yani oyunculara direkt temas etme anlamında maalesef de öyledir biliyor musun? Bu ben bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Üst düzey oyuncular özellikle bu seviyede olan oyuncular teknik direktörün işte kariyerine davranışına çok dikkat ederler yani ve oyuncuları birebir de ikna edebilmem için ciddi donanımın olması lazım belki yani İsmail Kartal'ın oturup Asensio'yu ikna edebilmesi için Kante'yi, Genduzi'yi oturup onlarla bir şey konuşabilmesi için ya çok ciddi entelektüel birikime sahip olması lazım yani onlarla öyle şey konuşması lazım ki böyle oyuncu odadan çıktıktan sonra böyle ağzının falan açık kalması lazım.
1: Peki.
0: Ama çok zor gibi.
1: Yayınlarınızla değerlendirmemiz sürüyor. Berk merhaba, yayınlar konuğuna yani İbrahim Yavuz hocama sorar mısın? Statta maç boyunca kornerlerden bir gol beklentim vardı. Mesela Daum iyi çalıştırıyordu bu konularda. İsmail evet. Hocam eksiği mi var acaba demiş.
0: Yani çok güzel. Ben de hatta o korner çalışmalarından nasibini alan şöyle alan biriyim. Daum'un Fenerbahçe'de çalıştığı zaman ben de Ümit Milli Takım'da oynuyordum. Fenerbahçe'nin 7-8 oyuncusu da bizim Ümit Milli Takım kadrosundaydı. Hatta biz de Ümit Milli Takım'da Daum'un çalıştırdığı sistemi işte Tuncay, Selçuk, Servet o oyuncuların olduğu organizasyonda biz de tekrarını yapıyorduk. Fenerbahçe'de çok ciddi katkı sağlamıştı o duran toplar. Çok da iyi örnek olmuş. Aynı fikirdeyim. Duran toplar çok önemlidir ama dışarıdan baktığınızda şunu söyleyebilmeniz lazım. Evet bu takım bu teknik direktörle bir duran top organizasyonu çalışmış. Ben de göremedim açıkçası.
1: Maç sıkıştığında duran top önemlidir diye düşünüyorum demiş. 1-0 yani, nedir abi?
0: Her zaman önemli.
1: Son olarak dinleyicimiz Okan Bey.
0: Nasıl?
1: Okan Bey 1-0 nedir abi ya demiş. Böyle bir tepkisi yani, var.
0: Biz tabii ister istemez ne bekliyoruz? Bu kadar oyunu orada oynadıysak, rakiple aramızda bu kadar kalite farkı varsa, değer farkı varsa 3-4 yapmamız lazım. Ben ona çok takılmıyorum. Ya 1-0 diyoruz ama şimdi direkten dönen toplar var. Ya 3 de olabilirdi, 4 de olabilirdi. Şimdi buna da orada haksızlık etmeyelim yani. Çok önemli değil. Oyun belirler. Fenerbahçe oyunla bir şekilde orada o problemi çözer. Çünkü yetenek anlamında Fenerbahçe çok direnç gösterebilecek bir takım gibi de gözükmüyorlar ya.
1: Peki. İbrahim Yavuz teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim.
0: Yarın oradayım 12'de zaten. Peki. Herkese selamlar. Görüşmek
1: sağ
0: üzere.
1: Selamlar sağ ol.
0: Sağ ol.
1: İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Ve onunla birlikte maç sonunda da aşağı yukarı birinci saatimize doğru yaklaşıyoruz. Giriyoruz. Girmek üzereyiz. Onu aktarayım. Onu söyleyeyim. Sizlerle paylaşayım. Şöyle bir baktığımda İsmail Kartal'ın konuşması bekleniyor. Gasparik, Slovak teknik direktör, Gornik Zabze teknik direktörü Gasparik neler söyledi? Onun açıklamalarında ne detaylar vardı? Biraz onun uzun bir açıklaması oldu ki son bölümünü sizlerle paylaşayım. Diğer tarafta İsmail Kartal'ı da beklerken onun açıklamalarının bir bölümünü sizlerle paylaşayım. Şöyle hemen sizler için hazırlamaya çalıştığımda Michael Gasparik neler söylüyor? Onu dinleyelim. Öyle devam ediyoruz.
2: İkinci yarıda yine de savunmaya geçtiğimiz için daha da az tehlikeli olduk. Lakin şunu unutmayalım, ikinci maç da var. O yüzden o maçın sonuçları gösterir.
3: Pytałem pana na konferencji przedmeczowej, czy widzi pan jakieś słabsze punkty w drużynie Fenerbahce? Czy po tym meczu tak na gorąco przyszło coś dodatkowego, co będziemy się starać wykorzystać w Zabrzu?
2: Ikinci soru geldi. Siz daha da Fenerbahçe'de belli zayıf noktaları, yeni zayıf noktaları görebildiniz mi? Görseniz de.
1: Bu arada bölmüş olduk. İsmail Kartal'ın açıklamaları başladı. Oranın Gazprilik tarafının açıklamalarını, Gornik Teknik Direktörü'nün açıklamalarını burada bölmüş olduk. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarına geçiyorum. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilk Fenerbahçe'nin başında olduğu bu dönem özelinde, ilk resmi maçının sonrasında, ilk basın toplantısında, maç sonu basın toplantısında neler söylüyor onu dinliyoruz.

0: rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 top oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum.
1: Onur Çubukçu, Beanspor. Hocam tebrik ederim öncelikle galibiyetten dolayı. Ake'yi kademeli olarak kullanmak istediğiniz için mi ikinci yarı yedek kulübesine aldınız? Yoksa kendisinin herhangi bir ağrısı olduğuna dair bir söyleme oldu mu? Merak edilen bir konu. Bununla alakalı nasıl bir açıklama yapmak istersiniz?
0: Hafif bir hafta içi PRP yapıldı kasığına. Oradan tekrar ufak bir ağrısını hissetti. Bana söyledi. O zaman risk etmiyorum dedim. Onun için oyundan çıkardım. Levent'i aldık onun yerine.
2: Samaçıyor Fanatik.com.tr. Tebrik ederim hocam. Fenerbahçe rakibi kapatarak çok hücum anlamında iyi bir futbol oynadı. Osterwold'a bugün sol bek başladı uzun zaman sonra. İlk yarıda tabii değişiklik olunca devre arasında stoper geçti. Sezon geleninde onu sol bek olarak mı göreceğiz ve bugünkü sol bek performansını nasıl yorumluyorsunuz?
0: Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım. Ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwold'u stopere alırım. Belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani.
3: Bartu'yla ilgili sormak istiyorum. Aslında güçlü bir orta saha rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Belki sezona başladığı zaman kimsenin Bartu aklında değildi. Ama özellikle kampta gösterdiği performans hazırlığı maçında sizin oyuna verdiniz. Bugün de aslında Bartu çok iyi bir performans ortaya koydu. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu'yla başladım öyle.
4: Serdal Kalaycı, Serbest Kadir. Hocam öncelikle çok tebrik ederim. Sezona galibiyetle başlamak çok güzel bir şey her takım için. Rakibe bu akşam hiçbir şey vermediğiniz bir maç oldu. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten her şeyi domine ettiniz. Ancak skor 1-0 bu tip iki maçlı Avrupa turlarında çok garanti bir skor olmuyor tabii ki. Oyun üstünlüğüyle skor arasındaki bu büyük fark sizi endişelendiriyor mu?
0: Çok fazla endişelendirmiyor. Çünkü ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Biz ekip olarak her maça gerçekten çok çalışarak çok iyi hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün zamanımız var. 4 gün sonra onları şimdi ilk lig maçını oynayacaklar. Orada da maçı izleyeceğiz. Belki bir hocalardan bir tanesi gidecek oraya. Biz de canlı izleyeceğiz. Dediğim gibi en ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken bu maç olacak. O maça kadar Görünmut, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelebileceklerini düşünüyorum ben. Dediğim gibi oradaki planlarımız da bu turu geçmek üzerine olacak.

sıfırlık iyi bir güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maçta da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz.

0: dönünce, diğer orta sahalarda gelince Gündüz'ü yine bu rolde mi göreceğiz yoksa biraz daha önde mi düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
1: Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir, Kante geride kalabilir, Gündüz'ü öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Ama Gündüz'ü şu anda orayı tutan oyuncumuz, orada bir de onun rakibi var şu anda, İsmail. İkisi beraber bazen orada, bazen İsmail önünde, bazen Kante, Fred, Asensio, yani orada bayağı bir rotasyonlu oyuncumuz var şu anda elimizde. Değişe değişe kullanacağız hepsini.
2: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Tribün atmosferini, sizi karşılamasını nasıl değerlendireceksiniz? Bir de Fenerbahçe'nin Tedesco ayrıldıktan sonraki süreçte Fred'in yükselen bir performansı vardı. Sizle birlikte de aynı yükseliş devam ediyor. Bugün de bence iyi işler yaptı. Fenerbahçe'nin ana planında Fred olacak mı? Çok fazla söylenti de var. Sizin Fred'le ilgili görüşünüz nedir?
1: Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımız da olacak yani, bizle birlikte olacak yani. Başka sorusu olan?
3: Var hocam.
4: Emre Tandırver, GZT Spor. Hocam, bir santrafor eksikliği hissettiniz mi? Muriç'in yokluğunda Tarışka sizin ihtiyacınız mı olacak? Teşekkürler.
1: Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Tarışka, o da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum.
5: Takvim.com.tr'e Görkem Ağgündüz. Hocam, ben de Semedo'nun performansını sormak istiyorum. Bugün hücumda gerçekten çok ekstra işler yaptı ki rakip teknik adam da basın toplantısında oynamasına şaşırdık ve bizi çok zorladı şeklinde bir açıklama yaptı. Semedo bugün %100'ünde miydi hocam? Hücumda beklentilerinizi karşıladı mı? Çünkü yani savunmada pek iş düşmediği için bunu soruyorum, hücumdaki performansını.
1: Semedo 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendimi maça hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Girip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı.
6: Hocam buradayım. Erdem Akbaşal Spor. Rövanş için şimdiden başarılar diliyorum. Fred'i beğendiğinizi söylediniz. Çok da iyi bir performans gösterdi. Semedo aynı şekilde iyiydi. Ama hali hazırda bir yabancı kuralı var. Biz de bir elimizde kalem, bir elimizde defter yazıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Siz bu sorunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Çünkü bazı oyuncuları göndermek zorunda Fenerbahçe. Kural böyle kalırsa.
1: Belki kural değişebilir.
7: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Bir şey var. Hocam kural değişirse transfer konuyoruz.
1: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane İşte 23 yaş altı oyuncu kadroya transfer ederek, yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım, İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
3: Başka sorusu olan? Buyurun. Son soru olsun bu.

0: Selim Peker kanalıydı. Hocam öncelikle tebrik ederim ve hoş geldiniz tekrardan. Hocam bugün alınan sonuç ve oynanan oyun sizi rövanş öncesi ne kadar tatmin etti? Bir de hazırlık maçları öncesinde bol gollü bir Fenerbahçe izledik. Bu eksik gördüğünüz noktalar nelerdi bu maçta? Teşekkür ederim.
1: Vallahi eksik gördüğüm noktalar, gol pozisyonlarına girdik, şanssızlıklar yaşadık. Direkten dönen, işte avuta attığımız, tamamlayamadığımız sakatlarımız var. Onların dönmesini istiyoruz. Yani hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar farklı olur. Bu oynadığımız bu akşamki takım çok çok disiplinli bir takım. Yani bunlarla, bu tip takımlarla futbol oynamanız kolay değil. Mesela son oynadığımız takım da Avusturya şampiyonu Linz, o da öyleydi. Çok sıkı savunma yapan, geçiş futbolu oynayan 2-1, onu da mesela zor yendik biz orada. Yani onun için hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar kıyas edilemez yani. Oradaki tabii ki futbolcularımızın o reaksiyonları ortaya koyması, antrenmanlarda yaptıklarımızı gösterebilmeleri benim için önemliydi. Bugün de onu yaptılar. Mesela her top kaptırıldığında hemen 2-3 kişi rakibe baskı yaparak topları sürekli çabucak kazanabiliyoruz. Ve ondan sonra da kontrollü ve sabırlı oynayabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani bunlar bizim için olmazsa olmazlarımız.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
3: Fenerbahçe'de 1-0'lık Gornik Zabrze karşılaşması sonrasında tek golle avantajı elde ettiği Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bu karşılaşma sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Bence günün özetinde iyi başlayan bir oyun ve devamını da gelecek maçlarda getirebilecek bir Fenerbahçe'yi düşünmeli Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe tarafı. Burada biraz yorumlarımızla, dinleyicilerimizin yorumları, işte konuklarımızın yorumları, benim yorumum çatıştı biraz, öyle görüyorum ama tabii çatıştı derken çok da ses getiren bir çatışma değil bu yorumlar, fikirler. Ayrı konu ama ilk maçtan bence çok eleştirilen noktada olmamak gerekiyor diye düşünen taraftayım. Mesela bak hemen Tolga Bey, Tolga Sertkaya'dan bir mesajı daha görüyorum. Yapmayın bunu lütfen demiş. Daha ilk maçtan demiş. Onun yanında İsmail Kartallı olmaz diyen bir dinleyicimiz de var ama. Bunu da söyleyelim. O hemen kimin yazdığını okuyalım onu da. Şöyle Mete Gül mesela yurt dışından yazıyor. Berkçim selamlar, çok da bir şey hayal ettirmiyorlar. Daha çok yeniler ama Talişka İrfan'dan bu takımda oynayacak gibi gelmiyorlar onlar demiş. Sakın bizi üzüp yükseltmeyin takımı. Zar zor 1-0 yenebildik. İrfan, Oğuz, Bartu, Semedo, Brown, Osterwolde, Fred gibi oynamayacak çok oyuncu var demiş. Murat Ustabaşı bunu diyor. Peki İsmail Kartal'la bu futbolla, bu futbolcu seçimleriyle ilgili böyle giderse 5. biter. Ligde 5. bitiririz demiş. Mert Bey demiş ki İbrahim Yavuz konuşurken de bunları söyleseydin keşke demiş. Ya maç sonu boyunca fikrimi belirttim. Şu anda diyorum mesela. Ama bakın zaten aksi bir şey olsa sizin bu mesajınızı dahi okumaya tenezzül etmem değil mi? Yani hani burada samimi olmayan bir görüşüm olsa öyle düşünün lütfen. Bakın öyle ikna edeyim sizi Mert Bey. Fikirlerimin samimiyetine en azından onu aktarayım size. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Ne bu böyle, nasıl bir oyun yazmış dinleyicimiz. Tam da maçın içindeyken bu arada. Bence oyunda pek bir problem görmedim. Ben oyun hakkında benzer şeyleri söyleyemem. Hızlıca gelen mesajlarda TV100 daha önce maç yayınladı mı bilmiyorum ama yayın kalitesi iyi gibi sanki demiş. Çok da maç hatırlamıyorum orada. Hatırlayan olacaktır ama mutlaka dinleyicilerimiz arasında da. Şimdi İsmail Kartal bu kadro, bu oyun bana geçmedi. Size geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Bana geçmedi demiş. Gelecekte daha net konuşabileceğimiz bir oyun. Gelecekte daha net konuşabileceğimiz bir kadro ile beraber diye yorumlayayım. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Ve az sonra Kim Ne Dedi formatımızda sizlerle olacak. Onun yanında tabii hemen o Kim Ne Dedi formatımız öncesinde Ufuk Kağan Karaca'nın anlatımıyla biraz çok az izlediğimiz Greenwood'u dinleyeceksiniz. Okan Burun, Galatasaraylı İş Adamları Derneği, Galatasaraylı İş Adamları Derneği ve Yöneticiler Derneği'nde bir konuşması vardı. Onu sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız gece boyunca ve tabii maç sonunun, bu programın tekrarını gece boyunca dinleyebileceksiniz. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde ve 18'i gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Ben de teşekkür ediyoruz katkıları için. Tıpkı maç öncesinde olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçı ile beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kazandı Fenerbahçe, tek golle mağlup etti Gornik Zarbçe'yi Kadıköy'de. Tabii ki skorun daha da farklı olmasını bekleyen taraftarlar da vardır Murat abi. Biz devre arasındaki yayında da konuşmuştuk. Aslında ikinci yarıda biraz daha pozisyon zenginliği vardı. Fenerbahçe rahatlıkla skoru 2-3'e taşıyabilirdi ama olmadı. 1-0 kazandı. Yani az da olsa bir avantajı eline koymuş oldu.
3: Tabii yani şimdi daha farklı olsa daha rahat gidilirdi dediğin gibi Polonya'ya, ama bu skora da şöyle, yani bu takım bu sefer biraz üstüne gelecek Fenerbahçe'nin herhalde yani. O maçta bu kadar katı, çünkü maçın ikinci yarısında hiç 0-0'mış gibi oynadılar maçı. Fenerbahçe bir hafta daha antrenman yapacak. Bu kaliteli kadro biraz daha iyi duruma gelecek. Belki işte Asensio daha iyi hale gelecek, Greenwood daha iyi hale gelecek. Belki orada Vedat Muriç belki o maçta oynayacak hale gelecek, bilmiyoruz hani. Önümüzdeki hafta, bir haftanın neler getireceğini.
1: O Vedat olmuyor galiba, çünkü iki kişiyi
3: Orada değiştirebiliyorsun bir daha.
1: Bir sonraki de değiştirebiliyor musun?
3: Öyle diyebiliyorum.
1: Ha, o zaman başka tabii.
3: Yani öyle diyebiliyorum, yanlış da olabilir. Olmasa bile en azından eldekilerim bile bir hafta daha antrenör olup daha iyi duruma gelecek kesin. Tabii tek farklı skor her zaman böyle, ya acaba hani bir sıkıntı olur mu? Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta oradaki maçın daha rahat bir skorla biteceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci yarıda işte direkten dönenler, net pozisyonlar. Yani çok rahatlı maç 3-0, 4-0, 2-0 bitebilirdi. Olmadı. Hayırlısı olsun. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. İyi tarafından bakalım. Sakatlık, kaza, bela yok. O da iyi. Greenwood'u da gördük az da olsa sahada. En azından fiziksel olarak. Evet. Çok.
1: Yani formayla görmek bile.
3: Formayla görmek bile yetti. İnşallah önümüzdeki hafta daha fazla izleriz kendisini.
1: Mutlaka süresi de artacaktır. Olcan, karşılaşmayı seyrederken yani şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarıda 45 ile 60 arası Fenerbahçe çok aradı. Üçüncü gol için çok çabalı. Talişka'nın iki tane kafa vuruşu var. Bartu'nun müthiş bir şutu var direkten dönen. Sanki yani bir 65'ten sonra Fenerbahçe birazcık vites küçültmeye gitti diye düşünüyorum.
4: İlk resmi maç için galibiyet kağıt üzerinde önemli gözüküyor olabilir ama ben maçın programında Fenerbahçe için iki tane hazırlık maçı demiştim bu aslında. Ve hazırlık maçları da içerisinde bulunduğun transfer döneminde bir takımda forma giymesi ve giymemesi gereken oyuncuların da çok bariz belli olduğu mücadelelerdir. Fenerbahçe'nin şanstaki yine hazırlık maçı gibi bir maç oynadı. Rakibinin zorlamadığı, ama Fenerbahçe'de kimin bir daha forma giymemesi gerektiğinde çok net gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe iyilik kurumu değil. Fred'in kesinlikle Fenerbahçe'de bir daha forma giymemesi gerekir bana kalırsa. Artık ayrılıkların da düzenli olarak duyurulmaya başlanmasını beklediğimiz bir evrede Fred'e karşı ekstra hassasiyet göstermenin herhangi bir yanı olduğunu ben düşünmüyorum.
1: Aynı fikirdeyim.
4: Bartu ve Fred'in olduğu bir Fenerbahçe merkezinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe hayalindeki oyunu oynamaktan her zaman uzak kalacak. Ama topu hızlandırma konusunda, ama yüksekte birinci bölgede, pardon üçüncü bölgede direkt olarak yapacağı baskılarda. Tekrar diyorum, ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. Murat abiyle çok paralelim. Oradaki maç daha rahat bile olabilir.
1: Gelecek çünkü.
4: Aynen öyle. Çok daha iyi bir kadroyla çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bu oyunun gerektirdiği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmediği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmedikleri bugün sahadaydı birkaç oyuncu. Bu oyunun gerektirdikleri ne hikmetse her gün bu takımdan ayrılacak diye konuşulan oyuncular. Biraz negatif girdiğim için özür dilerim ama maç esnasında dayanamadığım noktalara ulaşan şeyler oldu.
1: Söyleyelim istersen o noktalar neler?
4: Hayır yani ya Fred'le alakalı düzenli olarak bu kadar temposu. Şimdi iki sezon önceki Fred'e tabiri caizse aşık olunur yani hiç.
1: Ligdeki
4: biz
1: en iyi
4: burada 8. konuşmadık mı? Fenerbahçe tarihinde gördüğümüz en iyi 8 numara diye.
3: Yolu gitti ya, adam sakatlandı.
4: Tabii. Aynen öyle. İnanılmaz. Ama artık yok. Yıprandı. Yaşı ilerledi. Hiçbir zaman zaten çok atletik değildi. Sağda yavaş hareket etmeye başladı. Onun artık 4'ün olduğu bir noktada olmamalı. Fenerbahçe'nin oyununa zarar. Kendisine zarar. Partnerlerine zarar.
1: Daha çok partnerlerine zarar önemli bence.
4: Şimdi bugün Fenerbahçe bir şeyler yapmak istiyor. Sivrilen çok iyi oyuncular var bence.
1: Genduzi bence.
4: Semedo sürpriz oldu. İlk 11 başlaması çok iyi bir performans gösterdi. Kulvarı çok iyi kullandı.

0: Genduzi mükemmel top oynadı. Onun dışında İrfan'ı hareketli gördük ama onda pil bitti bir noktada. Levent Mercan girdikten sonra çok iyiydi. Fenerbahçe için bir şeylerin düzelmesi ve ileriye adım atılması için iyi bir gösterge olan maç.
1: Bence de aynı fikirdeyim.
0: Kesinlikle. Total olarak bakarsak belirli mesajları belirli mesajların alındığı, verildiği bir mücadeleydi bence. Hiç kaleye yaklaştırmamak bir mesele. Gornik'in böyle bir amacı olmamış olabilir ama Fenerbahçe oyunun belirli anlarında da gerçekten çok iyi ön alan baskısı yaptı.
1: Yaptı.
0: Ve yani Ake'yi, Jadon Osterwolde'yi, Skriniar'ı çok yüksek konumlandırarak bunu yaptı. Bu oyunun gelişeceğine zaten inanıyoruz. Ve bu oyunu geliştirirken ihtiyacın olan oyuncular gerçekten belli.
1: Çok
0: Burası
1: bariz
0: çok
1: belli.
0: net.
1: Yani orta sahada eğer siz hani stoperlerinizi rakip 18'e kadar çıkartacaksanız ve baskı yapacaksanız mutlaka orta sahaların buna eşlik edebiliyor olması lazım. Şimdi Fred buraya eşlikçi olamıyor, uzak kalıyor. Bartu seken toplarda topla ilişkileri bugün fena değildi ama baskı yaparken problem yaşıyorsunuz. Şimdi yani Kante'ye gelecek söz mutlaka. Yani Fenerbahçe'nin Guendouzi de varken yanında hani çarpı 3 4 5 gücü artacak orada ön alan baskısında. Bu sefer Talisca da oynarsa daha rahat edecek, Asensio da oynarsa daha rahat edecek, Greenwood da oynarsa çok daha rahat edecek. Yani çok net bir şekilde gördük bu
0: Ya
1: akşam bunu.
0: Kante'nin dönüşü çok önemli Fenerbahçe. Tabii Kante ne durumda ben onu bilmiyorum. Ya şimdi Kante Fransa milli takımında hiç görev
1: Ve
0: almadı.
1: sakatlandı
0: Bir
1: bir
0: ara bir
1: ara.
0: sakatlanmasıyla acaba sakatlığından dolayı mı son maçta dahi görev almadı onu bilmiyoruz. Şimdi hiç Fransa milli takımında o konuda biraz ketum yani. Hiçbir açıklama yapılmadı. Hani
1: Evet, doğru.
0: sakatlığı nedir? Ne kadar uzak kalacak? Muhtemelen Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, doktorları, belki Fenerbahçe kulübünün futbola bakan yöneticileri konuşuyorlardır. Oğuz Çetin vesaire bilmiyorum. Ama seninle devrede de konuştuk. Abi Fenerbahçe kadrosunun bir kalitesi var artık. Yani Asensio, Greenwood, Ake, Skriniar. Ya bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncular. Burada artık Fred yok. Üzgünüm.
1: Üzgünüm
0: Yani
1: yani ama
0: hayat. Futbol böyle bir şey. Futbolda hiçbir oyuncu 50 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar herkes Luka Modric değil. Yani
1: evet.
0: ama arada bir tane çünkü Cristiano Ronaldo da değil herkes. Ya da Messi hiç değil zaten. Yani tek tük oluyor. Yani herkes aynı performans devam ediyor ki Fred. Bak geçen sene de Fred çok eleştiriliyordu. Ve Fred'in bence şöyle bir rahatlığı var. Ya ben ne yaparsam hep Fenerbahçe'de kalıyorum. Geçen sene Ocak ayında Fenerbahçe'nin santrfor ihtiyacı vardı. Beni gönderemediler, almadılar benim
1: Ya
0: yerime.
1: takım üzülmesin
0: Takım
1: denmedi mi
0: üzülmesin diye
1: yani?
0: beni çok seviyorlar. Bu arada şey antrenmanda falan devamlı falan çok iyiymiş. Hocalar bunu sevebilirler bu arada hiçbir şey demiyorum.
1: Yani.
0: Bunun da rahatlığı olabilir. Yani İsmail Hoca da geldi. Zaten beni seviyordu ki şeyleri çabuk unutmuş. Arkasından dalga geçtiğini falan. O sahada topladı da falan. Olabilir. Futbolcudur. Ama ya o benim şu yani futbol hep omurgadan okurlar ya. Yani en azından benim konuştuğum futbol adamları hep omurga
1: Biz.
0: kurmak derler. Benim de hayalimdeki Fenerbahçe omurgası Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, Asensio ve Santfor. Yani böyle bir olacak. İşte Greenwood, bunları da süsleyeceğiz yanına. Tabii 10 artı 4 kişi Fenerbahçe için büyük sıkıntı. Yani yine yazdım şuraya 10 tane oyuncu. Bu 10'da Talisca yok. Acı ama gerçek yani.
1: Ya
0: Yok.
1: benim için var. Benim için
0: Senin
1: niye
0: için
1: olduğunu
0: var.
1: söyleyeceğim.
0: Senin buradan birini çıkarman
1: Evet
0: lazım
1: ya
0: uzun.
1: ben evet çıkarmam lazım
0: Yani
1: diyorum.
0: Osterwolde'yi
1: Evet.
0: çıkartabiliriz hep beraber. Bence de. Yani en mantıklısı onu çıkartıp oraya bir tane Türk yedek stoper alıp Talisca'yı yazmak. Ben gönlümde Talisca var zaten kalsın. Birisi ya ben ya da Ederson'u çıkartıp
1: Ya da Ederson yani.
0: Berke'yi alıp bir şekilde orayı Türk'le
1: Evet.
0: geçmek gibi. Yani
1: Orayı ayrıca konuşacağız birazdan o
0: mesela
1: yabancı
0: İrfan'ın
1: konusunu.
0: yine ilk yarıda söyleyeyim ikinci yarıda ben İrfan'ı çok gayretli gördüm. Yani İrfan Fenerbahçe formasının kıymetini anlamış. Ben Fred'de onu görmüyorum.
1: Yani evet
0: Fred
1: yani
0: çok rahat yani hani.
1: şimdi Oğuzhan'la o bahsettiğimiz pozisyon ikimiz de aynı tepkiyi verdik karşılaştık. Yani, ve iki kere verdik aynı tepkiyi. Şimdi Fenerbahçe pas yapıyor. Yani hazırlık pasının bir amacı var. Hazırlık pasının amacı rakibi de bir boşluk yaratabilmek ve
0: Ya
1: o
0: da
1: boşluktan
0: dengesini
1: girmek.
0: bozmak. Ya da bir
1: Dengesini
0: dengesini
1: bozmak.
0: bozmak rakibin.
1: Yani o pas sayısının artmasıyla alakalı bir istek değil bu. O pası o yüzden yapıyorsun. Yakaladı Fenerbahçe. Fred yani alıp dönüp 10 metre önüne oynasa Fenerbahçe pozisyona girecek. Fred o riski almayıp hiç sanki oyundan kopuk bir şekilde tekrar iade pas stoper oynuyor. Evet pas hatası yapmış değil. Çok göze de batmıyor belki bu yaptı ama.
0: İstatistik kağıdına baksan belki evet dediğin gibi kusursuza yakın bir maç oynamış olabilir.
1: Olabilir. Belki pas yüzdesi çok yüksek çıkmış olabilir ama
0: 92.
1: arzu edilen o değil. Yani orada alıp dönüp oynaması
0: Ama şimdi
1: lazım.
0: şöyle bir şey var şimdi. Fred İsmail Hoca'yı çok iyi biliyor. İsmail Hoca'nın da istatistiğe çok önem verdiğini biliyor. Fred akıllı. Oyuncuların hepsi akıllı da. Fred de akıllarından bir tanesi. Ya ben yapayım istatistiğimi. Ya belki de bu arada hoca ondan onu istedi. Şimdi onu da bilemem ben
1: E
0: yani.
1: tabii ya
0: Bizde
1: belki
0: burayı
1: oraya
0: Fred'e de bu
1: o
0: kadar
1: zaman daha büyük
0: bindirmenin
1: evet.
0: alemi yok. Ama yine Oğulcan da buradayken konuşalım. Biz şunu söyledim ben devrede. Abi Bartu, Fred. Bartu, Guendouzi, Fred. Fenerbahçe'nin bizim beklediğimiz burası ne? Guendouzi, Kante, Asensio.
1: Asensio.
0: Şimdi
1: Aynen.
0: başka bir şeye çıkarsın.
1: Aynen
0: Seviyen
1: öyle.
0: başka bir yere evrilir bir anda. Ama İsmail Hoca'nın da oradaki

0: numara beklentisi biraz hep şöyle Şimanski. Ne Asensio Şimanski ne Talişka Şimanski.
1: Hiç değil, ikisi alakaları yani, yok yani.
0: Ama ikisi de Şimanski'den çok daha iyi on numaralar.
1: Evet yani on numara hani, arıyorsan.
0: Yani burada bir karar, yani İsmail Hoca bir karar verecek burada. Yani biz ne kadar konuşursak konuşalım.
1: Şimdi o noktaya geleceğim. Yani Asensio tercihi, bugün oyuna girdi Marco Asensio. Yani iyi bir gününde değildi. Yani çok fiziksel olarak da yani o tarafa gitmedi çok Fenerbahçe Asensio oyuna girdikten sonra. Olacak şimdi oyuncu tiplemesi üzerinden gidelim. Şimdi Şimanski örneğini veriyoruz İsmail Kartal oyunda. Çünkü bu örneği vermemizin bir amacı var. 3 yıl önceki Fred, Sebastian Şimanski ve İsmail Yüksek. Yani yüksek şiddetli presi çok rahatlıkla yapabilen bir üçlü. Tabii ki ne oluyor? Tadiç rahat ediyor, İrfan rahat ediyor, Ceko alan buluyor. Fenerbahçe'nin 99 puanlık oyunu. Şimdi bu kadro öyle bir kadro değil. Evet, Kante-Genduzi ikilisi var ama önünde kullanacağın üçüncü oyuncu Asensio veya Talişka bunlardan farklı özellikte, farklı tipte oyuncular. Greenwood'da topla ilişkisi çok yüksek, çok farklı bir kanat oyuncusu. Şimdi o oyunu kopyalayıp işte buraya entegre edelim düşüncesi çok doğru olur mu Fenerbahçe'de?
2: Olmaz ama zaten bir farklılık var bence. Fenerbahçe o presi yaparken bu kadar yüksek konumlanan bir takım değildi. Bence orada ciddi bir fark var. Orada ön tarafta o işi Şimanski başlatabildiği için arka taraf için bir konfor alanı vardı. Yani İsmail'i de oraya gönderebiliyordun. Fred'in fiziğiyken gönderebiliyordun. Biraz daha açabiliyordun arayı. Şimdi daha farklı bir durum var. Zaten burada geçen program mı konuştuk? İsmail Hoca biz 99 puanlı takımın üzerine eksik gördüğümüz şeyleri eklemek istiyoruz demişti. Bence bu takım boyuydu. Çünkü Osayi çok geri kaçan bir oyuncuydu.
1: Evet.
2: Bekao'nun atletizmi yetersiz olduğu için daha geride konumlanan bir oyuncuydu. Bu sebeple burada daha farklı olan bir durum. Şikrinyar, Ake, Osterwolde ve Semedo bugün gösterdi ki Fenerbahçe orta sahaya kadar çıkan ve presi de tam ortada değil, daha ileride yapmayı hedefleyen bir takım.
1: Ciku'ya da yaptırıyordu onu mesela.
2: Ciku'ya da yaptırıyor. Bugün de Osterwolde'yi çok çıkarken gördük. Ake bir yerde taç çizgisine evet, doğru 2-3 kere bastı. O yüzden burada bir farklılık var. Şimdi zaten aslında gelmek istediğim nokta bu. Bu oyun bu kadar önde konumlanarak ve bazen de geçiş yeme riskini kabul ederek oynanacaksa bu merkezde olmaz. Ya zaten Bartu olmayacak bence. Yani
1: bence Fred de olmayacak de, bu arada yani.
2: Ama olmaz. Olmaz dediğim konu da Kante gidecek, şu olacak, bu olacak değil. Yok yani.
1: Bunu oynama o zaman. Yani
2: bunu
1: Kante gidecek.
2: Şimdi o takımda Tadic, Ceko, İrfan, Şimanski 3 tane basmayan ama Tadic gibi çok iyi konumlanan bir tane çok iyi presçi vardı. Burada Kerem, Vedat o pres konforunu önünde sağlayabilecek oyuncular ve arkalarından Kante, Genduzi gibi çok bu konuda lüks olan iki oyuncu evet, getirebiliyorsun.
1: O zaman Greenwood'u da taşıyabilirsin. Asensio'yu
2: da taşıyabilirsin. Yerlerini değiştirebilirsin. Daha geriye çekebilir, yerlerini öne gönderebilirsin. Çünkü belli ki sen rakibin ceza sana doğru gelirken ki cezayı çevresinde basmaya başlıyorsun. Farklı bir şey var. Yanlış oyuncularla. Kante yok şu an, farkındayım. O ayrı bir konu. Ama ya bugün mesela İsmail oynayamaz bir konumda mıydı?
1: Ben bekledim oyuna girmeyi.
0: Bir de Fred en son çıktı mı çıkmadı mı Fred ya en son?
1: Fred çıkmadı, bitirdi maçı.
0: Abi demek ki ben demin söylemeye geliyorum. Belki de İsmail Hoca'nın verdi. İsmail Hoca mutlu performansından. Ya biz Fred'e yüklendik ama belki hoca bunları istedi, ondan o da yaptı. Ya bir adamı 90 dakika tutuyorsan sahada.
1: İsmail ısındı, ısındı.
0: İsmail bütün maç ısındı ya. Evet. İsmail 10. dakikada ısınmaya başladı. Yani 80 dakika falan ısındı İsmail kenarda. Hiç girmedi.
1: Şöyle düşünmüş olabilir mi Murat abi? Fred'in oyunda kalmasıyla alakalı. Yani top zaten hep bende. Tamam. Bende kalıyor. Skoru da 1-0 da olsa aldım. Yani evet, çok da risk almama gerek yok. Şimdi İsmail'i oyuna alırsam topla ilişkisi biraz daha zayıf ya Fred'e göre. Hani top bende daha sağlıklı kalamaz gibi mi düşündü acaba İsmail?
0: Ben öyle düşünmüştür. Yoksa hani bir mantık içerisinde yürüyor da ben onu şöyle bakıyorum ama. Yani Fred'i sonuçta biraz Asensio öne koyup Fred'i arkaya aldı ya.
1: Evet.
0: Yani orada İsmail Genduzi daha fazla o takımı öne itme açısından bence daha faydalı olur. Daha enerjisi yükselirdi. Şimdi İsmail ne kadar topla ilişkisi Fred kadar olmasa da enerjisi de Fred çarpı 5.
1: Orada bir kaptırırsın, bir daha kapar.
0: Geri dönüp alır en azından alır İsmail onu. Bilmiyorum hani İsmail'in belki şimdi Allah mutlu etsin orada. Belki. Düğünü oldu belki yani bugün oynatmak istemediler evet, ama o zaman ya mesela benim de en büyük takıntım baba oynatma, alma kadroya.
1: Isınınca insan
0: bekliyor. İki gün izin ver yani, iki gün izin ver bu maçı alma. De ki oğlum sen iki gün hazırlan, biz seni orada oynatacağız da yani aldın ısındırdın. Sen Musaba'yı hiç ısındırmadın. Demek ki Musaba yok zaten aklında senin. Onu anladık bugün itibariyle. Musaba, İsmail Kartal'ın planlarında yok. Zaten olmayacak. Ona girmiyor yani.
1: O zaman oyuncu göndermesi lazım zaten illaki Fenerbahçe. Musa onlardan bir tanesi.
0: Bir tanesi. Yani onun için bilmiyorum. Yani hocanın tabii maç sonu neler söyleyecek. O da birazdan herhalde gelir.
1: Yani,
0: baştan da çok da yüklenmek istemiyoruz. Sanki böyle biz sanki Fred'le bir derdimiz varmış gibi ama dediğim gibi belki de Fred'den bu rol istedi hoca. Şimdi olabilir. O zaman da biz dediğimiz
1: her şey yani, boşa
0: düşer yani. Bu arada senin söylediğin oyunu pardon lafını veriyorum. Sen dedin ya şimdi Aziz Yıldırım bir oyun söyledi. Dedi ki ben onunla oynatan hoca istiyorum. Yani ne ben İngiltere'ye gittim de 30 metrede oynanacak bu oyunu dedi. Zaten biz bu oyunu 30 metrede oynamak istiyorsak abi sen Kante Genuzi'ye mecbursun. Yani böyle Fred'le Bartu'yla olmaz o iş. Yani Kante Genduzi, İsmail de backupları.
1: Kesin. Orada. Tabii belki bir tane daha lazım oraya.
0: Belki bir tane daha lazım. Yani
1: bir tane daha lazım Fred'den sonra.
2: U23'ten oraya gelmeli takviye. Evet.
0: İşte yani bu Brezilyalı bir çocuktan bahsediyorum. Andre. Öyle bir oyuncu mu o? Ben tanımıyorum oyuncu.
2: Ben de hiç.
1: Yani çok izlemedim.
0: Yani Emirhan İlkan adı bile geçti. Yani öyle diyeyim yani.
1: Olur, geldi sakatlanmış.
0: Yalnız onun galiba evet biraz sıkıntı
1: geçmiş
0: olmuş.
1: Olsun ama yani Fenerbahçe'nin oraya sayı olarak da zaten evet Kante tamam. Genduzi tamam ama 50 maç 60 maç hocanın tabiriyle 70 maç olacaksa zaten birer de yedeği olması lazım. İsmail Tek yedeği şu anda bu ikilinin. Fred'in gideceği senaryoda.
3: Kim ne dedi?

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Hull City'de Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Bey ise sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız teknik, Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hıza, hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başına kaçırdı, inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde

Bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasından sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribbling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim, Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezonda ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16-54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör. Üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri, o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını, ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla dribbling yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadic, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve yani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osayi ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osayi ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda iki inside kanadın olduğu bir ortam olacak yani Kerem ve Greenwood.
Bu bağlamda bekler

0: çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik, hem savunma yönü güçlü, hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar, Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin Onur'u atlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood. Yani o takımınızdaysa o bölgede beke çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizdim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Yani biri Guendouzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Szymański dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal vay da çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak bence bir transfer başarısı. Bence yönetimine güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden beri aslında Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketleri için kaç diyorlardı, 54 mi 50 mi bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil. Fenerbahçe getirmiş oldu. Oyuncunun yapabileceklerini, potansiyelini zaten siz de biliyordunuz, biz de sıralamış olduk. Bütün bunları göz önüne aldığınızda eğer ben de puan vereceksem Fenerbahçe'nin bu transferine A plus dışında başka bir puan vereceğimi zannetmiyorum. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak, onun içinde biz o oyuncuya bakacağız, onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerine cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlar arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim. Onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan. Bu Ekspres'ti. Gündemin hızına değil bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Ekspres'te görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Karşılaşma an itibariyle sona erdi. 1-0'lık temsilcimiz Fenerbahçe Talişka'nın golüyle Gornik karşılaşmasında turun ilk maçını almış oldu ve Fatih Demirkol'la tek tek genel açıdan karşılaşmayı değerlendirerek ve tek tek de futbolcuları yorumlayarak, puanlayarak bir dakika skor klasiğiyle devam edeceğiz. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik karşısında 1-0'lık üstünlükle ilk maçı geçiyor. Fatih Demirkol, genel yorumun ne olur onu sorayım, öyle devam edeyim. Maç sonunda senin yorumlarınla başlıyoruz konuşmaya.
3: Şimdi bardağın dolu tarafı ve boş tarafı, ikisini de konuşmamız lazım. Öncelikli olan şey şu: Fenerbahçe kazandı. Bu çok önemli. İkinci güzel olan şey, Fenerbahçe duran top golüyle kazandı. Bu da avantaj, çünkü Fenerbahçe bir süredir duran toptan, doğrudan kaleye atılan şutlardan gol bulmakta zorlanıyordu. Talisca'da bu kadar usta olmasına rağmen geçtiğimiz sezonda çok net bazı pozisyonlarda, kaleyi çok net karşıdan gören pozisyonlarda golle buluşamamıştı ve alternatif olarak Kerem de onu yapamamıştı. Mesela Kerem'den o vuruşları bekliyoruz, Asensio'dan bekliyoruz, ondan gelmemişti mesela. Ama duran toptan gol bulması bir avantaj. Bardağın dolu tarafında o da var. Artı, Fenerbahçe'nin golün dışında iki tane topu direkten döndü ve net gol pozisyonları yakaladı. Demek ki üretebiliyor. Bunlar önemli. Ve Fenerbahçe için özellikle bu üretkenliğin çok olması avantaj. Dördüncü konu, Fenerbahçe hazırlık kampının daha yeni bittiği, hatta bitmediği ve sezonun ilk resmi karşılaşmasında rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi. Yani şimdi var olan istatistiklere şöyle göz ucuyla bir bakayım. Evet, %79 topla oynamış. Toplamda gol beklentisi 1.53'teymiş. Rakibi 0.06'da tutmuş. 0.06. Yani burada rakip neredeyse golü hiç düşünememiş. Öyle bir şansı hiç olmamış. Ve aynı zamanda özellikle şut konusunda Fenerbahçe rakip kaleye 15 tane şut atmış. Bu çok önemli. Rakip 2 tane şut bulabilmiş. Bunlardan bir tanesi kaleyi bulmuş. Fenerbahçe'nin rakip kaleye 15 tane şut atması çok önemli. Toplam 28 defa rakip ceza alanı içinde topla buluşmuş Fenerbahçe. Kendi ceza alanı içinde bir kez buluşturmuş rakibi. Sadece bir kez buluşturmuş. Bu da çok önemli. Dolayısıyla bu istatistikler bize gösteriyor ki Fenerbahçe bu karşılaşmayı çok ezici bir üstünlükle kazanmış. Yani toplam pas sayısı 765'e 203. Yani Fenerbahçe pas yapmış ve rakibine de yaptırmamış. Bu da çok önemli. Şimdi tamam, bunlar çok iyi. Peki maç niye 1-0 bitti? Şimdi de bardağın boş tarafına bakalım. Az önce konuştuğumuz konular. Fenerbahçe evet gol pozisyonu üretti ama o son vuruşların gol olma olasılığını artıracak konfor alanları oluşturamadı. Az önce bahsettiğimiz anlamda, artı bir oyuncuyu boşa çıkarmak, topu çabuk dolaştırıp rakibin savunma dengesini bozmak, 2'ye 1 oyunlarla bazen 3'e 3 oyunlarla rakibin boşluklarını bulmak ve olabildiği kadar topu o bölgede dolaştırıp net şut pozisyonları bulup o şutlardan goller bulmak gibi yapmak zorunda olduğu birçok şeyi yapamadı Fenerbahçe. Diğer taraftan, yani gene eleştirilecek boş taraftaki en önemli konulardan bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası bize bazı şeyleri gösterdi. Bunlardan bir tanesi de duran top organizasyonlarının ne kadar önemli olduğu, değerli olduğu.
2: Peki.
3: Örneğin İngiltere karşısında Arjantin, hatırlayın, Messi'nin asistini yaptığı ikinci gol üst üste 4 defa denenen bir korner vuruşu. Kısa uzun oynuyor, sonra Messi ile tekrar topla buluşuyor ve içeride boş adamı buluyor. Yani Fenerbahçe'de bir duran top seti de görmedik hala. İnşallah göreceğiz.
2: Peki Fenerbahçe'de duran toptan gelen golü biraz da esasında konuşmuş olduk, değerlendirmiş olduk tüm konuklarımızla. Haliyle duran top değil de akan oyun dediğimizde dinleyicilerimizden mesela İsmail Kartal'a eleştirel yaklaşan dinleyicilerimizi de görüyorum. Mesajları da görüyorum. Bunu aktarayım. Bu arada isim isim ilerleyelim. Mert diyeyim ben. Son 7-8 dakikalık bölüm var seninle yaptığımız bağlantıda Fatih Demirkol. Mert Günok diyeyim. Ona bir yorum bir puan diyeyim on üzerinden. Klasik bir ya maç sonunu birlikte yaşayalım.
3: Sevgili Berk, puanlama için çok erken olduğunu düşünüyorum. Şunun için onu söyleyeyim. Yani daha antrenmandan yeni çıktılar.
2: Yani
3: daha...
2: Ama maç özelinde ya yine de onu belki yapabiliriz diye düşünüyordum ben. Fatih Demir.
3: Olur. Tamam yine de yapalım. Yani şöyle, Mert ayağı Türkiye'de en düzgün kaleci. Yani 60'a 50'ye futbolcunun ağzının içine top atabiliyor hala. Bu akşam ona çok iş düşmedi. Bir pozisyonda çok net bir kurtarış var. Çaprazdan net bir şut. Çok iyi refleks gösterdi ve kurtardı. Bu akşamki performansıyla özellikle oyuna başlangıç anlamında doğru zamanda doğru paslarıyla ben 8 olduğunu düşünüyorum.
2: Skriniar dedim. Savunmada stoperden başladı.
3: Skriniar yine liderliğini gösterdi. İyi karşıladı. Ama bazen yine birebir de rakibiyle karşı karşıya kaldığında geriye koşmaya çok alışkın. Geriye çok fazla kaçtı ve pozisyon vermelerine sebep oldu. 7 diyorum.
2: Ake dedim. Ake'yi ben beğendim ilk yarıda. Sonra ne olduğuna ilişkin pek bilgi gelmedi. Orada hemen aktarayım basın tribününden Olcan Çoksayır'ın kasığında problem var gibi gördüm dediğini. Basın tribününden yine Süha

0: Ürün de son mesajına bakalım. Sakatlanacak bir pozisyon olmadı. Belki ağrı hissetmiştir dediğini aktarayım. Bu bilgiler bizler için kıymetli, en azından net resmi bilgi gelene kadar. Söz sende, konu Aki.
1: İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah. Aki çok tecrübeli, çok kaliteli, soğukkanlı ve iyi bir futbolcu. O iyi olduğunu bir kez daha gösterdi.
0: Kesinlikle Aki'deyiz ve puanlama kısmında böyle bir boşlukta kaldık. Peki Osterwold'e Fatih Temirkol.
1: Osterwold'e hem sol bekte hem de stoperde izledik bu akşam. Her iki mevkide de beklentileri cevapladı. 8 diyelim ona da.
0: Semedo sağ taraftaydı. Hareketlilik kazandırdı oraya İrfan'la beraber gibi gördüm
1: evet,
0: ilk yarıda.
1: Evet, ama Semedo'dan beklenen şey Semedo evet orada özellikle kulvarı kullanma anlamında şey bir oyuncu, maharetli bir oyuncu ve Dünya Kupası'ndan geldiği için aslında hazır da geldi. Yani onun öyle uzun bir tatili de işte baştan bir daha antrenman yapıp kamp görmesine falan da gerek yoktu. Ama Semedo hem kendi özellikleri itibariyle, yani kariyerine baktığımızda gördüklerimiz için söylüyorum, hem de oyuncu özellikleri itibariyle Semedo'nun çok daha adam geçen, çok daha topu öne taşıyan, dribling üstü şutlar beklediğimiz bir oyuncu olduğunu söylememiz lazım. Asist denemeleri yapması lazım. Semedo bu anlamlarda beklentilerin altında kaldı. Yani o kadar sağ kulvarın efektif kullanıldığını söyleyemeyiz. Rakibin bulduğu pozisyonlarda genellikle kendilerine göre sol, Fenerbahçe'ye göre sağ kulvardı. Ne verelim? 6 verelim.
0: Peki orta alanda Gündüz ile başlayayım.
1: Gündüz'ün yine liderdi, yine iyi karşıladı. Topu taşıma konusunda sıkıntılar yaşadı ama bu kamp dönemi yeni olduğu için böyledir. 7 diyelim.
0: Bartu ile devam ettim.
1: Bartu beklentilerin üstündeydi. Bence de. Diyelim.
0: Bence de. Fred dedim. Fred'le devam ettim.
1: Fred çok iyiydi. Yani bu akşam özellikle ilk yarı itibariyle değerlendirme yaparsak 9 bile deriz Fred'e. Ama ikinci yarı yoruldu. Yorgunluğun etkisiyle temposu düştü. Alanını çok kaybetti. Adam kaçırdı. O yüzden 8 diyelim.
0: Ben ne alaka Bartu yorumlarıyla, tırnak içerisinde söylüyorum, taraftarlardan gelen yorumlar böyleydi. Bir kısmından en azından. Ne alaka Bartu yorumlarıyla başlayan bir maçın tam tersi bittiğini düşünüyorum Bartu açısından. İyi değerlendirilebilir o açıdan da.
1: Artı yani şimdi bu maçta da oynamayacaksa Bartu ne zaman oynayacak? O yüzden oynamasına tepki göstermemek lazım. Belki beklenti Kante olsun, İsmail olsun falan şeklindedir ama bu tür durumlarda futbolcuyu korumak için oynatmamak en doğrusudur. İsmail ve Kante için söylüyorum. Bartu gibi nispeten kampı çok iyi geçirmiş, çok hazır da gelmiş kampa zaten ve fırsat da gözleyen, kendini de göstermek isteyen, ben her zaman hazırım diyen oyuncular içinde bu tür maçlar bulunmaz Hint kumaşıdır. Burada çıktı, kendini de gösterdi.
0: Devam ediyoruz ve konuşmaya devam ettiğimiz noktada Freddy, Bartu'yu, Gündüz'ü konuştuk. İrfan, Kerem kanatlarını sordum Fatih Demirkol'a.
1: İrfan çok daha yeteneklerini ortaya çıkarması gereken bir dönemde, çünkü geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçirdi. Yani formaya sımsıkı sarılması, geri döndüğünde farkını ortaya koyması lazım. Ben İrfan'ı hiç yeterli bulmadım. 5 diyorum.
0: Kerem'deyim.
1: Kerem de yine aynı şekilde. Tamam, milli takımdan geldiler, kısa bir tatil yaptılar ama yani şimdi bu futbolcular şöyle değiller. Yani hiç hazır değiller. İşte bir yaz kampı da daha doğru düz görmediler falan diyemezsiniz. Milli takımdan geldiler. Daha şunun şurasında hani 2 hafta önce diyelim, 3 hafta önce neyse şeydelerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde antrenmanları gayet de yüksek şiddette devam etti. Maçlar oynadılar. İkisi de oynadılar. Dolayısıyla hani kısa bir tatil bile olsa o tatilde biraz kendilerini koruyup iyi başlamaları lazımdı. Beklentimin çok altında. Kerem de çok altında. Çok kararsız. Yani oynadığı yer konusunda kararsız, topu aldıktan sonra kararsız, ortamı yapacak, içeri mi kat edecek, şut mu atacak, 2'ye 1 mi oynayacak, boş alana mı kaçacak, çok kararsız gördüm. Kerem tecrübesindeki bir oyuncunun bu kadar kararsız olmasına da anlam veremiyorum.
0: Talisca ileride başladı Fatih Demir.
1: Talisca gol de attı, zaten oranın oyuncusu değil ama kafa vuruşlarıyla, şutlarla denedi, kaleyi çok denedi. Talisca top Fenerbahçe'ye geçtiğinde çok iyi bir futbolcu, 8 dersiniz. Ama top rakibe geçtiğinde Talisca neredeyse yok. Yani hiçbir şekilde takım savunmasında yok. O yüzden 6 diyorum ben.
0: Değişikliklerde neyi ne kadar sormak gerekir bilmiyorum ama Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Asensio diyeyim ben. En azından

0: erken değişiklikler.
1: Evet. Levent daha iyiydi. Yani beklentinin daha üstündeydi. Özellikle bir asisti vardı orada. Daha doğrusu gol olsa asist olacak. Nefis bir ortaydı. Talisca vurdu kafayı, kaleci çıkardı. Mesela orada topu alır almaz düşünmesi, doğru yere doğru zamanda topu atabilmesi, topu Talisca ile buluşturacak kalitede bir orta yapmış olması, ayağının o kadar düzgün olması çok iyi. Topu kaptırdıktan sonra da rakip kovalama konusunda ve alanı daraltma konusunda bırakmadan prese devam etmek konusunda çok beğendim. Yani Levent ben formayı almaya hazırım diyor. Tabii ki çok zor orası. Şimdi Archie Brown da gelecek. Ondan sonra orası çok zorlaşacak ama Levent'i beğendim ben.
0: Greenwood ve Sediki Şerif'i belki puanlama anlamında değil ama performans anlamında çok küçük bir soru olarak ekleyebiliriz son bölüme.
1: Şöyle, Sediki Şerif geldikten sonra, Oğuz Sediki Şerif Greenwood girdikten sonra özellikle tempo çok arttı ön alanda. Bu tür driplingleriyle oynayan, koşu kaliteleriyle oynayan oyunculara çok ihtiyaç var. Özellikle şeye baktığımız zaman, Greenwood'a baktığımız zaman diğerlerinden farklı olarak çok da yetenekli bir oyuncu. Top ayağına çok yakışıyor. Onu daha görmedik. Ne zaman görürüz? Bu akşam kafa da vurdu. İşte topu aldı. Birkaç hareket yaptı. Topu öne taşıdı. Rakibin dengesini de bozdu ama asıl Greenwood'u biz şu antrenmanları falan alsın, kuvvetlendirmeleri tamamlasın. Ondan sonra görürüz. Bence bu turu Fenerbahçe geçer, rahat geçer diye düşünüyorum. İkinci karşılaşma, daha doğrusu ikinci eşleşme diyelim, Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe oynarken yavaş yavaş Greenwood kendini göstermeye başlar.
0: Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Haber ben Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikteydik ki yarın da öyle hatırlıyorum ki saatler 18.10'u gösterdiğinde bir çarşamba klasiği değerlendirmemiz olacak gibi duruyordu. Öyle hatırlıyorum notlarımdan.
1: Evet, yarın nasipse birlikteyiz.
0: Olursa tekrardan görüşmek üzere diyeyim Fatih Demirkol.
1: Çok sağ teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Can Arat'a döneceğim. Can Arat'la konuşacağız. Fenerbahçe'li eski oyunculardan Can Arat'la Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gorni'yi ağırladı ve 1-0'la geçti. Bunu konuşacağız. Oraya hemen böyle bir parantez açacağız. Onunla da birlikte tabii İbrahim Yavuz da bizlerle birlikte olacak hemen ardından. Tüm bunları, tüm bu değerlendirmeleri programımızın dahilinde yapacağız. İsmail Kartal'ı bekliyoruz. Basın toplantısını bekliyoruz diğer tarafta. Orada da toplantıya ilişkin tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii İsmail Kartal'ın açıklamaları kıymetli. İlk basın toplantısı olacak. Bir maç sonu resmi basın toplantısı olacak. Yeni döneminde İsmail Kartal'ın. Bunu da hatırlatalım. Gelen mesajlarda ama İsmail Kartal'a ilişkin pek de iyi mesajlar görmedim şu ana dek. Sait Bey demiş ki İsmail Kartal bu futbolla, bu futbolcu tercihleriyle ligi 5. bitirir demiş mesela. Bence haksız bir yorum. Can Arat, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, selamlar.
0: Nasıl gördün karşılaşmayı? 1-0'la geçti Fenerbahçe ilk ayağı.
2: Şimdi öncelikle hazırlık maçları ne kadar çok oynanırsa oynansın futbolcuların ritmini bulduran durum resmi maçlardır ve 4-5 maçtan önce futbolcu ritmini kolay kolay bulamaz. Şimdi İsmail Hoca'yla tabii ki eleştireceğimiz noktalar var ama oyunun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe'deki gözle görülür bazı değişiklikler var. Benim için en önemlisi rakip takım oyunu kurarken bizim oyuncularımızın verdiği reaksiyonlar. Benim çok hoşuma gitti. Reaksiyonlar ne kadar çabuk olursa, bağlantılı gelirse bu reaksiyonlar, atıyorum bir oyuncu bastı arkasından kademeye gelen baskı, bu bana çok güzel sinyaller verdi. Ama tabii ki 1-0 bizi tatmin etmedi. Etti mi? Etmedi. Yani onu söyleyebilirim. Sorun yoksa ben direkt devam edeyim.
0: Devam edelim. Sonrasında ben oyuncu soracağım. Tamam. Özellikle bireysel performansları.
2: Şimdi oyunun 1-0 gitmesinin en büyük sebeplerinden biri İsmail Hoca'nın oyuna geç müdahalesi nedir? Yani ben Levent Mercan'ı artık Mourinho'da yapıyordum. İşte bazı gidiş Tedesco'da yapıyordu. Ya bizim skor ihtiyacımız var. Bu adamların bize geliri yok. Zaten savunmamız gayet iyi reaksiyonlar verdi. Pozisyon vermedik neredeyse. Direkten dönen toplarımız var. Bartu'nun müthiş bir şutu var. Bartu'yu iyi buldum bu arada. Sen sorduğunda onlara girerim ama İsmail Hoca'nın oyuncu değişikliklerine geç kaldığını düşünüyorum. Eğer Asensio, hani yayından önce de konuştuk ya, bir oyuncu hazır değildir. Ama 30 dakika oynayabilir değil mi Asensio?
0: Evet.
2: Yani bu maç Gendouzi'nin maçı değil. Kante oynuyorsa Kante'nin maçı değil. Bakın Talisca'yı değiştirdik. Yaratıcı frikik olmasa, yaratıcı yaratıcı oyuncu, kreatif oyuncu olmasa bir sıfırı bulamayacaktık. Gol atamadık çünkü. Ama bizim neye ihtiyacımız var burada? Öndeki, genelde Fenerbahçe 3-2-5 şeklinde hücuma çıkıyor. İşte üçlü geride, iki orta saha, beş hücumcu gibi. Şimdi burada senin yaratıcı oyuncuya ihtiyacın var. Sen Asensio'yu son 12-13 dakika alıp bir şey elde edemez. Mesela Sidik Şerif'in daha çabuk oyuna girmesini beklerdim. Nedenini söyleyeyim size. Oğuz Aydın oyuna girdikten sonra sol kenardan bir içeri girdi. Asensio da oyundaydı. Top Asensio'yu geçti. Talisca doğru yerde olsa boş kaleye golü yapmıştı. Çünkü Talisca santrafor değil. Santrafor'un bir koku alma şeyi vardır. Bizim Semih Şentürk gibi. Daniel Guiza gibi.
0: Sağ tarafta Semedo ile İrfan Can'la bunu çok şey yaşadık. Hatta iki yarıda da buna benzer bir pozisyonu aktardığımı, anlattığımı hatırlıyorum dakika skorda.
2: Aynen. Ters taraftan da aynısı. Ben atlarsam ne olur sen bana ekleyiver. Ama dediğim gibi santraforsuz oyun artık tahammülümüz yok. Yani tahammülümüz yok. Talisca eğer gerçek bir santrafor olsaydı atardı. Evet, golünü attı mı kreatif, ama hala Talisca'nın ben zor forma şansı bulacağını düşünüyorum. Ama maçtan sonra da İsmail Hoca'nın yüzüne baktığımız zaman görüntülerde İsmail Hoca'nın mutsuz olduğunu gördüm. Çünkü istediği skor alamadı.
0: Zaman zaman maç içinde ekranlara gelen İsmail Kartal da istediğini alamayan bir surat ifadesine ve oyuncularından beklentisi büyük tepkilere yol açacak bir İsmail Kartal'ı gösteriyordu bize.
2: Ya işte İsmail Hoca'nın da normalde İsmail Hoca daha enerjik bir adamdır. Böyle şeylerde hele ilk maçta bunu yapmaz, ama İsmail Hoca'nın da bu görüntüsü benim hoşuma gidiyor aslında. Tedirginlik rahatlıktan çok daha iyidir.
0: Evet.
2: Rahatlık çok tehlikeli bir şeydir. Tedirgin olmak, yani nasıl diyeyim size, ben sahaya çıktığım zaman çok rahat olduğum maçların çoğunda kötü oynamışımdır. Hep böyle
0: Can Arat'la birlikteyiz. Maç sonunda değerlendirmemiz sürüyor.
2: Ne zaman böyle biraz daha tedirgin olduğu zaman daha çok konsantre oluruz. Bir ara bir kamera gösterdi. Kayıtla birlikte konuştular, Kayıt Hoca ile birlikte. Ne yapabiliriz diye. Bu bak benim çok hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? Yardımcı antrenörlerin önemi çok önemlidir. Ve İsmail Hoca bugüne kadar işte hep görünen yardımcı hocalarından acaba fikir alışverişi yapıyor mu sağ kenarında? Kayıtta bunu gördük. Ama dediğim gibi hamleleri geç yaptı. Greenwood'un da daha erken girmesini beklerdim. Asensio'nun özellikle en az bir 30 dakika oynamasını beklerdim. Şerif'in de daha erken, yani Şerif'in sahada olmasını daha çok isterdim. Çünkü santraforsuz oyun çok zor.
0: Peki. Ben o zaman biraz isimlere döndüğümüze göre hızlıca Mert Günok diyeceğim. Bir cümlelik yorum ya da bir kelimelik yorum fark etmeksizin. Can Arat
2: müthiş bir kurtarış yaptı ve oyunda tuttu bizi.
0: 10 üzerinden.
2: Tek pozisyonda kurtardı.
0: 10 üzerinden 10. Peki. Şikriniyer dedim. Savunmada devam ettim.
2: Hiç sıkıntı yok. Savunmada da hiçbir sıkıntımız olmadı. 10 üzerinden 10.
0: Aki. Biraz bonkör ilerledin.
2: Efendim bonkör ilerliyorum çünkü görevini yapanlar şimdi. Peki. Diğerlerinden yani.
0: Ha, geleceğiz oralara diyorsun Can Arat. Peki.
2: Evet. Tamam. Diğerlerinden çaldıklarımı onlara veriyorum.
0: Aki değil.
2: Aki'de de bir sıkıntı görmedim. 10 üzerinden 8 Aki.
0: Osterwolde'ye geçtim. Solbek'teyiz.
2: 10 üzerinden 8.
0: Semedo neler söylersin ve nasıl puanlarsın?
2: Psikolojik olarak yorgun geldi. 10 üzerinden 7.
0: Genduzi Bartu ortalığında. Her iki ismi de ayrı ayrı sorarım.
2: Bartu 10 üzerinden 10. Genduzi yapacağı, onun üstüne düşecek bir görev yoktu bugün. Ama Genduzi'nin karakterini çevremden de duyuyorum. Tam Fenerbahçe taraftarının istediği karakter. Hırçın. Sadece sahada değil, saha dışında da oyunun psikolojisini, maç sonrasını yaşayan inanılmaz bir oyuncu. O yüzden ben şu an onu puanlamayacağım. Benim için onun üzerinden onu, ama şu an puanlamayacağım. Genduzi'lik hiçbir durum yok.
0: Bartu için bir cümle almak isterim ama senden daha detaylı.
2: Bartu gittikten geldikten sonra Bartu'yu bugün çok beğendim ve takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
0: Fred'e neler söylersin?
2: Fred kendi pozisyonunda oynamadı. Zaten mesela ben de dedim ki Asensio oyuna girecekse muhtemelen Bartu olacak. İyi oynayan Bartu çıkacaktı. Fred'i geriye çekip Asensio'yu on numaraya koyacak diye düşündüm. Maçtan önce dediğimiz gibi 4-2-3-1 başladı. Gidişat da bunu gösterdi. Bartu'nun oyundan çıkması, evet, belki de en iyi oyunculardan biriydi. Ben çok beğendim bugün Bartu. Fred gerçi kendi yerinde oynamadı. Kendi yerinde oynarsa İsmail Hoca'yla Fenerbahçe'ye katkı

0: olacağını düşünüyorum. Yabancı kontenjanından dolayı da birileri gidecekse bunun Fred olmayacağını düşünüyorum. Fred'in kalması taraftarıyım.
1: Peki İrfan nasıl döndü sence Can Arat? İrfan'ı nasıl yorumlarsın ve puanlarsın?
0: İrfan'ı beğenmedim bugün açıkçası. Yani tekrardan Fenerbahçe'ye döndün, kadro dışı kaldın. Sahaya bugün şans verdi sana hoca, ilk 11'de sana güvendi. Fark yaratman gerekiyordu. Hoca da şu an senin fark yaratamıyor.

0: performansı benim için sınıfta kaldı.
1: Kerem.
0: Kerem. Geçen sene Benfica'dan geldikten sonra çok destek olduk ona. Kötü oynadığı maçlarda devamlı iyi şeyler söyledik. Hadi Kerem dedik. İhtiyacımız var dedik. Şimdi Dünya Kupası gibi bir zor dönemden geldi. Dünya Kupası'nda milli takımımız da büyük bir kaosun içinden çıktı biliyorsunuz ki. Çok zor bir dönem geçirdi o çocuklar. Kerem'i bu maçı gene eleştirmeyeceğim ama Kerem bıraktığımız Kerem gibi duruyor.
1: Talisca ileride başladı. Bir Tedesco dönemi, bir Mourinho dönemini hatırlattı yine.
0: Aynı. Talisca da aynı. Talisca'da da ne öne bir adım var ne geri bir adım var. Talisca bildiğimiz Talisca. Golü atsa da kimsenin gözünü boyayamaz. Tabii ki eğer sen Fenerbahçe'de oynuyorsan ve senin en iyi yaptığın iş frikikler, duran toplarsa sen bu golü atacaksın tabii ki.
1: Böyle bir katkın olacak diyorsun.
0: Canına. Olacak. Bu bana göre ekstra bir şey değil Talisca'nın yaptığı.
1: Peki.
0: Sağ içinde topsuz oyunda, toplu oyunda, frikikler dışında, toplu topsuz oyunlarda Talisca gene yok.
1: Fenerbahçeli eski futbolculardan Can Arat'la birlikteyiz. Fenerbahçe maçı sonrasında, Gornik maçı sonrasında değerlendirmemiz sürüyor. Birlikte değerlendiriyoruz Can Arat'la birlikte ki ben orada sonradan oyuna giren oyunculara döndüm. Levent Mercan dedim 46. dakikada Akeni yerine oyuna dahil oldu.
0: Şimdi Levent Mercan'la alakalı inanılmaz düzgün bir insan. Bazen şunu söylersiniz. Evet, çok düzgün insandır ama çok iyi oyuncu değildir. Bu çocuk hem iyi oyuncu hem düzgün insan. Ne zaman görev verirse elinden geleni yapıyor ki çok önemli bir hata kesti bugün son dakikalara doğru. Levent Mercan'ın da takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada ekstra bir parantez açayım. İsmail Hoca'nın Archie Brown'la alakalı kafasında soru işareti olduğunu düşünüyorum.
1: Ne gibi?
0: Hani maçtan önce söylemiştim ya ben. Hı hı. İsmail Hoca subliminal mesajlar vermeyi sever diye. Benim aldığım İsmail Hoca'dan, tanıdığım İsmail Hoca'dan aldığım mesaj Archie Brown'u çok düşünmedi. Ama aslına baktığınız zaman 3-5-2 de ben bazen oynayabilirim diyor İsmail Hoca basın toplantısında. Hı hı. Archie Brown'u o zaman aslında kullanabilir. Ama bana göre kafasında çok düşünmüyor şu an. Yani soru işareti Archie Brown. Levent Mercan'dan konuyor. O mevkide açtığımız için söyledim. Levent Mercan da kesinlikle Fenerbahçe takımında kalmalı. Ve bizim bu tarz oyunculara ihtiyacımız var. Küsmeyen, görev verildiğinde görevini yapan. Siz söyleyebilir misiniz? Yani ben sana bir soru sorayım bu sefer. Levent Mercan geçen seneden bu yana görev aldığında Fenerbahçe'ye yüzünü kara çıkartacak bir performans sergiledi mi?
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Yani, aklınıza gelmez yani. Evet. O kadar düşüktür.
1: Doğru.
0: İlla kötü oynamıştır çocuk. O yüzden ben Levent Mercan'ın kalmasından taraftarım ama Archie Brown'u da beğeniyorum ama hocanın kafasında bir soru işareti var. Kadro şişmeye başladı.
1: Özellikle yabancılar kısmında
0: tabii ki işte,
1: sizi çok kilit noktaya getiren ve acaba hangisi olsa dedirten, şimdi bir taraftar olarak ya da gazeteci olarak sen ve ben eski futbolcu olarak mesela Can Arat sen burada oturup bir plan yapmaya çalışsak orada acaba kimi gönderirsin diye arada kalacağın çok isim olur. O da ayrı
0: tabii
1: bir
0: aşikar konu. Tabii ki çok olacak. Şimdi bunları konuşurken de bir an kamera kulübeyi gösterdi ve Musabba'nın suratını gördüm. Ben mesela bugün Oğuz Aydın'a oyunu almazdım.
1: Oğuz Aydın'a gelecektim tam da. Söz sende tekrar o zaman.
0: Şimdi Musa Abba'dan söyleyeyim sonra senin dediğin gibi tabii, Oğuz tabii. Aydın'a devam edelim. Bana göre Musa Abba Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde belki çok ekstra işler yapmayabilir. Samsunspor'da yapmıştır. Çünkü Konferans Ligi'nde oynamıştır. Ama Türkiye Ligi'nde kesinlikle kilitler açacak oyuncudur Musa Abba. Musa Abba da psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğini düşündüğüm bir oyuncu. Geçen sene UEFA listesine yazılmadıktan sonra bu oyuncunun performansı düşmüştü. Şimdi de psikolojik olarak bu oyuncuyu ayakta tutmak lazım, muallakta bırakmamak lazım. Bazı oyuncu vardır sert dilden anlar. Bazı oyuncu vardır yumuşak davranman lazım. Bakın mesela Mason Greenwood. Bu oyuncuya sert yaparsınız bu oyuncuyu kaybedersiniz. Çocuğun yüzüne baktığınız zaman masumiyetini, temizliğini ve kibarlığını anlıyorsunuz. Artık burada İsmail Hoca'nın da kendine hani diyor ya İsmail Hoca ben bunu eleştireceğim. Teknik şeylere bakıyoruz. İşte teknolojiyi kullanıyoruz. Ben bunun bir sinyalini bir önceki yayında vermiştim. Ben her zaman teknolojiye bakmam. Bazen oyuncunun isteğine yüreğine bakarım.
1: Peki Asensio ile Greenwood'u sorduğumda Can Arat neler söyler?
0: Sadece şunu tamamlayacağım. Tabii. İsmail Hoca çok

0: teknolojinin esiri olmaya başlamış. Bu bir tehlikedir. Hı. Teknik adam için. Asensio ve Greenwood. Fenerbahçe'nin en önemli iki oyuncusu. Asensio, evet, matador diyoruz ve kilitleri çözüyor, evet. Bir Alex değil. Ama Alex kadar iyi işler yapıyor. Ama Mason Greenwood, Alex'ten sonra Fenerbahçe'nin Alex'i olacak. Yani o tarzda bir oyuncu. O tarzda taraftarı coşturacak ve belki heykelinin yapılabileceği bir oyuncu. Ama dediğim gibi psikolojik olarak bu oyuncuyu ayak tutmak lazım.
1: Peki, Sıdiki Şerif oyuna giren isimlerden bir diğeriydi Can Arat. Fenerbahçe'nin avantajı tek golle aldığı Ornik Zabze karşılaşması sonrasında 1-0'lık galibiyeti konuşuyoruz. Can Arat bizlerle, az sonra İbrahim Yavuz'a döneceğiz. Son yorumu da Sıdiki Şerif için alayım o zaman, Can Arat.
0: Transfer olduktan sonra, hatta daha transfer açıklandıktan ve sahaya çıkmadan önce ben oyuncunun kenar oyuncusu olduğunu, yani bir santrafor çok kenara gelirse istemezsin. Benim santraforum box'ın içinde olsun. Ha, bu oyuncu sprinter oyuncu. Geçen sene Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadı ve eleştirenlerin en başına ben geldim. Şimdi hazırlık maçlarına bakıyoruz. Biraz gelişim göstermiş. Attığı golleri çok beğendim. Hı hı. Ama bu bugünkü mücadeleyi açacak oyuncu da o değil. Ama gene de bir santrafor olsun diyorsun. Sıdiki Şerif kapandığın zaman sprinter oyuncu olduğu için istersin onu. O da bir alternatif. Fenerbahçe'nin hala alternatifidir. Bunu unutmayın. Ama atıyorum bugün Muriç olsaydı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
1: Peki.
0: Yani o yüzden hala Fenerbahçe'nin yetersiz bölgesindeki yetersiz oyuncu Sıdiki Şerif'tir. Geliştirir mi kendini, göreceğiz.
1: O zaman eklemek istediğin son bir şey var mı diye sorayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yayın öncesi ve yayın maç öncesi ve maç sonrası çok güzel sohbetimiz oldu.
1: Kesinlikle.
0: İyi yayınlar diliyorum. İbrahim Yavuz'la benden selam söyleyin. O da çok iyi yorumları var.
1: Aleyküm selam. İleteceğim.
0: Herkese iyi akşamlar. Sizlere de iyi yayınlar
1: diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Can Arat'la konuştuk. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından kıymetli isim Can Arat bizlerle birlikteydi. Özellikle maç önünde de çok keyifli bir yayınımız oldu. Maç sonunda da bu bölümde de birlikte olmak iyiydi, güzeldi diyelim. İbrahim Yavuz'a döneceğiz. İbrahim Yavuz'la konuşacağız. Selam da üzerimize kalmasın. Hemen aktaralım İbrahim Yavuz'a dönerken. Şöyle bir İbrahim Yavuz'a dönüp orada Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetini soralım. İlk ayağı soralım bu turun. Genel yorumunu merak ettiğimi ilk etapta ifade edeceğim. İbrahim Yavuz, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Berk.
1: Üzerimde kalmasın. Can Arat'ın çokça selam var. Çokça yorumlarını da beğendiğini, yorumlarını da, senin yorumlarını da beğendiğini söyledi. Can Arat'ın çokça selamları var, sana iletiyor.
2: Eyvallah.
1: Nasıl yorumluyorsun 1-0'lık ilk maçı, bu turun ilk ayağını? İsmail Kartal çıkacak az sonra ama o çıkana dek, ne zaman çıkarsa o ana dek konuşalım isterim.
2: Ya maç sonu istatistiklere bakarken biraz ilgimi bir şey çekti. Yani bu biraz aslında Fenerbahçe adına olumsuz bir hadise. Biraz oyunu da farklı yerden okumamızı da gerektiriyor. Mesela ikili mücadelede, yani önce şeyle başlayalım. Topa sahip olma %79, değil mi? Çok ciddi bir istatistik Fenerbahçe'nin. Yani neredeyse oyunun büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe'deydi top. Ama daha fazla faul yapan takım Fenerbahçe. Çok enteresan bir istatistik, değil mi? Yani bu kadar topa sahip olduğun bir oyunda rakibinden daha fazla faul yapmışsın. Bu biraz şeyi anlatıyor. Fiziksel anlamda problemli olduğunu anlatıyor. Yani sürekli faul yaparak oyunu durdurduğunu anlatıyor. Diğer hadise de rakibe göre, rakip 94 ikili mücadelenin 49'unu kazanıyor. Sen 45'ini kazanıyorsun. Yani fiziksel anlamda da iyi analiz edilmesi gereken bir istatistik olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yoksa onun dışında ilk yarıda söylediğim şeylere benzer şeyleri söyleyeceğim. Çünkü bu kadar kısa sürede zaten, yani henüz 4. haftayı doldurmamış bir antrenman planlamasında teknik direktör de bundan zaten çok üst seviyede her şeyi beklemek çok sağlıklı bir durum değil. Ama bu istatistik analiz edilmesi lazım. Bir diğer problemli hadise Fenerbahçe'nin santrafor pozisyonunda, yine istatistikten bir şey okuyalım belki. Talişka vardı, değil mi? Tam anlamıyla aslında santrafor pozisyonunu oynayabilen bir oyuncu değil. Fenerbahçe böyle bir hücum organizasyonunda 25 tane orta yapmış. Bu da korkunç bir istatistik. Yani bu da teknik direktörün çok iyi analiz etmesi gereken bir istatistik. Eğer sen Talişka ile bir oyun oynuyorsan, yani Vedat Muriç yoksa orada bu kadar fazla topu oraya kaldırmana gerek yok. Bu sağlıklı bir durum değildir.

0: Yine bu geçtiğimiz sezondan kalan olumsuz alışkanlık değil mi? Yani o topu kim varken kaldıracaksın? Hangi oyuncu varken o topu kaldıracaksın? Yine biraz önce maç sonu programını izlerken işte değerli yorumcu abilerimiz, eski futbolcularımızı dinliyorum mesela. Genel alışkanlık yine bizde santrafor yok Fenerbahçe'nin. Hemen oradan bir eleştiri. Kabul ediyorum bence de yani bir kere planlamada santrafor konusunda eksikliği var Fenerbahçe'nin ama bir oyun sadece santrafor üzerinden okunmaz. Yani eğer öyle okursan İspanya'yı neyle anlatacaksın? İspanya'nın oyunu değil mi? Yani önce planlama şöyle yapılır. Evet santrafor olursa oyun daha üst seviye. Osimhen'le oyunlar evet daha üst seviyeye gidiyor ama Osimhen yoksa da bir oyunun olmak zorunda. Değil mi? Eğer Vedat Muriç yoksa ya da Cirasi gelmediyse 25 orta yapmana gerek yok değil mi? Sen teknik direktör olarak dışarıdan bakıldığında şunu söylemesi lazım insanların. Evet çok eksiği var, teknik direktörün zamanı ihtiyacı var ama az da olsa bir teknik direktör dokunuşu var. Mesela ben dışarıdan o maçı izleyen farklı bir ülkeden bir adam olsam diğer teknik direktörü yaparım, Zabri'nin teknik direktörünü ayırırım. Derim ki ya evet yetenek olarak eksik diğer takıma göre, çok belirleyici oluyor. Ama burada bir teknik direktör dokunuşu var derim. Yani bir planlama yapmaya çalışıyorlar. Topu kazandıktan sonra bir planlamayla atağa çıkmaya çalışıyorlar. Çok eksik olmalarına rağmen. O yüzden evet zaman kabul ediyorum ama bu süreçte de bazı şeylerin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Skordan bağımsız söylüyorum bunları. Fenerbahçe oyuncu kalitesiyle yine problemi orada halledebilir.
1: Peki İbrahim Yavuz, oyuncuları böyle teker teker konuşalım istedim.
0: Tabii.
1: Bu arada Gornik teknik direktörünün basın toplantısı olduğunu görüyorum. Oraya da geçeriz, o önemli değil. Hani çok fazla çünkü oradan detayları aktarabiliriz ama bizim için önemli olan görüş, düşünce İsmail Kartal tarafı. Oradaki görüşleri çünkü
0: çok merak ediyorum. Ben de gerçekten çok merak ediyorum.
1: Ben de merak ediyorum. Özellikle senin merak ettiklerini sorayım o zaman. Öyle devam edeyim. Ben oyunculara geçmeden önce. Ne merak ediyorsun abi şu an İsmail Kartal'la ilgili?
0: Ya şöyle, şimdi bir oyun izledik. Yani ben teknik direktörün o planla alakalı, yani önce maç önünde rakibi çok iyi analiz ettiğini söyledi hoca değil mi? Acaba analiz ettiği rakiple bugün karşılaştığı rakip aynı mı? Benim için çok önemli bir teknik direktörün, çünkü bir analizden bahsetti ve çok iyi analiz. Devamında neleri planladı, oyun başladıktan sonra neyle karşılaştı? Bunlar çok önemlidir. Mesela iki tane şey söyledi maç önünde. Greenwood'la Asensio'nun hazır olmadığından bahsetmişti ama ikisini de sahaya gönderdi. O an belki de başka bir şeye ihtiyacı oldu. Yani onlarla ilgili düşüncelerini çok merak ediyorum hocam.
1: İlk etaptaki önde baskıyı nasıl değerlendiriyorsun peki?
0: Çok yetersiz. Ama anlayabiliyorum.
1: Ama heyecan verici değil mi?
0: Ya şöyle, bu bir kere şöyle yorumlanmasın. Yani
1: ama Fenerbahçe taraftarlarının Mourinho'dan, Tedesco'dan buraya geldiğini düşün.
0: İşte o zaten en büyük problem o. Ya, olumsuz bir örneği, asla Fenerbahçe'nin yapmaması gereken bir örneği. Yani iki tane teknik direktör ısrarla seni geriye çekti diye bugün biri geri çekmiyorsa bu çok olumlu bir şey. Bu olması gereken zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Tedesco'nun her skoru bulduğunda seni geriye yaslaması zaten olmaması gereken bir hadise ya. Bugün İsmail Kartal gerideyken hala Fenerbahçe'nin golü kovalaması, bu zaten olması gereken. Bu rakibin gücüyle de doğru
1: İsmail
0: orantılı.
1: Kartal gerideyken daha doğrusu.
0: Bazı oyunlarda ama onu da yapmak zorunda kalacaksın rakibin gücüne göre. Anladın mı? Yani onu anlatmak istiyorum. Yoksa sen şimdi Tedesco'nun yaptığı yanlışları alıp bu tarafta doğru yapılıyorsa burada çok ciddi bir değişim var ya, değil ya. Olması gerekeni yapıyorlar. Bu değil. Daha farklı dokunuşlara ihtiyacı var. Mesela Fenerbahçe'nin şeyi biliyor olması lazım. Talisca ile oynuyorsa önde baskı yapamaz. Hep bir kişi eksik kalır. O bir kişi eksik kalması baskıyı kırar. Rakip daha rahat çıkar. Şimdi burada da zaman zaman o sorunu yaşadı. İşte orada teknik direktör dokunuşuna, şurada ihtiyacım var. Abi çıkamıyoruz Talisca ile, gittiğimiz zaman önde rakip çok rahat çıkıyor. Orada tam anlamıyla baskıyı yapamıyoruz. Ha şunu zaten bekliyordum. Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle kendisi aslında full seyirciye oynuyor. Zaten orada teknik direktörü de bir tarafa bırak. Orada bir coşku oluyor zaten. Her sezon başı benzer bir durum oluyor. Hatırla, Fenerbahçe'nin Feyenoord'u yanlış hatırlamıyorsam içeride 4 tane mi atmıştı Şampiyonlar Ligi ön eleme içeride? Hatırla o maçı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe önde baskıyla
1: 5-1'di galiba.
0: 5-1'de Archie Brown topu kaptı. Hatırla, golü bulduğunda Talisca ile yine bulmuştu değil mi? Benzer yorumlar yapılıyordu. Önde basan coşkulu Mourinho 2. senesinde
1: 5-2'ymiş
0: düzeltildi. Evet. İkinci yarı başka bir teknik direktöre dönüştü dediler değil mi? İkinci dönemi için Jose Mourinho'nun. Ya öyledir, sezon başı ilk maçtı, ilk resmi maçıydı kendisi aslında. Öyle oluyor genelde. Hı-hı. O anlaşılabilir bir durum, o coşku. Ama bu konuda tam anlamıyla sağlıklı yorum yapabilmemiz için bekleyeceğiz belki. Yani ikinci, üçüncü haftaları beklemek zorundayız. Peki. Yani.
1: Hızlı hızlı isim isim ilerleyeceğim. Mert Günok dedim. Evet. Belki bir cümle, belki bir kelime ve yanına puanlama.
0: Çok başarılı buldum.
1: İbrahim Yavuz, evet.
0: Çok başarılı buldum yani. Bir tane sert bir şut vardı yakın mesafeden. Benim için yani en tehlikeli pozisyon. Çok zordur bir kaleci için. Onu ortadan kaldırması bile yeterli o gün için.
1: Puanlaman ne olur? 10 üzerinden ilerlediğinde.
0: Yani en yüksek ne veriyorsan onu verebilirim. Yani 7'ler 8'ler en yüksekse o
1: 10 üzerinden ilerlediğimde peki 10 veriyorum diyorsun o zaman.
0: Yok, 10 artık evet. Başka bir seviye. Yani hani 7 geçerliyse olumlu 7.
1: Peki. Şikriniar Ake dedim. Her ikisi için ayrı ayrı yorum ve puanlama dedim.
0: Yani Ake bir sakatlık sorunu ya da dinlenmeyle alakalı bir durum yaşadı ama ilk maçı kendisi aslında ilk yarıdaki performansına baktığı zaman pozisyon olması, hakimlik açısından yine 7 diyebileceğim oyuncuydu.
1: Şikriniar için ne dersin?
0: Şikriniar izlediğim en kötü. Şikriniar'da onu söyleyebilirim. 5'i geçmez diye düşünüyorum. Yani en kötü performansını izledim ben Fenerbahçe formasıyla.
1: Semedo'dayım.
0: Semedo'yu 8 diyebilirim. Hemen ayırabilirim yani. Peki. Zaten Fenerbahçe Semedo'yla sakatlık sorunu yaşamazsa yani şahane bir sezon bekliyorum ondan.
1: Ve diğer tarafı Osterwolde.
0: Osterwolde. Ya onun için 6 diyebilirim. Çünkü hala psikolojik anlamda öfkesini kontrol etmeyle ilgili sorunu olduğunu düşünüyorum. Onu halletmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Genduzi'deyim. Orta alanda.
0: Yani Genduzzi zaten bu oynadığı oyunun daha üstünde bir oyun oynamayacak. Benzer oyunlar oynayacak. Onun yanındaki bence daha ön plana çıkacak ya da önündeki daha ön plana çıkacak ama pozisyon bilgisi, beraber oynama alışkanlığı olarak yine ona 7 diyebilirim yani.
1: Bartu için neler söylersin?
0: Ya Bartu için şöyle, Bartu'nun şöyle bir durumu var belki. Yani Bartu hemen hemen her teknik direktörün sezona başlarken prensi olan ama sonrasında hiç kullanmadığı bir oyuncu. Yine benzer bir durumu yaşıyoruz onunla. Baktığın zaman potansiyel mi? Potansiyel ama sürdürülebilir potansiyel yok. Oyunda kaldığı sürece fena oynadı diyemem. Yani özellikle 3. bölgelere yaptığı koşullar önemliydi. Onun için de 7 diyebilirim yani.
1: Fred'deyim.
0: Ama yetmez tabii Bartu oyunları.
1: Fred'deyim orta alanda.
0: Fred... bugünün en iyilerindendi. Yani Semedo ile Fred'i ayırıyorum zaten. Ona da 8 diyebilirim. Oyuncu değişikliğinden sonra tekrar merkeze geldi Bartu çıktıktan sonra. Orada da Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi. Yani.
1: İrfan Can ve Kerem kanatları için İbrahim Yavuz'un düşüncesini sordu.
0: Kerem hani bir oyuncu için şey diyebilir ya, diyebiliyorsak yani ya forma ağır geldi galiba. O olacak iş değil. Yani teknik ve taktik anlamında anlatamadığınız bazı durumlarda artık onu şey olarak anlatırsınız. Yani bir meşhur bir söz ya, forma buna ağır geldi diyorsun. Ya tam anlamıyla böyle altyapıdan çıkan acemi oyuncular gibi davranıyor. Sürekli birilerine bir şey ispatlama derdinde. Bence Fenerbahçe'nin en kötü oyuncularından biriydi bugün. İrfan için şunu söyleyebilirim. İrfan yani geçtiğimiz sezon çok kötü bir dönem. İşte Kasımpaşa'da da çok iyi olmayan bir dönem. Kolay değil, o da fiziksel anlamda iyi durumda değil ama çabası, ki ben hep söylüyorum, o bahsettiğin Çağlar, Cengiz, Mert Hakan, illa yerli oyunculara da birine sabredeceksen tek sabretmen gereken İrfan Can. Ona da 6 diyebilirim bugün.
1: İleride Talisca'yı konuşalım isterim o zaman.
0: Ya gol atmasının dışında hiçbir şey söyleyemem. Yani gol atmamış olsa net bir şekilde en vasat oyunculardan biri diyebilirim ama attığı golden dolayı onu da ayıralım yani, skora katkısından dolayı.
1: Sonradan oyuna giren Levent için neler söyler İbrahim Yavuz?
0: Ya Levent şöyle bir durum var. Aslında Levent çok iyi niyetli. Kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum ama ya yetmiyor Fenerbahçe'ye Levent'in en iyi olduğu oyunlarda. En iyi olduğu oyunlar dahi yetmiyor Fenerbahçe'ye. Yani en iyi Levent Mercan oyunumu ortalama Archie Brown, ben ortalama Archie Brown oyunuyla oynamayı tercih ederim. Levent benim Fenerbahçe'de sanki o problemleri ortadan kaldırma adına yeterli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Oğuz Aydın tarafında ne düşünüyorsun?
0: Ya ondan çok ümitliyim ama ya, o da bir türlü o oynama ritmini yakalayamadı belki. Yani
1: Marco Asensio dedim o zaman.
0: Ya Asensio ile ilgili hoca yetersiz, fiziksel olarak yetersiz olduğunu söylüyor. Orada da problem şu, yani bu İrfan eğer fiziksel olarak ya da Talisca yeterli, Asensio yetersiz, orada ciddi bir problem var yani.
1: Greenwood ve Şerif çok az süre oynadılar ama.
0: Çok az süre, onlarla ilgili bir şey diyemem.
1: Greenwood için bence biraz konuşulabilir ama Şerif için değil ya, de.
0: Greenwood eğer fiziksel olarak yani ya da uyum anlamında, hani biz hep şunu dile getiriyoruz ya, biz oyuncuların işte talip olduğumuz konu ne? Yetenekleri, değil mi? Biz oyuncuyu buraya getirirken yeteneklerine talip oluyoruz. Hedeflerini bilmiyoruz. Burada belirleyici olan oyuncuların hedefi oluyor. Şimdi onun hedefini bilmiyorum. Eğer onun hedefi gerçekten burada top oynamak, yani alıp ben bu Fenerbahçe ile yaşadığım bu olumsuzluğun üzerine geleceğim, Fenerbahçe'de hem ligde hem de Avrupa'da önemli işler yapacağım düşüncesinde olursa gerçekten bunu yapabilecek kalitede bir oyuncu. Ama bilmiyorum hedefinin ne olduğunu. Şimdi bu kadar kısa sürede net bu yorumu yapamam ama zaman.
1: Peki. İsmail Kartal dedim o zaman. Son olarak onu sorayım. Biraz farklı dışına
0: çıkalım. Yani ben şöyle bir yorum yapayım mı? Maçı izlerken öyle düşündüm. Yapalım. Yani ben çok ümitsizim İsmail Kartal'dan. Hatta sanki bana böyle geliyor. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sanki kayta geçiş yapacak çok kısa sürede. Yani benim öngörüm o. Yani bu kadronun bütünüyle ilgili sanki hoca o sorunu yaşayacak gibi geliyor. Ve Fenerbahçe İsmail Kartal'dan kayta geçecek gibi bir düşüncem var. Çünkü hocanın iletişim konusunda ciddi sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani ve bu kadroyu idare etme konusunda, yani en son çalıştığı dönemde çok rahat idare edebileceği ve hatta tamamen teslim olduğu oyuncular vardı. Kimdi o? Hepimizin bildiği, değil mi? Jack Otadiç'in çok etkili olduğunu ve hocanın çok fazla onları dinlediğini biliyoruz ama burada Asensio gibi çok önemli bir oyuncuyla daha başlar başlamaz bir problem sanki ortaya çıktı, değil mi? Yani o hazır olmadığını söyledi. Oyuncu hemen hazırız, hazırım gibi bir ifade kullandı.
1: Benim merak ettiğim Aziz Yıldırım yönetiminde bu işler nasıl oluyor? Onu merak ediyorum ben.
0: İşte orada şöyle benim tamamen ya düşüncem, yani bu kadar deneyimim üzerinden yorum yapıyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani bu bir temenni falan değil, yani hemen oraya çekmesinler. Ben sanki yani başkan da bir yerden sonra bu işi kontrol edemeyecek ve İsmail Kartal'dan ziyade kayıt, orada baktığın zaman hem oyunculuk geçmişi olarak hem iletişim anlamında, yani oyunculara direkt temas etme anlamında maalesef de öyledir, biliyor musun? Bu, ben bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Üst düzey oyuncular, özellikle bu seviyede olan oyuncular, teknik direktörün işte kariyerine, davranışına çok dikkat ederler yani. Ve oyuncuları birebir de ikna edebilmem için ciddi donanımın olması lazım belki. Yani İsmail Kartal'ın oturup Asensio'yu ikna edebilmesi için, Kante'yi, Genduzi'yi oturup onlarla bir şey konuşabilmesi için ya çok ciddi entelektüel birikime sahip olması lazım. Yani onlarla öyle şey konuşması lazım ki böyle oyuncu odadan çıktıktan sonra böyle ağzının falan açık kalması lazım.
1: Peki.
0: Ama çok zor gibi.
1: İbrahim Yavuz'la değerlendirmemiz sürüyor. Berk merhaba, yayınlar konuğuna, yani İbrahim Yavuz hocama sorar mısın? Statta maç boyunca kornerlerden bir gol beklentim vardı. Mesela Daum iyi çalıştırıyordu bu konularda. İsmail evet, hocam eksiği mi var acaba demiş.
0: Yani çok güzel. Ben de hatta o korner çalışmalarından nasibini alan, şöyle alan biriyim. Daum'un Fenerbahçe'de çalıştığı zaman ben de Ümit Milli Takım'da oynuyordum. Fenerbahçe'nin 7-8 oyuncusu da bizim Ümit Milli Takım kadrosundaydı. Hatta biz de Ümit Milli Takım'da Daum'un çalıştırdığı sistemi, işte Tuncay, Selçuk, Servet, o oyuncuların olduğu organizasyonda biz de tekrarını yapıyorduk. Fenerbahçe'de çok ciddi katkı sağlamıştı o duran toplar. Çok da iyi örnek olmuş. Aynı fikirdeyim. Duran toplar çok önemlidir ama dışarıdan baktığınızda şunu söyleyebilmeniz lazım. Evet, bu takım bu teknik direktörle bir duran top organizasyonu çalışmış. Ben de göremedim açıkçası.
1: Maç sıkıştığında duran top önemlidir diye düşünüyorum demiş. 1-0 yani, nedir abi?
0: Her zaman önemli.
1: Son olarak dinleyicimiz Okan Bey.
0: Nasıl?
1: Okan Bey, 1-0 nedir abi ya demiş. Böyle bir tepkisi yani, var.
0: Biz tabii ister istemez ne bekliyoruz? Bu kadar oyunu orada oynadıysak, rakiple aramızda bu kadar kalite farkı varsa, değer farkı varsa 3-4 yapmamız lazım. Ben ona çok takılmıyorum. Ya 1-0 diyoruz ama şimdi direkten dönen toplar var. Ya 3 de olabilirdi, 4 de olabilirdi. Şimdi buna da orada haksızlık etmeyelim yani. Çok önemli değil. Oyun belirler. Fenerbahçe oyunla bir şekilde orada o problemi çözer. Çünkü yetenek anlamında Fenerbahçe çok direnç gösterebilecek bir takım gibi de gözükmüyorlar yani.
1: Peki. İbrahim Yavuz, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim.
0: Yarın oradayım 12'de zaten. Peki. Herkese selamlar. Görüşmek
1: sağ
0: üzere.
1: Selamlar, sağ ol.
0: Sağ ol.
1: İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve onunla birlikte maç sonunda da aşağı yukarı birinci saatimize doğru yaklaşıyoruz. Giriyoruz. Girmek üzereyiz. Onu aktarayım, onu söyleyeyim, sizlerle paylaşayım. Şöyle bir baktığımda İsmail Kartal'ın konuşması bekleniyor. Gasparic Slovak teknik direktör, Gornik Zabze teknik direktörü. Gasparic neler söyledi? Onun açıklamalarında ne detaylar vardı? Biraz onun uzun bir açıklaması oldu ki son bölümünü sizlerle paylaşayım. Diğer tarafta İsmail Kartal'ı da beklerken onun açıklamalarının bir bölümünü sizlerle paylaşayım. Şöyle hemen sizler için hazırlamaya çalıştığımda Michael Gasparic neler söylüyor? Onu dinleyelim. Öyle devam.

0: ediyoruz.
1: Yine de savunmaya geçtiğimiz için daha da az tehlikeli olduk. Lakin şunu unutmayalım, ikinci maç da var. O yüzden o maçın sonuçları gösterir.
2: Pytałem pana na konferencji przedmeczowej, czy widzi pan jakieś słabsze punkty w drużynie Fenerbahce? Czy po tym meczu tak nagonująco przyszło coś dodatkowego, co będziemy się starać wykorzystać w Zabrzu?
1: İkinci soru geldi. Siz daha da Fenerbahçe'de belli bir zayıf noktaları, yeni zayıf noktaları görebildiniz mi? Görseniz de...
3: Bu arada bölmüş olduk. İsmail Kartal'ın açıklamaları başladı. Oranın Gazperik tarafının açıklamalarını, Gornik Teknik Direktör'ün açıklamalarını burada bölmüş olduk. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarına geçiyorum. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilk Fenerbahçe'nin başında olduğu bu dönem özelinde ilk resmi maçının sonrasında, ilk basın toplantısında, maç sonu basın toplantısında neler söylüyor onu dinliyoruz.

0: rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 top oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum.
1: Onur Çubukçu, Beanspor. Hocam tebrik ederim öncelikle galibiyetten dolayı. Ake'yi kademeli olarak kullanmak istediğiniz için mi ikinci yarı yedek kulübesine aldınız? Yoksa kendisinin herhangi bir ağrısı olduğuna dair bir söyleme oldu mu? Merak edilen bir konu. Bununla alakalı nasıl bir açıklama yapmak istersiniz?
0: Hafif bir hafta içi PRP yapıldı kasığına. Oradan tekrar ufak bir ağrısını hissetti. Bana söyledi. O zaman risk etmiyorum dedim. Onun için oyundan çıkardım. Levent'i aldık onun yerine.
2: Samaçıyor Fanatik.com.tr. Tebrik ederim hocam. Fenerbahçe rakibi kapatarak çok hücum anlamında iyi bir futbol oynadı. Osterwold'a bugün sol bek başladı uzun zaman sonra. İlk yarıda tabii değişiklik olunca devre arasında stoper geçti. Sezon genelinde onu sol bek olarak mı göreceğiz ve bugünkü sol bek performansını nasıl yorumluyorsunuz?
0: Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwold'i stopere alırım, belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani.
3: Bartu'yla ilgili sormak istiyorum. Aslında güçlü bir orta saha rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Belki sezona başladığı zaman kimsenin Bartu aklında değildi. Ama özellikle kampta gösterdiği performans açısından sizin oyuna verdiniz. Bugün de aslında Bartu çok iyi bir performans ortaya koydu. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu ile başladım oyuna.
4: Serdal Kalaycı, Serbest Gazetesi. Hocam öncelikle çok tebrik ederim. Sezona galibiyetle başlamak çok güzel bir şey her takım için. Rakibe bu akşam hiçbir şey vermediğiniz bir maç oldu. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten her şeyi domine ettiniz. Ancak skor 1-0 bu tip iki maçlı Avrupa turlarında çok garanti bir skor.

0: Olmuyor tabii ki. Oyun üstünlüğüyle skor arasındaki bu büyük fark sizi endişelendiriyor mu?
1: Çok fazla endişelendirmiyor. Çünkü ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Biz ekip olarak her maça gerçekten çok çalışarak çok iyi hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün zamanımız var. 4 gün sonra onları şimdi ilk lig maçını oynayacaklar. Orada da maçı izleyeceğiz. Belki bir hocalardan bir tanesi gidecek oraya. Biz de canlı izleyeceğiz. Dediğim gibi en ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken bu maç olacak. O maça kadar Görünmut, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelebileceklerini düşünüyorum ben. Dediğim gibi oradaki planlarımız da bu turu geçmek üzerine olacak. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha, biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak, kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz.
2: Hasan Hüseyin Halimoğlu, ETSpor. Hocam öncelikle tebrikler. Bugün ilk yarıda Guendouzi'yi savunmadan ilk topu alan oyuncu olarak gördük daha çok. Sezon içerisinde Kante'de dönünce, diğer orta sahalarda gelince Guendouzi'yi yine bu rolde mi göreceğiz yoksa biraz daha önde mi düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
1: Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir. Kante geride kalabilir. Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Ama Guendouzi şu anda orayı tutan oyuncumuz. Orada bir de onun rakibi var şu anda, İsmail. İkisi beraber bazen orada, bazen İsmail önünde, bazen Kante, Fred, Asensio. Yani orada bayağı bir rotasyonlu oyuncumuz var şu anda elimizde. Değişe değişe kullanacağız hepsini.
3: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Tribün atmosferini, sizi karşılamasını nasıl değerlendireceksiniz? Bir de Fenerbahçe'nin Tedesco ayrıldıktan sonraki süreçte Fred'in yükselen bir performansı vardı. Sizle birlikte de aynı yükseliş devam ediyor. Bugün de bence iyi işler yaptı. Fenerbahçe'nin ana planında Fred olacak mı? Çok fazla söylenti de var. Sizin Fred'le ilgili görüşünüz nedir?
1: Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımız da olacak. Yani bizle birlikte olacak yani. Başka sorusu olan?
4: Var hocam.
5: Emre Tandırver, GZT Spor. Hocam bir santrafor eksikliği hissettiniz mi? Muriç'in yokluğunda Talisca sizin ihtiyacınız mı olacak? Teşekkürler.
1: Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca. O da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum.
6: Takvim Komiteli Görkem Ağgündüz. Hocam ben de Semedo'nun performansını sormak istiyorum. Bugün hücumda gerçekten çok ekstra işler yaptı ki rakip teknik adam da basın toplantısında oynamasına şaşırdık ve bizi çok zorladı şeklinde bir açıklama yaptı. Semedo bugün %100'ünde miydi hocam? Hücumda beklentilerinizi karşıladı mı? Çünkü yani savunmada pek iş düşmediği için bunu soruyorum, hücumdaki performansını.
1: Semedo 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendimi maça hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Girip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı.
4: Hocam buradayım.

0: Erdem Akbaşal Spor, revanş için şimdiden başarılar diliyorum. Fred'i beğendiğinizi söylediniz, çok da iyi bir performans gösterdi. Semedo aynı şekilde iyiydi. Ama hali hazırda bir yabancı kuralı var. Biz de bir elimizde kalem, bir elimizde defter yazıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Siz bu sorunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Çünkü bazı oyuncuları göndermek zorunda Fenerbahçe, kural böyle kalırsa.
1: Belki kural değişebilir.
2: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Bir şey var. Bir kural değişirse transfer konuyoruz.
1: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
3: Başka sorusu olan, buyurun. Son soru olsun bu.
4: Selim Peker, Kanal 7. Hocam öncelikle tebrik ederim ve hoş geldiniz tekrardan. Hocam bugün alınan sonuç ve oynanan oyun sizi rövanş öncesi ne kadar tatmin etti? Bir de hazırlık maçları öncesinde bol gollü bir Fenerbahçe izledik. Bu eksik gördüğünüz noktalar nelerdi bu maçta? Teşekkür ederim.
1: Vallahi eksik gördüğüm noktalar, gol pozisyonlarına girdik, şanssızlıklar yaşadık. Direkten dönen, işte avuta attığımız, tamamlayamadığımız sakatlarımız var. Onların dönmesini istiyoruz. Yani hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar farklı olur. Bu oynadığımız bu akşamki takım çok çok disiplinli bir takım. Yani bunlarla, bu tip takımlarla futbol oynamanız kolay değil. Mesela son oynadığımız takım da Avusturya şampiyonu Linz. O da öyleydi. Çok sıkı savunma yapan, geçiş futbol oynayan 2-1, onu da mesela zor yendik biz orada. Yani onun için hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar kıyas edilemez yani. Oradaki tabii ki futbolcularımızın o reaksiyonları ortaya koyması, antrenmanlarda yaptıklarımızı gösterebilmeleri benim için önemliydi. Bugün de onu yaptılar. Mesela her top kaptırıldığında hemen 2-3 kişi rakibe baskı yaparak topları sürekli çabucak kazanabiliyoruz. Ve ondan sonra da kontrollü ve sabırlı oynayabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani bunlar bizim için olmazsa olmazlarımız.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
5: Fenerbahçe'de 1-0'lık Gornik Zabrze karşılaşması sonrasında tek golle avantajı elde ettiği Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bu karşılaşma sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Bence günün özetinde iyi başlayan bir oyun ve devamını da gelecek maçlarda getirebilecek bir Fenerbahçe'yi düşünmeli Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe tarafı. Burada biraz yorumlarımızla, dinleyicilerimizin yorumları, işte konuklarımızın yorumları, benim yorumum çatıştı biraz, öyle görüyorum ama tabii çatıştı derken çok da ses getiren bir çatışma değil bu yorumlar, fikirler. Ayrı konu ama ilk maçtan bence çok eleştirilen noktada olmamak gerekiyor diye düşünen taraftayım. Mesela bak hemen Tolga Bey, Tolga Sertkaya'dan bir mesajı daha görüyorum. Yapmayın bunu lütfen demiş. Daha ilk maçtan demiş. Onun yanında İsmail Kartal'la olmaz diyen bir dinleyicimiz de var ama. Bunu da söyleyelim. O hemen kimin yazdığını okuyalım onu da. Şöyle Mete Gül mesela yurt dışından yazıyor. Berkçim selamlar, çok da bir şey hayal ettirmiyorlar. Daha çok yeniler ama Talişka İrfan'dan bu takımda oynayacak gibi gelmiyorlar onlar demiş. Sakın bizi üzüp yükseltmeyin takımı. Zar zor 1-0 yenebildik. İrfan, Oğuz, Bartu, Semedo, Brown, Osterwolde, Fred gibi oynamayacak çok oyuncu var demiş. Murat Ustabaşı bunu diyor. Peki İsmail Kartal'la bu futbolla, bu futbolcu seçimleriyle ilgili böyle giderse 5. biter. Ligde 5. bitiririz demiş. Mert Bey demiş ki İbrahim Yavuz konuşurken de bunları söyleseydin keşke demiş. Ya maç sonu boyunca fikrimi belirttim. Şu anda diyorum mesela. Ama bakın zaten aksi bir şey olsa sizin bu mesajınızı dahi okumaya tenezzül etmem değil mi? Yani hani burada samimi olmayan bir görüşüm olsa öyle düşünün lütfen. Bakın öyle ikna edeyim sizi Mert Bey. Fikirlerimin samimiyetine en azından onu aktarayım size. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Ne bu böyle, nasıl bir oyun yazmış dinleyicimiz. Tam da maçın içindeyken bu arada. Bence oyunda pek bir problem görmedim. Ben oyun hakkında benzer şeyleri söyleyemem. Hızlıca gelen mesajlarda TV 100 daha önce maç yayınladı mı bilmiyorum ama yayın kalitesi iyi gibi sanki demiş. Çok da maç hatırlamıyorum orada. Hatırlayan olacaktır ama mutlaka dinleyicilerimiz arasında da. Şimdi İsmail Kartal, bu kadro, bu oyun bana geçmedi. Size geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Bana geçmedi demiş. Gelecekte daha net konuşabileceğimiz bir oyun. Gelecekte daha net konuşabileceğimiz bir kadro ile beraber diye yorumlayayım. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldim ve az sonra Kim Ne Dedi formatımızda sizlerle olacak. Onun yanında tabii hemen o Kim Ne Dedi formatımız öncesinde Ufuk Kağan Karaca'nın anlatımıyla biraz çok az izlediğimiz Greenwood'u dinleyeceksiniz. Okan Burun, Galatasaraylı İş Adamları Derneği, Galatasaraylı İş Adamları Derneği ve Yöneticiler Derneği'nde bir konuşması vardı. Onu sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız gece boyunca ve tabii maç sonunun, bu programın tekrarını gece boyunca dinleyebileceksiniz. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde ve 18'i gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.
6: Berk Sayar'da dakika ve skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Kim ne dedi?
8: Mene teşekkür ediyoruz katkıları için. Tıpkı maç öncesinde olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçı ile beraberiz. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
8: Kazandı Fenerbahçe, tek golle mağlup etti Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de. Tabii ki skorun daha da farklı olmasını bekleyen taraftarlar da vardır Murat abi. Biz devre arasındaki yayında da konuşmuştuk. Aslında ikinci yarıda biraz daha pozisyon zenginliği vardı. Fenerbahçe rahatlıkla skoru 2-3'e taşıyabilirdi ama olmadı. 1-0 kazandı. Yani az da olsa bir avantajı eline koymuş oldu.
9: Tabii yani şimdi daha farklı olsa daha rahat gidilirdi dediğin gibi Polonya'ya, ama bu skorda da şöyle, yani bu takım bu sefer biraz üstüne gelecek Fenerbahçe'nin herhalde. Yani evet. O maçta bu kadar katı, çünkü maçın ikinci yarısında hiç 0-0'mış gibi oynadılar maçı. Fenerbahçe bir hafta daha antrenman yapacak. Bu kaliteli kadro biraz daha iyi duruma gelecek. Belki işte Asensio daha iyi hale gelecek. Greenwood daha iyi hale gelecek. Belki orada Vedat Muriç belki o maçta oynayacak hale gelecek. Bilmiyoruz hani. Önümüzdeki haftanın, bir haftanın neler getireceğini.
8: O Vedat olmuyor galiba. Çünkü iki kişiyi
9: Orada değiştirebiliyorsun bir daha.
8: Bir sonraki de değiştirebiliyor
9: musun? Öyle diyebiliyorum.
8: Ha, o zaman başka tabii.
9: Yani öyle diyebiliyorum. Yanlış da olabilir. Olmasa bile en azından eldekilerim bile bir hafta daha antrenör olup daha iyi duruma gelecek kesin. Tabii tek farklı skor her zaman böyle, ya acaba hani bir sıkıntı olur mu? Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta oradaki maçın daha rahat bir skorla biteceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci yarıda işte direkten dönenler, net pozisyonlar. Yani çok rahatlı maç 3-0, 4-0, 2-0 bitebilirdi. Olmadı. Hayırlısı olsun. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. İyi tarafından bakalım. Sakatlık, kaza, bela yok. O da iyi. Greenwood'u da gördük az da olsa sahada. En azından fiziksel olarak. Evet. Çok
8: yani formayla görmek bile.
9: Formayla görmek bile yetti. İnşallah önümüzdeki hafta daha fazla izleriz kendisini.
8: Mutlaka süresi de artacaktır. Olcan, karşılaşmayı seyrederken yani şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarıda 45 ile 60 arası Fenerbahçe çok aradı. Üçüncü gol için çok çabalı. Talişka'nın iki tane kafa vuruşu var. Bartu'nun müthiş bir şutu var direkten dönen. Sanki yani bir 65'ten sonra Fenerbahçe birazcık vites küçültmeye gitti diye düşünüyorum.
10: İlk resmi maç için galibiyet kağıt üzerinde önemli gözüküyor olabilir ama ben maçın programında Fenerbahçe için iki tane hazırlık maçı demiştim bu aslında. Ve hazırlık maçları da içerisinde bulunduğun transfer döneminde bir takımda forma giymesi ve giymemesi gereken oyuncuların da çok bariz belli olduğu mücadelelerdir. Fenerbahçe'nin şanslı ki yine hazırlık maçı gibi bir maç oynadı. Rakibinin zorlamadığı, ama Fenerbahçe'de kimin bir daha forma giymemesi gerektiğinde çok net gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe iyilik kurumu değil. Fred'in kesinlikle Fenerbahçe'de bir daha forma giymemesi gerekir bana kalırsa. Artık ayrılıkların da düzenli olarak duyurulmaya başlanmasını beklediğimiz bir evrede Fred'e karşı ekstra hassasiyet göstermenin herhangi bir yanı olduğunu ben düşünmüyorum.
8: Aynı fikirdeyim.
10: Bartu ve Fred'in olduğu bir Fenerbahçe merkezinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe hayalindeki oyunu oynamaktan her zaman uzak kalacak. ama topu hızlandırma konusunda. Ama yüksekte birinci bölgede, pardon üçüncü bölgede direkt olarak yapacağı baskılarda. Tekrar diyorum, ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. Murat abiyle çok paralelim. Oradaki maç daha rahat.

0: bile olabilir.
1: Gelecek çünkü.
0: Aynen öyle. Çok daha iyi bir kadroyla çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bu oyunun gerektirdiği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmediği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmedikleri bugün sahadaydı birkaç oyuncu. Bu oyunun gerektirdikleri ne hikmetse her gün bu takımdan ayrılacak diye konuşulan oyuncular. Biraz negatif girdiğim için özür dilerim ama maç esnasında dayanamadığım noktalara ulaşan şeyler oldu.
1: Söyleyelim istersen o noktalar neler?
0: Hayır yani ya Fred'le alakalı düzenli olarak bu kadar temposu. Şimdi iki sezon önceki Fred'e tabiri caizse aşık olunur yani hiç.
1: Ligdeki
0: biz burada 8. konuşmadık mı? Fenerbahçe tarihinde gördüğümüz en iyi 8 numara diye.
2: Onu kitleye adam sakatlandı.
0: Tabii. Aynen öyle. İnanılmaz. Ama artık yok. Yıprandı. Yaşı ilerledi. Hiçbir zaman zaten çok atletik değildi. Sağda yavaş hareket etmeye başladı. 10+4'ün olduğu bir noktada olmamalı. Fenerbahçe'nin oyununa zarar, kendisine zarar, partnerlerine zarar.
1: Daha çok partnerlerine zarar önemli bence.
0: Şimdi bugün Fenerbahçe bir şeyler yapmak istiyor. Sivrilen çok iyi oyuncular var bence.
1: Gündüz'ü bence.
0: Semedo sürpriz oldu. İlk 11 başlaması çok iyi bir performans gösterdi. Kulvarı çok iyi kullandı. Gündüz'ü mükemmel top oynadı. Onun dışında İrfan'ı hareketli gördük ama onda pil bitti bir noktada. Levent Mercan girdikten sonra çok. Fenerbahçe için bir şeylerin düzelmesi ve ileriye adım atılması için iyi bir gösterge olan maç.
1: Bence de aynı fikirdeyim.
0: Kesinlikle. Total olarak bakarsak belirli mesajları belirli mesajların alındığı, verildiği bir mücadeleydi bence. Hiç kaleye yaklaştırmamak bir mesele. Gornik'in böyle bir amacı olmamış olabilir ama Fenerbahçe oyunun belirli anlarında da gerçekten çok yön alan baskısı yaptı.
1: Yaptı.
0: Ve yani Ake'yi, Jadon Osterwolde'yi, Skriniar'ı çok yüksek konumlandırarak bunu yaptı. Bu oyunun gelişeceğine zaten inanıyoruz. Ve bu oyunu geliştirirken ihtiyacın olan oyuncular gerçekten belli.
1: Çok bariz çok belli. Yani orta sahada eğer siz hani stoperlerinizi rakip 18'e kadar çıkartacaksanız ve baskı yapacaksanız mutlaka orta sahaların buna eşlik edebiliyor olması lazım. Şimdi Fred buraya eşlikçi olamıyor, uzak kalıyor. Bartu seken toplarda, topla ilişkileri bugün fena değildi ama baskı yaparken problem yaşıyorsunuz. Yani Kante'ye gelecek söz mutlaka. Yani Fenerbahçe'nin Gündüz'ü de varken yanında hani çarpı 3, 4, 5 gücü artacak orada ön alan baskısında. Bu sefer Talisca da oynarsa daha rahat edecek. Asensio da oynarsa daha rahat edecek. Greenwood da oynarsa çok daha rahat edecek. Yani çok net bir şekilde gördük bu akşam.
2: Ya Kante'nin dönüşü çok önemli Fenerbahçe. Tabii Kante ne durumda ben onu bilmiyorum. Şimdi Kante Fransa milli takımında hiç görev almadı.
1: Sakatlandı
2: herhalde. Bir sakatlanması acaba sakatlığından dolayı mı son maçta da iyi görev almadı onu bilmiyoruz. Şimdi hiç Fransa milli takımında o konuda biraz ketum yani hiçbir açıklama yapılmadı. Hani
1: evet,
2: sakatlığı doğru. Nedir? Ne kadar uzak kalacak? Muhtemelen Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, doktorları, belki Fenerbahçe kulübünün futbola bakan yöneticileri konuşuyorlardır. Oğuz Çetin vesaire bilmiyorum. Ama seninle devrede de konuştuk. Abi Fenerbahçe kadrosunun bir kalitesi var artık. Yani Asensio, Greenwood, Ake, Skriniar. Ya bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncular. Burada artık Fred yok. Üzgünüm. Yani hayat. Futbol böyle bir şey. Futbolda hiçbir oyuncu 50 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar herkes Luka Modric değil. Evet. Ama o arada bir tane çünkü Cristiano Ronaldo da değil herkes. Ya da Messi hiç değil zaten. Yani tek tük oluyor. Yani herkes aynı performans devam ediyor ki Fred. Bak geçen sene de Fred çok eleştiriliyordu. Fred'in bence şöyle bir rahatlığı var. Ya ben ne yaparsam Fenerbahçe'de kalıyorum. Geçen sene Ocak ayında Fenerbahçe'nin santfor ihtiyacı vardı. Beni gönderemediler almadılar benim
1: ya yerine. Takım üzülmesin denmedi mi yani?
2: Beni çok seviyorlar. Bu arada antrenmanda falan devamlı falan çok iyiymiş. Hocalar bunu sevebilirler bu arada hiçbir şey demiyorum.
1: Yani
2: bunun da rahatlığı olabilir. Yani İsmail Hoca da geldi. Zaten beni seviyordu ki şeyleri çabuk unutmuş arkasından dalga geçtiğini falan. O sahada topladı da falan olabilir. Futbolcudur. Ama ya o benim şu yani futbol hep omurgadan okurlar ya. Yani en azından benim konuştuğum futbol adamları hep omurga kurmak derler. Benim de hayalim bir Fenerbahçe omurgası. Skriniar, Ake, Kante, Gündüz'ü, Asensio ve Santfor. Yani böyle bir olacak. İşte Greenwood bunları da süsleyeceğiz yanına. Tabii 10+4 kişi Fenerbahçe için büyük sıkıntı. Yani yine yazdım şuraya 10 tane oyuncu. Bu 10'da Talisca yok. Acama gerçek yani. Ya,
1: benim için var. Benim için neyi olduğunu söyleyeceğim.
2: Senin buradan birini çıkarman
1: evet,
2: lazım.
1: Ya ben evet çıkarmam lazım.
2: Yani Osterwolde'yi çıkartabiliriz evet, hep evet. Beraber. Bence de. Evet. Yani en mantıklısı onu çıkartıp oraya bir tane Türk yedek stoper alıp Talisca'yı yazmak. Ben gönlümde Talisca var zaten kalsın. Hı-hı. Birisi ya ben ya da Ederson'u çıkartıp
1: ya da Ederson
2: Berke'yi alıp

0: bir şekilde orayı Türk'le evet. geçmek gibi.
1: Orayı yani, ayrıca konuşacağız birazdan o yabancı İrfan'ın, konusunu.
0: Yine ilk yarıda söyleyeyim, ikinci yarıda ben İrfan'ı çok gayretli gördüm. Yani İrfan Fenerbahçe formasının kıymetini anlamış. Ben Fred'de onu görmüyorum.
1: Yani evet.
0: Ve çok rahat yani. Hani.
1: Şimdi Oğuzhan'la o bahsettiğimiz pozisyon, ikimiz de aynı tepkiyi verdik karşılaştık. Yani, ve iki kere verdik aynı tepkiyi. Şimdi Fenerbahçe pas yapıyor. Yani hazırlık pasının bir amacı var. Hazırlık pasının amacı rakibi de bir boşluk yaratabilmek ya ve o boşluktan girmek. Dengesini bozmak.
0: Rakibi.
1: Yani o pas sayısının artmasıyla alakalı bir istek değil bu. O pası o yüzden yapıyorsun. Yakaladı Fenerbahçe. Fred yani alıp dönüp 10 metre önüne oynasa Fenerbahçe pozisyona girecek. Fred o riski almayıp hiç sanki oyundan kopuk bir şekilde tekrar iade pas stoper oynuyor. Evet, pas hatası yapmış değil. Çok göze de batmıyor belki bu yaptı ama.
0: Statistik kağıdına baksan belki evet dediğin gibi kusursuza yakın bir maç oynamış olabilir.
1: Olabilir. Belki pas yüzdesi çok yüksek çıkmış olabilir ama.
2: 92.
1: Arzu edilen o değil. Yani orada alıp dönüp oynaması
0: ama
1: lazım.
0: Ama şimdi şöyle bir şey var şimdi. Fred İsmail Hoca'yı çok iyi biliyor. İsmail Hoca'nın da istatistiğe çok önem verdiğini biliyor. Fred akıllı. Oyuncuların hepsi akıllı da. Fred de akıllarından bir tanesi. Ya ben yapayım istatistiğimi. Ya belki de bu arada hoca ondan onu istedi. Şimdi onu da bilemem ben yani.
1: Tabii ya belki
0: Fred'de bu kadar
1: zaman daha büyük.
0: Bindirmenin alemi yok. Ama yine Oğulcan da buradayken konuşalım. Biz şunu söyledim ben devrede. Abi Bartu, Fred. Bartu, Genduzi, Fred. Fenerbahçe'nin bizim beklediğimiz burası ne? Genduzi, Kante, Asensio. Başka bir şeye çıkarsın. Seviyen başka bir yere evrilir bir anda. Ama İsmail Hoca'nın da oradaki 10 numara beklentisi biraz Şimanski. Ne Asensio Şimanski ne Talişka Şimanski.
1: Hiç değil ikisi alakaları yani, yok yani.
0: Ama ikisi de Şimanski'den çok daha iyi 10 numaralar.
1: Evet yani 10 numara hani, arıyorsan.
0: Yani burada bir karar yani İsmail Hoca bir karar verecek burada. Yani biz ne kadar konuşursak konuşalım.
1: Şimdi o noktaya geleceğim. Yani Asensio tercihi bugün oyuna girdi Marco Asensio. Yani iyi bir gününde değildi. Yani çok fiziksel olarak da yani o tarafa gitmedi. Çok Fenerbahçe Asensio oyuna girdikten sonra olacak. Şimdi oyuncu tüklemesi üzerinden gidelim. Şimdi Şimanski örneğini veriyoruz İsmail Kartal oyunda. Çünkü bu örneği vermemizin bir amacı var. 3 yıl önceki Fred, Sebastian Şimanski ve İsmail Yüksek. Yani yüksek şiddetli presi çok rahatlıkla yapabilen bir üçlü. Tabii ki ne oluyor? Tadiç rahat ediyor, İrfan rahat ediyor, Ceko alan buluyor. Fenerbahçe'nin 99 puanlık oyunu. Şimdi bu kadro öyle bir kadro değil. Evet, Kante Genduzi ikilisi var ama önünde kullanacağın 3. oyuncu Asensio veya Talişka bunlardan farklı özellikte, farklı tipte oyuncular. Greenwood'da topla ilişkisi çok yüksek, çok farklı bir kanat oyuncusu. O oyunu kopyalayıp işte buraya entegre edelim düşüncesi çok doğru olur mu Fenerbahçe'de?
2: Olmaz ama zaten bir farklılık var bence. Fenerbahçe o presi yaparken bu kadar yüksek konumlanan bir takım değildi. Bence orada ciddi bir fark var. Orada ön tarafta o işi Şimanski başlatabildiği için arka taraf için bir konfor alanı vardı. Yani İsmail'i de oraya gönderebiliyordun. Fred'in fiziğiyken gönderebiliyordun. Biraz daha açabiliyordun arayı. Şimdi daha farklı bir durum var. Zaten burada geçen program mı konuştuk? İsmail Hoca biz 99 puanlı takımın üzerine eksik gördüğümüz şeyleri eklemek istiyoruz demişti. Bence bu takım boyuydu. Çünkü Osay çok geri kaçan bir oyuncuydu.
1: Evet.
2: Bekao'nun atletizmi yetersiz olduğu için daha geride konumlanan bir oyuncuydu. Bu sebeple burada daha farklı olan bir durum. Skriniar, Ake, Osterwolde ve Semedo bugün gösterdi ki Fenerbahçe orta sahaya kadar çıkan ve presi de tam ortada değil daha ileride yapmayı hedefleyen bir takım.
1: Ciku'ya da yaptırıyordu onu mesela.
2: Ciku'ya da yaptırıyor. Bugün de Osterwolde'yi çok çıkarken gördük. Ake bir yerde taç çizgisine doğru 2-3 kere bastı. O yüzden burada bir farklılık var. Şimdi zaten aslında gelmek istediğim nokta bu. Bu oyun bu kadar önde konumlanarak ve bazen de geçiş yeme riskini kabul ederek oynanacaksa bu merkezde olmaz. Ya zaten Bartu olmayacak bence. Yani
1: Fred de olmayacak bu arada yani.
2: Ama olmaz. Olmaz dediğim konu da Kante gidecek. Şu olacak, bu olacak değil. Yok yani.
1: Bunu oynama o zaman. Yani
2: bunu
1: Kante gidecek.
2: Şimdi o takımda Tadic, Ceko, İrfan, Şimanski 3 tane basmayan ama Tadic gibi çok iyi konumlanan bir tane çok iyi presçi vardı. Burada Kerem, Vedat o pres konforunun önünde sağlayabilecek oyuncular ve arkalarından Kante, Genduzi gibi çok bu konuda lüks olan iki oyuncu getirebiliyorsun.
1: O zaman Greenwood'u da taşıyabilirsin, Asensio'yu da
2: taşıyabilirsin. Yerlerini değiştirebilirsin, daha geriye çekebilir, yerlerini öne gönderebilirsin. Çünkü belli ki sen rakibin ceza sana doğru gelirken ki cezayı çevresinde basmaya başlıyorsun. Farklı bir şey var. Yanlış oyuncularla. Kante yok şu an farkındayım. O ayrı bir konu. Ama ya bugün mesela

0: İsmail oynayamaz bir konumda mıydı?
1: Ben bekledim oyuna girmedi.
2: Bir de Fred en son çıktı mı çıkmadı mı Fred ya en son?
1: Fred çıkmadı, bitirdi maçı.
2: Abi demek ki ben demin söyleme geliyorum. Belki de İsmail Hoca'nın verdi. İsmail Hoca'nın mutlu performansından. Ya biz Fred'e yüklendik ama belki hoca bunları istedi, ondan o da yaptı. Ya bir adamı 90 dakika tutuyorsan sahada.
1: İsmail ısındı.
2: İsmail bütün maç ısındı ya. Evet. İsmail 10. dakikada ısınmaya başladı. Evet. Yani 80 dakika falan ısındı İsmail kenarda. Hiç girmedi.
1: Şöyle düşünmüş olabilir mi Murat abi? Fred'in oyunda kalmasıyla alakalı. Yani top zaten hep bende. Tamam. Bende kalıyor. Skoru da 1-0 da olsa aldım. Yani evet, çok da risk almama gerek yok. Şimdi İsmail'i oyuna alırsam topla ilişkisi biraz daha zayıf bir Fred'e göre. Hani top bende daha sağlıklı kalamaz gibi mi düşündü acaba İsmail?
2: Ben öyle düşünmüştür. Yoksa hani bir mantık içerisinde yürüyor da ben onu şöyle bakıyorum ama. Fred'i sonuçta biraz Asensio'yu öne koyup Fred'i arkaya aldı ya.
1: Evet.
2: Yani orada da İsmail Guendouzi daha fazla o takımı öne itme açısından bence daha faydalı olur. Daha enerjisi yükselirdi. Şimdi İsmail ne kadar topla ilişkisi Fred kadar olmasa da enerjisi de Fred çarpı 5.
1: Orada bir kaptırırsın, bir daha kapar.
2: Ya, geri dönüp alır en azından İsmail onu. Bilmiyorum hani İsmail'in belki şimdi Allah mutlu etsin orada. Belki. Düğünü oldu belki yani bugün oynatmak istemediler ama o zaman ya mesela benim de en büyük takıntım baba oynat, alma kadroya.
1: Isınınca insan
2: bekliyor. İki gün izin ver yani. İki gün izin ver. Bu maçı alma. De ki oğlum sen iki gün hazırlan, biz seni orada oynatacağız da. Yani aldın, ısındırdın. Sen Musaba'yı hiç ısındırmadın. Demek ki Musaba yok zaten aklında senin. Onu anladık bugün itibariyle. Musaba, İsmail Kartal'ın planlarında yok zaten, olmayacak. Ona girmiyor yani.
1: O zaman oyuncu göndermesi lazım zaten illaki Fenerbahçe'nin. Musaba onlardan bir tanesi.
2: Bir tanesi. Belki. Yani onun için bilmiyorum yani hocanın tabii maç sonu neler söyleyecek. O da birazdan herhalde gelir.
1: Yani,
2: maçtan da çok da yüklenmek istemiyoruz. Sanki böyle biz sanki Fred'le bir derdimiz varmış gibi ama dediğim gibi belki de Fred'den bu rol istedi hoca şimdi. O zaman da biz dediğimiz
1: ama şey yani.
2: Düşer yani. Bu arada senin söylediğin oyunu pardon lafını bölüyorum. Sen dedin ya şimdi Aziz Yıldırım bir oyun söyledi. Dedi ki ben onunla oynatan hoca istiyorum. Yani ne ben İngiltere'ye gittim de 30 metrede oynanacak bu oyun dedi. Zaten biz bu oyunu 30 metrede oynamak istiyorsak abi sen Kante Genuzi'ye mecbursun. Yani böyle Fred'le Bartu'yla olmaz o iş. Yani Kante Genuzi, İsmail de backupları.
1: Kesin. Hatta belki bir tane daha lazım oraya.
2: Belki bir tane daha lazım.
1: Bir tane daha lazım Fred'den sonra.
3: U23'ten oraya gelmeli takviye. Evet.
2: İşte yani bu Brezilyalı bir çocuktan bahsediyorum. Evet, Andre. Öyle bir oyuncu mu o? Ben tanımıyorum oyuncu.
3: Ben de hiç.
1: Yani çok izlemedim.
2: Yani Emirhan İlkan'ın adı bile geçti. Yani öyle diyeyim yani.
1: Geldi sakatlanmış.
2: Yalnız onun galiba evet biraz sıkıntı
1: geçmiş
2: olmuş.
1: Olsun ama yani Fenerbahçe'nin oraya sayı olarak da zaten evet Kante tamam, Guendouzi tamam ama 50 maç, 60 maç, hocanın tabiriyle 70 maç. Olacaksa zaten birer de yedeği olması lazım. İsmail tek yedeği şu anda bu ikilinin. Fred'in gideceği senaryoda.
4: Kim ne dedi? Reklam.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.

Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

0: yepyeni bir günün sabahında ve 22 Temmuz tarihinde saatler 7:04 geçeyi gösterirken karşınızdayız. Ve her perşembe, her çarşamba, her cuma, her pazartesi, her salı aynı saat diliminde sizlere merhaba diyoruz. Bugün günlerden çarşamba ve günün ilk ışıklarıyla karşınızda süper bir isim var. Spor psikoloğu sevgili Ömer Ateş Hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk diyoruz.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Çok şükür iyiyim, çalışmaya devam. Yaz temposu biraz tabii düşüyor, bu şekilde biz de dinleniyoruz. Hem çalışıyoruz hem dinleniyoruz.
0: Saygıdeğer hocam, dilerseniz zorlu bir maratonla Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi dün gece, seyretme şansınız oldu mu? Fenerbahçe evet. İçin neler söylersiniz? 1-0'lık skor rövanş için yeterli olacak mı?
1: Şimdi öncelikle tabii ki baktığımızda Fenerbahçe tabii ki ideal kadrosu olarak gözükmüyor bu. Daha transferler olacak. Oynamayan oyuncular vardı. Hani yedekte bekliyordu. Greenwood biliyorsunuz tam hazır değil. Asensio. Transfer edilecek büyük ihtimalle oyuncular var. Ama maça baktığımızda genelde daha çok pas yapan, yanılmıyorsam %80 civarı topa sahip olma yüzdeliği vardı Fenerbahçe'nin. Ama en önemli özellik topu kaybettikten sonraki baskısı çok önemli. Bunun tabii ki psikolojik tarafı şunu gösteriyor. İstek ve arzunun olması. Yani o baskıyı yapmak için bir istek ve arzunun olması gerekiyor. Ben bu açıdan bakarsam hani sadece topu kullanmak değil, topu nasıl kullandığınız da önemli. Dünya Kupası'nda da bunu gördük biliyorsunuz. Topu çok iyi kullanan takımların zaman zaman gol üretemediği, maçları kaybettiği veya berabere kaldığını gördük. Hani Fenerbahçe'yi daha istekli, daha çok top yapmanın yanında kaptırdığı an topu böyle 10 saniyeden kısa sürede tekrar kapmaya çalışması iyi bir sinyaldi. Ya tabii ki 1-0 yeterli bir skor değil. Ama şuna bakarsak da gerçekten hani iki tane topun direkten dönmesi, şans faktörü de var. Hani kaleci ters ayakta yakalanıyor, dizine çarpıyor, kurtarıyor. Top iki direğin birleştiği çataldan dönüyor. İşte Bartu'nun iki tane şutu var biliyorsunuz. Biri direkten döndü, biri son anda çıkardılar. Hani baktığımızda tabii ki biraz da şanssızlık da var. 2-0, 3-0 bitebilecek bir maçtı. Tabii ki tedbirli olmak gerekiyor. Çünkü sonuç olarak baktığımızda yanılmıyorsam Polonya Ligi'nin İkinci bitirdi sanıyorum Górnik Zabrze'yi. Bir de ateşli bir taraftarı var. Statları da böyle ufak baskı yapılabilecek bir stat. Çünkü 1-0 evet garanti bir skor değil. Sonuçta avantajlısınız ama sonuç olarak orada da tedbirli olmak biraz daha ideal kadroyla çıkması gerekiyor diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Sevgili İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Özellikle yabancı oyuncu konusunda 10+4 kuralının mutlaka değişmesi gerektiğini vurguluyor. Sizin bu konudaki fikriniz nedir?
1: Şimdi şöyle, ben her zaman şunu söylüyorum. Futbol akademilerine bilimsel ve doğru yatırımı yaptıktan sonra yabancı sınırlaması bile kalksa bu hayırlı olur. Açık ve net konuşayım. Çünkü buradan en elit oyuncular çıkacak. Örnek veriyorum, gerçekten bütün takımların altyapıları dediğimiz o futbol akademileri iyi bir şekilde yönetilirse her takımda oynayacak olan 2-3 oyuncu çok kaliteli oyuncu olacaktır. Bu da Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Hani rakamsal 10+4'ler işte 11+2 gibi bu yabancı sayıları bir çözüm olduğunu pek düşünmüyorum. Hani siz isterseniz bütün oyuncuları Türk yapın ama o futbol akademilerini, futbolu doğru yönetmediğiniz zaman bu rakamlar sadece bir tembellik yaratacak. Şu kadar işte oyuncu zaten oynamak zorunda deyip hani oyuncunun kendini geliştirme şansını bile ortadan alabilirsiniz. Rekabetin yaratılması lazım. O rekabet yaratıldıktan sonra yabancı sınırının olmasına da gerek yok açık konuşmak gerekirse. Ama siz dediğim gibi o futbol akademilerini iyi yönetmediğiniz zaman, oraya doğru yatırım yapmadığınız zaman, scouting yapmadığınız zaman sınırsız da olsa sonuçta yine transfer hataları yapacaksınız. O hataları yaptıkça da o paraların çoğunu maalesef

0: yurt dışına kaptıracaksınız. Bu da ekonomik anlamda ciddi anlamda sorunlar yaratacak. Tabii doğru bir sistematik kurgunun olmamasından dolayı da yabancı sınırlaması olunca özellikle Avrupa'da bizi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi diğer takımlarımızın da zorlanacağı aşikar. Sonuç olarak almak istiyorsunuz, sınıra takılıyorsunuz. O sınıra takılınca da bunun ceremesini Avrupa'daki maçlarda çekeceksiniz. İsmail Hoca da diğer Galatasaray olsun, Beşiktaş da olsun bu rakama yani 10+4 olayına karşılar. Bir düzelme olacak mı olmayacak mı ama yanılmıyorsam bu konuda son noktayı koydu diye düşünüyorum Futbol Federasyonu. Ama tabii her an her şey değişebilir. Sonuçta burası Türkiye, bir sinyalin gelmesi yeterlidir.
1: Peki şimdi transfer hareketliliği de hat safhada. Yeni transferler Nathan Ake çok kısa bir süre aldı. Greenwood falan, onları nasıl buldunuz? İrfan Can sanki üstündeki ölü toprağını atmış, çok arzuluydu. Yeni oyuncuları böyle tek tek değerlendirirsek ve eskiden takımda şans bulamayıp bugün, daha doğrusu dün gece maça çıkanları nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi tabii Nathan Ake kariyeri tartışmasız iyi bir oyuncu. Yani sonuçta iyi bir transfer. Mühim olan bu transferlerde belirli bölgedeki oyuncuların birbirini tamamlaması gerekiyor. Şimdi Ake Şikrin yeri de tamamlayacak gibi gözüküyor. Hani böyle klasik defans oyuncuları vardır. İşte birlikte oynarlar. Popescu, Bülent, geçmişte Uche Hök gibi, işte Beşiktaş'ta eskilerden Ulvi Samet gibi veya Gökhan Ulvi gibi mesela. Oyuncular birbirlerini tamamladığı zaman gerçekten defansta o güveni verdikleri zaman hem kaleciye hem de takıma, takımın verimi de artıyor. Ama sizin defans kurgunuzda inanılmaz hatalar olmaya başlayınca bu herkesi tedirgin ediyor. Yani aman topu kaptırmayalım, aman hata yapmayalım. Tabii ki baktığımızda yanılmıyorsam ikinci yarıda Hoca oyundan aldı. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hani Greenwood tabii ki şu var. Futbolcu geçmişi, kariyerine baktığımızda çok başarılı bir oyuncu. Ama mühim olan bunun Türkiye'de tutup tutmayacağı. Bazı oyuncular bazı takımlarda harika yıllar yaratıyorlar. Bazı oyuncular da hayal kırıklığı yaratabiliyorlar. Bunu zaman gösterecek. Tam hazır olmadığı için hoca oyuna koydu ama bir iki koşu yapması, işte kafayla bir pozisyon yakalaması ki Greenwood'un da en büyük özelliklerinden biri, hani bir hareketlenip boş alan yaratabilip kendine sonuca da etki eden, hem gol üreten hem asist yapan etkili bir oyuncu. Bazı kanat oyuncuları vardır, sadece orta yaparlar, asist yaptırırlar, çok sonuca etki etmezler. Zamanla hazır olacağını da düşünüyorum. Ama baktığımızda tabii ki bu kadroda biraz Kerem'i tedirgin gördüm. Hani Kerem'in de hazır olması gerekiyor. Ama Kerem bu şekilde giderse büyük ihtimalle yedekte kalabilir. Fenerbahçe'nin tabii ki Vedat'ın olmayışı, bir santraforun olmayışı dün ceza sahası içinde Fenerbahçe'nin daha fazla pozisyon bulmasını engellediğini düşünüyorum. Ama tabii olaya diğer taraftan bakarsak, diğer tarafa da iyi bir kanat alıp belki bir başka bir santrafor alırsa Fenerbahçe daha da etkili olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu sene gerçekten işte taraftarların istediği noktalara oyuncu alındı. Santrafor alındı. Bir santrafor daha bakılıyor. Bir stoper alındı. Ama kanatlar tabii ki sol bek oralarda bir takviye gerekebilir. Semedo iyi oynadı. İrfan Can iyi oynadı. Bazı oyuncular bilirsiniz Emre Bey, bazı teknik direktörlerle hayat bulurlar. O teknik direktörler gittiği yerlere oyuncuyu götürürler. Gelirler, oyuncuyu isterler. O oyuncu çok kötü bir sezon geçirir ama o teknik direktör gelir, harika bir sezon geçirir. İrfan Can da daha önceden İsmail Hoca'nın görev aldığı dönemlerde Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçirmişti. Tabii bunlar iyi yani olumlu şekilde oyuncunun hafızasında olduğu için teknik direktöründe bir özgüven oluşuyor. Hocanın ona inandığını biliyor. Bu özgüvenle hem hocasını da utandırmamak adına, haklı çıkarmak adına ekstra bir motivasyon oluyor. Bu motivasyon da çabayı arttırıyor. Çaba artınca da ortaya iyi bir performans çıkıyor. Hani İrfan Can da çok istekliydi. Eski günlerdeki gibi ben hazır olacağım, ben iyi olacağım mesajını verdi. Bartu da gerçekten hani etkili bir performans gösterdi. Attığı şutlarla olsun. Yani sonuçta iki tane gol atabileceği bir maçtı. Ama tabii direklere ve rakibe takıldı. Yani sonuç olarak Fenerbahçe istekli, arzulu, koşan, topu kapmaya çalışan bir takımdı. Bir rekabet ortamının da olacağı gösteriyor. Yani oyuna kim girerse girsin o beden dilinden bir çaba göstereceği, iyi niyetli olduğu gözüküyor. İyi bir mesaj verdi Fenerbahçe ama dediğim gibi skor yeterli değil. Çok tedbirli olmak lazım oraya gittiği zaman.
1: Peki özellikle Fenerbahçe'nin ikinci maç için şansını nasıl yorumlarız? Çünkü Fenerbahçe 1-0'lık skorlar her zaman talihsiz skorlardır, zor skorlardır tanımlamasının içinde gidiyor oraya.
0: Tabii kesinlikle. Sonuçta orada maçın başında veya ilk yarıda 1-0 geriye düştüğünüz zaman oyun aksiyonunuzdan %100 emin olmanız lazım. Yani savunma mı yapacaksınız, tamamen hücumda gol mü arayacaksınız, 1-0 geriye düştüğünüzde kontraya mı dayalı oynayacaksınız, yoksa direkt risk alıp ileri mi çıkacaksınız? Bunlar önemli şeyler. O yüzden orada hani Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde sanki maç burada 0-0'mış gibi oynaması gerekiyor. Tabii ki şansı şu an itibariyle %60-65 civarında. Ama dediğim gibi sonuç olarak çok tedbirli olmak zorunda. Çünkü futbolun şakası yok. Karşınızda Polonya Ligi'nin ikinci takımı, genç oyuncular var ama yetenekli oyuncular da var. Yani hücuma çıktıkları zaman adam eksilten, etkili hamleler yapabilen oyuncular. Bunlar kendi sahalarında daha da iyi oynayacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.
1: Dün Aziz Yıldırım stada gelmemiş, maçı evden seyretmiş. Bunu nasıl okuruz?
0: Yani ya bilmiyorum, hani belki bir sağlık sorunu olabilir veyahut da dediğim gibi inşallah öyle bir şey yoktur tabii ki. Veyahut da bilmiyorum, belki bazen totemde mi yapıyor olabilir? Olabilir yani, bazı insanlar biliyorsunuz başkanın öyle totemleri de vardır. İnşallah sağlık sorunu değildir. Veyahut da bir şekilde öyle canı istemiş olabilir. Sonuç olarak zaten bir tepki çekecek durum yok. Bunun belirli bir sebebi vardır diye düşünüyorum ama inşallah sağlık sebebi değildir.
1: Lemina ile Galatasaray 2 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Yani sonuçta doğru bir transfer yani Galatasaray için. Evet, katkısı da var. Zaten Lemina tartışılmaz. Galatasaray'ın da şu dönemde transferlerde bir sessizlik var. Ama tabii ki bazen sessiz gidersiniz. Sonra son anda doğru hamleleri yaparak oyuncular alabilirsiniz. Galatasaray evet çok fazla evet takviyeye ihtiyacı var ama öyle Fenerbahçe, Beşiktaş gibi böyle en aşağı 6-7 tane oyuncuya ihtiyacı olan bir takım değil. Açık konuşayım, Türkiye için kadrosu çok çok yeterli. Avrupa için 2-3 takviyeye ihtiyacı var. O yüzden elindeki oyuncuları da tutmak zorunda. Sonuç olarak Icardi ile yollar ayrıldı. Lemina'yı da tutması mantıklıydı. Doğru transfer, doğru hamle diye düşünüyorum.
1: Peki en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Beşiktaş transferleri. Bu yıl Beşiktaş önemli transferleri imza attı. Yarın da Midland'la oynayacak. Önemli bir mücadele. O da önelime karşılaşması. Ndidi'de bir sakatlık çıktı. Bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş için neler söyler Ömer Ateş hocam?
0: Şimdi Beşiktaş maalesef son 3 sezondur lige Ekim ve Kasım aylarında bir çöküşle ilk yarıyı sonlandırıyor. Bu da şampiyonluktan uzaklaşmasını sağlıyor. Hakikaten rengi gibi yani, bir bakıyorsunuz önemli maçları kazanıyor, harika maçlar kazanıyor ama bir bakıyorsunuz sıradan takımlara kaybediyor. Bu da istikrarlı bir tablo göstermemesinin en büyük sebebi kadro yapılanmasındaki hatalar. Yanlış transferlerin bedelini ödüyor. O yüzden Beşiktaş'ın yapması gereken de doğru transfer sisteminin oluşturması. Önder Özen'in gelmesiyle birlikte biraz daha böyle hem nokta transferlerin yanında tanınmış bilinen isimleri de alarak kadroyu harmanlamaya çalışıyorlar. Sonuçta

0: İnşallah bu transferler tutar. Sonuçta sadece Fenerbahçe Galatasaray'ın kafa kafaya gittiği bir lig değil. Buna Beşiktaş Trabzon'un hatta bir başka takımın da katılmasıyla birlikte zirvenin daha zevkli mücadelelere şahit olmasını istiyorum. Yani inşallah Beşiktaş'ı bu sene daha iyi görürüz. Daha doğru transferlerle. Yarınki maçta da başarılar diliyorum. Ama tabii ki rakip zor bir rakip. Kuzey Avrupa takımı. Danimarka takımı sonuç olarak Avrupa'da mücadeleciliğiyle tanınan, ses yapan bir takım. Tabii ki sakatlığın olması da ayrı bir risk faktörü oluyor Beşiktaş'ta. Sonuç olarak bu tür maçlar sezon içinde sinyal veriyor. Olumlu bir anlamda, psikolojik anlamda da etkiliyor. Avrupa'da alınacak iyi skorlar hem takımın özgüvenini hem taraftarın özgüvenini arttırarak hem ligin hem de Avrupa'daki gidişatın rotasını belirliyor diye düşünüyorum.
1: Başakşehir'inde Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile evinde oynayacağı maç var.
0: Evet, Başakşehir'e de başarılar diliyoruz. Sonuç olarak yıllardan beri ligde olan bir takımımız, şampiyonluk kazanmış ve ligin hep zirvesinde büyük takımlara kök sektiren bir takımımız. Tabii ki Avrupa'da biliyorsunuz artık dünyada Emre Bey, Dünya Kupası da bunu gösterdi. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne de baktığımızda bunu gördük. Artık takımlar arasındaki o makas şöyle kapanıyor. Şimdi kalite düzeyi düşük olan, düşük bütçeli takımlara baktığımızda hepsi fizik gücü olarak iyi noktadalar. Yani koşuyor, mücadele ediyor, iyi bir savunma yapıyor ve sizi bir noktaya getiriyor. Artık o noktadan sonra yetenek devreye giriyor. Sizin o yetenekli oyuncularınız varsa o skoru belirleyebiliyor. Ama biz bunu gördük ki bazen o yetenekli oyuncularda etkili savunma, çok fazla baskı preste de çözüm üretemiyorlar. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle bu Kuzey Avrupa takımları, İskandinav takımları ayrı bir fizik gücüne sahip takımlar, ayrı bir kuvvete sahip takımlar. O yüzden tedbirli olunması gerekiyor. Ama Başakşehir'in de kadrosuna baktığımızda kaliteli bir kadro. Sonuç olarak inşallah Türk takımları olarak maçların hepsini galibiyetle kapatır. O puanları toplarız. Topladıkça da daha fazla takımımız Avrupa Şampiyonası maçlarına katılabilir, kupalarına ve daha az ön eleme oynarsa sonuç olarak Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Ligi'nde, Avrupa Konferans Ligi'nde daha fazla takımlarımız olur diye düşünüyorum.
1: Var mı eklemek istediğiniz bir durum?
0: Yok, dediğim gibi takımlarımıza başarılar diliyorum. Tabii ki her takım nokta transfer yaparsa, paralar boşa gitmezse, ligin kalitesi artarsa seviniriz. İnşallah güzel bir dönem yaşarız. Türk takımlarının Avrupa'daki başarılarını konuşuruz. Ligde güzel olayları konuşuruz. 2026-2027'den bu beklentim var. Ama tabii ki biraz zor bir hayal ama sonuç olarak ne kadar az hasarla çıkarsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de
0: Rica
1: sizden
0: ederim. İyi
1: reklama gidiyorum.
0: günler.
1: Sağ olun.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.

0: bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim profesyonel eski futbolcularımızdan saygıdeğer hocam Mustafa Tümöz'le birlikteyiz. Canım hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar sevgili Emre. Ben de size ve tüm dinleyicilerimize günaydın diyerek başlamak istiyorum.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biraz hafif böyle belimde bir miktarla ağrı var. Onun dışında çok çok iyiyim.
0: Aman çok geçmiş olsun. Kendinize çok dikkat
1: çok
0: edin.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Saygıdeğer hocam nasıl bir Fenerbahçe izledik? 1-0'lık skor sizce Polonya'daki ikinci maç için yeterli bir skor mu? Ve Fenerbahçe'nin yenileri için neler söylersiniz? Üçlü kombin bir soru.
1: Evet, şimdi bu sezon ilk defa ben bir Fenerbahçe'nin maçını tam olarak seyrettim. İlk defa Fenerbahçe bir resmi maça çıktı. Yani ben açıkçası maçın başından sonuna kadar oynayan oyuncular açısından, sonradan giren oyuncular açısından Fenerbahçe'nin maçı kazanma isteği, hırsı, iştahını çok beğendim açıkçası. Diğer taraftan hani oynayan oyuncular açısından baktığımızda İsmail Kartal'ın tercihlerini şu an itibariyle eleştirmek ya da yorumlamanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Zira çünkü daha yeni bir sezon açılışı oldu. Fenerbahçe daha 4 haftalık bir çalışma temposundan çıktı. Mutlaka İsmail Hoca elindeki hazır olduğunu düşündüğü en iyi oyuncularla sahaya çıkmıştır. Dolayısıyla hani kimlerin oynadığı konusunda ya da oynamadığı konusunda bir yorum yapmayı doğru bulmadım. Bulmuyorum da. Şimdi Fenerbahçe arkada dörtlü bir savunmayla başladı ki bundan sonradaki çoğunlukla da dörtlü oynayacağını lig içerisinde düşünüyorum. Ama bu Metin Akye'nin transferiyle birlikte üçlü savunmaya da zaman zaman geçebileceğini sinyallerini İsmail Kartal sözleriyle de vermişti. Nasıl bir oyun vardı sahada baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Demin de söylediğim gibi çok iştahlı, istekli bir Fenerbahçe gördüm. Ama sonuca gitme noktasında hala bazı problemler var Fenerbahçe'de. Özellikle santrafor noktasında, topun kaleye girmesi noktasında İsmail Kartal'ın bazı önlemler alması gerekiyor. Tabii oyuncuların eksik olması da buradaki sonucun daha fazla olmasını da engelledi. Vedat Muriç'in de katılmasıyla birlikte belki yeni bir santroforun da alınmasıyla birlikte bu skorlar oyun skoru daha fazla yansıyacak diye düşünüyorum. Yeni oyuncular açısından baktığımızda Bartu orta alanda gördük ki geçen sene Fenerbahçe'de kiralık olarak galiba Karagümrük'e gönderilmişti. Orada birkaç maçını seyretmiştim. Hatta Karagümrük 2-0 yendiği maçta da Fenerbahçe'ye gol atan bir oyuncuydu. Bartu iyi oyuncu. Dün de çok da iyi futbol oynadı açıkçası. Alternatif olabileceğini gösteren bir oyun sergiledi. Diğer taraftan İrfan Can Kahveci de geçen sene Fenerbahçe'de kadro dışı kalmış bir oyuncuydu. O da Kazımpaşa'ya kiralık gönderilmişti. Orada da bazı skora etki eden maçları da olmuştu. Milli takım oyuncusu da İrfan Can Kahveci. Dün baktığımda İrfan Can Kahveci'nin yine böyle çok çok üst düzey bir oyun oynamadı açıkçası İrfan Can Kahveci. Ama o noktada özellikle o kanatta da yine alternatif olabileceğini düşündüğüm bir oyunculardan bir tanesi. İrfan Can Kahveci'nin özellikle Fenerbahçe'nin ön alanda oynadığı maçlarda, takımın öne çıktığı maçlarda, ceza alanı içerisinde oyuncuların yoğunlukla bulunduğu durumlarda ters ayakla çok etkili ortaları var. Bunun dışında İrfan Can Kahveci'nin savunma noktasında tabii zaafları da var ki orayı da Mason Greenwood'la Fenerbahçe bu sene flash transferlerden bir tanesi de kapatacaktır. Dün Mason Greenwood'u da baktığımızda da hani çok yorum yapmak doğru değil, hazır olmayan bir görüntü verdi açıkçası. Ama tabii hazırlandıkça çok daha iyi olacaktır. Yine çok iyi bir Asensio'nun Fenerbahçe'ye etkisi de çok iyi olacak. Dün Asensio da çok hazır bir görüntü vermedi. Eksiklerini Fenerbahçe tamamladığı noktada çok daha iyi bir takım olacaktır. 1-0 Fenerbahçe için iyi bir sonuç mu? Yani sonuçta kazandı Fenerbahçe. Ama çok riskli bir sonuç açıkçası. Diğer taraftan Fenerbahçe rakibine göre çok daha üst kalitede oyunculara sahip, maçı ve turu atlayabilecek kapasitede olan bir takım. Haftaya da oynayacağı maçta da daha fazla oyuncuyla, aslında hazır oyuncuyla da oraya gidecektir. Ben riskli görüyorum ama Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimalini çok çok daha yüksek görüyorum. Söyleyeceklerim Fenerbahçe açısından bugün itibariyle bunlar. Thank you. Şunu söyleyeyim ayrıca bu arada da Fenerbahçeli oyunculara baktığımızda Fenerbahçe'de forma savaşı çok ciddi boyutlara gelecektir. Çünkü çok bir rekabet var. Fenerbahçe'de de çok kaliteli, çok üst düzey oyuncular var. Rekabet üst düzeyde olacaktır bu sene Fenerbahçe açısından. Bu da tabii İsmail Kartal'ın elini güçlendirecek. Çok kaliteli oyunculara sahip olmak bir avantaj olduğu gibi yönetmek açısından da çok zor olabilir. İsmail Kartal'ın bu noktada dikkat etmesi gerekiyor olan kısımlardan bir tanesi de forma adaletini sağlayabilmesi. Eğer bu forma adaletini de sağlarsa Fenerbahçe açısından çok iyi bir sezon geçirmiş olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz, eski profesyonel futbolculardan. Fenerbahçe'den dilerseniz Beşiktaş'a geçelim. Onlar da yarın Midland'la oynayacaklar. Ndidi'nin bir sakatlığı var. Nasıl görüyorsunuz onların bu mücadelesini?
1: Şimdi Midland tabii Danimarka'nın önemli takımlarından birisi. Böyle Kuzey Avrupa takımları gerçekten çok sert takımlar oluyorlar. Biz de bu takımlarla böyle hep ön elemelerde sezonun ilk başlarıyla karşılaşıyoruz. Yani biz bir yandan hazır olmuyoruz, onlar bir yandan sert bir takım haline geliyorlar. Dolayısıyla çok zorlu maçlar bizi bekliyor. Şunu söylemek istiyorum aslında. Danimarka takımı bu Midland yani Beşiktaş'a göre tabii kalitaları alarak biraz daha alt bir seviyede bir takım ama Fenerbahçe'nin rakibine göre daha üstte diyebiliriz. Beşiktaş açısından daha zorlu bir maç geçecektir. Beşiktaş da bu sene özellikle hem vizyon ve strateji değiştirdi. Önder Özen'le birlikte başlayan ve İtalyano'yla teknik direktörle birlikte devam eden ve çok önemli transferlere de imza atmaya başlayan bir Beşiktaş gördük. Çok farklı bir Beşiktaş bu sezon izleyeceğiz. Oyun olarak nasıl bir Beşiktaş var? Hiç şu ana kadar Beşiktaş'ı da çok seyretmediğim için bilemiyorum ama benim İtalyano'yu takip ettiğimiz kadarıyla da çok agresif, önde baskı yapan, kanat beklerini çok öne çıkaran bir oyun tarzıyla oynayan bir takım yaratacağını tahmin ediyoruz. Beşiktaş aslında Sergen Yalçın zamanında da böyle çok agresif önde baskı yapan bir oyun tarzı vardı ama Beşiktaş'ın hep böyle sahada bir oyun aklı eksikti geçmiş yıllarda. Ve öne çıktığında da arka tarafta çok ciddi anlamda boşluklar bırakıyor ve geçiş ataklarını rakibin yaptığı geçiş ataklarında çok pozisyon verip gol bulması gerekirken gol yiyordu. Beşiktaş bu noktada bunu çözmüş olursa eğer çok da başarılı bir sezon geçirecektir. Midland takımına baktığımızda da özellikle santroforlarının çok etkili bir santrofor olduğunu görebiliyoruz. Yine sağ kanat oyuncuları çok etkili oyuncular. Bu oyuncular özellikle geçiş ataklarında ve defansın arkasında sarkılan toplarda çok ciddi pozisyon yaratabilir. Dolayısıyla Beşiktaş'ın biraz da kontrollü bir oyun sergilemesini bekliyorum. Ben yine Beşiktaş'ın Midland karşısında biraz daha avantajlı görüyorum ama Fenerbahçe'ye göre baktığında daha zorlu bir rakiple oynayacak Beşiktaş. Umarım iyi bir sonuçla deplasmandaki maça gider.
0: Ve tabii ki Başakşehir onlar için de Inter Turku maçı var. Finlandiya temsilcisi Konferans Ligi'nde.
1: Evet, şimdi Başakşehir tabii bizi konferans liglerinde oldukça iyi temsil eden bir takım. Şimdi Başakşehir'in de bu sefer Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerine göre daha alt seviyede bir rakiple karşılaştığını, Finlandiya'nın önemli takımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz ama Finlandiya'da futbol zaten hani Avrupa'da alt seviyelerde, gerilerde olan bir futbol.

0: Başakşehir bu noktada çok fazla avantajlı ya da çok fazla önde olarak görüyorum Başakşehir'i. Ama tabii öyle görmek bazen risk de oluşturabiliyor. Mutlaka Nurşahin Hoca ve Başakşehirli oyuncular olayı çok daha ciddiye alarak hazırlanmışlardır. Başakşehir'in çok farklı bir skorla aslında ikinci maça gideceğini düşünüyorum. Burada çok zorlanacağını düşünmüyorum Başakşehir'in diğer takımlarımıza göre.
1: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz ve hocam yabancı sınırlamasını Türkiye'de nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya bir sınırlama olmalı tabii.
1: İsmail Kartal da dün buna bir parantez açtı ve yabancı oyuncu sınırlaması mutlaka değişmeli dedi.
0: Ya şimdi Fenerbahçe'nin bence yabancı sınırlaması diğer takımlara göre biraz daha farklı düşünüyor olabilmesi mümkün. Niye? Çünkü bildiğim kadarıyla 24-23 tane yabancı oyuncuyla sözleşmesi var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla bu Fenerbahçe'yi yeni sezonda plan yapmayı çok zorlaştıran bir durum. Yabancı oyuncular açısından bir sınırlama mutlaka olmalı. Ama bu böyle 10 artı 4, işte 4 artı 8, 10 artı 2 böyle kafa karıştıran şekilde değil de net herkesin bildiği bir sayı üzerine olması gerektiğini düşünüyorum. 10 artı 14 olur, 10 olur, farklı bir rakam olur ama bir sınırlama olmalı. Ya Fenerbahçe açısından baktığımızda da tabii geçmiş yıllarda yapılmış olan sürekli yabancı transferler kadroda bir şişkinlik yarattı. Sayı 23-24'e geldi. Dolayısıyla da birçok oyuncuyla Fenerbahçe'nin ya kiralık anlamında ya transfer anlamında bir önlem almasını gerektiriyor. Bu da muhtemelen İsmail Kartal'ı hangi oyuncularla yola devam etmemiz gerekiyor, İşte hangileriyle el sıkışmamız, ayrılmamız gerekiyor noktasında zorluyor. Eğer performansları da bu oyuncuların antrenmanda üst seviyedeyse bu daha da zorlayacak. Dolayısıyla da İsmail Hoca'nın bu yabancı sınırlamasıyla ilgili olan serzenişini de anlayabiliyorum. Ama bu tabii geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin transfer politikalarındaki yanlışları da çok net gösteriyor. Bu kadar çok oyuncuyu kadroya dahil etmek, bu kadar çok yüksek maliyetlerle bu takımları yönetmek çok doğru değil. Aslında biraz Fenerbahçe'nin bu tarafa bakması lazım. Bu noktada hani yabancı sınırlamasının için tekrar söyleyeyim, bence bir sınır olmalı diye düşünüyorum.
1: Peki Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam Dünya Kupası'nı nasıl yorumlarsınız? Nasıl buldunuz?
0: Evet, şimdi Dünya Kupası tabii bu sene ilk defa 48 takımla başladı. Böyle biraz uzun sürecekti, sürdü zaten. Sanırım bir 40 gün falan civarında bir şey sürdü. Evet uzun sürdü ama hani bitince de açıkçası bende şöyle bir şey oldu. Yani bir boşluk oldu. Yani bir şey bitti. Yani ne yapacağız? Bundan sonra kaç maç seyredeceğiz? Çok maç seyrediyor, hoşumuza gidiyordu. Bir yandan da böyle tabii uzun sürmesi de aslında iyi mi oldu bilemiyorum. Şimdi Dünya Kupası'na baktığımızda aslında final oynamayı yani yarı final final oynamayı hak eden 4 tane takım gördük. Çok sürpriz olmadı bu noktada. Finale çıkan takım tabii benim Fransa, İngiltere beklentim vardı. Bunlar üçüncülük, dördüncülük oynadılar. Şimdi tabii üçüncülük, dördüncülük maçı çok enteresan bir skorla bitti. Ben hani çok üçüncülük, dördüncülük maçının yorumlanabilecek bir maç olduğunu düşünmüyordum ama skor öyle bir bitince 6-4 falan bir handball maçı gibi. Yani bir şeyler söylemek gerektiğini de düşündüm aslında. Çok güzel bir maçtı. Her iki takım da açıkçası böyle fazla futbol taktik ve disiplin üzerine kurulmamış bir oyun sergilediler. Biraz böyle akıllarına estiği gibi, kendi düşündükleri gibi bir oyun oldu. Dolayısıyla da çok pozisyon üretildi. Oyuncular da çok kaliteli olunca birebir karşılaştıklarında pozisyonların gole çevrilmesi de tabii çok kolay oldu. Final maçına geldiğimizde de şunu söyleyebilirim aslında. İspanya ve Arjantin hani finali hak eden iki takımdı. Onları da tebrik etmek lazım. Arjantin tabii yarı finalde İngiltere'ye karşı oynadığı o sert temaslı oyunu İspanya'ya yapamadı ki. İspanya zaten buna izin vermedi. Çok iyi pas oyunu oynayan, çok iyi top çeviren bir takım olduğu için Arjantin çok fazla temasa bile giremedi. Özellikle ilk yarıda sadece topun arkasında kalmaya çalıştı. Bu temas yapamaması Arjantin'de bir sorun oluşturdu. Sanırım ki ikinci yarı Paredes'e farklı bir oyuncuyla girdiler ki Paredes'i aldılar. Paredes de böyle çok sert oynayan bir oyuncu. Oyuna biraz sertlik geldi. Belki agresif oynamak Arjantin'i işte daha iyi bir seviyeye getirir gibi bir şey oldu ama bu tabii onlara yaramadı. Bir kırmızı kart olayı oldu. Şam'ın kırmızı kart olunca ve maç uzatmaya gidince aslında benim kafamda şöyle, Messi ile devam etmek gerekiyor muydu ya da Messi ile çıkarmak mı lazım noktasında böyle gitgellerim oldu, ama ben kendim o noktada Messi ile devam etmeyi düşünmezdim. Çünkü Messi ile oynamak demek aslında zaten 11'e 10 oynamak demek, ama sonuçta Messi ile oynuyorsunuz. 11'e 10 oynamayı da kabul edebilirsiniz. Ama bir kırmızı kart daha görünce bu 11'e 9'a döndü. Tabii Messi'yi çıkarmak teknik direktör açısından çok kolay bir şey değil. Ancak Messi kendi isterse çıkabilir. Yani Messi sahada kalınca 11'e 9 oldu ki bu nokta bence Arjantin'in en büyük hatasıydı. Öbür türlü o Messi'yi çıkartıp bir defansta bir oyuncu ya da orta alanda bir oyuncu ile penaltılara götürüp hak etmese de penaltılarla şampiyonluğu alabilirdi. Şampiyon olan İspanya'yı da ayrıca bu noktadan sonra kutlamak istiyorum. Çok hak ederek bir maç kazanmış oldular.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Kucak dolu sevgilerle reklama gidiyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: De kahvaltı sohbet. Gel baba, gel bana.
1: Ve süper bir isme gidiyoruz. Doçent Doktor Sayın Hakan Güveli hocam, günaydın.
0: Sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, herkese günaydın.
1: Hocam dün Kadıköy ana baba günüydü. Erken saatlerden itibaren sizin muayenehanenin olduğu yer herhalde geçilmez olmuştur.
0: Şimdi şöyle, işte biz peş peşe hasta bakıyoruz. Yazın tempo azaldığı için işte ben de 2.5 gibi falan çıkmıştım. Ben asker liseden işte hala her hafta görüştüğümüz arkadaşlarım var. Artık onlarla kocaman bir kardeş aileyiz. Oturduk. Abi restoranda 50 kişi birden formalarıyla geldiler. Her taraf Fenerbahçeli oldu. O tarafta bir yerlere gidiyoruz biz sakin. Caddeler Fener akımındaydı. Gerçekten hani bu çok hoş bir görüntü. Gayet iyi bir görüntüydü yani.
1: Peki nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi?
0: Vallahi Emre, şimdi bir kere burada şunu söyleyeceğim. Bu ikinci ön eleme. Şimdi hırs güzel, birinci bölgede baskı güzel, %79 topa sahip olma güzel, 700 küsür pasa 200 pas güzel, rakip ceza sahasında bulunma güzel, ama 1-0 gibi şüpheli bir skor. Şimdi hala maalesef işte bizim Hırvat oyuncu gelecek, onun sakatlığı Fener'i

0: bu kadar etkiledi mi? Bence etkiledi. Ciddi bir santrafor eksikliği var. Hani maça bakalım. Şimdi sonra işte bir İspanya Arjantin'den de birkaç laflarız. Şimdi Yamal'a top geliyor. O da sağ açıkta oynuyor. İşte bizde de vardı. Hani biraz daha iyi olmalıydı. Ama gelen pası geriye vermek. Birkaç kere bu kadar iki alanda 4-4 savunma, 4-5 savunma yapan bir takımda tek topla arkasına düşmek. Kaleciyle karşı karşıya kalıyorsun ya da çok ciddi adam eksiltip bir pasla ciddi gol pozisyonunda bulunabiliyorsun. Hani dolayısıyla burada hem solda Kerem Aktürk, işte hem sağda oynayan arkadaşımız, hani Fener'de ortada Talisca beslenemedi ama Talisca da yaratamadı. Yani Fener'de sanki hala ciddi bir santrafor eksikliğiymiş gibi duruyor. Şimdi onun dışında da Asensio dev olma ismini hak etmiş. Onun dışında Greenwood gibi birisini almışsın. Ya bunu artık son 20 dakika 10 dakika oyuna sokmayacaksın. Fiziği hazır şu bu demeyeceksin. Hani bu insanlar her zaman fark yaratan insanlar. Sonuçta bu bir top. Dolayısıyla bence hani 1-0'a tabii ki çok sevindik. Ben bir Galatasaraylı olarak acayip seviniyorum. Korkunç iyi işler yapalım. Başakşehir de yapsın. Ama ne olur ve ne olur ya, orta sahanı güçlendirdin. Hani geride daha iyi olmaya başladın. Şu ileri sorununu çok ciddi çöz. Kerem hiç iyi değildi. Hani düzgün bir paslaşma, top kaybetme, bunlar çok fazlaydı. Hani dolayısıyla böyle olunca hani ne bileyim yani, şimdi bunlar gençler, küçükler, bir Polonya takımı bizden çok daha istatistiksel olarak geride, kalite olarak geride. Ama ne bileyim, bir şeş kaza bir gol olur. Hadi orada 1-0 yenik düştüğümüzde bu sefer bizde bir bocalama olur mu? Bunu daha önce görmedik bir tarihte. Gördük. Ne gerek var daha garantili bir skor yapamamaya? Sonuçta oynadığın takımın gücü, eti budu belli. Ama disiplini ve koşması da belli. Hani dolayısıyla burada bence daha iyi olmalıydı. Hani Fener'in artık bunca para harcanması, bunca yapıda İsmail Kartal hani bu ileride son vuruş olayında bir çözüm getirmek zorunda. Bunda da bence evet kadro var. Bir sakatlık, eksiklik olabilir ama şapkayı önüne koysunlar, kendileri pozisyon yaratamadılar. Ya bu kadar enine oynamayacaksın. Yamal'a bak. Ya adam geliyor sağ kanatta. Ne yapıyor? Giriyor, ediyor, çalımlıyor. Bir pasla gol pozisyonuyla bırakabiliyor birçok kişiyi. Ya da geçiyor, biraz daha sola yatıyor. Zaten sol ayak. Nefis bir gol pozisyonu yaratabiliyor. Şimdi bizim burada diyeceğimiz ne sevgili Emre? Frikik'ten gol attık. Çok iyi bir verkaç, ara pas, dikine bir offside olmadan güzel bir pozisyonla maalesef giremedik. Hani dolayısıyla ben umarım daha da iyiye gider diyorum. Yeni gelenler daha da takıma alışır diyorum. Ama Fener'in 1-0'lık skorunu ben Fener'e yakıştıramadım. Daha fazla olmasıydı. Ama sevindiren şey, evet, birinci bölgede bir ikinci yarıda biraz bunu bıraktılar. Korkunç istekli, korkunç saldırı, baskı harikaydı. Bizim görmek istediğimiz şeyler bu. Ama bunu bir Polonya ikinci önemli maçında değil, her takıma yapmalılar. O kondisyonuna sahip olmalılar. Yani sen futbolcusun, sosyal medyada işte Arda Turan'ın da takımı nasıl çalıştırdığını, herkesin dili dışarıda mahvolduğunu görüyoruz. Artık yani kondisyonerlerle, antrenörlerle, fizik tedavisi, her şeyi artık hani futbol başka yere gidiyor. Bunun hakkını vermeliler deyip topu sana atıyorum.
1: Peki. Hocam, Beşiktaş'ın yarın Başakşehir'de bugün maçı var. Başakşehir bugün Inter Turku ile oynayacak. Beşiktaş'ta yakın yarın Midland ile oynayacak. Biri UEFA Avrupa Ligi, biri Konferans Ligi'nde. Ndidi Beşiktaş'ta olmayacak. Yeni transferleri var Beşiktaş'ın. O konudaki fikrinizi alayım.
0: Bunları hep sizlerden dinledim geçen hafta boyunca. İşte demin de konuştunuz. Yani artık ben Beşiktaş'ın daha disiplinize olduğunu, yeni gelenlerle daha bir güç kazandığını düşünüyorum. Beşiktaş'a yakışan da artık bunu rahatlıkla

0: geçmesi diye düşünüyorum. Demoralize oldular. Hani böyle yarı yolda artık birisi bırakmasın. Bu hani şimdi İsmail Kartal'ın da başına gelebilir. Yeni teknik direktörün de başına gelebilir. Hayır, hani biraz dirençli olmalıyız. Keşke hani Sergen de gitmeseydi. Hani oyuncularla sen o kadar hani laf ediyorsun, bir sürü kişiyi eleştiriyorsun. Bir tezahürat yapıldığında olumsuz 3-5 tane takımı bırakıp gitme gibi bir davranış olmamalıydı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Umarım iyi, bu yeni gelenlerle bir uyum içinde iyi bir skor olur. Başakşehir zaten adımlıyor gidiyor. Her yıl hani bir şeyler katmaya çalışıyor. Dolayısıyla ikisine de başarılar diliyorum. İkisi de rahatlıkla galibiyeti alacak düzeydeler.
1: Evet. Peki hocam, tabii son dönemde yazın en çok sorulan sorulardan biri: nasıl beslenmeliyiz, neler içmeliyiz, neler yemeliyiz? Acaba işte buz biliyorsun en büyük tehlikelerden biri. Geçen hafta da konuştuk. Dondurma da bu tehlikelerin içine dahil oluyor mu? Dün mesela hazır dondurma alanlar dondurmanın içinde böyle garip şeyler bulmuşlar ki son kullanma tarihi geçmemiş. Zannediyorum soğuk zincir bozulduğunda dondurma da kendi içinde ciddi sorunlar getiriyor. Bu konudaki fikrinizi almak isterim.
0: Tamam sevgili Emre, şimdi buna cevap vereceğim ama şimdi ilginç bir şey var. Ben yani sosyal medyayı boş vaktimde sadece haber olarak günde işte ekran saatim işte bir saati falan geçmemesine özen gösteriyorum. Ama Fatih Terim'in hani bunu diyeceğim harika açıklamaları gelmeye başladı ya. Hani bu şeydi, hani belki de biz hani şey deniyor ya, bir sistemde bir bozukluk var ama Fatih Terim'den hani altyapı bunlar olmalıydı. Türk futboluna, düzene, sisteme dair çok güzel açıklamalar geldiğini duyuyoruz. Ama bunu hani birileri mi duyurmadı? 5,5 yıl sen de milli takımın başındaydın. O zaman niye bu olmadı? Galatasaray'da da bir sürü teknik direktörler yapıldı. Bence Fatih Terim'in bu YouTube kanalında mı ne, bir yerde bir şeyler yapıyor. Onun gibi bir dev hocanın, dev futbol tarihine sahip olan bir ismin daha çok bu açıklamaları yapmalarını istiyorum. Biz gerçeklerle kamuoyunda daha fazla şey paylaşılmasını, hani böylelikle o hani Türk Futbol Federasyonu her şeyden para kesen, hala futbolda para dağıtıldı. Hani o paraları hala futbolcular bir yere bağış yapmadı. Daha fazla eleştirisel ama daha fazla altyapıdan kişi çıkmalı. Hatalar nerede? Bunların üzerine hep birlikte daha fazla gidebiliriz. Bu çok olumlu olacağını düşünüyorum böyle bir yaklaşımın. Dolayısıyla Fatih Hoca'dan bunları duymak beni çılgınca mutlu ediyor. Çünkü ayaklı kütüphane ve gerçek bir tarih var karşımızda. Hem teknik direktörlüğüyle, hem otoriterliğiyle, hem oyunculuğuyla. Umarım daha güzel şeyler gelir. Onun dışında mesela sevgili Emre, yazın gerçekten büyük tehlike. Ben gene hani ishal vakalarını, yani kolik, bağırsak iltihabı vakalarını işte senle konuştuk, sürpriz değil. Bu hafta da bir sürü baktık. Şimdi ne olur sevgili dinleyicilerimiz, ben geçen gün bir yere gittim, oturdum. Yani işte arkadaşlarıyız gene, eşler de var. Sos istedim. Ben acıyı da severim biliyorsun. Bana sosların hepsini bir yerden, hava 38 derece ya da 35 hissedilen daha fazla, dışarıdan. Siz bu sosu dışarıda mı tutuyorsunuz dedim. Evet dedi. Bak, açılmış. Hani daha kapalı değil. Ve dışarıda hissedilen 40 derece, o sosu bana vermeye çalıştı. Niye dolapta bunu açmadan bile niye hep bu dolapta değil dedim. Ya yerimiz yok dedi. Yaratacaksın dedim. Al o zaman yemeği de geri dedim. Yani bu tepkiyi biz toplumca koyarsak bu. Biz yazın en fazla bulaşta bir kere ne olur arkadaşlar, bir yere oturdunuz. Yani ne olur gidip elinizi yıkayın yemeğe başlamadan önce. Eve yıkadıktan sonra her yere de dokunmayın. Ya yani el hijyeni, elimizde o kadar çok bakteri bağlıyoruz ki, virüs bağlıyoruz ki çok önemli. Birinci bunu yaptık. Bunu sık sık yapacağız. Hatta bir yerdeyken bile, hani ben arabamda bile hani bir sabun kutusuyla bir su her zaman vardır. Hani bazen işte arabada bir şey atıştıracaksam yanıma böyle sandviç almaları biliyorsun çok severim. Hani kendim yapıp götürmeyi. Şimdi kahvem de hazır, sandviçüm de hazır. Dolayısıyla buna dikkat ediyoruz. İkincisi, bulaş riski en sık ne yapıyoruz? Su içiyoruz. En sık ne yapıyoruz? Hani bir yere oturduğumuzda özellikle baharatta bu sosları kullanıyoruz. Biz sularımıza olduğunca hijyen gösterecek. Soğuk suyu alın ama ne olur hani buzu dışarıda emin olmadığınız bir kurumdan asla ve asla almayın. O nasıl soğutuldu? Onun dışında da soğutulmanın dışında nasıl getirildi? Bunu gerçekten hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bunlara dikkat ediyoruz. Baharatlar ve soslara olabildiğince dikkat. Her tarafta hani sosun elinize aldığınızda soğukluğunu hissetmeniz gerekiyor. Hissetmiyorsanız bilin ki onda bir problem var. Dışarıda bunlar hani domatesli ve hani laktoz grubu peynir sütten yapılmış şeylerin, Emre sen gıda mühendisisin, bozulması 1 saat civarı yazın bu sıcakta. Hani kışın da öyle çok olduğunu zannetmeyin. Orada da 2 saatte başlıyor. Dolayısıyla önce biz kendimizi korumaya çalışacağız. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Üçüncüsü de hani böyle bir şeyler alırken bu mevsimde özellikle tabii ki işte bir yere gidiyorsunuz. Gene özellikle çiğ posalı bitkilerin, sebzelerin iyi yıkandığından emin olmak lazım. Dolayısıyla gideceğiniz yeri de güvenilir şekilde iyi seçmeniz lazım. Bu da son derece önemli bir şey. Bunlara çok çok dikkat ediyoruz biz. Kabaca en önemli şeyler bu ama maalesef de birçok hijyen kusurunun olduğunu sevgili Emre biliyoruz. İnsanlar üşeniyor ya da çok aç oluyor, hemen saldırıyor. Ama hayır, ben bak şöyle söyleyeyim sevgili dinleyicilerimiz. Her ay bu dönemde hani gerçekten 4-5 tane hastaneye yatış gerektiren, bir haftanın üzerinde ateşli, azında da kanlı ishal tablosu bile yapan kolitlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu son derece önemli. Bunlara dikkat edelim Emre.
1: Doçent doktor Sayın Hakan Güveli hocamla bir aradayız. Hocam bir de veda etmeden Dünya Kupası sorayım sana, nasıl oldu? Şimdi kurallar değişiyor. Enteresan bir durum oldu. Biliyorsun Guterres Birleşmiş Milletler Başkanlığı süreci tamamlanıyor.
0: Alo.
1: Duyabiliyor musunuz beni hocam? Evet hocam hattan düştü. Bir kez daha hocamı arayacağım. Hocama hattan düştük. O yolda olduğu için hocam, o yüzden de zaman zaman böyle kayıplar söz konusu olabiliyor. Saygıdeğer hocamı bir kez daha arayalım bakalım. Canım hocam bize neler söyleyecek? Dünya Kupası tabii herkesin merak ettiği, hocam da şu anda hattımızda.
0: Ha şimdi hatırladım, geldim geldim.
1: Evet. Hocam
0: Emre,
1: buyurun.
0: Dünya Kupası'nda şunu söylemek istiyorum, kusura bakma kestim. Yani bu bir şölen, kazanmak kaybetmek de var. Ama İspanya dev ağırlık koydu ortaya. Yani bırak istatistiği, Arjantin'in 0,0 gol beklentisini. Gerçekten ağırlığını son derece koydu paslaşmasını ve maçı hakkıyla aldı. O 1-0 değil, çok daha farklı skora da rahatlıkla gidebilirdi. İspanya Avrupa'dan sonra dünyayı alması da yani İspanya takımının, ülkenin bu işe ne kadar önem verdiğini, bir ekolleri olduğunu hep diyoruz zaten, bu paslaşmanın ama gole de gitmenin ne kadar önemli olduğunu ve dünyaya da her zaman çok önemli oyuncular da yetiştiriyorlar. Ama Arjantin'in yaptıkları sertleşmesi, kupa töreni dışında yani sırasında en son kupa alındığında sırtlarını dönmesi çocukça, çocukça. Hani koskoca adamlarsınız orada. Messi'nin bile yani o ağzını ufak kapatır gibi olup hakeme şikayetleri ya da hakeme serzenişleri hiç kaliteli değil, hiç yakışır şeyler değil. Hani dolayısıyla bence
1: Beğenmedim
0: Arjantin'e
1: diyorsunuz.
0: ben yasası hiç beğenmedim. İspanya zaten %99,9 hak etti ama Arjantin'e de bu kurallar çerçevesinde verilecek en ağır ceza verilsin. Ya yaptıkları sertler, 90 dakika bitip düdük bittikten sonraki dalaşmaları, itişmeleri, adam geçerken resmen karnına yumruk sallıyor ya. Ya bu adamın ciddi olarak bir cezayı falan, maddi manevi bir ceza verilmesi lazım. Yani o kadar bence sorun vardı. Dolayısıyla İspanya'yı kutlamak lazım. Bizim de İspanya'nın ekolünden öğrenmemiz gereken çok şey var diye düşünüyorum.
1: Bu arada Guterres biliyorsunuz Birleşmiş Milletler başkanıydı. Görev süresi tamamlanıyor.

0: yerine Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Infantino'yu önermiş.
1: Yani burada da şaşırılmayacak sonuçlar diyeyim ben sevgili Emre bunlara. Yani zaten FIFA sınıfta kaldı diyeyim ben Emre. Çok kötüydü. Kurallar, yaptıkları, davranışlar, hakemler. Yani düşünsene ırkçılık hareketlerinden bile bahsedildi. Yanlış taraftarlık, yanlış hareketler yapılmadığını kimse söyleyemez. Bizler bile sinirlendik. Hani dolayısıyla onlar da şapkayı önüne koysunlar. Bir de bunların da denetimi lazım ya. Hani bunlar kuralları koyuyorlar da hani bir komisyon falan bunlarda da olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hepimizi mahvettiler yani. Amerika'da da bir daha hiç olmasın Emre. Yani ben üçüncülük maçını bile sonra izledim. Ya gecenin 11-12'sinde maç olmasın yani.
0: %100 katılıyorum. Hocam TV8'de yayına gireceksiniz. Kaçta yayınınız?
1: Bu band çekimleri olacak. Vallahi ne zaman yayınlanıyor bilmiyorum. Ama güzel bir böyle bir hazımsızlık konuşacağız. Yediğimize içtiğimize dikkat etmek gerçekten son derece önemli. Birçok şeyi göz ardı ediyoruz. Hazımsızlığı basit, yani şiştim, dolgunluk, baskı gibi basit semptomlar olduğunu düşünüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim, hani mesajım 2-3 haftanın üzerinde devam eden ve size yeni olan bu bir şişkinlik, dolgunluk, baskı, tuhaflık var orada, ağrımsı, ekşime, yanma, kazıntı, bir şeyler oluyor, geğirsem, baskı oldu, sıkışma oldu, bazen nefes alamıyorum. Bu birçok şikayette yeni ve bunlar 2-3 haftanın üzerinde devam ediyorsa mutlaka gözükmek gerekiyor. Aman biraz hazımsızlık çekiyorum, aman bugünlerde çok gaz çıkartıyorum. Evet, yeni bu stres, ilaç, yeni bir beslenme, kış, yaz değişiminde şeyler olabilir ama biz son derece hani dikkatli olmalıyız diyorum. Dolayısıyla bunların üstünde, özellikle de 40 yaşın üstündeyseniz, özellikle geçmeyen ağrınız varsa, kilo kaybı varsa, iştahsızlığınız belirginleşiyorsa, bağırsak hareketlerinde ciddi değişmeler varsa da sevgilerimde, bunlar alarm bulgular. İş ultrason, endoskopi, kan tahlillerinde gidebilir. Hani hazımsızlık deyip başladı deyip geçmeyin. Erken tanı gerçekten hani slogan gibi olacak ama hayat kurtarır.
0: Harikasınız. Sizin de bilgileriniz bizim ufkumuzu açar diyelim. Çok teşekkür edelim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla hoşça kalın, hareketli kalın.
0: Süper bir isimle doçent doktor Sayın Hakan Güveli hocamla beraberdik. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Hanımefendiler ve efendiler ve kıymetli misafirler, değerli gençler, kıymetli çocuklar. Selamun aleyküm uyandırma servisine. İrfan Can SM'de uyumu iyiydi. Lakin Vedat Muriç olmadığı maçlarda Talişka gerçekten müthiş yetenek. Yine de Fenerbahçe bir santrfor daha lazım. Kerem Aktürkoğlu çok şaşırttı. Böyle devam ederse yedek kalır. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe...

Fenerbahçe iyi yolda diyebilirim. Bugün ve yarın Başakşehir, Beşiktaş'a başarılar diliyorum demiş. Derfin Yunus Dane bizim yangında ilk kurtarılacak kıymetli dinleyenlerimizden. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Fenerbahçe'nin oyunu sizi kandırmasın. İlk yarı rakibin daha etkili atakları vardı. İyi bir takım olsaydı 2 gol yerdi demiş. Devam edelim.

0: 97 milyon euro. Dün baktım 330 değil. Özellikle kıyaslama yaparsanız Gornik'in değeri de yaklaşık 24 milyon euro. Evet, 10 kat daha fazla. Ama sevgili Yunus'cum, Johan Cruyff'un yanıtını vereyim. Ben hiç para dolu çantanın gol attığını görmedim diyor. Evet, para değerleri, kadro değerleri, transfer değerleri hep karşılaştırılıyor. Ben de bunu karşılaştırıyorum zaman zaman. Lakin ya biz ya Polonya takımı mı ya aman... Aa, Finlandiya mı? Lokma lokma o. Biz onu lukur lukur yutarız. Aa, Danimarka mı? Ham yapar geçeriz gibi değerlendirmeler yapıyoruz. Dünya öyle değil artık. Yani dünya futbol ekosistemi artık tamamen değişim gösteriyor. Ve hiç ummadığınız takımlar, hiç ummadığınız davranış modelleriyle çok enteresan bir süreci beraberinde tetikliyor. O yüzden de çok dikkatli, akılcı, mantıklı ve doğru adımlar atar nitelikte olmanızda fayda var. Günaydın Emre Bey, hazımsızlık, baş dönme, sahipsizlik yapar mı, sorar mısınız demiş bir değerli dostum. Maalesef hocamı uğurladık, gelecek hafta ancak sorabiliriz. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı sabahlar, hoş gelmişsin Emre abim. Tüm konuklara selam olsun abim. Allah senden razı olsun, bu doktorları çıkarıyorsun ya, ayağına taş değmesin demiş. Ben aslında bütün doktorlara çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluğun içerisinde, bu kadar çabanın ve gayretin içerisinde hiçbir şekilde zaman ayırmaktan, bizimle birlikte olmaktan vazgeçmiyorlar. Ve bu bağlamda hepsine sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum ki gerçekten çok önemli, gerçekten çok kıymetli ve değerlendirmeleri, analizleri yaparken de bu esaslar dikkate alınması gerek. Evet, biz radyonun kapılarını açıyoruz ama onlar da bu kadar iş yoğunlukları içerisinde bize teveccüh ediyorlar ve sizi bilgilendiriyorlar. 0533-265-39-95 telefon numaram. Fenerbahçe maçı ile ilgili ve dün gece ile ilgili görüşlerini bildirmek isteyenlerle 20 geçeye kadar birlikteyim. 0533-265-39-95'ten bana ulaşabilirsiniz. Sizi yayına alabilirim. Ben Fenerbahçe çok gol kaçırdı. Evet, baskılıydı. Evet. Ama Fenerbahçe'nin 1-0'lık skorla Polonya'ya gitmesi beni endişelendiriyor. İşin açıkçası. Fenerbahçe şanssız mıydı dün? Doğru, şanssızdı. Ama rakip çok resesif mi oynadı? Evet, çok resesif oldu. 1-0'lık skorlar pis skorlardır. Yani ben 1-0'lık skorları hayatım boyunca hiç sevmem. O yüzden de Fenerbahçe kazandı, doğru. Ama Fenerbahçe'nin bu galibiyeti gözleri de farklı bir coşkuya çevirmemesi gerekiyor. Çünkü ben Polonya'daki maçın hiç de kolay geçmeyeceğini düşünüyorum. Adamlar Polonya'dan neredeyse orduyla gelmişler. Yani Polonya'dan gelen taraftarları gördünüz mü? Bütün konuk taraftarı ayrılan bölümü doldurmuştu. 28 bin seyirci kapasiteli bir statları var. O stadın muazzam bir coşkuyla yaşanacağını düşünüyorum ben. Ve adamların da oyunun başında kontralardan bulduğu enteresan hücumlar vardı. Emre Bey, dün Fenerbahçe maçı kazandı. Ortada futbol yok. Yorumcular bu takımı şişiriyor. Sonra taraftarlara üzülüyor. Biz Galatasaray için kazandık da eksikleri dinleyici Okan'ı eleştiriyor. Şampiyon Galatasaray. Bir de Emre Bey, size en yakın görünen nokta transfer diyeceğiniz var mı? Şu etapta yok. Bir değerli dinleyelim bizlerle birlikte, hemen onu yayına alalım hattımızda. Ben de daha önce kaydetmişim Feridun Bey diye. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre abicim. Almanya'dan arıyorum. Feridun ismim. Fenerbahçe taraftarı, mesaj da yazmıştım ama sanırım okuma sırası gelmedi. öncelikle şöyle bir şey var Emre abicim. Ben gerçekten de sizi her gün hemen hemen dinlemeye talip ve genelde gönülden dinleyen birisiyim. Çok sık mesaj yazamıyorum işte olduğum için. Genelde bayağı bir yoğun tempoda çalıştığımız için bu mümkün olmuyor pek. Genelde dinlediğim zaman

0: yorumunuza katılıyorum. Yani %90'lık bölümüne. Şöyle bir şey var. Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe'de dün maçı vardı. Ona değinmek istemiştim. Sergen Yalçın'ın viral olan bir videosuna rastlamıştım internette. Yazık edersiniz. Bu çocukların bir takımda Molinari'ye teslim ederek demişti. Aynısını ben Fenerbahçe için kullanmak istiyorum. Çünkü İsmail Kartal'la bu takıma gerçekten yazık edersiniz diye düşünüyorum. Bazı gerçekler var futbolda. Bunu gerçekten futbol izleyicileri, dinleyicileri, takip edenler bilir. İkili mücadelelerde gerçekten de bizim çok büyük dezavantajlarımız var Avrupa'ya nazaran. Bunu böyle görüyorum, böyle belirtmek istiyorum. Kaldı ki denenmişi bir türlü denememeyi, öğrenememe gibi bir yeteneğimiz var bizim millet olarak. Bunu fark ediyorum. Nedense 3 defa gönderilip 4. kez getirilen İsmail Kartal, nedense takılı kaldığı bazı futbolcular olmuş. Bunlardan birisi mesela İrfan Can Kahveci, Bartu Elmas, bunları sayabilirim. Bir şekilde hepsinin gönlünü hoş etmeye çalıştığını düşünüyorum. Onları tekrar kazanmak istiyor diye düşünüyorum. Ve bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de şöyle bir şey var. Kerem Aktürkoğlu geldiğinden bu yana bir dikkatlice bakarsanız şöyle 3-5 maçını seyretmeniz yetecektir. O kadar çok top kaybı yapıyor ki gereksiz. Ha, şu anda yerden yere vuruyor olarak görünebilirim. Ama gerçekten de ben bir Fenerbahçeli olarak artık 12 yıldır bazı şeyleri tekrar temcik pilavı gibi pişirilip önümüze sunulmaktan gerçekten artık usandım. Ve gerçekten yalvarıyorum ya, lütfen bu takımın başına futbol aklı olarak futbolun içinden gelen, futbolu bilen, futbolu Avrupa, bugün bir İspanya örneği var önümüzde. Adamların çoğu futbolcusunu belki dört büyükler tenezzül edip belki bugün bir Olmo'yu transfer etmek istemez. Bu kimdir ya, beğenmezler Olmo'yu. Veyahut da bir Oya Zabal'dir. Oya Zabal denen futbolcuyu beğenmezler. Ama ben görüyorum ki ne yazık ki Avrupa ile aramızdaki çıta farkı gerçekten de mücadeleci ve takım oyunu olarak bu futbolu artık oynatmaya çalışan bir futbol anlayışı. Bunun özlemi içerisinde Emir Fenerbahçe olarak. Bu esnada size de teşekkür ediyorum. Yayına katılanlara, katkı sunanlara çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerin hepsine sevgiler, sevgi dolusu kucaklıkla sevgi dolusu. Peki. Artık çok biraz da heyecan yaptım, kusura bakmayın. İçtenlikle selamlıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı günler diliyorum.
1: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Almanya'ya kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Bu kıymetli telefon için Feridun Bey bizlerle birlikte oldu. Zamanı bizlerle paylaştı. Evet, mesajlarınızı diğer hatta atıyorsunuz ama ben o hattı göremiyorum. Yani benden sonra elbette o telefona mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ama bu sabah yayınlarında sabah saat 7 ile 10 arasında 0533 265 3995'e mesaj atmanızı rica ediyorum. 0533 265 3995'e mesaj atmanızı rica ediyorum. Keza yine aynı şekilde beni bu numaradan da arayarak yayınıma ortak olabilirsiniz, dahil olabilirsiniz. İsmail Kartal'ın açıklamaları çok konuşulacak nitelikte, özellikle yabancı oyuncu transferi konusunda. Yabancı oyuncunun mutlaka farklı bir noktaya evrilmesi gerektiğini düşünüyor. 10+4 kuralı ile ilgili sıkıntılar olacağını, herkesin de bu değişimi istediğinin vurgusunu yapıyor. Sonu 41 ile biten dostumuz attığımda, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre abi, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sonu 40 ile biten değerli dostum var. Telefon bittiği anda onu da alacağız. Buyurun.
2: Emre abi, şeyi çok merak ediyorum. Biz bu Kerem Aktürkoğlu'nu yani anlaşma yaparken seni sürekli oynatacağız, istediğin kadar top kaybı yap diye bir anlaşma yapmış olma durumu var mıdır?
1: Beğenmedin mi Kerem?
2: Bilmiyorum da ya abi, ben yani ne bileyim, Kerem'i niye aldık onu da bilmiyorum ki. Çünkü hem yaşlandı hem çok top kaybı yapıyor. Genellikle arkaya önüne top atacaksın, önüne kimse olmayacak, içeriye gidecek, vuracak, gol olacak ya da ne bileyim içeriye doğru bir orta açı. Yani başka bir özelliği olduğunu bilmiyorum abi, eğer biliyorsan bir özelliğini anlatırsan çok sevinirim abi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Hayırlı yayınlar diliyorum abi. Kolay
1: gelsin, iyi çalışmalar.
2: Sağ ol.
1: Efendim ben hattayken sizden ricam telefonla almamanız. Şimdi ısrarla arıyor Adem Bey. Alo, günaydın, buyurun efendim.
3: Alo, günaydın Emre Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun efendim. Şimdi telefon meşgulken aradığınızda alttan dit dit ses geliyor. O yüzden ben hattayken aramamanızı rica ediyorum. Buyurun efendim.
3: Özür dilerim, kusura bakmayın.
1: Buyurun
3: efendim. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ben de İsmail Kartal'ın gelmesini pek haz etmiyordum ama artık bence Fenerbahçe değişmesi gereken son kısımda taraftar galiba. Çünkü çok memnuniyetsiziz. Artık taraftarın da fikir olarak mı artık toptan mı değişiyoruz, nasıl değişeceğiz bilmiyorum ama
1: dün
3: biraz değişmemiz
1: hocam ya, yani 30
3: evet ben çok
1: sıcakta full tribünler çok, yazın ortası
3: ben çok yani ben beğendim hazır olmamasına rağmen bugün bir nasıl diyeyim bir Fransa bile Paraguay karşısında neler yaşadı gördük. Artık kolay bir rakip yok, her rakip zor. İnşallah bu sene iyi olacağını düşünüyorum, sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyorum. Bu kadar.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin.
3: Ben teşekkür.
1: Evet, çok değerli dostumuzla birlikte olduk. Gelen telefonlar var ve o telefonların tamamını alacağım. Merak etmeyin. Sonu 84 ile biten dostuma gidiyorum. 0533 265 3995 benim cep telefonum. Beni bu numaradan arayarak yayına dahil olabilirsiniz. Mesaj atarak da. Sonu 84, hoş geldiniz. Buyurun efendim.
4: Emre abi günaydın. Selamünaleyküm.
1: Aleyküm.
4: Fenerbahçe taraftarıyım. Ya Emre abi bu İsmail Kartal hakkında konuşmak istiyorum da dün gece böyle sinirden sabaha kadar uyuyamadım hani. Ya tamam, sezonun ilk maçı diyoruz, şöyle böyle diyoruz da abi insan hiç mi yani vizyonunu bir nebze olsun genişletemez? Dördüncü dönem geldi. İlk geldiği dönemdeki mantığı neyse yine aynı. Ya bizim şampiyonluğa ihtiyacımız var, başarıya ihtiyacımız var. Adam hala daha bize oyuncu kazandırmanın peşinde. Yani bu mantığı, bu sistemi anlamıyorum. Bakın Okan Buruk mesela, adam dört dönem üst üste şampiyon oldu. Adam Icardi gibi bir forveti varken Osimhen gibi bir forveti çekti mesela eline. Ya bu hala daha bize İrfan Can'ı, Osterwolde'yi, Fred'i kazandırmaya çalışıyor. Yani ben bu zihniyeti, bu mantığı anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Yani inşallah bir Fenerbahçe kongre üyesi, gazetecisi bilmem bir şey bizi dinliyordur da yani bunu bir dile gelsin. Artık İsmail Kartal'ın bu vizyon sorunundan usandık ya.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim.
4: Çok sağ ol abi. İyi günler, kolay gelsin.
1: Saygılar sunuyorum. Çok fazla arayan var. Ben de hepsine geri döneceğim. Hiç merak etmeyin. Sonu 57 ile biten değerli dostumuza geri dönüyorum. Şimdi 90-57 ve hepsine tek tek dönmeye çalışacağım. 25 geçeye
5: Alo.
1: Kadar beraberiz. Günaydın, hoş geldiniz. Buyurun efendim.
5: Günaydın Emir abi, selamlar. Ben de bir Beşiktaş taraftarıyım. Serdal ismim benim. Bağlanıyorum zaten abi. Ben bu Fenerbahçeli arkadaşları anlam veremiyorum. Niye bu kadar karalar bağlıyorlar? Takımda yani bir dünya eksik var zaten. Yani aldıkları forvet sakatlanmış. Yani başka ne yapacak yani? Adam diğeri son 10 dakika 5 tane hücum oyuncusuyla oynadı. Daha ne yapabilir ki bu adam, anlamış değilim. Bertu'dan bahsediyorlar. İlk yarının bence en iyisiydi Bertu. Daha ligin daha resmi olarak ilk maçı yok. Bu kadar İsmail Kartal'ı kötülemeni anlamıyorum. Bu adam 99 puan toplamış Fenerbahçe'de yani. Ne yapsınlar? Jose Mourinho gibi bir adamı getirdiler. Ne yaptı yani bu kulüpte? Yabancıdan bahsediyor. Bugün Türk milli takımın hocasını görmüyorlar mı? Yani forvetsiz bize neler yaşattı görüyoruz yani. Avrupa Dünya Kupası'nda bir şey çekip geldik buraya. Ya biraz bence sabretmeleri lazım. Şimdi benim de yarın maçımız var bizim. Ben de şimdi 1-0 yenilsek de yensek de ben hocayı kötüleyemem ki. Daha ilk defa resmi maçımız yani. Gözemiyorum. Bence İsmail Kartal'a bir yani bence arkalarında durmaları lazım. Bir de çok eksik var takımda. Daha bu takıma transfer yapılacak. En az 3 tane 4 tane oyuncu daha gelecek bu takıma. Bilmiyorum, diyeceklerim bu kadar abi.
1: Teşekkür ediyorum Serdal.
5: Beşiktaş'a da başarılar.

0: diliyorum.
1: Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Sağ olasın. Sağ ol abi.
1: Bu arada Beşiktaş'ın yeni formaları da beğendim. Hatta Emrecan'ın ayın 28'inde doğum günü. Dün ona aramızda kalsın çok güzel bir forma aldım, gönderdim. Herhalde Cuma günü falan elinde olur. Gerçekten güzel. Beyaz olandan aldım ben. Beyaz ortadan böyle siyah çizgileri olanı. Full beyaz olanı değil. Herhalde bilmem kaçıncı forması oldu ama onun da bir Beşiktaş çılgınlığı var. Evet, hattımıza son telefonumu alıyorum. Sonu 06 ile biten, sonra reklama gideceğim. Ve günaydın diyorum. Kullanıcı meşgulmüş. O zaman ben reklama gidiyorum. 06'ya ulaşamadık.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim gazeteci, yazar, kıymetli arkadaşım, sevgili Umut Eken var. Umut'cum günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Umut. Umut, özellikle sosyal medyada çok çarpıcı, çok önemli ve çok değerli bilgiler aktarıyorsun. Hem Twitter'da olsun hem Instagram'da olsun. Ve bence Türkiye'de gazeteciliği adeta net olarak nasıl yapılır bunu gösteriyorsun. Önce bundan dolayı seni yürekten kutluyorum. Sonra da
1: Estağfurullah. Teşekkür ederim.
0: Fenerbahçe maçına bakalım. Fenerbahçe'yi dün gece nasıl buldun? Sonra da özellikle Türkiye Futbol Federasyonu içinde neler oluyor? Biraz bunu konuşuruz.
1: Tabii ya, Fenerbahçe şimdi bir kere iyi tarafı Fenerbahçe ambiyanstan, atmosferden bahsetmek lazım. Her sene hani Fenerbahçe şampiyonluklar hasreti yaşadığı, her sene böyle bir enerjiyle, yenilenmişlikle, tazelenmişlikle başlıyor diyor. Bu sefer ben onun biraz daha üst boyuta taşındığını gördüm. Biraz daha ölü toprağa atılmış ve çok daha inançlı bir atmosfer yaratan bir taraftar grubu vardı bence. Yani Aziz Yıldırım'ın başa dönmesinden mi, yapılan transferlerden mi, İsmail Kartal'ın varlığından mı bilmiyorum. Sebebini bilmiyorum. Ama dün akşamki Fenerbahçe'nin sezon açılışını ambiyans ve atmosfer olarak önceki senelerden daha coşkulu, daha umut veren, daha pozitif gördüm. Bir kere bunu söylemem lazım. İkincisi, saha içine geldiğimizde hani İsmail Kartal, ya bu tür maçlarda Emre sen de biliyorsun, çok çok çok uzun zamandır bu işi yapıyorsun. Hani fikir sahibi olmak, yani genele ilişkin sezonun öngörüsünü yapmak bu tek bir maçta, bu tür maçlarda mümkün olmuyor. Çünkü rakip çok güçsüz, çok kapanıyorlar. Daha henüz hiç kimse hazır değil. Sezonun çok başı, hazırlıklar devam, kamp devam ediyor. Bir taraftan yeni sezon hazırlıklarını yaparken, diğer taraftan işte elemeleri oynayarak üst tura çıkmaya çalışıyorsunuz. Takıma yeni katılmış oyuncularınız var. Greenwood gibi işte kenardan geliyor, dahil oluyor. Sakatlığı nedeniyle hazır olmayan oyuncularınız var. Asensio gibi vesaire vesaire. Ama İsmail Kartal'ın da şöyle sahaya çıkan 11'inden tabii bize ipucu veren şey bu. Kafasındaki kadroyu da %90 oranında şekillendirdiğini görüyoruz işte. Kalede Mert Günok'un yerine Ederson'un forma giyeceğini düşünürsek, en azından bir kere savunma hattı çok net. Hani Semedo, Skriniar, Ake ve Osterwolde dörtlüsünü oraya dizmişti. Osterwolde'yi belli ki bu kurguda sol bekte kullanmayı düşünüyor İsmail Kartal. Guendouzi zaten geçen sene performansı en üst düzeyde olan oyuncuydu. Orta sahada, merkezde onun görev alacağını görüyoruz. Yani Fred var, sonra Bartu var. Çok iyi performans sergilemesine rağmen Bartu formasını kuvvetle muhtemel Asensio'ya verecek. Asensio tam olarak hazır hale geldikten sonra. Sağda İrfan Can başladı ama onun yerine de kesin banko görüyoruz onu. Mason sezonun transferi. Mason Greenwood'un formayı almasını bekleriz. Sol tarafta Kerem orada sağlam isimlerden ama bir sezon içerisinde ne olabilir? Başkaları olabilir ama Kerem orada çok yakın. Forvet tabii Talisca en üstte onu oynattı İsmail Kartal ama forvet transferi yapılacak mı? Ya da Talisca transfer olacak mı? Orada bazı soru işaretleri var. Ama dediğim gibi genel itibariyle İsmail Kartal %90 ne oynayacağını ya da hangi kadroyla nasıl bir dizilişte oynayacağını ipuçlarını verdi bize. Ve kadronun da nasıl olacağını muhtemelen bir ya da iki transfer daha. Çünkü maç sonunda da biliyorsun basın toplantısında da yabancı kuralı ile ilgili detaylı açıklamaları oldu. Orada da bir beklenti var gibi, en azından Fenerbahçe cephesinde onu anladık.

0: Ayrıca ben devam edeyim. Şöyle yabancı kuralı ile ilgili.
1: Evet.
0: Yabancı kuralını demişken, hani Fenerbahçe'de çok ciddi anlamda bir oyuncu grubu, Galatasaray zaten istiyor. Şimdi Galatasaray bu
1: Mesela
0: 16
1: İsmail
0: 4'te.
1: Kartal şey diyor, sözünü balla kestim. Yabancı
0: Estağfurullah.
1: kuralı değişebilir. 12 artı 2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine, 18 kulüpten 15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek yabancı ülkelere çalışıyoruz demiş.
0: Yani bu bir yaklaşım tabii. Diğer taraftan ya yani aslında kendi açısından herkesi ben haklı görüyorum bu konuda. Bak, Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Beşiktaş'ta ve Futbol Federasyonu'nu da haklı görüyorum. Futbol Federasyonu da bir tavır sergiliyor. Diyor ki biz bu kuralı geçen sene böyle olacağını deklare ettik. Herkesin haberi var diyor. Ya İsmail Kartal'ın o ifadesini tam anlamış değilim. Hani yabancı ülkelere hizmet ediyoruz derken, hani onların genç 23 yaş ve altı oyuncularını alıp vitrine çıkartıyoruz, piyasa yapıyoruz anlamında mı kullandı onu tam çözemedim. Bunu daha önce de söylemişti. Bir kez daha dillendirmişti yabancı kuralı ile ilgili bir soruda. Ama hani kendi açısından da dediğim gibi herkes haklı. Şimdi Galatasaray en başta bu federasyon bu kuralda ısrarcı olduğunu anlatınca Galatasaray cephesinden şöyle tepkiler gelmişti, başka Okan Buruk olmak üzere. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Oradaki rakiplerle mücadele edebilmemiz için bu tür kurallara, kontenjanlara, sınırlara takılmamamız lazım demişti. Şimdi Fenerbahçe kendi açısından haklı. Elinde zaten çok ciddi bir yabancı oyuncu grubu vardı. Üzerine transferler yapıyor işte. Ake geldi, Greenwood geldi, Vedat Muriç geldi. Ya Vedat Muriç insanlar söylüyor, benim içerimde söylüyor. Vedat Muriç Türk dediler de Vedat Muriç maalesef Fenerbahçe adına söylüyorum Türk statüsünde oynamıyor. Yabancı oyuncu kontenjanında oynuyor. İşte daha da almaları muhtemel bazı oyuncular var belli ki. Yani İsmail Kartal'ın söylemlerinden, yönetimin çalışmalarından onu anlıyoruz. Demin dediğim gibi Talisca kalacak mı, gidecek mi? Fenerbahçe bir forvet alacak mı? Orada Sidik Şerif, Vedat Muriç var ama yani planlamada doğrudan ikisi de birinci forvet olarak gözükmeyen isimler. Yani hala da bir de elden çıkartılması gerekenler var ki elden çıkartılan oyuncu çok daha maliyetli oluyor biliyorsun Emre. Yani oyuncuyu ikna etmek, geri kalan alacaklarını ödemek, gittiği kulüpteki maaşını ve daha fazlasını ödemek gibi durumlar

0: söz konusu oluyor. Ama bu genel olarak Türk futbolunun problemi. Bugünün problemi değil yani Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ya da federasyonun problemi değil. Bu Galatasaray genel olarak Türk futbolun problemi. Neden? Çünkü bir stratejimiz, planlamamız, uzun vadeli, kısa, orta vadeli planlarımız yok. Günlük yaşıyoruz. Yani sezonun işte bak Temmuz ayının ortalarını geçtik. Yani şu anda hala da Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kadroları şekillenmiş değil. Aslında şu anda büyük oranda yani tek bir oyuncu transferini bekler durumda olmaları lazımdı. Ve kadro şekillenmiş olmalıydı. Teknik adamlar sezon boyunca mücadele edecekleri oyuncu grubuna tam olarak sahip olmalıydılar. Ama hayır, öyle mi? Değil. Ya Beşiktaş hala işte Salah'ı mı alacak? Başka oyuncular gelecek mi, gelmeyecek mi? Galatasaray keza öyle, yoğun bir tepki var taraftarından biliyorsun Galatasaray transferdeki yavaşlık nedeniyle, ağırlık nedeniyle. Fenerbahçe hala transfer yapıyor ve Temmuz ayının sonlarına geliyoruz. Yani sezonun başlamasına çok da bir şey kalmadı. Bu yıllardır böyle maalesef, hep son dakikaya bırakıyoruz, plansız bir şekilde ilerliyoruz. O da zaten işin başka bir boyutu ama çok uzun uzadıya konuşulması gereken durumlar onlar. Yani federasyon cephesine gelince federasyonda çok ciddi huzursuzluklar var. Özellikle şu son alınan ligde işte BAL, Bölgesel Amatör Ligi, PGL değil mi? Profesyonel Gelişim Ligi'ne çevirmeye çalıştı federasyon. Açıkladı, deklare etti. Sosyal medya paylaşımı yaptı, sonra geri çekti. Buradaki konunun şu olduğunu öğrendim ben. İbrahim Hacı Osmanoğlu böyle bir karar aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle çok paylaşmadan bu kuralın hayata geçmesini istemiş. Burada da Mecnun Ot Yakmaz'ın bir tepkisi olmuş kendisine. Yani zaten milli takım Amerika macerasının tatsızlığı nedeniyle federasyonda nasıl diyelim, dengeler çok ciddi anlamda bozulmuştu. Tam olarak öz eleştiri yapılmamıştı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylemlerinden memnun kalmayan yönetim kurulu üyeleri Montella'ya sıkı sıkıya sarılmasından, ona sonsuz destek vermesinden dolayı rahatsız olan yönetim kurulu üyeleri vardı. Mecnun Ot Yakmaz'ın şu bilgiyi vereyim, yani istifasının cebinde olduğunu, her an bir ayrılığın söz konusu olabileceğini söylüyorlar ama Mecnun Bey'in şu aşamada bırakmamasının tek bir sebebi var, onu da söyleyeyim. Biliyorsun çok ciddi bir bahis şike soruşturması devam ediyor. TFF tarafında idari soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında cezai soruşturma devam ediyor. İşte geçtiğimiz hafta da gördük, yöneticiler gözaltına alındı, ifadeleri alındı, bahis hareketleri ortaya çıktı. O soruşturma daha da derinleşecek gibi. Böyle bir aşamada Mecnun Ot Yakmaz'ın kafalarda soru işareti yaratmamak adına işte bıraktı gitti. Tam bu aşamada çekti gitti. Acaba kendisiyle ilgili bir sıkıntım vardı? Ya da kendisinin zaman zaman referans olduğu kişilerle ilgili bir sıkıntı mı vardı gibi soru işaretlerini havada bırakmamak adına göreve devam ettiği iddiası var. Ama çok ciddi bir tatsızlık, huzursuzluk var. Geçenlerde işte sosyal medyaya yansıdı. Genel Sekreter Abdullah Ayaz'la ilgili bir rahatsızlık var. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok uzun zamandır yanında olan sağ kolu gibi, normal özel işlerinde de işte neredeyse 7/24 yanında olan bir başka yeğeni Ali Osman Bey'le diğer yeğeni Abdullah Bey'in arasında fiziki bir kavganın olduğundan bahsediliyor. Çok.
1: Federasyonda, federasyon bünyesinde, değil mi?
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: başkanın
0: O.
1: iki yeğeni federasyon bünyesinde
0: Evet.
1: çalışıyor ve birbirleriyle kavga ediyorlar.
0: Şöyle, iki yeğen de federasyon bünyesinde çalışmıyor. Ali Osman Bey aracında yakın olarak İbrahim Başkan'a sürekli eşlik eden, gittiği her yerde aracını kullanan ve gittiği her yerde kendisine eşlik eden en büyük sırdaş, yani 20-25 yıldır yanında, ergenlik dönemlerinden bu yana İbrahim Bey'in yanında ama federasyonda bir görevi yok. Ama tabii başkanın federasyonda olduğu süreler zarfında o da federasyonda zaman geçiriyor. Abdullah Ayaz zaten genel sekreter, biliyorsun onun bir sıfatı var federasyon çatısı altında. Bu futbol, ama konu futbolda. Futboldaki mevzularla ilgili fiziksel kavgaya dönüşen bir durum yaşanmış. Ciddi bir tatsızlık var. Abdullah Ayaz'ın yine TFF yönetimindeki bazı isimlerle sorunlar yaşadığı iddiası var. Orada da tatsız durumlar var.
1: Peki
0: Bir
1: Sayın
0: de şu,
1: Ayaz
0: hani
1: İngilizce bilmiyor mu gerçekten? Böyle bir iddia da vardı.
0: yani bilmediği söyleniyor.

0: Çünkü bazı yurt dışı organizasyonlarda hani simültane tercüme için kulaklık kullandığı fotoğraflar da var. Bence o çok büyük detay değil. Hani aslında bilse iyi olur tabii TEF Genel Sekreteri, hani bilmesi faydalı yani. Bu kadar dış etkinliğe işte Çin'den Amerika'ya, Portekiz'den İngiltere'ye kadar yapılan ziyaretlerde TEF Genel Sekreterinin temsil bakımından yabancı dil bilmesinde fayda var, ama böyle de bir durum var.
1: Evet, yani Mustafa Eröğüt'ten bu noktaya gelmiş. Mustafa herhalde 3 dil falan biliyor. Oradan biliyorum ben. Genel Sekreter Mustafa
0: Yani
1: Eröğüt değil mi? Kadir Kardaş da keza yine aynı şekilde dil biliyordu. Önemli.
0: Mustafa Bey, Kadir Kardaş uzun yıllar evet genel sekreterlik yaptı. O tabii çok tecrübeliydi. Mustafa Bey genel sekreterlik yapmadı. Emek
1: Milli
0: Büyükeş
1: başkan mıydı?
0: döneminde başkan vekiliydi. Milli takımlardan sonra Hamit Altıntop'la birlikte milli takımlardan sorumluydu o da. Hamit Altıntop doğrudan milli takımlardan sorumlu yöneticiydi. Mustafa Eröğüt de yani sorumlulukları içerisinde milli takım da vardı, amil takım da vardı, öyle söylemeye çalışıyorum. Başkan vekiliydi.
1: Peki sevgili Umut Eken'le birlikteyiz. Umut, federasyonda bir başkanlık değişimi bekliyor musun? Yani ısrarla bu 10 artı 4 kuralında ısrarcı olursa federasyon, biliyorsun bundan hoşlanmayan kulüpler hemen bir tepkisellik ortaya koyabilirler. Böyle bir değişimi tetikleyebilir mi hadiseler? Ve daha önemlisi MHK ve hakemler arasında da hala bir ortak konsensus sağlanabilmiş değil. Hoş, Mehmet Türkmen bu hafta görev aldı belki ama Avrupa'da maç yönetecek. Senin bu konudaki fikrin nedir? Umut Eken'le beraberiz.
0: Sondan başlayayım bir kere. Yani Avrupa'da hakemlerimiz görev alıyor ama artık üst düzey maçları alır durumda değiliz maalesef. Hani Avrupa, biz UEFA hakem konvansiyonuna dahil bir ülkeyiz. UEFA'nın hakem havuzunu besleyen bir ülkeyiz ama görüyoruz işte atamalar var, ben de görüyorum. Hep böyle ön elemelerde hani görece nasıl diyelim, çok da önemli olmayan maçlarda ya da alt yaş gruplarındaki maçlarda hakemlerimiz görev almaya başladı. Artık Şampiyonlar Ligi'nde falan kolay kolay alamıyoruz. İşte orada zaten elit klas hakemimiz bir tek Halil Umut Meler var. İşte bu sezon nasıl geçecek onun adına bilmiyorum. Dünya Kupası'na gidemedi mesela Halil Umut Meler. Hakemlik açısından zor zamanlar yaşıyoruz. Birincisi onun altını çizelim. Hakemlerle MHK'nın uyumlu çalışması mümkün değil. MHK hakemlerin üzerinde korku imparatorluğu gibi duruyor. Maalesef hakem harcamaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz son 2 sezonu hatırlayalım. Çok ciddi şekilde hakem kıyım yaşandı. İşte Arda kardeşler hani hakemlik hatası nedeniyle bıraktı. İşte Sivas Ahmetspor maçından sonra hem Alper hem VAR hakemi bıraktı. Bıraktı da bıraktı yani. İlk harcananlar nedense hakemler alınıyor. Mehmet Büyükeş zamanında da oldu tabii. Mete Kalkaman da Mehmet Büyükeş zamandaki baskılar nedeniyle hakemliğini bırakmak zorunda kaldı. Maalesef hakemliğin kaderi böyle. İyiye de gideceğini düşünmüyorum. Artık çok ciddi, hakemliğin tekrar ayağa kalkması için çok ciddi zamana ihtiyacımız var. Maalesef bence birkaç yıl daha hakemlik bakımından başımız ağrıyacak Türk futbol ailesi olarak. Diğer taraftan futbol ailesinin samimiyetini bulmuyorum. Dedin ya işte hani eğer yabancı kuralı değişmezse federasyon başkanı değişir mi, orada kulüplerin bir tepkisi olur mu diye. Yani kulüpler ne zaman yani işlerine ne geliyorsa o yönde rüzgar örülüyor ya da hiç kimse ön plana çıkıp kesin net bir tavır takılmak istemiyor. Arka taraftan hep çağırıyorlar. Yani cılız sesler var, çatlak sesler var. Arkadan sürekli eleştirilmiş gibi ya da çeşitli şekilde medyaya sızdırılan tepkisel söylemler var ama bunlar gerçek anlamda hiçbir şekilde ortaya konmuyor. Yakın zamanda işte Haziran ayı içerisinde Mali Genel Kurul vardı. Hani futbol ailesinin neredeyse 1/3'ü katılmadı. 1/3 katıldı. Süper Lig kulüplerinden işte fikstür çekiminde sadece bir tane başkan vardı yani. Süper Lig fikstürü çekiliyor ve o kadar kulüp içerisinde sadece bir başkan vardı. O da Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal. O gün için İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla randevu planlamışlar. O da hazır Riva'ya gelmişken fikstür çekimine katılayım diye katıldı. Yani Süper Lig başkanlarının yer almadığı fikstür çekimleri oluyor. Futbol ailesi paramparça durumda. Başkan değişir mi? O uzun bir süreç. Artık bu saatten sonra değişmez. Çünkü bir takvim dönemine girdik. Şimdi Hani başkan değişmek için işte biz bunu Mehmet Büyükekşi zamanında da yaşadık. İmzaları toplayamadan imza toplayacağız, seçime götüreceğiz. 19 Temmuz'u beklemeyeceğiz, Haziran'da götüreceğiz falan filan dediler ki hani çok güçlü figürler önderlik etmişti bu tepkisel duruşa. Ali Koç mesela en baştaydı ama imza toplayamadılar ve yine 19 Temmuz'da seçim gerçekleşti. Şimdi bu süreçte imza toplamaları, karar aldırmaları, federasyonun olağanüstü genel kurulu alması falan, hani 3-4 ayı bulacak şeyler zaten bu hal, bu durumdayken kulüplerin böyle bir aksiyona girişeceğini düşünmüyorum. Çünkü Ağustos ayı başında bahis sevkleri yapılacak. Şu anda kara kara bütün kulüp yöneticileri, kulüp başkanları benden ne çıkacak, ne edecek, ne kadar ceza alacağım, ne hak mahrumiyeti alacağım diye bekliyorlar.
1: Orada çok en önemli sözünü balla kestim. Mesela bir takımın şampiyonluklarının elden alınabileceği iddiaları var. Keza yine aynı şekilde hak mahrumiyetleri, cezaları sen de söyledin olabileceği ve yeni isimler, hatta milli takım formasını giymiş bazı isimlerden hemen Dünya Kupası'nın ardından bahsediliyordu. Bu konudaki görüşlerin de çok önemli, çünkü bu konuyu ilk dile getiren, anlatan ve en doğru bir şekilde sunan da Umut Eken ismiydi.
0: Evet, 4 ay 20 günde hapis yatan da Umut Eken'di. Şöyle, yani futbolcularla ilgili federasyon hiçbir şey söylemiyor. Ben bu konu özelinde geçtiğimiz günlerde konuştum. Hatta YouTube'da içerik de yaptım. Birkaç gündür içeriklerimi bahis şike soruşturması ile ilgili yapıyorum. İşte futbolculara özellikle hani hak mahrumiyetlerin para cezasına çevrileceği, bazı hakemlere af çıkabileceği gibi söylemler var. TFF burada çok net bir kere. İnanılmaz netler. Hakemlere af yok, futbolculara af yok, para cezasına çevirme falan yok. Herkes hak mahrumiyet cezasını çekecek. Bu konu üzerinde bahisle, şikeyle ilgili konularda kesinlikle bir düzenleme, değişme, af falan söz konusu değil dediler. Bu çok net, ben de bunu destekliyorum. Burada TFF cephesinin bahsettiği hep şey var. Yani şu andaki TFF'nin yaptığı çalışma başkan ve yöneticilerle ilgili şunu söylüyorlar. Diyorlar ki şimdi 15 bin isimden bahsediliyor diyorlar ama şimdi tarih yıllarda işte yani tekrarlayan TC kimlik numaralarından veriler çok karşılık geliyor işte. Mesela adam şimdi 2020'de yönetici değilmiş, 2023'te yöneticiymiş. İşte TC kimlik numarasından alıyoruz. Zaman aşımı var mı yok mu, TC kimlik numarasına göre hangi yıllarda yöneticiydi, o yıllarda yönetici olduğu yıllardaki bahis hareketlerinin çekilmesi falan, bunlar hepsi data olarak önce bir Excel tablosuna çevriliyor dedi. Ben hani tutuklanmadan önce de hakemlerin sevklerinde paylaşmıştım o belgeleri, hangi hakemler hangi maçları, daha doğrusu üst klasman hakemlerin oynadığı maçlarla ilgili o maçların listesi paylaşmıştım. Öyle dataları işliyorlar. Ondan sonra da ortaya çıkanlardan sevkleri, yoğunluğunu PFDK'ya yapacağız diyorlar. Burada federasyonun yaptığı çalışma başkan ve yöneticiler üzerinde. Zaten futbolcular özelinde çok önceden yapmışlardı. Şimdi şurada insanlar şunu karıştırıyor. Federasyonun yaptığı idari bir soruşturma var. Savcılığın yaptığı cezai bir soruşturma var. Savcılık yani bugün, yarın, bir hafta sonra, bir ay sonra, iki ay sonra futbolcularla ilgili de tekrar bir operasyon yapabilir. Cezai soruşturma varsa cezai soruşturma, bunu bilmiyoruz. Ama TFF'nin altını çizerek söyleyeyim. TFF'nin şu andaki mesaisi içerisinde futbolcular yok. Sadece başkan ve yöneticilerle ilgili bir çalışma var. Rakam da 15 bin kadar değil. Orada hani 15 bin hani yıllara bölündüğünde işte bir yönetici atıyorum 2021'de de oynamış, 2023'te de oynamışsa o iki gibi sayılıyor ama aslında tek bir tekil kişiden bahsediyoruz. Orada herhalde başkan ve yönetici olarak çok rakam azalacaktır ama bahis hareketlerinin çok yüksek olduğu iddiası var. Sayın Savcı Osman Sağlam, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili spor suçlarından sorumlu Osman Sağlam, biliyorsun Nisan ayında bir değerlendirme toplantısında söylemişti. Yani biz operasyonlardan sonra bile oynamaya devam eden yöneticiler, futbolcular var demişti. Bu operasyonlar Dünya Kupası'ndan sonra devam edecek demişti. Orada İbrahim Hacı Osman'ın da başsavcı vekilimizin talihsiz bir açıklaması oldu. Onu düzeltirler galiba gibi bir laf vardı ama işte başsavcılık operasyonu yaptı. Demek ki hala yapılması gereken şeyler var. Devam edecek şeyler var. Bizi çok kocaman soru işaretlerinin olduğu ama şaşırtacak da, futbol ailesini şaşırtacak da günler bekliyor gibi. Son olarak şunu söyleyeyim. TFF Temmuz'da yetişmesi

0: imkansız dediler. Dediğim gibi az önceki sebeplerden dolayı çok hummalı bir çalışma var. Ağustos ayında, Ağustos'un ilk haftalarında bu sevkler gerçekleşecek gibi. Söyledikleri şu, yani kimlerin olduğunu, bu konu üzerinde çalışan hukukçular ve idari işler personeli var, işte dataların hazırlanmasına. Kimlerin olduğunu sevklerin gerçekleşmesinden bir gün önceye kadar Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu, Başkan Vekili Mecnut Yakmaz, Başkan Vekili Fuat Göktaş bile bilmiyor dediler. Ben onların yalancısıyım. O yüzden hani bir şeye müdahale etme konusunda herhangi bir opsiyon yok dediler, hani listeden o girdi o çıktı falan gibi. Ben ondan yalancısıyım, bilmiyorum ama bakalım göreceğiz neler olacak.
1: Ben de inanmış gibi yapıyorum.
0: Yani son olarak ha, federasyonla ilgili bir şey söyleyeyim. Zaten Haziran 2027'de seçim var. Emre şu anda şu aşamada zaten inan sana da bana da federasyon başkanlığını teklif etseler şu aşamada gidip o
1: Abicim.
0: koltuğa oturmak istemeyiz.
1: Ama
0: Samimi davranmak lazım. Yani hakemler bir kriz, merkez hakem kurulu bir kriz. Burada tabii en kritik konu, pardon şunun altını çizeyim çok da başımı ağrıtmadan.
1: yok estağfurullah.
0: Soru olarak soralım. Futbol Federasyonu yöneticileri arasında da bahis hareketi olan var mı? Hani başkan ve idareciler diyoruz yani, kulüpler hep akla geliyor. Mesela temsilciler
1: Mesela
0: kurulunda
1: temsilciler
0: hakem.
1: korundu mu sorusu akla geliyor bende. Hani
0: Yani
1: haberi yok,
0: ben
1: hazırlıyorlar, plase ediliyor ya. Peki niye hala plase edilmedi? O temsilciler arasında da var mıydı? Bu soru da akla geliyor. Ya da şu soru akla
0: yani
1: geliyor. Mesela hani belli bir milat koyup ondan öncesini sistematik olarak ignore edip tamam kardeşim bundan sonra kim oynarsa en ağır yaptırımlar gelecek demek çok mu zor?
0: aslında zor değil. Çok doğru söylüyorsun. Bu kadar basit. Yani temsilciler aslında korunmadı. Ben 27 tane temsilcide tespit edildi yazılmıştım tutuklanmadan önce. Sonra içeride takip ettiğim kadarıyla yani 45 tane temsilcide bahis hareketi oldu. Bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun basın toplantısı yaptıktan sonra istifa eden 33 temsilcinin de Spor Toto'dan bilgileri istenmişti ama aradan geçen 7-8 ayda hala o bilgiler gelmedi ya da federasyon bilmiyorum onlarla ilgili bir işlem yapmadı gibi. Yani toplamda ben 27 yazmıştım, 78 tane temsilci de böyle bir durum söz konusuydu. Benim kastettiğim kurullar şu anda federasyon çatısı altında temsilciler kurulunda bahis hareketi olan var mı? Hakem kurulunda bahis hareketi olan var mı? Hepsinden önemlisi TFF yönetim kurulunda bahis hareketleri olan isimler var mı? Çünkü bu TFF yöneticileri de bundan önce kulüp yöneticiliği yapmış, kulüp idareciliği yapmış kişilerdi. Bu çok cevap bulması gereken bir soru. Çünkü hani şöyle bir durum çıkıyor o zaman, TFF yönetimi futbolun temizliği için adım atmaya başlıyor. Ama temizliğe kendisinden başlamış. Hatırla ilk gün toplantıda 7 Ekim miydi İbrahim Hacı Osman'ın toplantısı? 28 Ekim'di pardon. O gün demişti ki herkes kapısının önünü süpürsün. O zaman TFF kapısının önünü süpürmemiş gibi bir görüntü çıkabilir. İkinci bir konu medyaya yansıyan konulardan bir tanesi Maruf Güneş'in işte Galatasaray Sportif AŞ yöneticisinin geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 19 kişi yöneticiden biriydi. 2012'de bahis hareketinin olduğu tespiti var. Yine İbrahim Hoca Osmanoğlu son 5 yılı ulaşabiliyor. Son 5 yılın verileri var gibi demişti. Federasyon da hep altını çizerek zaman aşımı vurgusunu yapıyor ama aslında son 5 yıldan daha ileri gidiliyor demek ki. Çünkü ben çok net biliyorum. Hakemlerin listelerinde 2019 2020 sezonundaki maçlar da vardı. Yani daha geriye gitmek mümkün. Daha geriye gitmek neden önemli? Mevcut Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da 2008-2012 yılları arasında bahis hesabı vardı. Orada bir bahis hareketi var mı? Bunun izahatını yaptı kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu, Fuat Göktaş, Mecnun Ot Yakmaz'a. Maçları takip etmek için bir bahis hesabım var dedi ama bu da kocaman bir soru işareti.
1: Evet, yine harika bilgiler verdin. Öncelikle çok geçmiş olsun.
0: Çok
1: Ve
0: teşekkür ederim.
1: Bir kez daha ailenle kavuştun. Çok sevindik. Sana kucak dolu sevgiler. Haftaya yine görüşmek, yine zamanı paylaşmak en büyük arzum. Çünkü çok değerli bilgiler veriyorsun. Seni dinleyenler nereden takip edebilirler? YouTube'da da varsın değil mi? Kendi hesabın var. Instagram var.
0: Evet, YouTube'da.

0: hesabımı açtım. Orada bir denemeler yapıyorum. Sezon başına kadar böyle biraz.
1: Umut Eken diye mi giriyoruz YouTube'a?
0: Evet, Umut Eken YouTube kanalı diye aratınca çıkarım muhtemelen. Umut Eken diye de ararsanız da çıkarım.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim
1: Yani
0: desteğin için de.
1: gerçeklerin adresi Umut Eken. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ ol, estağfurullah. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşürüz.
1: Evet, sevgili Umut Eken'le zamanı paylaştık. Bir reklam arası. Reklamların ardından yine birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

Hanımefendiler, beyefendiler, gelen mesajlar var. Hayırlı yayınlar Emre abiciğim. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak dün Fenerbahçe'yi izledim. Resmen milli takımı izledim. Ya da hiç mi ders alınmaz? Hiç mi Dünya Kupası, hiç mi İspanya izlemediniz abi? Yan geri Oğuz Aydın'ı oyuna giriyorsun abi. Bir adam geçer misin? Ya onun yaptığı işi yeminle demiş. Devam ediyorum. Futbolcu değilim ama gelip ben de yaparım. Bana ver, ben de geriye vereyim. Bana verin, ben de geriye vereyim. Sorumluluk alma yok, çalım yok, hiçbir şey yok demiş. DM'den gelmiş. Devam edelim. Derfi Yunus Tane bizi dinlediğini vurguluyor. Ve özellikle yayına yansıyan eksiklikler olursa sağ olsun bizim en değerli dinleyicilerimizden biri. Hemen uyarıyor. Sesimiz birazcık az gelmiş. Potu birazcık daha açtım. Efendim devam ediyorum. Emre abi günaydın. İyi yayınlar. Dün akşam sen Fenerbahçe'yi beğendin mi demiş. Çağlar Gedik'ten beğenmedim. Fenerbahçe'nin işinin Polonya'da zor olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe çok denedi. Direkten dönen toplar var ama adamların da yakaladığı iki pozisyon var. Bir kere Nathan Ake ile Skriniar'ın daha uyum sağlayamadığına tanıklık ediyorum. Kanat beklerini ileri çıkartan bir takım karşısında hem Semedo'nun hem Osterwolde'nin sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Orta alanda Guendouzi yanında kim oynarsa oynasın, ister Fred oynasın, ister Levent oynasın, ister oraya monte ettiğiniz Oğuz oynasın. Blok arasının çok geniş olduğunu düşünüyorum. Hızlı, komplike oyuncuların oradan ara sızmalarla rakibi yani Fenerbahçe'yi çok zorlayacağını görüyorum. Kanatların çok işlemediği noktasındayım. İrfan Can dün çok arzuluydu, istekliydi. Belli ki futbolu özlemiş. Belli ki kendini yeniden gösterme çabası içerisinde. Ama zamana ihtiyacı var. Ama diğer taraftan en önemli hadise Kerem. Kerem'in çok ama çok eksikleri var. Bazı topları ezdi. Bazen birazcık daha böyle varyasyonlara gidiyor ki hani babam şey derdi, cin olmadan cin çarpma oğlum lan derdi çevresindeki insanlara. Ben de ona benzetiyorum. Yani top pasları onlar falan gerek yok hocam, basit oynaması lazım Kerem'in. Yani Kerem biraz basit oynayacak, basit hareket edecek. Bunu sağladığı takdirde ancak sistematik kurguyu oluşturabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan belki de en önemli hadiselerden bir tanesi de golcü. Yani Fenerbahçe'nin mutlak bir golcüye ihtiyacı var. O golcüyü bulamadığı takdirde, o golcü noktasında eksiklikler yaşadığı takdirde Fenerbahçe'nin bu sezon çok ciddi sıkıntılar yaşayacağı aşikar. Ben yani Polonya takımını ben bugün gazetede yazımda da belirttim. Bu arada yavaş yavaş gazetede yazılarıma da başladım yeniden. Ve Tavır gazetesinde yazıyorum. Eğer elinize geçerse okursunuz Tavır gazetesinde. Orada şunu gözlemliyorum. Bizim birincilik hatta Anadolu kulüplerinin bir tık üstünde bir kulüp görüntüsü içerisindeydi ve bir tık üstünde bir görüntü ortaya koydu rakip. Çok iyi, çok mükemmel, çok harikulade bir rakip görüntüsü yoktu. O yüzden de hani iyi analiz etmek, olayları da iyi görmek lazım. Ben Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka çok daha iyi sonuç elde etmesini arzu ederdim diye düşünüyorum. Bir telefon alabilirim. 0533 265 3995 cep telefonum. Bir telefon alabilirim. Günaydın, iyi yayınlar. Fenerbahçe galip gelirse yayında Fenerbahçe marşı çalacağım demiştiniz. Unuttunuz mu? Yok, unutmadım. Kesinlikle unutmadım. Çalacağım. Çıkarken çalacaktım ama sizi üzeceğime, Emre abi Aziz Yıldırım'ın bu yılki hatası İsmail Kartal, beceri sıfır, ego tavan demiş bir değerli dostumuz. Sizin hatırınız için hemen çalalım efendim Fenerbahçe marşını. Çok özür diliyorum. Hatta keşke girişte çalsaydım Fenerbahçe marşını ama sizin hatırlatmanız da mükemmel oldu. Bu bağlamda ben de hemen Fenerbahçe marşını dünkü galibiyet sonrası Fenerbahçeli kardeşlerime armağan ediyorum. Gelsin bakalım Fenerbahçe marşı.

0: Evet, gelen telefonlar var, hemen onları da alalım. Hattımızda da bir değerli dinleyenimiz var. Sonu 11 ile bitiyor. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
1: Selamun aleyküm, günaydın Emre abi. Ben Ahmet, Gazi Osman Paşa'nın. Nasılsın, iyi misin abi?
0: Çok teşekkür ediyorum. Hızlıca alayım Ahmetciğim görüşlerini.
1: Çünkü abi, tamam abi. Akşam ben maçı seyrettim abi. Yani Fenerbahçe çok, yani Doğan oynuyor. Bir de şey yok abi, atletiklik yok ileride. Yani böyle çalım atacak, içeri kat edecek. Yani bir adam yok, ben göremedim. Yani yabancı kovalı diyorlar. Fenerbahçeli arkadaşlara soruyorum, hangi yerlilerden memnun kalmışlar acaba, oynayanlardan? Kerem'e teklif varsa ilk fırsatta göndermeleri lazım abi. Bir de çok iyi bir forvet lazım. Bir de İsmail Kartal abi dedi, yabancı kuralı değişebilir dedi. Acaba bir bilgisi mi var? Bundan da senden bir yorum bekliyorum abi. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Valla yabancı kuralı değişir mi değişmez mi orasını bilmiyorum. Ama İsmail Kartal değişmesi isteğini sık sık dile getiriyor. Sonu 58 ile biten bir değerli dostumuz var. Hemen onu da yayına alayım. Israrla bizi aradı. Onu da dışarıda bırakmamış olalım. Sonu 58 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Efendim, günaydın. Buyurun. Günaydın. Sesim geliyor değil mi?
0: Evet, yayındayız efendim. Buyurun, duyuyoruz.
2: Tamam, tamam. Çünkü anlık oldu, şaşırdım açıkçası. İyi çalışmalar, iyi sabahlar. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Ben gündem dışı bir şey söylemek istiyorum. İzin var mı Emre Bey?
0: Tabii efendim, buyurun, ne demek?
2: Aslında hepimizi de ilgilendiren bir şey. Bu arada Hasan Gültekin, geçen Müjdat Yetkiner'in konuşmasıyla ilgili bir tweet durumu vardı, o kişiyim.
0: Buyurun efendim.
2: Şimdi... İstanbul'da yaşıyorum. Toplu taşıma kullandığım zamanlar da oluyor. Bazen iş yerime kendi arabamla gidiyorum ama. Şimdi şöyle bir durum var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 yaşına kadar çocuğu olan anneleri ücretsiz seyahat ettiriyor anne kartla. Fakat anneler bunu çok suistimal ediyor. Anneler de babalar da bunu çok suistimal ediyor. Çocukları koltuğa tutturuyorlar. Kendileri ayakta duruyor. Otobüs dolu gibi görünüyor ve biz binemiyoruz. Bununla ilgili duyarlılığa davet ediyorum insanları ve hepimizin hakkı var. Ben hakkımı helal etmiyorum hiçbirine de. Bunu söyleyeceğim çünkü çok mağdur olduğum durumlar oldu. Bunun akşamı sabahı var, gecesi gündüzü var, yağmuru çamuru var. Ya Allah aşkına, siz çocuklarınızı niçin kucağınıza almıyorsunuz? Çocuklar ücretsiz seyahat etmiyor, siz ücretsiz.

0: seyahat ediyorsunuz. Bunu söyleyeceğim, yani bu konuda gerçekten çok mağdur olduğum durumlar oluyor ve bir kişi değilimdir. Belki sesimiz çıkmıyordur ama hani biliyorsunuz kimse kimseye de bulaşmak istemiyor. Diyeceğim bu.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Buradan da bir duyuru yapmış olalım hepimizi.
0: Aslında buradan şunu da söylemek istiyorum. Çok özür diliyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden inşallah bir kişi dinliyordur. Ben defalarca 153'le, işte beyaz masayla, maille, telefonla, sosyal medya üzerinden çok yazdım. Ya günümüzün şartlarında telefonla konuşurken bir yerlere tutunun diye bir anons icat edildi. Çünkü bu gereklilik oldu. Günümüzün şartları, tırnak içinde söyleyeyim. Madem böyle bir şey var, burada da çocukla anneler lütfen çocuğunuzu kucağınıza alın diye bir anons, buna benzer bir anons lütfen geliştirilsin. Teşekkür ediyorum. İnşallah sesin bir yerine ulaşır. Bu fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum Emre Bey. Herkese selam olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli dostumuza. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı. 17 günde 33 milyon ambalaj toplanmış. Bu hani ambalajları atıyorsunuz, size 1 lira veriyor ya. 200 tanesinin üzerinde artık 50 kuruş verecekmiş. Artık burayı gelir kalemine belirlemiş durumdalar. Öyle ki İstanbul'da 2.7, Denizli'de 1.3, Sakarya'da 1.2, Ankara'da 1.2, Bursa'da 1.2 ambalaj toplanmış. Sürekli olarak bu ambalajlar toplanıyor. Umarım doğaya atılan bu ambalajlar geri kazanımı da tetikler. Bu çöp toplayan, karton toplayan arkadaşlar da gelirimiz günlük 1000 liradan 600 liraya kadar geriledi şeklinde bir değerlendirme yapmışlar. Zannediyorum bu önlemler önemli. Hatta cam, kağıt, evsel atık gibi ayrılıyor ya, bu ayrımların da yapılması ve bunların da yeniden kazandırılması adına doğru çalışmalar çok daha kıymetli. Efendim bir reklam arası. Reklamların ardından birlikte.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Evet, Fenerbahçe marşı. Fenerbahçe kazanırsa çalacağımı söylemiştim ve verdiğimiz sözü de yerine getirdik. Marşı çaldık. Muhsin Ertuğral hocamı aradım ama ulaşamadım. Bir kez daha arayayım. Güney Afrika numarasını arıyorum ve zannediyorum onun bir ayak tedavileri oluyor zaman zaman. Hoş atlattı rahatsızlığını ama zannediyorum

Güney Afrika'da bir işi de olabilir ya da başka bir yere de gitmiş olabilir. Ya da yaz aylarını yaşıyoruz. Yaz aylarında sevgili Muhsin Hocam mutlaka tatilde de olabilir. Muhsin Ertuğralı hocama ulaşamadım. Sağlık olsun, önemli değil. Sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Sizlerden gelen telefonları da alacağım. 0533 265

0: İltu Güler. İltu oyunu ne iyi ne de kötü olarak tanımlıyor. Siz nasıl tanımlıyorsunuz deyip gelen telefonlar var. Onları hızlıca almaya gayret edeyim. İlk olarak sonu 60 ile biten değerli dostumuz bizi çaldırdı. Biz de hemen ona geri dönüşü gerçekleştirelim. Bakalım neler düşünüyor Fenerbahçe hakkında. Sonu 80-60 ile biten numara bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz efendim?
1: Alo, sesim geliyor mu abi?
0: Geliyor efendim. Buyurun, siz dinliyoruz.
1: Abi günaydın, hayırlı sabahlar öncelikle.
0: Eyvallah, size de efendim.
1: Abi ben dünle alakalı pek bir şey diyemeyeceğim. Fenerbahçe oynadı. Ben de Fenerbahçe bir taraftarıyım. İyi kötü oynadık. 1-0 kazandık. Ben farklı bir şey söyleyecektim aslında. Bilmiyorum hani problem olur musun için de konu dışı alakalı.
0: Ya siyasete girmediğimiz sürece bir problem yok.
1: Siyaset değil. Ben sırf futbolla ilgili bir tane yorumcu vardı da abi. Şeyle alakalı bir hani yorum yapmıştı. Okan Buruk'la alakalı Nevzat Kaya'nın. İzlemiş miydiniz o videoyu acaba?
0: Yok, çünkü diğer ya şöyle benim prensibim bu. Başkalarının yapmış olduğu programlarla ilgili kendi programımda takdir edersiniz ki herhangi bir yorumlama yapmıyorum. Yani çünkü onlara da söz hakkı doğuyor. Genelde onların programı üzerinden bunu okuyabilirseniz çok daha sağlıklı ve çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Takdir edersiniz.
1: Doğru. Doğrudur abi. Ben her karşıma çıkınca dedim acaba gündemde geçti misin? O yüzden merak ettim. O açıkçası bir sormak istedim abi. Yoksa da
0: açıklamalarını teknik direktör ya da farklı noktalarda değilse ve özellikle gündemde hani kırıcı nitelikler taşımıyorsa asla kendi programında gündeme getirmemeye gayret ediyorum.
1: Doğrudur abi. Teşekkür ederim. Ben o açıdan aramıştım. Merak ettim. Sormak istedim abi. Kusura bakma. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Gelen mesajlar ve telefonlar var. 0533 265 3995'e sonu 26 ile 77-26 ile biten değerli dostumuz var. Hemen onu arayalım, bakalım dünkü Fenerbahçe'yi nasıl bulmuş, bu konuda fikri nelermiş. Daha sonra gazetelere de bakacağım. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın.
0: Buyurun efendim. Radyonun sesini kısmanızı istirham etsem.
2: Bir saniye. Onu arayalım. Kapatıyorum.
0: Evet. Beni telefondan dinleyebilirsiniz. Buyurunuz efendim.
2: Ben spor hakkında şey söyledim. Türkiye'de mesela ikincilikler başarılı olarak gözükmüyor. Aslında ikincilerin de başarılı olması gözükmesi lazım.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Yaptığım işte köpek eğitimi okulum var. Köpek eğitimi yapıyorum.
0: Mükemmel.
2: Yani bir sizin sesinizi her sabah dinliyorum ve sesinizi de şey yapmak istedim yani. Hem size merhaba diyeyim hem de fikrimi anlatayım diye. Çünkü ikinci olanların mesela en ufak bir şeyde hemen dağılıyor takımları. Ama ikinciliklere başarılı olması gerektiğini, şey yapılması, anlatılması gerektiğini bilinmesi lazım.
0: Harikasınız. Çok çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bu arada kıymetli köpek eğitmenimiz vasıtasıyla da işte yeni bir yasa yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. İşte köpeklerle restoranlara, yemek olan, yiyecek olan yerlere girilmemesi üzerine. İşin açıkçası ben girilmeme kararı geldiği gün kendi kekimi, kendi poğaçamı alacağım, çayımı da alacağım. Çayırlara, kırlara, bahçelere çıkacağım. Yani ben artık evcil hayvanları sizin bir hayvanınız olarak görme fikrinin dışına çıkılması gerektiğine inanıyorum. Biz onları evlat olarak görüyoruz. Yani evlattan ayırmıyoruz. Yani o kadar temiz bakıyoruz, o kadar titizleniyoruz ki bunu birilerine anlatmak lazım. Sonu 43 ile biten değerli dostumuz, hoş geldiniz, buyurun.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Buyurun efendim.
3: Günaydın. Kolay gelsin Emre Bey.
0: Sağ olun efendim. Size de kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim. Akşamki maç için hemen kısa bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'yi öncelikle tebrik ediyorum. Ama orada işleri zor. Bir de dün ben size yazmıştım ama siz böyle maçlardan önce bir tedirgin bir böyle hani bir dikkat geçiriyorsunuz. Böyle ile getiriyorsunuz zaman zaman. Hani maçın zor geçeceği hakkında. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Hani yanlış anlamayın, sadece böyle maçlarda siz bayağı bir tedirgin oluyorsunuz.
0: Hocam
3: benim dikkatimi çekti. Biz
0: izlemeye çalışıyorum. Yani verilerine bakıyorum.

0: Kullandığım yapay zekalar var. Onlardan analiz istiyorum. Sonra dönüyorum takımın mesela işte Polonya Ligi ayın 24'ünde başlayacak. Yani bu hafta sonu başlıyor. İşte dönüyorum oyuncularına bakıyorum. Sonra Polonya Ligi'nde geçen yıl neler yapmış? Eğer maçlarını bulabiliyorsam ona bakıyorum. Mesela teknik direktörün ilk kez biz dile getirdik. Daha önce Fenerbahçe ile eşleştiğini, oynadığını. Ya tüm bunları tek tek ele aldığımızda bir veriye ulaşmaya gayret ediyorum. Bazen bunda doğru tahmin yapıyorum, bazen yanılıyorum. Ama şunu çok net biliyorum. Artık leblebi gibi kura. Oy lokum çektik. Biz havada 3 takla atar, 5 takla atar bunları yeneriz. Dönemleri bitmiştir hocam.
1: Doğru söylüyorsunuz. Akşam da gördük. Vallahi orada işleri zor Fenerbahçe'nin. Allah yardımcıları olsun. İnşallah turu geçerler. Ya Beşiktaş'a da başarılar diyorum bir Beşiktaş taraftarı olarak da.
0: Bak mesela
1: Bizim
0: Beşiktaş
1: işimiz zaten
0: maçı da çok zor maç.
1: çok zor. Onu zaten belli de inşallah elenmeyiz yani. Burada elenmeyiz. İlk
0: Allah
1: maçta
0: korusun.
1: elenmeyiz diye öyle düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Sonu 19'la biten değerli dostumuz geldi. Hemen onu alalım. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
1: İnşallah elenmeyiz yani.
2: Alo, günaydın.
0: Buyurun efendim, top sizde.
2: Beşiktaşlıyım. Ben de Beşiktaş'ın midyadan eleyebileceğini düşünmüyorum. Hiç güven vermiyor bana takım.
0: Yani inşallah dediğiniz gibi olmaz. İnşallah Midland'ı eleriz ve devamında da asıl beni düşündüren Hearts gelebilir. Yani Fenerbahçe'ye. Hearts gelirse Hearts'ın çok zor bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani şu oyunla Fenerbahçe'nin Hearts'ı geçme ihtimalini %30 görüyorum.
2: Evet, Fenerbahçe'yi de dün izledik. Ben şahsen hiç beğenmedim Fenerbahçe'yi. Yani bilmiyorum, Fenerbahçe'ye çok acil bir forvet lazım olduğunu düşünüyorum. Forvetsiz olmayacağını düşünüyorum. Sidik Şerif bence vasat bir oyuncu.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür
0: Sağ
2: ederim.
0: olun,
2: Kolay
0: sağ olun,
2: gelsin.
0: var olun. Çok değerli bilgileriniz için. Kıymetli dostlardan gelen telefonlar var. 0533-265-3995'e. Ve bu telefonların hepsini mümkün olduğunca alarak yayına dahil etmeye gayret ediyorum. Ararsanız bizle birlikte olabilirsiniz. Gelen mesajları da 0533-265-3995'e okuyorum. Salih'ten gelmiş. Diyor ki TFF Başkanı sabah geliyor, kendisi bal ligini değiştiriyorum diyor tek başına. Abi bu nasıl bir durum? Bir değerlendirme yapar mısın? Ben yaptım, oldu. Bu kadar. Yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki ben yaptım, oldu. Bakın, benim Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu severim. Sabahları bizim Bülent'in yayınlarına katılırdı falan. Çok da değer veririm. Hocam
1: Ben
0: hoş geldiniz.
1: yaptım.
0: Sonu 26 ile biten bir cümlem var. Onu bitireyim, topu size atayım, olur mu?
1: Olur hocam.
0: Ve İbrahim Bey'i gerçekten severim. Daha önce Fonex'in ödül törenlerinde de birkaç kez karşılaştık ama agresif ve sinirli ve de olayları biçimlendirirken, yani analiz ederken bence bir noktada o sinirine yenik düşüyor. Çünkü Saffet anlattı bana. Saffet'le program yaparken Saffet biliyorsunuz Faal Futbolcular Derneği Başkanı, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı. Diyor ki Bal Ligi'nde yaşla ilgili durum oldu. Biz de başkandan randevu istedik. En sonunda da kalabalık bir grup geldik. Tam konuşacağız demiş ki Başkan Saffet'e, bu kadar kalabalık gelmeseydiniz, böyle şov yapmasaydınız bir düşünürdüm. Şimdi düşünmüyorum, bakın başınızın çaresine demiş. Bence bu talihsiz bir açıklama. Yani orada sinirine ve öfkesine Sayın Başkan yenik düşüyor. Evet, sonu 26 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Emre abi, kolay gelsin.
0: Eyvallah.
3: Abi Fenerbahçe taraftarıyım. Dün akşam da takımımızı izledik, destekledik. Ama ben de şunu görüyorum diğer arkadaşlarım gibi. Takımın çok çok acil, net bir santrafora ihtiyacı var abi.
0: Peki.
3: Geliyor mu abi sesim?
0: Duyuyorum, duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
3: Peki ben Abi iyi yayınlar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Bizlere de bu fırsatı
0: sunduğun için. Evet, zannediyorum aklımızdan düştü. Çok çok teşekkür ediyoruz.

0: Emre abi, Hars ilk maçı 4-0 kaybetti. Önce tur atlasın, Fenerbahçe'ye rakip olsun. Hocam ben bu tip skorların, yani eğer Hars'ı Graz dörtlediyse, bakmadım skorlara, ama bu tip skorların çok ama çok emin skorlar olmadığı fikrindeyim. Dediğim gibi hani bu enteresan sonuçları da beraberinde getirebilir. Alo, sonu 73'le biten dostum, geri geldiniz herhalde.
1: Alo.
0: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
1: Emre abi merhaba, günaydın. İstanbul'dan
0: Günaydın
1: Naci
0: efendim,
1: ben.
0: hoş geldiniz.
1: Beşiktaş taraftarıyım abi. Bu Muhammed Salah transfer hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum abi. Bence alınmamalı o paraya. Yani koskoca Beşiktaş o parayla Muhammed Salah'a vereceğine bir scout ekibi yok mu? Onun yerine genç 5 sene 6 sene uzun süre oynayacak. Çünkü Muhammed Salah'ın yaşı belli. Bence yani yanlış bir transfer politikası. Yani emekliliğine gelmiş. Sonuçta bir el bombası bence. Ne verim verebilir bilmiyorum. Tamam, başarıları futbolcu olabilir geçmişte ama son zamanları bence gerek yok diyorum Emre abi. Sen ne diyorsun bu konu hakkında bilmiyorum ama.
0: Ya Muhammed Salah her zaman Muhammed Salah'tır. Her zaman iş yapar. Her zaman farklı özellikleri beraberinde barındırır. Ama dediğim gibi
1: Ama
0: hani ne
1: çok büyük
0: olacak ne
1: para abi ya.
0: bitecek.
1: Evet.
0: Yani orada ben tabii şeye çok güldüm. Yani Önder Özen'in açıklamaları, işte Muhammed Salah'a baktık, İşte o da bize gelmek ister falan. Yani Muhammed Salah yeni yetişen bir futbolcuymuş da Beşiktaş'a da gelecekmiş gibi bir değerlendirme yapıyor. Orada ben birazcık koptum.
1: Yani bu konu hakkında aramıştım abi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Efendim ilk maçı Hearts 4-0 kaybediyor Sturm Graz karşısında. Ama dediğim gibi rövanş maçı enteresan olabilir. Hearts çünkü geçen yıl eğer kadrosunda ciddi kayıplar yaşamadıysa, ki kadroya da bakıyorum, çok zorlu bir rakipti. Celtic'e son maçta biliyorsunuz kaybetti. Ben de bütün bir sezon maçlarını anlatma şansını yakalamıştım. Eğer Hearts'a 4 attıysa Sturm Graz, o zaman Graz da Fenerbahçe için çok tehlikeli bir durumu beraberinde getiriyor. Yani özetle 3. ön eleme turu inşallah geçer Fenerbahçe. 3. ön eleme turu çok daha zorlu bir tur olabilir. Ben Arts'ın 4-0'dan sonra Graz karşısında sürpriz bir sonuca da imza atacağına inananlardanım. Yani dediğim gibi İskoçya'da maç Graz için kolay geçmez. Hafta içi bir gün YKS LGS tercihleri için saat 8-10 bandında tercih uzmanı bağlayabilir misiniz? Sizi dinleyen sınav ebeveynleri çok fazladır diye tahmin ediyorum demiş bir değerli dostumuz. Bağlarız tabii. Şöyle yarın sevgili sabah Perşembe, yarın değil mi? Evet. Sevgili Engin var. Doçent Doktor Engin Büyüköksüz. Engin bu konunun uzmanı, yani yıllardır YKS'ye, LGS'ye giren çocuklarla çalışıyor. Şu anda rektör danışmanı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve PDR merkezinin de başındaki isim. Benim oğlumun da özellikle bu noktaya gelişinde, buraya yönlendirilmesinde çok büyük etkisi vardı. Bundan yaklaşık 10 yıl önce tanıştık onunla ve Emrecan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdikten sonra o da ondan zannediyorum bir 6 ay önce girdi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ve o önerdi. Yani ya tıpı mıpı yazmasın Emre. Emre'yi ben tanıyorum. Tıp da çok arzulu ve istekli olamaz. İTÜ'ye gelsin, onda bir mühendislik zekası var dedi. Ve o yönlendirmişti İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Bununla ilgili bir bağlantı yaparız ki zaten yarın yapacağız. Ve yarın sabah saat 7'de bütün LGS tercihi yapacaklar. YKS tercihi yapacaklar ki LGS bitti diye biliyorum. Ama YKS başlayacak, yani üniversite tercihleri. Bu konuda bol bol ondan fikir alırız sevgili dostlar. Şimdi minik bir ara. Aranın ardından sizlerle beraberliğimiz devam edecek.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendiler ve efendiler ve kıymetli çocuklar, gençler, bizi dünyanın neresinde olursa olsun dinleme güzelliğini gösteren tüm saygıdeğer dinleyiciler. Hepinize bir kez daha günaydın. Saatler 9.22'de, tarihler 22 Temmuz'da ve hattımızda sevgili Cezmi Turan hocam var. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emre, iyi yayınlar. Herkese iyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Fenerbahçe'yi nasıl bulduğunuzla başlayacağım. Ama önce sanki biraz böyle İspanya'ya, şampiyonluğuna, Dünya Kupası'na da değinmek istersiniz.
1: İstersen Fenerbahçe konuşalım. Sonra Dünya Kupası analizini yaparız kısa olarak. Eğer, okay. O zaman şöyle başlayalım. Şimdi öncelikle burada konuşulması gereken dün geceki maça baktığımızda bu bir Şampiyonlar Ligi ikinci eleme tur maçı. Şimdi bu lig için ölçü olacak bir maç değil. Kesinlikle Türkiye Ligi için ölçü bir maç değil. Ama Şampiyonlar Ligi için çok ölçü bir maç. Çünkü bu duruma gelmişti o takım da zayıfsa gözükse ne yapacağını bilemezsiniz. Adam mesela dün bir kere etkili çıktı. Mert harika kurtardı. Açıyor ve pozisyon yer alma bakımından. Şimdi Fenerbahçe bana göre dün maçın skoru 1-0 görünse de teknik açıdan bir mesaj verdi. Yani Fenerbahçe tabii ki Anderson Talisca'nın golüyle kazandı. Fakat burada Fenerbahçe'nin tabii çok da hazır olduğunu görmüyoruz. Ama rakibe göre daha etkiliydi. Oyun kontrolü vardı ama Fenerbahçe'nin üretkenliği sınırlıydı. Ama oyun kontrolü Fenerbahçe'deydi kesinlikle. Yani topa uzun süre sahip oldu. Rakibini kendi alanına özellikle ikinci yarı hapsetti. Ama buna rağmen net pozisyon sayısı yani beklediğimiz seviyeye ulaşmadı. Aşağı yukarı net pozisyon sayısı yani yok denecek kadar az diyebilirim. Golün de duran toptan gelmesi de bunun zaten bir göstergesi oldu. Şimdi şu biraz zordur futbolda. Yerleşik ve kademeli savunmaya karşı çözüm üretmek çok önemlidir. Dolayısıyla dün çözüm üretmede biraz eksiklikler çok ciddi göze çarptı. Özellikle 3. bölgede çizgi arkası koşular, savunma arkasına yapılan penetrasyon koşuları, 3. adamla yapılan bağlantılar, çok hızlı yön değiştirmeler, bunun ötesinde ne bileyim dar alanda tempo değişiklikleri çok istenilen seviyede değildi. Yani evet Fenerbahçe'nin bir şeyi iyiydi, çok sabırlıydı. O çok önemli bir göstergedir. Eğer doğru oyun varsa, sonuç gelmiyorsa, istediğiniz kombine atakta olmuyorsa sabırla topu sizde olması önemli, çok önemli. Fenerbahçe bunu çok iyi yaptı. Tabii Fenerbahçe öncelikle tebrik ediyoruz. İlk kazanmak çok önemli. Galibiyetle de sezonun ilk maçına başlaması, yani lig değil ama böyle seviyede başlaması iyi. Tabii Fenerbahçe topu çok dolaştırdı. Fakat bu arada Fenerbahçe bir kadro olarak eksik. Yani Fenerbahçe istenilen Fenerbahçe kadrosu ideal 11'i bu değil. Ama eldeki mevcut kadroyla oyuna bakıldığında mevcut kadro ne yapabilir? Mevcut kadroya baktığımızda da mevcut kadro çok üretken olamadı. Yani gol pozisyonu olarak konuşuyorum. Tamamıyla gol pozisyonu koçum. Aken'in ilk maçıydı, ilk yarı oynadı çıktı. Archie Brown neden oynamadı mesela onu merak ediyorum ama tabii Samandıra'da neler yaşanıyor, soyunma odasında ne yaşanıyor, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ne düşünüyor, tabii biz bunu bilemeyiz, dolayısıyla mutlaka geçerli bir nedeni vardır ama dışarıdan göründüğü kadar sanki Archie Brown'ın oynaması lazımdı gibi düşündüm, eğer sakat değilse ki sakat olduğunu zannetmiyorum. Archie Brown önemli bir oyuncu. Eminim İsmail Kartal onu çok kullanacaktır bu sene. Mesela yani Levent Mercan yerine o tercih edilmeliydi diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin orta sahadaki dün savunma oyununu iyi oynadı. Bu arada tabii Nelson Semedo'ya bir parantez açmak isterim. Yani Dünya Kupası'nda belirli bir süreye kadar gelip ondan sonra gelip direkt Fenerbahçe kampına katılması ve dünkü oyunu ben Samedov'u çok beğendim. Hatta bir iki pozisyonu var. Çok iyi ceza sahasına girip geriden gelenlere çıkardı. Geri pası Baya baya üretkendi. Tamadov çok iyi oynadı. Orta sahada tabii uzun aradan sonra Fred ve Bartu. Bartu'ya da parantez açmak isterim. Bartu evet temposu olan bir oyuncu değil. Yüksek tempoda oynayan bir oyuncu değil ama Bartu baya iyi bir futbolcu. Topu o kadar iyi kullanıyor ki dikkat ettim ve ona rağmen Bartu'nun pozisyonları var. O da yani direkten dönen Fenerbahçe'nin iki tane çok önemli pozisyonu var. Bu da önemlidir. Bence Bartu kazanılmalı. Bartu'yu ben beğendim oyunda. Fred gayretliydi. Fakat Fenerbahçe sanki dün oynarken bizim amiri takımın Dünya Kupası oynadığımız ilk Avustralya maçı aklıma geldi. Gözümün önüne geldi daha doğrusu. Evet pas trafiği hep bizde. Fakat sağdan sola, soldan sağa dikine oynama yok. Dikine oyunu göremedik. Duvar pası göremedik. Futbolun mesela penetrasyon koşusu göremedik. Ki Fenerbahçe'de penetrasyon koşusu yapacak oyuncular var. Ama kazanmak her zaman iyidir. Ama bunun yanı sıra Fenerbahçe dün akşamki oyunun büyük bölümünü kontrol etti. Ama sevgili Emre biliyorsun modern futbolda topa sahip olmak artık tek başına yeterli değil. Avrupa'nın üst seviyesinde başarı için biliyoruz ki topa sahip olmanın yanında üçüncü bölgede daha yaratıcı, daha dikin oynamak lazım. Daha yüksek tempolu hücum organizasyonu üretmek gerekir. Mesela son pazar günkü final İspanya yani. İnanılmaz bir pas destek oynayan bir takım. Dikine oynayan bir takım. Ve mesela dün savunma dengesi Fenerbahçe'nin olumluydu biraz evvel yorumladığım gibi. Fakat hücum üretkenliği üst seviyeye çıkmalı. Eminim çıkacaktır. Bu bakımda çok pozitif düşünmek istiyorum. Buna rağmen alınan bir sıfır galibiyet rövanş öncesinde bir avantajdır. Eminim Fenerbahçe Polonya'da buradan daha iyi oynayacağına buna eminim. Ama rakip takımın ne yapacağını bilemeyiz. Bakımlar zayıf takımlar. Bunların kaybedecek bir şey yok. Onun için bu tip takımlar orada da agresif oynayabilirler. Ama onun direncini kırmak için erken gol bulmak lazım. Çok erken gol bulmak lazım. Dolayısıyla tekrar etmekte yarar görüyorum. Fenerbahçe'nin seviyesini ölçmek için bu maç çok doğru bir referans değil. Çünkü yani tabii ki Şampiyonlar Ligi gücünü ölçü de. Çünkü Avrupa rakip de Avrupa'nın üst düzey takımlarından biri değil Emre. Dolayısıyla asıl ölçü Avrupa Ligi'ndeki üst koordinasyona inşallah çıkar. O zaman gördüğümüzde çıkarsa ki bu çok önemli o zaman karşılayacağı rakipler dün akşamki Polonya'nın rakibi kadar olmayacak. Daha farklı, daha üst düzey olacak. Türkiye Ligi'ne de dönerseniz yani Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi, Göztepe gibi etkili takımların seviyesinde olacak. Dolayısıyla Fenerbahçe dün akşam bana göre görevini yaptı ama henüz istenilen seviyede değil. Takımın fiziksel ritmi, oyun akıcılığı ve hücum organizasyonları sezon başı için normal seviyede de olsa Avrupa'nın biraz evvel dediğim gibi üst düzey takımlarına karşı bunun yeterli olacağını düşünmüyorum. Bu arada tabii Fenerbahçe'nin eksiği var. Kesinlikle Fenerbahçe'nin santrfor olması lazım. Kesinlikle santrfora ihtiyaç var. Yani artık modern futbolda santrfor sadece gol atan oyuncu değil. Sırtı dönük top tutmalı, ne bileyim, fonksiyonel olması lazım. Üçüncü adam bağlantısını doğru kurmalı. Derine gelip oyun kurulsa dahi destek vermeli. Adam eksiltmeli. Savunmanın arkasına bir devam mutlaka sürekli koşu yaparak top kazanması lazım. Yani onun için Fenerbahçe'nin ceza sahasında bitirecek.

0: biri, üst düzey bir adama ihtiyacı var. Ve eminim kesinlikle ben sanki bir sol kanat oyuncusuna da ihtiyacı olacağına eminim. Buna da kesinlikle burada da bir önemli bir çizgi çizmek isterim. Fenerbahçe'nin birebir adam eksiltebilen oyuncuya çok ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Hem süratli dikine oynayan, savunmayı genişleten, rakibi açan, çizgiye inebilen, gerektiğinde iç koridora girip skoru üretebilen. Çok ciddi bir sol kanat oyuncusuna da ihtiyacı var diye düşünüyorum. Tabii Greenwood'un çok kısa süre şey aldı, görev aldı. Hatta çok pozisyon denebileceğimiz belki bir kafa vuruşu var. Ama tabii Greenwood için söylemek için çok erken. Greenwood iyi bir futbolcu. Bu biliyoruz zaten. Yani futbolun içindeki olan adamlar Greenwood'un ne olduğunu biliyorlar. Fakat burada ne verecek işte önemli olan o. Sevgili Emre, bu tip oyuncular, bakın Ake de aynı şekilde. Bu tip oyuncular sistemin içindeki oyuncular. Sistem oyunu kuruyor. Fenerbahçe'nin çok ciddi sistemini kurması lazım. Daha sezonun başındayız. Dolayısıyla bence İsmail Kartal'a da başarılar diliyorum. Önemli bir sezon, çok önemli bir görevi tekrar aldı. İyi işler yapmasını bekliyorum. Daha önceden de Fenerbahçe'de çalıştı. Bu konuda deneyimi var. Üç defa daha önce görev aldı. Dolayısıyla bu da önemli bir deneyim. Yani neyin yapılması, neyin yapılmaması lazım gerektiğine de çok vakıf olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ilk maçı kazanması önemli bir şeydir, göstergedir. Yani oyun olarak yeterli mi? Hayır, tabii ki yeterli değil ama bir dahaki Polonya maçı ve gittikçe daha üstüne koyan bir Fenerbahçe ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. Evet Emre.
1: Saygıdeğer çok kıymetli hocam Cezmi Turan'la birlikteyiz, teknik direktörümüz. Hocam peki Dünya Kupası?
0: Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dünya Kupası'ndaki en önemli şey İspanya bir defa oyunu kesinlikle hak etti. Yani bunun izahı yok. Ve bana göre ben bir futbol adamıyım. Futbolun her kademesinde yer aldım. Özellikle son 18 yıl futbol federasyonunda, milli takımda, futbol gelişimde, genç futbol gelişimini yönettim. Ama bakın şöyle söyleyeyim. İspanya korkunç kültür oynayan bir takım. Ekip bu. Tabii burada Luis de la Fuente bir yer açmak lazım. Şimdi liyakat o kadar önemli ki Emre. Futbolda başarı için stratejik plan lazım. Bence İspanya Futbol Federasyonu'nun müthiş bir stratejik planlaması var. O da ne? Stratejik planlamanın doğru yapılması için nedir? Bir, liyakat. Luis de la Fuente'nin geldiği yerden, kat ettiği mesafeden ve en son geldiği yere bakalım. Başarı, başarı, başarı. Ve dikkat ettim oyuncularına, mesela Olmo gibi mesela eski oyuncuları var. Bu tabii şeyde Valencia'da altyapıda çalışmış. 9 sene altyapıda çalışmış. Oyuncuyu çok iyi biliyor. Ve oradan buraya getirdiği noktada İspanya takımı inanılmaz futbolun bütün prensiplerini yerine getirdi diyebilirim. Ha, gol pozisyonu bakımından belki de Dünya Kupalarının en kısır finali oldu. Fakat futbol kalitesi yönünden İspanya bence UEFA B, UEFA A ve pro lisanslarda en önemli konulardan biri olan pas destek, merkezden oyun kurma, geriden oyun kurma. Ben de ders verdi. Yani bu kadar dikine oynayan, bu kadar kompakt oynayan takımın boyu neredeyse 30 metreye geçmiyordu. Herkes birbirine kademeli savunma yapıyor. Ve zaten Luis de la Fuente'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi top kaybedildiği andan itibaren ivedilikle topu bu kaybettiği yerde savunmayı başlatıp topu ivedilikle kazanıyorlar. Ya da bizim gegenpress dediğimiz geriye çekilirken yaptığı büyük savunmada topu kazanıyorlar. Dolayısıyla burada tabii Lamine Yamal'a bir parantez açmak isterim. Yamal çok etkili bir oyuncu. Fakat tabii kanatları sürekli kanadı, kendi bulunduğu kanadı çok iyi kullandı. Fakat karşısındaki Tagliafico herhalde yanılmıyorsam Fransa'da Lyon'da oynayan Nico Tagliafico, evet. Bence

0: Onu çok iyi kontrol etti. Onun için her zaman bildiğimiz Yamal'ın adam eksikti pek on, yani ve arkasında destekle de kademeli savunma yaptılar. Çok fazla içeriye sokmadılar Lamine Yamal'ı. Fakat ona rağmen o kadar etkili bir oyuncu ki baskı altında kararı o kadar iyi verir ki ve topu çok çok iyi kullandı ama bildiğimiz Lamine Yamal gibi, Nico Williams gibi kanatları sürekli kullanan, çizgide çok iyi kullanan, savunmayı açan bir oyunu olmadı. Çünkü artık Arjantin de öyle 60 bin takım değil. Savunmada çok iyi oynadılar. Tabii baskı organizasyonunda İspanya müthiş yaptı. Topu kaybettiğinde çok çabuk kazandı. Dolayısıyla bu arada Messi üzerinden Arjantinlerin oyunda geçiş yapmasını büyük ölçüde sınırladı. Yani son maçın 10 dakikasının haricinde Messi'ye pek bir alan bırakma. Oyun disiplini. Belki de İspanya finalin en etkileyici tarafı buydu diye düşünüyorum sevgili Emre. Yani sadece de 90 dakika değil. Bence uzatmayla beraber ve yani 90 dakika artı 20 dakika desen 2-15 dakika dediğimizde buna da uzatma koy. En az bir 15 dakikaya yakın uzatma oldu. Yani böyle bir oyunda sürekli ikinci bir rakip alanda baskıyla oynayan bir ekip ben uzun zamandır görmedim. Zaman zaman görüyoruz. Türkiye Ligi'de hiç görmedim zaten. İnşallah bizde de olur. Bu çok ciddi bir oyun kültürü. Çok ciddi bir oyun disiplini. Yani dolayısıyla hiç gereksiz top kullanmadılar. Hiç panik yapmadılar. Kontrolü zaten bırakmadılar. Daha doğrusu sevgili Emre, oyunda domine etmekle, top çok pas yapmakla domine etmek ve oyuna hükmetmek çok farklı şeyler. İspanya hepsini yaptı. Oyuna hükmetti resmen. Tabii Messi diyelim Arjantin'de. Arjantin esasında bu maçta Arjantin İspanya oynatmadı Arjantin. Fakat Arjantin yine farklı bir oyun karakterini ortaya koydu. Muazzam savunma yaptılar. Evet, Messi liderdi. Enzo Fernandez, McAllister, De Paul, evet büyük mücadele verdiler ama çok yeterli olmadı. Çünkü kara rakip takımın orta sahasında oynayan Pedro değil mi? Takım kaptanı Rodri muazzam oynadı. Muazzam müthiş oynadı yani. Müthiş ötesi oynadı. Yanında Fabian Ruiz olağanüstü oynadılar bunlar. Onların önünde Olmo çok farklı bir oyuncu. Barcelona'da nasıl oynuyorsa aynısını oynuyor. Üzerine katarak koyuyor. Yani Rodri ve İspanya orta sahası bence orta saha maçın başından beri aldığı için Enzo Fernandez'de, McAllister'de, De Paul'da ne kadar iyi mücadele verirse versin çok etkili olamadılar ama büyük
1: Ferran
0: savunma
1: Torres çok
0: yaptılar.
1: konuşuluyor. 26 yaşındaki forvet biliyorsunuz.
0: Evet, o evet
1: Barcelona'da da
0: sonradan oyuna
1: oynamıştı.
0: giren, evet savunmadan sonradan oyuna girdi. Onu da çok beğendim. İspanya yani Dünya Kupası'nı bizim gösterdiği, bize Dünya Kupası'nın benim gördüğüm, gözlemlediğim en büyük konu bireysel yetenekten ya da takım yeteneği, takım becerisi, takım birlikteliği, takım algısı
1: Peki.
0: muazzamdı İspanya'nın. Bu çok önemliydi. Bu arada tabii şunu söylemek istiyorum. Modern futbolda artık bireysel yıldızlar biraz evvel dediğim gibi bireysel yetenekten de bireysel yıldızdan çok yüksek tempolu kolektif organizasyonlarla takımlar maç kazanıyorlar. Tabii ki Messi olağanüstü bir oyuncular ama zaman zaman hala maçı değiştirebiliyor. Ama turnuvanın geneline baktığımızda İspanya, Fransa, İngiltere ve Norveç gibi takımların başarısının temelinde yatan bir şey var sevgili Emre. O da güçlü oyun modeli. Yani İspanya, Fransa, İngiltere, Norveç gibi takımların temelinde güçlü oyun modelleri var. Disiplinli var. Disiplini hiç bırakmıyorlar bir defa. Disiplinli inanılmaz bir alan paylaşımı yapıyorlar. Koordinasyon yüksek. Koordinasyon da baskı yani pres ve üst düzey fiziksel hazırlıkları da çok iyi gözüküyor. Dolayısıyla sistem bireyin değerini arttırıyor bu zaman. Dolayısıyla doğru sistemde oynadığı zaman bireysel oyuncuları da daha farklı bir seviyede olumlu anlamda getiriyor. Değerini arttırıyor. Dolayısıyla bence İspanya çok hak ederek maçı kazandı. Fakat tabii bu arada hakeme değinmek isterim.
1: Çok
0: Hakem
1: kısa
0: bence çok
1: süren
0: zayıf
1: bitti çünkü
0: kaldı.
1: hocam.
0: Tabii çok zayıf kaldı hakem. Bence Paredes'in oyunda çoktan atılması lazımdı sonradan oyuna girene. Zaten şeyi Enzo Fernandez oyundan attı. Bence oyunun sonunda maç bittikten sonraki centilmenliğe yakışmayacak hareketler Arjantin'e hiç yakışmadı. Eminim FIFA gereğini yapacaktır. Dolayısıyla etik olarak hiç iyi gözükmedi. Çok çirkindi. Dolayısıyla futbolda doğru davranışların olmasını diliyorum. Fenerbahçe'ye tekrar başarılar diliyorum. Dünya Kupası güzel bir Dünya Kupası oldu. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili
1: Peki.
0: Emre.
1: Çok teşekkür ediyorum canım hocam. Kucak dolu sevgiler
0: Ben de
1: gönderiyorum ve
0: teşekkür
1: reklama gidiyorum.
0: ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren
5: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Net.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim Avusturya'ya gidiyoruz. Olası Fenerbahçe'nin bir sonraki rakipleri üzerine de konuşacağız ve hattımızda da bir teknik direktör var. Tarkan Yedi Yıldız. Tarkancığım günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Emre abi. Bu sefer Avusturya'ya gelmiyorsun. Ben İstanbul'dayım.
0: Ha. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emre abi. Teşekkür ederim.
0: Peki. Şimdi tabii Fenerbahçe'yi nasıl buldun diye soracağım ama bazen biz radyocular ezbere de konuşabiliyoruz da. Ben dün Fenerbahçe maçını izledikten sonra yattım. Harts maçına da hiç bakmadım. İşin açıkçası Sturm Graz karşısında da direkt Harts'a büyük şans veriyordum. Harts'ı da biraz araştırmadım. Araştırmamamın ağır faturasını da ödüyorum. Çünkü eğer geçerse Fenerbahçe'nin rakibi Harts olur. Harts da çok zorlar Fenerbahçe'yi demiştim ama Harts'ta Derek McInnes gitmiş. Yerine Franken gelmiş. Onun yanında Shackland, Devlin, Forrest, Kent, Benim, Nelson, Steinwander ve Tait ayrılmış. Yeni isimler gelmiş. Greg Gordon emekli olmuş. 43 yaşındaki kaleci Rouse gelmiş. Ve tamamıyla oyun karakteri değişmiş. Fizik gücü, Shackland üzerinden hücum, daha direkt oynayan bir takım yerine daha genç, kanatları fazla kullanan, pas oyununa yönelen bir takım olmuş ve senin Avusturya temsilcin Graz onlara harcamış 4
1: Dört
0: gol atmış. Evet.
1: kanattılar.
0: Neler
1: Şimdi Emre
0: söylersin?
1: abi, şimdi neler söylerim? Gornik Zabri ile başlamak istiyorum. Ben Gornik Zabri'yi Kuştay'da izledim Avusturya'da. O maça Murat Zeki Göle de gelmişti. Onu kendisini de ağırlamıştı Kuştay'da. Maçın kolay olmayacağını ben o gün de söylemiştim. Arkadaşlarıma da söylemiştim. Çünkü koşan mücadele eden bir takım Gornik Zabri. 1-0 Fenerbahçe'nin galip gelmesi ilk maç için olumlu gözükebilir ama 2-3-0 olmalıydı maç. Fenerbahçe ikinci, üçüncü golleri bulamadı. Ama deplasmandaki maç kolay olur mu? Ben kolay olacağını zannetmiyorum. Yine Fenerbahçe dirençli bir rakiple orada Polonya'da kendisine bir rakip görecek. Dolayısıyla Fenerbahçe henüz turu geçmiş değil. Önce Fenerbahçe'nin Polonya takımını elemesi gerekiyor. Ondan sonra Sturm Graz Hearts İskoçya temsilcisinin sonucuna göre burada Sturm Graz turu geçti diyebiliriz. Emre abi, Avusturya takımlarının en büyük özelliklerden bir tanesi ikili mücadelelerde çok güçlü olmaları, hızlı bir takım oyunu oynamaları. Bu sene Sturm Graz şampiyonluğu LASK Linz'e kaptırdı ama yine de takımındaki o takımsal olguyu kaybetmemesinin sonuçlarını dün akşam 4-0'lık skorla almasını bildi. Fenerbahçe ben playoff'a kalacağını düşünüyorum. Sonuçta ne kadar zorlu rakip olsalar da, hani zorludan kastım koşsalar da, ikili mücadelede güçlü olsalar da, Fenerbahçe teknik ve taktik açıdan bu iki takımın da hem Zabre'nin hem Sturm Graz'ın fersah fersah üstünde. Bir futbol mucizesi olmazsa Fenerbahçe'yi biz Şampiyonlar Ligi playoff'ta Şampiyonlar Ligi müziğini izleyerek karşılayacağımızı düşünüyorum Emre abi.
0: Peki Sturm Graz turu geçer mi Harts önünde? 4-0'lık bir skor Harts size imza atar mı?
1: Ben bu dakikadan sonra Emre abi, yani Sturm Graz çok kaliteli bir takım gerçekten. Yani ben Sturm Graz'ı yıllardır beğenen birisiyim. Son 2 yılında şampiyonu, bir önceki yılların Salzburg'un elindeki hegemonyayı bitiren takımdır Sturm Graz. Salzburg efsanesinin o yıllardır, 10 yıllar süren şampiyonluk serilerini sonlandıran takım Sturm Graz. Dolayısıyla onlardaki futbol yapılanmasına hayranım. Avrupa'dan çok uygun fiyata oyuncuları bulup daha sonra bu oyuncuları yüksek bedellere satan bir takım. Hoylund onlardan çıkmıştı. Bizim milli futbolcularımızdan Galatasaray'da oynamıştı bir ara. Şu anda ismi aklıma neydi? Bir dakika Emre abim. Orada oynadı. Galatasaray'dan Eyüpspor'a gitmişti. Eyüpspor'dan Sturm Graz'a gitmişti. Oradan da Hoffenheim'e gitmişti. Erencan yardımcı Emre abi. Orada forma giymişti. Yani genç yeteneklere şans veren bir kulüp. Çok genç bir takım. Fenerbahçe'nin oyun disiplininden kopmadığı sürece Sturm Graz karşısında ben sürpriz yaşayacağını düşünmüyorum. Tabii ki hiçbir maç kolay değil. Oynamamış hiçbir maç. Sonuçta Yeşilbura adalarını gördük Dünya Kupası'nda. Yani her takımdan puan alabildi Dünya Kupası'nda. Dolayısıyla futbolda artık çok koşan, çok mücadele eden, ikili mücadelede topun arkasına en hızlı geçen takımlar rakip çok güçlü olsa da puan almasını biliyorlar. Dolayısıyla bu gibi durumlarda Fenerbahçe'nin kilit açacak oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Asensio gibi, Talisca gibi kreatif oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Bu da Fenerbahçe için bence avantaj Emre abi.
0: Peki, şimdi tabii Galatasaray'da gelmeyen transfer çok konuşuluyor. Bir de Galatasaray bu transferler içinde pek çok oyuncunun kapısını çalıyor. Bunlardan biri işte Rafael Leao, sol şeride 27 yaşındaki oyuncu için 11 milyon avroluk yıllık ücret teklif edilmiş. Ama 50 milyon avro istiyor Milan takımı. Lemina ile anlaşmaya varıldı. Bu konuda neler söylersin? Galatasaraylılar mutsuz.
1: Emre abi, Galatasaray her transfer döneminde aynı şeyleri zaten yapıyor. Ben bir Galatasaray'ların alışkın olduğunu düşünüyorum. Çünkü her transfer döneminde olan şeyler bunlar. Transferin son 15 gününde Galatasaray transfer yapmayı kendine şiar edinmiş bir kulüp. Yani geçtiğimiz sezon sana transfer etmeleri sezon biter bitmez. Bu beni şaşırtmıştı ama bu sezon yine aynı eski sisteme geri döndüler. Dolayısıyla bu eski sistemde nedir? Yani Galatasaray kendi kulübünde süre alamamış, kendi kulübüyle problem olan, kendi kulübünde ayrılmak isteyen oyunculara yöneleceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Ya bunun da en büyük avantajlarından bir tanesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni geç açması. Yani en son Avrupa Ligi'ne çıkacak takımlarımızdan bir tanesi Galatasaray. Bu da onlara bu zamanı, bu fırsatı veriyor. Taraftar sabırsız, taraftar transfer görmek istiyor. Çünkü Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı. Beşiktaş çok iyi hamleler yapıyor. Trabzonspor 8-10 tane oyuncu transfer etti. Ama Galatasaray'ın henüz giden oyuncuların yerine dahi oyuncu alınamaması taraftarın canını sıktığını düşünüyorum. 2 senedir Mertens'in yerine bir tane adam akıllı 10 numara alınamaması. Icardi gitti, Neolang gitti. Onların yerine oyuncuların hala transfer edilmemesi taraftarının canı sıktığını görüyorum ben de Emre abi. Ama Galatasaray'ın transfer politikasını ben tıpkı böyle semt pazarlar olur, oralarda akşam pazar olur. O kafada ilerlediğini düşünüyorum. Bu da yanlış bir kafa. Yani bu bir transfer politikasının olmadığını gösteriyor Galatasaray Spor Kulübü'nün. Yani
0: Belki
1: akşam
0: 10 artı
1: pazarında ne
0: 4'e
1: düşerse.
0: takılma durumu olabilir mi? Yani Türkiye'de 10 artı 4 var ya, mesela Lemina ile anlaşmaya varıldı. Acaba burada bir esneme olur mu? O durum söz konusu. Galatasaray elindeki yabancılar var. Bu da dikkate alındığında.
1: Bir tane yabancı transfer etme hakkı var. Diğer iki tanesi şey galiba, o artı dördün içerisinde.
0: Evet.
1: Bir tane transfer. Galatasaray aslında, Emre abi çok doğru noktaya değindin. Galatasaray aslında böyle de bir sorunu var. Aslında bu hepsinin sorunu. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın da sorunu ama Fenerbahçe kimleri gönderecek? Bunlar da bilmiyor. Çok sayıda Fenerbahçe'de yabancı futbolcu var. Gidecek oyuncular da aslında Fenerbahçe açısından merak konusu. Galatasaray'ın şu anda transfer politikasını dün akşam ben İsmail Kartal'ı dinledim. O da belki 12 artı 2 olabilir dedi. Belki federasyondan böyle bir çalışma da söz konusu olabilir. Sonuçta İsmail Kartal bunu söylediyse böyle bir yabancı sınırında değişikliğe gitme ihtimali de olabilir. Artık Emre abi gerçekten bu da kabak tadı verdi Türkiye'de. Yani ben 40 yaşındayım. Yani kendimi
0: 40 kere
1: hatırladığım,
0: değişti.
1: yani 40 kere değişti. Yani her sezon yabancı sınırı değişmez ki, bir statü konur, bir kural konulur. Ya yani 50 defa, 40 defa bir kural devamlı değişmez. Yani bu şey oldu. Çocuk oyuncu alıyor. Türk futbolunu gerçekten yönetenler defolup gitsinler bu ülkenin futbolun başında. Yani bu artık can sıkmaya başladı. Yani geliyorlar. Yani liyakatsız kişiler, futboldan anlamayan kişiler. Yani futbol topunun ne olduğunu bilmeyen insanın Türk futbolunu yönetiyor olması artık canım sıkıldı. Yani Türk insanının da buna isyan etmemesi, buna karşı çıkmaması da, bu da ayrı bir ironi. Yani futbolu seviyorsanız abi, bu adamların Türk futbolunu yönetmemesi gerekiyor. Yani kafalarına göre kural değiştiriyorlar, kafalarına göre sistem değiştiriyorlar. Ne olduğu belli değil, ne yaptıkları belli değil. Türk futboluna faydaları zaten yok. Yani kulüpler bu adamlara oy veriyor, bunu da anlamış değilim. Nasıl bu adamlara oy verebiliyorsunuz? Yani Türk futbolundan, sporun içinden bir kişi çıkıp da neden aday olamaz? Neden sadece inşaat yapan insanlar, ne bileyim işte fabrikatörler, şunlar bunlar Türk futbolunu yönetmeye aday olurlar?
0: Odaya
1: Yani Türk
0: kitlik
1: futbolunun
0: almışlar.
1: içerisinde
0: Tarkancığım.
1: yani bunu gel
0: Odada
1: ya Emre abi,
0: kitlik
1: bunu
0: almışlar.
1: gerçekten
0: Çıkamıyorlar şu anda.
1: bu kadar mı çaresiz Türk futbolu? Yani bir tane, yani Ya örnek verir ama Saffet Sancaklı üzerine dönüyor ama ben Saffet Sancaklı'nın ağzında bir defa ben adayım kelimesini duymadım ki, çıkın abi adayım deyin veya ne bileyim Bülent
0: Saffet
1: Korkmaz ne
0: abi
1: bileyim işte.
0: milletvekili şimdi. Hani Saffet abi belki hani milletvekilliğinden dolayı aday olamaz ama çünkü milletin vekili. Alpay keza aynı şekilde. Ünal abi yine aynı şekilde ama dediğin gibi çok önemli isimler var. Onlar aday olabilir ve sistemi de yürütebilir. Bu arada bir son dakika düştü. Tarkan İstanbul'dasın sen de. Dikkat et. Edirne,
1: Evet.
0: Kırklareli ve Tekirdağ üzerinden kuvvetli bir yağış geliyormuş İstanbul'a. Öğle saatlerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'den giriş yapacakmış ve daha sonra il geneline yayınlayacakmış. Meteoroloji uyarıyor, gök gürültülü, yoğun bir sağanak yağış olacakmış.
1: Teşekkür ederim Emrah bu bilgi için. Biraz çok bayağı bir sıcaktı hava, muhtemelen biraz temperatür düşer.
0: Peki,
1: Yani burada yani gerçekten Türk futbol ailesine sitem ediyorum Emrah, bir futbol adamı olarak. Yani Türk futbolunu lütfen artık, futbolun içinden gelenler yönetsin. Yani biraz eski futbolcular, eğitimli futbolculardan kastım, yani biraz mektep yala mürekkep yalamış tarzında söyleyeceğim bunu. Lütfen cesaret edin ve aday olun. Korkmayın yani. Yani korkmanıza gerek yok. Sonuçta aday olacaksınız. Bir vizyon ortaya koymanız gerekiyor. Yani bu futboldan anlamayan inşaatçılar gelip bir oraya aday olabiliyorlarsa sizler de aday olabilmelisiniz diye düşünüyorum Emre abi. Umarım Türk futbolundan gelenler yönetir. Türk futbolunun misyonunu sadece futbol üzerinden konuşmamız gerekiyor. Saçma sapan konularla Türk futbolunun meşgul etmememiz gerektiğini düşünüyorum Emre abi.
0: Tarkan 7 Yıldız'la birlikteyiz. Son 5 dakikanın içerisindeyiz. Tarkan, yarın da Beşiktaş'ın, bu akşam da Başakşehir'in maçları var. Birer cümle onlara da değinmeni rica etsem.
1: Emre abi ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Avrupa'da grup aşamalarına bütün takımlarımızın gitmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa bir vizyondur. Avrupa'da bütün takımlarımızın olması gerekiyor. Geçtiğimiz sezon maalesef bu iki takım da Avrupa'da başarılı olamadı. Trabzonspor da buna dahil. Umarım bu sezon oynamış oldukları Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde gruplara kalırlar ve o gruplarda Türk futbolunu temsil ederler. Çünkü bize ülke puanına çok aşırı ihtiyacımız var. Çünkü arkamızdan gelen bir de şöyle bir avantajımız var. Hazır Rusya yokken yani bu torbanın içerisinde, bu sıralamada ya bunlar bu durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Puanımızı çok yükseğe çıkarmamız gerekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor hepsine Avrupa'da başarılar diliyorum. Umarım gruplara kalırlar. Rakipleri nispeten şu an bu turlarda rahat rakipler var ama geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un Rapid Wien'e elendiğini, Beşiktaş'ın İskoç takımı elendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu tür sürprizlere mehal vermeden kesinlikle Avrupa'da bu takımlarımızın devam etmesi gerekiyor. Ülke puanı su gibi ihtiyacı olan, yani su nasıl vücudumuza bir ihtiyaçsa ülke puanı da bu Türk futboluna Avrupa'daki vizyonumuz için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum Emre abi.
0: Tarkan 7 Yıldız'la birlikteyiz son 5 dakikanın içerisinde.

0: dışında gecikirsen aynı Dünya Kupası'nda uygulanan kuralların aynısı uygulanacak. Onu hemen söyleyelim. Taç atışı gecikmelerinde ya da kale vuruşu gecikmelerinde kornere ya da taçın el değiştirmesine neden olacak. Futbolcu eğer oyundan çıkarken bir dakika ceza alabilecek ya da palavradan sakatlık olursa bir dakika kenarda dinlenebilecek. Bu tip kurallar var. Bunlar nasıl değerlendirilir Türk futbolunda?
1: Emrah, ben pozitif yaklaşıyorum çünkü ülkemizde maalesef topun oyunda kalma süresi çok az, yeterli değil. Bu yüzden topun oyunda kalması için biraz daha bu kuralları uygulamamız gerekiyor. Biliyorsunuz ben de Avusturya'da amatör seviyede hakemlik yapıyorum, 3. 4. liglerde. Yani bu kuralları ben çok iyi hakimim. Bu kuralları çok değerlendirmemiz gerekiyor Türk futbolunda. Futbolun hızlı oynanabilmesi için ben bu kuralları destekliyorum Emre abi. Özellikle kalecilerin zaman geçirme şansları artık yok. Çünkü yapacakları her zaman geçirmede oyun kornerden rakip takım lehine başlayacak. Taç atışları 5 saniye. Oyuncu yerde artık eskisi gibi tabiri caizse parantez içinde sahtekarlık yapamayacak. Sakatlık numarası yapamayacak. Çünkü eğer sakatlık numarası yaparsa 1 dakika sahanın kenarında olacağını bilecek. Oyuncu değişikliğinde zaman geçiremeyecekler. Dünya Kupası'nda oyun çok hızlanmış Emre abi. Ben Türkiye Futbol Ligi'nin de hızlanacağını düşünüyorum bu kurallarla beraber. Ve olumlu buluyorum.
0: Evet, VAR daha çok devreye girecek. Hatalı ikinci sarı karta
1: müdahale edebilecek.
0: Keza yine aynı şekilde yanlış oyuncu ceza verirse müdahale edebilecek. Ağız kapatılarak rakibe konuşulamayacak. Ve enteresan bir not, hava sıcaklığı eğer 32 derecenin üstündeyse su molası verilecek. 32 derecenin altındaysa su molası verilmeyecek.
1: Buna ben de katılıyorum Emre abi. Yani bu su molası işi biraz gereksiz bir iş oldu maalesef Dünya Kupası'nda. Tabii ki paranın döndüğü yerde reklam, ben sudan daha çok reklam için yapıldığını düşünen birisiyim. Şimdi akşam oynanan maçlarda su molasının bir gerekliliği olduğunu düşünmüyorum ama gündüz oynanan maçlarda, şimdi bazen Avrupa'da saat 8 oluyor, Amerika'da 12 oluyor gündüz saatiyle. O zaman o maçta su molası bir ihtiyaç ama akşam 9-10'da oynanan maçta da su molasının bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. FIFA biraz burada işgüzarlık yaptı maalesef, futbolu basketbol gibi yönetmeye kalktılar. Ben Dünya Kupası'nda en çok rahatsız olduğum konulardan bir tanesi bu su molasıydı Emre abi. Çünkü maçın heyecanını ve ritmini düşürdü. Maçın temposunu her daim aşağı çeken bir uygulama oldu. Umarım UEFA bu kuralı Avrupa Futbol Şampiyonası'na getirmez Emre abi.
0: Çok teşekkür ediyorum Tarkan.
1: Rica ederim Emre abi, görüşürüz, kendine iyi bak. Dinleyenlere çok teşekkür ederim bizleri dinlediği için.
0: Çok teşekkürler. Tarkan Yediyıldız Avusturya teknik direktörlük yapıyor orada. Bu arada İstanbul için fırtına uyarısı bir kez daha belirtelim. Özellikle Çanakkale Boğazı'nda ve Ege'de saatte 30-35 kilometre hıza ulaşan bir rüzgar bekleniyor. İstanbul'a da Büyükçekmece, Arnavutköy tarafından girecek olan, Beylikdüzü tarafından girecek olan sağanak yağış ve gök gürültülü yüksek şimşekli sağanak yağış var. Açık alanda bulunmamanızı rica ediyor uzmanlar, meteorologlar, ve keza sağanak yağışa karşı da önlem alın diyorlar. Efendim, veda vakti. Artık ben gidiyorum. 3 saati tamamladım. Ama benden sonra çok değerli isimler sizlerle Radyo Gol'de birlikte olacak. Bu akşam çok önemli bir maç var. Bu maçı kaçırmayın. Ve sevgili Başakşehirlilere bu mücadelede yürekten başarılar diliyorum. Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde sahne alacak ve kalbimiz Başakşehir'le atacak. Yarın da Fena Beşiktaş'ımız Midland'la karşı karşıya gelecek. O mücadelede de yine başarılar diliyoruz. Bu akşamki maçın 20.45'te TRT1'de olduğunun vurgusunu yapalım. Başakşehir'e başarılar dileyerek huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım. Dinlediniz, mesaj attınız, vakit ayırdınız, telefonla bağlandınız. Daha ne yapabilirsiniz ki? Hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada dün yani dostluk çok önemli bir şey ya. Dün sahilde çok değerli bir aileyle böyle karşılaştık. Sohbet ediyoruz. Güzel bahçede oturuyorlarmış. Ve hanımefendi Urla civarında yıllarca, 30 yılı aşkın öğretmenlik yapmış. Eski öğrencileri hastanede ya da değişik yerlerde onun hep karşısına çıkıyormuş. Ve şunu söyledi. Eğitimin ne kadar önemli olduğunun vurgusunu yaptı. Ve insanların sevdiği işi yapması gerektiğini ifade etti. Bu aralar biliyorsunuz LGS tercihleri yapılıyor. Bu aralar

0: üniversite tercihleri yapılıyor. Lütfen sevdiğiniz içi tercih edin. Yarın da üniversite tercihi yapacak olanlar için sabah saat 7'de çok değerli bir isimle, doçent doktor Sayın Engin Büyüköksüz'le bu işin bana Türkiye'de 4 ismini gösterin deseniz 4 taneden bir tanesi derim. Lütfen bütün üniversite öğrencilerini radyo başına davet ediyorum. Tercihler konusunda size muazzam yardımcı olacaktır. Her şey gönlünüzce olsun. Ufkunuz, yolunuz açık olsun. İyi ki dinlediniz. Sizle her şey çok daha güzel. Hoşça kalın saygıdeğer dostlar.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz...

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Halsipes'te Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başında kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dripling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak

kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.8

0: de yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribbling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim, Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16-54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar yani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör, üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir, daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz Hint kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermain Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 22 Temmuz bugün, günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Doğan Öncel ben. Hepinize keyifli, bol kazançlı, güler yüzlü insanlarla karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün nasip etsin Rabbim. Tabii biraz gerçeklerle artık yüzleşmeye başladığımız bir dönem içerisine de girdik. Kendi ipliğimizle kendi kuyumuza inme, kendi kazdığımız kuyuya düşme falan gibi benzetmelerin yapılabileceği aslında gerçeklerle karşı karşıyayız. Gornik Zabrze'ye nefes aldırmadı Fenerbahçe. Tek kişilik bir gösteri vardı sahada. Ama beklentiler

biraz karşılıksız kaldı gibi gözüküyor. Yani böyle bir takıma en azından 2 tane 3 tane atacaksın. İkinci maçı hiç olmazsa stressiz tamamlayacaksın. Hazırlık aşamalarında da ne bileyim ona göre hazırlanacaksın. Belki bir yükleme, belki bir kondisyon, teknik taktik, analizler falanlar filanlar işte öyle gerçekler yani. Ama tabii şeyi düşünüyor. 11 üzerinden yorum yapılınca İrfan Can Kahveci'nin çabalamaları, bir şey yapmaya çalışma isteği, Bartu'nun aslında herkesten daha hazır gözüküyor olması, ardından Semedo, Şikrinyar, Ake, Levent, Osterwolde arasında o değişimli savunmanın böyle bir takım karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini tam olarak kestirememe, ama işte biraz Kadıköy cehennemi havası dediğimiz konunun güzelliği, aslında özlenen bir tablonun orada vücut bulmuş hali, bunlar aslında keyifli tarafları. Yine de bir olsun bizim olsun diyebileceğim bir skor. 17 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne hasret olan bir Fenerbahçe'den bahsettiğimiz zaman öyle veya böyle bir de olsun bizim olsun, 3 olsun, 2 atalım, işte ne bileyim 1 yiyelim, işte 2 yiyelim, 3 atalım gibi böyle hesaplamalar da mutlaka yapılacaktır. Şimdi Temmuz ayının sonuna doğru bir yolculuk içerisindeyiz. 22'si olmuş ayın ve yaz mevsiminin sıcak ve nemli akşamlarında öyle hani maç oynamak çok kolay değil aslında oyuncular için. Biz gene perşembeden perşembeye bir halı saha yapıyoruz ama orada da hani böyle bazen dediğin anlar oluyor yani, abi çok sakat be işte bu yaşta halı saha falan. Biraz böyle tabii şeyde bilinçsizce düğünlerde şuursuzca koşturan çocuklar gibi değiliz yani, hani nereye yönü belli değil, en öndeki nereye gidiyorsa arkadaki de oraya gidiyor deyip eskiden oynadığımız çocukluk yıllarındaki okullardaki o teneffüste ya da mahalle aralarında işte sokak futbolunda değil konu. Burada biraz daha bilinçli, iki pas yapabilme, hafif ter atabilme, biraz geriye dönerken kendini zorlama, işte öyle kontrollü bir şekilde ama bu. Abanmama, işte şut çekerken, penaltıyı ne bileyim böyle değişik değişik ters mi kullansak, ne bileyim başka bir şey mi yapsak falan gibi hani böyle triplere girdiğimiz, keyif almaya çalıştığımız aslında halı saha maçları gibi. Orada bile hissediyorsun yani Temmuz ayının, bu yaz mevsiminin sıcak ve nemli akşamlarında maç oynamak kolay değil. O yüzden sezon başında tam ritmini bulamadan Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için engelleri sabırla aşmak gerekiyor. Bunun için de iyi bir motivasyon bence her şeyin önünde geliyor. Buna teknik, taktik, oyun, dizilim, kadro, mühendisliği falan hepsini koyabilirsin ama burada motivasyon dediğimiz konu çok kıymetli gibi düşünüyorum ben. Ne kadar istiyor oyuncular? Kendilerini gösterebilmek, tekrar ispat edebilmek, hem taraftarına karşı, hem camiaya karşı, hem medyaya karşı, böyle şeyler çok kıymetli onlar için. Nasıl başlarsan öyle devam eder kültürü de eklenebilir arkasına. O yüzden tabii Polonya ekibi Gornik biraz şey gibi yani, kompakt bir yapısını bozmadan ani atak kollayarak maça başlama çabaları falan vardı yani. Ya o yüzden takımın mesela Fenerbahçe hemen golü bulmak isteyen bir oyun anlayışıyla başlaması o taraftar karşısında çok doğal zaten yani. Hani bunu biraz Fenerbahçe üzerinden konuştuğumuzda birazdan bakayım müsait mi değil mi? Yarın zaten detaylarıyla konuşuruz ama ben de bu arada Ali Naci ile de şey yapıyorum, haberleşiyoruz, orada da onu konuşuyoruz. Belki saat başında bağlarız ya da dün zaten bir kayıt yaptılar Dici Futbol'da, bütün detayları, ayrıntıları aktardılar Galatasaray ile ilgili. Orada neler söylemiş ona da bakacağım ama
Dün tabii biraz Fenerbahçe özelinden giderken ben de iki kelam etmek istiyorum. Ben de bağlanacağım. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Dün maçtaydım ya da ekran başında seyrettim. Sosyal medya üzerinde aradım, taradım, bulamadım. Çok dondu, etti. Bildiğim kadarıyla TV100 sadece YouTube kanalından da vermedi. İnternet üzerinden izlemek çok zordu. Sadece televizyondan izlenebilme gibi bir şey. Onun için tabii ki reklam ve TV100'ün biraz daha sporun içinde olduğunu hissettirme çabası anlaşılabilir. Bunu kabul ediyorum. Ama günümüz Türkiye'si ve dünyasında hani sosyal medya üzerinden bir YouTube kanalından veya internet ortamından televizyon olmadan cep telefonundan da maç seyredebilmek için illa kaçak yollara başvurmamak gerektiğini de bu yolun kapatabilmek için öyle bir şey yapılabilir. Yani TV100 neden bir YouTube kanalından ekstra bir reklam anlaşması yaparak orada da olursa oradan da bir şey olursa gibi bir şeyler yapmadı bilmiyorum. Belki hazırlıksız yakalandı ama bundan sonraki Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı ve geçerse turnuvayı eleme maçları Şampiyonlar Ligi'ne kadar ki olan serüveni galiba TV100'de geçecek. Onu söyleyeyim. Ve bugün de aynı zamanda şimdi Avrupa mesaisi ve heyecanından bahsederken tabii bir taraftan da Başakşehir maçı var. Bugün start verecek Konferans Ligi'ndeki mücadelesine. Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ikinci ön eleme turu ilk maçında konuk edecek. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlıyor. TRT1'den naklen yayınlanacak. Nuri Şahin'in öğrencileri ilk maçı kazanıp 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynanacak. Rövanş öncesinde bir avantaj elde etme çabası içerisinde. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Tabii fil dişi sahilli sol bek Christopher Operi kart cezası nedeniyle forma giyemiyor bu mücadelede. Yeni transfer Vişça yalnız bu arada. Emin Bayram, Karbovnik ve bonservisi alınan Şomurodov'la bir oyuncu daha bir fotoğraf vermiş. Onu tanıyamadım. Ama hazırlıklarımız tam anlamıyla yapıldı. Moral motivasyonumuz yerinde. Ve bu maçı kazanmak için, taraftarımızı mutlu etmek, sezona güzel başlamak için elimizden geleni yapacağız diyor. Bunlar güzel bir şey. Berkan Kutlu Galatasaray'dan ayrılıp Kocaeli Spor'la anlaşan bir oyuncu. 28 yaşındaki orta sahanın 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı bilgisi paylaşıldı. Berkan daha önce Konya Spor'la görüşmüş ancak mali şartlarda bir anlaşma sağlanamadı bilgisi gelmişti. Bazen böyle Anadolu'dan Berk çok güzel şeyler yapıyor, bağlantılar da yapıyor zaten. Hem Anadolu kulüplerinin yöneticileri ve başkanlarıyla transfer harekatı ve menajerlerle de görüşmeleri var Berk'in. Sağ olsun, o konuda hakkını ödemek lazım. Güzel işler yapıyor. O söylemişti Konya Spor'la daha önce bir görüşme sağladığını. Ben de Selçuk İnan vallahi Berkan'a biraz daha yakın diye yorum yapıyordum. Berkan Kutlu da Kocaeli'ye doğru bir yol almış. O yüzden onu da tebrik etmek lazım ama 0212 273 1010 telefon numaram. Aynı zamanda WhatsApp hattından da bu numaradan düşünceleri, görüşleri, önerileri, akla gelenleri paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne yazıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Dünkü maçla ilgili olarak konuşmak istiyorum diyebilir ya da takımınızın transfer harekatı ile ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Telefon hattımızı da açtık. Mesajlarla devam edelim. Hüseyin, hoş gelmezsen hayırlı yayınlar. Tüm konuklarına selam olsun Doğan abi. Allah işini gücünü rast getirsin deyip devam etmiş. Geçerken uğramış. Selam, iyi yayınlar İstanbul'dan Sait. Abi Fenerbahçe bizi hasta etti. Sağ sol pas yapıyorlar. Hala top Fener'in ayağına gelince diyorum 10 dakika gitti çöp oldu. Hep defans top yapıyor. Geçmiş olsun, bize böyle futbol olmaz ki abi deyip bir eleştirisel yaklaşım olmuş. Merhaba abi, yer olursa gelebilirim. Öyle güzel anlattın ki canım çekti bir anda demiş. Halı sahaya mı? Valla o kadar çok isteyen var ki. Ben de yazsana kadroya be. Ben de mi oynasam? Ne zamandı? 2 senedir bak, belki 3 sene oldu daha oynamadım hiç diye. Öyle çok insan var. Umarım Fenerbahçe bizi Şampiyonlar Ligi'nde yalnız bırakmaz diye bir mesaj almışız. Demedi demeyin.
Ben bunu geçen sene de söyledim. Skriniar ağır, hem de çok ağır bir stoper. Tek müdahalelik topçu. Hele ki İsmail Kartal'ın bu önde baskı futbolunda patlayacak, arkaya çok adam kaçıracak diye düşünüyorum yorumunu yapmış. Bir başka dinleyicimiz de bunları aktarmış durumda ama bir de ben kendim...

0: da ağzımdan anlatmak istiyorum diyen bir 89 var. Gördüğüm kadarıyla telefon attığında 89 günaydın.
1: Günaydın Doğan Bey. İyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz. Buyursunlar.
1: Hoş bulduk. Ben Galatasaray taraftarıyım da Doğan Bey. Ya bu yöneticilere ne oldu acaba? Hiç transfer yok, bir şey yok. Para yok herhalde. Para bitti. Osimhen'e harcadılar parayı. Transfer bekliyoruz Doğan Bey. Hani o yüzden bağlamıştım ya da.
0: Arayayım ben bu, birazdan haber vereyim size. Ben görüşeceğim, merak etme. Merak etme, ben de uyuyacağım.
1: Sizin radyonuzda bir dakika Doğan Bey, sizin radyonuzda Yakupçular var, Ali Naci Küçük var. Bunlar hani taraftarı biraz gazlıyor ya, artık yönetimden şey mi alıyorlar, ne yapıyorlar ben anlamadım.
0: Ben şuna inanıyorum bak, Ali Naci de arkadaşım, Yakup da canım ciğerim kardeşim. Oğuz Altay da keza.
1: Toz konduruyorlar ya Doğan Bey, toz konduruyorlar.
0: Bence neden biliyor musun?
1: Transfer yok, transfer.
0: Bence neden biliyor musun? Bak, yönetimi zorda bırakmamak ya da teknik adamla olan ilişkilerden kaynaklı olarak onlar da aslında Fenerbahçe bunları yaparken, Beşiktaş böyle hamleler yaparken bizim de bir şey yapmamız gerekiyor diye düşünen taraftara bir ara bulucu olmaları gerekiyor. Hak veriyorum ama Galatasaray gerçekten yavaş kaldı, ağır kaldı. Sona kalan dona kalır ya da yine bir fırsat transferi. Bir de Galatasaray şansı diye bir şey var. Sen bir Galatasaray olarak bunu kabul et. Yani Osimhen gibi bir ismi krizde bir fırsat olarak sen buldun.
1: Bir maddi sıkıntı olma konusu olmayabilir. Hani olabilir şu anda Galatasaray'da.
0: Her kulüpte olabilir yani. Ama diyorsun ki bu kadar borç varken Beşiktaş bunları yapabiliyorsa, ben Bankalar Birliği'nden çıkmışken, Fenerbahçe çıkmışken Beşiktaş bunu yapıp da Fenerbahçe hala da transfer yapabiliyorsa biz niye yapamıyoruz diye sorman
1: ama
0: çok doğal.
1: Ama Fenerbahçe'de şimdi Az Yıldırım diye bir şey var orada şimdi.
0: Faktör var diyorsun.
1: Şey koyalım. Az Yıldırım diye başkan var.
0: Niye? Yani sende de
1: 4
0: yıldır
1: ben
0: var.
1: Ben 35 yaşındayım. Galatasaraylıyım ama ben bundan işte 10 sene önce, 15 sene önce Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını hatırlıyorum. O zaman inan ben Galatasaraylıyım. Kadıköy'e giderken çekiyordum yani.
0: Mesela ben sana şey diyeyim. Lemina yine 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. Haberin var mı diyeyim ben sana. Sen diyeceksin ki abi ne Lemina'sı? Lemina zaten bizde. Ben yeni bir şeyler istiyorum diyeceksin değil mi?
1: Evet, yeni bir şey. Abi hani ya şöyle söyleyeyim ben sana. O çocuğun adını bile söyleyemiyorum. Yani abi ne bileyim ya. Bizi alıştırdılar Osimhen'e.
0: Bize kolay isim
1: tamam mı?
0: Yani
1: anlatabiliyor muyum? Bizi alıştırdılar. Yok Şampiyonlar Ligi'nde bu sene yarışlar oynayacağız. Şerif'le oynayacağız. Nerede abi? Hani nerede? Kimle oynayacaksın? Barış Alper mesela, ben sana söyleyeyim abi. İyi değil yani. Durum iyi değil. Onun yerine bir tane kanat lazım bize acilen.
0: Peki. O zaman mutlaka yöneticiler de dinliyorlar zaten. Ondan sonra senin bu görüşlerine karşılık düşüncelerini
1: ama
0: paylaşacak olan insanlar da var.
1: Özellikle Yakup Çınar dinlesin. Toz kondurmuyor abi. Hani bir de böyle konuşuyor ya. Ne diyorsun abi? Hani böyle konuşuyor ya. Ben de diyorum. Abi... Çok konuşuyorsun abi ama ortada icraat yok. Yakup Çınar Beyefendi.
0: Peki.
1: Ne bileyim.
0: Ona da söyleyeyim.
1: İyi yayınlar Doğan Bey.
0: Teşekkür ettim, sağ olun, kolay gelsin size de. Sıradaki dinleyicimiz kimmiş? 47-17 sana da günaydın.
2: Doğan abi günaydın. Hoş. Ayhan Kılıç İstanbul'dan, nasılsın?
0: Teşekkür ederim Ayhan'ım, sen nasılsın?
2: İşte İstanbul trafiğinde abi, Cevizli Bağ'dan Bayrampaşa'ya doğru gitmeye çalışıyorum.
0: Güzel trafik
2: var.
0: Güzel. Orada olmazsa sıkıntı var zaten.
2: Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Allah'tan abi klimayı icat ettiler de bu yaz sıcağında. İşte bir onun rahatlığı var yoksa. Allah Doğan abi. Nasıl söyleyeyim? Fenerbahçe'de dün maçı izledim. Gerçi beklentilerimin doğrultusunda bir maç oldu. Böyle bir oyunu bekliyordum. Ben başka bir konuyu deneyeceğim abi. Fenerbahçe şimdi şey diyeceksin bana ama Mourinho'da da karizma vardı, işte aura vardı ama işte veya işte o yaşlı olan vardı ya, sonra Arabistan'a gitti.
0: Aragones.
2: Onda da vardı ama şimdi İsmail Hoca'da ben birçok eksik görüyorum. Bir kere akıcı konuşamıyor.
0: Abi adamın konuşmasını falan niye sürekli olarak dert ediyorsunuz ya? Adam edebiyat öğretmeni değil ve sunum yapan biri değil ki, adam teknik direktör ya. Adamın konuşması konuşmaması bizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Ben bana kızdım şu an sana Ayhan.
2: Doğan abi Hadi konuşmaya geçtim.
0: Abi adam giyinemiyor. Beyaz boğazlı kaza var. Adam iki lafı bir araya getiremiyor. Adam oynatıyor abi top.

0: Yani adam seçilmiş, edilmiş, öyle veya böyle bir şekilde gelmiş. Yani bu konuşması, konuşmaması, bunlar ne kadar gereksiz işlere böyle kafa takıyoruz, yoruyoruz biz ya.
1: Ya Doğan abi, bu aslında bu dediklerim ligin ilerleyen sürece daha iyi ortaya çıkacak. Ben şu kanaattayım. Evet, Aziz Yıldırım yönetebileceği bir hocaya getirdi ama bu kesit kesit videoları izliyorum. Fenerbahçe'nin antrenman videolarını da izliyorum kesit kesit. Yani ben ilerleyen süreçte Fenerbahçe'nin ufak bir sallantı da, İsmail Hoca'nın sallantısında Kayt Hoca'nın hoca hani başa geleceğine büyük ihtimal veriyorum. Çünkü antrenmandaki Kayt'ın sorumluluk alışı, futbolcularla olan diyaloglarını görüyorum videolarda. Ben bu kanaatteyim. Bence de Aziz Yıldırım zaten şey yaptı, yani bunları düşünerek yaptı. Ben bir İsmail Hoca'yla başlayayım, bu süreci atlatayım sorunsuz. Ondan sonra lig ilerlesin, duruma göre bakacak. Eğer İsmail Hoca öyle başarılı olursa, bak İsmail Hoca'yı ben getirdim, 4 sene 4. sefer benimle oldu diyecek. Olamazsa da zaten kayıtta devam edecek diye düşünüyorum.
0: Ayhan, hepsinin cevabı var, merak etme. Herkes biliyor onu mesela, anladın mı? Herkes onu biliyor. Yani ben şimdi dün akşam düşündüm, evet. Abi bunları çözdüm gibi bağlama. O yüzden söylüyorum konuyu. Herkes bunları biliyor, tamam. Zaten. Herkesin cebinde cevapları var. Mesela ben bilmiyorum neden böyle oldu, vallahi biz de anlamadık diyeni görmedim zaten. Anladın mı? Mutlaka, evet. Böyle olmasının sebebi bizden kaynaklanmadı ki. Hakemler böyleydi, federasyon böyleydi, İsmail Hoca'yı siz dediniz getirin diye ben de getirdim, ben ne yapayım falan diyecek. Ya da ne bileyim, son, evet, bir şansını başkan değerlendirecek Aziz Bey. Bundan sonrası için olmadı, teşekkür ederim her şey için diyecek. Şapkasının önüne koyacak, gidecek belki, bilmiyorum. Yani bunları yaşayacağız, göreceğiz. Tabii. Ama evet, çok erken, yani dereyi görmeden paçalar sıvanıp hani öyle gezmenin de bir anlamı yok. Ya biraz bir sabır, bir ligin ilk 3 haftasına bir bakalım. İstikrara, başlangıca, kadroya neler olacak, neler bitecek. Tabii ki hasret. Mesela Galatasaray taraftarı haklı. Yani diyor ki bir isim ver bana diyor yani. Beni, bana bir tane öyle bir isimle anlaş ki beni diyor en azından diyor bir sustur ya da rakiplerime karşı baba hadi bu senede 27'yi de kutlayalım. Eyvallah dedirt bana diyor mesela, haklı olarak.
1: Evet, evet abi. Ama bir yandan da abi, Dursun Başkan'a bir hak vermek gerekiyor. Çünkü niye? Galatasaray şampiyon oldu. Diğer Fenerbahçe Beşiktaş oranla yani lige daha çok, yani lige başlayacak ve ön öleme oynamayacak. Birazcık daha sanki o tölere edilebilir. Bir daha 4 yıllık bir süreç var. Yani evet, başarılı transferler de yaptı Galatasaray yönetimi ama genel itibariyle iyi isimler getirdi. Yani çok da yükleniyoruz başkana, yönetime. Yani göreceksiniz. İlerleyen 1-2 yıllık süreçte çok böyle ön plan tutulacak isimler de gelecek. Daha bunu en azından bir tane yapacak ortasaya düşünüyorum. Bu kadar abi, Doğan abi. Sesini duydum abi. Teşekkür ederim.
0: Canımsın. Eyvallah. Sana da sevgiler, saygılar, kolaylıklar diliyorum. Sana da eksik olma.
1: Sağ olasın abi. Saygılar, teşekkürler.
0: Saygılar bizden kardeşim. Ayhan'la da bağlantımızı kurduk. 94-34, sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. Ayhan çıkaradan. Tamam, teşekkür ettim. Kimi bağlıyormuşuz? 17.07'ymiş, pardon.
2: Merhaba Doğan Bey, sesinizin hastasıyız. Beşiktaş'ı seviyoruz.
0: Eksik olmayın. Ya ben bir şey öğrendim bugün Beşiktaşlıyım deyince. İsim neydi bu arada?
2: Ben Beşiktaşlı değilim bu arada ama Beşiktaş'ı seviyoruz.
0: Ha, Beşiktaş'ı seviyoruz dedin. Ha, peki. Peki.
2: Evet, Burak benim adım. Evet, siz yine dinliyoruz. Buyurun.
0: Ben şöyle bir şey duydum dün. Başkan Serdar Adalı'nın bu Salah transferiyle ilgili olarak yapmış olduğu girişimler, yakalanan hava, aynı zamanda Salah'ın Türkiye'ye gelecek olmasının reklamsal olarak bakış açılarından sonra olayın içerisine yok artık falan diyebileceğimiz bir isim daha girdi. Kim girmiş olabilir transfer harekatını? Bu aralar birkaç kişiyi çözdü. Oyuncu basında bakmayalım. Salah'ı Türkiye'ye getirebilmek için kim devreye girmiş olabilir Türkiye'den?
2: Rami Koç.
0: Ha, hemen aklı o geliyor değil mi Beşiktaş'ta çünkü? Hani baba bana para vere dönüyor değil mi konu? Baba hani şu telefonu değiştirmesek mi artık deyip hani böyle oraya dön. Ya Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke tanıtımı açısından ne kadar önemli bir iş yaptın Serdal'cım diyerek telefon etmiş Serdar Adalı'ya diye duyduk.
2: Hayırlısı olsun abi, bize de Kante'de yaptılar onu. fazla girmeyelim o konulara, başka yerlere gider o.
0: Çok.
2: Şimdi siz konuşuyorsunuz ya, sürekli arkadaşlarımız arıyor Ayhan Bey falan, sürekli böyle bir konu, bir şey anlatacağım ben. Sizi dinlerken sürekli böyle kafada ping ping ping başka şeyler açılıyor. Fakat dün bilmiyorum, sesim de gitti biraz, nasıl geliyor şu an bilmiyorum.
0: Güzel
2: ama.
0: Geliyor, güzel. Tam tribün adamın sesi geliyor.
2: Stat'taydım ben. Bir de yerimi değiştirdim. Maraton üstte bu rakip taraftarın olduğu tarafa gittim. Orada da polislerimize saldırınca gaza geldim, sanki bir şey yapabilecekmişim gibi. Fakat Polaklara acayip ayar oldum, onu söyleyeyim buradan, beni dinliyorlarsa. Şimdi şey, yani maçın içerisinde şöyle bir durum var abi. Kapalı kutu bir takım, biliyorsun İsmail hocam, bunu sen söyledin. Fakat Türkiye'de de zaten oynanan futbol, yani Anadolu takımlarında bu olacak. Yani açık futbol kimse oynamayacak Fenerbahçe'ye. Abi bunu çözümü şu, yani Christoph Daum'u da mı izlemediniz abi, yani bilmiyor musunuz ya, adam kornerleri çalıştırdı, duran topları çalıştırdı. Bak,
0: kesinlikle karışka, kesinlikle.
2: Duran toptan çat diye koydu. Efendim?
0: Kesinlikle öyle. Duran top abi. Kapalı defanslara karşı.
2: Evet, yani
0: ya şut çekeceksin.
2: Kornerden ben gol bekliyorum abi. Kornerden gol yok. Yani bu kadar mı kötü kullanılır korner ya? Yani futbolun içerisindeki bütün doneleri kullanman lazım. Penaltısı, korneri, neyi varsa. Abi biz bunu aşamıyoruz yıllardır. Yani tamam, İsmail Hoca bile futbolun içinden gelen adam. Seviyoruz, güveniyoruz ama yani... Hocam yani sen bunlara da artık, yani bu adamları da bu saatten sonra çalıştıracak halin yok. Hepsini yıldız getirdik. Ama en azından antrenmanlarda bunu vurgula ki kafalarına sok. İyi orta yapsınlar, gol atalım. Orta açacaksın, kim vuracak? Talişka vurdu işte direklerden döndü. Ne oldu, bu oldu. Ama bunu çoğaltmak lazım. Onun dışında taraftar konusunda da az önceki arkadaşımla da, ya çok erken her şeye böyle demoralize oluyoruz. Yani yapacak bir şey yok işte, ortada bir futbol oynandı, 1-0 bitti, ben de 3-0 bitmesini bekliyordum ama olmadı. Ne yapacağız? Destekleyeceğiz, devam edeceğiz. Bu arada bütün takımlarında bir arada böyle bir düzgün bir şey olsun ya, eski 80'lere 90'lara dönelim abi, çok kötüyüz ya.
0: Kesinlikle, yani ben senden Kasım'da ayrılmayayım, sen sonuna kadar devam et, Trabzon renk katsın, yani, öbür taraftan aa, sürpriz bir Anadolu takımı çıksın bu sene, Göztepe ne yaptı abi öyle, neler yapıyor öyle diyelim mesela, Antep'in zaman
2: ama
0: zaman, işin, Sivas'ın
2: abi
0: zaman zaman yaptığı.
2: Sözünü valla kestim, işin ama kötü tarafı şu ya, biz hep böyle bir niyetleniyoruz. Beşiktaş Salah alıyor, Trabzon iyi oluyor, Fatih Tekke bizi zorluyor, Galatasaray da şimdi yarın öbür gün bir tane 10 numara patlatır. Lan hep bu Fener şampiyon olacak sırada, böyle işler olur ya. Beşiktaş biraz dursaydı iyiydi Salah falan.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bak, birçok takım evet. 12 senedir duruyor zaten. Sen onu bir düşündün mü acaba? 12 senedir 12.
2: Evet evet, bizim bazı birkaç sezonda beceriksizliğimiz oldu. Bazılarında da destekleri aldılar, biliyoruz onları.
0: Ya o yüzden ne bazen yapılan yorumları seviyorum.
2: Şampiyon oluruz.
0: Şeyi seviyorum mesela. Hataların büyüktür yapıdan. Sözünü çok sevdim ben Tahir Kum'un. Kendi içindeki hataları hallettiğin zaman abi sorun yok. Bir gün bilmiyorum tribünden evet. Tanışıklığınız var mı? Serkan Pilavoğlu gelmek istiyor. Benim de çok sevdiğim kadim dostumdur. O yüzden evet. Fenerbahçelilerin de yakından tanıdığı, tribünlerden de çok tanınmış simalardan bir tanesi. Zaman zaman başkanların yanındaki yakınlığıyla da biliniyor. Ay, oncu mu olmuş, buncu mu olmuş falan da denilebiliyor ama her şeyi konuşabileceğimiz. Evet. Ben biraz Fenerbahçe tribünlerinin içindeki problemin nasıl giderilebileceğini merak ettiğim için. O bana dedi bir gün geleyim mi programa, dedi. Dedim seve seve gel. Yani seninle de aslında bunu konuşmak isterim. Yani sen de tribün çocuğusun. O yüzden o evet. ritmi biliyorsun. Sıkıntının sebebini de biliyorsun belki. Anladın mı? Belki liderlerin, evet. yöneticilerle, evet. yöneticilerin belli derneklerle ilişkilerinin sıkıntılarını çok iyi biliyorsun. Bunun giderilmesi için neler yapılması gerektiğini mi bilmiyorsunuz? Mesela onu çok merak ediyorum ben de.
2: Abi şu var. Yani aslında takım böyle bir şey var. Kırılma anı var. Orayı bir kırabilse aslında taraftar fişek gibi bekliyor. Yani ateşlenecek. Bu baktığın şeyde de var. Yani empati yapmak gerekirse Beşiktaş'ta da var. Bir de birçok olaylar yaşandığı için kırılganlıklar da sadece dış etkenlerden de oldu. Yani sadece içimizde, tamam haklısın, çözmemiz gereken şeyler vardır ama yani dış etkenler de buna dahil. Şimdi adam bir yorum yapıyor sosyal medyada. Diyorsun ki ya bu Fenerbahçe'nin

0: olamaz abi yani. Hani altına da yorum yapıyor.
1: Tabii.
0: Yani diyorsun ki ya yeni neslin kafasında farklılık var ki ben oğlumla gittim dün maça, o da benimle beraberdi. Ya bu adam da 16 yaşında. Yani ya bir algıda bir sıkıntı var ya da bu hale getiriliyoruz. Şimdi bu hale getirilmek istemiyorsan 80'ler 90'lar kuşağından adamları alacaksın o zaman. Oralara yerleştireceksin. Onlara taraftarlık ne gösterecekler abi?
1: Bence tamamen taraftar olayının ruh kısmının bir kale arkasına, diğer ekonomik kısmında stadın diğer yerlerine yayılması taraftarıyım artık.
0: Bence de abi, şimdi ben kale arkasında da uzun süre kaldım. Okul açık tarafındaydım. Genç Fenerliler var yukarıda. Alt kısımda I blokta ben kenar köşedeyim, ceza yemeyeyim diye. Mesela maçı izliyoruz veya işte ne bileyim o sene diyorlar ki işte yani beraber olalım, bağırın falan filan, işte yani sesini yükseltiyorsun, yanındaki adam diyor ki bu kadar bağıracaksan çık yukarıya diyor. Şimdi bu adamı ben sen de evine git evden izle desem olay çıkacak, kavga dövüşe gidecek. Yani böyle adamlarla uğraşıyoruz tabii içinde açıkçası. Ben tabii ki fanatizmin noktasında fanatik olmayalım ama sonuç itibariyle bir şey yapacaksak hep beraber yapacağız. Orada herkesin hataları da olabilir, küfür de olabilir, her şey olabilir. Bunları sineye çekeceğiz. Eskisi gibi bir arada olup bir lider maçları kazanarak o kırılma anını da aldıktan sonra bakın o stat ne oluyor göreceksiniz yani.
1: İstediğin kadar Greenwood'un da, istediğin kadar Aken de, Talişkan da, ne bileyim Muriç'in de olsun, sana büyük takımlara karşı oynadığın maçlarda %70 rakibin kapanacak. O yüzden yapman gereken dün hem kornerlerde hem Talişka gibi serbest vuruşlarda, yani duran toplarda ne kadar etkili olman gerektiğini söylediğim ve hatırlattığın için teşekkür ediyorum sana. İsmail Hoca'ya da buradan da dönsün konu. Eyvallah, sağ olasın. Görüşmek üzere, ederim. Eksik olma. Sana da 83-70, sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. Dün Kadıköy'de fark kaçtı ama tek kişilik bir gösteriyle Talişka istenileni verdi diyebiliriz. Duyabiliyor musunuz 83-70?
2: Duyuyorum abi, merhabalar.
1: Hoş geldin, günaydın sana da.
2: Hoş bulduk abi. Vallahi abi 3 yıldır falan seni dinliyorum. Yani takip ediyorum daha doğrusu.
1: Sesin
2: 4-5 aydır da sabah saat 4.30'dan itibaren tekrarları olsun şey olsun radyoyu takip ediyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz. Ama şöyle bir konuya değineceğim. Dünkü maçı baz alarak konuşmuyorum kesinlikle. Fakat son 10 yılda Jorge Jesus haricinde Fenerbahçe'nin oyununun hiç ileriye gittiğini düşünmüyorum. Yani oyunun ileriye gittiğini değil, değiştiğini düşünmüyorum. Yan pas, defans arası pas, yan pas defans arası pas, forvetimiz olsun olmasın yan top orta gol aramaya çalışıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Anlamıyorum, hocalar değişiyor, oyuncular değişiyor, sistem değişiyor ama mentalite hiç değişmiyor. Yani umarım artık dikine oynayabiliriz. Kanatları daha farklı kullanabiliriz. Açıkçası yani şu anki oyuncu kalitesiyle, şu anki kadroyla, yanlış hatırlamıyorsam tenisini hatırlayamıyorum ama Pierre Webo, Sov, Kite dönemindeki gibi oynayabiliriz diye düşünüyorum. Daha
1: bana da öyle geliyor. Sen sadece şunu söylemek istiyorum, katılır mısın? Asensio ve Greenwood olduğu sürece onu zorlayabilecek insanların sadece antrenmanlarda zorlayabileceğini ve kulübede oturacaklarını düşünüyorum. Yani İrfan Can Kahveci niyeti iyi ama maalesef etkili bir ilaç değil. Bir muadil gibi duruyor, anladın mı? Normalde bir ağrı kesici vardır, sana iyi geliyordur ama arkadaşın der ki bir de şunu dene. Dersin ki abi o iyi gelmiyor, ben denedim onu daha önce dersin. İrfan Can Kahveci öyle bir ilaç. Veya diğer taraftan İsmail Hoca'nın gelişiyle ben Fred'den bugün çok farklı bir şey bekliyordum. Aa, Fred geri dönecek diye düşünüyordum ama mesela hiç ummadığım bir insan da öldü. Bartu diye bir oyuncu var mesela. Bu takımdaki en iyi yerden bir tanesiydi dün.
2: Evet abi, evet. Dün yani ben de kendi arkadaş çevremde konuşurken, yani bu o oyuncuyu kötülemek için, Bartu'yu kötülemek için değil, söylemek istediğim şuydu o aslında. Dedim ki yani takımda şu an en iyi oynayan oyuncu Bartu.

0: kutuydu. Ya bu iyi mi kötü mü anlam veremiyorum. İrfan konusunda da şöyle katılıyorum abi sana. İrfan konusunda kesinlikle katılıyorum ama diğer Türk oyuncularımızdan da katılıyorum. Türk oyuncuların oynama garantisinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın da biraz Türk oyuncuları kayırdığını düşünüyorum açıkçası. Bizde şöyle çok iyi kadro yok bence. Çok iyi yedek kadromuz var bizim. Hamile oyuncumuz olduğunu düşünmüyorum ama nasıl diyeyim? Sizin dediğiniz gibi Asensio'yu zorlayabilecek bir oyuncu yok. Asensio'yu aratmayacak da bir oyuncumuz yok. Yani şöyle Asensio gittiğinde yerini doldurabilecek hiçbir oyuncumuz yok bizim. Yani 5 tane transfer yapıyoruz. Hala bakıyoruz sol kanadımız eksik diyoruz. Orta sahada diyoruz 8 tane orta sahamız var ama hala bence tam anlamıyla bir 8 numaramız yok. Yani 8 numaradan kastım şu abi. Bizim orta sahalarımızın hepsi bence birbirine benziyor. İlk Fred'in İsmail Kartal'la prime sezonunu yaşadığı sezon var, hatırlıyor musun abi?
1: Tabii.
0: Alıyordu topu, götürüyordu ileriye, sonra servis yapıyordu yanlara, işte forvete, topu ayağına alıp gidiyordu yani. Şu anda bence dün oynadığı bölgeyle alakalı. Bence onun 10 numara olduğunu düşünmüyorum. Daha çok 8-8.5 gibi olduğunu düşünüyorum. Bir de yanındakinin
2: yani
0: bence...
2: Bir de Asensio'suzluk var yani. Yani o geldikten sonra çok şey değişecek gibi gözüküyor. Yani nasıl Osimhen'li...
0: Nasıl abi anlamadım.
2: Asensio'suzluk var diyorum yani. Yani onun geldiğinde her şeyin daha farklı olacağını kabul ediyorsun. Yani şu an servis otobüsü dolu ama şoförü yok gibi, anladın mı? Öyle bir adam yani Asensio.
0: Abi öyle ama sadece bunu işte Asensio'yla olabileceğini düşünmüyorum. Geçen sene Asensio belki de kariyeri boyunca oynadığı en iyi maç, en iyi dönemlerden birini geçirdi. Çok iyi bir dönem geçirdi bence. Kötü oynadığı maç sayısı bir elin beş parmağını geçmez. Ama sonuç olarak forvetin ya da kanatların senin çok iyi olmadığı sürece kapanan savunmaya karşı sadece Asensio ile bir şey yapamıyorsun. Bu sefer gidiyorsun Kasımpaşa sana gelip ilk puanını, ilk 3 puanını alabiliyor. Ne bileyim işte şey Karagümrük.
2: Kasımpaşa gelip 2 maçta
0: senden 4 puan alabiliyor. Yani biz sonrasında çıkıyoruz diyoruz ki Galatasaray kollanıyor. İşte hakemler çok kötü yönetiyor. Hayır efendim, hakemler çok kötü falan yönetmiyor. Hakemlerimiz evet iyi olmayabilir ama sen Kasımpaşa maçını kazanacaksın. Karagümrük maçını kazanacaksın. Sen gidip de bence 15 milyon 20 milyon bon servisi etmeyecek bir oyuncuya ya da 3 milyon 4 milyon kazanmayan 300 bin euro kazanan oyuncuya sen 3 milyon 4 milyon verip o oyuncuya bence ağır yük yüklemeyeceksin. Yani ben oyuncuyu suçlamıyorum. Yani Sidiki Şerif'ten bahsediyorum. Bir de yanına Kerem'i ekliyorum.
2: Ben Kerem'e şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kerem Cengiz Ünder olma yolunda ilerliyor desem katılır mısın?
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Kesinlikle katılıyorum. Yani ve bu sene daha demin bir yorum okudum X'te. Dedi ki Kerem'in ıslıklandığı bir sezon var Galatasaray'da dedi. Dünkü Kerem'in oyunu o sezonki oyununa benziyor dedi. Çok gol atabilir, asist de yapabilir ama taraftar hiçbir zaman bu futbolunu beğenmeyecek böyle devam ederse. Abi yok yok yani adamın bence kapasitesi bu kadar. Evet Pavlidis de çok iyi oynadı. Belki Vedat'la da tutabilir ama senin alıp götürecek kapalı savunmayı açacak oyuncuya ihtiyacın var. Evet Greenwood böyle bir oyuncu. Asensio dikine oynayan bir oyuncu. Ama Kerem olduğu sürece senin o tarafı da kullanman gerekiyor. Sürekli sağ taraftan gelemezsin. Sürekli sağ bekten işleyemezsin. Bizim hala stoper aldık biz. Ake mükemmel bir oyuncu. Dünya çapında bir oyuncu. Ama bakıyorsun sakatlanma ihtimali var. Sakatlık geçmişi güçlü. Osterwolde'ye güvenemiyorsun. Dün adamı 2 yıldır 3 yıldır stoper oynadık. Sol beke atıyorsun. Elinde senin 2 tane sol bekin var. Archie Brown, Levent yedekte bekliyor. Yani çok şey var abi. Kadro planlamasının kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben şu tarafta değilim. Evet Fenerbahçe'nin sol açığa ihtiyacı var. Bence forvete kesinlikle bir ihtiyacı var. Net bir forvete ihtiyacı var. Ama bence ondan önce bizim kadroyu bir an önce düşürmemiz gerekiyor.
2: Yani geçen seneki yine forvetsiz bir oyun anlayışı gibi bir milli takım havasında kapanan bir takıma karşı mücadeleyi izledik. Zaten Dünya Kupası'nda alışık olduğumuz bir şeyin tam karşılığıydı. Ama buradan da şunu anlayabiliyoruz. Yani evet, bir forvete ihtiyaç olduğunu böyle maçlarda hissettiğin anda hamlelerin süresi kısalıyor. Bence Cirasi transferi falan herhalde önümüzdeki 2 gün içerisinde açıklanır.
0: Ya bence de açıklanır ama abi, ben sadece son olarak şunu söyleyeceğim abi. Bizim şu anda yanlış hatırlamıyorsam 40'ın üzerinde oyuncumuz var. Sözleşmeli, antrenmanlara çıkan. Ya bunların daha gelecekleri, gidecekleri, kiraya gidecekleri, satılacakları, satılmayacakları var. Maaş yükü var. Ve bu oyuncuları sen hala açıklama yapıyorsun. Ondan memnunum, bundan memnunum, bunun kallamasını istiyorum. Kimi göndereceksin sen? Kimi göndereceksin? Cengiz'den hala umut mu bekliyorsun?
2: Yok, beklemiyor ya, UEFA listesini almadığına göre beklemediğini anladık orada biraz.
0: Yani bilmiyorum abi, o zaman yani bir an önce bu gidecek oyuncuları belirlemeleri gerekiyor. Transfer yapmanın bir anlamı yok. Yani çünkü sen ne kadar transfer yaparsan yap, o oyuncular kadroda olduğu sürece herkesin kafasında bir soru işareti olacak yani. Kadro, yani ben bana bir 11 oluştur desen oluşturamam. Yani dün Şerif de çıkabilirdi forvette. Biz Kerem'le de başlayabilirdik forvette. İşte Talişka da işte Talişka başladı. Ne bileyim yani, Bartu'yu hiç beklemiyordum ben. Hiç 11'de beklemiyordum yani. Kim bekliyordu abi? Tabii ya, ben hiçbir Fenerbahçeli'nin Bartu'yu ilk 11'de bekleyeceğini düşünmüyorum. Ancak şey, Asensio açıklamasından sonra işte birazcık beklemeye başladık. Neyse doğru abi, vaktini aldım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah.
0: Umuyorum Türk futbolu gelişir. Umuyorum herkesin dediği gibi futbolu bilen insanlar yönetir. İnşallah şampiyon oluruz. Seviyoruz seni.
2: Teşekkür ediyorum. Saygılar benden. 32-36, sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
2: Buyursunlar. Tanıyalım sizi.
1: Ben uzun zamandır sizleri dinliyorum. Yani Radyo Gol'ü dinliyorum. Epeydir rahatsız olduğum bir konuyu dile getirmek istiyorum.
2: Buyurun.
1: Ya Doğan Bey, ben avukatım, 4 sene hukuk fakültesi okudum, 15 senedir de avukatlık yapıyorum. İnanın ben kendi işimle alakalı hala öğreniyorum. Ben bu işimi tam olarak bilmiyorum ama bizim bu insanlarımız nasıl her şeyi biliyorlar? Buna ben akıl sır erdiremiyorum.
2: Ama futbolla mesela, kanunla ilgili olarak, mesela kanun hükmünde bir kararnameyle değişen bazı şeylerin ya da suçlarla ilgili bazı şeylerin mutlaka bir çıkış yolları var. Futbolda da öyle, ama futbol çok daha basit bir oyun değil mi? Yani yapılması gerekeni aslında görüp de sadece orada biraz ısrarcı davrandığında, bir hatayla karşılaştığında onun telafisinin de olabileceği bir süre varsa sıkıntı yok. Ama senin maalesef yaptığın bir savunmada en küçük bir hatan karşı tarafı mutlu ederken öbür tarafı daha fazla üzebiliyor mesela.
1: Ya benim demek istediğim şu, mesela bir arkadaş konuştu ya, hani biz dün bilmiyorduk, sen söyledin, öğrendik, tamam mı? Ve biraz önceki arkadaş, Bartu nasıl oynar gibisinden. Şimdi ya burada bu adamlarla aylardır kamp yapan teknik direktör, bunları gören, izleyen yönetim. Biz bu adamları belki de bir saat izlemedik. Performanslarını bir saat bilmiyoruz. Yani tamam, bir konu hakkında fikrimiz olabilir ama her şey hakkında da fikrimiz olması
2: beni her biraz şeyde bilmeyin be kardeşim ediyor diyorsun yani. Doğru söylüyorsun. Ya sana da hak veriyorum tabii canım. O konuda şey değilim ama bazen işte tutunduğumuz, hayatta keyif aldığımız şeyler var ya, onlardan bir tanesi, hatta birkaç tanesini saysan futbol diyebilirsin. Hani bu ekonomide, bu hayat zorluğunda, bu yaşam koşullarında tutunabilecek dallar, sığınabilecek limanlar ararken futbol hem siyasetin işine yarıyor, hem de insanların gerçekten de kafasını dağıtabilmesi için çok önemli bir done. O yüzden
1: muhakkak.
2: Şimdi herkes o muhakkak konuda biraz bilgi sahibi olmasa mesela, abi hani benim etrafımda birkaç tane adam var. Hangi takımısın diyor. Ben futbol sevmiyorum ki, ben tutmuyorum takım diyor mesela. Abi bir erkek nasıl takım tutmazsa dönüyor konu, anladın mı? Bizim çünkü kültürel yapımızda da bu var. Nasıl ya? Hani sen nasıl futbolda, bir erkek futbolla nasıl ilgilenmez oğlum? Neyle ilgileniyorsun sen? Resim mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun falan diye yani, böyle şey yapar yani.
1: Ya muhakkak şimdi bir toplantı olur mesela, bir toplantıdan sonra ne olur? dilek ve temenni görüşleriyle kapanır değil mi? Hı hı. Yani benim düşüncem, biz burada bulunduğumuz nokta itibariyle dilek, görüş ve temennimizi dile getirebiliriz. Yani tamam, kimseye de ya kardeşim sen kimsin de bu noktada şey yapmıyorsun, ondan sonra bu düşünceleri paylaşıyorsun anlamında demiyorum. Yani ya biz

0: birisi tekstilci, birisi taksi şoförü. Herkesin bir düşüncesi olabilir ama yani böyle üstten üstten konuşup daha bir 11 kurmayla alakalı, bir antrenman metoduyla alakalı metodun ne olduğunu bilmeyen insanların sanki dünyanın en büyük şeyiymiş gibi, teknik direktörüymüş gibi konuşmaları biraz rahatsız ediyor beni.
1: Peki. Yani, yeter ki tek rahatsızlığım bu olsun. Boş ver.
0: teşekkür ederim. Sağ olun Doğan Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Aslında söylemek istenilen konu çok doğru. Yani şundan dolayı söylüyorum. Örnek vereyim, İsmail Kartal kötü teknik adam diyebilmen için senin teknik adam olman gerekiyor. Ya da daha önce teknik adamlık yapmış olman gerekiyor. İsmail Kartal'ın oynattığı oyunu beğenmiyorum demen gerekiyor diye bana bunu söyleyen kişi Mahir İpek. Güldür Güldür'den tanırsınız Mahir abi. Biz oturup evet. Çok güzel şey evet. Yapıyoruz. Spor muhabbeti yapıyoruz. O da iyi bir Galatasaraylı. Bana mesela ligin başında da ediyor. Ortasında da telefonda mesela ara ara mesaj yazıyor. Galatasaray şampiyon diyebilir miyiz diye bir geyimiz var kendi aramızda. Ben de diyorum ki diyebiliriz diyemeyiz. Olur mu olmaz mı falan diye. O da diyor ki ya diyor Okan Buruk kötü teknik adam diyorlar ya diyor. Ben inanamıyorum buna diyor. Bunu söyleyenler diyor futboldan uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar diyor. Senin programa da bağlanıyorlar. Yorumlar da yapıyorlar falan. Ya böyle diyemezler. Ben oyun anlayışını sevmiyorum diyebilirler diyor. Çok doğru geldi bana da yani.
0: Aynen öyle. Yani şuraya bağlayacağım Doğan Bey. Yani bu aslında basit bir şey değil. Ya bu adam daha ne yapsın, bir sevgisi var söylemesinden ziyade bu düşünce sadece bu radyoyu dinleyip de eleştiren, ön yargısını dile getiren 3-5 kişi değil. Bizim ülkemize sirayet eden bir anlayış maalesef ve bu anlayış cadı kazanına dönüşür bir yerden sonra. En ufak bir başarısızlıkta. Yani Montella için top ülke genelinde hiç futbolla alakası olmayan çoğunluk ya da ileri derece bilgisi olmayan insanlar bir cadı kazan oluşturuyor. Okan Buruk'la alakalı 4 senedir Galatasaray şampiyon yapmış öyle ya da böyle çeyrek finale çıkartmış. Ben izliyorum. İşte Okan Buruk şöyle, Okan Buruk böyle. İnanın ben Fenerbahçeliyim, inanamıyorum. Fenerbahçeli olarak inanamıyorum. Şimdi daha başladı. Şimdiden başladı İsmail Kartal. İsmail Kartal ufak tabii ki sendelesin. Şimdi başlayacak furya. Yani bu bizim ülkemize de, ülke futbolumuza da, iklimimize de çok ciddi anlamda zarar veriyor. Küçük, midesine küçük ama çok ciddi anlamda mide bulandırıyor.
1: Doğru söylüyorsun. Peki teşekkür ettim size de, sağ olun.
0: Size ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben de bir Fenerbahçeli ile konuşmanın zamanı geldi. Telefon numarasının sonu 1907 ise onun da iki söz söyleme hakkı var arkadaşlar dünden sonra. Hoş geldin.
2: Evet, evet. Hoş bulduk Doğan. Yani şimdi tabii bazen deriz ya hepimiz futbolu takip eden, değerlendiren insanlar. İşte futbol şu yüzden güzel, futbol bu yüzden ilginç, futbol bu yüzden şöyle veya böyle gibi yorumlar yaparız. Ben gerçekten futbolun üzerine ilgili ilgisiz herkesin yorum yapmasından dolayı futbol iyi mi kötü mü ben emin değilim o kadar. Gerçekten emin değilim. Hani ironi yapmıyorum. Nötrüm bu konuda. Yani iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bilmiyorum çünkü herkes yorum yapıyor.
1: Ama
2: yani.
1: Şöyle söyleyeceğim. Herkes yorum yapmıyor aslında. Herkesin neye, hangi maça yorum yaptığına baktığında futbolun ne olduğunu anlayabilirsin. Kimse çıkıp da Arjantin İspanya maçı ile ilgili olarak o ahkam kesen, gündem yaratan, kaotik ortamlarla beslenen kimse bu maçı konuşmadı. Ya da konuştuysa maç sonundaki kavgalarını konuştu. Oynanan oyunu, oynanması gereken oyunu konuşan kişi aslında futbol yorumcusu.
2: Şimdi ben Arjantin İspanya finali ile ilgili konuşacaktım aslında ama hazır sözü gelmişken ona da değineyim. Ben şimdi tabii sizin programlarınıza sürekli bağlanıyorum. Bu konu hakkında da bir iki defa da böyle kimin programında olduğunu hatırlamakla beraber yorum yaptığımı hatırlıyorum. Gönlümden geçen Arjantin'in kazanması ama mantığım bana İspanya'nın oyunu ezici bir şekle dönüştürerek kazanacağını düşündürüyor diye söylemiştim. Öyle oldu. Ben Arjantin'den beklediğim oyunu oynadı. Aslında beklediğim oyuna yakın bir oyun oynadı. Ben Arjantin'in mahkum oynayacağını düşünüyordum ama

0: kadarını beklemiyordum. Çünkü İspanya'nın dünyaya yaydığı bir futbol ekolü var. Futbolu biraz takip eden insanların da böyle bir oyun olacağını öngördüğünü düşünüyorum. Bu şöyle bir şey. İspanya gerçekten, bence de bu benim görüşüm, İspanya milli takımı, Johan Cruyff'un, belki de Nihels'in, daha önceki Barcelona hocasının ekmeğini yiyor diye düşünüyorum. Ben böyle bir yorum yaptım. Çünkü Barcelona son 20-25 yıl, 30 yıla, ben aynı zamanda bir de Barcelona'yı da çok yakından takip ediyorum. Severim de Barcelona'yı. Taraftarıyım da diyebilirim kısaca. Onun da maçlarını izliyorum ve yıllardan beri oynadığı oyunu Barcelona hiç değiştirmedi. Hocaları değişti, oyuncuları değişti. Bir devir kapandı, bir devir açıldı. Hala benzer oyunu oynuyor ve İspanya milli takımı 2010 Dünya Kupası'nda bu oyunla kazandı. Yani İspanya milli takımının aslında temel oyunu, ben 1986 yılından beri Dünya Kupası'nı izliyorum. Böyle değildi. O Morientesler ve daha önceleri böyle değildi. İspanya gerçekten futbolun hakkını veriyor futbol severlere. Arjantin'i kaybetmesine üzülmekle beraber bir de bu Messi antipatisiyle ilgili konuşacağım, eğer izin verirsen Doğan.
1: Buyur, ne demek?
0: Şimdi şöyle bir durum ben görüyorum. Türkiye'de bu sosyal medya aslında Türkiye'yi yansıtmıyor diyorlar ama ben aslında kısmen katılıyorum, ama negatif konularda böyle düşünmüyorum. Yani negatif konularda sanki yansıyor gibi. Çünkü çevremde bu konuyla ilgili sohbet ettiğim birçok insan sosyal medyada işte Messi'nin Yahudi olduğunu, yani burada ırkçılık yapmak değil niyetim, yanlış anlamasın kimse. Kendime göre bir tespitte bulundum, onu açıklamak istiyorum. Yahudi olduğunu, Siyonist olduğunu, onlara hizmet ettiğini söylüyor. İşte Arjantin'in de aynı şekilde devlet politikasının buna benzer olduğunu, işte Messi'nin çok üstten bakan, kaprisli, kibirli bir adam olduğunu söylüyorlar. Yani kendilerine bunu sorduğunda, neden diye sorduğunda böyle cevap veriyorlar. Oysa ben biliyorum ki Messi çok utangaç, içine kapanık bir insandır. Arda Turan'ın da anılarını hep anlatıyorlar. Ben de yani işte sosyal medyadan olsun, videolarından olsun takip ettiğim kadarıyla. Bana göre Messi'nin değerini biz şu anda kaybettik gibi, ama yıllar sonra böyle bir oyuncunun tekrar gelmediğini görünce tekrar şunu diyeceğiz. Maradona'ya dediğimiz gibi, Pele'ye dediğimiz gibi. Ya bir zamanlar Messi var diyeceğiz. Muhtemelen böyle söyleyeceğiz. Ben üzülüyorum onun gibi değeri izleyemeyecek olmamıza.
1: Ya neye döndü biliyor musun? Ben sana net örneğini vereyim mi? Aslında gizli gizli zamanında ülkücü kardeşlerimizin dinlediği Ahmet Kaya şarkıları gibi oldu bu. çok net değil evet. Mi örnek? Yani Ahmet Kaya'yı aslında seviyorum, şarkıları çok güzel, ama ideolojisi bana biraz ters falan filan ya da yanlış geliyor gibi yorumlar yapılıyor ya, Messi de oraya döndü. Yani bir şekilde o sempati nefrete dönüşmeye başladı ki bunun sebebi de aslında... Tabii bunun en başında din gelebilir ya da işte İsrail işinde olabilir, Filistin'e verilen destek olabilir, oradan Trump ilişkileri olabilir. Bir sürü siyasi detayı da ekleyebilirsin buna. Bunlar eklenince zaten ondan sonra da bu sebepten dolayı şunu deme hakkımız kalmıyor. Abi siyaseti futbola karıştırmayalım. Anladın mı? Yani Messi'nin saha içindekini konuşmamız gerekiyor. Yoksa gebersin, yenilsin, kahrolsun, bitsin, tükensin falan. Bunlar en basit olan şeyleri. Ama senin dediğin gibi yani, mesela ben Messi'yi evet, Eto'yla, Henry'yle, Iniesta'yla, Xavi'yle izlerken hani aldığım tat ayrı konuydu. Şimdi mesela şey döneminde daha oyunda yoktu. Ronaldinho solda oynuyor, Eto forvetteyken, Ludovic, Juli kenarda sağda oynarken daha Messi yok mesela ortada. Dekoların, Edmilsonların falan oynadığı dönem yani şeyde, Barcelona'da.
0: Evet evet, o dönemlerde yeni yeni sürülen bir oyuncuydu ama yine oyun içerisinde vardı kısmen de olsa. Yani hani şey değildi, 16-17 yaşında oyuna sonunda...
1: Ki o dönem biliyorsun İspanya milli takımına... İspanya milli takımına katılmak düşünülen, İspanya'nın almaya çalıştığı oyuncu. Sonra Arjantin'e diyorlar ya bak böyle böyle bir oyuncu var. Barcelona'da bunu takip edin. Arjantin milli takımına alın, bunu kaçırmayın diye. Devlet devreye giriyor yani.
0: Evet evet, öyle oldu. Ben şimdi tabii burada her görüş değerlidir kendi çapında, ama yani sosyal medyadan bahsettik. Onu tekrar düzeltmek istiyorum. Yani bu sosyal medyanın gerçekten negatif anlamda etkilerini ben görüyorum çevremde, ama onlara da şunu söylüyorum. Diyorum ki yani Arjantin milli takımı şampiyon olduktan sonra İsrail Devlet Başkanı'nın adını ağzını almak istemiyorum. İşte İsrail'e davet ediyor bir milli maç organizasyonu için.
1: Neden yahu almadın diye öyle demişim. Neden yahu? Niye almıyorsun diye.
0: Neden ya? Neden? Neyse yani güzeldi. Şey diyeceğim, şimdi orada Messi'nin tepkisiyle karşılaşıyor neden yahu dediğin adam. Ya orada Filistin o kadar kan dökülürken bizim orada gidip onları eğlendiremiz hiç hoş bir davranış olmaz diyerek tepki gösteriyor Arjantin Devlet Başkanı'na. Hani neden böyle bir şey hani yapıyorsun gibisinden. Ve Messi'nin bu tavrı dolayısıyla Arjantin milli takımı gitmiyor. Yani burada bu konu hakkında evet Messi şöyle Messi böyle diyen insanlar da hani bunu bilmeli. Ama dediğim gibi yani biz Messi'ye şu an antipatiyle bakıyoruz Türk toplumunun çoğu. İlerleyen dönemlerde ya bir zamanlar Messi var diyeceğiz. Çünkü bir zamanlar Maradona vardı, bir zamanlar Cruyff vardı diyoruz hala günümüzde. Fenerbahçe ile ilgili de çok fazla uzatmak istemiyorum. İnsanlar çok karamsar. Ben çok karamsar değilim, çok pozitif de değilim. Bekleme taraftarındayım. Şu anda da henüz birinci maç.
1: Ben sana sadece şunu söyleyeyim mi? Fenerbahçeli olarak bana katılacak mısın? Ben bir Beşiktaşlı olarak çok iyi tanıdığımı düşündüğüm Talişka ile ilgili şunu söyleyeceğim. Greenwood gibi, Vedat Muriç gibi, onun sonrasında Asensio da gelirse kanatta böyle oyuncular gündemde olunca Talişka'nın kendini ispat maçlarından bir tanesiydi ve istediği de oldu desem sana.
0: Yok, hayır ben katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum, yok. Çünkü Talişka'nın bu oyunda yeri yok. Yani Asensio'dan vazgeçemezsiniz, Greenwood'dan vazgeçemezsiniz. Yani Talişka sonradan girecek bir oyuncu olacak. Yani ben o görüşe katılmıyorum.
1: Yani çünkü bence satılmamak adına diye söylüyorum zaten. Takımda kalabilmek, hamle oyuncusu olmadığını ispatlamak, bu takıma çok şey kazandıracağını hissettirmek. Talişka'nın tam o dönemleri diye düşünüyorum ben.
0: Evet ama şöyle bir ayrıntı var. Dediğiniz doğru. Ama şimdi Talişka'nın maaş yükü ve Fenerbahçe'nin futbolcu satma zorunluluğundan dolayı bazen istemediğiniz halde elinizdeki çok değerli futbolcular, işte geçmişte Elif Elmas gibi, belki Vedat Muriç gibi, bu örnekleri çoğaltabiliriz, belki Baliç gibi çok eskiye gidersek, satmak durumunda kaldığımız dönemler oldu. Şimdi bu da bunlardan da evet doğru, Talişka yedekten oyuna girip maçı çevirebilir ve Fenerbahçe'yi birçok puan kazandırabilir. Bunu benim gibi İsmail Kartal da görüyordur, düşünüyordur. Ama bazen işte işin ekonomik boyutları kulüpleri elindeki değerli futbolcuları satmaya itekler, zorlar. Tabii. Böyle bir durum yaşayabiliriz Talişka ile ilgili. Ama ben takım içerisinde, ilk 11 içerisinde Talişka'nın yeri bulabileceğini zannetmiyorum. Belki sakatlıklardan doğan durumlar olduğunda Talişka forma giyebilir. Talişka kötü futbolcu, asla kötü futbolcu değil, iyi futbolcu Talişka'daki üstelik. Yani oyunu değiştirebilen, skoru değiştirebilen bir oyuncu. Ama İsmail Kartal'ın bir oyun düzeni var. Yani ben Talişka'nın bu bağlamda Fenerbahçe'de düzenli oynayacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin daha zamana ihtiyacı var. Daha transferler olacak. Ayrıca dün daha santraforumuz yoktu. Oyun oynadıkça güzelleşecek. Dün maçtan sonra futbolcular da benzer açıklamayı yaptılar. Dediler ki antrenman evet tabii ki doğru antrenman yapıyoruz. Ama bazı şeyler maçla tekrarla, yani maç tekrarıyla kazanılır. Minvalide şöyle şeyler söylediler. Maçtan sonra ben dinledim yorumları. Ben de benzer şeyler düşünüyorum. Daha birinci maçtan ne asalım ne de keselim. Ya da övmeyelim. Övmeyelim de. Bekleyelim, görelim.
1: Bence övelim ya da eleştirelim ama abartmayalım. Yani bir cılız böyle bir şeyler yapılabilir. Yani bak güzel ama deyip bir ama konabilir. Anladın mı? Arkadan böyle bir es verilebilir yani.
0: Tabii mutlaka öyle ama biz asmayı kesmeyi seviyoruz. Yani ben bu mikrofonlarda deminden beri dinlediğim benzer şeylerdi. Sosyal medyadan yayın yapan, işte Türk futbolunda gelmişti, işte geçmişte oynayan futbolcuların Fenerbahçe olur, diğer takımlardan olur yorumları benzer şekildeydi. Ben bunlara biraz hani şey yapıyorum, üzülüyorum. Bunlar yapılmasın. Çünkü daha sezonun bence Fenerbahçe'nin hazırlık maçları devam ediyor Doğan. Dün de bir hazırlık maçıydı bana göre. Resmi maç olmasıyla birlikte ama daha önümüzde 3-4 maç var, belki 5 maç var, bilemiyorum. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa bu İsmail Kartal'a yönetime çok büyük artı yapacak. Bunu onlar da biliyor. Bunu biz bilmiyoruz sadece. Dolayısıyla bir takım transferlerle belki 2-3 tane daha transfer gelecek. Ben bunların kim olacağını bilmiyorum ama umarım santrafor noktasına herkesin gördüğü gibi ben de görüyorum. Bir ihtiyaç var çünkü tek santraforla gitmeyeceğini sokaktaki simitçi de bilir. Dolayısıyla ben ayrıca bu arada stoper repertuarının da Fenerbahçe'nin dar olduğunu düşünüyorum. Evet, Mert stoper oynayabilir. Belki

0: zorlasanız Archie Brown stoper oynayabilir. Ama oynayabilir. Sadece idare eder anlamında söylüyorum. Gerçek anlamda işte bu Konyaspor'dan bir Adil'di galiba. Onun adı geçiyordu bir zamanlar. Şu an biraz mola verildi.
1: Adil Demirbağ'la Ümit Akdağ. En çok gündemde olan iki tane oyuncu Alanyalı ve Konyasporlu. İki oyuncu işte. Beşiktaş'a mı geliyor? Evet, işte, önümüzdeki işte, hafta bakıyorsun Galatasaray'dalar. Sonra bir

0: Ben satılması görüşündeyim bu arada. İşin ekonomik boyutu da çünkü.
1: İsmail Hoca bırakmaz onu. Onları... Bırakmaz. Ben net söyleyeyim, araya girdim böyle ama İsmail Hoca bırakmaz abi.
0: Evet, bırakmayacak gibi duruyor. Çünkü dün şey söyledi maçtan sonra, bizimle birlikte olacak dedi ama seneye ben biraz daha hani klasik taraflar gözüyle bakanlardan değilim. Seneye ücretsiz girecek bu adam. Para kazanalım istiyorum, o yüzden böyle düşündüm. Yoksa Fred'in kötü futbolcu olduğundan dolayı değil.
1: Doğru. Teşekkür ettim sana da, sağ olasın. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Eksik olmayın. Biraz tabii arada vermek gerekiyor. Reklama da gitmek gerekiyor. Tabii uzun yıllar Galatasaray forması giyen Lukas Podolski'nin dün akşam farklı bir görevle Kadıköy'de oluşu. Gornik Zabzi'nin çoğunluk hissesine sahip olan bir Alman efsane takımıyla birlikte sahaya çıktı. Teknik adamı da dün... Yani çok kaliteli bir takımla yüzleştiğimiz bir maçtı diyor. Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu, nasıl bir camia olduğunu, taraftarının ne kadar ateşli ve tehlikeli olduğunu aslında gösterdi. Bunu Podolski zaten takımını anlatmıştır. Çok zor bir maça çıkacaklarını biliyorlardı. Tabii kapanacaktı. Kapanan takımlara karşı da zaten savunma seviyesinde böyle yerlerde çilingire ihtiyaç duyuluyor. Ama çilingir de şey diyebilir yani, arkada anahtar unutmuşlar. Açamıyoruz yani, anladın mı? Biraz kanırtmam gerekecek. Biraz zarar vereceğim işte, hafif biraz yamulma olabilir. Sonra çekişle düzeltiriz falan gelir yani konu. Öyle tahmin ediyorum, başka bir şey değil çünkü. Hani Talişka'nın duran topların usta ismi Talişka'nın şık bir golüyle öne geçiyor Fenerbahçe. Moral seviyesi yükseliyor. Hani dakikada ondan sonra biraz kopar diye düşündüğün dakikalardan bir tanesi. Maç öyle bitiyor. Düşün yani, dakika 37'de gelen bir gol sonrasında. Çünkü istediğin ve beklentiyi yükselttiğin isimlerin sana karşılık olarak verememesi oyun anlamında. Hani Ake'nin niye çıktığını bilmiyordum mesela, ben anlayamadım. Mutlaka bir nedeni var. Bir ağrı yapmıştır, bir çekme yapmıştır. İlk maçta bu kadar yüklenmeyime dönmüştür falan yani. Hani herhalde kendini iyi hissetmediği için, yoksa performans anlamında bir sıkıntısı var mıydı Ake'nin? Yoktu ama Greenwood ve Asensio tam hazır hale geldiklerinde bu takımın vazgeçilmezi olacaklar. O belli. Az önce dediğimiz gibi Fred ve Kerem'in pek katkı sağlayamaması ya da İrfan Can'ın niyetinin iyi olduğunu ama etkisinin olmadığını dün söyleyebiliriz, gördük. Ama ilk maç özelinde tabii ki bu kadar da hemen düşene tekme atmanın, vurmanın da bir anlamı yok. O yüzden biraz daha sakin olmak lazım. İtidalli davranmak lazım. Biraz da bakmak lazım diğer taraftan. Galatasaray Mario Lemina ile nikah tazeledi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yenilendi bilgisini de verelim. Bugün 20.45'te de Başakşehir'in Inter Turku ile mücadelesi var. TRT1 ekranlarından yayınlanacak bu karşılaşma. Futbol bitmiyor. Takımlarımızın Avrupa macerası, heyecanı, hikayesi başlamış durumda. Biz de yakından takibini sürdürüyoruz. Reklamlardan sonra da buradayız.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te

0: İrlanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takıma yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier League vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier League temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City formasıyla Premier League şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier League görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Sabahlar bir kez daha Fenerbahçe'nin Talisca ile kapıyı açtığı, onun sonrasında ama şu gerçekle de karşı karşıya kaldığımız, olumsuz bakması biraz kronik bir rahatsızlık gibi gözüken genel anlamda insanlarımızın ortak bir sonucu şu. Vallahi bu takım Polonya'da tehlike yaratabilir kısmını da es geçmemek gerekiyor. 4. İsmail Kartal döneminde ilk resmi maçıydı taraftarı önünde Polonya ekibine karşı. 37'de frikikten gelen bir gol ve belki baskının sebebi taraftarın desteğiydi. Fenerbahçe'de Talisca ve Bartu'nun iki topu direkten döndü. Orada çok farklı senaryolar konuşabilirdik. 3-0'lık 4-0'lık bir galibiyet sonrasında artık bundan sonra teferruat gibi olacaktı mücadele. Ama yaklaşık 300 güne yakın bir gün sonra İrfan Can Kahveci'nin formasına kavuşmuş olması ayrı bir hikaye. Defans anlamında Ake'nin performansı ayrı bir hikaye. Greenwood'un oyuna girdikten sonra bile işte 10 dakikada 15 dakikada yaptıkları, yapabilecekleri nedir ne değildir onu biraz incelemek, yorumlamak, analiz etmek ayrı bir hikaye. Bunlar önemli şeyler tabii ki. Ama ardından da başka bir hikaye. Gornikli taraftarların tribünde çıkardıkları olayla alakalı. Tam bilmiyorum nasıl gelişti olay. Emniyet güçleri neden müdahale etme ihtiyacı hissetti orada yaşananlardan sonra. Onu orada izleyenler çok daha net bir şekilde bilecektir. Ekranda da çok fazla hani gösterilmedi. Sosyal medya üzerinden de biliyorsunuz böyle konular çok fazla konuşuluyor. Polonya ekibinin taraftarlarının taşkınlık çıkarması üzerine güvenlik güçleriyle Gornikliler arasında arbede yaşanırken saldırgan taraftarlar güçlükle yetiştirildi. Fenerbahçeli taraftarlar da olay çıkartan Polonyalılara sert tepki gösterdi şeklinde bir yorum yapılıyor. Diğer taraftan kulaklık ve mikrofonla statta birlik beraberlik sağlandı diye bir haber okuyorum. Taraftarlar bir an olsun susmadı. 12. adamdan organize işler şeklinde bir yorum yapılmış. Fenerbahçeli taraftarlar sezonun ilk resmi maçında stadı tıklım tıklım doldururken tribünler takıma desteğiyle bir an olsun kesmeliler. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte tezahüratlarla futbolcuları destekleyen 12. adamın bu maça özel olarak hazırlandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın talimatıyla tribün liderlerine kulaklıklı mikrofon verilirken böylece statta hem birlik ve beraberlik sağlandı hem de tezahüratlar hiç kesilmedi şeklinde yorumlanıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Demek ki bir çözüm bulunmuş. Oradan ayrı bir ses çıkıyor. Öbür tribünden farklı bir ses çıkıyor. Ne oluyor, ne bitiyor denmesin. Takım tam anlamıyla desteklensin. Birlik olunsun, beraberlik olunsun. Ve çözüm de bu şekilde bulunmuş durumda. Tabii bugün çarşamba, hem Fenerbahçe'yi bir saat boyunca konuştuk detaylarıyla, ayrıntılarıyla, performanslarıyla. İşte Mert Günok'un kalede oluşu, Ederson olur mu, Tarık nasıl düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu, Semedo bir taraftan, Şikrinyar, Osterwolde, Ake, Levent dörtlüsü arasında acaba kim kalacak, kim oynayacak, Genduzi'nin, Greenwood'un, Fred'in, Asensio'nun ya da ne bileyim Oğuz'un, Talisca'nın, Şerif'in ve de Muriç gelirse bu takımda neleri değiştirebilir? İşte duran toplardaki etkisini daha da arttırabilir. Kapalı savunmalara karşı kilidi açmak adına yüksek topların, iyi ortaların sonucu değiştirebileceği gerçeğini belki Vedat Muriç'le daha net bir şekilde sağlayabilecek gibi gözüküyor aslında Fenerbahçe. Hayırlısı olsun. Güzel bir sonuç. İnşallah devamı gelecektir. İki takımlı bir Şampiyonlar Ligi heyecanı da inşallah yaşayacağız. Bugün de işte Başakşehir'in heyecanına ortak olmak lazım. 20.45'te TRT1'den naklen yayınlanacak mücadele. Rams Başakşehir'in Inter Turku karşısındaki maçında Başakşehir'e de başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Ali Naci'ye gidelim. Ali Naci'den de Galatasaray'daki son detayları, ayrıntıları öğrenelim. Dünkü Digi Futbol yayınında bakın Ali Naci neler söylemiş efendim.
1: (Gülüyor) Herkese selamlar. Aydın Cingöz, ben Ali Naci Küçük'le birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci, hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk Ali.
1: Bir şeyle başlamak istiyorum. Sen buzdolabına mı kaldırıldı dediğin şey?
2: Ne, kim?
1: Duran.
2: Öyle mi dedim?
1: Yani öyle mi dedin sen?
2: Hatırlamıyorum. O kadar çok yayına çıkıyorum ki. Hatırlamıyorum.
1: Şimdi bu arada hemen belirteyim. Yayınımızı beğenir ve DigiFutbol'a abone olursanız çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Galatasaray'ın gündemi bir hayli hareketli. Transfer bekleniyor. Transfer gelmedikçe de izleyenlerimize dahil olmak üzere Ali Naci'yi Dursun Özbek zannedip hadi kardeş ne oldu, niye bu transferler gelmiyor diye isyanda. Bir buradan başlamak isterim. Transfer dönemleri böyledir. Yani Fenerbahçe atak yaparsa Galatasaray'da kardeşim niye duruyorsunuz, ya da Galatasaray yapsa Fenerbahçe ya da Beşiktaş, bu işin bir de bir psikolojisi var. Ama ben de abi Galatasaray'dan daha erken hamleler bekliyordum Naci. Galatasaray niye hala bir ismi resmen açıklayamadı? Duran'a da geleceğim ayrıca tabii.
2: Tabii ki tabii ki, hepsini detaylı şekilde konuşuruz. Öncelikle izleyen izlemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Beğenilerini eksik etmezse izleyenler çok ama çok mutlu oluruz. Biz çizgimizi bozmayacağız. Doğru bildiklerimizi doğru kaynaklardan alarak DigiFutbol ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz. Yani açıkçası ben taraftarın tepkisini haklı görüyorum. Niye haklı görüyorum? Şöyle başlamak lazım. Bugün gelinen ortamda tabii ki ister istemez içeride dışarıda birçok Galatasaraylı ile temas halindeyiz. Ama bugün eğer ki Galatasaraylı taraftarların önümüzdeki sezon için endişesi varsa, ya galiba bu sezon zor geçecek, Fenerbahçe iyi transferler yapıyor, Beşiktaş arkadan çok iyi hamlelerle geliyor, ya bu sene şampiyon olamayacak mıyız gibi bir düşünce var Galatasaray taraftarı üzerinde. Ve nitekim de bu negatif havayı açıkçası bence Galatasaray yönetiminin çok geçe bırakmadan dağıtması ve taraftarın havaalanına gidip karşılayacağı o olumsuz atmosferi, negatif havayı çekecek, dağıtacak bir hamle yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve nitekim de şu anda sosyal medyada herhalde TT olmuştur ya da olacaktır. Galatasaray taraftarının başlattığı bir hashtag çalışması var. Şimdi bununla alakalı da gelmeden evvel, hatta dün akşam saatlerinde de Sayın Başkan Dursun Özbek, Galatasaray yöneticileri, onların görüşlerini almak istedim. Çünkü çok uzun süredir zaten Galatasaray taraftarının transferle alakalı bir memnuniyetsizliği var. Yalnız sandalyenin azizliğine uğruyordum.
1: Aman dikkat.
2: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Kaygan.
2: Tabii ki. Dikkat. Zemin kaygan. Aynen öyle. Dikkat etmek lazım. Fatih Hoca'nın repliği gibi. Hani.
1: Haber vermezsen buradan taşlıyoruz ve sen düşüyorsun, kalkıyorsun, tekrar o şekilde hallediyoruz.
2: Şimdi şunu dile getiriyor Galatasaray yönetimi. Lig başlayana kadar muhtemelen Galatasaray taraftarının dayağını yiyeceğiz. Alıp kabul edeceğiz. Ama finalde Galatasaray'a yakışan hamleleri yapmış olacağız. Önemli olan final görüşünde Galatasaray yönetimi. Kısaca Galatasaray bir tane dünya yıldızı başta olmak üzere 3 tane önemli, sansasyonel hamleler yapmayı planlıyor. Tabii ki gelişmelere göre eğer ki Galatasaray takımından ayrılacak isimler olursa da bu sayı 4'e, 5'e, belki 6'ya çıkacak. Çünkü peki. Galatasaray'da yayın boyunca anlatmaya çalışacağım. Ciddi anlamda teklif alan futbolcular var artık. Bir anlamda Dünya Kupası'nın sona ermesi, büyük kulüplerin artık önümüzdeki sezon için, 2026-27 sezonu için kadro planlamalarını yapmaya başlaması sebebiyle sarı kırmızı takımda da teklif alan isimler artmaya başladı.
1: Birazdan geleceğim oraya madde madde, ama özellikle Naci şöyle bir durum var bence. Şimdi geçen yıl Galatasaray bu 4 yıl içerisinde bana göre hem en zor hem de en kolay şampiyonluğunu aldı diyebilirim. Şöyle ki Galatasaray son geriye dönük 3 yıla bakıldığında geçen sene çok zorlandı Galatasaray.
2: %100.
1: Ve Fenerbahçe'nin büyük hataları Galatasaray'ın şampiyonluğu almasını sağladı. Benim görüşüm budur. Çünkü Fenerbahçe çok ciddi puanlar kaybetti, hiç beklenmeyen yerlerde. Hatta artık bu lig bitti diye Fenerbahçe bakarken Galatasaray ciddi puanlar kaybetti. O fırsatı kullanamadı. O yüzden ya şimdi burada bir takımın yenilenmeye ihtiyacı var. Bir enerjiye ihtiyaç var. Yani bu havayı dağıtacak 1-2 oyuncu beklentisi. Bu görüşü ben çok anlamlı ve iyi oyuncu görüşünün taraftarı ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes izliyor abi. Yani bir yorgunluk hali var bence takımda. Biraz da o değişim beklentisi çok yüksek. Biraz baskının sebebi de bu diye düşünüyorum. Ne dersin?
2: Ya %100. Yani Galatasaray taraftarının şu an tedirgin olma sebebi de belki de geçtiğimiz sezon finalde ortaya konan futbol ve neredeyse herhalde lig 2-3 hafta uzun olsa Galatasaray şampiyonu kaptırabilirdi.
1: Evet.
2: Düşüncesine hakim olması ve bu sebeple de zaten Galatasaray taraftarı Galatasaray'ı düşünerek daha doğru, daha hızlı hamlelerin yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü baktığımız zaman Okan Buruk dönemindeki rekorlar kıran Galatasaray sürecindeki en zayıf performansını sergiledi ligde. Tabii ki Okan Hoca'yla sohbet ettiğimizde, konuştuğumuzda, röportaj yaptığımızda dile getirdiği bir şey var. Şampiyonlar Ligi'nin yorucu fikstürü ve nitekim de rakibe göre Galatasaray takımının teknik heyetinin pozisyon alması. Okan Hoca ne diyor? Fenerbahçe biraz ateşe atsaydı biz harlayabilirdik ama biz bir anlamda rakibe göre de pozisyon alarak ligde bizi şampiyonluğa ulaştıracak şekilde
1: plan yaptık.
2: Bir plan yaptık ve bunu uyguladık. Mesela çok güzel, herkese tavsiye ederim Galatasaray Plus uygulamasını. YouTube'da Galatasaray Kulübü'nün şampiyonluk sonrasında çektiği mesela önemli kesitler var. Ve Samsun Spor maçı öncesi yanlış hatırlamıyorsam Osimhen, Sara, Lemina ve Şalai sohbet ediyorlar. Şampiyonluk üzerine, önümüzdeki sezon üzerine ki bunu ben bir yayında daha anlatmıştım. O çok güzel bir izlenim veriyor aslında Okan Hoca'nın anlattığıyla alakalı. İşte Lemina ile Osimhen sohbet ederken diyor ki önümüzdeki yıl diyor çeyrek final, yarı final niye yapmayalım diyor. Osimhen diyor ki zaten ligi diyor biz bir şekilde hallederiz diyor. Kendimize göre pozisyon alırız diyor, rakibe göre. Şimdi o yüzden mesela Okan Hoca şunu söylüyor. Fenerbahçe kazansaydı biz de kazanırdık. Yani vites arttırabilirdik sezon içinde biz aslında ama Şampiyonlar Ligi'nde düşünerek zaman zaman oyuncu grubunda da ona göre pozisyon alma durumu oluşabiliyor. Ha şu doğru, Galatasaray'ın bugün kadrosunda 10 numarası var mı?
1: Yok.
2: Yok. Geçen yılda yoktu, yok. Şu an hala yok.
1: Yedek oyuncu.
2: Galatasaray'ın sol stoperi var mı? Alternatif Abdülkerim dışında. Yok. Yedek golcüsü var mı Osimhen'in arkasında? Yedek santrafor olarak yazabileceği bir isim. O da yok. Şimdi bunlar Galatasaray taraftarını tedirgin ediyor. Dışarıdan baktığında evet dersin ki bir cisim yaklaşıyor ya, biz ne yapıyoruz? Bu neyin rehaveti? Çünkü Galatasaray her zaman edindiği konumla, elde ettiği başarıyla asla yetinmeyen bir camia. Her zaman daha iyisin, daha mükemmelini isteyen bir camia. Ve bu camiaya karşılık olarak da bir taraftar grubu var. Bunu saygıyla karşılıyor zaten. Hem ben, hem Galatasaray camiası hem de Galatasaray yönetimi. Bu arada ben Sayın Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray yönetimi sözcüsü falan değilim. Ben yıllardır Galatasaray dostu olan bir insanım zaten. Bütün kulüplerde, yönetimlerle dost olan bir insanım. Çünkü ben aynı zamanda gazeteci ve medya mensubuyken taraftarın arasındaki biriyim. Galatasaray taraftarıyım. Ama yönetenler şunu söylüyor. Önemli olan final diyor. Biz bu dayağı yiyeceğiz. Alıp kabul edeceğiz. Daha önce de bunları yaşadık ama finalde biz her zaman doğruları yaptık.
1: Peki şimdi bu arada gelen süper chatler de var. Onlara da döneceğim ama Naci niye finali bekliyor Galatasaray?
2: Niye finali bekliyor? Çünkü önce Lemina ile başlayayım mı?
1: Başla.
2: Zaten haftalardır söylediğim, aylardır anlattığım bir konu. İşte imza parası dendi vesaire falan, bir sürü iddia ortaya atıldı. Hayır, Mario Lemina'nın Galatasaray'da kalmak için free oyuncu pozisyonunda olan imza parası isteme gibi bir durumu oluşmadı. Mario Lemina'nın olayı çok basitti. 350 bin euroluk bir temsilci parası, geciken bir ödeme, 1,5 yıllık bekleyen bir ödeme. Hem Lemina hem temsilcisi Galatasaray bundan bir ay evvel kontratı yolladığında bu tutarın ödenmesini istiyoruz dedi. Bu da bir prensip doğal olarak. Ve nitekim de Icardi'yi bekliyordu Galatasaray. Zamanı vardı. 10+4 kuralı çıkmıştı. Lemina Icardi durumuna göre ve kadro planlamasına göre pozisyon alacaktı Galatasaray. O yüzden bu ödemeyi bekletmişti.
1: Tamam.
2: Lemina İstanbul'a geldi. Anlatmıştım. Takımla antrenmana çıktı. Kemerburgaz'daydı. Tesislere gitti vesaire vesaire. Ama son tahlilde problem olan nokta Icardi sonrasında biz daha önce de bunu söylemiştim. Orayı upgrade edebilir miyiz? Ne kadara mal ederiz? Lemina giderse bir sol stoper yedeği almamız lazım. Bir orta saha çekmemiz lazım. Baktı ki Galatasaray yönetimi tabloya. Lemina'nın kalış maliyeti 2 yıl için 7 milyon euro. Bonuslarla birlikte. Lemina'nın yerine alacağın oyuncuların faturası 25-30 milyon euro. Şimdi şunun da altını çizeyim. İtalyan medyası son birkaç gündür Bremer ismini ortaya atıyor. Juventus'ta forma giyen. Hayır, Galatasaray'ın düşündüğü isim Lemina ile devam etmeseydi, imza atmasaydı, düşündüğü isim Bremer değildi. Çok iyi bir stoper. Herkesin bildiği stoper ama ben şey ya biliyorum ama söyleyemem falan. Belki de bu isim tekrar gündeme gelecek. O yüzden beklemekte fayda var. Ama herkesin bildiği, tanıdığı iyi bir stoper oyuncusu. Fakat şu anda Lemina ile devam ettiği için
1: vaz mı geçti?
2: Stoper öncelikli pozisyonda değil. Niye Galatasaray transferleri bekletiyor? Onu anlatmaya çalışayım. Lütfen. Bir kontenjanı var Galatasaray'ın. Lemina ile anlaştı Galatasaray. Lemina yarın Avusturya kampına gidecek. Sayın Başkan kendisiyle görüştü. Ve nitekim de temsilcisinin 350 bin euroluk ödemesi de Galatasaray Kulübü tarafından halledildi. Taraflar el sıkıştı. Lemina 3 milyon euro artı 500 bin euro da her sezon başına başarı bonusu olarak totalde, eğer bunu gerçekleştirirse o başarıyı, 3,5 milyon euro çarpı 2. Direkt 2 yıllık bir kontrat. Icardi gibi barajlı bir kontrat değil. Bir kez daha tekrar edeyim. Hafta sonunda 3-4-3 yayınında da anlatmıştım. 7 milyon euro 2 yıllık kontrat karşılığında Lemina Galatasaray'da kaldı. Ve yarın da 22 Temmuz Galatasaray kafilesiyle birlikte Avusturya kampına gidiyor.
1: Peki.
2: Galatasaray neden bekletiyor? Lemina ile devam etti. Ve Galatasaray'ın şu anda kadrosunda 9 yabancı oyuncusu var. Yani sadece bir tane kontenjanı var ve o bir kontenjanda Galatasaray kulübü tarafından, yani kadro planlamasını yapan Okan Buruk, Sayın Dursun Özbek, Sayın Abdullah Kavukçu tarafından o artı bir kontenjan şu anda 10 numara pozisyonuna rezerve edilmiş durumda. Net bir şekilde 10 numaraya rezerve etti orayı Galatasaray. Kim 10 numara? Bruno Fernandes, biraz sonra anlatacağım. Brahim Diaz. Ama can uzunu çekerse Galatasaray, işte o artı bir kontenjan kullanılacak. Artı bir kontenjanda kanada mı kullanılır? Arkaya stopere mi kullanılır? Onları da detaylandıracağız.
1: Peki, o zaman buradan hemen gideyim. Ne oldu abi can uzunda, son durum nedir?
2: Can uzun konusunda aslında Galatasaray'ın bir anlamda izlediği strateji ve plan tıkır tıkır işliyor.
1: Peki, şimdi bu
2: yavaş işliyor. Niye yavaş işliyor?
1: Bir buçuk aydır konuşuyoruz bunu.
2: Tabii ya abi, bak şimdi birinci nokta. Sen Frankfurt'a turnuva öncesiydi, doğru mu? Ne demişti? Anlatmıştım ben. İlk ben söylemiştim. Ya ilki geçelim gerçi. Ben öyle cümleleri sevmiyorum ama. Ne demişti Frankfurt sana? Benle hiç konuşma. Sözleşmedeki çıkış maddesi belli. Serbest kalma bedelini ver. Can uzunu al. Ne kadardı rakam? 60 milyon euro. Fakat turnuvada Montella oynatmadı. Can uzun parlayamadı. Çıkış yapamadı vesaire falan. Sonra turnuva bitti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere yöneticiler ailesiyle görüştü, oyuncuya temas etti, futbolcu zaten daha önce de aktarmıştım, babası başta olmak üzere Can Uzun'un ailesi hasta bir Galatasaraylı, yani kapalı da Ali Sami Yen'de maç izleme derecesinde bir Galatasaraylılar ve Can Uzun da kulüple anlaşırsanız, Frankfurt'la anlaşırsanız gelirim, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde her yıl oynuyor, ailemin takımı, şampiyonluk mücadelesi veriyor, olabilir dedi. Şimdi bu noktadan sonra Frankfurt ne yaptı abi? Can Uzun nereden teklif aldı? Turnuva boyunca da söyledim. Milan. Nereden teklif aldı? Napoli. Peki İtalyan kulüplerinin Frankfurt'un kapısını çaldığında teklif edeceği rakam 30. Max 30. Frankfurt'ta yavaş yavaş rakamları indirmeye başladı. Geçen hafta söylediğim rakam hatırlıyor musun? 50 milyon euroydu. Bugün o rakam, Frankfurt'un Galatasaray'dan Can Uzun için istediği rakam 40-45 milyon euro bandına inmiş durumda. Yani kısaca Galatasaray 1,5 ayda transfer sürecini Can Uzun başta olmak üzere Bruno Fernandes ve Brahim Diaz da o 10 numara pozisyonda çok yoğun şekilde, koordineli şekilde yürütüyor. Can Uzun için şu an Frankfurt'un istediği rakam 40-45 milyon euro bandında. Ama ben şunu söylemiştim, Galatasaray'ın matematiği şu. Can Uzun için hedeflenen rakam 30 ila 35 ve bu noktada da artık pazarlıklar iyice hareketlenmeye başladı. Ama şimdi taraftara sormak lazım. Tabii ki ikisinde farklı özellikleri var, farklı maliyetleri var, farklı profiller ama Galatasaray'ın gönlünde yatan aslan Can Uzun kadar Bruno Fernandes. Hatta bir tık daha önde söyleyebiliriz Bruno Fernandes. Çünkü Bruno Fernandes'i getirdiğin zaman şu an Galatasaray taraftarının endişesini ortadan kaldırmış olurken bir vizyon da ortaya koymuş olacaksınız. Osimhen vari bir transfer yapmış olacaksınız. Portekiz milli takımının, Manchester United'ın ve bence şu anda Avrupa'da 10 numara bölgesinde top 5'e koyabileceğiniz bir dünya yıldızını Türkiye'ye çekmiş olacaksınız. O yüzden önce Bruno Fernandes diyor Galatasaray.
1: Peki şimdi bir izleyenimiz.
2: Zaten kırabildiği kadar da kırıyor şu an Frankfurt'u.
1: Cuma Gölcük bir süper chat atmış kendisine. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür
1: Cuma
2: ederiz.
1: Bey diyor ki alamayacakları oyunculara gidiyor olmaları plansızlıkların bir göstergesi. Bernardo Silva 55 milyon euro istedi, fazla deyip vermediklerini söylediler. Şimdi Bruno Fernandes daha yüksek teklif ve bonservis haberini veriyorlar. Muhtemelen gündem işgali niyetleri.
2: Öncelikle mesaj için teşekkür ediyorum. Takip ettiği için. Şimdi Galatasaray'da sadece bonservis maliyeti değil, takım bütçesiyle alakalı da bir denge unsuru var. Şimdi siz kalkıp Bernardo Silva'ya 3 yıl için ne kadar teklif ettiniz? 45 milyon euro. Oyuncu sene nasıl geldi?
1: 55.
2: 55 milyon euro ile, yani yıllık 18-19 bandında. Bunu doğru bulmadı Galatasaray yönetimi, bu matematiği. Aynı John Duran'da bulmadığı gibi.
1: Tamam.
2: Şimdi John Duran için niye olmadı hemen söyleyeyim.
1: Onu da bir anlat.
2: Konusu
1: size
2: açıldı. Çünkü John Duran yaklaşık olarak 6 aydır Galatasaray'a transfer olmak için varını yoğunu ortaya koydu deyim yerindeyse. Defalarca kez İstanbul'a geldi, Galatasaray yöneticileriyle görüştü, menajeriyle görüştü. Suudi Arabistan tarafını ben çözeceğim, hiç merak etmeyin dedi. Ve 5 milyon euroydu maliyeti.
1: Ve anlaşıldı.
2: Galatasaray o yüzden oyuncu ve tarafıyla 5 milyon euro tamam, siz madem ikna edeceksiniz 5 milyon euro okeyiz dediği için John Duran, o yüzden tamam dedi John Duran.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu olay da, yani bu haberi Naci biz birlikteyken bu haberi aldı.

0: Galatasaray John Duran'la anlaştı diye. Hatta biz o gün bant yayın yapacaktık. Dedik mi Naci, bu önemli bir gelişme, gel bu yayını canlı yapalım. Biz o gün canlı girdik. Tabi burada isimleri vermeyeceğim. Yayından çıktıktan sonra da biraz da aslında Galatasaray tarafından ya bu haber niye verdin, işimizi çok zora
1: Ya girme
0: soktun
1: oralara.
0: gibi.
1: Sitem yedik, evet.
0: Evet, bu normaldir bu
1: Ya
0: arada.
1: işte
0: Bütün kulüpler
1: transfer.
0: söylüyor. Geçen Okan Buruk da dedi yani bilgi sızmasın, çünkü sızınca sıkıntı
1: Ya
0: yaşanıyor. Bunu Aziz Yıldırım da söylüyor, Serdar Ali da söylüyor vesaire. Yani ben şunu anlatıyorum. John Duran meselesi bitmiş bir konuyken birden ne değişti?
1: işte transfer böyle bir süreç. Farklı parametreleri ve gelişmeler yaşanabiliyor. Niye, ne değişti? Çünkü John Duran ve menajeri ne dedi sana? 5 milyon euro biz Galatasaray'da forma giyeriz. Suudi Arabistan tarafını da hallederiz. Ama Galatasaray'ın John Duran'a olan çekim kuvveti, John Duran'ın Galatasaray'da forma giyme isteği artık alenen ayyuka çıkınca ve deşifre olunca Al Nassr kulübü ne yaptı? Ellerini avuşturdu. Gelin bakalım dedi. Fenerbahçe'ye verdiğimiz şartlarda olur. Nedir o şartlar? Yıllık maliyetinin, maaşının yarısını verirseniz John Duran'ı size veririz. Yarısı demek ne demek? Al Nassr kulübü John Duran için 11 milyon euro ödemesini istedi Galatasaray'ın. Yani Galatasaray Suudi kulübüne ödeyecek, Suudi kulübü John Duran'ın yıllık maaşını ödeyecek. O rakam da 22 milyon euro net rakam. John Duran'ın Suudi Arabistan'dan aldığı rakam. Şimdi Galatasaray da şunu söyledi, şunu düşündü ki ben burada, yani kendi görüşüm bu. Doğru karar verdiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Ne dedi Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk? John Duran'a 11 milyon euro yıllık ücretle yedek santriforu kadrona kattığında, maaşı 11 milyon euro. Sen Abdülkerim'e ne diyeceksin? Sen Uğurcan'a ne diyeceksin? Sen Yunus'a ne açıklayacaksın? Lucas Torreira, orta sahanın kalbine ne diyeceksin? Savunmanın patronu Davinson'a ne diyeceksin? Ya da hadi onu bırak, Barış Alper'e ne diyeceksin? Şimdi yedek santrforuna bir sezonluğuna 11 milyon euro maaş verirsen bu matematik doğru mu?
0: Abi
1: Soruyorum. Bence değil.
0: Fenerbahçe'de benim bildiğim, yanlış olmasın, ya 10,8 ya 12,8 milyon euro garanti ücreti vardır. Şimdi bir de böyle bir Fenerbahçe deneyiminden sonra Fenerbahçe bu adamı yolladı devre arasında. 6 ay tuttu. Kardeşim sen git dediler. Sen şimdi 11 milyon euro vererek getirirsen başka bir
1: Bir
0: hikaye
1: anlamı
0: olur.
1: kalmıyor ki zaten Galatasaray'ın John Duran ismine evet demesinin ana gerekçelerinden bir tanesi, dediğim gibi, uygun maliyeti, 23 yaş altı kategorisine girmesi ve aynı zamanda da oyuncunun geçmiş hatalarından ders çıkarıp Galatasaray'da oynama isteğiydi. Ama 5 milyon euroya bağladığın transfer bir anda 11'e sıçrayınca ve nitekim de takım içindeki maaş dengesini bozabileceği tehlikesiyle Galatasaray geri adım attı.
0: Peki.
1: Benfica da aynı şartlara kiralamış. Yani Benfica ciddi bir rakam ödeyecek John Duran'a.
0: Bu da
1: Hayırlı olsun.
0: enteresan yalnız yani. Onu da bu arada yeri
1: Hayırlı olsun.
0: gelmişken söyleyeyim. Peki. Şimdi özellikle tabii Galatasaray'da beklenti kim gelecek?
1: Şimdi şöyle yapalım artık matematiği.
0: Söyleyelim.
1: Lemina Galatasaray'da kaldı. Yarın Avusturya kampına gidiyor. Galatasaray'ın şu anda sözleşmeli 9 yabancı futbolcusu var. Ve o biri de 10 numara bölgesine Bruno Fernandes'e rezerve etmiş durumda. Ona göre konuşalım. Can Uzun olursa, Can Uzun gelirse o zaman hikaye ve matematik,
0: Başka bir şey
1: evet,
0: olacak.
1: değişebilir.
0: Peki.
1: Adım
0: Şimdi
1: adım gidelim.
0: Davinson'la ilgili son durum nedir abi?
1: Davinson Sanchez. Evet. En son geçtiğimiz hafta anlattığımız neydi? George Gardi İstanbul'a geldi. Galatasaray yönetimiyle görüştü ve 20 artı 3 milyon euroluk teklif verdi ve Galatasaray tepki gösterdi. Niye? Gardi'nin getirdiği teklife, Komo'nun bir aydır Galatasaray'ın taleplerini görmezden gelip iyi bir turnuva geçiren Davinson Sanchez'e yaptığı teklifi saygısızlık olarak nitelemişti Galatasaray.
0: Ne dedi?
1: Ve dedi ki hayır, istemiyorum, kesinlikle de kabul etmiyorum, Davinson takımda kalacak. Ve bu noktada yaklaşık 2 ya da 3 gün evvel Como kulübü Davinson Sanchez için yeni bir teklif yaptı Galatasaray kulübüne. Teklif 30 milyon euro artı bonuslarla 33 milyon euroya çıkıyor.
0: Hayırlı olsun dedi mi
1: Ve
0: Galatasaray?
1: Galatasaray bunu da kabul etmedi.
0: Etmedi.
1: Şu anda kabul etmedi Galatasaray. Ve daha da ileri gideyim. Galatasaray'ın tepki gösterdiği noktalardan bir tanesinin ki bunu hafta sonunda da anlatmıştım 3-4-3'te. Tepki gösterdiği noktalardan biri şu: George Gardner'in Davinson Sanchez'le Como kulübü arasında bir köprü olması ve Davinson'u da Como'ya yaklaştırmış olması. Galatasaray buna da kızdı. Benimle anlaşmadan niye oyuncuyu meç ediyorsun Como'yla diye. Como kulübü de Davinson Sanchez'e 3,5 milyon euro net maaş teklif etmiş. Galatasaray'dan aldığı ücret 4,5 artı bonuslar. Yani şu anda...
0: Niye gitsin ki?
1: Abi, Şampiyonlar Ligi Galatasaray'da da var. Ama İtalya Serie A yeni bir heyecan vesaire. Ha şunu söyleyeyim. Davinson şunu yapmıyor. Ya ben Como'ya gidiyorum anlaşın. Öyle bir tavrı yok. Kesinlikle yok. Davinson Sanchez. Yani ben gideceğim diye camı çerçeveyi indirmiyor. Sasha Boy gibi. Sasha Boy Bayern'den teklif aldığında bunu yapmıştı. Ha, Bayern Münih'tir o. Ayrı bir durum. Ama Davinson Sanchez'in profesyonelliğe aykırı bir şekilde ben Como'yla anlaştım kardeşim gidiyorum gibi bir tepkisi yok. Ama Galatasaray masada şu anda Davinson Sanchez için 33 milyon euroluk teklif var bonuslarla.
0: Galatasaray ne istiyor?
1: Bunun altını çizelim. Galatasaray'ın şu an Galatasaray takımı güçlendirmek adına adımlar atarken, taraftar tepki gösterirken transferler nerede diye şu an yaşadığımız
0: şimdi
1: gibi.
0: Şimdi satamam diyor.
1: Şu an doğru bulmuyor. Ki Davinson Sanchez'i değiştirmek bir risk şu an Galatasaray için. O da bir gerçek. Çünkü patron gibi bir performans sergiledi Dünya Kupası'nda. Neden vazgeçeyim ben diyor. Ve matematik şu yani. Galatasaray'ın düşüncesi şu. Bunu George Gardner'e de dile getirdiler. Ya arkadaş ben Davinson Sanchez'in yerini doldurabilecek nitelikte kalitede oyuncu kaça alabilirim? 35-40 milyon eurodan aşağı alamam. O zaman niye sana şimdi turnuva öncesi verdiğim rakam ve değerlemeden Davinson'u vereyim diyor Galatasaray. Evet. O yüzden 30 artı 3 milyon euroluk resmi teklifi de, Como'dan gelen resmi teklifi de Galatasaray reddetti. Ama rakam 40 bandına dayanır. Galatasaray evet görüşmeleri de var. Yani Davinson'un gitme ihtimaline karşılık Galatasaray'ın yedek planları var. Onları da daha sonra dile getiririz. Ama şu an için Galatasaray Davinson Sanchez'i vermek istemiyor. Ki nitekim de biraz röterli de olsa Galatasaray'ın Avusturya'daki kampına Davinson Sanchez de katılacak.
0: Peki bu arada...
1: Bu arada şunu da söyleyeyim. İlerleyen dakikalarda anlatacağım. Özür dilerim lafını kestim.
0: Estağfurullah.
1: Davinson Sanchez ile birlikte Galatasaray'da yatırım yapılan bir diğer stoper Singo'da teklif aldı. Onu da belirtelim.
0: Kimden teklif var abi Singo'ya?
1: Singo'dan net bir şekilde Inter kulübünden Singo'ya teklif var.
0: Inter.
1: Wilfred Singo'yu Inter kulübü kadrosuna katmak istiyor. Ve nitekim de bu noktada hem menajerler aracılığıyla hem de ilgi yazısıyla Galatasaray kulübüne net bir resmi bir başvuru yaptı.
0: Ha, başvuru geldi.
1: Resmen istedi Wilfred Singo'yu Inter kulübü. Fakat bu noktada transferi set çeken ve ket vuran isim Wilfred Singo oldu. Wilfred Singo Galatasaray yönetimiyle görüştü ve şunu söyledi. Ben bir yıl daha Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de forma giyip Premier Lig'e gitmek istiyorum. Benim hayalim Premier Lig. Ben Galatasaray'a gelmeden önce Napoli'den zaten resmi teklif aldım. Inter'in ilgisini biliyordum ama ben Galatasaray'ı tercih ettim. Ve bundan sonraki adımım Premier Lig dedi. Ve Inter'in teklifini Wilfred Singo kabul etmedi. Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. Ha şunu da söyleyeyim. Oyuncu tarafıyla da konuştuğum için bunu çok iyi biliyorum. Daha önceki yayınlarda da galiba dile getirmiştim. Digifutbol'da da. Eğer ki Singo sezon içinde ligin ilk yarısındaki sakatlığı yaşamamış olsa Liverpool'a transfer olmuş olabilirdir. Liverpool'un özellikle Galatasaray'da 30 Eylül'de oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı karşılaşmada Singo'nun performansına hayran kalıp devam eden sezonda da çok yakından izlediğini, hatta ve hatta Dünya Kupası'nda Singo'yu özel takip ettiğini söyleyebilirim. Yani Liverpool'un radarında olan Dünya Kupası'ndaki oyuncular arasında Singo vardı.
0: O oyuncu zaten.
1: Inter istiyor ama şu anda Premier Lig'den gelen resmi bir teklif yok ve transferin de şu an rakam bonservis bandına dayanmamasının sebebi de Wilfred Singo. Singo diyor ki ben hayır Galatasaray'da kalmak istiyorum bir yıl daha ve Premier Lig'e gitmek istiyorum.
0: Peki. Bu arada sakatlığında durum ne onun?
1: Kampa katılıyor. Avusturya kampına herhangi bir problemi de kalmadı. tedavisi de tamamlanma aşamasına gelmiş. Kısaca yeni sezonda Okan Hoca görev verirse ligin ilk haftası

0: Torun Futbol Kulübü ile oynayacaktı Galatasaray.
1: Oynar diyorsun.
0: Oynar.
1: Peki, devam ediyorum. Bu arada 4500'e yakın izlenimiz bizimle birlikte. Yayınımızı beğenir ve Digi Futbol'a abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdi şu Bruno Fernandes işine bir daha bir gelmek istiyorum abi.
0: Tabii ki.
1: Orada Galatasaray ne veriyor? Manchester ne istiyor? Evet, Can Uzun'un alınması demek bütün planları Galatasaray'da değiştirecek ama sen de az önce bahsettin. Aslında Galatasaray yönetiminde bu tip bir oyuncu, yani Bruno Fernandes'i alıp işi de kapatmak istiyor. Ama çeşitli ihtimallere de bakıyor. Orada Manchester ne istiyor şimdi abi?
0: Önce bilgileri vereyim, sonra yorum yapayım.
1: Sen bundan 2-3 hafta önce Bruno Fernandes'in Osimhen'in ve aldığı maaşı alırım dediğini aktarmıştın.
0: Evet, doğru. Yani oyuncu Manchester United'dan 12 milyon pound net rakam kazanıyor. Galatasaray'dan istediği rakam, daha önce de dile getirmiştim, bir aydır söylüyorum, 21 milyon euro bandında. 21 milyon euro ne demek? Osimhen'in aldığı maaş demek. Galatasaray'ın da Bruno Fernandes matematiği 15-16'lara bu işi halledip oyuncuyla el sıkışıp orada Manchester United'da biraz daha fiyat kırmasını sağlamak. Ama peki, şu an Bruno Fernandes konusunda tabii ki futbolcu ve temsilcisiyle bir rakam pazarlığı var Galatasaray'ın. Temsilcisiyle diyelim. Ama Bruno Fernandes konusunda şu an ciddi yol kat edememenin ana gerekçelerinden bir tanesi Manchester United. Manchester United geçen hafta söylemiştim, ne demişti? 50 milyon euro demişti. Daha sonra 40 milyon euro bandına düşmüştü ve yaklaşık olarak 5-6 gün önce, çünkü Galatasaray bu işi çok ciddi şekilde takip edip kovaladığı için, pres uyguladığı için, Manchester United kulübü Galatasaray'ın yoğun presi sonrasında şu yanıtı veriyor: biz şu anda henüz yeni sezon adına bu değişimin doğru olup olmadığı konusunda karar vermiş değiliz. Doğru mu değil mi Bruno Fernandes gibi bir parçayı takımdan ayırmak, eğer ki bu noktada
1: Karar verirsek
0: görüşeceğiz. Ama o rakamında geçen hafta söylemiştim, 40 bandına indiğini dile getirmiştik.
1: Manchester dese ki, derse ki Manchester kararımı verdim, satmıyorum, defter tamamen kapanıyor. Şimdi bu da Galatasaray yönetimi açısından, aslında mevcut okumada Galatasaray yönetimini çok zorlayacak bir transfer. Belki de fazlasını vermek durumunda kalacak. İkna
0: ya,
1: etmek
0: ya için. Ya da 40'ı vereceğim, Manchester United'ı ikna edeceksin. Ya da Bruno Fernandes'i ikna edeceksin, Manchester United'ı kırıp rakamı 30-35 bandında finalize etmeye çalışacaksın ki ben orada 30'lar diyorum. Çünkü yaş 31-32'ye girecek vesaire, ama Bruno Fernandes'i almak ya bambaşka bir vizyon katar Galatasaray'a. Bu çok net. Belki son sahibi olursun vesaire, ama ben 10 numara transferine şöyle bakıyorum. Net bir şekilde Galatasaray adına sezonun hedeflerini, sezonun zorluk derecesini belirleyecek olan bir hamle. Galatasaray için en kritik, en temel hamle 10 numara transferi.
1: Ama Can Uzun gelirse bundan vazgeçecek Galatasaray.
0: Abi önce Bruno Fernandes diyorum ya. Evet. Öncelikli olarak planlanan, aha, operasyon Bruno Fernandes. Ama Can Uzun süreci de yönetiliyor. Bruno Fernandes olmazsa Can Uzun ya da Brahim Diaz. Biraz
1: oraya geleceğim.
0: Oraya geleyim. Şimdi Bruno Fernandes'e ne diyoruz? Oyuncu sıcak. Kinetekim de transfer pazarlığında, rakam pazarlığında. Brahim Diaz'da da bu durumun tam tersi olduğu bilgisini aldım. Brahim Diaz %100 Galatasaray'ın transfer listesinde. Galatasaray'ın 10 numara için belirlediği, radarını aldığı hedef oyunculardan bir tanesi. Real Madrid son derece oyuncudan çıkmaya hazır ve müsait durumda. Real Madrid anlaşmaya da, pazarlığa da çok sıcak. Ama buradaki Brahim Diaz'daki konu da şu şekilde farklı. Oyuncu Real Madrid'de şansını denemek istiyor. Şimdi değil diyor. Oyuncu işte Jose Mourinho'nun gözüne girmeye çalışacak. Sezon başı kampına gitmek istiyor. Daha sonra Real Madrid derse ki seni kesinlikle kadromuzda düşünmüyoruz, kulüp bul, ancak o zaman masaya oturmak istiyor Brahim
1: Şimdi
0: Diaz.
1: Şimdi burada şöyle
0: yani
1: bir durum var.
0: Yani futbolcunun önceliği, Brahim Diaz'ın önceliği Real Madrid'de kalabilmek. O yüzden de şu an rakam konuşmadı Galatasaray'la.
1: 3 transferde de aslında ciddi bir sorun var. Galatasaray'ın önünde ciddi sorunlar var.
0: Ya şöyle, sorun derken gelişen noktalar var. Galatasaray için iyiye giden bir süreç var. Ama finalize edilmemesi, evet, Galatasaray için daha doğrusu taraftarı ya oh dedirtecek gelişmeler değil. Ama iyiye giden bir süreç var. Niye? Çünkü Can Uzun'da 60'a başladın. 40'a
1: ya diyelim ki 40 yarın gitti Fenerbahçe indirdi. Çat diye parayı verdi aldı.

0: Kimi?
1: Can Uzun mesela. Yani aslında burada biraz
0: Yapmadı mı daha önce? Biraz sonra anlatacağım. Zaten Galatasaray için konuşulan bir ismin Fenerbahçe'ye transferi çok olası. Biraz sonra konuşuruz.
1: geliriz oraya. Konuşmak istediğim konulardan bir tanesi. Şu açıdan özellikle bunu soruyorum. Şimdi Bruno Fernandes ile ilgili şöyle bir durum var. Manchester kararını vermedi. Galatasaray bu oyuncuyu istiyor. Veremediği için Manchester kararını Galatasaray ilerleyemedi.
0: Evet.
1: Ya da Manchester alabileceği en
0: Şu
1: yüksek
0: an
1: parayı
0: 40
1: almaya
0: diyor. Tabii şu
1: çalışıyor.
0: an 40 diyor.
1: Peki. Şimdi
0: Abi sen
1: Diaz'la
0: nasıl
1: ilgili
0: Davinson için diyorsun? Benzer
1: tabii
0: bir
1: ki.
0: durum yani. Savunmamın patronu, lideri. Şu an düşünmüyorum. Hayır.
1: Peki benim anladığım, şimdi anlattığım bütün tablodan ve yönetimin altını çizdiği noktadan çıkan sonuç şu ki Dursun Özbek de buralarda heyecan yapmıyor. Panik yapmıyor.
0: Abi diyorum
1: Kim
0: ya.
1: ne derse
0: Ya
1: desin ben bekleyeceğim
0: Sayın
1: noktasında.
0: Başkan'ın
1: Can Uzun diyelim ki
0: düşüncesi şu.
1: olmadı. Bruno
0: Benim
1: Fernandes
0: için
1: olmadı. Diaz olmadı. Ne yapacak?
0: abi ne yapacak? Diyelim ki Bruno Fernandes olmadı. Ya da oyuncuyla anlaştın gidecek 40'ı verecek Galatasaray. Ya da gidecek Sayın Başkan bu matematiği yapacak Sayın Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk'la. Ya da gidecek Can Uzun için Frankfurt'la oturup
1: Parayı
0: anlaşacak.
1: verecek.
0: Ya da Brahim Diaz için oyuncuyu ikna edip Real Madrid zaten anlaşmaya yakın. Yani Galatasaray'ın oraya A ya da A plus oyuncu çekeceği aşikar. Bu net. Ama şuna katılıyorum, zamanlaması.
1: Eli zayıf mı
0: Fakat
1: Galatasaray'ın?
0: Sayın Başkan da
1: Galatasaray'ın
0: şunu
1: eli zayıf
0: söylüyor.
1: mı bu
0: Yani Sayın Başkan
1: transferlerde?
0: ve Galatasaray yönetimi de şunu söylüyor. Arkadaş, biz Galatasaray'a yakışan transfer hamlelerini yapacağız.
1: Peki.
0: Ama doğru rakamlara yapacağız. Dayak yemeye de gerekirse taraftarın da eleştirilerine razıyız. Aldık, kabul ediyoruz. Ama önemli olan final. Finali Galatasaray'a yakışır şekilde tamamlayacağız düşüncesinde Galatasaray yönetimi. Ve şu anda da açık söyleyeyim sosyal medyadan uzak kalmaya çalışıyor Galatasaray yönetimi. Uzak kalmaya çalışıyor etkilenmemek için. Panik transferi yapmamak için. Ya da işte 30 milyon euro belirlediği oyuncuya gidip 40 milyon euro bonservisi ödememek için. Ya da işte maaşına 15 dediği oyuncuya 20 vermemek için. Şimdi bu işler Galatasaray çok büyük başarılar kazandı. Taraftara her zaman destek verdi. Store'da rekorlar kırdı. Locada sıralar var. Kombineler satılıyor. Evet bunların hepsi çok büyük olay. Çok büyük bir olay. Ama Galatasaray takımının maliyeti de vergiler
1: Pahalı takım.
0: hariç, hani bunu söyleyeyim, vergiler hariç 110 milyon bandında arkadaşlar. 110 milyon euro bandında. Vergileri koyduğunuz zaman aylık ödenen rakamları bir düşünün.
1: Minimum 150.
0: Yani o yüzden kolay değil bu işler. Fakat şunu söyleyeyim, Galatasaray doğru matematiği bulduğu anda Bruno Fernandes, Can Uzun, Brahim Diaz bu üçlüden birini 10 numaraya çekmek istiyor.
1: Naci, Dursun Özbey'in en zor transfer dönemi der misin buna? Biraz oraya gitmiş gibi duruyor iş.
0: Abi çok geçirdi ya Dursun Özbek.
1: Öyle
0: Çok
1: mi?
0: zor transfer dönemleri geçirdi. Hatırlasana Ndiaye'li, Belhandalı, Fegoli'li, Gomis'li, Fernandolu, Mariano'lu. Yani en zor olduğuna katılmıyorum. Katılmıyorum. Çünkü 4 sene üstte şampiyonluk var. Yani acele etmeyeyim, doğru pozisyonu alayım, doğru rakama alayım ama finalde Galatasaray'ı hedefe ulaştırayım düşüncesi var. Ya acele etmiyor, sakin kalıyor. Bu sakinlik artık sabır taşırdı. Buna
1: Peki.
0: katılıyorum. Ya bir tane hamle yapması lazım bence Galatasaray'ın.
1: Şimdi
0: Şu o ortamı, şu atmosferi değiştirmek adına.
1: Gardi'den gelen önemli bir teklif var. Birazdan onu konuşacağız. Ama bir başka meseleyi de bir sormak isterim. Bu Leo konusu. Rafael Leo.
0: Şimdi
1: Alıyor mu Galatasaray bu oyuncuyu?
0: Rafael Leao biliyorsun Galatasaray'da kanat rotasyonunda geçtiğimiz sezon 4 isim vardı ön plana çıkan. Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz,
1: Yunus,
0: Yunus Akgün ve devre arası kiralanan Noah
1: Noelang.
0: Lang. Ki Noah Lang da gerçekten de final haftalarında geldikten sonra Galatasaray'a çok
1: İyi iş
0: önemli
1: yaptı
0: bir
1: bence.
0: katkı sağladı. Bu bir gerçek. Şimdi Noah Lang'ın yerine Galatasaray'ın bir kanat transferi düşüncesi ve planı var. Çok açık bir şekilde. Yani Okan Hoca'nın tahtasında 1 numara 10 numara mevkisine yapılacak takviye. 2 yedek golcü. 3 kanat transferi. Şimdi Rafael Leao da George Gardi'nin Galatasaray'a, Galatasaray Kulübü'ne bundan ta bir ay önce sunduğu bir oyuncuydu.
1: Tamam.
0: Yıldız isimlerden bir tanesiydi. Ve Rafael Leao ile Galatasaray kulübü görüştü. Belli noktaya getirdi. Fakat yabancı kontenjanında sadece bir tane yer kaldığı için ve önceliğinin 10 numara olması sebebiyle Galatasaray Rafael Leao ismi için resmi adım atmadı.
1: Şimdi burada özellikle Milan 4'e işin gitmesi Galatasaray'ın elini çok tabii güçleştirdi. Ama bu değişim içinde Galatasaray hiç sesini çıkarmıyor.
0: Hep şunu dile getireyim. Pardon. Tamamlayayım şurayı. Daha önce de bunu dile getirmiştim, hatırlıyorum. Rafael Leao Galatasaray'ın öncelikleri sebebiyle ancak ve ancak Ağustos ayının son haftası net bir şekilde radarına alıp imzayı attırmayı planladığı oyuncular kategorisinde. Yani bugün Leao'yu alıp eyvah kontenjanım doldu demek istemiyor Galatasaray. Rafael Leao Ağustos ayının son haftasında boşta kalır. Galatasaray can uzunu çekerse o zaman Leao'ya gider. Ama Leao açıkçası ben Galatasaray'a transferinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bitirseydi Galatasaray şimdi bitirmeliydi. Anlaşma zemini vardı. Galatasaray bu opsiyonu kullanmadı. George Gardi teklif etti. Galatasaray bu opsiyonu kullanmadı. Ben dedi 10 numaraya AA plus adam alacağım. Burada da bu ülkede de yabancı kontenjanı diye bir şey var. Şimdi Milan Leao'dan çıkmak istiyor. Çok açık ve net. Rafael Leao'dan. Ve Rafael Leao'nun önerildiği kulüp Galatasaray'ın geriye çekilmesiyle birlikte Fenerbahçe. Fenerbahçe Leao'yu kadrosuna katarsa kimse şaşırmasın. Çünkü Rafael Leao'nun önerildiği kulüplerden bir tanesi Fenerbahçe. Ama tabii ki Fenerbahçe'ye daha hakim başta sen olmak
1: ben
0: üzere.
1: Bence böyle bir gündem var. Yani şöyle
0: dostumuz arkadaşımız var. Yani herkes Galatasaray Leao diyor gibi, ama bence Rafael Leao Galatasaray'dan ziyade Fenerbahçe'ye daha yakın. Galatasaray ne zaman yakın olur? Ağustos ayının son haftasında kulüp bulamaz. Galatasaray can uzunu alır. Kontenjanında bir tane de yer olur. O zaman olur Galatasaray'a.
1: Fenerbahçe'de şu demeci verebilirim mesela. Söylenen şeyi söyleyebilirim. Leao değil mi? Leao evet gibi bir oyuncu alma ihtimalimiz var.
0: Evet.
1: Gibi ama.
0: Yani bendeki bilgiyle sendeki bilgi birbirine örtüşüyor.
1: Örtüşüyor ve ben bunu bir hafta kadar önce duymuştum. Onun gibi bir oyuncuyu alma isteğimiz var diye. Evet. Şimdi senin anlattığınla birlikte biraz daha bence mesele oturuyor. Enteresan bir olay.
0: Yani eğer Fenerbahçe transfer olursa ki önerildiğinden %100 eminim Rafael Leao'nun. Çünkü hem transfer kulisleri hem de Galatasaray'daki bilgi de bu yönde. Galatasaray bir kişilik kontenjanı olduğu için alabileceği noktadaki Rafael Leao'yu beklemeye aldı, bekletiyor. Fakat oyuncu net bir şekilde Fenerbahçe kulübüne önerildi. Bekleyip göreceğiz.
1: Galatasaray tarafı da anladığım kadarıyla bu yönde bilgilere sahip.
0: Tabii ki transfer ya menajerler.
1: Ne oluyor ne bitiyor diye biliyorlar.
0: Temsilciler herkesin birbirinden haberi var zaten.
1: Peki. Şimdi gelelim bir diğer isme. Sen söyleyince ben de şaşırdım. Galatasaray'a neydi? Gardi'nin önerdiği diğer büyük oyuncu kim abi?
0: Abi yani ben çok zor görüyorum. Foden. Manchester City'de oynayan 26 yaşındaki daha 18 yaşında biliyorsunuz. City'de forma giymeye başlamıştı. Çok önemli bir 10 numara. Aynı zamanda kanat oyuncusu. George Gardi'nin Galatasaray'a önerdiği kiralık olarak getirebilirim ifadesini kullandığı futbolculardan, yıldızlardan bir tanesi Foden. Olur olmaz bekleyip görmek lazım. Ama orada da City'yi beklemek zorunda Galatasaray'ın. Galatasaray'ın da bekleyecek zamanı yok deyim yerindeyse. Orada da Manchester City'yi beklemek zorunda Galatasaray. Çünkü Premier Lig kulüpleri biliyorsun geç açıyor. Dünya Kupası yeni bitti. Orada kadro planlaması için dedim ya, yani Galatasaray'ın aşamadığı noktalardan bir tanesi United. Abi ben daha kararımı vermedim diyor Bruno Fernandes'le alakalı. Abi bugün istersen diyor tamam 50'ydi 40 milyon euro ver. Görüş oyuncuyla diyor. Foden konusunda Gardi'nin Galatasaray'a bir teklifi var. Fırsat olarak görüyor City çıkarsa. Ama City duyduğum kadarıyla daha yeni sezonu açacakmış. Önümüzdeki hafta

0: Biraz beklemesi lazım. O sabrı da gösterebilir mi Galatasaray? Ondan emin değilim. Ki zaten bence yol kat ettiği
1: Ama
0: 3 tane transfer operasyonu var.
1: durduk yere de bu iş.
0: Can Uzun konusuna bayağı bir yol kat etmişsin. 60'tan 40'a düşürmüşsün rakamı. Oyuncuyu ikna etmeyi başarmışsın. Vura vura gidiyorsun şu an. Belki de Frankfurt haftaya 30 diyecek. Hadi bırak Bruno Fernandes, getir Can Uzun'u diyeceksin. Bir tane de yanına kanat oyuncusu yabancı çekeceksin kontenjanın kaldığı için. Bu da bir matematik. Bu da gerçekleşebilir. Yani Galatasaray şu anda hepsi için Brahim Diaz, Bruno Fernandes, Can Uzun başta olmak üzere bu transfer operasyonları için çalışıyor. Hatta Albin miydi? Albine yazılan isimlerden bir tanesi. Galatasaray yedek golcü olarak Albin için de masada ama Fransız takımlarından, hani o deve dişi dediğimiz takımlardan çok ciddi teklifler alıyor oyuncu. O da kolay bir transfer değil. Ya zaten konuştuğumuzda futbol dünyasındaki isimlerle de Galatasaray camiasındaki yönetimdeki isimlerle abi kariyerli oyuncuyu almaktan daha zor diyorlar 23 yaş altı oyuncu çekebilmek buraya.
1: Öyle mi?
0: Çünkü potansiyelli o wonderkid dediğin oyuncuyu
1: Az
0: buraya
1: önce var.
0: almak için çok ciddi bir bonservis vereceksin.
1: Bu şeyle ilgili bak, bu 23 yani o yaş sınırından ötürü alınan genç oyuncular var ya, onlarla ilgili olarak bu Nene geçen sene Fenerbahçe'ye gelmiş, çok tartışılmıştı ya. Fenerbahçe kaç para vermişti? 18 mi vermiş? Öyle bir şey vermişti.
0: 20'ye küsür
1: 20'ye
0: abi.
1: yakın para vermişti. Hatta ben bunu şeye sormuştum. Hamdi Akın'a sormuştum. Demiştim yani Fenerbahçe bu parayı nasıl verdi? Çünkü herkes bunu konuşuyor. O dönem bu iş transferde olanların raporlaması şöyle. Ya zaten eli yüzü düzgün, gelecek vadeden potansiyeli olan bir futbolcuya gittiğinde minimum açılan kapı 12-13 milyon eurolar seviyesinde. Dolayısıyla genç oyuncular çok pahalı noktaya geldi. Oyuncu ağzına dayanarak bunu anlatıyorlardı.
0: Abi
1: Seni
0: yok ya.
1: desteklemek için söyleyeyim dedim.
0: Ponomarenko çok iyi bir oyuncu olduğu ifade ediliyor. Öyle ben hani çok hakim olmadığım için bir yorumda bulunmak istemiyorum. Size güçlü, son vuruşları iyi, 20 yaşında çok iyi bir golcü olduğu ifade ediliyor. Ama abi kapıyı çalıyorsun, Dinamo Kiev kulübü her kulüp neredeyse kapıyı 30 milyon eurodan açıyor.
1: Tamam.
0: Ponomarenko'nun da bir sezonu var ha. İlk kez A takımda oynamış. Bu sezon onda da muhteşem esmiş Dinamo Kiev'de. Fakat 30 milyon euro, yani bunu çok doğru ve yönetebilir olduğunu düşünmüyor Galatasaray. O yüzden de ya rakam kırmaya çalışıyor genç oyuncularda ya da getir, izle, dene, gör, öde mantığıyla, yani satın alma opsiyonunu kirala. O yüzden gitti Leslie'de. Forma giyersen 25 maç veririm o bonservisi. Giyemezsen ödemem. Yani şimdi Ponomarenko'ya 30 milyon euro tak diye vermek mantıklı mı? 25 milyon euro vermek mantıklı mı? Ha, bence ciddi risk. Ya bize rakamlar çok şey geliyor hani. Bir tane Osimhen'e verdin 75. 30 verdin Singo'ya, 30 verdin Uğurcan'a. Her oyuncuya da 30-30-30. Ya bile
1: Ciddi
0: yani satın
1: bir
0: alma opsiyonu
1: rakamlar
0: ki aslında bunlar. Ha, fakat Bruno Fernandes'e ver doğru rakamı. Can Uzun'a ver. Ona katılıyorum. Can Uzun bir de yerli kontenjanı.
1: o iyi iş
0: Yani
1: o.
0: senin buralarda
1: Yani
0: hata yapma lüksün yok
1: onu
0: abi. Bak,
1: alman demek.
0: Singo'yu konuşuyor herkes. Okan Hoca'nın hatası diye, değil mi? Yani Okan Hoca'yı eleştirenler içeride dışarıda Singo transferi üzerinden eleştiriyor. Ama eleştirilen Singo Inter kulübünden teklif alıyor abi. Demek ki kötü oyuncu değil. Ama sen bu hataya bir kez düşsen, ciddi anlamda sınıfta kalsan, eyvah eyvah.
1: Naci, çok sayıda süper chat var. İstiyorsan
0: Tahmin edebiliyorum.
1: mikrofonu süper chatçiye vereceğim.
0: Süper çetçi.
1: Biraz terleten görüşler var diye.
0: Getirebilirim.
1: Evet, yani sonuçta görüştür. Naci de yanıtlar. Şeyleri de okur.
0: Tabii ki.
1: Muzaffer de. Şimdi ben mikrofonu süper chatçimiz sevgili
0: Süper
1: Muzaffer'e
0: çetçimiz.
1: süper.
2: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın.

0: Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra,

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
3: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Umarım sizler de program sonuna kadar bizlerle beraber olursunuz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Zaten sizler biliyorsunuz ama belki yeni dinleyenlerimiz vardır. Kulaklarına ulaşmak için bu hatırlatmayı da yapmış olalım. İbrahim abi, selamlar, hoş geldin, nasılsın?
4: Selamlar Cihan, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sen nasılsın?
3: Sağ olasın. Klimamız böyle bir süredir arızalıydı. Şu an iyi değil mi stüdyo?
4: Nefis.
3: Kendimize geldi. Evet. Orada kan ve ter içinde.
4: Yani özellikle sıcakta bayağı bir serinliğe ihtiyacımız oluyordu burada ama bugün nefis.
3: Evet. Bir problem, bir sıkıntı yok.
4: Her şey
3: direkt oldu. Başlayalım istersen. Fenerbahçe dün Gornik Zarpsi'yi 1-0 mağlup etti. Avantajı sence kaptı mı? Kendisi aslında 1-0'a bir avantaj diyebilir miyiz? Yani ya, kağıt üstünde skordan, önde bitirdiği için avantaj sayılabilir.
4: Tabii ki, yani skordan bağımsız bir kere oyun üzerinden değerlendirmekte fayda var. Aslında bence adım adım gitmekte fayda var.
3: Tabii,
4: yani. Yani şöyle düşünelim. Fenerbahçe ne zaman toplandı? 24'ü müydü? 23'ü müydü? Yani o civarlarda toplandı. Yani 30 gün bile değil, değil mi? 30 gün olmadan zaten bir takımla, yani 30 gün bile olmamış bir organizasyondan çok kısa sürede oyun anlamında, fiziksel durum anlamında her şeyin zaten çok iyi olmasını beklemek de çok sağlıklı bir durum değildir. Zaten yeni bir teknik direktörle bir takımın sağlıklı bir şekilde geri bildirim alabilmesi için minimum 6 haftaya ihtiyacı var Cihan. Yani minimum 6 hafta. Daha burada 4. hafta tamamlanmamış. Yani Fenerbahçe'nin oyunun içinde zaman zaman fiziksel, zaman zaman teknik, taktik anlamında eksikleri anlaşılabilir bir durum. Yani bence buna kimsenin itiraz etmemesi gerekiyor. Bizim sağlıklı bir şekilde İsmail Kartal'ın teknik ve fiziksel anlamda Fenerbahçe'sini konuşabilmemiz için ligin 2. 3. haftalarını görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim maça. Ya özellikle önce istatistik üzerinden biraz anlatmaya çalışalım. Aslında ya istatistiğinde genelde çok yanıltıcı olduğu taraflar da var bu karşılaşmada. Mesela topa sahip olma üzerinden başlayalım. %79'a %21 aslında. Özellikle ikinci yarısı %80'leri de geçmiş. Neredeyse oyunun tamamı rakip yarı sahada oynamış. Şimdi bu tarz oyunlarda ne ararsınız? Bu kadar topa sahip olmuş, bu kadar oyunu 3. bölgede oynayan takımlardan hücum organizasyonları konusunda bir zenginlik görmek istersiniz, değil mi? Beklenti odur. Yani dışarıdan baktığınızda evet, bu takım teknik direktörle bir şey deniyor. Zaman yeterli olmadığı için tam anlamıyla ortaya bir şey çıkmıyor. Ama bir şey var, bir teknik direktör dokunuşu var diyebilmeniz gerekiyor, değil mi? Mesela ben Fenerbahçe'de açıkçası onu göremedim. Daha çok oyuncu yeteneğine teslim olmuş, oyuncu becerisinin çok ön planda olduğu Fenerbahçe oyunu vardı. Şimdi bu ilerisi adına pek hayırlı bir durum değildir Fenerbahçe için.
3: Ama bir top kazanma olayı sanki gelişmemiş mi? Yani 2-6 bir 8 ile oynayınca bu normal tabii ama sanki böyle topu kapma reaksiyonu...
4: Hemen o istatistiğe devam edelim madem
3: olur.
4: Öyle.
3: Hmm. Şimdi o benim dikkatimi çekti. Topu ya, kapmaya da, çalışıyor.
4: Yani. O da bence biraz algı yönetimi. Yani şimdi orada da herkesin televizyonda da dün dinlediğim, herkesin talip olduğu söylediği konu oydu. Fenerbahçe kaybettiği topları hemen geri alıyormuş.
3: Öyle gördük. Ama 2-6 numarayla oynuyordu.
4: Ya kabul ediyorum da şimdi bu öyle anlatıldığı gibi bir hadise değil yani. Bir kere zaten bir takım yani bu kadar fazla top kaybediyorsa bir kere o konuda da bir tartış. Yani %70 %80'lere topa sahip olmuşsun ve çok fazla top kaybetmişsin. Orada bir problem var zaten. Bir kere oradan bakmakta fayda var. İkinci, bu topa tekrar geri alma hadisesi. Ya bu sezonun ilk maçı, kendi sahanda oynuyorsun. Genelde böyledir. Jose Mourinho'nun ikinci senesinde Feyenoord maçını hatırla. İçerideki ilk resmi maçtı. 5-2 Fenerbahçe kazandı. Hatta orada baskıyla çok top kapıp, hatta bir tane de Archie Brown'un kapıp Talisca'nın golle sonuçlandırdığı bir atak vardı. Bak, aynı yorumlar bugün, konuşulan aynı şeyleri o gün de hatırlıyorum. Jose Mourinho oyun felsefesini değiştirdi. Fenerbahçe artık topu en kısa sürede kazanan, rakip yarı sahada önde basan falan, bir sürü böyle konular vardı. Şimdi bu yanıltıcı olur. Öyle bir maçta Fenerbahçe'nin Tedesco'dan ve Mourinho'dan sonra en temel değişikliği hemen topu

0: geri kapmasıymış. Ya bu biraz rakipli organizasyon da. Sen kaptın dediğin topların büyük bir çoğunluğu zaten geriden oyun kurmayla ilgili. Yani topa sahip olduktan sonra organize olmayla ilgili sıkıntı yaşayan bir takımla oynadın Beceran. Onlar hemen topu ileri vurmaya çalışıp orada problem çıkarttılar. Şimdi işin o tarafıyla alakalı bence çok anlatıldığı gibi bir hadise yok. Diğer konu 94 ikili mücadelenin, iki takımında 94 ikili mücadelenin rakip takım 49'unu kazanmış, sen 45'ini kazanmışsın. Bak 49-45. %81 topa sahip olduğun bir karşılaşmada 15 faul yapmışsın. Ya bu kadar topa sahip olup rakipten fazla faul yapmışsın. Onlar 11 faul yapmış. Şimdi istatistik bazı konularda da seni dışarı atıyor. Anlattığın gibi olmadığını da sana gösteriyor.
1: Pas yüzdesi var bir de.
0: Şimdi pas
1: beş
0: yüzdesi,
1: katı pas yapmış neredeyse.
0: Nerede oynadığın pası ve verimli pas. Yani mesela Bartu şu an ön plana çıkıyor değil mi? Ne yapmış Bartu mesela? Bana Fenerbahçe'de
1: çok dikine gitmedi, hep geri mi oynadı?
0: Ya yana uzun kanatlara, uzun yana stopere, beke yana istatistiğini çal. Ya senin işini görmez. İşini görmez. Yani bugün Fenerbahçe'nin maç sonunda İsmail Kartal'ın benim en çok merak ettiğim konusu şuydu. Rakip analiziyle ilgili bir şeyden bahsetmişti. Değil mi mesela? Rakibi çok iyi analiz ettik dedi hoca. Ve maçtan sonra benim beklediğim konu şuydu. Rakibi analiz ettik. Bizim beklediğimiz oyun buydu. Bizim planımız buydu. İşte planların bu kadarını gerçekleştirebildik. Gerçekleştiremememizin sebebi de bu eksiklerimizdi gibi değil mi? Hoş zaten ben İsmail Kartal'da yani her zaman öyleydi ama bu sene o biraz daha o konuda değişime uğramış. Mesela hoca kendisine sorulan hiçbir sorunun cevabını vermiyor. Mesela Hüseyin Alimoğlu bir şey sordu. Verilen cevap sorulan soruyla uzaktan yakından alakası yok. Geçen gün Beril Böke İrfan'la ilgili bir soru sordu. Dedi ki ya hocam İrfan dedi geldi dedi. Ne fark gördünüz? Bıraktığınızda bugünkü İrfan arasındaki fark. Şahane bir soruydu bence.
1: Ne istediğimi bilen oyuncular dedi. Yani, beni tanıyorlar.
0: Nerede
1: dedi.
0: Bıraktın diyor sana kız ya. Yani en bıraktığında buradaydı. Şu an nerede diyor. Ve şahane bir soru sormuş. Teknik bir soru sormuş. Diyeceksin ki fiziksel olarak burada bırakmıştım, burada aldım. Hiçbirine cevap vermiyor ki. Yani mesela yapamadıklarınız nedir diye soruyor. Şanssızlık diyor. Direkten döndü diyor. Şimdi oyuna böyle bakan teknik direktörle bir oyunun gelişmesi bence çok zor. Yani Fenerbahçe belki de son zamanlarda bireysel anlamda en güçlü kadroyu kurdu. Ama teknik direktör davranışı bir hayli problemli. Gelelim Semedo konusuna. Şimdi antrenman biliminin bize söylediği bir oyuncu 4 gün dinleniyorsa bıraktığı seviyeye geri dönebilmesi için Cihan çarpı 2'dir. Yani 4 gün tamamen boş geçirmiş bir oyuncu, antrenman yapmamış bir oyuncunun müsabakaya dönebilmesi için 8. günün geçmesi lazım. Sakatlarsın oyuncuyu. 4 gün dinlenmiş oyuncu 17'sinde geliyor, 21'inde sahaya gönderiyorsun değil mi oyuncuyu? Ya Semedo yarın sakatlanırsa temel sorumlusu İsmail Kartal'ın tutumu. Daha problemli bir hadise. Sordum diyor Semedo'ya. Hazırım dedi diyor. 4 günde bu maç için dinlendiğini söylemiş. O da problemli bir hadise. Antrenman bilimini inkar ediyor. Oyuncu bilmez ki onu. Oyuncu oynar. Ona ikna oluyorsun. Diğer taraftan sezon başından beri seninle çalışmış Asensio hazırım diyor. Ona da diyorsun ki değilsin diyorsun. Ya inanılmaz bir şey yani.
1: Ama Asensio I am ready dedi.
0: Ama şimdi orada ister istemez yani bu kadar önemli oyuncularla çalışmanın problemini yaşıyorsun. Bak bu bahsettiğimiz oyuncuların kariyerine baktığında yani hakikaten çok önemli kulüplerde çok ciddi süre almış oyuncuları. Bunları idare edebilmeniz için teknik direktör olarak bir kere Cihan çok ciddi anlamda entelektüel bir birikime sahip olmanız gerekiyor. Yani o entelektüel birikimle anca oyuncuyu ikna edersiniz biliyor musun? Yani oyuncu neyle ilgilenir? Seni tanımayan bir oyuncu seninle bir araya geldiğinde oyuncuyu anca şeyle etkileyebilirsin. Bilginle etkileyebilirsin. Donanımınla etkileyebilirsin. Çünkü Zidane'san, çünkü oyuncular böyledir maalesef yani. Oturduğu zaman önce onun futbolculuk kariyerine hayran oluyorlar. O ilgisini çekiyor. Zidane'la oturduğunda bir saygı duyuyor ister istemez. Böyledir. Biz de futbolculuğumuzda öyleydi. Mesela bir teknik direktör geldiğinde hemen şeyi taratırdık. Futbolculuk geçmişine bakardık. vasat bir futbolculuk geçmişi varsa, farklı davranıyorsun, çok üst düzey bir teknik direktörse ekstra bir saygı duyuyorsun. Mesela ben Hacı ile çalıştım.

0: Şimdi Hacı'nın ister istemez o futbolculuk özelliklerinden dolayı, yeteneğinden dolayı ekstra herkes, ki bizde de öyledir değil mi? Bir teknik direktörü getirirken antrenörlük bilgisinden çok onun futbolculuk geçmişine talip oluyorsun. Şimdi sen de İsmail Kartal olarak bu tarz egosu çok yüksek oyuncuları ancak bilginle ikna edebilirsin. Donanımınla ikna edebilirsin. Tutup ona sen %75 hazırsın diyemezsin. %75 ne bir kere? Öyle bir ölçer mi var bu arada mesela? 30 günde neyi ölçüyor? Mesela %60, 68, 72 böyle böyle şey olur mu yani? O yüzden Fenerbahçe'nin bence çok acil bir şekilde, çok acil yönetimin acil karar vermesi lazım. Bundan sonra biz yönetim olarak şöyle bir karar aldık. Bizim hocamız teknik konuda çok donanımlı bir teknik direktör ama şöyle bir sıkıntımız var hocamızla ilgili. Hoca bu teknik donanımı ifade etme konusunda problem yaşıyor. Olabilir. Yani kimi insan ifade konusunda gayet şeydir, rahattır, doludur da anlatabilir. Bazıları da bu konuda problem yaşayabilir. O yüzden biz bundan sonra maç önünde, maç sonunda teknik ekibi daha net ve tutarlı ifade edebilecek bir ismi getiriyoruz. Maç önü ve maç sonu açıklamasını. Kayıt olabilir mesela. Kayıt'ı getirecek Fenerbahçe. Hem teknik heyetin mesajını daha doğru aktarır hem de gereksiz bu tartışmaları ortadan kaldırır. Yani bak Asensio sen o konuşmayı yaptın. We are ready ya da I am ready neyse öyle bir şey yaptı değil mi? Paylaşım yaptı.
1: I am ready.
0: Şimdi durup dururken bak durup dururken.
1: Ben hazırım dedi yani. Cevap
0: durup
1: verdi.
0: Durup dururken sen şimdi iletişim konusunda senin niyetin ne olmadığını biz biliyoruz ama bak orada bir iletişimle ilgili bir sorun. Ya
1: sen şey mi diyorsun, İsmail Hoca takımın başında kalsın ama.
0: Maç önü maç sonu açıklamalarını olsun. Kayıt mı yapıyor? İletişim konusunda kimse bu konuyu daha rahat ifade edebilen. Çünkü biz de bilelim orada ne yapıldığını. Sürekli çünkü daldan dala giden, sürekli bir önceki söylediğini inkar eden, ister istemez söyledikleriyle çelişen bir teknik direktör açıklamaları dinliyoruz. Bak bu Fenerbahçe'ye zarar verir iletişim konusunda. Yine gelelim Bartu ile ilgili sorulan soruya. İrfan 25 sordu değil mi? Dedi ki hocam Bartu ne dedi? Bartu bizim evladımız. Şimdi bir... Bartu senin evlad, diğerleri değil mi evladım? Bu nedir ya? Cihan benim evladım. İbrahim?
1: Evet.
0: Cihan hak ediyor. Cihan hak ediyor diyorsun. Eyvallah. Ama hepimiz biliyoruz değil mi? Fenerbahçe sezonu Bartu ile götürmeyecek. Adım gibi eminiz değil mi hepimiz? %90.
1: Saymadı zaten orta sahalarda adını.
0: Sonra devamında işte kendiyle çelişiyor dediğim hadise o. Yine daha sonra sorulan orta sahada Fred kalacak mı gibi. Ne dedi? Fred. Genduzi. İsmail Yüksek, Kante değil mi? Bu orta saha oyuncularıyla sürekli bir değişim yapacağız dedi. Biraz önce hak ediyor dediğin oyuncuyu bir dakika sonra o planlamada saymadın. Şimdi bunlar olmaz. Bunlar basit şeyler gibi gözüküyor ama önemlidir. Siz milyonlarca kitleye hitap ediyorsunuz ve insanlar sizi dinliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin acil bir şekilde iletişim konusunda buna başvurması gerekiyor. Vurmazsa ne olur? Başvurmazsa ne olur? Sana bir sonraki adımı söyleyeyim Fenerbahçe'de olacakları. Bu kadar fazla yıldızı yönetme öyle her teknik direktörün yapacağı olay değildir. İsmail Kartal bu işi halledemez. Net bir şekilde söyleyebilirim. Dzeko ve Tadic'te bulacağı özgürlüğü burada bulamaz. Bak orada hemen hemen herkes bilir değil mi? Bunda bir şey de yok. Bu çünkü çok konuşuldu yani. Dzeko ve Tadic'in İsmail Kartal'ı yönlendirme konusunda değil mi? Herkes biliyor bunu artık. İsmail Hoca'ya saygı duydular. O da onlara saygı duydu ama çok fazla müdahale ettiler değil mi? Bunu biliyoruz yani. Ama burada o şeyi bulamayacak belli ve hoca biraz geçmişte de sürekli başarılı olduğunu, asla başarısız olmadığını sürekli bunlardan bahsediyor. Bu da problemli bir hadisedir. İnsan bir gelişimle ilgili bir öz eleştiri yapar. Mesela kupa ile ilgili bir soru soruldu. Konferans Ligi ile ilgili değil mi? Başarısız mı dedi, ne başarısı dedi, en başarılı dedi biziz dedi. Ben ya hocam bak orada vereceğin cevap şu olmalıydı bence. Ben Fenerbahçe'nin iletişimcisi olsaydım orada şöyle cevap verirdim. Evet, ben İsmail Kartal olarak o dönem lige ağırlık verdim. Ligin sonlarıydı. Ligi daha avantajlı gördüğüm için Olympiakos maçında önemli oyuncuları deplasmanda dinlendirdim. Buradaki maçta da skoru yakaladım ama uzatmalarda yine bir sonraki maçı düşünerek Fred'i oyundan aldım. Ve hatta Fred tepki göstermişti. Ben de sonuçta hepimiz bu işten bir şeyler öğreniyoruz. Yaşımız ne olursa olsun öğrenmenin değil mi sonu yok yani sonsuzdur. Öğrendim dediğin an zaten bitti. Demiş ya Cemilik Efendimiz değil mi yani şimdi. Böyle bakarsan gelişirsin çünkü. Şimdi sen teknik direktör olarak yapman gereken o

0: Evet, ben teknik direktör olarak o gün deneyim konusunda bir eksiklik yaşadım. Ve orada eğer lige değil de tamamına talip olmuş olsaydım o gün Fenerbahçe Olympiakos'u eleyebilirdi demesi gerekirken, benim diyor o gün hiçbir sorunum yoktu diyor, şöyle oldu. Olmaz. Şimdi bak, sürekli gelişimi reddeden, öz eleştiriyi reddeden, sürekli geçmişte çelişen, mesela ilk geldiğin gün iki şampiyonluğum çalındı dedin. Son şampiyonluğunda çalındığını, tescillendiğini söyledin. Birileri de tescillemiş. Kim tescillemiş bilmiyorum. Biri söylemiş. O da inanmış. Sonra Fenerbahçe taraftarına borcum var diyor. Senin niye borcun var ki? Seninki çalınmış zaten. Senin bir borcun yok ki Fenerbahçe taraftarına. Sana göre sen şampiyon yapmışsın zaten. Niye borcun var Fenerbahçe taraftarına? Mesela ben Fenerbahçe taraftarı olsam o an hemen bir şey yaşarım yani. Oğlum bir dakika ya derim, bizim şampiyon olmuştuk. Biz hoca öyle demişti. E olmamışız, şey, borcu varmış bize. Şimdi bu kadar kendiyle çelişen teknik direktör davranışı sağlıklı değil. Yine devam edelim. Bitmez ki. Mesela ben bir yorumcu olarak İsmail Kartal'ın sürekli görevde olmasını isterim. Çünkü bana konuşacak çok malzeme var. Bak, tabii. Ben bir yorumcu olarak, ki ben eminim bu işin yorum kısmında olan arkadaşlarımın tamamı benimle aynı fikirde. Çok konuşacak malzeme veriyor hoca.
1: Belki senin kaçırdığın noktalar vardır. Onları da hatırlatacağım ya, sana.
0: Bir sürü şey mesela var.
1: Kante, Fred, Asensio sırayla oynayacak dedi mesela. Buna da belki şey yapabilir. Şey dedi mesela, İsmail Genduzi ile yarışa girecek. Yani İsmail yedek,
0: hemen orada
1: yedek
0: ben
1: diyor.
0: Oralara geleyim. Hemen şeyle bitireyim Cihan. Oraya da bağlama konusunda önemli. Tabii. Dedi ki arkadaşımız A-Spor'dan, şimdi adını unuttum, çok özür dilerim. Hocam dedi, Fred dediniz tamam ama dedi, şimdi biz dedi elimizde kalem kağıt dedi. Ya şahane bir soru. Ya yazıyoruz, çiziyoruz, hani bir kural da var ya dedi. Şimdi siz hepsine kalacak diyorsunuz dedi. Ya bu şey nasıl olacak? Birileri de gitmek zorunda ya. Dedi ki biz de dedi kalem dedi, kitap kalem, hepsini yazıyoruz çiziyoruz dedi. Belki dedi kural değişir. Şimdi olur mu öyle şey ya? Ya sana bir kural verilmiş federasyondan. Değişir değişmez o ayrı bir hadisedir. Sen belki değişire göre kadro planlaması yapar mısın? Olur mu öyle şey? Sen, sana verilen kural ne? Bu. Kal, bitti ya, sen bunun üzerine inşa edeceğim. Belki değişire kural olur mu ya? Ya belki değişire kural olur mu? Gelelim senin söylediğin konuya. O da oynayacak, o da oynayacak, öteki öne gidecek, geri gelecek. Öyle bir oluyor mu mesela? Söyleyerek öyle şey de diyor ya, Semedo ile konuştum diyor, dedim ki ya öne giderken bütün enerjini, ya bitiriciliğini kullan, geri gelmesen de olur diyor. Bak bu ne demek biliyor musun? Skandal. Ya bir teknik direktör dörtlü savunmanın bekinde oynayan oyuncuya ucuma gittiğinde geri gelme dediği an orada kimse gelişmez. O gelişim durur biliyor musun? Durur hiçbir adım ileri gidemezler. Ne yaptın sen ya, öyle şey olur mu hocam ya? Ya şu an yani günümüz futbolunda artık hani neredeyse robotlaşmış oyuncuların hani pozisyon anlamında, sağ beke diyorsun ki git yeteneğini kullan, gelmesen de olur. Şimdi orada diyorsun ki biz Ake ile ilgili, Osterwolde ile ilgili belki diyor bazen Ake sol bek olur diyor, Osterwolde sağ bek olur diyor.
1: Üçlü oynayabiliriz.
0: Üçlü de. Oynayabiliriz. Oynayamazsın hocam. Oynayamazsın, bitti ya. Bunu da en güzel senin anlatman lazım. Ya sen niye macera arıyorsun? Teknik direktörlük şöyle bir şeydir. Eldeki oyunculardan, en iyi oyunculardan en sağlıklı sistemi çıkarmaktır ortaya, tamam mı? Yani şöyle bir durum değil teknik direktörlük. Hani mevcut güçlü oyuncular var elinde değil mi Cihan? Bunların üzerinden sistem geliştirmek zorundasın. Yani macera aramaya gerek yok teknik direktörlükte. Yani kariyerinde son 10 senesinde sol bek oynamamış bir oyuncuyu, City'de stoper diye aldığın oyuncuyu bazen de sol bek oynar. Değil bu teknik direktörlük. Teknik direktörlük doğru planlamayla istikrarla ortaya çıkar. Budur ya. Sen şimdi niye şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyorsun? Bazen onu ara oraya atarım, bazen atamazsın hocam, yok. Atamazsın ya, bunları senin anlatman lazım. Şimdi bak kaç tane şey saydık yani. Olur mu? Bir maç sonu çıkan şeye bak. Teknik direktörün teknik anlamda yaptığı yanlış analize bak. Bak bir maç sonu. Olmaz yani. Bak bu düşünce bir adım ileri götüremez Fenerbahçe'yi. Tahminim ne? Tahminimi söyleyeyim sana. Yüksek ihtimal bu böyle devam ederse Fenerbahçe İsmail Kartal'la vedalaşır, Kaiti takımın başına getirir.
1: Oo. 22 bak, Temmuz itibariyle.
0: Yüksek ihtimal. Bu davranış, hocanın bu davranışı, bu anlattıkları ya teknik anlamda o biraz önce anlattıklarımı basın toplantılarında, maç önü ve maç sonlarında daha doğru ifade eden biri gelecek oraya. Ya da Fenerbahçe İsmail Kartal'la vedalaşıp tamamen takımı Kayt'a teslim edecek.
1: Aziz Başkan'ın öyle bir planı olabilir mi? Çünkü Kayt daha çok maaş alıyor yani.
0: Maaş kısmını,
1: hani başarısız olursa benim elimde
0: maaş kısmını bilmem olarak zaten Kayt'ın var. Oraya bence yani bu bir bilgi değildir, yanlış anlaşılmasın.
1: Düşünce, sen
0: tamamen Kayt'ın oraya getirilme sebebi zaten İsmail Kartal'la eğer planlama konusunda problem yaşarsak Kayt'la hemen devam edelim, yeni bir teknik direktör arayışına girmeyelim düşüncesiyle bence Kayt oraya getirilmiştir. Hani sezon başı getirilme sebebi de o, takımı bil, tanı. Muhtemelen Kayt'la da başkan bu anlamda istişare de yapıyordur. İyi kötü tanıyor İsmail Kartal'ı da, duyuyor da. Sence bu basın açıklamaları, maç önü maç sonu açıklamaları, oyuncularla kurulan iletişimde ya Kayt bunu nasıl destekleyebilir? Düşün, o toplantıda Kayt var, Semedo'ya diyor ki öne git gelme diyor. Dediği adam da kariyerinde taktik disiplin anlamında bunu en iyi yapmış Kayt'ın yanında söylüyor. Odayı terk eder. Ben duymamış olayım böyle şeyi der ya. Bunlar böyle olmaz. Yani İsmail Kartal'ı ben en son bıraktığımın çok çok altında buldum yani. Çok çok altında. Daha problemli olan şu: İsmail Kartal geçen iki senede eksikliğiyle alakalı sade Fenerbahçe değil. İran, orayı saymıyor hoca. Neler oldu orada?
1: Persepolis miydi?
0: Ne oldu orada? Orada da başarısız oldu. İsmail Kartal'a göre İsmail Kartal hiç başarısız olmamış. Mesela Yusuf Akçiçek diyor. Ya Yusuf Akçiçek'i bak çıkardım diyorsun. O zaman sormazlar mı sana? Hocam Yusuf Akçiçek varken ne gerek vardı Bonucci'ye emekli ikramiyesi ödettin Fenerbahçe'de? Niye itiraz etmedin Ali Koç'a? Ne Bonucci'si ya? 40 yaşında adamı mı alacağım ben? Benim Yusuf Akçiçek'im var. Toplasan zaten Bonucci'ye 5-6 maç ihtiyacımız var. Ben Yusuf Akçiçek'le oynarım. Niye demedin?
1: Şöyle söyledi. 5 yani Avrupa'da başarısızsınız cümlesini. Hani bir Nörşelat maçını ve Olympiakos maçını örnek gösterdi. Ve yanlış söylüyorsun dedi. Yanlış bilgi veriyorsun dedi. Muhabire kızdı. O sezon dedi en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe'ydi dedi. 5 stoperim sakattı. Ben o yüzden Yusuf Akçiçek'i çıkardım. Sağ olsun Mourinho da benden sonra devam ettirdi.
0: Ya çıkarmadın
1: dedi.
0: Çıkarmadın. Kendi ağzınla söylüyorsun. Sakat olduğu için mecburiyetten oynattın. Mecburiyetten oynattığın maçtan sonra da bak dün gibi hatırlıyorum. Bak abi ben maç önü ve maç sonu açıklamalarını dinlerim. Benim için çok önemlidir. Ben oradan anlarım teknik direktörün ne anlatmak istediğini. O gün çok iyi hatırlıyorum. Stoperlerim yoktuyu anlattı o gün. Hatta İsmail Yüksek'i de stoper oynattı o maçta. 6 tane yedikleri maçta. Yani bütün ihaleyi Yusuf Akçiçek'in üzerine çıktı. Çaresizlikten bu çocuğu oynattım. Bu çocuk da yetersiz dedi. Şimdi o gün yetersiz gördüğünü yine destekleme adına söylüyorum. Bonucci'yi niye aldın o zaman? Yusuf Akçiçek bu kadar kıymetliyse. Niye devam etmedin? Jose Mourinho oynattı da seninle alakalı bir durum değildi Yusuf Akçiçek'in durumu. Tamamen Jose Mourinho'nun tercihiydi. Sen orada Jose Mourinho'ya şöyle teşekkür edebilirsin. Jose Mourinho'ya çok teşekkür ederim. Ben elimde Yusuf Akçiçek varken 40 yaşında emekli ikramiyesi verdiğim Bonucci ile yola devam etme kararı aldım. Futbolda hayat gibidir. Bir yerde seni cezalandırır. Geldi o Bonucci de penaltıyı kaçırdı. Benim elenmeme sebep oldu. Desem bence daha anlaşılabilir bir durum olur. Biz de evet deriz. Hoca burada iyi analiz yapmış. Hoca hiçbir analiz yapmamış. Hoca son 99 puan topladığı dönem şampiyon olduğunu zannediyor. Öyle açıp başladı. Antrenman bilimi konusunda anlattıkların tamamı problemli. Bu kadar kısa sürede üçlüye çalıştık dedi, dörtlüye çalıştık dedi. Bir kere bilimsel olarak yok ki böyle bir zaman yok. Ne ara çalıştın? Diğer hadiseli problem 36 kişiyle de istesen de yapamazsın onu zaten. Hangi ara yapacaksın yani? Maradona'nın bir videosu dönüyor ya 94 Dünya Kupası'na hazırlanırken sabah 6'da bir kalkıyor 12'ye kadar antrenman yapıyor. İzledin mi o videoyu? Tıraş oluyor, yüzünü yıkıyor.
1: O çok popüler.
0: Ya arkadaş ama olmaz ki öyle yani. Bir Maradona bir başlıyor saat 6
1: koşmaya
0: kendine gazete okuyor falan, yatakta gazete okuyor. Koşmaya devam, sürekli koşuyor. Bir koşu bandında bir
1: Rocky filminden
0: esinlenmiş. Tam o yanlış işte. Öyle antrenman planlaması olmaz yani. Hani, tamam mı?
1: O dönemin şartları.
0: O dönem antrenman bilimi yoktu. Bizde de öyle. Koşabildiğin kadar iyi bir şey zannediyordun. Yok ya şimdi antrenman bilimi anlatıyor ya her şey. Bilimsel ya her şey şimdi. İşinize gelince her şeyi bilimsel olarak anlatıyorsunuz. İstatistik en çok şampiyonluk kazanmış Avrupa'da arıyormuş ya Rusyalı bir şey. Hani Müslüman bir teknik direktör. Orada hemen bir istatistik bilimsel olarak alıyorsun ama bu tarafta yok ki karşılığı yok anlattığın şeyin yani. O yüzden Fenerbahçe'nin kazanmak önemlidir, değerlidir, ülke puanı açısından kıymetlidir ama bak oyundan bahsetmiyorum Cihan, oyun halledilir, Önemli oyuncuları var Fener.

0: Fenerbahçe'nin sayısal olarak acil azalmaya ihtiyacı var. Ama Fenerbahçe'nin şu an oyuncu kalitesi, taktik, fiziksel hepsinin dışında daha büyük problemi teknik direktörünün maç sonu ve maç sonu açıklamaları, oyuncularla olan iletişimi. Çok problemli. Bunlar Fenerbahçe'yi paramparça edebilir yani. Acil Fenerbahçe'nin oraya bir önlem alması lazım.
1: Evet, yani aslında söylediğin çok da mantıksız değil yani. İsmail Kartal kalsın görevinin başında. Hem kayıt sonuçta Türkçe konuşmadığı için yani tercüman
0: vasıtasıyla
1: tam insanlar anlayan
0: daha sağlıklı anlaşılabilir. Yani en az ya benim derdim şu. Kayıt Ahmet Mehmet problemli kim olursa olsun. Keşke Recep Karatepe görevine devam etseydi. Mesela oğlundan hiç bahsetmiyor önce, değil mi? Mesela 99 puan aldın ama ekibinin birinci yardımcısı Recep Karatepe'ydi. Aynı zamanda Ersun Yanal'la da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör. Nerede? Yok, hiç duydun mu sen hiç? Teknik direktörlük şöyle bir durum değil midir? Ekibin omuzlarında yükselmez misin? Ekiptir ya burada çok önemli olan. Değil mi yani? Bir ekiple beraber yukarı çıkarsın. Tek başına yukarı çıkmazsın. Öyle anlatırsın. Şimdi orada doğru ifade eden kimse ben bilmiyorum. Oğlu da olabilir. Ondan da bahsediyorsa oğlu gitsin anlatsın. Kim anlatıyorsa biri doğru anlatsın. Çünkü oyun öyle değil. Ake'yi sol bek oynatırım, Osterwold'i stoper oynatırım, zaman zaman onu değiştiririm, üçlüye dönerim, dörtlüye dönerim. Olmaz. Ya bu Guardiola'lar, Klopp'ları falan siz izlemiyor musunuz? Ya yapıyor mu Guardiola, diyor mu ya üçlü de oynarım, dörtlü de oynarım, sekizli de oynarım. Ben Guardiola'yım. Benden iyi kimse bilmiyor. Diyor mu mesela, şeye demiş midir Guardiola mesela Haaland'a? Hayır, sen %75 hazırsın. Ben daha iyi bilirim.
1: Ya yüksek ihtimal Gornik Zabrze'nin o kanadından çok çekindi. Yani Osterwold ile bek başladı İsmail Hoca. Baktı ki yani takım gelemiyor.
0: Yok, orada açıkladı. Ake sakatlanmış.
1: Ya tamam, onu biliyoruz sakatlandığını.
0: Mesela orada da yine problemli hadise var. Diyor ki PRP yaptılar diyor. İşte bu PRP dediğin işte o kasa yeni hücre veriyorlar. Daha hızlı onarabilmesi için. Problem varmış demek ki oyuncu. Niye oynattın sen oyuncuyu? PRP nedir bildiğim, yani başıma geldiği için söylüyorum. Biz de PRP vurduruyorduk kasımıza. Ama kasta bir problem varsa vurduruyorsun. Şimdi sen kasında problem olmuş. Bak Saffet Sus işte bizim hocamız Ankara Gücü'nde. Aynı öyle bir sorunum vardı. Doktora şunu söyledi. 0-0 dedi. 0-0 risk dedi. Biri de kabul etmiyorum dedi. 0. Sıfırdır yani. Sen teknik direktör olarak önce oyuncunun sağlığı. 2 maç kaçırır oyuncu ama sezonu kurtarır. Böyle 2 maçı kurtarayım derken sezonu kaybedersin. Yani bak bunlar hep problemli açıklamalar yani. Ha şimdi gördüm kulübede. Zeki Murat Göle. O da anlatamıyor. Hani o anlatır değil mi? O hiç anlatamadı. Tedesco'dan sonra o darmadağın oldu. O bir abimizin sorduğu soruya dedi ya, o şampiyon olamadığınız 12 sene. Neden? Sebebini sordu. Konunun benimle bir alakası yok.
1: Tedesco'ya sorun.
0: Hala orada şey mesela mahcup olmuyor mu açıklamadan sonra? Neydi o abimizin adı ya soran? İsmail abimiz. Yok, şey sordu. Beyaz TV'de bir abi sormuştu.
1: Devrim abi sormuştu.
0: Galiba Devrim abi sormuştu. Dedi ya hocam 12 yıldır şampiyon, sizin sorumluluğunuz ne dedi. Mesela benim hiçbir sorumluluğum, ben mi yapmadım dedi. Bak gördün mü biraz önceki fotoğrafta? Elinde taktik tahtası, sahanın kenarında oyunculara bir şey anlatıyor. Oradaysan, o taktik tahtasıyla bir şey anlatıyorsan tabii ki sorumlusu sensin. Hiçbir farkın yok. Bak İsmail Kartal'ın da aynı fotoğrafı
1: ya
0: var.
1: Ya da sorumlulardan birisin.
0: Birisin. Öyle olur mu yani? Tek başına sorumlusun demiyorum. Zaten tek başına sorumlu üzerinden bir şey. Bak genel olarak bir şey anlatılıyor. Ama kimse kendi eksikliğiyle ilgili bir şey konuşmak istemiyor. Hemen herkes kaçıyor. Ne demek ya, ben miyim sorumlu? Şimdi burada işler kötü gidiyor. Ne demek ya, benle mi alakalı? Cihan'la alakalı. Ya da sen İbrahim'le alakalı. Bana öyle olur mu? Burada bir problem varsa herkesin üzerine düşen olumlu olumsuz neyse o payı alır yani. Olumluyu da olumsuz da alır. Kazanınca benim taktiğim, kaybedince ekip, oyuncu. Ne güzel. Sizin anlatınıza göre siz hiç başarısız değilsiniz. Şeyi sordu mesela, yine sorulardan biri. Tanişka'yı sordu. Veremiyor cevabını. Şey bir dedi, teknik direktör olarak.
1: Söyledi, Muriç sakat diye oynattım dedi. Yani Şerif'i hiç düşünmüyor.
0: Ya ama işte bu çok, bak Şerif'i niye düşünmüyor?
1: Tanişka santrafor mudur sana?
0: Ya değil, ne santraforu. Tanişka'nın günümüz futbolu oynayacağı yer yok ya. Tanişka 20
1: 10 numara olur.
0: Ya 20 metrelik oyunlar, dakikalar varsa oynat da verme o parayı, yazık günah ya. Tanişka'nın oyunu bu, attığı golle sana aslında sezonu özetledi. Dedi ki ben, çok da güzel bir slogandır, ben Bolu'da oynadığım için söyleyeyim. Küçük şehrin büyük öyküsü derler Bolu Spor'la ilgili. Hep o sloganı. Talişka'da küçük maçların büyük oyuncusu. Aslında sezonu anlattı sana. Bu maçlarda bana bırakın dedi. Rakip yarı sahaya oyunu yıkarsanız fiziksel olarak da bana ihtiyaç yoksa tamam.

0: Tamamen yeteneğime muhtaç olursanız ben buradayım dedi. Küçük maçların büyük istatistikli oyuncusu diye. Böyle anlattı kendini dün Talisca. Ve sen teknik direktör olarak itiraf ettin aslında. Evet fiziksel olarak değil ama dedi bitiriciliğiyle yine de. Mesela Şerif'i niye oynatmıyor sence?
1: Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından dolayı bence.
0: Niye? Mesela o ne dedi? O açıklamanın temeli ne abi? Mesela futbolculuk özellikleri teknik bir yorum muydu o? Mesela şöyle bir yorum dinledin mi sen? Şerif'i oynatmıyoruz çünkü Şerif pozisyon bilgisi anlamında, bitiricilik anlamında, şu teknik anlamda eksik ya da fiziksel anlamda eksik.
1: Yok Aziz Yıldırım sadece niye bu kadar para verildi?
0: Para, o da para. Ya şimdi Şerif 3 milyon euroya gelseydi vallahi billahi sahadaydı biliyor musun dün? Bak 3 milyon euroya Fenerbahçe Şerif'i alsaydı İsmail Hoca dün oynatacaktı onu. 20 küsür söyledi o sözü de. O para oraya verilmez dedi ya gitti. Bak 3 milyon deseler bak şu maçta Talisca yerine Şerif oynar çünkü. Mecbur Şerif oynar. Çünkü net santraforunu. Ve sana iddia ediyorum. Dünkü karşılaşmada Talisca yerine Şerif oynasaydı Fenerbahçe çok daha bu oynadığı oyunun çok daha üstünde bir oyunu oynardı. Hatta önde baskı konusunda bak maçı tekrar hayal etsinler. Geriden kaleden oyun kurduğunda Zabje. Fenerbahçe çok problem yaşadı baskıda ve problem yaşamasının temel sebebi Talisca. Çünkü Talisca hiçbir baskıda arkadaşlarına yardımcı olmuyor. Ama Şerif yardımcı olur. Hele hele bu maçlarda falan Şerif her türlü problemini görürdü. Belki deplasmanda Şerif'i oynatabilir bu arada. Yani böyle bir şey de yapabilir. Ama bonservis olayını söyledi ya. Bir teknik direktör neden ilgilenir? Bana ne senin bonservisinden?
1: Bu çocuk da özür diliyorum sözünü kestim. 11 gün önce oynanan Pogon maçı vardı. Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı bir hazırlık. 2 gol attı ve gayet de diri gözüktü.
0: Ya yani. Oyuncuda bir sorun yok. Bak dün oyuna girdiğinde de aslında bir sorun yok. Oyuncunun temel sorunu evet kabul ediyorum. Yeterlilik konusunda eksikleri içinde barındırıyor. Ama sen taktın ya kafayı bonservise. Ağzından da çıktı ya o laf. Mesela Şerif özelliğinde yine değiştirelim soruyu Cihan. Şerif özelliğinde altyapıdan Şerif değil Şerif evet Türkçe isimli Şerif diye benim de arkadaşım var.
1: Şerefti.
0: Yani Şeref olsaydı altyapıdan U19'dan Şeref bu özellikle gelseydi oynatır mıydı?
1: Sanmıyorum.
0: %90 oynatırdı.
1: Oynatır.
0: Bu durumda oynatırdı.
1: Hakan Çağrı Balta var.
0: Bu durumda Şeref olsaydı Şerif özelinden bahsediyorum. Ama yani geçtiğimiz sezonda bu deneyimi olacak. Galatasaray deplasmanında oynayacak falan değil mi? Yani geçtiğimiz sezon sonuçta Galatasaray deplasmanında.
1: Umut Nayır gibi olacak diyelim.
0: Evet yani bak Galatasaray deplasmanında geçtiğimiz sezon Şerif bence Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi. Bak oyunun bütünlüğü düşün. Geniş alanlarda falan ciddi problem çıkardı. Öyle olsaydı oynadık. Bak hep bir hani aslında gelişmemesiyle ilgili yaşadığı sorun da o. Çıkamıyor o kalıbın dışına. Hani bize geçmişte öğretilen şeyler var ya futbolculuğumuzda. İşte koşmanın kötüsü olmaz. İlk 15 dakika gol bulmak zorundayız. Bulamazsak şöyle olur. Biz geliyorduk İstanbul'a maçlara. Bak Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Bizim teknik direktörlerin bize soyunma odasında ilk söylediği şey ne biliyor musun? İlk 15 dakika çok önemli. Eyvallah. Yedik golü abi 15 dakikada. Ne oldu? Gönderdin sen benim beynime de o mesajı.
1: Kaybettik algısını yerleştirdin.
0: Olur mu abi niye 15 dakika ya? 15'te yemedim. 16'da yenince ne olacak abi? Ya niye takılıyorsun? Maç 90 artı. Teknik direktör 90 artıyı anlatır. Düdük çalar. Maç başlar. Düdük çalar. Maç biter. Bitti. O süreye kadar her dakikasında bir hikaye vardır. Nedir ilk 15 dakika 20 dakika? Dün bir yorum dinliyorum. Eski Fenerbahçeli bir abimiz yayıncı kurdu. Diyor ki ilk 15 dakika gol atması. İlk yarı gol atarak içir. Ya niye? Niye ya? Ne oluyor mesela yani? Bu kadar maç izledik. Mesela neyle anlatacaksın Mısır-Arjantin maçını? Yorumluyorsun. Sen gittin Arjantinli eski futbolcusun. Ne diyeceksin? Senin dediğinin tam tersi olmuş. İlk 15 dakika, ilk 70'e kadar 2-0 geride Arjantin. 3-2 oldu. Nasıl anlatacaksın abi şimdi? Senin bütün o anlattığın şey çürüdü gitti.
1: Ya da İngiltere-Arjantin.
0: Ya da İngiltere var. Şey var. Yine aynı şekilde İngiltere'nin Hırvatistan var. Bir sürü maç var.
1: Örnekler
0: ya çıkın şu geçmişte birilerinin size anlattığı şeyden. Varsa yeni düşünceleriniz, anlatacağınız yeni şeyler varsa eyvallah. Çok da güzel bir söz diyorum. Dünde kaldı düne ait ne varsa değil mi? Yeni şeyler söylemek lazım. Baba sizin yeni hiçbir şey söyleyeceğiniz hiçbir şey yok. Ve sırf eski futbolcu olduğunuz için, geçmişte iyi futbolcu olduğunuz için acayip de bir şeysiniz yani o konuda da. Herkesten iyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Ya bir bakın etrafınızda ya. Ya bak ben Çetin Yılmaz... basketbol koçu değil mi Çetin Yılmaz işte 12 devam. Ya dinliyorum. İnanılmaz ya. Yani nasıl futbol camiasında bir tane Çetin Yılmaz aklı futbol camiasında olmaz ya. Ya o kadar güzel anlatıyor ki gelişimi, o süreci.
1: Ama basketbol koçların hepsi anlatıyor İbrahim abi.
0: Abi niye biz anlatamıyoruz
1: mesela Ergin yani? Atam'ın da çok sevmeyen olabilir ama adam anlatıyor mesela oyunda neden kaybettiğini, nasıl olduğunu.
0: Ama bak setlerini. Ya tavsiye ediyorum Çetin Yılmaz'ın videolarını, konuşmalarını, bak hepsini izliyorum. Ya o kadar besleniyorum ki yani. Acayip bakış açısı, bakış açını değiştir diyor ya şeyde, neydi o film? Cem Yılmaz'ın bakış açını değiştir diyor. Bir anlatıyor ama bakış açını değiştirdiğinde acayip şeyler ortaya çıkıyor yani. Futbola dair bir sürü şey de bağlayabiliyorsun.
1: Av mevsimi.
0: Niye biz bulamadık abi yani? Niye biz sürekli bir yerde tıkanıp kalıyoruz? İsmail Kartal, Okan Buruk. Niye biz bir tane İsmail Kartal'dan, Okan Buruk'tan şöyle ufkumuzu açacak? Ya da Sergen Yalçın'dan, Emre Belözoğlu'ndan. Ne diyor Emre Belözoğlu? Cihan Yılmaz diyor beni küme düşürmeye çalıştı hakem. Cihan Yılmaz mıydı?
1: Cihan Aydın.
0: Cihan Aydın. Küme düşürmeye çalıştı beni diyor ya. Abi bu nasıl bir şey? Sen bu düşünceyle olmaz hocam. Bak dünyanın en iyi insanı da olabilirsin. Benim de milli takımlardan takım arkadaşım ya. Ama olmaz. Dinle Caner Erkin'i. Yarın Caner Erkin'e takım teslim edecekler. Bugünün yorumcusu ne diyor Kukure'ye için? Yok bende böyle bir oyuncu diyor. Ya Kukure'ye teknik anlamda bende yok diyene ben nasıl takım teslim edeyim ya?
1: Onu kaçırmışım öyle mi dedi?
0: Yok dedi Kukure'ye dedi ya hiç dedi beğendiğim bir oyuncu değil dedi ya. Allah. Ve kendini Türkiye'nin en iyi sol beklerinden biri görüyor. Hakan Ünsal'ları, Abdullah Ercan'ları izlemiş, Ergün Pembe'leri izlemiş. Kendi analizini yapmayı bilmeyen bir insana nasıl ben takım teslim edeyim ya? Caner sen iyi futbolcuydun, kabul ediyorum ama bak sen kendi analizini yapamıyorsun. Sakaryaspor diyor ki, Sakaryaspor diyor beni diyor şampiyonla oynayacak bir kadro kuracağız diye davet etti ama diyor öyle yapmadılar. Ya Caner sana bildiğim kadarıyla söylüyorum 25 milyon TL'ye vermiş Sakaryaspor.
1: Tabii.
0: 4 defa kırmızı kart gördün ya. Bunlardan bir tanesi de kendi takım arkadaşına tokat attığın için. Ya bunu çıkıp hani bir öz eleştiri olarak bize anlatman gerekmiyor mu? Yarın biz sana takım teslim edeceğiz. Kendini rehabilite edememiş ve geçmişte yaptıklarında hiçbir problem olmadığını söyleyen birine ben nasıl takımı teslim edeyim? Şimdi değil ama diyor sonra teknik direktörlük yapacağım diyor. Ya sana bu ülkede bir takım teslim ederlerse o ülkede o oyun gelişmez. Burak Yılmaz'ı teslim ederse gelişmez. Emre Belözoğlu'na gelişmez. İsmail Kartal gelişmez. Bizim ihtiyacımız olan bizim oyunumuzu bak sadece teknik değil söylem anlamında da yani entelektüel birikime ihtiyacım var abi. Senin oraya gelecek adamların ciddi anlamda donanıma ihtiyacı var. O kadar güzel anlatıyor ki Çetin Yılmaz Hoca. Diyor ki bize diyor her bölgeden her kültürden oyuncular geliyor diyor değil mi? İşte Amerika'nın bir bölgesinden bahsediyor. İşte daha çok siyahi insanların yaşadığı bir bölgeden bahsediyor. İşte daha diğer Amerika'nın daha eğitimli bölgesinden yetişen çocukları diyor. Düşünsene iki kültürden diyor çocuk. Birine diyor öl diyorsun ölüyor diyor. Yani o kültürle büyüyen ama diğerine diyor öl diyor niye öleyim diyor. Hani bir şey söylediğinde altını doldurman gerekiyor diyor. Şimdi iki tane farklı kültürde aynı şey futbol içinde geçerli bir farkı yok ki. Şimdi ben Gazi Osman Paşa'dan geliyorum. O kültürle büyümüşüm. Bana yat de yatayım, kalk de kalkayım. Ama atıyorum Beşiktaş'ta bizim Aytek'ten söyleyeyim. O daha hani özel okulda daha... Aytek'e yat dediğin zaman yatmıyor. Niye yatayım diyor. Çünkü mantık olarak sorguluyor. Şimdi iki farklı kültür ve sen bunları bir arada yönetmek zorundasın. Ve herkese aynı şeyi söyleyemezsin. İsmail Kartal herkese evladım diyor. Çok ne diyor şey için, Fred için? Çok karakterli diyor. Çok karakterli diyor. Öteki evladım diyor. Olur mu? Yetmez. Karakter, evlat yetmez. Dolduracaksın altını sen. Asensio'yla oturduğun zaman bir şey bilmen lazım. İspanya tarihiyle ilgili bir şey bilmen lazım. Öyle şey söylemen lazım ki oyuncu içine çekmen lazım Cihan. O çocuk diyecek ki hakikaten yani acayip donanımlı. Ya da atıyorum teknik anlamda öyle şeyler söylemen lazım ki. Ama sen oyuncuya %75 hazırsın. Ötekine hazır mısın evet deyip ya böyle yola çıkarsan geçmiş olsun gittin bir adım ileri gidemezsin.
1: Evet biraz WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara bakalım. Ben Caner Erkin de röportajını izlemedim ona biraz bir tık takıldım yani. Yani Kukureli'yi beğenmemesi biraz ilginç geldi. Yani Trabzonspor'un Getafe ile bir maçı vardı. Getafe de diyebilirsin. O zaman benim dikkatimi çekmişti. O zaman yayınlarda söylemiştim bakın bu çocuk ileride İspanya'nın ileri gelen takımlarına gider diye ki zaten Madrid'e de transfer olmuş. Ama Caner abi de yokmuş. Kukurella. Ne demiş? Merhabalar. Şu an aslında takımın Uğur Şahin'e teslim etmek vardı diyor. Başar mesajını almış.
0: Niye?
1: Üç büyüklerden birinden teklif alsa teknik direktör olarak, bu deneyimim tecrübem yok deyip red mi eder, ben hazırım deyip kabul mü eder İbrahim Oğuz diyor.
0: Tabii ki reddederim. Nasıl kabul edeyim ben? Öyle bir donanımım yok yani. O zaman bütün söylediklerimle çelişmiş oluyorum ya. Nasıl kabul edebilirim böyle bir durum?
1: Kukureya'nın tekniği olduğunu düşünüyor mu? Bence düşünüyorsa çok yanlış. Çünkü teknik kapasiteyle oynamıyor.
0: Teknik nedir?
1: Sadece
0: mesela
1: fizik gücü, süper, ve kondisyonu var bir... demiş. Caner Varım.
0: Teknik nedir arkadaş? Teknik nedir? Hemen cevap verebilir miyim? Ne ismi arkadaşımızın?
1: Caner Varım.
0: Caner.
1: Yazarsa.
0: Caner, lütfen teknik nedir? Onun bir tanımını yazarsan oradan devam edelim yani.
1: Yani Madrid aldıysa vardır bir bildiği Kukureya'nın.
0: Ya teknik nedir? Teknik. Teknik nedir biliyor
1: ya
0: musun?
1: Ya şey diyor yani, hırsıyla oynuyor demek
0: ya
1: istiyor.
0: Ya teknik nedir biliyor musun? Sana verilen görevi neyse, pas, şut, orta, en hızlı ve en sağlıklı şekilde aktarabilmek. Takım savunmasında, ucumda. Şimdi senin aklın teknik Caner Erkin şey yapıyor ya, şu kafa öyle çalışıyor. Yanlış, sana da öyle anlattı Caner.
1: Saçları biraz frenliyor yalnız. Onları kesse herhalde sağ etmeyecek kendisine. Gerçekten tam bir baş belası ya. Yapışıyor oyuncuya yani.
0: Olur mu ya? Şimdi
1: gerçekten
0: sen
1: bir izlemek
0: ya
1: lazım.
0: Değişen oyunun bu kadar önemli bir parçasını bende yok diyorsun. Ben sana nasıl oyunu teslim edeyim ya? Sende kim var? Sende senin gibi oyuncular varsa daha büyük problem zaten. Nasıl biz size bu işi teslim edeceğiz ya?
1: Fenerbahçe çok üst düzey transferler yapıyor fakat İsmail Bey'in özelinde konuşmak istemiyorum. Bu kadar şöhretli futbolcular gelirken bu futbolcuların da üzerinde şöhret ağırlığı olan Zico tarzı, Jesus tarzı bir teknik direktörün olması gerekirdi. Maalesef kötü düşünmek istemiyorum ama ilerleyen dönemlerde göreceğiz demiş. Caner Erkin bu açıklamasıyla yeni bir Sergen Yalçın doğurmuş mudur diyor.
0: Lüks. O düşünce aynı düşünce zaten, bir farkı yok. Yani bahsettiğim düşünce Sergen Yalçın'a benzer ifadeler kullanıyor zaten.
1: Çanakkale'den Bora bize selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyoruz Bora. Lüks bir araba alıyorsun ama ehliyetin yok diye bir mesaj gelmiş. Bugün formunda İbrahim abi güzel konuşuyor diyor Alp Türkmen. Abi Galatasaray'a ne zaman geçeceğiz acaba diyor. Okan Buruk'un açıklamaları da vardı tabii. Ben yayın yaparken dinleyenlerimiz mesaj
0: atıyordu. Onu biraz ben kaçırdım Okan Hoca'nın.
1: Şimdi yani. İbrahim abi evde zevkten dört köşedir. Elleri avuşturuyordur. Allah'ım mikrofonu bana verin, konuşmam lazım diyordur diye.
0: Ya yani. Hiçbir farkı yok. Mesela bazen mesaj atıyor şimdi. Geçen gün yayından mesaj aldım. Aynı anda iki mesaj aldım yani. Hani Galatasaray konuşurken orası Fenerbahçe TV olmuş diyor. Diğeri de orası Galatasaray TV. Yani ya aynı anda iki tane izleyen için, biri için çok iyi Galatasaraylıyım, diğeri için çok iyi Fenerbahçeliyim. Ya çünkü kimse ya olumsuz bir şey duymak. Bu da mesela ayrı bir problemli hadise. Yine dinlediğim yorumcu abilerimden biri diyor ki olumsuz bir şey söylemeyelim, insanlar olumsuz bir şey duymak istemiyor. Ya olumsuz bir şey değil. Konu ne gördüysen onu anlat. Ben şimdi görmediğim bir şeyi nasıl anlatayım? O abimiz şöyle yorum yaptı Fenerbahçe için. Muhteşem bir Fenerbahçe izledim dedi. Şimdi ben nasıl bu if? Çünkü ben çok iyi biliyorum ki İsmail davranışın bu İsmail Kartal'ın bu davranışlarıyla ilgili, bu anlattıklarıyla ilgili büyük bir çoğunluğuyla problem yaşayacak. Şimdi ben bunu bugün görüyorum. Ben bugün nasıl aksini iddia edip yarın kendimle çelişeyim? Yani sen benden şey istiyorsun. Tutarsız ol diyorsun. Tutarsız ol. Dün siyah dediğine bugün beyaz de diyorsun. Ben diyemem, kusura bakma yani. Diyemem yani. Çünkü ben inanmadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim? Ben sana geçtiğimiz sezon sen nene 500 milyon euro olacak dediğinde mümkün değil, olmaz. Hem de en çok gol attığım maçtan sonra da söyledim sana. Olmaz.
1: Ama bu işler böyledir İbrahim abi. Kazandığında onu övmen lazım. Bak şu an televizyonda da var. Ake göz doldurdu diyor. Çocuk ilk yarı sakatlandı. Greenwood'da şovunu yaptı diyor. 84'te girdi mesela bu çocuk. Tamam, iyi futbolcu zaten de. Ya bunu yazmak zorunda izleyiciyi çekmek
0: değil,
1: için.
0: Değil zorunda.
1: Yok
0: ya.
1: Televizyon için söylüyor.
0: Ya bak ben şahane
1: zeki insanlar
0: bak,
1: zaten
0: şahane
1: anlıyor.
0: Bir video izledim. Can Bartu'nun Can Bartu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Alişen'le bir videosu var. Alişen benzer ifadeleri kullanıyor. Canlı yayında. Diyor ki Can sen bu kulübün de efsanesisin diyor. Olumsuz şeyler söyleme diyor kulüp için diyor. O da aynı benim söylediğim şeyi söylüyor.
1: Gördüğümü
0: diyor ki ya
1: söylüyorum.
0: Ben gördüğümü söylüyorum diyor. Bu beni diyor Niye taraftara düşman yapsın diyor. Tam tersi diyor. Sen buradan analizini yap, eksiğini diyor çıkar diyor. Şimdi ben niye diyor olumsuz gördüğüm bir şeyi diyor sırf taraftarın hoşuna gidecek diye olumlu diye söyleyeyim. Yarın diyor bu söylediğimle çelişeceğim ya diyor. Şimdi vardı geçmişte böyle insanlar. Ama bu maalesef biraz önce söylediğim insan sayısını arttırdın. Tutarsız olmasını istedin. Çünkü insanlarda mahcup olma diye bir şey yok. Dün siyah dediğine bugün çok rahat beyaz diyebiliyorlar. Ve izliyorum mesela en çok izlenen program yapan insanlardan birinin videosunu izledim. Dün bu futbolcu değil dediğine bugün şahane futbolcu diyor.
1: Dün bu oyuna şapka çıkarılır diyenler de var.
0: Ya şimdi ben ne diyeyim abi? Ben onu biliyorum niye onu söylediğini ama ben söyleyemem. Ha şu da değil ben olumlu bir şeyde sürekli olum ama şimdi sen bana bir şey sordun değil mi? Fenerbahçe maçıyla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi temel yani bir kere zaten bir teknik direktörünün sağlıklı bir şekilde yorumlanması için 6-8 hafta diyorum değil mi? 2 ayı var. Zaten daha bir ayını tamamlamamış bir organizasyonda çok keskin ifade kullanmaz. Ben daha çok davranış üzerinden gidiyorum. Söylem üzerinden, iletişim üzerinden. Bu anlatı sağlıklı anlatı değil. Burada Fenerbahçe'nin bir problemi ortadan kaldırması gerekiyor. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü böyle bir problem var.
1: Bir de insanlar genelde işte böyle XG üzerinden, gol beklentisi, pas ve topa sahip olma üzerinden maçı yorumluyor. Ama senin orada verdiğin ince bir nüans vardı. Neden bu kadar faul yaptın
0: ya
1: o zaman?
0: Bu kadar topa sahip olan bir takım nasıl 15 faul yapar ya? Burada oyunun bütününde bir problem var. Bir şey anlatıyor sana bu. Bunu teknik direktör anlatır. 94 ikili mücadelenin o 49'unu. Ha şöyle de diyebilirsin. Ama orada da kalite farkıyla onu ortadan kaldırma. Onlar sana göre bir hafta erken açmış. Fiziksel olarak lig oynayacaklar ya. Hani o da anlaşılabilir bir durum. Ama arada da çok ciddi kalite farkı var ya. Oyuncu kalitesi farkı. Onu da bir şekilde senin bertaraf etmen lazım. Bu istatistik benim için çok önemli. Rakip 11 faul yapıyor. %80 topa sahip oluyorsun. Sen 15 faul yapıyorsun. Ve diğer problemli yine istatistik üzerinden bak şimdi not almışım onu. 25 orta yapmışsın. Santraforum yok dediğin oyuna 25 orta yapmışsın. Ya bu da problem değil mi bir teknik direktör olarak?
1: 6 isabetli.
0: 25'te 6 isabet korkunç.
1: Rakipte 8'de 2.
0: 19 tane sağlıklı hata gereksiz yere sonlandırmışsın. Şimdi bunu niye biz konuşmuyoruz toplum olarak? Arkadaş santraforum yok dediğin bir oyuna niye 25 defa topu havaya gönderdin? Sen anlatman gerekmiyor mu teknik direktör olarak bunu? Sizin de bunu sormanız gerekmiyor mu? Yani bilmiyorum. Yoksa XC 28, XC 60 ya o yapar ya ona ne bakıyorsun sen? Ben çok gördüm XC 3'lerde diğerinin 0'larda maçın 1-1 bittiğini çok gördüm.
1: Yani birinin final 0-0. Maçı işte Arjantin maçı uzatmaları olmasaydı bir puan almışlardı.
0: Nasıl olacak mesela. Yani şimdi?
1: Final maçı olmasaydı.
0: Olur mu ya şimdi al sana XC bilmem ne.
1: Hepsi 0'da Arjantin.
0: Yani şimdi
1: 116'da ilk üçtürü.
0: Aldı puanı abi.
1: Normal şartlarda hani lig usulü olsa puanı almıştı.
0: Aldı puanı şimdi sen ne anlattın oradan bana yani. Onun sana şeyi yok. Faydası yok o işin sana yani. Bence oradan bak.
1: Bana göre Fenerbahçe'de İsmail Kartal oyununda Skriniar'la oynaması çok riskli demiş. Çünkü çok ağır ve çok geçiş oyununda pozisyon yiyor demiş. İbrahim Yavuz buna katılır mı diyor.
0: Skriniar'ı Fenerbahçe'de kaç maç izledim bilmiyorum ama en kötü maçını izledim diyebilirim yani. En kötü Skriniar oyununu izledim.
1: Değil mi? Geçen sene takımın bel kemiğiydi.
0: Ya inanılmaz bak bütün hamlelerinde ama orada biraz tabii şöyle de yorumladım. Kolay değildir yanındaki oyuncu değişti. Biz hep anlatıyoruz değil mi? Merkezdeki oyuncuların uyumu çok belirleyici olur. İstediği tabii. kadar deneyimli oyuncu olsun. Beraber oynama alışkanlığı. Ben hiç Skriniar'ı bu kadar öne gittiğini görmedim. Çünkü Skriniar'ın en büyük defosudur. Öne gittiğinde geniş alanda yakalanır. Farkında zaten hatırla ilk yarının 10. dakikalarıydı. Rakiple birebir kaldı geniş alanda normalde yani oyalayabilir değil mi kalabalık orada hemen faul yaptı. Çünkü biliyor kendi eksikliğini rakip yanından vurduğu an yetişemeyecek ona. Bak yaptığı faullerin tamamı aslında oyalamaya muhtaç bir durumda hepsinde faul yaptı.
1: Ya dediğin gibi oynama alışkanlığı en yakın örneği işte Eintracht Frankfurt Abdülkerim'i bir çıkardı hoca. Galatasaray sıkıntı
0: hatırla yaşadı. Değil mi yani darmadağın oldu savunmada. Şimdi tabii. Sen orada bir istikrara teslim olmak zorundasın. O çok belirleyici kolay değildir yani hemen Ake Skriniar uyumunu yakalamak. O problemi yaşadığını düşünüyorum yani.
1: İbrahim seni seviyoruz tamam da sen de ikinci üçüncü ligden başlayıp risk alsan da izlesek seni. Ben adayım de tut şu cenazenin bir ucundan demiş.
0: Ben şunu ben yaptım antrenörlük Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yaptım. Ben bu ülkede hani beni de geç ya ben niye kendimden örnek veriyorum. Sana örnek vereyim o arkadaşımıza. Ben Beyoğlu Yeni Çarşı'da Efe İnancı 3 senedir izliyorum. Efe İnanç 3 senenin sonunda hala üst liglerde antrenörlük yapamıyorsa bu ülkenin ayıbı. Bak bu ülkenin ayıbı. Sayıyı arttırırım, bir sürü böyle isim var. Uğur Uçar'la ilgili ben ne dedim daha ilk başladığında? Uğur Uçar fark yaratacak demiştim değil mi? Bugün Süper Lig'de bir teknik direktör.
1: İnşallah yolları ayırmazlar, öyle bir hata yapmaz.
0: Yani ama Uğur'da o gelişim var. Yani tabii. Sonuçta teknik. Yani
1: ayrılsa bile bulur diyorsun.
0: Beni geç
1: abi.
0: Senin derdin, ben anlatıyorum. Ver diyorum. Ben biliyorum çünkü Efe İnancı'nın başına gelenler benim de başıma gelecek. Benim başarımla ilgilenmeyecek insanlar. Çünkü ben biliyorum ki Efe İnanç orada 3 senedir tekrar yaparken, gelişirken Caner Erkin de şeyi çok iyi biliyor. İstediği an Süper Lig'den başlayacak. Efe İnancı'nın önüne geçecek.
1: Tabii Eyüp'ün hocası boşalacak. Başakşehir'in hocası boşalacak.
0: Niye ben o işi yapayım ki? Hocası boşalacak. Niye ben o işi yapayım ya? Üçüncülükten başlayıp başarılı olduğuma bana takım vermeyecekler ki. Ne yapacak? Gidecek Recep Uçar'a verecek. Niye? Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı. Yaptı mı Recep Uçar üçüncülükte, ikincilikte tekrar?
1: Ya da İlhan Hoca ya da Çağdaş Hoca'ya verecek.
0: Yapmayacak. Onlara verecekler yani.
1: İrfan Buz'a vermiyorlar bu aralar. Eskiden çok verirlerdi İrfan Hoca'ya. Hangi takımda acaba?
0: İrfan Hoca en son Sakarya'daydı.
1: Verdiler mi?
0: Sakarya'daydı. En son yok. Yani vermeyecekler. Çünkü hazır isimler var. İsmail Kartal'ın sence, sevgili arkadaşım, normal mi Fenerbahçe'nin dördüncü kez takımın başına gelmesi? Üç defa problemi ortadan kaldırmamış biri dördüncü defa. Niye? Fenerbahçe'de futbol oynamış. Dönemde, o dönem Aziz Yıldırım'ın çok sevdiği isimlerden biriymiş. Sen İran'daki başarısından dolayı mı gittin verdin? Ya da Rizespor'da, Konyaspor'da başarısından dolayı mı gittin verdin Fenerbahçe'yi İsmail Kartal'a?
1: Ya İran çok eklemeye, sonradan gitti ya İran. Onu belki çok ekleyemeyebiliriz ama dediğin gibi Fenerbahçe yeterli zaten.
0: Ya vermedin.
1: Rize ya Fenerbahçe. Şey,
0: şimdi ben bana diyorsun ki git yap diyorsun. Vermeyecek ki bana, ben biliyorum o şansı yani. Keşke öyle olsa. Yoksa ben niye yapmayayım antrenörlük ya? Yani sahanın içinde bu kadar hayatı geçmiş bir insan olmak istemez mi orada? Ama vermeyecekler bana o şansı ya.
1: Karademir Engin, İbo süpersin diyor. Bir gün kötü futbolcu, yarın aynı futbolcuya çok iyi diyen kesin başka bir yorumcudur demiş. Kukure'ye aynı bizim Recep Çetin'e benziyor. O da aynıydı. Kene gibi yapışırdı adama. Ama kendi kalesine öyle bir gol attı ki tarihe geçti demiş. Evet, o meşhur.
0: Recep Hoca'nın da çok güzel. Milli takımda bir golü vardır. Uzaktan, orta sahadan böyle orta yaptı. Orada maçtan sonra soruyorlar. Hani hocam orta mı şut mu? Arkadaşlarıma diyor, kızdım o an diyor. O öfkeyle vurdum, gol oldu.
1: Az önceki dinleyenimiz teknikle ilgili yazmış. Teknik bence bir beceridir. Yanlışım varsa düzeltin. Ve becerili olduğunu düşünmüyorum. Sadece hırsıyla oynayan
0: yok,
1: bir oyuncu.
0: Yok, aman.
1: Tabii ki bu benim düşüncem. Sizin de düşüncenize saygım var.
0: Teknik
1: demiş.
0: Size yanlış anlatılmış. Anlıyorum ben niye öyle yorum yaptığını. Şey de teknik o zaman. Mesela onu oynat. O daha mantıklı. Bir tane top sektiren var sürekli. Acayip sektiriyor topu. Şeylerde hep böyle dünya kupalarında geziyor bir tane. Çok takip ediyor.
1: Bize yani şöyle futbol severlere anlatılan teknik, bileklerine hakim insan teknik insandır. İşte Neymar. İşte anladın mı?
0: Yaz. Teknik, taktik, onları yaz, daha iyi anlarsın yani. Bugünün oyununa yorumla. Teknik öyle bir şey değil ya. O zaman en çok sektiren, değil mi? Onları al oynat o zaman.
1: Salon
0: yani.
1: Futbolundan kap getir diyorsun.
0: Salon futbolundan. Bir tane Türk bir çocuk var, geçen gün gördüm. Acayip şeyler yapıyor
1: Muhammed
0: yani.
1: Muhammed de çok iyi sektiriyordu. Beşiktaş'ın hani gelecek vadeden oyuncusu stüdyoda falan.
0: Teknikse teknik. Ya oynat bakalım onu. Niye Arda Güler 2 sene çıkamadı Real Madrid'de bir tane maça doğru düzgün? İşte senin tekniğin var onda. Yapabilirdi. Ama kuvvet değil mi? Kuvvetle onu harmanladığında bir kıymeti oluyor yani. O yüzden Kukure'ye senin bugün izlediğin futbolun en önemli organizasyonun en önemli parçalarından biri.
1: Kene.
0: Adam mesela onun hocası ona şey demiyor. Sen git ortayı yap, geri dönme demiyor. Ortayı yapıyor, sonra ters kademeye tekrar o geliyor oraya.
1: Ya aslında Genduzi de Lazio'da öyleydi. Kukureya'nın orta saha hali gibiydi. O da Kene gibi yapışıyordu ama Fenerbahçe'de sanki yine kötü değil tabii. İbrahim hocamı geçen gün televizyonda izledim. Saçları kendi rengi mi yoksa boya mı diyor.
0: Kendi rengi hocam.
1: Gökçelerin Özbayrak. Beyaz olmamasına şaşırıyorsun değil mi? Ben de şaşırıyorum. Demek ki geçmişte kazanılan para saç beyazlatmıyor. Çok tutamamış ama sanki.
0: Bir arkadaşım var, Özgür Akyürek diyor, takım arkadaşım. O da sürekli diyor ki Allah aşkına şu boyanın markasını ver diyor. Bak, ayıp ediyorsun.
1: Ciddi. Ama yani sakalda da yok ki. Hani,
0: var
1: sakalda
0: var
1: biraz
0: yani.
1: Var ya saçlarda.
0: Var
1: yani. Şey derler abi, hani sen öyle bir insan mısın? Hani gamsız insanları saçı beyazlamaz derler. Gamsızlık var mıdır?
0: Yani şöyleyimdir ben aslında. Hayatı şöyle yaşamaya çalışıyorum. Bir
1: yanlış,
0: problem var.
1: Yanlış anlamasınlar saçları beyazlamayanlar. Yani öyle söylendiği için.
0: Ya öyle denir. Ama şöyle yaşamaya çalışıyorum hayatım. Bir problem oldu değil mi Cihan? Yani ben böyle ahlanmaktan, vahlanmaktan çok o an onu nasıl çözebilirim? Yani çözebilecek güç kontrol bendeyse halletmeye çalışırım. Değilse yapacak bir şey yok.
1: Çok teslim kafaya olurum takmam
0: hemen.
1: Diyorsun.
0: Hemen teslim olurum. Ya tabii kolay değil, bunu öyle hemen halledemiyorsun ama böyle yaşamaya çalışıyorum. Ve hayatın öyle çok da uzun olduğunu düşünmüyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden mümkün olduğunca o işlere çok böyle, yani bir tane arkadaşımla geçen gün kahvaltı yaptım. Şeyi var, lojistik şirketi var. Abi çocuğu bir gördüm, sürekli telefonda ve sürekli agresif. Şoförlerle kavga ediyor oraya buraya. Dedim oğlum sen ne yapıyorsun dedim.
1: Hayat mı geçer
0: böyle? Böyle hayat mı geçer? Abi dedi işte, ya dedim tamam da yapacak bir şey yok ya. Ben mesela onun yanında gerildim mesela. Onunla bir daha o konuda programları gözden geçireceğim yani.
1: Ya bir hata yapılmış herhalde.
0: Ya işte tır gitmiş, oradan geri dönmüş, yükleme yanlış. Ya dedim çok basit yani, orada kim hatayı yapmış, bu sorumlusu neyse halleder. O süreç seni bayağı bir yıpratır dedim yani. Hani gitmez hayat böyle yani.
1: Aynı yorumcuyu dinlemişiz herhalde Nevzat'la. Dün maçtan sonra yorumlarda çok saygı duyduğum eski bir futbolcu bugün oynanan maça şapka çıkarılır dedi. Ve programı kapattım, sizin fikriniz nedir diyor. Aynısını ben de sordum az önce, kaçırdığımı bilmiyorum. Cevapladı İbrahim Yavuz ama.
0: Yok yani ben öyle şapka çıkarılacak bir maç olduğunu düşünmüyorum yani. Onun da neden yapıldığını biraz önce anlattık. Yani toplum bunu talep ediyor, buradan yorulma deniyor. Yani bence toplumun çok o talep ettiği hadise o değil. Sen topluma sağlıklı bir şekilde eksik olan mevzuyu neden olduğunu altını doldurarak anlatırsan ikna olur. Yani neden kötü? Kötü diyorsun. Neden? Kötü abi diyorsun. Şimdi öyle olunca tabii ikna olmuyor. Orada başka bir şey arıyor altında. Ama söylemen lazım. Neden İsmail Kartal'la devam edilmeli ya da neden devam edilmeli? Neden üçlü oynanmalı ya da oynanmamalı? Onu anlatacaksın ki ikna olursa eyvallah. Bir de şöyle bir durum da yok bu arada. Yani bizim her söylediğimizde doğru diye bir şey yok. Biz fikrimizi söylüyoruz. Deneyimlerimiz, yanılabiliriz tabii. Yani bu da tabii gayet normal bir şey yani.
1: Fenerbahçe 34. Mekanize Topçu Tugay'ından tezkereler ne zaman alınır? 40 kişiyle antrenmana çıkmak nedir? Hocam bu konuya ne der?
0: Ve inanılmaz yani. Daha
1: geçen
0: önce
1: hafta
0: de
1: bayağı bulaştı
0: evet,
1: konu.
0: Yani oradan hiç sağlıklı antrenman çıkmaz ya. Yani.
1: 6. hafta İsmail Kartal'ı süzgeçten geçirir misin İbrahim abi demiş. Muhammed'i iyi tanır İbrahim hocam. Aynı ilçeden olduğundan, Muhammed Karadeniz evet. Mahallesi'nden.
0: Ben de Gazi Osman Paşa. Yani Seyit Ateş'ten dolayı özellikle iyi bilirim. Onun futbol akademisinden yetişen bir oyuncuydu. Ama olmadı gelişimi maalesef yani.
1: Evet, nasıl olmadı yani? NTV falan çıkıyordu. Neler hatırlıyor musun? Neler bayağı böyle. Yani. İsmail Kartal'ın 99 puan aldığı sezonda Fenerbahçe 45 artılarda 90'larda kaç tane penaltı çalınmış bir baksın demiş Selim Sarı.
0: Ya ona çalındı, sana da çalındı şimdi. Yani onu bence o taraftan hiç bakma.
1: Ona
0: yani.
1: Girersek çıkamayız.
0: Çıkamıyorsun çünkü öteki de diyor ki sana da bu maçta bu verildi. O, o kimsenin işine yaramaz.
1: İbrahim Bey'in en sevdiği yayın saatleri gelmiş diyor. İsmail Kartal'a tercüman verilirse iş çözülür mü? O zaman eleştirmez misiniz diyor. Ya tercüman değildi hani, başka birisi demiş iletişim.
0: Ya bunları söylemeyiz tabii ki yani sonuçta ya bu bir de bizim için de geçerli değil. Bu konu bizim ihtiyacımız olur. Tam tersi hatta. Ya yorumcuların talep ettiği İsmail Kartal olur. Oradan anlatacak çok şey çıkar. Ama kendi takımına zarar verir. Asensio'ya zarar verir. Semedo'ya zarar verir. Kante'ye zarar verir. Bu dil zarar verir. Kayıt bu anlattıklarını kabul etmez. Kayıt çünkü Semedo'ya çıktıktan sonra der ki olmaz öyle şey der. Ucuma gidiyorsan geri de döneceksin. Öyle ucuma gidip orada bireysel anlamda yeteneklerini sergile, geri dönmesen de oluru Kayıt kabul etmez. Onun futbol eğitimi, kültürü, deneyimi, onun öyle olmadığını biliyor çünkü o.
1: Volkan yazmış. Fatih Terim veya Okan Buruk bazı futbolcular için bu camianın evladı dediği birçok maç sonu oldu. Aynı yorumu yaptı mı? Cümle cımbızladı mı? Daha ilk resmi maçta kendisini şampiyon kabul ediyor. Taraftar nasıl ikna olmuyor o zaman diyor. İbrahim Bey taraftara borcumuz var demiş. O cümleyi eleştiriyor. Demesin mi İbrahim Bey takım şarampolden yuvarlanacaktı diye demiş. Böyle bir salvo yapmış sana.
0: Ben anlayamadım da şöyle.
1: Şey diyor yani, takıma borcumuz var demesin mi diyor. Kurmasın.
0: Demesin, niye borcu olsun taraftara?
1: Sen
0: ben
1: de
0: onu
1: kendisiyle
0: ya.
1: Çelişiyor dedin yani.
0: Çelişiyor çünkü şampiyon olduğunu iddia edip ondan sonra borcum var diyor. Yani niye borcu olsun? Halletmiş ya. Onluk bir sorun yokmuş.
1: Ya sen diyorsun ki ben taraftar olsam ya hocam niye borcumuz vardı hani?
0: Evet
1: ben
0: yani.
1: Şampiyon
0: sen,
1: olduk demedin.
0: Olduk dedin ya. Konu, sen yani bir insanın birine yani borcu orada şöyle anlatıyor. Şampiyon yapamadım olarak anlatıyor değil mi? Ama bir önceki konuşmasında da yaptığını, tescillendiğini, çalındığını söylüyor. Çelişmiyor mu orada yani? Benim anlatmak istediğim o. Neye itiraz etmiş onu anlayamadım ya.
1: Aytek abi yazmış. Selam olsun, hoş geldin abi. Asensio'yu %70 hazır bulan birisi bu haliyle Fred ve İrfan'a nasıl %100
0: ya
1: verebiliyor?
0: İnanılmaz mesela. O da ayrı bir konu. Yani
1: yukarıdan bir müdahale mi geldi
0: İrfan'ın,
1: demiş.
0: İrfan'ın Aziz Yıldırım'dan hazır olduğuna ikna oluyorsun. Asensio'nun hazır olmadığını söylüyorsun. İnanılmaz yani. Eğer gerçekten öyleyse de senin dediğin

0: kötü durumda olabilir ya. Orada bir sorun var. Bak o yüzden anlatıda, bak sürekli anlatıda problem var. Ya şimdi demez mi ya biri, sen şundan da mı fiziksel olarak hazır değilsin? Arkadaş yani izlemiyor mu o da İrfan'ın fiziksel durumunu, görmüyor mu?
1: İsmail Hoca evlatçılık mı yapacak sence? Hani İsmail İrfan Can'la önceden çalıştı. Fred takımda kalacak dedi.
0: Yani böyle ya bir... şimdi teknik direktörler genelde...
1: Ya da bildiği oyuncular olduğu için onlarla mı oynamayı tercih ediyor?
0: Anlaşılabilir bir durum, onu anlayabilirim yani. Şimdi ben teknik direktör olsam, daha önce çalıştığım tekrar konusunda beni bilen insanlarla çalışmak isterim. O ayrı bir konu. Ama burada sarıldığı konu başka bir şey. Şimdi İrfan'ın o dönemki halini anlarım ama bu dönemki halinin neyine sarılıyorsun İrfan'ın? Mert Hakan'ın neyine sarılıyorsun? Cengiz Ünder'in neyine sarılıyorsun? Ben demedim mi Cengiz Ünder'le ilgili? O gün ne dedi Cengiz Ünder'le ilgili kampta? Çok iyi durumda olduğunu söyledi değil mi? Yapamaz dedim değil mi? Ne oldu, yazmadı. E nasıl oluyor o zaman, yine çeliştin kendinle. E hani hazırdı Cengiz Ünder? Niye yazmadın listeye Cengiz Ünder'i? Olmaz. O biraz daha yerli oyunculara temas edeyim. İşte bak yine orada altında yatan temel sebep kendi eksikliğinle alakalı bir durum. Sen yeterince bilgi konusunda donanıma sahipsen o işlere hiç bulaşmazsın. Asensio'yu da ikna edersin. Kante'yi de ikna edersin. Ama bilginle ikna edersin. Oyuncu ona ikna olur. Şimdi sen o konudaki eksikliğinin farkındasın. O yüzden sarılıyorsun Fred'e, geçmişteki oyuncularına. Yapma diyorum ben de. Faydası olmayacak bu işin sana.
1: Evet yani Cengiz'de de 15 milyon euro para verilmişti. Artı 5 de maaş verilmişti. Ya şimdi, ben üzülüyorum bu paralara. Ya ben Galatasaray'da ama, yapmış. Cuesta'yı, Yelert'e falan böyle. Yani ama şimdi rakamlar yani.
0: Bak bizim Ali Naci'yi dinliyorum sabah Aydın Cingöz'le beraber. Ali Naci diyor ki, İşte diyor Galatasaray'ın diyor John Duran'a talip olmasının temel sebebi diyor bonservisinin düşük olmasıydı diyor. İşte o ya, değil abi, yanlış. Olmaz, talip olmaz. Mental, fiziksel anlamda burada bu kadar sorun yaşamış oyuncuyla falan zaman kaybedemezsiniz. Başka bir yerden bakın gelişmek istiyorsanız. Bırak John Duran'ı. 3 liraya geliyorum diyorsa da alma John Duran'ı. Konu John Duran'ın maaşı değil. Ya, bu kadar fiziksel anlamda problem yaşayan, mental anlamda problem yaşayan bir oyuncunun geleceğine talip olunmaz. Hele hele 4 senesini geçirmiş bir teknik direktörden, bir tane altyapıdan oyuncu ya da kendi dokunuşuyla. Ya şurada bir haber okudum bak, gerçekten insan sinirleniyor biliyor musun? Gardi demiş ki şu oyuncuyu önermiş Gardi. Ya Gardi kim ya? Gardi kim arkadaş? Menajer ya. Niye bu gardı gelip sizden bir tanesini alıp o tarafa götürmüyor da sürekli size birilerini getiriyor? Alsa ya buradan götürsün şeyleri. Götürsün Ahmet Kutucu'yu gardı. Götürsün, yardım etsin sana. Alsın Okan Buruk'u götürsün İtalya'dan bir yere. Niye götüremiyor? Sürekli ama birilerini sana getiriyor. Gardı kim ya?
1: John Duran olayı iyi oldu zaten. Bu son şansı. Bu arada Benfica satın alma opsiyonunu falan kullanmamış. Yani tamamen inisiyatif Benfica'ya.
0: Ya bırak Benfica geliştirsin. Benfica'nın bak.
1: Son şansı bence. Olmazsa Deportivo'da falan oynar.
0: Bak, Benfica'nın arşivinde böyle çok oyuncu var geliştirmiş. Sen de Okan Buruk olarak yok. Yok abi. Yelert'i geliştirdin mi? Kazımcan'ı geliştirdin mi? Ya Cuesta sayısını unuttum yahu, bir sürü. Ya Yunus bile, Yunus geldi sana en fit zaman Adana Demir'de. Aldın oyuncuyu, tanınmaz hale getirdin. Gitti Leicester City'ye. Bak devre arası. Döndü. Yine yoktu planlamanda. Tete, Ziyech, Zaha, Kerem. Beşiktaş maçından sonra. Dördü problem yaşadı. Gönderdin. Çaresizlikten Yunus'la aldın gittin. Kimseye dokunmamışsın. Niye ben bu kadar hiçbir oyuncunun gelişimine dokunmamış bir teknik direktöre al bunun gelişimine dokun diyeyim ki? Can Uzun'da benzer bir durum biliyor musun? Hayatta almam Dursun Özbek olsam Can Uzun'u. Ya derim ki Okan Buruk, hocam sen böyle hiçbir oyuncuyu geliştirmedin ya, ben niye buna bu parayı vereyim yani? Hangisi bana bir tane söyle geliştirdin. Ben sana Bruno'yu alayım diyeyim. Sen böyle oyuncularla, çünkü sen onlara özgürlük veriyorsun. Onların yetenekleri de burada belirliyor. Ben sana Bruno'yu alayım. Ben sana Osimhen'i alayım. Ben sana Icardi'yi alayım. Mertens'i alayım. Sen bunlarla oynuyorsun. Geliştirmedin kimseyi ya. Bir tane oyuncu gelişmez mi koca Galatasaray'da?
1: Almışken
0: 4 sene.
1: Musiala'yı falan da al bari ya. Alıyorsun ya bari.
0: Ya al Musiala, Bruno. Kim alıyor? Ben Bruno'yu alırım ama mesela. Bruno Fernandes'i. Niye alırım Bruno'yu? Bruno'nun futbol oynadığı kulübün içinde bulunduğu durum Galatasaray'a çok benziyor.

0: Turnuva da mesela United tarihinde hiç bu kadar planlamanın dışında bir oyun oynamamıştı. Ve Bruno tam anlamıyla Galatasaray'a uygun bir oyuncu, biliyor musun? Hiç yabancılık çekmez burada. Oradaki benzer davranışlar, orada da bir, mesela Ferguson'dan sonra hiç olmadığı kadar teknik direktör, oyuncu, sistem, çok böyle sürekli bir değişime giden, tam sana uygun, problemi kendin çöz. O yüzden Galatasaray'a gidecekse hemen Bruno'ya gitsin. Canamana sakın gitmesin, çocuğa da yazık eder yani.
1: Tabii her oyuncu da 30'dan sonra Messi, Mertens, Di Maria olacak diye de bir kaydı yok. Bunun Falcao'su, Van Persie'si, Zaha'sı da var.
0: Şey çözer, burada çözer. Ya burada,
1: olur mu diyorsun?
0: Bruno burada çözer ya. Ne olacak abi burada zaten? Yani 3 tane takımla oynuyorsun sen yani. 4. takımın yok ki Türkiye'de.
1: Mirza, İbrahim abiye ve Cihan Dişli'ye selam olsun demiş. Selamlar. Sağ ol Mirza'cığım. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. İbrahim Yavuz çarpılacak. Mertens, Torreira, Icardi, Osimhen, Sanchez'i getiren Gardi kim diyor demiş.
0: Ya ben ne diyorum?
1: Ya kim getirir, derken neden bu
0: sevgili
1: kadar?
0: Sevgili kardeşim getirir getirir ya getirir.
1: Sen
0: parayı
1: son, sen
0: parayı bana ver getirir. Vallahi bak seninle beraber ikimiz bineriz uçağa, özel uçağa, İtalya'dan herkesi getirir. Ver bize parayı. Ya Gardi ne Gardi kim ya? Parayı veriyorsun, o da onu telefonla arıyor ya. Ben yaptım menajerlik, biliyorum sistemi. Bir şey değişmiyor, ver parayı, herkesi getiriyorlar. Mertens'i getirmiş dedi ya. Sanki Mertens bedavaya gelmiş. Gardi demiş ki al şurada 2 sene benim için. Sen Mertens'in aldığı parayı biliyor musun? Mertens nerede aldı Galatasaray'da kazanacağı parayı? Hala diyor. Niye götürmüyor Barış Alper'ini senin Milano'ya? Yunus'unu niye götürmüyor Milano'ya Gardi? Hocanı niye götürmüyor? Talep etsene Gardi, bu kadar güçlü etkili bir adamsa. Gerçekten ben anlamıyorum. Biz nasıl bir şeyiz?
1: Yok mudur bir bağlantısı falan? Ya, o kadar yıl ya, biraz olsun diyorsun
0: değil mi? Olacak
1: tabii
0: ki bağlantı. Ne var? Menajer ya bu adam. İşi o, nasıl olmayacak ya? Bağlantısı diyor. Olacak tabii. Ama onun gücü belirlemiyor ya, senin paran belirliyor, onu anlatmak istiyorum ya.
1: Bir nevi komisyonculuk.
0: Getirsin Bruno'yu o zaman 12 milyon euroya, bak 20 küsur istiyormuş. Girsin araya 12'ye, ben hallederim desin bu işi ya. Gardi ya. İnanılmaz abi, bu ülke var ya bak ya. Ya ben şu haberi okudum ya. Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan'a kızıyor taraftar. Bak kızıyor para. Ya arkadaş, Gardi'nin aldığı menajerlik ücreti helal de, Tuncay'ınki niye helal değil ya? O da menajer ya, o niye almasın abi yani? Ona gelince saldırıyorsun, Gardi'ye helal, bir de üçlü çektiriyorsun Gardi'ye. Acayip bir şey.
1: O oyuncunu götürüyor ya, o yüzden herhalde. Gerçi Gardi götürse 40-50 milyona ne olma falan.
0: Ya Allah razı olsun, 50 kağıt getirdi kulübe derler, biliyor musun Gardi olunca? Böyle acayip bir şey ya. Kendi evladına bu kadar öfkeli bir toplum olur mu ya?
1: Tabii orada süreç biraz daha sanki yanlış yönetildi gibi.
0: Ya kabul daha ediyorum. Ya kabul ediyorum. Tuncay'ın da çok eksiği var o konuda tabii ki, ama o da insan ya, o da yeni başlıyor bu işe. Onun da eksikleri var. O da öğreniyor ya. Senin Gardi'nin hiçbir eksiği yok. Kaç tane bir otur bakalım, Gardi kaç tane getirdi götürdü? Bir hesap yap bakalım. Kim karlı, kim zararlı?
1: İzmir'den Kaptan 35 yazmış. Oh. Keyfi yerindedir şimdi İzmir'de. İbrahim Yavuz'u ve sizi severek dinliyorum demiş, sağ olasın. Fenerbahçe, Cengiz, İrfan, Talişka, Mert Hakan, bu tarzda adamların temizlenmesi lazım. Biraz böyle karar verme mekanizması zayıf sanki demiş. İbrahim Yavuz, az önce söyledin ya, lojistik şirketinde bir arkadaşımla bir daha görüşmeyeceğim.
0: Yok, görüşmeyeceğim demedim.
1: Çok strese girdim diye. Bu program bugün daha çok strese sokacak sanki seni. Saçlarına aklar düşebilir demiş.
0: Yok ya, niye program stresi soksun? Gayet keyif, ben çok keyif alıyorum, bilmiyorum.
1: Gardi bizim emlakçılara benziyor demiş. Bülent, emlakçılara çok laf yok. Barış Alper'i geliştirdi demiş Ufuk Okan Buruk için. Yunus Akgün, Barış Alper, Abdülkerim, Şalai Boye, bunları geliştirdi demiş Şenol Görgü. İsmail Hoca yerli oyunculara dokunmak zorunda. Çünkü ligimizde şampiyonluk yerli oyunculardan geçiyor. Galatasaray yıllardır Abdülkerim, Barış, Yunus, Kerem gibi çok iyi yerli oyuncular kullanarak şampiyon oldu. Tamam demiş, yabancılar da çok önemli etkin ama ligimizde şampiyonluk ne olursa olsun yerli oyuncular olmadan olmuyor.
0: Yerli oyuncunun bence şurada etkisi çok önemli. Sonuçta yani yabancı oyuncular buraya geldiklerinde yerli oyuncuları sahanın içinde gördüğünde, performans verdiklerinde saygı duyuyorlar. Yani ben Abdülkerim olarak Osimhen'e bir şey söyleyeceksem ya da Mertens'e bir şey söyleyeceksem o anlamda rol model olmam lazım değil mi? Seni sahada görüyor, Barış Alper'i sahada görüyor, Yunus'u sahada görüyor. Ama Fenerbahçe'deki en büyük problem o zaten. Mert Hakan rol model sahada yok. Cengiz rol model sahada yok. Çağlar rol model sahada yok. İrfan rol model sahada yok. Hatırla geçen sene Samsun deplasmanında Archie Brown'la İrfan'ın yaşadığı sorunu. Dönmüş oyuncu

0: ona demiş ya ne anlatıyorsun sen? Çok biliyorsan gel sağda. Öyle değil mi? Öyle demez mi yani? Şimdi, o yüzden çok önemli yerli oyuncunun sağda olması. Sağda olmayacak yerli oyuncuyu çok fazla tutma. O yüzden ben ilk gün dedim. İlk gün ilk antrenman. Çağlar teşekkür et. Ya ikinci antrenman yok. Yan sahaya. Teşekkür ederiz. Cengiz. Yan sahaya. İdmanlardan sonra da Caddebostan'da oturursunuz hep beraber. Bizden yeterince para aldınız zaten. Mert Hakan yan sahaya. Bartu yan sahaya. Levent yan sahaya. Bak Levent Mercan'ın en iyi oyunu mu? Archie Brown'un bak yani Archie Brown örneği vermem onu da yeterli bulduğum için değil. Sadece aynı pozisyonda oldukları için. Archie Brown'un vasat oyununa talip ol. Levent'in yapacağı ortayla Talişka'nın kafa vurması var ya dün direkten dönen. Bak o mu? Girassi ve Semedo'nun yaptığı orta Girassi'nin vuramadığı kafa mı? Sen yine Semedo'nun yaptığı ya da yapamadığı orta Girassi'nin vuramadığı topa talip ol. Seni Semedo Girassi hedefe götürecek. O planlama götürecek. Levent götüremez seni hedefe. Teşekkür etmen lazım. Bak şey için yani emeği çabası kabul ediyorum ama Fenerbahçe'nin en çok zaman kaybı bu. Benzer durum Beşiktaş'ta da geçerli. Çok zaman kaybettiler. Salih Uçan'la kaybedilen zamanı düşünsene Beşiktaş'ta. Oldu olacak. Ya olmayacak.
1: Ya geçen sene de o Samsun ve Karagümrük maçlarında Fenerbahçe'nin bayağı canını yakmıştı.
0: Ya olmaz ya. Olmaz. Yani Levent, Bartu bak şimdi mesela İsmail Yüksek var değil mi? Mesela orta saha planlaması yapıyoruz Cihan. Değil mi? Elimizde 4 tane oyuncu var şu an. Kante, Genduzi, İsmail, Fred, dördü var değil mi şu an merkezde? 4 oyuncudan
1: var. Saydın mı?
0: Bartu 5. Şimdi 5 oraya fazla değil mi? Planlama için söylüyorum. Fred kalacak dedi hoca. Fred kalacaksa Kante'den şimdi nasıl vedalaşacaksın? Çok ciddi bir para var. Kimse Kante'ye o parayı vermeyecek. 5 oyuncu olmaz. Yani sen Bartu ile bir şey yapamayacaksın değil mi? O zaman senin Bartu'ya mesela ne diyeceksin ya da yine teknik direktör olarak söyleyeyim. Hakkı'yı da oynattım diyeceksin. Oynatamadığın zaman ne diyeceksin Bartu'ya? Demez mi Bartu? Bak gördün mü geldi Kante o bu hakkımdı benim hakkım yendi. Niye bu işe giriyorsun ki sen teknik direktör? Senin kadronda İsmail Yüksek mi var? İsmail Yüksek oynar bitti. Bitti daha iyisi yok çünkü elinde şu an. O yüzden yanlış planlama yaptığını düşünüyorum İsmail Kartal.
1: 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. Bunları tekrar az sonra döneceğim. Çünkü yaklaşık bir yarım saattir onun üzerinden de gidiyoruz. Teşekkür edelim. Dinleyenlerimiz bize mesaj atıyorlar. Eksik olmasınlar. Biraz da Beşiktaş yapalım mı bu Salah konusu?
0: Olur.
1: İşte gelsin mi gelmesin mi? Beşiktaş'ın yani benim anladığım kadarıyla %75'lik bir taraftar gelsin istiyor. %25'lik bir kısım ya işte çok yaşlı. Yaşlarken yani eski performansından ötede artık çok dibe gitti diye düşünenler var. Gelmesini isteyenler de ya kardeşim bu Salah. İşte bir kanada Trossard bir kanada Salah biz iş yaparız deniliyor. Yani Salah'tan ziyade Beşiktaş'ın yani yapılanmasını nasıl buluyorsun geçmiş dönemlere göre?
0: Çok iyi buluyorum.
1: Rekabetin içinde oluyor.
0: Çok iyi buluyorum. Için. Yani hep burada anlatıyorum işte futbol aklı işte sportif direktörlük. Pozisyonu yani bunu anlatmamın temel sebebi kulüp başkanların, idarecilerin yani teknik anlamda böyle donanım olmayan insanların bu işten uzak durması. Onlar tamamen şununla ilgilenmesi lazım. Sen bir oyuncuyla ilgili işte Salah mı, Ahmet mi, Mehmet mi? Maliyetler ne? Sen kulübün başkanı olarak maliyetlere göre bir tercih yapabilirsin. Bunu halledebilirim diyebilirsin. Diğer konuyla ilgili bir teknik donanımın yok. O yüzden Önder Özen göreve geldi. O göreve geldikten sonraki süreci bakalım. Italiano geldi. Beşiktaş herhalde son zamanlarda en sağlıklı transfer planlamasını yapıyor değil mi? Gelen giden oyuncular. Mesela kaleci konusunda hemen iki tane kaleciyle Beşiktaş anlaştı değil mi? Ya şöyle yapmadı. Ya kaleciyi bekleyelim. Fırsat transfer değil mi? Hiç girmedi o işe. İhtiyacım var tak tak halletti. İşte Trossard hemen halletti. Çünkü hoca dedi ki benim bir oyun planım var. Bu oyun planını kaliteli oyuncular biraz daha yukarı çıkartırlar. Trossard yukarı çıkartır. İşte Orkun yukarı çıkartır. İşte Salih'i orta sahaya aldılar değil mi? Orada bir hem rotasyonda hem de beraber oynama konusunda kaliteyi de yukarı çıkarabilecek bir oyuncuyu aldılar. Şimdi Salah konusu şöyle. Tabii ki Salah yani Beşiktaş'ta yani yaşı evet ilerlemiş bir oyuncudan bahsediyorsun ama fiziksel olarak çok o durumda değil. Hele hele bizim buralarda oynanan oyunu düşündüğümüzde oyunun temposunu düşündüğümüzde yani bir hayli

0: bir problem çıkartabilecek kalitede bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama transfer planlaması gördüğüm kadarıyla çok sağlıksız idare edildi. Yani o paylaşım başlarına biraz iş açtı.
1: Yöneticinin paylaşımı.
0: Evet, başlarına iş açtı. Çünkü menajerler şöyledir maalesef. Menajer biliyor ülkeyi, iklimi biliyor, davranışları biliyor. Muhtemelen diyor ki oyuncusuna, sen arkana yaslan. Bunlar sıkıştı. Türkiye'de şöyle bir durum var. Falcao'da yaşadı Galatasaray, hatırlasınlar Abdurrahim Albayrak paylaşımından sonra fiyat bir anda arttı.
1: Greenwood'da da yaşadı bence bu sene Fenerbahçe.
0: Şeyde de John Duran'da da hatırla, geçtiğimiz sezon benzer bir sorunu yaşadılar. Getirdiler oyuncuyu günlerce, değil mi? Oyuncu geldikten sonra menajeri sürekli yeni yeni şeyler çıkardı. Çünkü getirdin oyuncuyu anlaşmak zorundasın çünkü başka bir planın yok. Şimdi benzer durum galiba Beşiktaş'ta yaşanacak. Sıkıştı Beşiktaş. Hayır derse başkan şunu çok iyi biliyor. Yarın karşısına çıkacak bu durum, işler kötü giderse.
1: Almadın oyuncuyu diye.
0: Mecbursun, aradaki o fark neyse artık, kim sorumlusuysa bir şekilde ödeyecek. Verecek, mecbur verecek Beşiktaş, benim düşüncem.
1: Ya mesela Greenwood gelmeden önce ben şunu duydum. 39 istiyorlar, 59 istese ödenecek dedi. Bir yorumcu, yani eski başkanın çocuklarından biri bu.
0: Evet.
1: Çocuğundan biri yani.
0: Çünkü
1: bu ne demek yani? Yani 39 verildi, 59 çekselerdi Fenerbahçe verecekti, bunu ödeyecek dedi yani.
0: Çünkü
1: çok yanlış yani.
0: Yanlış tabii canım, ama temel sebebi bunu açıkladım. Bunun üzerine döndün, yapmazsan taraftarı aldık karşımıza. Benzer sorunu Galatasaray yaşıyor değil mi şimdi mesela? Getirmedin birini o 10 numara pozisyonuna ki bence Galatasaray bu anlamda en sağlıksız transfer dönemini yaşıyor. En rahattı çünkü içlerinde. Galatasaray çok fazla oyuncuya ihtiyacı vardı. Bölgeler belliydi. Stopere ihtiyacı var. Orta sahaya ihtiyacı var ve işte alternatif santrafor ve 10 numara pozisyonu dediğim pozisyona bir oyuncuya ihtiyacı vardı.
1: Bilgi alamıyorsun Galatasaray'da yani. İçinde çünkü olanlar
0: Galatasaray
1: bile Okan
0: sana Buruk... bilgi verecek kimsenin, onların da bilgisi yok şu an. Onlar da bilmiyorlar. Bilmiyor ki onlar. Bak Galatasaray senin şu an senden fazla bir şey bilmiyorlar.
1: Mesela bir yönetici Bruno Fernandes'i paylaşmaz Galatasaray'da.
0: Yani sonuçta onların tabii diğerine göre biraz daha fazla tekrar.
1: Bu arada başkan kızmış Beşiktaş yönetici. Onu da duyduk Beşiktaş yorumcular.
0: Kızmış ama işte...
1: Nasıl böyle bir acemilik yani yaparsın
0: o,
1: demiş.
0: O %35 istiyor değil mi komisyon menajeri? Şimdi bu olaydan sonra 35. Mesela yine yanlış bence dil. Başkan menajerini eleştiriyor. Yani oyuncuyla görüşeceğim diyor. Ya hangi oyuncu menajerini burada devre dışı bırakır ya? Oyuncu seni dinler mi yani? Şimdi yıllarca beraber çalışmış menajeriyle seni daha dün tanıyor, ne diyecek? Sen döneceksin, ona diyeceksin ki ya senin menajerin var ya, gerçekten yani etik olarak çok yanlış işler yapıyor. Sen bununla boş ver, biz seninle anlaşalım. Aa evet ya başkanım, ben nasıl buraya atlamışım mı diyecek. Menajeri de iyi polis kötü polis. Burada kötü polis benim diyecek. Sen arkana yaslan, haklısınız de, hallet de, ben halledeceğim de. Ben alacağım onlardan bu parayı diyor maalesef.
1: Evet, hani ben ona biraz baktım böyle. Hani o Abbas İsa'nın yönettiği şirkete hani... MS Futbol diye bir menajerlik şirketi. Tek Muhammed Salah var. Hatta ben şöyle bir şey dedim. Acaba dedim hani Muhammed Salah'ın kendi mi hani o parada mı kendine olabilir, gelsin diye. Atakan olabilir. Kurtla dedi ki çok var böyle dedi.
0: Tabii canım ya,
1: dışarı çıkmasın
0: oyuncular
1: para diye yapıyorlar.
0: İlkay Gündoğan menajeri kim?
1: Abisi mi?
0: Babası.
1: Ha.
0: Tek.
1: Halil de öyle.
0: Ben ya tanıştım babasıyla. Tabii Balıkesir'e tanıştım babasıyla. Tek. Para içeride kalıyor. Ailede kalıyor paraya. Gayet de mantıklı yani. Çünkü evet, İlkay Gündoğan seviyesinde bir oyuncuysa zaten şey belli, şartlar belli. 3 aşağı 5 yukarı alıp seni bir yerlere götürmesine gerek yok yani.
1: Menajerlik parasını da ben alayım diyorsun. Çok tabii mantıklı.
0: Gayet mantıklı. Ben mesela şimdiki aklım olsaydı o zaman da ben de menajerim diye alır babamı götürürdüm yani. Niye ekstra bir daha ailene katkı sağlayacaksın? O para onlara yeter zaten yani. Şimdi niye İlkay babasına tekrar bir ekonomisi? Babasının aldığı zaten poundlar ona yeter yani.
1: Evet, Abbas İsa menajerinin adı da. Kuzey Afrikalı oyuncular genelde sözleşme sezonlarında uçup kaçıyorlar, sonra yatıyorlar. Feghouli, Belhanda, Ziyech, Salah örnek bunları demiş. Salah son sezonunda Liverpool'u tek başına şampiyon yaptı, sözleşmeyi alınca da yattı demiş. Premier Lig'den gelen oyunculara dikkat etmek lazım, posası çıkıyor diyor Adem Bey. O yüzden Oğuz Aydın'ın iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. İsmail Hoca ile konuşup takımda şans bulamayacağını öğrenirse başka bir takıma transfer olmalı. Bu sene kulübede oturmamalı demiş.
0: Yani ben mesela en çok üzüldüğüm oyunculardan biriydi. Çünkü gelişimi çok iyiydi. Ben onu da Buca Spor'dan tanıyordum. O dönemden sonra Alanya süreci çok iyiydi. Yani hem milli takım için hem de o dönem Fenerbahçe için şahane bir tercih. Hatta Mourinho'nun ilk dönem hatırla Ali Koç'un söylediği, yani tap tap bir oyuncu almışsınız dediği bir oyuncuydu. Ama hiçbir teknik direktörle o sürdürülebilir oynama ritmini yakalayamadı Cihan. Yani bence en büyük sorunlarından biri oyuncunun o. Yakalayamadı yani, böyle sürekliliği olmadı oyuncunun. Bence de onun adına eğer Fenerbahçe'de de bu sene benzer sorunu yaşayacaksa gitmekte fayda var ya.
1: Ben sana bir sürpriz söyleyeyim o zaman. Çok sürpriz değil de Beşiktaş alacak onu, Oğuz Aydın'ı. Beşiktaş hayırlı olsun.
0: Yani
1: çünkü Beşiktaş yorumcular kızıyorlar işte, yeni Cengiz istemiyoruz falan. Başkan bir şey demiş yok. Belli ki. Bence mesela yeni Cengiz'le hiç alakası değil. Yok, evet, bence de.
0: Yani yeni Cengiz, Cengiz'in durumu zaten fiziksel olarak çok kötü durumdaydı. Bu öyle değil. Bunun oynama ritmine ihtiyacı var. Evet, geldiğinde biraz şey yaşayacak. Çünkü maç ritmi olmadığı için biraz sorun yaşayacak ama maç ritmini yakaladıktan sonra Beşiktaş için çok iyi alternatif olur diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Bence de yani Beşiktaş'ta iş yapacaktır. 0212-273-10'a gelen mesajlara bakıyoruz. Hayırlı yayınlar. Fatih Terim'in TFF başkanlığı için ne düşünür demiş. Şöyle bir şey olsa diyor. Üspak halı yıkama atmış mesela.
0: Ya şöyle,
1: şirket hattından kullanmış bizim. Reklamını Fatih da yaptırdığına değilsin.
0: Fatih Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Geçen gün bilmiyorum tabi. Tamam, sen ne düşünüyorsun? Bu yorumuma merak ediyorum. Fatih Hoca bir YouTube kendi kanalı değil mi? Öyle bir şey yapıyor.
1: Kendi kanalı. Evet.
0: Kendi kanalı. Hoca altyapı ile ilgili bir şey söyledi. İşte Ali Yavaş'ı aradım dedi. İşte montu da güzelmiş falan da söyledim dedi. İşte ha, veliler vardı.
1: Kale arkasında görmeyeyim onları demiştim sana dedi.
0: Şimdi enteresan tabii. Yani zamanlama çok enteresan bir zamanlama diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hani sonrasında bu nereye gider diye. Çünkü Galatasaray'ın
1: manidardan kastın ne, onu anlayalım.
0: Anlatıyorum, adım adım gidiyorum.
1: Manidar deyince yani.
0: Şimdi Fatih Hoca'nın söylediği çok önemlidir yani, değil mi? Şimdi Fatih Hoca'nın söylediğinin ciddi karşılığı vardır yani. Altyapı ile ilgili orada bir mesaj verdi. Ve işte benim zamanımda ben hani orada Fatih Hoca'nın mesajı kendisinin bulunduğu dönem altyapıya harcadığı zaman, oraya verdiği değer. Çünkü Okan Buruk en çok neyle eleştiriliyor? Altyapıyı yok saymasıyla eleştiriliyor. Kimseyi oraya katamamasıyla eleştiriyor. Ve Galatasaray'ın bu sene altyapı tesisleri bir hayli problemli. Yani Galatasaray nerede antrenman yapacağını çok bilmiyor altyapı. Altyapı hocaları, hocaları diyorum. Altyapıda oyuncu kardeşlerimizin aileleriyle konuştuğum için söylüyorum. Korkunç bir belirsizlik var. Sonra bu videodan sonra çok enteresan bir şey oldu. Sen hiç 4 senedir Okan Buruk'un hiçbir altyapı hocasıyla Kemerburgaz'da ya da tesislerde böyle planlama üzerine bir videosunu izledin mi? Alparslan Erdem'in 19'u başına geçirdi Galatasaray. Hemen o videodan sonra.
1: Hatırlamıyorum.
0: Bak, hemen o videodan sonra Galatasaray Alparslan Erdem'i U19'un başına getirdi. Alparslan Erdem Okan Buruk'la Kemerburgaz'da bir yemek yedi. Bir konuşma yapıldı, basına servis edildi, istişare yapıldı. Hemen Okan Buruk 3 sezondur hiç dile getirmediği Ümraniye maçından sonra altyapıyla dedi doğru orantılı çalışmamız lazım. Oyuncular buraya gelirken biraz buradaki sisteme uyum sağlama konusunda zorluk çekiyorlar. Buradaki modeli altyapıda da Alparslan Hoca ile beraber sürdüreceğiz. Şimdi...
1: Ama bir Kemerburgaz'ı taşınması lazım o iş.
0: Şu ya, hala taşınması lazımdı.
1: Metin Oktay.
0: Taşınması lazım işte. Orada Galatasaraylıların ayaklanması lazım, biliyor musun? O akademi yok sayıldı. Bak, nerede akademi, nerede antrenman yapacak bilmiyor kimse. Ve en çok Okan Buruk yüksek sesle bağırması lazımdı orada. Arkadaş, o akademinin en önemli parçalarından biriydim ben. En güçlü organizasyonun parçasıydım. UEFA Kupası, Süper Kupa, şampiyonluklar. En fazla oradan tekrar yapılarak gelindi o. Bak, Fatih Hoca'nın o konuşmasından sonra ben onu nasıl yorumladım o zaman, toplayayım hepsini, anlatımı. Fatih Hoca olası bir problemde bu altyapıyı, bu söyledikleri %100 gündeme gelecek. Galatasaray'da o problemi Fatih Hoca'dan sonra en azından görüntü olarak ortadan kaldırma adına Alparslan Erdem, altyapıyla oynanacak oyun, sistem, beraber çalışma gibi bir hamleyle karşılık verdi. Çok merak ediyorum. Ligin devamında bu Fatih Hoca'nın altyapıyla başlayıp Okan Hoca'nın hiç altyapıyı bugüne kadar dile getirmediği bir ortamda altyapı hocasını Kemerburgaz'a getirip oradan bir mesaj vermesi Bakacağım. Merak ediyorum yani. Sen nasıl yorumlarsın bilmiyorum yani. Sen
1: evet yani.
0: Altında bir şey arar mısın yani? Bilmiyorum. Mesela tamamen doğaçlama da diyebilirsin.
1: Bence,
0: bilmiyorum yani.
1: Bence doğaçlamayla alakası yok. Yani tam bunun üzerine Fatih Hoca'nın Okan Hoca'nın yemek yemesi, onu basına servis etmesi vesaire. İyi, Fatih Hoca orada tesislerle ilgili bir şey söylemedi. O Galatasaray'a zarar verir
0: bence,
1: diye söylemedi.
0: Bence tesislerle ilgili o mesaj. O mesajın alt metni o yani.
1: Ya şu Florya da dağıldı. Hani orada bir süre idare ediyorlardı ama.
0: Ama işte bak, orayı hedef gösteriyor sana zaten. Şimdi onu bence öyle okursam mesaj orada. Bak, televizyon orada olmasam da televizyondan takip ediyorum dedim diyor Ali Yavaş'a. Ben hep orayı takip. Okan Buruk nerede? Sen hiç gördün mü Okan Buruk'un bugüne kadar orada bir zaman geç. Ve bugün orayla ilgili bir sorun var. Ve Galatasaray alttan kimseyi yetiştiremiyor. Onunla ilgili çok eleştiri var. Bunların hepsi işler biraz kötü gittiğinde çıkar ortaya. Çıkmama şansı yok. Ve bunu ben söyleyince değil ya da benim gibi yorumcular söyleyince değil, Fatih Hoca söyleyince karşılığı olur. Ve söyledi Fatih Hoca onu. Yarın o videonun devamı. Galatasaray bir önlemini almaya çalıştı Alp Aslan Erdem'le ama dur bakalım.
1: Bu geçiş ligini bence geri getirmeleri lazım. Rezerv dedikleri var ya, neden yapmıyorlar bilmiyorum. Onu başaramıyor.
0: Parayı ödeyemediler ya. Nasıl yapsınlar? Deplasman maliyetleri yüksek geldi.
1: Doğru söylüyorsun, bir de o var.
0: O hazırlık yani.
1: İyi yayınlar İstanbul'dan Volkan. Bu arada 40 geçe gibi veda edeceğiz arkadaşlar. O yüzden hızlı okuyorum. Hatta programa girdiğimizden beri reklamsız gittik.
0: Yani evet,
1: erken
0: evet,
1: çıkacağımız için hani özür mahiyetinde hiç ara vermedik. O sebeple mesajlara bakıyoruz. İstanbul'dan Volkan. Ben İrfan Can, bana kalsa İrfan Can Kahveci çok şanslı bir futbolcu. Tabiri caizse Mourinho ile sorun yaşadı. Tedesco ile yine aynı şekilde her seferinde sorun yaşadı ama bir şekilde kaldı. Şimdi İsmail Kartal'la bu şansı değerlendirmesi lazım ama sanırım yine cepten yiyor demiş. Katılır mısın?
0: Çok zor. Yani şunu söyleyebilirim. Yani sonuçta birilerinin de gelişimine dokunmak zorundasın. O saydığım isimlerin içinde Çağlar'dır, Cengiz'dir, Mert'tir. Yani birine gelişimine dokunmak istiyorsan evet şey olur. İrfan Can olur, o anlaşılabilir bir durum yani.
1: Çok şanslı da diyemezsin yani. Sen adama sözleşmeyi 2008 yılına kadar verirsen.
0: Şanslıydı, oradan söylüyor herhalde. Yani bir şey yapmadan bu kadar yüksek kontratla oturduğu yerden para kazanıyor gibi ima etti herhalde. Öyle anladım.
1: Oraya
0: yani.
1: Buraya kiralandı sonuçta. İyi yayınlar. İbrahim Bey'i severim lakin bir konuda eleştireceğim. Tabii. Söylenmemiş bir şey üzerinden İsmail Hoca'yı eleştirmesi beni üzdü.
0: Hangisi?
1: İsmail Hoca şampiyonumuz çalındı imasında bulundu. Şampiyon olduk demedi. İkisi aynı şey değil demiş.
0: Tescillendi dedi.
1: Tescillendi dedi.
0: Tescillenmek,
1: tescillenmek demek şampiyon olduk demek.
0: Öyle demiş oluyor. Ayrıca
1: diyor ayrıca yani, bence, ama diyor o imada bulundu ama diyor.
0: Ayrıca bence imaya itiraz etmesi lazım. Olur mu ya, bir tarafta da şimdi sen diğer hırsız diyor yani. Öyle mi? Sen şimdi yani Galatasaray, Fenerbahçe dediğin camialar evet ezeli rakip ama ebedi dost ya. Birinden birinin olmadığı birlik olur mu yani? Şimdi niye sen öyle bakmıyorsun? Senin Okan orada yani çaldı dediği kişi kim? Galatasaray camiasına ve teknik direktörüne orada da bir emek var ya, hırsız diyor yani. Şimdi olur mu öyle şey yani? Bir kere senin zaten ona itiraz etmen gerekir yani. Söylemediği şey değil. Tam tersi, ima ettiği şeye de itiraz etmen lazım senin. Aynı şeyi Okan Buruk söylese, çaldılar benim şampiyonluğumu. Olmaz öyle şey ya.
1: Evet yani bir de yani İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına geldiğinde hep Galatasaray'ın şampiyon oldu. Ona da bakmak lazım tabii. Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemde de İsmail Hoca yok muydu?
0: Vardı, olur mu, yoktu ya. Hadi orada sonradan geldi diyeyim. Hadi haksızlık etmeyeyim
1: tamam,
0: sezon.
1: Ama sonuçta vardı.
0: Niye şeyi unutuyorlar mesela? Ersun Yanal'ın şampiyon olduğu sezonun devamında Ersun Yanal'la kamp dönemi yollar ayrıldı. İsmail Kartal'a teslim edildi. Ve yani şahane bir miras vardı. Fenerbahçe tarihinin en erken şampiyonluğunu yakalamıştı. Olmadı İsmail Kartal o kadroyla. Hem de acayip tekrarı olan güçlü kadroyla olamadı. Geldi 99 puan olamadı. Hadi sonrası sonradan geldi, ona bir şey demeyeyim. Olamamış ya, bu kadar olamamış bir yapamamış birine ben niye teslim edeyim? Ve şeyleri yanlış. Analizleri yanlış. Anlattıklarının neredeyse tamamı yanlış yani.
1: Evet, Yusuf Akçiçek ve Hakan Çağrıbaltı transferlerine dikkat çekti demiş altyapıda. Okan Hoca da yöneticiler de kimi şu an transfer edeceğini bilmiyorlar.
0: Bence de. Hatta şöyle bir şey olacak mesela. Muhtemelen Galatasaray bugün hiç konuşmadığı bir oyuncuyu getirecek. Mesela geçtiğimiz sezon şöyle bir yorum yapmıştım Cihan. Yine böyle bu dönemlerde Dedim ki ya işte kalede bir sürü isim var. Böyle tahtaya bir baktım 5 isim var, konuşuyoruz işte. Dedim ki ya bu çok komik bir şey değil mi ya? 5 isim ne yapıyoruz biz yani? Ama benim deneyimlerim, geçmiş deneyimlerim bana şunu söyletiyor. Hiç alakasız bir isim gelir yani. Uğurcan geldi mesela. Hiç Uğurcan'ın ismi yoktu.
1: Şey yazmış bir dinleyicimiz. Ben İbrahim Bey'e özelden mesaj attım. İrfan Can oyundan çıkarken daha çok depar atıyordu. İbrahim abi de kalp attı demiş.
0: Evet.
1: Katılır mı hala?
0: Katılıyor. Kalp attığıma göre.
1: Derya Hanım yazmış uzun zamandır.
0: Önce bir an önce çıkayım. Yani zaten tükendim.
1: Teşekkür edelim kendisine de Derya Hanım. Hanımefendi dinleyenlerimizden uzun zamandır yoktu. Ya da biz görmüyorduk, sessiz dinliyordu. Profil resmimi yorumlar mısınız? İyi stoper gibiyim diyor. Ha, bunu Murat Özen zamanında yapıyorduk zaman zaman. Ya radyoda zor oluyor o iş. Dinleyenler de görse, beraber böyle interaktif olsa hoş olur da. Yani böyle bir YouTube'da falan olabilir. Bu sezon İsmail Kartal yerine Ersun Yanal gelseydi İbrahim abi nasıl yorumlardı?
0: Ya Ersun Hoca ile ilgili bir sıkıntı şu. Ya çok ara verdi hoca o konuda yani. Hani o en güçlü yakaladığı dönemde, bir de ben hocanın ekibi konusunda o değişime uğramasının ona çok zararı verdiğini düşünüyorum. Hoca en güçlü teknik direktör performansını bir ekiple yakaladı. O ekip değişime uğradıktan sonra hoca da sorun yaşadı. Olmaz artık Ersun Yanal, öyle söyleyeyim ya.
1: Evet, hızlıca okuyorum. Yorum yapmayabilirsin çünkü zamanımız da doldu. Eyvallah. Fenerbahçeli futbolcuların yanlış üçlü çektirmesini yorum yapabilir misiniz? Yabancı futbolcular şaşırıyor, biz ne yapıyoruz diye demiş. Ya orada şey var mesela, Galatasaray'da 1-2-3 cimbombom uyuyor, tamam mı? Beşiktaş da uyuyor ama şimdi 1-2-3 Fenerbahçe çok uyumuyor. Ya böyle Fenerbahçe falan yapacaklar ya da o üçlüyü değiştirmesi lazım. Bence de hoş değil yani ondan geriye saymak falan. Ya da şimdi Fener desen, ona da kızıyor Fenerbahçeli taraftarlar. Ya bizim adımız Fenerbahçe, niye Fener diyorsunuz diye. Başka bir üçlü yapılabilir. %100 katılıyorum. İbrahim abi çok teşekkürler.
0: Ya ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
0: Kusura bakmayın, bugün erken çıkmak zorundayım. 15'te A-Spor'da yayınım var. 15-18
1: arası. Reklamlara falan gitmedik zaten. Hani evet. 9-10 dakika reklam aralığıydı. Yani...
0: Eyvallah. Teşekkür ettim ben.
1: Ağzına
0: de çok
1: sağlık. İbrahim, nereye gideceksin şu an?
0: A-Spor'da. Şu an hemen şey var. Sansürsüz'de bir yayınımız olacak.
1: Tamam, o bant herhalde.
0: Evet, o canlı 15'le 18 A-Spor'da olacağım.
1: Tamam, süper.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Az sonra Çağatay Çıtlak. Onu da dinlemeyi unutmayın. Saat 14'te.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Yani Faleşka da böyle topa vurayım istiyor böyle yayından. Sürekli topa vurayım istiyor. Hani öyle oyun içinde bir pas alışverişi falan derdi yok cidden. Sadece topa vurma derdi var. O yüzden hakikaten dediğin gibi almazsın ama varsa da zor görürsün.
5: Her türlü kullanırsın. Yani. Ya Fenerbahçe'nin bir de bence çözümlemesi gereken, tabii bu negatif olarak söylemiyorum. Şu anda ana kadrodan doğru düzgün Bartu oynuyor. Yani yaz aylarının.
6: Ya şöyle düşün. Fenerbahçe'nin orta saha üçlüsü Bartu, Genduzi, Fred.
5: Fenerbahçe taraftarının %90'ı için bu üçlüden ikisi oynar mı?
6: Abi Bartu, Fred oynamaz. Yani normalde Fenerbahçe taraftarının gönlünde beklediği, en azından benim tanıdığım Fenerbahçe taraftarlarının, benim tanıdığım Fenerbahçe yorumcularının, benim tanıdığım Fenerbahçeli gazetecilerin beklediği üçlü Kante, Genduzi, Asensio.
4: Tabii.
5: Benim de beklentim o yönde.
4: Normaldir yani bu arada.
5: Yani en az iki tanesi zaten olmayacak. Bartu'nun üç tane şutu var. Bir tanesi çok iyiydi.
4: Evet, o direkten de olmalıydı. Diyorsun.
5: Evet. Yani o Karin'de yatarak
6: buluşuyor. Karin'de tek golle bize eğlenmiş. Geçen sene Karagül maçı.
4: Ve yani o kara maç bir de yani. O maçta oluyor o gol falan. Çok gerçi Fenerbahçe'nin enteresan bir talihi de var. Ona katılırım.
5: Pas isabeti %97 ya mesela. Buradan Fenerbahçe'nin ürettiği pozisyon yok. İşte o yüzden hani yetenek lazım Fenerbahçe diyor. Bartu güzel al ver. Hani ceza yayını koşu atayım. Orada da bir şeyler üretiyor.
6: 75 pas vardı Fenerbahçe'de. Ne kadar verimli pas yani, ne kadar bir efekt etki yarattı.
5: İşte 3 tane pozisyonu var bence Fenerbahçe.
6: Yani biraz bu pas oyunu peki eskilerin oyunu değil mi? Yani biraz eskidi artık bu iş. Yani alalım top devamı bizde dursun.
5: Çevirin, ama eğer bunu
6: dolaştıralım.
5: Pozisyon üretimine dönüştürebiliyorsan tamam. Ya kıymeti var. Ben hep şey olarak tarif ediyorum. Yani birinci bölgeden topu çıkarmak ya Fenerbahçe'nin hedefi. Buradan çıkartalım bir. İkinci bölgede Fenerbahçe'nin merkezden ürettiği pozisyonlarda topla oynama şeyi yüzdesi %23. Niye? Merkezde çünkü yaratıcı oyuncun yok. Yani Fred ve Bartu ile bir şey üretmen gerektiği için en az merkezden denemişsin. Bir de bu takımı hani Gurnik Zabce'yi topu bir anda yön değiştirerek açmak asıl bence ihtiyaç olan şeydi. Fenerbahçe çok yavaş topun yönünü değiştiriyor. Galatasaray için de aynısını söylüyorum ben. Çok yavaş yön değiştiriyor.
4: Sezonun genelinde öyleydi evet.
5: Yani al, ikinci pası bir daha al, o da pası alsın, sonra sağa dönsün.
4: Ve Sané'yi efektif kullanamama sebeplerinden biri bitmeliydi bu.
5: Milli takımımızın
6: ülkenin DNA'sında yavaş yapmak var bazı şeyleri.
4: Doğru, Dünya Kupası da öyle.
6: Hızlandıramıyoruz.
5: Ya şimdi Semedo ayağı çok düzgün. Gendouzi ayağı çok düzgün. Skriniar da gösterdi 27. dakikada Semedo'ya verdiği pas. İnanılmaz bir. Ligdeki çoğu 10 numara veremez o pas.
6: Ake, ayağı çok düzgün.
5: Ayağı çok düzgün. Bu kadar oyuncu varken Fenerbahçe'nin bu kadar yavaş oyunun yönünü değiştiriyor olması bence çok ciddi problem. Milli takımımızın da temel problemi. Dün Fenerbahçe'de en beğendiğim isim Gendouzi'ydi.
4: Evet. Ve bu yani sezon genelinde hep böyle olacak evet. Gibi.
5: Yani Gendouzi Türkiye'de şu anda mevcut oyuncular içerisinde 6 falan diyorlar ama Gendouzi'nin asli mevki.
4: Abi ne 6? Dün 6 gibimsiydi ama böyle
6: yani
4: çok.
6: Bizim Sercan da tutturmuştu burada 6. Ya dedim ki en son rakam gösterdim. Bak dedim adamın kariyerinde 6 en az oynadığı pozisyon.
4: Ona öyle demişler.
6: Ya 12-13 maç yani.
5: An itibariyle Türkiye'nin en iyi 8 numarası geldi.
6: Box to box kesin, 8 kesin, işte ya. Kesin.
4: Çok net. Hiç, çok tartışacak bir şey yok.
6: Ben hatta geçen sene düşünüyordum ya Galatasaray alsaydı.
5: Ya Ake'yi yani biraz
6: daha açlardı. Ferreira Gendouzi yapsaydı orayı. Ya çok acayip bir şey vaat ederdi o zaman o orta saha.
5: Fenerbahçe Ake'yi biraz daha kullanmaya başlarsa Gendouzi'nin şutlarını da görmeye başlarız.
6: Ya bir tek sana onu soracağım. Hiç denemiyor ya. Mesela işte Bartu'da acayip bir özgüven var. Hababan vuruyor mesela. İyi de vuruyor bu arada. Hani Hababan vuruyor derken. Fakat Gendouzi hiç... Ya vurduğunda da atan adam Gendouzi.
5: Yani benim takımın geneline baktığımda gördüğüm şey şu. Fenerbahçe Gendouzi'ye demiş ki bu takım kanatlardan çok çabuk geçiş yapıyor. Skriniar, Ake, Gendouzi. Gendouzi oradaki +1 savunma oyuncusu gibi kalsın. Ayağı da düzgün. Geçişte topu kazanırsak bizi geçişe çıkartır diye onu biraz daha geride görevlendirmiş olabilir. Yani Gendouzi'ye eğer imkanı varsa rakip yarı alanında Fred gibi kullanırsa Fenerbahçe bambaşka bir şey üretir. Ama, hocam, ama Fred'i alıp orada kullanamıyorsun mesela.
6: Hocanın dün maç sonuna çıkamazsa Gendouzi sanki biraz defansif orta saha gibi konumlandırmış hocam. Evet. Bizim o bölgede Gendouzi ve İsmail var diyor mesela. Halbuki Kante ve İsmail olması lazım onun. Yani Kante tek altıysa Kante var. Hani... Ya Kante planlarında da olmayabilir bu arada hocanın. Ben dün de söyledim yani Fred kesin kalacak açıklaması birazdan geleceğiz. Kante geleceğiz. Olmayacak da demek de olabilir.
4: Ki o demekse bunu kimseye anlatamaz.
6: Mesela sana. Ben de dün dediğim gibi Gendouzi'yi çok beğendim. Bence Semedo ilk geldiği zamanlar gibi biraz çok diriydi.
5: Sürpriz oyuncuydu.
6: Sürpriz oyuncuydu. Yani çok diriydi, bayağı diriydi. Yani o böyle biraz zayıflamış gibiydi bilmiyorum ya da gözümüz öyle geldi ekranda. Mesela Fred... Sen ne yaptığını ben hiç anlamadım. Bir de çok beğenenler de var Fred'i yani. Ben hakikaten anlamadım ne
4: yaptığını. Mesela Sofascore'da yüksek puan vermiş. Ben de şöyle koştu moştu falan ama öyle tam nedir anlamadım. Peki maçın fazla iyi isimleri sizde göre kimdi? Bana göre mesela fazla iyi olan 45 dakikalık performansıyla Ake var. Çünkü çok böyle güven verdi bence.
6: Çok net canım ya. Ake'nin verdiği güven. Yani bizim geçen sene şöyle. Geçen seneyle kıyaslayacak Fenerbahçeler onu. Osterbol'de Skriniar. Da hep şu panik vardı ya acaba Skriniar'da biz yani Skriniar sektirir bir şey olursa acaba Osterbol'e ne yapacak? Çünkü pozisyon bilgisi yok acayip bir atletizm var tamam. O Can Hıraç şeyle kapatıyor oraları bir şekilde. Ake'de ciddi bir pozisyon bilgisi var. Çok tertemiz bir ayak var yani ver onunla rahat çıkıyorsun. Hatta biz dün şeyi konuştuk ya belki 3-4 yaş geç olsa sol bek Ake oynardı.
4: Kesin bence öyle. Oynardı. Yani Hollanda falan öyle kullanmıyor
5: tabii,
4: mu?
5: Tabii tabii. Hatta
4: Guardiola da
5: defakto bir üçlü gibi konumlandırıp o sürekli arkadan +1 olarak içeriden dışarı koşu atan bir garip bir bek tipolojisi vardı onda.
6: Yani ağır hissettiği için çıkartmış oluyor ama ben de hani zaten en büyük sorun Ake ile ilgili ya da sorun yaratacak durum bu.
4: Sakatlık. Ha, aynen, sakatlık yatkınlığı ve yani yaşının da ilerliyor oluşu.
6: Yani bence yaşı hala çok şey değil yani.
4: Hayır, sakatlığa yatkın bir futbolcu için o yaşlar sıkıntı işte. Yoksa 32 normalde artık cidden şu günde problem değil ama hani yatkınsan oralarda daha çok bir nüksedebiliyor. Ki Fenerbahçe'nin aslında stoper rotasyonu da yok gibi bir şey. Yani Çağlar var. Bana göre Çağlar bir stoper değil artık. Yani ciddi alınacak.
5: Çağlar mesela. Yok.
6: Heh, yani şöyle ya. Hoca Türk
4: oyuncu var. Bir şey rica etsek.
6: Hoca Türk oyuncudan kolay vazgeçmez. Onun için Çağlar'dan da vazgeçeceğini düşünmüyorum açıkçası.
4: Tabii tabii. Oğuz Aydın'ı falan biz mesela sezon içinde lig maçlarında bence sağ bek göreceğiz. Atıyorum yani.
6: Yani dün solun oynattı. Mesela dün bana soruyorsan Kerem mi Oğuz mu? Oğuz daha etkiliydi.
4: Kesin.
5: Ben de Oğuz'u tercih ederdim. Daha önce söyledim, bayağı da linç yedik o konuda ama. Yani Kerem'in gol atma özelliği vesaire falan bir santrfor varken mümkün.
6: Vedat'la mesela.
5: Ya o zaman mümkün.
4: Vedat'la Kerem iyi oynar gibi.
6: Vedat şey değil ya. Vedat, o Vedat nereden çıktı ya? Sen de söyledin demin. Kerem bence bir kanat oyuncusu değil. Kerem bir ikinci forvet.
4: İç forvet. İç forvet.
6: Yani Kerem ben o alayım. Birebir geçeyim. İşte çizgiden keseyim. Zaten Fenerbahçe geçen sene Ocak ayında Tedesco'nun birebir beyanı şu. Benim elimde çok fazla kanat oyuncusu var. Fakat rakip eksiltip çizgiye gidecek oyuncum yok. O zaman Kerem de o takımın oyuncusu.
4: Evet.
6: Zaten niye Musab'a ısrarı? Ondan Musab'a ısrarı. Alalım. Niye bu sene Greenwood? O yüzden. Yani bir, alıp birisi gitsin. Kerem daha dediğim gibi Vedat'la, hani Pavlidis'le yaptığı gibi, Icardi'yle yaptığı gibi, evet, Vedat'la da yapacaktır muhtemelen pozitif işler.
5: Bence Kerem'in kariyer özeti çok zeki oyuncularla muazzam performans gösteriyor olması. Yani onun için özel çaba sarf edecek, ona koşu alanı yaratacak, alacak, söndürecek, Kerem'e bırakacak, servis edecek falan adam olduğu zaman Kerem onunla hemen adapte olabiliyor. Ama işte her takımda da bunu bulamaz. Şerif Kerem olmaz mesela.
6: Dün bizim arkadaşlar mesela geçen sene golleri izlemişler, hep şey varmış Kerem'in. Kerem Asensio. Her golde asist gol birinden biri. Öyle bir ikili olmuşlar geçen sene mesela.
5: Kerem'in şimdi, sürekli tamamlanması için birine ihtiyacı var.
6: Dün kim tamamlayacak Kerem'i? Fred'in öyle bir yeteneği yok. Bartu'nun da yok. Yani Genduzi'yi biraz öne itsen belki var da.
4: Var var.
6: Onu da geride tutuyorsun.
5: Belki bundan dolayı Fenerbahçe 26 tane orta yaptı mesela.
6: Evet, yine anlamsız.
5: Yani santrforsuz takımın 26 tane ortayı rastgele içeriye ceza sahası içinde savunan bir takıma karşı yapması bence en fazla İsmail Hoca rahatsız olmuştur bu işten. Burada ya bu kadar pas yapıyoruz, niye rastgele orta yapıyoruz?
6: Orta diye Talişka'nın vurduğu kafa çok iyiydi. Hani kaleci diziyle çıkarttı ya. Ya o işleri de yapıyor mesela. Hani
4: Talişka'nın kafası işte var cidden.
6: Abi yani, enteresan bir kafa vuruş.
5: İki tane kafa vuruşu var, bir de frikik. Üç tane pozisyonda Talişka Fenerbahçe'yi belki de tur atlatacak. Bilmiyorum.
4: Direği vardı bir de sanki.
5: Direk var mıydı Talişka'nın?
6: Direk yok ya.
4: Yok.
6: Direkten dönen Talişka mı?
4: İki tane var zaten.
6: Evet, biri Bartu,
4: biri Bartu, diğeri Talişka diye hatırlıyorum ben ama.
6: Olabilir.
4: Yanlışım varsa da.
6: Olabilir.
5: Mert de
4: teşekkür ederiz Aslı abla.
5: Mert bir kere işe yaradı. Onda da Yanza acayip bir şut çekti. Çok da güzel yerde buluştu. Bu, bence bu çok sıkıntı. Mesela Fenerbahçe'nin defansif orta sahalarından temel beklentisi orada o adamlara bu şutları vurdurmamak olmalı.
6: Çok rahat geldi bir de adama.
5: Yani Skriniar Osterbol da ikilisinin olduğu bir yerde bu kadar aldım, indirdim, verdim, geri aldım, servis yaptım olamaması lazım. O agresifliği Fener, hani Fred niye yüksek not aldı ben söyleyeyim, tahminen söylüyorum. İstatistik şirketleri genelde ofansif eylemleri
4: gir ya pozitif, gir vallahi kasma kendini gir.
5: Pozitif ayrımcılıkla değerlendiriyor.
6: Daha çok puanlıyor.
5: Hani Fred sürekli gitti bastı, pas kanallarını kapatmaya çalıştı vesaire. Bundan dolayı büyük ihtimalle Fred'i maçın yıldızlarından biri seçmiştir. Bence Skriniar ve Genduzi maçın yıldızlarıdır.
6: Bir de golü attığı için, yani skoru getirdiği için, maçı da kazandığı için
5: Talişka'yı edersin. O da Talişka tabii, üçüncü olarak ona eklersin.
6: Ama mesela hocanın 90 dakika sahada tuttuğu bir Fred gerçeği var. Yani hoca beğeniyor yani. Gerçekten hocadır, haklıdır. Kimsenin görmediği bir şey görüyor demek ki oyuncuda. Ya bizim göremediğimiz iki senedir. Ya ilk sezonunu anlıyorum hocanın. Hocaya şöyle çok saygı duyuyorum. Yani sen bunu ok istiyorsan buna benzer zaten.
4: Fred çok karakterli, sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek. Takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel biri bizimle birlikte olacak.
6: Şu cümle yüzünden Fenerbahçe geçen sene santrfor almadı işte.
4: Aynen öyle. Ya, bence Edson Alvarez yüzünden bu arada.
6: Hayır hayır. Ben birebir bildiğim olayı söylüyorum sana. Bu birebir bilgidir abi. Artık nasıl yalanlayacak. Zaten Ömer Topbaş da bunu anlattı. Yakında eğer bir gün Saadet'le Saran konuştu o da anlatır. Ertan Torunoğlu'ları da konuştu anlatır. İnşallah bir gün Tedesco konuşsa Tedesco da anlatır. Geçen sene Tedesco'nun dediği şu. Fred her rolü üstlenebilecek, takımda çok sevilen, çok antrenman devamlı yüksek, çok çalışkan, çok büyük profesyonel. Aynı bu cümlelerin farklı dizilimiyle söylendi. O zaman Fred kalsın denildi ve Fenerbahçe yabancı kontenjanını açamadı. Aynı bu cümle. Şimdi sonu bizimle birlikte olacak. Hoca bu cümleyi Fred dışında hiçbir yabancı için söylemedi biliyor musun şu ana kadar?
4: Yok, Osterwold'a için de ben söylediğini hatırlıyorum.
6: Ben artık onun olmayacağını düşünüyorum bu arada çok net şekilde de.
4: Ben Fred'in de olmayacağını düşünüyorum.
6: Bak kimi tutacaksın Allah'ın aşkına. 10 yabancı da Fred'i tutman demek bizim geçen verdiğimiz liseden bir kişinin gitmesi demek.
4: 2 değil mi hatta?
6: Talişka'da kalırsa 2 olacak bu.
4: İşte ha.
6: Yani abi ya kaleci ederse ondan vazgeçeceksin. Bir yeri yerleştirmen lazım şu anda.
4: Bence en mantıklısı o bu arada ama niye hiç konuşulmuyor anlamıyorum.
6: Çünkü kaleciyi yerleştirebileceğin sadece bir opsiyon var alabileceğin yerleştirmek istersen. İkinci bir kaleci yok. Sadece Berke Özer var. Yani sen bugün Mert Günok, Tarık Çetin'e lige başlar mısın?
4: Ya konuşma.
6: Şöyle bak. Rakiplerinde Uğurcan Çelik, Andre Onana, Alexander Nübel var.
5: Yani.
6: Başlayamazsın.
4: Nübel var hakikaten. Doğru. Beşiktaş, yani. Beşiktaş'ta daha sık konuşmamız lazım
6: bu. Evet, yani şimdi bak bu, yani. Bu bak şimdi bu arada Fenerbahçe'nin oyuncu da satmadı. Fenerbahçe bak nereye geldik? İlk resmi maçında oynadı daha satış yok.
5: Şu anda bu listeden satılması muhtemel. Yani Fenerbahçe'nin satarak listeyi eksilteceği isimler kimler olabilir?
6: Abi ben şimdi sondan başlayayım. Ben Musaba, düşünülenleri söyleyeyim bu arada. Hı hı. Musaba, Amrabat, 15, Bekao,
4: 14,
6: Livakovic,
4: 13, Diego Carlos, 12.
6: Diego Carlos.
4: Şu an 12 mesela hani böyle sayıyoruz 12.
6: Ya hocanın aklında eğer o hoca bence bu arada 12'ye göre söylüyor. Ya bence 12 artı 2 olacak diyor.
4: O işe geçelim mi? Hakikaten çünkü sanki bir, bana bir kural değişiminin açıklanması gibi geldi. Çünkü o surat ifadesi böyle yabancı kuralı belki değişebilir. 12 artı 2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Tamam. Ben tamamen hocaya katılıyorum bu arada ama.
6: Ama federasyon...
5: İstemeyenlerin neden istemediğiyle alakalı bir beyanatı var mı?
4: Var. Ben soruşturdum o işi biraz. Şey demişler hani bunu böyle açıkladınız. Bütün hani geçen sezonun başından itibaren biz planlamamızı buna göre yaptık. Niye şimdi başka bir şey üzerinden plan yapalım?
5: Ona bak.
4: Aşırı mantıksız değil hatta.
6: Bunu söyleyenler ben yanlış bilmiyorsam abi. Konya, Kasımpaşa, Samsun, Göztepe bir takım daha var. Eyüp.
4: Eyüp.
6: Bu beşi. Ha. Benim bildiğim.
4: Ya haklılar kendilerince haklılar
6: da. Bu arada kural seneye 8 artı 6 bu federasyon kalırsa.
4: Ne?
6: Tabii.
4: Abi 8 artı 6. Yani 6 ne ya?
6: Şimdi bu arada İsmailce şöyle olabilir abi. Hepimiz oralarda bulunduk kulüplerde, soyumu ya da hocalar arkadaşımız oldu. Ya yönetici gidip şunu diyebilir. Hocam biz uğraşıyoruz 12 artı 2 olabilir bu iş. Sen ona göre de bir düşün, bir plan yap diyebilirsin. Ama bu 12 artı 2 çıkacak demek değil.
5: Çıkmazsa Fenerbahçe'nin an itibariyle satılacak oyuncular haricinde 2 tane adam
6: gönderir. Çıkmazsa Fenerbahçe'nin...
4: Abi 3 aslında çünkü bir santrfor alacaklarını da soruyorlar.
6: O zaman o santrfor kesin kontenjan olacak. %100.
4: O zaman Sıdiki ne mana oluyor?
6: Fenerbahçe'nin oradan oyuncu satması daha kolay şu anda. Yani bak Sıdiki, kesin. Şerif, Nene, Archie Brown bunlar daha kolay elden çıkarabilecek tabii. Oyuncular. Hatta Mimović yani kampın yıldızı denen Mimović'in kadroya girmedi mesela.
4: Hı?
6: Kampın yıldızı... Kampın 2 tane yıldızı vardı. Fenerbahçe sosyal medya hesapları.
4: Mimović Cengiz mi?
6: Mimović Cengiz ikisi de kadroda yoktu. Olmayacağını da söyledik. Yani.
4: İki kişi eklendi. O iki çıkan iki kişi.
6: Şimdi şöyle bir şey var abi. Hocanın burada potansiyel kimlerden vazgeçmeyeceğini, kimlerden vazgeçmeyeceğini söyleyelim. Öyle gidelim ona. Abi Greenwood 1. Guendouzi 2.
4: Asensio.
6: Şikrinyar 3.
4: Asensio yüz belki.
6: Şikrinyar 3. Ake 4. Vedat Muriç 5. Ederson. Hadi Ederson'a geçelim. Fred 6. O altısından kesin vazgeçmeyecek hoca şu ana kadar beyanlarında.
4: Yani Asensio yok o listede ama Fred var.
6: Ben ya yarın Asensio'ya teklif geldi. Bence hoca değerlendirir.
5: 10 numara da kullanacağız demesi Fred'e şimdi enteresan.
6: Neden biliyor musun abi? Hoca 99 golde kimdi 10 numarası?
4: Şimanski.
6: Sebastian Şimanski. Asensio'dan Şimanski olur mu?
4: Alakaları yok.
6: Asensio kaç Şimanski eder?
4: 7.
6: Yani hani anladın mı? Ya onun için ben artık dünkü açıklamalardan sonra Fred kesin bizimle kalacak.
5: Koşuyu
6: artık...
5: ve mücadeleyi Fenerbahçe'nin 10 numarasından bekliyor olması bir problem yaratmaz mı? Bakıyorum şimdi mesela.
4: Yaratır. Yarattı da zaten.
5: Yani Prekop 21 tane ikili mücadeleye girdi rakibi santrforu. Bunun 14 tanesini kazandı. 10 tane hava topunun 7'sini aldı. Şimdi sen mücadeleyi 10 numaradan bekliyorsun ama senin rakibi karşılamak için ihtiyaç duyduğun şey orta sahanın merkezinin yüksek mücadele gücüne sahip olması ve stoperlerin rakibi söndürmesi. Herkes şeyden bahsediyor. Bakıyorum Fenerbahçe'nin pas yapmasından, topla oynamasından. Osterwolde'nin 2 tane pas arası var. Bu kadar çabuk bir oyuncunun. Totalde 2 tane sadece pas arası var. Rakiplere verdikleri ikili mücadele. Bir santrfor 20 tane mücadelenin 14'ünü kazanıyorsa Fenerbahçe'nin mücadele açısından ihtiyacı Asensio'nun kantelik yapması değil.
4: Kantelik itibariyle. 20'de 14 müymüş santrforun şeyi?
5: Evet.
4: Gurnik'in. Evet. 20'de 14. Cidden çok
6: geriye kadar geldi ya bayağı şey çok yeteneksiz.
5: Ya Prekop bir de orta saha yuvarlağının içine falan da gelip oradan takımın pasla çıkamadığı pozisyonlarda da alıyor ya yaslanıyor.
6: Geldi bayağı yaslandı. Güçlü de bir oyuncu belli hani kuvvetli, hı-hı, ağır. Ya ama işte hocanın, ya vallahi söylüyorum bak, ben maç dün kaybetseydi Fenerbahçe, berabere falan kalsaydı, ama hoca daha pozitif konuşsaydı daha mutlu olabilirdim. Yani gelecek açısından dün ben gerçekten üzüldüm. Yani Asensio'nun bu kadar, ya şimdi hoca diyor ki ben Asensio'ya sordum, hazır mısın? Evet hazırım dedi. Hayır değilsin, 70 hazırsın dedim. Hocam niye soruyorsun o zaman adama? Sorma. O adama git direkt de ki Marco biz senin değerlerine baktık, sen şu anda %70 hazırsın, o yüzden ilk 11'de değilsin. Ya kapat konuyu, niye adamı sorup adamı bir daha ben sana inanmıyorum ha geliyorsun.
5: Galatasaray'ın arayıp bulamadığı adam Asensio.
6: Öyle. Ama Semedo'ya gidiyorsun. Semedo'ya gidip diyorsun ki 4 gün önce geldin, ne durumdasın? Oynarım diyor. Tamam oynarsın diyorsun. Oynatıyorsun Semedo'yu.
4: Yani. Hakikaten bu şu iki açıklama ne, bir öncekinde verir misiniz? İkisini üst üste okuyayım. Yani değişikliğini buradan anlarız bence üst üste okuyunca. Asensio'yla dün akşam konuştum. Kendini nasıl hissediyorsun dedim. Ben %100 hazırım dedi. Bana göre daha %70'sin dedim. Doğru. Siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz dedi. Acele etme dedim. O dedi dedim. Yavaş yavaş geliyor. Diğerine geçelim. Semedo geleli 4 gün oldu. Geldiğinde fiziki durumunu sordum. Kendimi hazırladım, bana güvenebilirsin dedi. Antrenmanda enerjisi yüksekti. Hücuma çıkıyorsan üretkenliğini sonuçlandırman lazım dedim. Verdiğimiz şansı iyi kullandım. Tamam,
6: birinde oyuncuya inanıyorsun beyanla, birinde inanmıyorsun.
4: Enteresan abi.
6: Ben diyorum ki sorma o zaman hocam. Kafanda zaten oynatmamak var Asensio'yu değil mi? Vermişsin kararını, hükmü vermişsin. Eğer kararsız olsan anlarım. Kararsızsındır gider dersin ki ya Marco kendini nasıl hissediyorsun? Ve bir oyuncu ben kendimi iyi hissediyorum derse oyuncu oynatırsın. Çünkü onun için sorarsın zaten oyuncuya. Oyuncu derse ki ya hocam yok benim ayak oynamaz, dizim iyi değil, o zaman da oynatmazsın, hiç veriye, analize bakmazsın abi. Ya kusura bakmasın İsmail'cim, bizden çok daha fazla oralarda oldu ama hani biz de 3-5 diyalogumuz, sohbetimiz oldu insanlarla. O soyun, yani mesela Alex'in 2011-12 süper final, final maçında neden oynamadığı ya da neden oynadığı, oynatılmadığının hikayesi de buna benzer bir hikaye. Yani onun için inşallah İsmail Hoca sonunda haklı çıkar. Biz yanlış düşünüyoruzdur şu anda. Çünkü temennimiz İsmail Hoca'nın Fenerbahçe şampiyon yapması. Ve doğrular onun doğrularının önemli. Bizim doğrularımızın doğru çıkmasının çok bir kıymeti yok. Ama ben Asensio'nun bu kadar, hele hele bir gün önce de adamı kıran bir açıklama yapmışsın. Adam ready for tomorrow falan demiş. Ya biraz daha böyle daha okşayıcı, biraz daha böyle babacan diyor ya, geri geldi ben onların babasıyım. Yani babası gibi konuşmasını beklerdim. Yani hoca burada Asensio'yu mahallede sevmeyen bir arkadaş gibi konuşmuş.
4: Bana da öyle.
6: Yani babası yani. Gibi değil de hani. Talişka işte evet elimizde o var, yetenekli, o iyi oynadı, elinden geleni yaptı. Ama Talişka bizimle kalacak yok mesela.
4: Zaten yani istediğini de düşünmüyorum ben çok. Çünkü çok İsmail Hoca oyuncusu değil.
6: Semedo'yu anlıyorum. Semedo'yu beğeniyor hoca. Çünkü hoca Fenerbahçe geçen sene de gittiği için ben geçen sene hocanın oyuncular için ne dediğini de biliyorum ama bugün hangi oyuncu için ne dediğini söylemeyeyim. Çünkü kesin yalanlanır. Beğendiklerinden gideyim. Semedo'yu beğendiğini biliyorum. Geçen sene de yani. Başkanı da beğenmediğini biliyorum.
4: Aziz Bey'in mi?
6: Aziz Bey zaten sağ bek almamız lazım diyor değil ki kongre sürecinde. Bizim sağ bekler Dünya Kupası'na gidecek. Zaten sayısal yokuz ama almamız da lazım zaten. Geliştirmemiz de lazım orayı diyordu.
4: Ama o işi şey yapamadılar herhalde.
6: Ama dünden yani sonra Semedo'ya bir şey diyemezsin. Dün adam
5: yabancı gayet. Kuralı zaten Fenerbahçe'yi kısıtlıyor. Bir de bunun üstüne Fred kalıyor dediğin zaman daha da kısıtlanmış oluyor.
6: Abi çıkmıyor bende 10. Fred kaldığında kimi atıyoruz? Yani atabileceğimiz, dışarı çıkarabileceğimiz Ederson var. Semedo var.
5: Ederson demek aynı zamanda 35 milyon euro demek.
6: Evet. Direkt. Semedo var. Kante var. Asensio var. Çünkü diğerlerini saydık demin zaten.
5: İşte bu sayılan isimleri mesela yani? Elden çıkarmak da göndermek de kenarda oturtturmak da inanılmaz külfet. Çok tabii, büyük sözleşmeleri tabii. Var çünkü.
6: Yani bu arada Ederson zaten Fenerbahçe'nin birinci kalesi Ederson şu anda. Bu tartışmaya gerek yok bunu yani.
5: Ya herhalde. Yani.
6: Tarık'la Mert'in iyi niyetiyle beraber ben Ederson'u ne kadar eleştirsem de kalite anlamında yani tabii ki Ederson. Ama birilerinden de vazgeçmen gerekiyor ya. Fred kesin kalacak dediğine göre. Ve onlar tabii 10 yabancı kalırsa bu söylediklerimiz. 12'ye çıktığı anda iş sorun yok.
5: 12'ye çıktığı anda Fenerbahçe'nin bir kişi gönderip santrfor alması lazım.
6: Aynen öyle.
4: Oyuncuların açıklamalarına geçelim biraz. Onları okuyalım. Talişka'nın, Bartu'nun falan açıklamaları vardı. Bartu ben vallahi şey, sen çok ikna değilsin Murat abi ama ben Bartu beğenmiştim mesela.
6: Ben ikna değilim, şöyle diyorum. Bartu Fenerbahçe'nin, şampiyon Fenerbahçe'nin kadrosunda... Ya sahaya ne kadar girer? Abi şöyle diyorsa var İsmail Hoca. İsmail'in önünde benim için diyorsa Bartu. Bir şey diyemem. Çünkü İsmail'i sahaya sokmadı.
4: Ama o, yani oyun profilleri o kadar farklı ki. Biri oyun kurucu, diğeri böyle altı numaramsı şey olduğu için, çapa gibi bir şey olduğu için hani
6: yani Bartu onun oyununa kimin, daha Bartu uygun olabilir. İkamesi mesela Bartu. Fenerbahçe'de. Ya Gendoz'un ikamesi mi olacak sezon içinde? Atıyorum şu anda mesela.
4: Ya onların da oyuncu tipi farklı.
6: Her sene gönderdin sen Bartu.
5: Bölgesel olarak yakın olan Gendouzi ama tip itibariyle hiç kimseye benzemiyor.
4: Aynen öyle. Sergio Oliveira'ya benziyor.
6: Hikmet bir sürü takıma gitti. Maribor benim hatırladığım. Sivas. Karagümrük.
4: Karagümrük.
5: Dördüncü yılıymış, ben farkında değilim.
6: Hiçbirinde direkt 11 oyuncusu olmadı. Evet. Sivas ve Karagümrük'te de ligden düştü. Gitti iki takımla da.
4: Okuyayım. Öncelikle İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Fenerbahçe'de 4. yılım. İlk kez bana bir resmi maçta ilk 11'de şans verdi. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya çalıştım. Performansımı hocamız değerlendirecek.
6: Geçen sene Mourinho'da ilk maçta şans vermişti.
4: Ki kaliteli oyuncu falan demişti galiba Bartu'yla. Öyle bir şey miydi?

0: Oğuz'a tap tap tap player deyip 15. haftada oynatmıştı. Var ya bilgisini öyle.
1: O Ali Bey'in söylemi. Yani belki de
0: ama
1: de...
0: bana öyle söyledi diyor Mourinho.
1: Ha. Yani işte tam onu demeye çalışıyorum da belki de yoktur öyle bir şey.
0: Vardır vardır.
1: Bartu evladımız genç oyuncumuz kamp başından bugüne çok hak etti. Onun yerine oynayan milli oyuncular var. Tatlı rekabet olacak, savaş olacak. Şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu ile başladım oyuna.
0: İsmail Yüksek'ten bahsediyor. Başka milli oyuncusu yok ki Fenerbahçe'nin o pozisyonda. Onun için dedim İsmail mi diye.
1: Yani evet.
0: Ben dün İsmail'in sahaya girmemesini çok normal karşılamıyorum bak.
1: Ben de karşılamıyorum. Bir 67'de falan atarsın yani.
0: Yani bir de bütün maç ısındı İsmail. 15. dakikadan itibaren bak İsmail, Çağlar 15. dakikadan itibaren ısındılar kenarda.
2: Ben ne zaman girecek diye bekliyordum ama girmedi.
1: Size şeyi sorayım ya biraz. Tribünle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir değişiklikler var mı böyle? Bir hani kim olduğunu unutma mı? Kim olduğunu hatırlamaydı. Ne yazıyordu?
0: Ya onlar pankartlar vesaireler, koreografiler güzeldi. Değil ama abi, maçta güzel. Olanlara sorduğumda ben yine aynı kakafoni devam ediyor dediler. Birisi A diye bağırırken öbürü C diye bağırabiliyor dediler.
1: Sen maça nereye gittin? Ha yayın.
0: Benim maç önü, devre arası maç sonu vardı. Hattrick.
1: Ama baksana bak böyle bir şey tribünün.
0: Ya bu yapılmış. Ya Ahmet Konan selam olsun buradan. Ahmet'in tweetini okudum ben o maçtaydı. Dedi ki yani yine şey vardı, tezahüratlar farklıydı birbirinden dedi. Baba bu çok denendi bu arada. Bu yeni bir şey değil. Daha önce telsiz dağıtıldı.
1: Ben ilk defa.
0: Bu yani. Ne zaman işe yarar biliyor musun? Şimdi Galatasaray'ın tek tribün grubu var ya bu Ultra Aslan. Sadece Ultra Aslan vardır statta. Dersin ki birbirlerinin arasındaki koordinasyon için birer telsiz vereyim siz aynı şeyi yapın. Ama zaten buradaki sorun Fenerbahçe tribün gruplarının ego savaşı.
1: Doğru ki ben biliyorum öyle bir şey olduğunu.
0: Anladın mı?
1: Yani... İçeride arkadaşlarım var yani. Hakikaten hiç birbirlerini sevmiyorlar orada.
0: Yani sorun o. Sen istediğin sabaha kadar dağıt. İstiyorsan herkese bir tane tank onlardan.
1: Doğru. O çözülmedikçe de bir senkronizasyon zor sanki.
2: Fenerbahçe kendi evinde bu sezon çok önemli maçlar oynayacak. Bu yani dün benim gördüğüm tablo. Ben mesela sadece bir ses var.
0: Gürültü var abi, gürültü.
2: Hani futbolcuyu motive edecek bir şey değil. Rakibi rahatsız edecek bir şey değil. İşte seni motive edecek bir şey değil. Orada bir kalabalıktan kaynaklanan bir ses var. Fakat bu organize değil. Oyuncuyu itmiyor. Fenerbahçe tribünlerini de toparlaması lazım. Eğer şampiyonluk hedefiyle sezonu başlıyorsa.
0: Yani GFB'nin kale arkasının kapandığı günden beri söylüyorum. Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum şu anda. 15-16 yıl oldu herhalde. Çünkü o dönem ne oldu? Yani özellikle Allah rahmet eylesin. Tekrar gani gani. Sefa Reis'in de vefatından sonra Fenerbahçe tribünü çok bölündü. Ya bir tribünde 20 tane grup olur mu ayrı? Bak 1, 2, 3, 4 değil 20. Belki bu arada 20'den fazla ben bildiğim 20'yi söylüyorum. Çünkü kendi içinde de var. Ya GFB diyorsun, GFB Esenler, GFB Kasımpaşa, GFB Kadıköy, GFB İzmir, GFB Ankara, Ünü GFB, Lise GFB. Ya zaten kendi içinde dağılık. Öbür tarafa geçiyorsun Anadolu GFB, UTG, yani bildiklerimi söylüyorum, KFG, Kill For You. Başka var mı benim bilmediğim? Daha da var böyle sayıyorlar. Fenerbahçe tribünü hayattır bizim çocuklar.
3: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Reklam bitti.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Son dakika.

0: se siamo pronti o se giocheremo un gioco più controllato, diciamo.
1: Buongiorno a tutti. Sapete come un po' è iniziata la nostra pre-season con tanti giovani, con tanti ragazzi che purtroppo per i mondiali sono arrivati piano piano in ritardo. Diciamo che sarebbe stato bello e importante lavorare sin dall'inizio con tutto il blocco squadra, però è andata così. Quando ci sono europei, mondiali, e purtroppo capita questo. Abbiamo lavorato negli ultimi 10 giorni con un buon numero di calciatori, abbiamo fatto questa settimana l'unica dove eravamo quasi al completo e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto. Certo che sarebbe stato più bello lavorare con tutti i giocatori sin dall'inizio, però faremo quello che siamo riusciti a preparare contro una squadra di livello, contro una squadra forte, e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto in queste settimane. Secondo me qualcosa già adesso possiamo far vedere.
2: Evet, hepinize öncelikle iyi günler dilemek istiyorum. Biliyorsunuz aslında hepiniz sezon öncesi kampına nasıl başladığımızı. Çok fazla aramızda genç oyuncu vardı ve bu milli takım olayı da birazcık bizim canımızı yaktı. Geç geldiler çünkü. Keşke hepsiyle beraber ilk günden beraber idman yapabilseydik. Çok güzel olurdu o zaman. Ama maalesef Avrupa Kupaları ya da Dünya Kupası olduğu zaman bu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Şunu söyleyebilirim. Son 10 gündür aslında tam kadroyla beraber çalışıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi geçti ve sahada bence dediklerimi gösterebilecek bu çocuklar. İyi çalıştık bu çünkü son 10 gündür. Yarın da Michelin'e karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım, iyi bir takım, ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz ve bence yarın bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum iyi anlamda.
3: Buyurun.
4: Türkiye Gazetesi Serkan Can Bozkurt. Hocamızın konferans liginde 2 kez final tecrübesi var. Bologna ile de çeyrek finalde kaybetmişti. Avrupa'da başarılı bir grafiği var hocamızın. Beşiktaş'ta da böyle bir hedefi var mı? Önceliği lig mi yoksa Avrupa mı? Bu konu hakkındaki düşüncelerini alacaktım.
1: Ma il percorso europeo è sempre stimolante, bello. Ti mette a confronto con tante realtà importanti del calcio europeo e penso che tutti qui abbiamo la voglia di giocarci l'Europa. Non so quale Europa sarà, iniziamo con questo preliminare di Europa League dove ci teniamo a far bella figura, tutti hanno la voglia di vincere, di passare il turno, quindi noi proveremo a fare questo. Chiaro che oltre al fatto di avere la possibilità di rimanere in Europa, poi ci sarà il campionato, dove il campionato abbiamo tutti, sappiamo quanto è importante, sappiamo quanto ci tiene il nostro pubblico, quanto ci tiene la società, però in questo momento iniziamo con l'Europa e dobbiamo cercare di affrontarla nel migliore dei modi, onorandola e cercando di dare il massimo per vedere se di riuscire a passare questo turno.
2: Evet, Avrupa yolculuğu tabii ki de çok heyecanlı bir yolculuk. Ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları ise gerçek futbol nedir gösterebiliyor bazen, farklı oyunları olduğu için. Hepimiz ama çok istekliyiz, bunu söyleyebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da, ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Ve bugün de bu yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz yarın. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok iyi olur, ama tabii ki de liginde ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi tekrardan, bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç için.
3: Hanımefendi, size devam edelim.
5: 24 Ayşegül Bedirak Osman. Hocam, öncelikle yarınki maç için

0: başarılar diliyorum. Yarın ilk kez Beşiktaş formasıyla resmi bir maça çıkacaksınız ve taraftarınızın karşısına kendi evinizde çıkacaksınız. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hazır mısınız? Beşiktaş taraftarına bir mesajınız var mı? Teşekkür ederim.
1: Grazie, crepi, crepi il lupo, perché è normale ci sia un po' d'emozione da parte mia, dello staff. Domani sarà la nostra prima partita ufficiale e ho già visto che ci sarà una bella, uno stadio bello e ho visto che ci sarà tanta gente, e curiosità per tutti, e quindi è giusto che sia così. L'emozione è tanta, ripeto, partire con queste partite così importanti è anche stimolante, e mi auguro che il pubblico capisca che è l'inizio, capisca che sia domani una partita dove ancora abbiamo tanto da lavorare, ma sono convinto che saranno dalla nostra parte, ci aiuteranno ad andare forte, a spingere, a cercare di far nostra questa partita. Quindi mi auguro che tutti insieme, noi e il pubblico, domani si possa far vedere una grande prestazione e far vedere quello che in questi giorni siamo riusciti a proporre. Per il resto sono convinto che ci trascineranno per tutta la partita.
2: Evet, teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Ben ve staffım olarak, ekibim olarak çok heyecanlıyız. Çünkü yarın ilk defa resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımızla ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız bu durumdan dolayı. Çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli. Ama taraftarların da bilmesi gerekiyor. Bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak. Ve daha çalışmamız üzerine gereken çok daha fazla da şey var. Ama ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır. Daha iyi oynamamızı sağlayan kuvvetimiz olacaktır. Yarın taraftarımıza beraber de sahada iyi bir performans sergileyip şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Teşekkürler.
3: Beyefendi siz, sonra Serkan Bey siz.
4: XTG Spor, Erol Evcen. Hocam öncelikle başarılar yarınki maç için. Türkiye Süper Ligi'nde genellikle 4-2-3-1 oynatılıyor. Genel olarak 4-2-3-1 oyununa hakimsiniz. Lige ve takıma adaptasyon sürecinizde bunun etkili olacağını düşünüyor musunuz?
1: Ma io ho avuto la possibilità di affrontare qualche squadra del campionato turco in conference, il Basaksehir e il Sivas, poi anche un amichevole importante contro il Galatasaray. Secondo me il campionato è un campionato tosto, difficile, e da veramente affrontare tutte le partite nel migliore dei modi. E ho visto che tante squadre lavorano con questo sistema qua. Noi in questo mese di ritiro abbiamo lavorato con una difesa a 4, con un centrocampo e anche un attacco che potevamo anche variare a 2, a 3, chiaro che poi dipende anche dalle partite, però questo sarà il nostro sistema. Studieremo poi ogni partita, man mano affronteremo gli avversari, quello che proporranno contro di noi, però la nostra base è questa, e da lì vogliamo cercare di costruire un'identità, cercare di essere una squadra che sa quello che deve fare e poi in base a tutti gli avversari proporre qualche strategia diversa.
2: Evet, geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans liginde Başakşehir ve Sivas maçlarını oynadık zamanında. Aynı zamanda Galatasaray'a karşı da çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türk ligi hakkında şunu söyleyebilirim. Oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil. Ve bütün maçlarda %100 hazır olmanız gerekiyor. %100 hazır olamazsanız işiniz ligde çok zor. 4-2-3-1'e karşı da çok oynadım. Ben 4-2-3-1'e de ben de oynadım aynı zamanda. Genelde kampta dörtlü defans, dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz aslında. Çünkü her maç sonuçta farklı, her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimizde bu olacak genelde, dörtlü savunma. Ve bunun üzerinden de bir kimlik yaratmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz. Ve stratejimizi de tamamen bunun üzerine belirledik.
5: Rabona Dijital Serkan Morova. Hocam öncelikle yarınki karşılaşma için ben de sizlere başarılar diliyorum. Hazırlık kampında birçok genç oyuncuyla çalışma fırsatı yakaladığınızdan bahsetmiştiniz. Yeni sezon planlamalarınız içerisinde yer alacak olan altyapı oyuncuları var mı? Bir de İlhan Fakılı iyi bir kamp dönemi geçirdiği gibi duruyor. İlhan Fakılı ile alakalı değerlendirmenizi merak ediyorum. Teşekkürler.
1: Sì, abbiamo fatto, abbiamo lavorato tanti giorni con tanti ragazzi, tanti interessanti, alcuni sono ancora con noi e credo che durante l'anno tanti lavoreranno in alcune settimane con la prima squadra perché, ripeto, qualcuno è interessante, qualcuno è bravo, qualcuno ha grandi margini di miglioramento e chiaramente avremo la possibilità di farli lavorare con noi. E Ilan è una bella sorpresa, è un ragazzo veramente che ha grandi qualità, è un ragazzo che ha grandi margini di miglioramento, è ancora giovane, ha fatto vedere in queste amichevoli di essere veramente bravo sotto porta, c'ha una freddezza, una concretezza importante, però anche lui essendo giovane deve saper lavorare in entrambe le fasi, deve crescere da quando non ha la palla, deve essere più intenso, deve lavorare per i compagni, ma la qualità che ha la sapevamo, l'abbiamo portato qui infatti per lavorare sugli esterni, su quella sua zona di campo perché ha talento e mi auguro che possa crescere, possa dare tanto per questa maglia.
2: Evet, aslında çok fazla günler boyunca da çok genç arkadaşlarla çalışacak altyapıdan. Aralarında da bazı gerçekten enteresan, ilginç isimler de vardı. Ve hatta bazıları da bizimle beraber bu dönemde kalacaklar. Ama tabii ki de yıl içinde bazı arkadaşlarla arkadaşlar bazı haftalarda da bizimle çalışabilirler. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok ilginç isimler, enteresan isimler vardı ve gelişmeye çok açık isimler vardı. O yüzden arada sırada bazıları da gelip bizimle çalışabilirler, hatta kalabilirler de. İlhan Fakıl hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. Sürprize uğradığımı söyleyebilirim İlhan'dan sonra. Hazırlık maçlarında özellikle iki tane önemli gol attı, iyi performans gösterdi. Bize kalelerinde ne kadar bitirici olduğunu ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş, aynı zamanda gelişmeye de çok açık bir arkadaş. Fakat genç olduğu için tabii ki de bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan olması gerekiyor, daha sert olması gerekiyor. Ve arkadaşlarıyla daha iyi çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi kaliteli bir oyuncu, zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum İlhan'ın.
3: Son iki soru siz ve sizinle bitirelim.
6: Egemen Güven, Bein Sports. Öncelikle yarınki karşılaşma için başarılar dilerim. Midtjylland maçıyla beraber Beşiktaş resmi olarak normal sezonu da açmış olacak. Kendisinin yaz başında anlaşmaya vardığı Beşiktaş ve dışarıdan gözlemlediği Beşiktaş'la bugüne kadar içerisinde çalıştığı Beşiktaş ona olumlu olarak nasıl beklenmedik olaylar getirdi? Daha doğrusu içerisinde bulunmasıyla beraber olumlu anlamda oyuncu performansları, taraftarlar, kulüp içindeki beklentiler, olumlu anlamda teknik direktörü şaşırtan olaylar oldu mu? Teşekkürler.

0: Sono contento di questa domanda perché davvero ho trovato un ambiente bellissimo, delle persone eccezionali, tutti che lavorano per il bene del Besiktas, tutti che lavorano per la causa, tutti che danno il loro contributo, davvero persone eccezionali. Il centro sportivo è un centro dove si lavora molto bene e tutte le sensazioni dell'inizio sono state confermate. Poi per quanto riguarda tutto quello che ci siamo detti con la società, è chiaro che rimane dentro qui il centro sportivo. Per quanto riguarda la squadra, il mercato è aperto ancora a lungo, chiaramente staremo vigili su tutto, perché ci sarà chiaramente ancora da aggiungere qualcosa, faremo qualcosa sicuramente. Per il resto tutte sensazioni belle, positive, non vedo l'ora di arrivare domani allo stadio per vedere lo stadio, questa tifoseria, ma sono convinto che, ripeto come ho detto prima, tutti insieme si possa fare un grande lavoro e non vedo l'ora di iniziare.
1: Evet, bu sorudan dolayı aslında çok mutluyum. Teşekkürler. Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içinde olduğumu söyleyebilirim. Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz insanlar. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çok çalışıyor. Herkes elinden geleni yüz yüz yapıyor bu davamız için. Tesislerimiz hakkında ise tesislerimiz gerçekten çok güzel. Ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii bazı şeyler konuşmuştuk sezon başında ama tabii ki de onlar aramızda kalır. Onları size söyleyemem. Bence iyi işler de yapacağız. Biliyorsunuz zaten şu an transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var ve orada da aramıza arkadaşlar katılacak. Onu da söyleyebilirim. Bunun üzerine çalışıyoruz. Ama şu ana kadar her şeyden çok mutluyum. Yarın taraftarla beraber olacağım için çok mutluyum ve ilk maçımda sahada olacağım için de çok mutluyum. Hemen başlamak istiyorum. Gerçekten yarının gelmesini istiyorum.
2: Son soru.
3: Olsan Genç Hedefspor, öncelikle yarın için ben de başarılar diliyorum. Tabii sezonun bu döneminde kuzey ülkelerinden gelen bir rakiple karşılaşınca akla gelen ilk konu fizik gücü konusu oluyor, ilk endişe. Bu durum bu dönemde kendisi için bir handikap oluşturuyor mu? Bu eşleşmede genel olarak Beşiktaş'ın avantajlarını ve dezavantajlarını nasıl sıralar?
0: No, sono sempre squadre forti fisicamente, sono ormai tutte le squadre in Europa tutte preparate sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto fisico, gente che sa giocare sotto pressione, che sa darti pressione senza palla, quindi ormai in Europa tutte le partite sono difficili. Abbiamo visto, abbiamo studiato, abbiamo preparato qualcosa. L'unico svantaggio, lo dico, ma non perché voglio trovare scuse o alibi, è il fatto che è da poco che lavoriamo con quasi tutti i giocatori grandi a disposizione, per il resto conosciamo il valore del nostro avversario, perché ripeto, in Europa non ci sono partite facili, non ci sono avversari dove già è scontato il risultato. Quindi temiamo il Midtjylland, ma sappiamo quello che possiamo fare e domani cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo preparato.
1: Evet, Avrupa'da oynayan takımların hepsi tabii ki de taktik olarak hazır oluyorlar, fiziksel olarak hazır oluyorlar. Özellikle kuzey takımları da fiziksel takımlardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve Avrupa'daki takımlar aynı zamanda baskı altında oynamayı bilen takımlardır. İyi de basabilen takımlardır. Yani kısacası Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her maç zordur. Biz iyi hazırlandık. Hani bir dezavantajımız varsa, ki ben bunu bahane olarak söylemiyorum. Asla bahane olarak algılamayın bunu. bütün takımla beraber az bir sürede çalışabildik. Sadece bunu söyleyebilirim. Ama onun dışında rakibimize iyi hazırlandık. Nasıl bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Ve Avrupa'da tekrar ediyorum, kolay maç asla yoktur. Bunu sadece kendi takım için, bütün takımlar için söylüyorum. Hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz Avrupa'da. Michelin'de iyi biliyoruz, iyi çalıştık ve yarın da sahada şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Teşekkürler.
2: Değerli basın mensupları, basın toplantımızın sonuna geldik. Hepinize katılmanız için teşekkür ederiz.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Son dakika. Son dakika. Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
9: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Reklam bitti.
10: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
11: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, tatilde, yollarda olan ve Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programını bekleyen Radyo Gol'ün en değerli, en kıymetli paydaşları olan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden ve yürekten merhaba diyorum. Takvimlerin şöyle bir baktığım zaman, kaçıydı bugün ya? Hakikaten ona yazmayı unutmuşum. 22'si. 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösterdiği çok sıcak bir İstanbul gününde her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı özelliğini taşıyan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme hoş geldiniz. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Midland maçı öncesi basın toplantısı sebebiyle birazcık geç başlıyoruz bugün ama telafi edeceğiz. Sürpriz bağlantılarımla şimdiden müjdesini vermiş olayım. Çünkü saymadım ama 1, 2, 4, 6, 8 tane spor yazarı da sırayla bekliyorlar. Bakalım, inşallah vaktimizin yettiği süresince de onları da almaya çalışacağım. Dünden beri Instagram üzerinden, Çağatay Hoca adresi üzerinden, yayından sonra da bana ulaşan ve karşılıklı sohbet ettiğimiz bir sürü dinleyicimiz vardı. Özellikle dün akşamki Fenerbahçe maçı ve sonrasında yorum isteyenler oldu. Ama şu kadarını söyleyeyim, dün statta da canlı izlediğim maçta Fenerbahçe'de en önemli değişim bence mentalitedeydi. Çünkü çok hızlı oynamayan bir Fenerbahçe'ye alışıkken çok hızlı oynayan bir Fenerbahçe topu kaybettiği anda 3 kişiyle birden kurulan baskılı ve hızlı geçiş hücumları en çok dikkatimi çeken hususlardı. Bunları da söylemiş olalım. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler diyoruz. Tabii gündemin en önemli, en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'nin kapıyı Talisca ile açtığı dün akşamki maçtı. Sarı Lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gorni'yi tek golle geçti ve 4. İsmail Kartal döneminde ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkan Kanarya, Polonya ekibi karşısında 37. dakikada frikikten Anderson Talisca'nın attığı golle öne geçti ve taraftarının desteğiyle de baskısını sürdürüp Fenerbahçe'de Talişka ve Bartu'nda iki topu direkten döndü. Bunu da atlamayalım. 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak rövanşta temsilcimize tur içinde beraberlik yetecek. Evet, mesajlar yağmaya başladı. 0212 273 10 10 ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine sizler de ulaşabilirsiniz. Hemen Instagram'dan takibi alan beni Ahmet Dönmez'e çok teşekkür ediyorum. Dün yayında söyleyememiştim ama Mahsun Orhan Bey, Muro varmış, Murat Yılmazer. Yine Instagram'dan takip alan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hoş geldin. Hayırlı yayınların olsun. Beşiktaş haberleriyle alakalı yorumlarını da bekliyorum bu arada. Tabii ki sizleri sevindirecek geliştirmeler var.

0: sevgili Beşiktaş taraftarı. Çünkü az sonra yapacağım açıklamalar, vereceğim bilgilerle daha da çok sevinebilirsiniz deyip burada bence en tatlı yerinde bırakalım. Uğur Meleke demiş ki bu futbol federasyonu ne işe yarıyor gerçekten? Bir ön elemeler ülkesi olarak 2026-27 sezonunu dün gece itibariyle açtık. Türkiye ikincisi Fenerbahçe, Polonya ikincisi Gornik ile karşılaştı. Temsilcimiz baştan sona üstün bir oyun sergiledi. %80'lere varan bir toplu oynamayla müsabakanın tamamına hükmetti. Bu hükümranlığın tabelaya tam anlamıyla yansımamasının ana sebebi ise bence şuydu. 70. dakikaya kadar 3 ön libero tipli oyuncuyu, yani kimleri kastediyor? Fred, Bartu ve Genduzi'yi bahsediyor Uğur Meleke. Bir arada oyunda tutmak, oyun tamamen 3. bölgede oynanıyor. Topa sahipsiniz ama yaratmanız gereken kadar pozisyon yaratamıyorsanız sahadaki kreatif isim sayısını daha erken arttırmak lazımdı sanki demiş. Ben de katılıyorum çünkü Bartu, Fred ve Genduzi aynı anda oynamaz. Oynamamalı da. Fenerbahçe elbette Gorni'yi deplasmanda da yenecek güçte, ancak sonraki turlarda muhtemelen Sturm, Hertz, Lyon, Bodo gibi maçlar öncesi sahada toplam kaliteyi arttırmak gerek. Dün ilk 11'de başlayanlardan sadece Talisca, İrfan'a kaliteli oyuncu etiketi koyabiliyorsunuz demiş, ama benim dün geceki maçta en çok beğendiğim isim Semedo'ydu. Asensio, Oğuz ve Greenwood girince sahadaki toplam kalite arttı. Ancak playoff'ta mesele Lyon gibi bir rakiple eşleşirseniz daha fazla kalite gerekebilir. Fenerbahçe'ye yorumu yapmış ve son olarak da şunu eklemiş Uğur Meleke. Eğer her şey yolunda giderse bu sezon 4 takımımız 18-25 Ağustos tarihlerinde playoff turu oynayacaklar ve o 2 playoff maçı arası yine lig müsabakalarını erteleme konusu gelecek gündeme. Kamuoyunun bir kısmı erteleme fikrini çağ dışı bulacak, diğer kesimse Hollanda, Belçika gibi ligler ertelemeyle avantaj sağlıyor diyecekler. Her sene yapılan o kısır tartışma bu yılda tekrarlanacak sıfırdan diyor. İnsan ister istemez şunu düşünmeden edemiyor. Biz her yıl bu playoff turunu oynamıyor muyuz? Her sene aynı sorunlarla yüzleşmiyor muyuz? Neden kalıcı bir formül üretmiyoruz öyleyse? Süper Ligi 14 Ağustos'ta değil 7'sinde başlat, 21 Ağustos hafta sonunda hiç lig oynatma, bu kadar basit. Keşke ülkede bu konuları önceden düşünen, kalıcı çözümler üreten bir kurum olsaydı değil mi? Futbol Federasyonu gibi mesela, var mı öyle bir kurum bu ülkede? Ne işe yarıyor gerçekten? Neyle meşgul bu Futbol Federasyonu demiş Uğur Meleke Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında. Evet, gelen mesajlarınızı okuyacağım ama onun öncesinde çok kaliteli, çok değerli spor yazarlarımız var. Onlardan bir tanesi de serbest gazeteci Serdal Kalaycı. Anadolu Ajansı'ndan hepiniz tanıyorsunuz. HT Spor'dan hepiniz tanıyorsunuz. Sevgili Serdal, sen biraz önce televizyonda değil miydin?
1: Evet hocam, çok yoğunuz bu aralar.
0: Evet, işler yoğun. Hayırlı bereketli işlerin olsun sevgili Serdal Kalaycı.
1: Hepiniz için hocam.
0: Dün akşam da basın toplantısına çok da güzel bir soru sordun. Seni de tebrik etmek istiyorum bir meslektaşın olarak.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim Serhat hocam.
0: Evet, dünkü yani, lütfen mikrofonu sana bırakayım.
1: Hocam evet, yoğun bir akşamda, aslında yoğun bir Avrupa haftası. Bu akşam Başakşehir, yarın Beşiktaş, umarız diğer iki takımımız da Avrupa kupalarına güzel başlangıçlar yaparlar. Ama tabii dün akşam güzel bir başlangıçtı. Şöyle ki, güzel bir başlangıç. Galibiyetler her zaman değerlidir, kıymetlidir. Bunu asla birazdan söyleyeceklerimi sırf eleştiri olarak algılamasınlar dinleyiciler diye söylüyorum. Galibiyetler gerçekten kıymetlidir. 1-0 tabii ki bir avantajdır. Mutlaka ki hani sezona başlangıç olduğu için ve güçlü bir başlangıç olur. Tribünleriniz coşkulu, siz sahada coşkulusunuz. Çok coşkulu bir Fenerbahçe vardır. Rakibi de zaten böyle savunma güvenliğini ön planda tutup fırsat yakalayıp gol arayacak, etkili olacak şekilde. Zaten bunu hocaları da çok net açıkladı yani maçtan sonra. Yani Fenerbahçe karşısında belli ki bir kalite farkı, güç farkı, ona göre farklı bir oyun tarzı seçmiş. Biz Gornik'i bundan bir hafta önce, 5 gün önce diyelim, Süper Kupa, Polonya Süper Kupa mücadelesinde %50'ye %50 Leh Poznan karşısında izledik. Yani orada da bayağı kafa kafayaydı maç. Yani 400'e yakın pas yapmış iki takım vardı. 3-1 yenildiler. Yenilgilerinin sebebi bence sezona onlar da tam hazır değil. Fiziksel olarak ikinci yarıda düşmüşlerdi. 1-1 biten bir ilk yarının ardından ikinci yarıda iki gol yediler. Bu çok net, barizdi. Ya zaten oyuncu anlamında Fenerbahçe'nin kalitesine erişebilecek bir takım asla değil. Yani buradan hani küçümsediğim sonucu çıkmasın lütfen. Çünkü sadece oyuncu kaliteleri maçları belirlemiyor. Maçları hepimiz biliyoruz ki sahada mücadele eden, o mücadeleyi bütüne yayan, en az hata yapan kazanıyor. Ve geçmişte de çok gördük. Özellikle Avrupa mücadelelerinde en çok ön plana çıkan şey en az hata yapanın kazanması. Ya biz geçmişte de böyle çok zayıf gördüğümüz takımlara karşı kulüp takımlarımızın kaybettiklerini gördük. Burada da aynı senaryo geçerli olabilir. 1-0 elbette güzel ama ben sorduğum sorunun temelinde de aslında biraz önce o televizyon yayında da, HT Spor yayında da belirttim. Fenerbahçe'nin yani bütün maçı domine ettiği, oyun üstünlüğünü, topu aldığı, alanı aldığı, özellikle ikinci yarıda rakibi tamamen geriye itti. Yani ikinci yarıda Gasparic şunu söyledi. İkinci yarıdaki oyunları da yine ilk yarıdaki gibi geçiş arayan bir oyun olacaktı ama Fenerbahçe buna müsaade etmedi. Yani orada topu kaptırdığında bile karşı baskı yaptı. Topu geri kazandı. Kompakt kalabildi Fenerbahçe. Bir noktadan sonra artık Gornik için şu görülüyordu. Yani 1-0'dan fazla skor olmasın. En azından ikinci rövanşa umutlarımız canlı olsun. Bu futbolu oynamaya başladılar. Bu sefer hiç çıkmadılar ikinci yarıda. Tabii Fenerbahçe için neden zor olacak ikinci maç? Gornik'in oyun tarzı tamamen bu değil. İkinci rövanşta tamamen kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklarken, yani kendi oyunlarını sahaya yansıtabildikleri ölçüde Fenerbahçe karşısında da şansları artacak. Coşkulu bir taraftar kitlesi olduğunu duyuyoruz. Zaten hani bu internetten baktığımız zaman maçlarıyla ilgili böyle görüntüler bulduğumuzda öyle gerçekten. Orada takımlarına bir ikinci, 12. adam gücü vereceklerdir mutlaka. Fenerbahçe için zor olacak. Fenerbahçe bu kadar rahat da çıkmayacak. Her ne kadar 1-0 avantajlı olsa da daha saldıran bir Gornik görebiliriz. Yine orada kalite farkları belli olacak ama yine Fenerbahçe'nin takım savunması, aslında bunu ben hep vurguluyorum Şahat Hocam. Hı hı. Her ne kadar hazırlık maçlarında seviyesi düşük takımlarla karşılaşmış olsa da bir mücadeleyi 90 dakikaya yaymak çok çok önemli. Yani bu basit bir kelime gibi gelebilir ama orada süreklilik var çünkü. 90 dakikaya yaymak demek devamlılık demek, süreklilik demek. Tabii fizikseliniz de buna müsaade ediyorsa yapabilirsiniz. Hı. Ve Fenerbahçe'de bu potansiyeli sergileyecek oyuncular var mı? Kesinlikle fazlasıyla var. İsmail Hoca'nın da vurguladığı gibi basın toplantısında Fenerbahçe'nin en ciddi hazırlanması gereken maç 29'unda çarşamba günü deplasmandaki maç, ki Fenerbahçe 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yok. Bu çok büyük bir kayıp Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için. 12 yıldır şampiyon olamıyor diyoruz ama aslında 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına giremiyor. Bırakın sportif başarıyı, ekonomik kaybı bir düşünün hocam. Her sene şu anda yaklaşık hiçbir şey yapamasanız da grupta 35-40 milyona yakın euroyu, parayı kasanıza koyuyorsunuz. Ha geçmişe doğru daha düşüktü bu bedeller ama.
0: Tabii ayak bastı zaman, parası.
1: Hocam devasa boyutta bir para yapıyor. Hı hı. Yani neleri kaçırdığını kulübün görüyorsunuz. Yani bu Süper Lig şampiyonluğunu kazanamamaktan da öte bir sorun bence. Dolayısıyla Fenerbahçe bu sene buna çok ciddi bakıyor ki bunu maç öncesi basın toplantısında İsmail Hoca da bunu vurguladı. Aslında hocalar hep sportif başarı der ama İsmail Hoca hem ekonomik hem de sportif açıdan önemli dedi. Kulübün de nasıl baktığını buradan anlıyoruz. Doğru bir bakış, bu yönde hareket edilmesi gerekiyor. O yüzden çok ciddi bir maç, ikinci yarının asla hafif almaması gerekiyor ki 1-0 vurguladığımız gibi riskli bir skor, size turu aldığını asla dedirtmeyen bir skor. Ben hocaya ya bu kadar oyun yoğunluğuna rağmen bu skor aradaki bu büyük fark, oyun üstünlüğü ile skor arasındaki büyük fark sizi endişelendirmiyor mu diye. Yani, yıllardır futbolu takip eden bir futbol sever olarak aynı zamanda. Tabii takımlarımızın hepsinin Avrupa'da başarılı olmasını istiyoruz ya. Beni endişelendirdi açıkçası yani. Çünkü geçen sezonki Fenerbahçe'yi hatırladık. Bir fark ortada yoktu gerçekten de. Ortadaki bir fark ilk yarıda ilk 45 dakika izlediğimiz Ake vardı. Bir de ikinci yarıda son bölümde 83'te oyuna alınan Greenwood vardı. Tabii onların da katkısı Greenwood'un ilerleyen bölümde tabii ki artacaktır. Dün o 12 dakikalık bölüm için Greenwood'u değerlendirmek adına çok önemli bir süre değil elbette ama yine de hani neler yapabileceğini, nelerde olabileceğini, yani sağ içinde nerede konumlanacağını biraz bize gösterdi. Daha zaten o 86. dakikada o kornerdeki o kafa vuruşu aslında onun fiziksel olarak hala ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Çünkü fiziksel hazır bir Greenwood olsaydı o kafayı gol yapardı. Yani ben ona eminim. Ve hızlı bir oyuncu olduğunu, yine temposu düşük olduğu halde hızlı bir oyuncu olabileceğini bize gösterdi. Tabii çok yorum yapmaya müsait bir süre değildi 12 dakika. Ama Ake ne kadar üst düzey bir savunmacı olduğunu bence dün o 45 dakikada gördük. Çünkü bize geçen sezon Milan Škriniar'ın geriden top çıkarması hep Fenerbahçe adına çok pozitifti. Yani geriden oyun kurulumunda %90'ların üzerinde pas isabeti olan bir oyuncu. Savunmasını zaten biliyoruz.

0: Yanına aynı temiz oynayan karakterde bir oyuncu geldi. Bence Fenerbahçe savunması bir lider daha kazandı. Bu anlamda Fenerbahçe için bir kazançtır. Evet, ilk yarı oyundan çıkarken ilk yarının ardından bir ağrısı olmuş. Bunu İsmail Hoca vurguladı. Tabii akıllara hemen şey geliyor. Yani Hake'nin bir sakatlık geçmişinin biraz böyle kalabalık olduğunu biliyoruz. Her ne kadar geçen sezon o kadar yoğun bir sakatlık süreci yaşamamış olsa da bir önceki sezon, yani 2024-25'i yoğun sakatlıklarla geçirdiğini biliyoruz. Onu hem korumak adına o ağrıyı hissettiği için oyundan almış olabilir. Belki başlatmayabilirdi aslında. Dünkü Gornik karşısında Ake sahada olmayabilirdi. Yani bence çünkü Osterwolde de dün iki bölgeyi birden oynadı. Zaten hani alışık olmadığı bir bölge değil zaten. Sol bekle başladı. Sol stoperde tamamladı. Hoca çok iyiydi. Savunma kompaktlığı çok iyiydi Fenerbahçe adına. Keşke rövanşa daha fazla şey bıraksaydı. Keşke oyun üstünlüğünü konuşmuyor da 3-4 farklı konuşuyor olsaydık, öyle diyeyim. O bakımdan biraz endişe verici. O bakımdan çok ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir maç. Yani Fenerbahçe turu bitiremedi. Turu kapatamadı kapıyı tamamen rakibine. Hala rakibinin umudu canlı duruyor. O yüzden Fenerbahçe sanki ilk maça çıkıyormuş gibi ciddiyetle bir 90 dakikaya daha çıkacak. Görünen o şimdilik.
1: Dinleyicilerimizden Kenan Köroğlu diyor ki Serdal Bey'e de sevgiler. Polonya takımı etten duvar ördü. İsmail Kartal uyudu. Kanatlardan sıfıra inip ortalar yapmalıydı Fenerbahçe demiş. Sen de Fenerbahçe'yi izledin canlı olarak. Sevgili Serdal Kalaycı, daha önce izledin Fenerbahçe ile dün akşamki Fenerbahçe arasındaki en büyük fark sana göre neydi? Ya da özellikle kimin performansı seni daha çok etkiledi diye bir soru sorsam.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi az önce de söyledim ya, geçen sezonki Fenerbahçe'yi gördük diye. Burada bir fark var aslında. Şöyle var. Geçen sezonki Fenerbahçe'de tamam, yine kapalı savunmalar karşısında zaten özellikle sezonun ikinci yarısında iki santraforunuzu elinizden çıkardıktan sonra yani bir istedik şerif alındı ama o ne kadar az kullanıldı hep beraber gördük. Asıl mevki 10 numara olan bir Talisca'yı santrafor yapıp ondan verim almaya çalıştık. Her ne kadar çok sayıda gol atsa da Fenerbahçe adına Talisca bir yere kadar o ceza sahasındaki bitiricilik çok farklı bir şey. Dış şut bitiriciliği çok farklı bir şey. Dış şut artık yapamıyorsanız ceza sahası içinden başvurduğunuz bir yoldur. Fenerbahçe dün de tabii yani 88 ceza sahası girişinde orada kaliteli bir gol pozisyonu üretememesi, oradan bir gol bulmaması, duran toptan ceza sahasının dışından atması bize doğrudan geçen sezonki Fenerbahçe'yi hatırlattı. Ama fark şu, ona söylemeden direkt atladım, başka cümlelere geçtim. Fark şu bence, geçen sezonki Fenerbahçe'de oyunda kopuşlar oluyordu. Yani o bu tarz bir oyunda rakip tamamen geriye kapandığında, etten duvar olduğunda kendi oyununda da artık pas yap pas yap bir yere kadar, bir yerde oyunu yavaşlattığında, Fenerbahçe'nin kendi kendine oyunu pasla yavaşlattığında kendisi de bu tuzağa düşüyordu. Bu sefer onu görmedik mesela. Yani dünkü maçta kesinlikle o oyundan kopuşu yaşamadı. Ha, bu Gornik maçının özel bir durum muydu? Gornik gerçekten özellikle ikinci yarıda yarı sahanın ötesinde neredeyse böyle gidememiş olması mı bunu bize bu şekilde gösterdi? Bunu bilemiyorum tabii ama dün en büyük gördüğüm fark geçen sezonla hücum karakteri anlamında aynı Fenerbahçe ama oyunu tutuş anlamında 90 dakika boyunca sahadaki o konsantrasyonu sağlamak anlamında bence bir tık ötede, bir adım ötede bir Fenerbahçe vardı. Bu biraz şeyden de olabilir tabii. Yani bir sonraki maçlar, bundan sonra izleyeceğimiz maçlar bize biraz daha net fikir verecek. Hala biliyorsun transfer denilimi devam ediyor. Hala eğer 16-4 kuralı kalacaksa, gerçekten federasyon dediği gibi, hala hangi oyuncular gidecek, hangiler kalacak konusunda bazı mevkilerde şüpheler var. Bunun da bir yansıması olabilir. Yani futbolcuların her biri son ana kadar %100'lerini vermeye çalıştıkları için böyle bir oyun tarzı da görmüştür olabiliriz. Yani bunu da açıkça belirteyim. Dediğim gibi daha fazla Fenerbahçe izledikçe aslında sezonun bütününde böyle kalabilecek mi? Bütün bir maç boyunca kompakt kalabilecek mi? Yani tek fark oydu bence. Diğer hepsi, ben geçen sezonki Fenerbahçe'yi izledim. Yine çoğu maçta olduğu gibi çoğunlukla topa sahip, oyunu kurmaya çalışan, o işte rakibi açabiliyorsa tehlikeli olmaya çalışan, rakibi genelde açamayan kapalı savunmalarda dış şuta yönelen, kenar ortalarından fazla verim alamayan, aslında kenardan çok da orta denemesi yapmayan, içeride bir merkez santrafor olmadığı için kafamdaki Fenerbahçe adına endişeler bu. Yani eğer Muriç'in varlığı, ki yani sakatlık dönüşü sonrası Fenerbahçe'nin de hücumunda o rakip ceza

0: alanlarındaki oyun kombinasyonlarında nasıl bir fark yaratacak? Bu kadar içeriye kat eden oyuncu varken bu da biraz böyle soru işaretleri barındırıyor bende. Yani ben o yüzden hep Fenerbahçe'nin transfer politikasında biraz da böyle çizgiye inip içeriye orta yapan oyuncu da çok beklerdim. Mesela hala benim şu beklentim sürüyor. Yani dün akşam Kerem Aktürkoğlu performansı kaybettiği toplardan ötürü düşük geliyor insanlar ama baktığımızda Kerem Aktürkoğlu'nun hücuma katkısı, hücum verileri o ceza sahası içerisine getirdiği toplarda üst düzeydeydi. Yani 45 toplu buluşmasında 15 yanılmıyorsam ya da 17 top kaybı var. Bu çok yüksek. Bu da aslında çok riske girdiği için bunları yapıyor. Bunu da belirtmem gerekiyor. Yani doğrudan Kerem'i eleştirirken ama işte tribünden izlediğiniz zaman bu o top kayıpları, özellikle iyi çıktığınız bir hücumda yapılmış bir top kaybı, o ana kadar yaptığınız bütün olumlu işleri siliyor. Böyle görünüyor. Maç sonunda istatistiğe baktığınızda aslında 4 tane kilit pas verdiğini veya işte orada kendi oyun takım arkadaşınıza bir oyun alanı açtığınızı, orada kimse dikkat etmiyor. Tabii ben burada Kerem'i savunmaya çalışmıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kerem'in o getirdiği topların etkili olması için çok daha farklı bir oyun tarzına ihtiyacı var yani Fenerbahçe'nin. Şimdi Fenerbahçe Muriç'in yanına bir santrforda aldığı zaman aynı Muriç karakterli bir santrfor mu alacak, yoksa geriden koşan bir santrfor mu olacak? Bu ki bence farklı karakterli hücum eden bir santrfora ihtiyacı var ki bu hücum çeşitliliğini artırır Fenerbahçe'nin. Yani Muriç gibi kendi oyun tarzının güçlü bir santrforun yanında ceza alanına koşu atan bir santrfor Fenerbahçe'ye çok daha farklı hücum çeşitliliği ve oyun kombinasyonu getirir. Burada beklentim dediğim şu: aslında sola böyle çizgiye inip iyi ortalar, isabetli ortalar yapabilen bir oyuncu peşine düşer mi Fenerbahçe'nin diye bekledim. Şimdiye kadar hiç transfer sözünde duymadık ama yine bir iki transfer yapabiliriz sözünden biraz hareketle İsmail Hoca'nın. Evet. Bunun birinin santrfor, birinin gerçekten işte sağda Greenwood var, sola da Kerem'e iyi bir alternatif oluşturacak bir adam bulunabilir mi bana düşündürmüyor değil hala. Yani çünkü Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman hala inanılmaz alternatifli, çok sayıda alternatifli bölgeleri var. Zaten transferde elenecek futbolcu sayısı da çok takım kurgusunda, takım yapısında. Yani Fenerbahçe için dün akşam aslında son soruydu, bir gazeteci arkadaşımız yine sordu yabancı kuralıyla ilgili. Burada bir beklenti var belli ki hala. 10+4
1: 12+2
0: Evet, yani geçen sezonki gibi hala devam edecek, etsin beklense hala sürüyor. Biz konunun kapandığını düşünüyorduk gazeteciler olarak ama dün İsmail Hoca'nın konuşmasından sadece bir serzeniş olmadığı izlenimini de aldık. Onu da söyleyeyim. Ya bir beklenti var ve hala bir aksiyon alınmamış olması da bu beklentinin kuvvetli olduğunu bence gösteriyor. Yani çünkü artık böyle Fenerbahçe'nin kiralama yöntemiyle veya satış yöntemiyle, özellikle geçen sezon bu şekilde elinden çıkardığı oyuncular konusunda hamleler yapmasını bekliyorduk ki bir şeyler olmaması da bir beklentinin olduğunu bence gösteriyor. Dün akşam İsmail Hoca'nın açıklamaları da bunu bence çok kuvvetlendiriyor. Bakalım, göreceğiz. Bu süreç aslında transfer politikasına da yön verecek gibi duruyor. Sadece Fenerbahçe'nin değil, zaten İsmail Hoca'nın anlattığı gibi 14-15 takım bunun, bu sürecin 10+4'le bu sezonda sınırlandırılmamasını talep ediyor. Çünkü çok sıkıntıdalar. Çünkü bu uyum sürecini aşamadılar. Fenerbahçe'de aşamadı. Bir türlü yapamadılar. Yani tabii ki kurallar olsun, kimse kural olmasın demiyor ama yapamadılar. Yani neticede bu kulüpler geçen sezon da son dakika revizesiyle 12+2 gitti. Yani 10+4 olması gerekirken. İşte hal böyle olunca ayağını yorganına göre uzatamıyor. Çok güzel bir atasözümüzdü. Çok severim. Ayağını yorganına göre uzatamıyor maalesef. O şartları uyum sağlayamadı. Bugün zor durumda. Dün akşam İsmail Hoca'nın serzenişi de o zor durumu çok iyi anlatıyor Çağatay Hocam. Haklı mıyım bilmiyorum.
1: Haklısın bence. Çünkü görüşlerine katılıyorum.
0: Yönetilemeyen bir süreç değil mi? Gerçekten evet, yönetilemeyen bir süreç.
1: Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa, Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta, Dört Büyük Gündem'de Serdal Kalaycı'yı dinliyoruz. Serdal, sana çok sorular var. Müfit Bey diyor ki İrfan Can, Kerem, Fred nasıl oynayabiliyor bu takımda? Serdal Bey yorumlarsa çok seviniriz demiş. Ümraniye'den Murat Bey diyor ki büyük takımlar küçük takımlara karşı orta çekip gol atma stratejisini bırakmalı. Fenerbahçe büyük balık olduğunu anlamalı. Acımadan doğrudan saldırgan olmalı. Fenerbahçe'ye yazık oluyor. Dün akşam Fenerbahçe değil, Talişka kazandı. Fenerbahçe yine kayıp. Bence Vedat Muriç takımın dördüncü forveti olabilir. Üç tane saldırgan hareketli forvet lazım demişler. Yine sana selamlar var Yılmaz Bey'den. Sadece teknik direktör değişiyor. Sistem ve kafa olarak aynı ya da oyuncu eksiklikleri vardı, ona bağlanabilir mi diyor. Misafirinize yani, sorabilir misiniz diye.
0: Aslında hocam gelen yorumlar, değerlendirmeler gerçekten de doğru. Çoğu doğru. Yani doğru bakış açıları. Hı hı. Ama tabii hani transferdir, takım kurgularıdır, planlamalarıdır. O kadar hassas ki. Yani süper bir takımı bir sezonda yaratamazsınız, ortaya çıkamazsınız. Bunlar hep uzun süreli planlar gerektirir. Bizim de hep eleştirdiğimiz konu sürekli teknik adam değişimi, beraberinde getirdiği sürekli yeni yeni transferler. Aslında bizim büyük camialarımızdaki hep o şampiyonluk ve hemen başarı beklentisi bu noktaya sürüklüyor bu takımları. Yani bu camia baskısı, yani camia baskısı dedim, taraftar baskısı yönetimler üzerinde o kadar etkilidir ki işte bu yapılmaması gereken şeyler yapılıyor. Yani bugün takım gençleştirmek o kadar önemli bir şey ki. Yani bugün çok iyi bir takım kurabilirsiniz sezonu kovalayacak şampiyonlukla. Ama nasıl kurabilirsiniz? Doğrudan etki edecek oyuncu alarak. Nasıl? Bunlar da genelde yaş ortalaması yüksek oluyorlar. Yani tecrübeleri itibarıyla hemen sezonu tutabilecek, sahada potansiyellerini ortaya koyabilecek oyuncular genelde tecrübeli oluyorlar. Yani onlar da belli bir yaşa gelmiş oluyorlar. İki sene oynattığınız zaman sizin de artık, size de artık katkısı olmamaya başlıyor. Yani genç oyuncu alıp bunlara sabretmek en doğrusu. Ama işte bu sabrı göstermeyen en başta camialar oluyor. Yani kimse, büyük takımlar dediğimiz zaman bu sabrı göstermiyor. Bir sene hadi idare edilebilir. İkinci senede idare etmeyi kimse beklemiyor. Direkt şampiyonluk, direkt büyük başarı bekliyor. Bu da olmuyor işte aslında. Ve hep böyle bu birbiriyle o kadar bağlantılı ki beraberinde bize bu süreçleri yaşatıyor. Evet, Fenerbahçe'nin doğrudan çok sert hücum eden forvetlere, kanat forvetlere, ortadan oynayan orta saha oyuncularına ihtiyacı var ama ya bu da günümüzde bu karakterli oyuncuları transfer etmek, işte bir gördük Greenwood transferi. Hı-hı. Ne kadar uzun sürdü, süreç aldı, ne kadar pahalı bir transfer. Kolay olmuyor bunlar. Yani dediğim gibi ne kadar sabır gösterebilirse camialar, ki bu zor, yine zor yani bunu yöneticiler de biliyor, yöneticiler de bunu kabul ediyor ama hiçbirisi o görevlere geldikleri zaman bu gördükleri gerçeği uygulayamıyorlar. Hep bir baskı altında kalıyorlar. Bir an önce takımları bir şeyler göstersin ortaya, tribünler dolsun, seyirci coşkuyla tribünlere gelsin istiyorlar ve aslında doğru olmayan hamleler yapıyorlar. Yani bugün isim vermeyeceğim, biraz hani böyle o konuyu eleştirmek istemiyorum ama işte yaş ortalamasına bakılmadan yapılan çok popüler transferler var. Yani bunlar günü kurtarmaya yönelik transferler olabiliyor maalesef. Yani o gün takımı ayağa kaldırabiliyor bu oyuncular ama gelecek için çok bir şey bırakmıyor. Bunları kabul etmek lazım. Şimdi camia, taraftar, tribünler hangi gerçeği seçiyorlar? Yani ortaya bir seçenek koysanız hangisini seçerler? Bugünü mü kurtaralım? Bundan sonraki bundan sonraki 3. senede mi şampiyon olalım? Yani ve güçlü bir takımla mı olalım? Baktığınız zaman kısa vadeyi seçecek olan çok kişi var. Maalesef böyle. Hep sorun olarak gördüğümüz şey de bu. Zaten bu bakış açısı da bize sürekli teknik adam değiştiriyor. Demin de dediğim gibi yani bu teknik adam değişiminde sürekli yeni futbolcu sirkülasyonu. Sürekli 7 tane al, 12 tane ver. 12 tane al, 15 tane al. Yani zaten işte yönetilemeyen bir transfer politikası var ve bugün federasyonun uygulamaya çalıştığı kurallara çok sayıda kulübümüz hazır değil maalesef. Bu durumlara gelmişiz. İşte Fenerbahçe özelinden konuşuyorduk. Fenerbahçe'de de Kerem, şimdi Kerem hala aslında popülaritesini çok kuvvetli elinde tutan bir oyuncu. Hala o tehlikeyi gösterebilecek bir oyuncu ki hani maliyeti itibariyle de Fenerbahçe'nin verim alması gereken bir oyuncu. Potansiyeli var mı? Yok. Gerçekten de bir gün potansiyelini ortaya koyamayacak bir Kerem olarak kendini gösterdiğinde Fenerbahçe, bence Fenerbahçe de ondan vazgeçer veya hangi takımda oynuyorsa ondan vazgeçer. Dolayısıyla Fenerbahçe o verimi ondan almak zorunda. Onda o potansiyel var. Biraz daha farklı da kullanabilir belki teknik adamlar. Yani geçen sezonki Kerem'i görüyoruz. Yani ben dün akşamki performansında aslında o top kayıpları üzerinden bakıldığında elbette eleştirilebilir. Burada tamamen %100 çok iyi oynadı diyemem ama gerçekten hücum katkısı biraz istatistiklerine bakıldığında yok değil. Yani dün akşam sahanın belki o kaybettiği toplar nedeniyle en kötüsü olarak görünen oyuncularından biri olsa da hiç hücumda etkisi olan, yani topun rakip ceza alanına taşınmasında etkili olan diğer futbolculardan hiç aşağı kalmamış, onu belirteyim açıkçası. Biraz böyle biz izlediğimiz maçları istatistik üzerinden de o ikisini bağlantılı değerlendirdiğimizde maçı tekrar izlediğimizde bu artıları görebiliyoruz ama tabii hafızada kalan hep eksiler oluyor hocam, onu da onu da unutmak lazım ki yani beklenti de çok yüksek olan bir oyuncu. Yani onun gibi bir kanat forvet için yani 88 kez rakip ceza alanına girmişseniz bir gol vuruşunuzun olması lazım. Yani ben bunu asla es geçmiyorum. Bir gol vuruşunuz olması lazım. Kötü dendiğiniz gün bir gol yapmış olmanız lazım ki, yani dünkü kalite farkı çok ortadaydı. Yani bu rakibi küçümsemek için söylemiyorum asla. Dünkü kalite farkı çok ortadaydı. Yani ben futbolcuyum, ben iyi bir profesyonelim diyen bir Fenerbahçe hücumcusu için yani dün orada çok sayıda gol görmemiz gerekiyordu. Yani bunu asla pas geçmeyelim her ne kadar. Evet, oyun üstünlüğü Fenerbahçe'de diyorsak da dün bizim 3-4 tane, yani ben biraz yükseltiyorum, 4 tane falan gol görmemiz lazımdı hocam, yani bu çok net.
1: Sevgili Serdar Kalaycı, araya da gideceğim ama araya gitmeden o kadar çok soru var ki. Aziz Bey diyor ki İrfan Can kahveci ısrarı İsmail Hoca'yı bitirecek demiş. Fenerbahçe'de kimler kiralık gidecek diyor Muammer Bey, Amerika'dan yazmış. Greenwood kanat değil mi? Doğrudan forvet gerekiyor takıma demiş dinleyicimiz.
0: Kanat forvet. Ya forvet karakterli oynayan bir oyuncu, hepimiz biliyoruz. Yani sağdan içe kat eden sağ kanat oyuncusu ama çok içe kat edip içeride o hep dediğimiz aslında şimdi center for forvet ayrımı vardır ya hocam. Bunu artık biz böyle birleşmişizdir. Forvet çok farklı bir oyuncu tipidir aslında. İşte Greenwood bir forvet aslında. Biz bunu şey anlamlandırıyoruz. Sağ kanatta oynuyoruz. Kanat forvet diyoruz. Sağdan içe kat eden, gol becerisi çok yüksek bir oyuncu. Center for farklı. Aslında Greenwood bence bir forvet. Evet. Bu Avrupa dilinde böyle gerçekten. Bence bir forvet Greenwood.
1: Firas Bey diyor ki Fenerbahçe'nin kadrosunu kötü görmüyorum. Sadece golcü eksikti bu sene. O golcü olursa şampiyon olmak için engel kalmaz diyorum. Serdal Bey demiş.
0: Evet, ben de haklısın. Katılıyorum o fikre. Yani Muriç geldiği zaman daha da değişecektir oradaki oyun kombinasyonları. Yani en azından topu içeriye taşıyan oyuncunun müsait durumda gördüğünde belki hani yüzü kaleye dönük Muriç'i göremese bile Muriç'in duvar olup ikinci bir pas, ikinci bir top fırsatı olması için Muriç'e topu kazandıracaktır. Bu da geriden gelen bir başkasına, o zaten topu taşımış, yorulmuş oyuncuya değil de yüzü kaleye dönüp daha uygun durumdaki, müsait durumdaki bir oyuncuya şut fırsatı verecektir. Bu da bir gol olanağı sağlayacaktır. Mutlaka fark edecektir. Ya biz hala şeyi göremedik. O santrforlu, gerçek santrforlu bir Fenerbahçe nasıl olacak? Bu hala bizim merak ettiğimiz bir konu. Bu kadar oyuncu arasında.
1: Metin Bey diyor ki son bir soru daha alayım. Çağatay Hocam saygılar, konuğunuz Serdal Bey'in müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Yabancı kuralı hakkında düşüncelerine katılmıyorum. Yabancı kuralı önceki dönemlerde kulüplere tebliğ edildi. Trabzon, Beşiktaş ona göre transfer yapıyor. Yerli oyuncu alıyor, ona göre hareket ediyor. Fenerbahçe yöneticileri de teknik hocası da bu kuralları biliyor. Disiplin her zaman önemli demiş ama Serdal zaten öyle bir şey demedi. Yani değişecek diye bir yorum yaptığını hatırlamıyorum.
0: Yani şunu söyleyeyim hocam, benim burada çok kısa böyle bir özetleyeyim. Şimdi kurallara asla karşı değilim. Bir kere şunu söyleyeyim, bence kesinlikle sınırsız olmalı. Yani birbirimizle değil, Avrupa ile rekabet ediyoruz. Ben sırf böyle bakıyorum olaya. Burada da federasyon ve kulüpler iki ayrı cephe değil. Yani, tabii ki federasyon çatı kuruluş, Türk futbolunu yönetmekle yükümlü. En doğrusu neyse bir akıl olmak zorunda. Türkiye'de futbolcu yetişmesi için en doğrusu neyse onu yapmak zorunda. Ama bu işin içindeki en büyük paydaşlardan kulüpler. Yani bunu es geçemeyiz. Yani bu noktada federasyon ve her ne kadar tamam çok önceden planlanmış bir şeydi, sürekli revize ediliyor kulüplerin baskılarıyla. Bu da aslında kulüplerimize doğru hareket etmeden uzaklaştırıyor kulüplerimizi. O planı bir türlü yapamıyorlar. Bu sene de yapamadılar. Yani ben şunu asla demek istemiyorum. Yine taviz verilsin, yine kulüplerin canı ne istiyorsa öyle yapılsın. Bu demek değil benim anlattığım. Kulüplerimiz yine bu süreci idare edemedi. Buradan çok büyük kayıplar oluşacak. Yani bu konunun gerçekten son bir kez değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorum ben. Bu konu masaya yatırılacak, kulüpler bir tarafta olacak, bir tarafta federasyon olacak. bir milat çizgi çekilecek. Bu sene ya şöyle düşünelim, ya biz bir evin içinde yaşayan bir aileyiz. Bu ailenin içinde üçümüz 5 kişilik bir aileyiz. Üçümüz hata yaptı ve bizim evimize de zarar veriyor. Maddi olarak zarar veriyor. Yani siz maalesef yapamadınız, bizim ev zarar etsin diyemeyiz. Yani burada iki ayrı kutup olarak düşünemeyiz. Türk futbolunun çok önemli iki paydaşı, bir tarafta çatı kuruluşu yöneten, futbol yöneten Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler, bunları ayrı ayrı düşünemeyiz. Baştan da dedim ya, bizim mücadelemiz Avrupa ile, birbirimizle olmamalı. Burada federasyon tamam devam ediyoruz, hadi rahat olun bu seferde dediği zaman bence taviz vermiş olmayacak. İnanın işte hocam sen de biliyorsun, aslında bunu bütün futbol severler biliyor. Yani eldeki birçok oyuncu elden çıkarmak için yok pahasına kiralıyor kulüplerimiz. Bazen yüksek bedelli olduğu için yarısını bizim kulübümüz ödüyor, yarısını diğer kulüp ödüyor. O şartlarda gönderiyorsunuz. Yani bin bir türlü taklalar atılmak zorunda kalınıyor. Yani buradan kaybeden bizim ülkemiz oluyor. Yani burada benim tek derdim inan o. Yürütülememiş bir süreç var. Bu süreci adı taviz vermek olacaksa da bu sezon yürütmek için bir hamle yapılmalı. Ama 10-4'te kalacak, yok astığımız astık, kestiğimiz kestik diyorsak da öyle olacak. Zararlarını hep beraber çekeceğiz. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki bu sene 10-4'te kısıtlamış olmak bir şey kazandırmayacak Türk futbolu. +4 ne bir kere?
1: Serdal'cığım son olarak Gökhan Bey'i de kolay gelsin. Burada taraftar sadece şunu gözlemliyor diyor. İsmail Kartal eski futbolcularını korumak istiyor. Mesela Fred için Asensio'yu harcıyor. Taraftar buna kızıyor. Taraftar da biliyor ilk maç olduğunu demiş. Katılır mısın?
0: Görüntü onu gösteriyor. Ama dün aslında o imajı vermemek için basın toplantısında İsmail Hoca önümüzdeki maçlar için Asensio'nda hazır olacağını düşündüğünü ifade etmesi bile ya onun da takım kurulumunda yerinin çok kuvvetli bir şekilde olduğunu ifade etmeye çalıştı. Belki biraz iletişim sorunu yaşıyor olabilir İsmail Hoca ama Fred tabii ki hafızasında, hocanın da hafızasında önemli yer bırakan bir isim ki onun döneminde çok etkili görmüştük Fred'i. Fred'le iyi anlaşıyor olabilir oyun anlamında. Belki o kafadaki düşündükleri oyun planında anlaşıyor olabilir. Onu kullanmak istemesi de bir teknik adam olarak pek doğal bir durum. Burada tabii o iletişim sorunu, Asensio krizi varmış gibi ortaya çıktı ama evet. Durum böyle değil aslında. Evet, Fred'e takımda yer açmaya çalışıyor olabilir ama Asensio'yu da kaybetmek istediğini hiç sanmıyorum.
1: Mustafa Bey demiş ki Sıddık İşerif sol forvet olur, Kerem ve İrfan bu takımda hamle oyuncusu olur demiş Mustafa Bey. Sevgili Serdal Kalaycı, süremizi de açtık. 20-25 hatta 30'a doğru şu an sorular da gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mıdır?
0: Başakşehir ve Beşiktaş'ımıza da, iki takımımıza da başarılar diliyorum Avrupa'da. Çünkü Avrupa'da aldığımız puanlar hem onları ileriye taşıyacaktır hem ülke futbolumuza puan kazandıracaktır. Umarım bu akşam ve yarın akşam da Fenerbahçe gibi seviniriz.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Serdal Kalaycı. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar hocam.
1: Hoşçakal. Görüşmek üzere. Serdal Kalaycı'yı da uğurladıktan sonra bir yandan da mesajlarınızı da okumak istiyorum. Çünkü çok birikti. Buradan hemen açalım cep telefonumu. Yakup Kör ve Dursun Meral Instagram Çağatay Hoca adresinden. Ahmet Dönmez beni takip almışlar. Çok çok teşekkürler hepsine. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Serdal Bey sorar mısınız yeni gelen kanat oyuncusu kaç gol atar demiş Hakan Ogündür. Evet birazcık geç kaldık. Ramazan Bey diyor ki Ramazan Keserci, Çağatay Hocam tatilden sonra sizi dinlemek keyif. Arkadaşların konuya gelişi biraz garip geldi. Bu yabancı kuralı ilk başlarda herkes tarafından Futbol Federasyonu ne derse olur gibiydi. Sonra yavaş yavaş esnemeler mi oldu anlayamadım. Takımlar elindeki yabancı futbolcuları çıkartamayınca yabancı kuralda esneklik mi istiyorlar? Ben bu konuyu tam anlayamadım demişler. Hiç vakit kaybetmeden canlı bağlantılarımıza devam ediyoruz. Çünkü sırada 4-5 tane arkadaşıma da söz verdim. Hepsine de saatleri vardı. Onlar da kusura bakmasınlar. Çünkü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına canlı girdiğimiz için birazcık geç başladık. Ve böylece aksamalar oldu ama sizlerden gelen istekler doğrultusunda biliyorsunuz Radyo Gold'ün de en çok sevilen programcılarından bir tanesiydi. Sizlerden de istek geldi, Alper Üstündağ alır mısın diye. Dün de geçen hafta da mesajlarınız geldi. Ben de Alper'i aradım. Alper de bu aralar çok yoğun. Çünkü taraftarların heyecanla beklediği Muhammed Salah her geçen gün Beşiktaş'a doğru daha çok yaklaşıyor. Öyle değil mi Alper Üstündağ?
2: Aynen öyle sevgili Çağatay. Geri sayım başladı.
1: Sesini duymak ne güzel Alper'cim.
2: Evet, sizlerin de öyle. Herkes

0: Özledim. Tabii ki 4 sene boyunca Radyo Gol ailesindeydim. Alper Sünday ile Kazan Kaynıyor programıyla. Ama artık Alper Sünday ile Kazan Kaynıyor Instagram'da. Alper Sünday TV YouTube hesabında. En azından buluşarak görüntümüzle birlikte paylaşıyor olmak da güzel sevgili Çağatay. Herkesi takip etmeye davet ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni transferlerden Ottara resmi törende.

0: sonunda herhalde Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek gibi, çünkü 11 numarayı da ona ayırmışlar.
1: Ben şöyle söyleyeyim, Kuattara'nın 20 numara giyeceği garantisi var mı, haberi var mı, çıktı mı?
0: Evet evet, Sözcü gazetesinde yazıyor bugün sevgili
1: şimdi şöyle, Doğan Gündoğdu'nun haberi. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Çağatay, benim aldığım ve dün paylaştığım net bilgi, Muhammed Salah Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyecek.
0: Öyle mi?
1: Ne 11 giyecek ne 10 giyecek. Hatta 11 numaralı forma Liverpool'a özel kalsın, 10 numaralı formam da milli takıma özel kalsın diye de konuşulmuş. 7 numaralı formayı giyecek ve imza törenine de yüksek ihtimalle Serdal Adalı'nın da çok sevdiği, kardeşi gibi sevdiği Beşiktaş'ın efsanelerinden 7 numaranın aslında Feyyaz'dan sonraki ikinci sahibi Ricardo Quaresma da imza töreninde hazır bulunacak Muhammed Salah'ın. Bu bilgiyi dün paylaşmıştım. Yani haklı, 9 sene forma giydi tabii Liverpool'da. 11 numarayı Liverpool'a özel olarak Muhammed Salah giymek istemeyebilir. Saygı duymak lazım. Ama şurada şunu söylüyorum tekrar. 7, 10, 11, 20, 30 hiç fark etmez. Muhammed Salah bir dünya yıldızı. Sadece Beşiktaş'a değil, Türkiye adına da müthiş bir transfer. Türkiye'nin adını duyurması adına da çok müthiş bir transfer. Zaten artık... burada diplomasi mi dersin, bürokrasi mi dersin, nasıl tanımlarsan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mısır'la aradaki köprüde Muhammed Salah'ı iyi niyet elçisi ilan ettiler. Yani bu net bilgi, bu paylaşımlarım da var. İyi niyet elçisi ilan ettiler. Muhammed Salah Türkiye ile Mısır arasındaki köprüde bir kamu spotu çekerek dünyaya da mesaj verecek. Bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten Muhammed Salah transferiyle yatıyor, Muhammed Salah transferiyle kalkıyoruz. Hakikaten herkes heyecanlı. Tabii bu biliyorsun ki bilgiyi verenlerden bir tanesi de benim. Arkasında duranlardan da tek benim. Hiçbir medya mensubu Muhammed Salah'ın gelişiyle ilgili bu kadar da aslında dik durmadı. Verdiğim bütün bilgilerin arkasındayım diye de bugün Muhammed Salah videosu paylaştım ki görüntülü olarak da paylaşımda bulunacağım. Hiç kimse merak etmesin. Beni tanıyan de iyi bilir sevgili Çağatay. Beni çok yakından tanırsın. Ben hayatımın hiçbir noktasında PR peşinde olmadım. Hiçbir noktasında yalan haber yapma peşinde olmadım. Hiç kimseyi de kandırmadım. Ben Beşiktaş'ta doğdum. Beşiktaş'ta futbol oynadım. Yıllarca Beşiktaş muhabirliği yaptım. Efsane başkanla son röportaja imza attım. Yani Beşiktaş çok ağır bir taş. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş taraftarına çok büyük sevgim ve saygım var. Aynı zamanda medya mensubu olsam da, bir Beşiktaşlı olarak da, kongre üyesi olarak da Beşiktaş'ı kötüye taşıyacak, terse itecek ve Beşiktaş'a zarar verecek hiçbir şeye imza atmam. Muhammed Salah'ın arkasında durmamdaki sebeplerden bir tanesi de beni tanıyan çok iyi bilir. Ben hiçbir zaman transferleri atlayan biri değilimdir. Ben Ailton transferinde, John Karev transferinde ve Tolga Zengin transferinde çok iddialı konuşmuştum. Herkes gelmeyecek dediğinde ben gelecek demiştim ve geldi. Muhammed Salah transferi için de herkes askıya alındı, yalanlama geldi. Muhammed Salah Arabistan'a gidiyor, Amerika'ya gidiyor dendiğinde bile ben Muhammed Salah'la ilgili bilgi vermeye devam ettim. Muhammed Salah'ın eşi Megi Salah İstanbul'u istiyor dedim. Muhammed Salah'ın evlatları, okul kayıtları Hüseyin Yücel'le görüşülerek yaptırıldı dedim. Yani bunların bütün bilgilerini verdim. Geçtiğimiz sene Bodrum'da biliyorsunuz yazlıkta almışlardı. İstanbul'da oturacağı eve kadar konuşuldu. Ufak tefek pürüzler dendi, o dendi, bu dendi ama ben şunu söyleyeyim. Asıl burada PR'ı yapan Başkan Serdal Adalı'dır. Gerçekten Serdal Adalı Beşiktaş'a çok büyük bir yıldız kazandıracak. Belki de büyük bir iletişim hatasından dolayı transferin ön plana atılması, öne çıkması Serdal Adalı Başkanı rahatsız etti. Biraz oyalanmasının da sebep belki de buydu. Aynı zamanda SPK kuralları gereği hafta sonu zaten açıklanamazdı. Menajer ücretiyle ilgili ben zaten bugüne kadar hiçbir şey söylemedim. Yani menajer ücret alacak, almayacak, ne kadar alacak, bununla ilgili hiçbir zamanda zaten bir video paylaşmadım. Kendisiyle alakalı ufak tefek pürüzler olabilir. Aynı zamanda da avukata çünkü Muhammed Salah'ın. Ben ön protokol sözleşmesinin imzalandığını belirttiğimde bana çok büyük tepki verdiler. Islak imzalar atıldığında çok iddialı konuşuyorsun dediler. İddialı konuşup konuşmama meselesi değil. İyi bir gazeteci hiçbir zaman aldığı kaynağı ve istihbaratı belirtmek zorunda değildir. Belirtmez de. Ben istihbaratımı aldım, ben kaynağımı aldım ve paylaşımlarımı yaptım. Bugün itibariyle de artık Muhammed Salah transferi yüksek ihtimalle tamamlandı. Yakın zamanda da zaten ya bugün ya yarın açıklanacak, kapa bildirilecek. Sonra

0: Sırasında da Muhammed Salah zaten Mısır'da lüks bir otelde konaklamaya devam ediyor. Beşiktaş yöneticilerinin kontrolünde alacaklar, getirecekler Muhammed Salah'ı. Yani herkesin içi rahat olsun. Herkes çok gerildi. Sabahlara kadar uyuyamıyorum diye mesajlar atıyorlar. Dualar ediyoruz sabahlara kadar diye mesajlar alıyorum sevgili Çağatay. Hakikaten Beşiktaş'ın gündemi şu anda ne bir santrafor ne bir stoper. Sadece gündem Muhammed Salah.
1: Peki dinleyicilerimizden Yaşar Kut diyor ki Çağatay Hocam selamlar, Alper Hoca'yı da özlemiştik. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın yarın akşam çok etkili oynayıp farklı kazanacağını düşünüyorum. Hoca yeni oyuncular, yeni bence bir hava yakalanacaktır. Fenerbahçe ilk maçta zorlandı gibi göründü ama Türk takımları bu zamanlarda çok hazır olmuyor. Çok da beklentiye girmemek gerekir. Alper Hocam katılır mı demiş.
0: Ya tabii ilk başlarda yani sezon başlarken havanın sıcaklığı olsun, işte kamp dönemi yorgunluğu olsun, öyle kolay olmuyor. Yani Gornik karşısında da Fenerbahçe aslında kötü bir futbol oynamadı ama sonuçta kazanmasını bildi. Yani önemli olan zaten bu tip maçlarda kazanmasını bilmek. 1-0 da olsa bizim olsun dedi Fenerbahçe ama tabii Fenerbahçe'nin daha listesinde eksikler var. Yeni alınan futbolcuların oynayamaması orada devreye girdi ki aynı şeyi Beşiktaş da yaşayacak. Bir iki futbolcu yeni transfer olduğu için kadroda yer alamayacak Mişland karşılaşmasında. Şimdi siyah beyazlar tabii şundan çekiniyor. Yani Mişland karşısında alınacak kötü bir sonuç, sonrasında revanşta elenirsek konferans ligine gidecek zaten Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ın işi rahat olsun. Yani UEFA Avrupa Ligi'nin tabii adı daha başka konferans ligine göre ama sevgili Çağatay. Yani UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan işte 10 milyon euro alıyorsa konferans ligini kazanan da 8,5 milyon euro alıyor. Yani arada aslında kazanç olarak bir fark yok. Sadece kupa değeri olarak bir fark var. Tabii ki Muhammed Salah transferiyle hele hele yüksek ihtimalle Brezilyalı sol stoper Pereira ve Santrafor Vlahovic transferleri de yapılırsa yani bu transferlerden sonra tabii bu futbolcuların da UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olması Beşiktaş adına da daha artı olur. Ben katılıyorum, yani dinleyenimize katılıyorum. En başta sıcak havalar ve kamp yorgunlukları, diğer takımların da daha formda olması biraz daha takımların gücünü geri çekiyor. Ama ben Mistand karşısında dinleyenimiz kadar öyle çok umutlu değilim. Beşiktaş öyle çok iyi futbolla farklı bir sonuç elde edeceğini sanmıyorum. Mistand çünkü kenara atılacak, basit alınacak bir takım değil sevgili Çağatay.
1: Yunus Bey diyor ki Alper Üstündağ kardeşim hoş geldin. Özlemişiz hakikaten. İşleri güçleri rast gitsin. Salah geliyor bir Galatasaraylı olarak helal olsun diyorum demiş. Yine
0: selam olsun Yunus abi.
1: Mesajlardan Mesut Bey diyor ki Alper Bey selamlar, SPK kuralları ile ilgili bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. Hafta sonu da olsa, gece 4'te de olsa kapa bildirim yapılabilir. Bunun geçmişte çok örnekleri var, mevcut demiş.
0: Doğru ama orada şöyle bir düzeltme yapayım. Ben zaten hafta sonu diye kapa bildirilmedi demiyorum. SPK kuralları gereği hafta sonu bildirilmedi demiyorum. Şunu söylüyorum, hafta sonu verilebilir ama hafta sonu kağıtlarda oynama olmadığı için, yani altından, dolardan, eurodan herkes bilir bunu. Hafta sonu oynama olmadığı için orada büyük bir değer çıkışı olmaz. Beşiktaş yönetimi bunu düşündüğü için hafta içine bıraktı. Ve ben şu bilgiyi vereyim dinleyenimize o zaman. Madem bu konuları iyi biliyor. Beşiktaş'ın hisseleri düştü. Beşiktaş'ın hisseleri düştüğü için şimdi hisseler yavaş yavaş alınmaya başlandı düştükten sonra. Yani bu ne demek? Muhammed Salah transferinin açıklanmasından sonra kağıtların da yukarı çıkması demek. O yüzden bu stratejiyi Beşiktaş'ın mutlaka yönetimindeki mali direktörler daha iyi biliyordur. Bundan dolayı hafta sonuyla ilgili kapa bildirim olmuyor. Uygun değil. Yani kapa bildirim olmuyor demeyelim. Yanlış bir ifade. Uygun değil hafta sonu paylaşımı.
1: Sevgili Alper Üstündağ, yine dinleyicilerimizden Uğur Çalık diyor ki Çağatay Hocam sorabilir misiniz Alper Bey'e? İngiliz orta saha ve forvet hakkında bir bilgisi var mı? Samet Bey diyor ki Çağatay Hocam Alper Üstündağ'a göre Beşiktaş'a gelmesi gereken forvet golcüsü kim olmalı diye bir soru var.
0: Vallahi orta sahayla alakalı çok net bilgi yok. Yani orta sahayla ilgili çok şey konuşuluyor. Yani konuşulan hani haberler tabii ki olacaktır. Yani Van Dijk de konuşuluyor ona bakarsan. Yani Van Dijk ismi de mesela Liverpool'un kaptanı, Van Dijk Beşiktaş'a geliyor diye konuşuluyor. Yani bir tane gazeteci arkadaşımız attı bunu ortaya. Ondan sonra Van Dijk'ı bekliyor Beşiktaş tarafı. Yani Van Dijk yani burada Muhammed Salah alındıktan sonra Van Dijk'a da büyük bir bütçe ayrılma ihtimali yok sevgili Çağatay. O yüzden hani burada biraz daha sakin olmalı Beşiktaş taraftarı. Forvet hattıyla ilgili Alvarez'in Atletico Madrid'de kalmasından sonra Charlotte transferi maalesef askıya alındı. Charlotte'u daha çok istiyordu aslında İtalyan hoca. Hı. Ama yaş itibariyle de Vlahovic'i de Önder Özen çok istiyor 26 yaşında. Ama Vlahovic Juventus'tan ayrıldı. Bir bonservis rakamı da yok. Bu Beşiktaş'ı biraz daha itiyor ama tabii ki Sırp golcü İtalyan hocanın kule golcü istiyorum demesinden sonra ne kadar Vlahovic ismi ön plana gelse de Vlahovic Avrupa'da kalmak istiyor, Avrupa'da oynamak istiyor. Lukaku ile ilgili yine bir bilgi paylaşmıştım ben hem YouTube'umda hem Instagram'da Kazan Kaynıyor'da, onu da seninle paylaşayım. Lukaku ile ilgili de şöyle bir durum var, yani Belçika'nın Amerika karşılaşmasına gidiliyor, Belçika'nın Amerika karşılaşmasında Lukaku ile görüşülüyor. Lukaku ile hatta 6 milyon euroya ve menajeriyle de 3 milyon euroya anlaşılıyor. Fakat Lukaku sağlık kontrolünden geçmem diye ısrar edince bu transferden vazgeçiyor Beşiktaş yönetimi. Hmm. Yani şu an Lukaku ile ilgili işte ortalıkta haberler dolanıyor, Lukaku Beşiktaş'a gelmek üzere falan. Lukaku ile alakalı defteri orada Amerika'da, Dünya Kupası'nda kapadı Beşiktaş yönetimi. Ayrıca yine çok sevdiğim Atakan kardeşim ısrarla Icardi üzerinde duruyor. Fakat Icardi ile ilgili de o bilgiyi de paylaşmıştım. Evet, Mauro Icardi'nin kızlarının velayeti dolayısıyla, yani velayet davası tekrar açılmasın diye başka bir ülkeye gitmek istemiyor. Bu davayı burada tamamlamak istiyor. O yüzden İstanbul'da, yani Türkiye'den Icardi ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe ile görüşülmedi. Beşiktaş'a teklif sunuldu. Ama Beşiktaş'ta İtalyan hoca teşekkür ederek ben kule santrofor istiyorum diyerek Icardi'yi de reddetti. Yani kafaları bulandırmayalım. Çok haber ortaya atılıyor. Herkes bir şeyleri ben bildim deme çabası içerisine giriyor. Yani doğru bilgiyi verip aslında o Beşiktaş'ın efendi duruşuyla beraber, üslupla beraber aslında gazetecilik yapmak daha doğrudur diye düşünüyorum.
1: Satılmış Çınar diyor ki, Çağatay Hocam selamlar. Alper Hocam'a ricam, Beşiktaş Getson Fernandez alsın. Alper Hocam'ın kulüple ilişkisi iyi diye bir mesaj yollamış sana.
0: Doğru. Beşiktaş kulübüyle tabii girişimlerimiz her zaman iyidir. İkili diyaloglarımız iyidir. Getson Fernandez zaten Beşiktaş'tan ayrılırken, Moskova'ya giderken de yani ya gitmek istemedi ama bu takımda da oynayacak bir şey yok. Yani bu takımda yok oluyorum diyerek, varyantını ederek gitmişti aslında Getson Fernandez. Ya bugün Getson Fernandez'le görüşseler, Getson Fernandez zaten Beşiktaş'a gelmek isteyecektir ama yani şöyle bir şey var sevgili Çağatay, yani kadro derinliği o kadar artmaya başladı ki Beşiktaş'ta son dönemde. Hı hı. Yabancı kuralları da dikkate alınırsa şu anda Beşiktaş'ın en az 1-2 futbolcuyla da bir yolları ayırması gerekiyor. Yüksek ihtimalle de futbolculardan bir tanesi Endidi olacak ama Endidi'nin sakatlanması da şimdi işleri biraz geriye itiyor. Terni, Muhammed Salah'ın gelişinden sonra Trossard da var takımda. Ben bu takımda 11 oynayamayacağım diyerek gitmek istiyor. Yani orada biraz karmaşık durumlar var. Aslında transfer dalgası geçip bir kadro netleşirse, o netlikten sonra mutlaka Önder Özen, Getson Fernandez'i de listeye alacaktır.
1: Sevgili Alper Üstünler, son olarak yurt dışından bir dinleyicimiz var, ona kulak verelim. Hollanda'dan selamlar, ben Hulusi Bey. Size Alper Bey'e bir sorum olacak. Muhammed Salah tabii ki büyük bir yıldız, camianın havasını değiştirir ama bu kadar büyük ücretler verilmişken neden bir miktar daha harcanıp daha genç bir yıldız transfer edilmiyor demiş.
0: Bakın benim şimdi şahsi fikrim, benim kendi fikrimi sorsanız, şimdi vizyon mu genç mi derseniz, ya öncelikli olarak bir kere Beşiktaş'ın ayağa kalkması gerekiyor. Ya Beşiktaş'ın ayağa kalkması adına da dünyanın şu anda konuştuğu 4 tane futbolcudan bir tanesi Muhammed Salah. Yani Messi, Ronaldo, Mbappe varsa Muhammed Salah'a da konuşuyor. Yani bugün Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a gelmesi sadece Beşiktaş adına değil, Türkiye adına da çok büyük bir artı. O yüzden vizyon açısından Beşiktaş'ı ön planda öne taşıyacak olan bir isim Muhammed Salah. Ama dinleyenimize hak veriyorum. Yani şimdi 12 milyon euro oyuncuya ver, işte 6-7 milyon euro menajere ver, bu transfer gelsin böyle 18 milyonlara, 20 milyonlara. Yani bugün 20 yaşında aslında Cengaver bir sürü scoutingle konuştuğunda menajerlerinde birçok topçu var. Yani belki 20 milyon euroya iki tane futbolcu alınabilir. Ama iki futbolcuyu alıp evet gelecek adına belki hamle yapabilirsiniz ama bir Muhammed Salah vizyonunu asla elde edemezsiniz. Yani şu anda bence Beşiktaş'ta aslında elde edilmesi, o 4-5 senedir Ekim'de Kasım'da havlu atan modelden kurtulup yeniden ben buradayım mesajını vermek için, hatta Serdar Adalı'nın deyişiyle diyor ya, birçok çocuğu Beşiktaş'ta yapacak transferi gerçekleştireceğiz diyor aslında. Muhammed Salah'ın sinyalini de veriyor Serdar Adalı. O yüzden yani bu saatten sonra bu işin dönüşü yok. Evet, evet. Dinleyenimize katılıyorum. Belki 20 milyon euroya iki tane futbolcu alınabilirdi. Ama Muhammed Salah Beşiktaş'a ve Türkiye'ye çok büyük artı katacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek.
1: Sevgili Alper Üstünda, bize de zaman ayırdın. Yorumların için çok teşekkür ediyorum. Sesini en kısa zamanda yine duymak ümidiyle diyorum. Seni de uğurlamak istiyorum şu anda.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Çağatay Çıtlak. Benim sen eski dostumsun. Senin için programa bağlandım. Hatta video çekeceğim. Seni bekliyorum bağlanman için. Yani yerin ayrı olduğu için mutlaka bağlanmak istedim. Dinleyenlerimiz de özlemişim. Herkese selam olsun. Sosyal medyadan takibi unutmasınlar lütfen.
1: Tamamdır. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler. Kolay gelsin. Hoşçakalın.
1: 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bu iletişim kanallarından bizlere iletebilirsiniz. Tugay Vidin Kalesi, teşekkürler Instagram'dan takibi alanlar. Hemen cep telefonundan bakalım gelen mesajlara. Erhan Polat, hocam iyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Mecit, Alper Üstünda selam varmış. Çağatay hocam çok teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Ramazan Keserci, uzun bir yorum ama bakalım. Çağatay hocam, yapılan transferleri ve kamuoyundaki akışa bakılırsa Beşiktaş şu anda en ön safta gitmekte. Fenerbahçe elindeki yabancı futbolcular eğer elinden çıkarmazsa, ki bunu çıkartmak çok zor olacak, maddi olarak da çok zorlanacak. Bir şey işi zor. Galatasaray'da geçen seneki kadroyu korumayı sağladı. Üzerine birkaç takviye yapıyor ama geçen sene biz bunu da fark ettik ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşünde ligde çok büyük yaralar alıyor. Görünüş onu gösteriyor ki Beşiktaş bu sezon sanki ipi önde gösterecek gibi geliyor yorumu yapmış. Evet, değerli spor yazarı arkadaşlarımız var hatta bekleyen, sırasını bekleyen. Çünkü hepsine ben söylediğim gibi bir saat öncesinden hazırlıklarımı yapıyorum. Saatlerimizi değerli spor yazarı arkadaşlarımızla, spor yorumcusu arkadaşlarımızla saati belirledikten sonra onları arayabiliyorum. Ama tabii saatlerde bazen böyle esnemeler olabiliyor. Canlı yayına bağlanabiliyoruz. Son dakika girebiliyoruz. Bunlar da mesleğimizin içinde olan şeyler deyip bir yandan da sevgili Hüseyin Özkök'ü arayacağım ama o kadar çok Hüseyin var ki. Hatta şöyle yapalım. Ben Erhan Alveroğlu'nu Şok Gazetesi'nden sevgili Erhan'ı canlı yayına alayım. Erhan Alveroğlu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Çağatay Hocam.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyiz, hamdolsun, şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Erhan'cığım, sesini de duyduk. Çok teşekkürler. Sen de dün akşam basın toplantısında çok güzel soru sordun. Seni de yeri gelmişken tebrik etmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
1: Dün akşamki maçla ilgili görüş ve düşüncelerini alabilir miyim Erhan Alveroğlu?
2: Dün akşam aslında 8 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Aziz Yıldırım ilk kez 8 yıl sonra Şükrü Saracoğlu stadında maç izledi. Çoban stadında diyelim. Fenerbahçe'nin maçını izledi. Ve onun izlediği ilk maçta Fenerbahçe 1-0 kazandı. %70'e yakın, hatta üzerinde topla oynama istatistiği vardı ama bir türlü gol gelmedi. Evet, Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı ama Vedat Muriç sakat, oynayamadı. Talişko oynadı. O da yerini kaybetti. Çok güzel bir frikik gol attı. Ama Semedo 0'a indiğinde sol taraftan Kerem penaltı noktasına pas çıkarmaya çalıştığında maalesef Talişko hep ceza yayında şut opsiyonu arıyordu. Bunun eksikliğini hissetti Fenerbahçe ve gol atmakta zorlandı. Bu tür turlarda 1-0 Çağatay Hocam çok tehlikeli bir skor. Nitekim pek yayınlanmadı ama basın toplantılarını takip edenler mutlaka duymuştur. Yine aynı şekilde ben Gornik Zabrze hocasına şöyle bir soru yönelttim. Polonya basınının işte Türklerin hezimetleri meşhurdur demişti. Bu da Fenerbahçe taraftarını gerçekten motive etti. Başka bir Fenerbahçe taraftarı vardı dün. Ve takım da bu motivasyonla çok daha iyi oynadı. Turu şansınızı değerlendirir misiniz dedim. O da dedi ki evet, çok iyi bir atmosfer vardı ama unutmayın bu maçın ikincisi var. Bizim takımımız da bizim taraftarımız da inanılmaz ateşli ki o takımın Zabze takımının taraftarını şöyle bir YouTube'dan yazarsanız çok net göreceksiniz. Çok ateşli bir tribün sizi bekliyor demişti. 1-0 tehlikeli bir skor Çağatay Hocam. Hı hı. Fenerbahçe gibi henüz gelişmeye başlayacak, daha tam kadrosunu tamamlamamış gelişecek takım içinde tehlikeli bir deplasman. Ama her şeyden önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyorsa işte Gornik olsun, en güçlüsü mesela Lyon. Lyon olsun, bu tür takımları çok rahatlıkla eleyip o Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması gerekiyor. Çünkü taraftarın 15 yıla yakın olan bir hasreti var. Hı hı. Belli bir sürede Türkiye Futbol Federasyonu'nun zorbalığıyla gitmemişti. Yasaklanmıştı Fenerbahçe'nin gitmesi. Haksızlığı ortaya çıktı ama neticede gidemedi. Daha sonrasında Fenerbahçe'nin ikincilikleri oldu ama bir türlü elemeleri geçemedi. İşte bu sefer en uygun kura ve en uygun kadroyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çalışacak. Maçla ilgili yine birkaç anekdot söyleyebilirim. Dün Bartu gerçekten çok etkili bir oyun oynadı. Ona da bir evvelki sene haksızlık yapıldı bence çünkü yollandı oyuncu. Ama bunu söylediğimizde de şöyle bir karşılık geliyor. Ya Fenerbahçe işte Asensio, Kante, Gendouzi varken Bartu'nun ne işi var Fenerbahçe'ye diyorlar. Ama işte gördünüz Ake dün oyuna girdi. Oynadı, ilk 11'deydi ve Ake sakatlandı çıktı. Yani mutlaka bir yedeği olması gerekiyor. Adil'i mesela beğenmiyor Fenerbahçe taraftarı. Aynı şekilde Abdülkerim'i de beğenmiyordu. Abdülkerim 4 senedir Galatasaray savunmasını domine ediyor. Bazı şeyler açık olmalı Fenerbahçeliler. Fred konusuna gelince İsmail Hoca'ya sorduğum soru aslında yabancı kontenjanı ile ilgiliydi biraz. Fred'in ana planda olup olmadığını sordum, kısaca öyle söyleyeyim. Hoca Fred'i tutacağını söyledi. Çünkü kamuoyunda Fred'e Flamengo'dan, Botafogo'dan ilgi var. Oyuncunun gitmesi gündemde. Hatta Fenerbahçe, yani öyle bir durum var ki hani kulislerde konuşulan Fenerbahçe'de Fred'i İsmail Kartal tutuyor ama Fenerbahçe'nin transfer komitesi ve başkan Fred yerine daha güçlü, güne daha uygun bir oyuncu alınmak isteniyor. Çünkü Fred Rodriguez, İsmail Kartal ilk döneminde çok iyi bir performans göstermişti. Ama o zaman Fred'in yaşı, Fred'in kapasitesi, Fred'in verebildikleri bambaşka boyuttaydı. O Fred'in şu anda 2 sene yaşlandığını da kabul etmek lazım. Orada işte o sorunun cevabı bizimle kalacak oldu. Ama tabii bu cevaplar değişmeyecek değil. Mesela bir evvelki gün maç öncesi basın toplantısında hoca dedi ki Greenwood ve Ake'yi Avrupa kadrosuna yazacağız. Ama hazır değiller dedi. Ake'yi 11 oynadı. Buradan yola çıkarsak Fred için hala bir şeyler değişebilir. Açıkçası ben ikinci öne, yani bir sonraki artık Sturmgraz diyebiliriz. Fenerbahçe ilerse Sturmgraz'da oynayacak. O turdan sonra bence artık gidenlerin çok daha hızlı gidecek oyuncuların kararı verilecek. Çünkü Fenerbahçe'de 23 tane yabancı oyuncu var Çağatay Hocam. Hı hı. Bu ona inmek zorunda. Ben bu ona inecek kadroda Talisca'nın da çok yer bulabileceğini düşünmüyorum. Dün bir gol atsa da. Bir tuştu direkten dönse de bir kafa vuruşu. Ben yine de Talisca'nın şu anda Fenerbahçe'nin o akan oyununu karşılayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hani Talisca gibi bir oyuncuyu, o yabancı kuralında olan bir oyuncuyu yedekte bekleteyim demek de çok mantıklı gelmiyor bana. Öyle olacağını sanmıyorum. Onunla da yolların ayrılacağı görüşündeyim. Hı hı. Ama futbol bu. Her şey olabilir.
1: Adnan Bey ve Numan Bey'in mesajı var. Diyor ki Çağatay Hocam, Erhan Bey'e sorabilir misiniz? Jirasi ve Rashford transferleri ile ilgili bir gelişme var mı demiş Erhan Alveroğlu.
2: Şimdi Jirasi transferi Fenerbahçe'nin belki de bir ay evveldir bitirdiği bir transfer. Oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Oyuncunun bir tarih vardı. O tarihe kadar 40 milyon euroya serbest kalma maddesi vardı. O tarih geçtiği için artık o madde aktif değil. Yani eskiden kapısını çaldığınızda Dortmund 40 istiyordu. Bugün çaldığınızda ben 30 veriyorum diyebilirsiniz. Bu beklendi açıkçası. Ama diğer taraftan İsmail Kartal'ın da Oli Watkins isteği var. Hoca Oli Watkins'i transfer edip Fenerbahçe hücumunda bir başka oyunu oynayabilme ihtimalini de kullanmak istiyor. Hani deniyor ya 2-3-5, 3-5-2, bazen 4-3-3 oynayabilirim. İşte başka opsiyonlar, sıkışan oyunlara başka opsiyonlar içinde Watkins'i istiyor hoca. Tabii Watkins transferi de artık oyuncu Dünya Kupası'ndan döndü. Kulübüne bir hani iletişime geçildi. Kulübü 35 milyon eurodan aşağı inmek istemiyor. Fenerbahçe'nin 25 milyon euro gibi bir teklifi var. Bu noktada şimdi İbre tekrar Kirasi'ye döndü. Hani çok büyük ihtimalle büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe'nin forveti Kirasi olacak. Ama hala bekletilmesinin sebebi daha iyi bir şey alabilir miyiz diye. Çünkü İsmail Kartal Watkins istiyor. Diğer taraftan diğer sorulan isim kimdir? Rashford'da. Rashford'la ilgili Fenerbahçe Greenwood konusunda Manchester United kulübüyle ilgilileriyle temas kurduğunda Greenwood'un şartlarını Rashford'un şartlarını ve durumunu sordular. Şimdi o soruşturma esnasında şöyle bir cevap verildi Fenerbahçe. Rashford 19,5 milyon euro maaş alıyor. Bonusları da var. Hepsi birlikte 19,5 yapıyor. Bu 19,5 milyon euroluk maaşı ödemeyi taahhüt ederseniz biz sizden kiralama bedeli istemeyiz diyor. Bir benzer şekilde John Duran gibi düşünün. Onda da böyleydi. Ve bununla ilgili Fenerbahçe düşünmek için süre istiyor. O süre hala devam ediyor. Bu arada Rashford'da Avrupa'da bu maaşı verebilecek takım yok. Barcelona'da tutmadı. Geri yolladı. Manchester oynatmak istemiyor. Başka ilgili kulüpler var ama onlar da diyor ki atıyorum onu verelim, onu siz verin gibi yaklaşıyorlar. Fenerbahçe bence bu turdan sonra artık gidenleri de biraz netleştirip evden çıkartıp Rashford işine girebilir. Bir diğer isim ise Andre. Brezilyalı oyuncuyu da Fenerbahçe o artı 4 kralının içine eklemek istiyor. Olur da Archie Brown'u Chelsea ve Manchester United ilgisi var. Oraya verebilirse bu oyuncuyu ekleyebilir. İşte Rashford ihtimali biraz da Manchester United'ın Fenerbahçe'nin Rashford'a ilgisini bildiğinden ve kendisinin kendi takımlarına sol bek istediklerinden Archie Brown'la Rashford konusunda bir iletişim olabilir. Fenerbahçe ve Manchester United arasında. Oradan bir şey çıkabilir ama Girassi tamam bence Fenerbahçe'nin forveti olacak diyorum. Rashford için ise biraz daha süreye ihtiyaç var. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım o 4 Eylül'de bitecek 4 günlük Türkiye'ye açık dünyaya kapalı transfer penceresinde mutlaka bir oyuncu daha getirir diyorum. Ama forvet şimdi gelir o Rashford transferi gibi fırsat transferleri o 4 güne kalır orasını bilemeyeceğim.
1: Sevgili Erhan, şimdi eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu var. Ben de zaman zaman bağlanıyorum. Onun bir sorusu var. Hocam iyi yayınlar, yine çok güzel yayın oluyor. Keyifle dinliyorum Erhan Bey ile sizi demiş. İsmail Hoca için bir iki şey söylemek istedim. Kendisine yönetim tarafından bir uyarı gelmediği takdirde Fenerbahçe'yi büyük krizler bekliyor. Çünkü hocanın ciddi bir iletişim problemi var. Fenerbahçe'nin ve taraftarın bu kadar travmaları varken bunları daha sezon başında camiayı hissettirmek büyük bir sorun bence demiş. Bu teknik direktörün işine karışmak değil, aksine gerçek bir yönetim refleksi olacaktır demiş.
2: Doğru. Şimdi dün de bunu gördük. Bir evvelki yani maç önü basın toplantısında da gördük. İsmail Kartal biraz bu noktada şey yapıyor. Birazcık bu noktada sıkıntı yaşatıyor. İsmail Kartal'la sıkıntı yaşatıyor. Şeyleri bildiği halde Çağatay Hocam, geçmişte yaşananları bildiği halde aynı devam ediyor. Yani bu konuda üzerine bir şeyler ekleyememiş sanki. Ya da henüz çok sıcak, biraz süre geçtikten sonra olacak. Mesela yine Yusuf Akçiçek'i ben oynattım. Ondan sonra Mourinho'da oynattı. 22,5 milyon euro kazandırdım kulübe dedi. Bunu neden dedi? Eleştirel bir soru oldu. Avrupa kupalarında başarılı değilsiniz sorusuna. Çok dolu bir cevap verdi. O sene en çok puan toplayan takım bizdik. Evet, o sene en çok puan toplayan yarı finalde yani takım Fenerbahçe'ydi. Ama oradaki eleştiri İsmail Kartal'a şuydu. Sen lig maçını düşünerek Olympiakos deplasmanında Fred'i çıkartınca, yani oyuncu değişikliklerini yapınca Fenerbahçe 3-2 kaybetti. Eleştiri buydu ama hoca çok dolu cevap vermesine rağmen yine Yusuf Akçiçek'i ben oynattım dedi. Evet. Bu bir hataydı. Ya da döndü. Bu sefer Asensio konusunda net bir şekilde Asensio yarın ilk 11'de olmayacak dedik. Böyle bir gözlerini kıstı, patron benim dedi. Ama bakıyorsunuz aynı toplantıda Ake hazır değil dedi. Semedo hazır değil dedi. Ake ve Semedo ilk 11'de çıktı. Yani bazı şeyleri hani nasıl ki Semedo ile konuşuyor.
1: Dikkat edilmesi gerekiyor değil mi?
2: Tabii Semedo ile konuşmuş. Semedo ben hazırım demiş. Forma vermiş. Asensio da hemen bir post attı Instagram'a. Hazırız yarına dedi. O zaman onu da oynatman gerekiyor. Yani bu iletişimi biraz daha profesyonelleştirmesi gerekiyor İsmail Kartal'ın. Evet. Dün basın toplantısında özellikle notlarla çıktı. İlk başta konuşmasında notlarla ilerledi. Fakat sorulara geçildiğinde, spontane geliştiğinde yine biraz böyle takıldığı anlar oldu. Özellikle yabancı kuralı konusunda değişebilir. Niye değişmesin? Belki değişir gibi söylemleri oldu. Bence bunlar bilgiye dayanmıyordu. Çünkü bir bilgiye dayanıp dayanmadığı da soruldu. Fikir beyan ettiğini aslında ima etti İsmail Kartal. Bu iletişim konusunda Aytek Bey çok doğru söylüyor. Mutlaka bir destek alması lazım ki Türkiye'deki çok önemli iletişimcilerden olan Mustafa Sapmaz var şu anda Fenerbahçe'nin kurumsal iletişim direktörü olarak. Mutlaka o Mustafa abinin de bir eli değecektir. O konuda bir toparlama olacaktır ama şu an için evet eskisi gibi devam ediyor. Bu da olumlu değil. Ha bu arada oyun da eskisi gibi devam ediyor. İsmail Kartal futbolu dedim ya 8 yıllardan sonra Aziz Yıldırım geldi, tribünler coştu, galibiyet geldi. İsmail Kartal gelince de %70'lik toplu oynama istatistiği oldu. Çok ciddi şutlar oldu. 2 tane direkten dönen top oldu. Gol eksikti. O da olacaktır. Sakatlar dönünce, yeni transfer gelince. Ama iletişim konusunda acil düzeltilmesi gereken bir husus var yani.
1: Sevgili Erhan, seni daha fazla da yormadan bir dinleyicimiz var. Onun da sorusuyla devam edeceğim. Daha sonra da sana teşekkür edeceğim. Bora Bey diyor ki Mert Günok oldukça iyiydi. Birinci kaleci olabilir mi? Acaba Erhan Bey'e sorabilir misin hocam demiş.
2: Ya şimdi şöyle, Fenerbahçe gibi Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Kupalarında oynayacak takımların 3 kulvarda yaklaşık hani ihtimal dahilinde 70 maça çıkabilecek takımların 3 kaleci olması gerekiyor. Bu 3 kaleciden de hani Mert Günok ve Tarık Erçetin bir de yanına genç bir Tarık Çetin ve yanına genç bir oyuncuyla götürürüz derseniz büyük hata yaparsınız. Hı hı. Bunu geçmişte yaşadı Fenerbahçe. Oraya mutlaka Ederson'un ikna edilip takımda tutulması gerekiyor. Diyelim ki Ederson gitti. Aziz Bey bir görüşme gerçekleştirecek Ederson'la. Dün nitekim kadrodaydı. Oyuncu aslında ayrılmayı düşünmüyor. Ederson da kalırsa Ederson, Mert ve Tarık olarak idare edeceklerdi. Ama Ederson giderse Fenerbahçe bu sefer kaleci opsiyonlarını da değerlendirmeye başlayacak. İşte o zaman Ederson'un gitmesi belki Fenerbahçe'yi bir Berke transferiyle yabancı konusunda bir sayı rahatlatabilir. Öyle bir girişim olabilir ama ben kendim bakış açımdan Ederson'un kalacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani görüntü o yönde. Ama Mert, Tarık yeterli olur derlerse yok, hayır ben yeterli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Mert, Tarık dediğinizde üçüncü kaleciye İrfan Can Eğribat olacak. Ki onun da geçen sene yaşattıklarını bir evvelki sene anımsayın. Fenerbahçeliler başta böyle bir ılımlı yaklaşıyor ama sonra hatırladıklarında olmuyor. Bakın mesela Fred dün çok iyiydi. Bence mükemmel top oynadı. Ama maçın 80 küsürüncü dakikasında Greenwood'a bir pas attı. Taca çıktık top. Anımsayabildiniz mi bilmiyorum. Evet. Çok çok ciddi bir tepki oldu tribünden. Bu Fred'in ligdeki maçlarda ya da sezon içindeki durumlarında artarak devam edecek bir şey. Artık biraz da aslında şu var. Fenerbahçe taraftarı oyuncuların yüzlerinden biraz sıkılmış durumda. Yeni oyuncular istiyorlar ama tabii burada da hepsini yollayıp yeni alamazsınız. Bazı güncellemeler yapıp bazılarına veda edip bazı yeni oyuncular da almak lazım. Kaleci konusunda ben Ederson'un daha önünde bir kaleci transfer edebileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, Şok Gazetesi'nden çok çok teşekkür ediyoruz bağlandığın için ve değerli görüşlerin için.
2: Rica ederim, her zaman sizin için müsaitimdir Çağatay Hocam. Sağ olun,
1: görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sevgiler, hoşçakal. Erhan'a da teşekkür ettik. 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde. Tabii maşallah yağmış yani. Çok teşekkürler. Buradan bir yandan başlamam gerekiyor. Çağatay Hocam, bence Galatasaray Can Uzun'u alıp Icardi'den boşalan yabancı boşluğuyla Brahim Diaz'ı alacak demiş Erhan Polat. Ramazan Keserci, abi ne kadar kibar adamsın, yazdım bütün uzun yorumları. Bazen ben utanıyorum ama sıkılmadan canlı yayında okuyorsun. Hakikaten kral adamsın demiş. Estağfurullah, çok teşekkürler. Beşiktaş'la ilgili bombaları kaçırdım herhalde demiş Uğur Bey. Evet, Muhammed Salah'la ilgili konuları da konuştuk. Hiç vakit kaybetmeden, evet buradan da bir yandan bakalım Instagram Çağatay Hoca adresine. Takip alan Ümit Yavuz'a çok teşekkürler. Erdem İslamoğlu'na çok teşekkürler. Tugay Bey'e çok teşekkürler. Yakup Bey'e çok teşekkürler. Hiç vakit kaybetmeden artık programın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz ama tabii söz verdiğimiz spor yazarı, spor yorumcusu, değerli gazeteci dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ki onlardan bir tanesi de A-Spor yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök. Şu anda bir yandan da onu cep telefonundan arıyorum. Eğer müsaitse ki sevgili Hüseyin Özkök. Müsaitsiniz değil mi Hüseyin abicim?
0: Evet evet.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı?
0: İyi vallahi, yolunda, ne olsun işte. Finale gittim geldim. Artık Dünya Kupası'nı da bitirdik.
1: Evet.
0: Ya başladı derken Dünya Kupası da geride kaldı.
1: Sabah da izledim sizi. Çok da güzel yorumlar yaptınız. Hatta bununla ilgili bir makale de hazırlayacağım demiştiniz.
0: Evet, yani, hazırlayacağım.
1: Yani Dünya Kupası'nın dışında yaşananlar sevgili Hüseyin Özkök, yani içeride olanların önüne geçti diyebilir miyiz? Yani 3 ülkede kesinlikle yapılması, Balogun olayı, yani işte hakemliğin yani ülkeye alınmaması.
0: Bunca yıldan beri Dünya Kupası takip ediyorum. Yani hatırlamaya başladım. 1974 Dünya Kupası. O zamandan bu yana futbol dışında bu kadar çok olayın konuşulduğu bir Dünya Kupası hatırlamıyorum. Yani futbolun önüne geçen çok fazla olay oldu. Dolayısıyla o bağlamda hakikaten skandallarla dolu, değişik saçma uygulamalarla dolu bir Dünya Kupası oldu bu Dünya Kupası. Bunda da tabii ki işte Infantino'nun Amerikan başkanıyla olan ilişkilerinden kaynaklanan durumlar ortaya çıktı. Ve Dünya Kupası'nı adeta Amerikanlaştırdı FIFA. Ama yapacak bir şey yok. Yani nereden başlasam bilmiyorum. Yani hakemin ülkeye sokulmamasından tut da İranlı taraftarların girmesinin yasak olması, Haitililerin girmesinin, Somalilerin girmesinin yasak olması, diğer yandan İran milli takımının sadece maç günleri Amerika'ya girebilip tekrar Meksika'ya dönmesi falan, yani say bitmiyor. Çok acayip bir Dünya Kupası oldu. Hatta Avrupa Taraftarlar Birliği Futbol Supporter Europe'da bir açıklama yayınladı dün. Futbol taraftarı için çok kötü bir Dünya Kupası'ydı. Futbol taraftarını dezavantaja uğratacak çok fazla olay yaşandı. İşte bilet fiyatlarından tut, ulaşım fiyatları, otel fiyatları, ülkeye giremeyen taraftarlar filan, yani onlar da bayağı ağır bir eleştiri yapmışlar Infantino'ya. Ama oldu bunların hepsi. Şimdi tabii ki bunun bir muhasebesinin çıkması gerekiyor. Hala eleştiriler yoğun şekilde sürüyor FIFA'ya ve Infantino'ya. Şimdi 64 takıma çıkartma şeyi de daha şimdiden
1: evet,
0: başladı.
1: Evet, onu soracaktım sevgili Hüseyin Özkök.
0: Dolayısıyla ben de işte bütün bu olan biteni yazmayı planlıyorum, hani bakalım. Hani
1: şimdi tabii turnuvanın
0: iyi şeyler de olmadı değil tabii.
1: Evet sevgili Hüseyin abi, turnuvanın 100. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 2030 organizasyonu için 3 kıtada ve 6 ülkenin ev sahipliğinde yapılacak bir organizasyondan bahsediyoruz. İşte 100. yıl onuruna ilk 3 maç Güney Amerika topraklarında, işte diğer karşılaşmalar da İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynanacakmış. Yani UEFA'nın organize edeceği evet, 2030 Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerinde FIFA de Şampiyonlar Ligi formatına geçilecek ve güçlü ülkeler zayıf evet, ülkelerle karşılaşmayacak. En güçlü 36 ülke birincilikte, 18 ülke ise ikincilikte üçer grupta evet, mücadele edecek. Aynısını okudum, Hürriyet gazetesinin haberi, Efkan Bucak yazmış.
0: Evet evet, öyle bir zaten UEFA açıklamıştı bunu. Euro 2028 elemeleri yine her zamanki formatında oynanacak ama 2030 Dünya Kupası elemeleri bu senin şimdi bahsettiğin şekilde elemeleri organize edilecek. Burada da bu Şampiyonlar Ligi, işte Avrupa Ligi ve diğer şeylerin Konferans Ligi'nin hani bu yeni lig aşaması formatının başarıya ulaşmasından kaynaklanan bir şey bu. Öyle bir şey yapacaklar, organizasyon yapacaklar. Hani bunun daha böyle adil olacağı ve daha cazip hale geleceği söyleniyor. Bakalım, göreceğiz onu. Daha çok zaman var ona.
2: Ama 2030 Dünya Kupası'nın 6 ülkede yapılacak olması uzun zamandan beri belli zaten de. Hı hı. Bunu da Infantino 2034 Dünya Kupası'nı Suudi Arabistan'a altın tepside sunmak için yaptı zaten. Bir anda işte Dünya Kupası'nın 100. yılı nedeniyle işte ilk Dünya Kupası da Uruguay'da olmuş. O yüzden Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da birer maç. Ondan sonra da İspanya, Portekiz ve Fas'ta Dünya Kupası'nın kalan kısmı oynanacak şeklinde bir organizasyon olacağı söylendi. Ancak daha bu 2026 Dünya Kupası başlamadan bir süre önce Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL FIFA'ya 64 takıma çıkartılması için Dünya Kupası'nın baskı yapmaya başladı. CONMEBOL'ün esas amacı hani sadece 3 maçta kalmamak ve 64 takımlı bir Dünya Kupası'nın kendilerinde yani kendi kıtalarında daha fazla maç oynanmasını sağlamak amacıyla yapıldığı çok net. Hı hı. Bunu da söylüyorlar zaten. Bu arada CONMEBOL'le UEFA bir de işbirliği yapıyorlar ki UEFA kökten karşı bu 64 takıma. Yani orada ayrı düştüler. Hatta işte UEFA ile CONMEBOL'ün Londra'da bir ortak ofisleri var. İşte Finalissima denen bir organizasyon yapıyorlar. Gerçi bu sene hani savaş nedeniyle yapılamadı ama Copa America şampiyonuyla UEFA Euro şampiyonu karşılaşıyorlar. Dolayısıyla burada ayrı düşüyorlar. Bu 64 takım olayı bakalım. Daha biraz su kaldırır diye düşünüyorum. Hı hı. Ama bu tartışmaları çok fazla olacak. Yani düşünebiliyor musun? 3 kıta, Afrika, Avrupa, Güney Amerika, arada bir okyanus, bir de Akdeniz var. Yani o şekilde bir düşün.
1: Bakalım Infantino aynı anda aynı maçta yer alabilecek mi acaba bu sefer?
2: Şimdi 2027'de FIFA başkanlık seçimleri var.
1: Evet, orada şunu söyleyebilir miyim? Yani özellikle de hani içimde kaldı. Şimdi senin anlattıklarını da dinledim sevgili Hüseyin Özkök. Yani burada birazcık da federasyon başkanlarını bağladığın zaman başkanlığı da kazanmış olmuyor musun bir yandan?
2: Şimdi 212 FIFA'ya üye ülke var. Hı hı. Bunlardan 55'i UEFA'ya ait. Şimdi yani 212'den 55'i çıkardığın zaman geriye bayağı yüklü bir rakam kalıyor. Dolayısıyla Infantino işte özellikle 157. küçük federasyonların mensubu olduğu CONCACAF, CAF Afrika ve biraz da Asya onların federasyonlarına havuçlar vererek, onların ülkelerinde işte yatırımlar yaparak, onlara federasyonlara para vererek kendine oy topluyor. Avrupa'da tabii ki bu şey yapmıyor. Avrupa sonuçta hani zengin bir kıta. Bu tip şeylere tamah etmiyor Avrupa.
1: Yani CONMEBOL'a mı çalışıyorlar?
2: Yok, CONMEBOL'da 10 ülke var. O bir şey değil. Esas hı-hı, yani CONCACAF, yani hı-hı, Orta Kuzey Amerika ve Karayipler, Afrika'daki 50'den fazla ülke federasyonu, işte Asya'da birçok federasyon var. Dolayısıyla onların oylarına toparladığı zaman UEFA ne kadar karşı çıkarsa çıksın Infantino kazanıyor seçimi. Şimdi 2027'de de yeniden başkan adayı olacak. Onun karşısına UEFA çalışma yapıyormuş aday çıkarmak için. Hani Çeferin mi olsun aday, yoksa hani Nasser El Helaifi Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı mı olsun veyahut da işte Polonya Futbol Federasyonu Başkanı aday olabilir diye düşünülmüş falan, ama yani Infantino'nun karşısında aday olmak kolay değil. Çünkü dediğim gibi bu federasyonları, bütün dünyadaki federasyonları büyük oranda kendisine bağlıyor. Şimdi onlara da bir 64 takım havucu sunacak, diyecek ki beni yeniden seçerseniz 64 takıma evet 64 takıma çıkaracağım diyecek. 64 takıma çıkardığında da daha fazla orta ve küçük ölçekli takım Dünya Kupası'na katılma şansına sahip olacak. Zaten onun savı da o. Bakın diyor, bu Dünya Kupası'nda diyor ne kadar küçük takımlar başarılı oldu diyor. Zevk kattılar turnuvaya diyor. Daha fazla onların gelişimi için diyor bu küçük ve orta ölçekli takımların daha fazla katılması lazım diyor Dünya Kupası'na. Dolayısıyla onları o şekilde kandıracak.
1: Yani Atlantik'i geçmen gerekiyor Hüseyin abi.
2: Evet evet. Nasıl evet, bir organizasyon? Herhalde Amerika kıtasından katılacak takımlar grup maçlarını orada oynayacaklar. Evet. Avrupa kıtası ve Asya'dan gelenler işte İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynayacak. O şekilde bir Dünya Kupası eğer 64 takıma çıkarsa organize edilir diye düşünüyorum. Tabii daha çok zaman var. Önümüzde şimdi bizim bir Euro 2028 var. Ona odaklanmamız lazım. Hem ülke olarak hem milli takım olarak. Dolayısıyla şimdilik bu FIFA olayları bir kenara yavaştan bırakmak lazım ama tabii ki zaman zaman tartışılmaya devam edecek. Bu da kesin, tartışma hiç bitmeyecek yani.
1: Sevgili Hüseyin Özkök, tabii bu durumda en çok Dünya Kupası'ndan faydalanan, önümde rakamlar var. En çok kazanan ünlüler: Shakira $20 milyon, Justin Bieber $16 milyon, Timothy $16 milyon, Kim Kardashian $11 milyon ve Madonna da $5.3 milyon kazanmış.
2: Ya normal bu tip
1: organizasyonlarda
2: bu tip büyük yıldızları kullandığınız zaman çok büyük milyon dolar seviyesinde paralar ödüyorsunuz. Normal yani FIFA'nın, ama şimdi bu Dünya Kupası'ndan elde ettiği gelirler bütçesi falan $10 milyar aştı. Dolayısıyla hani bunlar çok küçük rakamlar kalıyor o sanatçılara ödenenler. Ben hani böyle bu paralar, nasıl paralar diye demiyorum. Çünkü bu sanatçıların paraları bu şekilde. Dünya çapındaki evet. Sanatçıların. Normal yani, yadırgamıyorum. Hani devre arası şovu işte çok tartışıldı. Gerçi siz Türkiye'de seyredemediniz ama ben final maçında olduğum için seyrettim.
1: Sen çok şanslısın sevgili.
2: Yanlış şekilde. Evet. Başka televizyonlar da yayınladı da bir tek Türkiye'de yayınlanmadı.
1: Onun sebebi nedir?
2: Vallahi bilmiyorum, TRT'den bir açıklama gelmedi.
1: Ben çünkü baktım, bir açıklama yapılmadı. Belki sen biliyorsundur diye sorma yani bunu, gereği duydum.
2: TRT Spor Servisi'nin bir kararı olduğunu ben düşünmüyorum tabii ki. Mutlaka TRT'nin üst yönetiminden alınan bir karardır bu. Ama nedenini açıklamadılar. Bilmiyorum, inşallah bir gün açıklarlar yani neden olduğunu.
1: Aspor yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim Şahatay. Sana iyi yayınlar.
1: Görüşmek
2: kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hüseyin Özkök'ü de yolcu ettikten sonra dinleyicilerimizden hemen bakayım. Serkan Yüksek Beşiktaşlıymış. Oğlu Aybars çok da mutlu olmuş Salah haberi için. Onu benim için lütfen gözlerinden öpün. Ona da kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Evet, bize ayrılan sürenin de sonuna gelmişiz, hatta aşmışız bile. Bugün birazcık geç başladık Vincenzo Italiano'nun basın açıklamasının hemen ardından, ama telafi ettik yine 6-7 tane Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok takip edilen spor yazarlarıyla birlikte Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programını Radyo Gol'de tamamladık. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize sevgiler, saygılar diliyorum efendim. Hoşçakalın.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
5: QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam bitti. Reklam.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
9: Kim ne dedi?
10: Ne teşekkür ediyoruz katkıları için. Tıpkı maç öncesinde olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçay ile beraberiz. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
10: Kazandı Fenerbahçe, tek golle mağlup etti Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de. Tabii ki skorun daha da farklı olmasını bekleyen taraftarlar da vardır Murat abi. Biz devre arasındaki yayında da konuşmuştuk. Aslında ikinci yarıda biraz daha pozisyon zenginliği vardı. Fenerbahçe rahatlıkla skoru 2-3'e taşıyabilirdi ama olmadı. 1-0 kazandı. Yani az da olsa bir avantajı eline koymuş oldu.
11: Tabii yani şimdi daha farklı olsa daha rahat gidilirdi dediğin gibi Polonya'ya. Ama bu skora da şöyle, yani bu takım bu sefer biraz üstüne gelecek Fenerbahçe herhalde. Yani evet. O maçta bu kadar katı, çünkü maçın ikinci yarısında hiç 0-0'mış gibi oynadılar maçı. Fenerbahçe bir hafta daha antrenman yapacak. Bu kaliteli kadro biraz daha iyi duruma gelecek. Belki işte Asensio daha iyi hale gelecek. Greenwood daha iyi hale gelecek. Belki orada Vedat Muriç belki o maçta oynayacak hale gelecek. Bilmiyoruz hani. Önümüzdeki hafta bir haftanın neler getireceğini.
10: O Vedat olmuyor galiba. Çünkü iki kişiyi
11: Orada değiştirebiliyorsun bir daha.
10: Bir sonraki de değiştirebiliyor musun?
11: Öyle diyebiliyorum.
10: O zaman başka tabii.
11: Yani öyle diyebiliyorum. Yanlış da olabilir. Olmasa bile en azından eldekilerimle bir hafta daha antrenör olup daha iyi duruma gelecek kesin. Tabii tek farklı skor her zaman böyle, ya acaba hani bir sıkıntı olur mu? Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta oradaki maçın daha rahat bir skorla biteceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci yarıda işte direkten dönenler, net pozisyonlar. Yani çok rahat bir maç 3-0, 4-0, 2-0 bitebilirdi. Olmadı. Hayırlısı olsun. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. İyi tarafından bakalım. Sakatlık, kaza, bela yok. O da iyi. Greenwood'u da gördük az da olsa sahada. En azından fiziksel olarak. Evet. Çok
10: Formayla
11: görmek bile yetti. İnşallah önümüzdeki hafta daha fazla izleriz kendisini.
10: Mutlaka süresi de artacaktır. Olcan karşılaşmayı seyrederken yani şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarıda 45 ile 60 arası Fenerbahçe çok aradı. Üçüncü gol için çok çabalı. Talişka'nın iki tane kafa vuruşu var. Bartu'nun müthiş bir şutu var direkten dönen. Sanki yani bir 65'ten sonra Fenerbahçe birazcık vites küçültmeye gitti diye düşünüyorum.
12: İlk resmi maç için galibiyet kağıt üzerinde önemli gözüküyor olabilir ama ben maçının programında Fenerbahçe için iki tane hazırlık maçı demiştim bu aslında. Ve hazırlık maçları da içerisinde bulunduğun transfer döneminde bir takımda forma giymesi ve giymemesi gereken oyuncuların da çok bariz belli olduğu mücadelelerdir. Fenerbahçe'nin şanslı ki yine hazırlık maçı gibi bir maç oynadı. Rakibinin zorlamadığı ama Fenerbahçe'de kimin bir daha forma giymemesi gerektiğinde çok net gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe iyilik kurumu değil. Fred'in kesinlikle Fenerbahçe'de bir daha forma giymemesi gerekir bana kalırsa. Artık ayrılıkların da düzenli olarak duyurulmaya başlanmasını beklediğimiz bir evrede Fred'e karşı ekstra hassasiyet göstermenin herhangi bir yanı olduğunu ben düşünmüyorum.
10: Aynı fikirdeyim.
12: Bartu ve Fred'in olduğu bir Fenerbahçe merkezinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe hayalindeki oyunu oynamaktan her zaman uzak kalacak. Ama topu hızlandırma konusunda ama yüksekte birinci bölgede pardon üçüncü bölgede direkt olarak yapacağı baskılarda. Tekrar ediyorum, ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. Murat abiyle çok paralelim. Oradaki maç daha rahat bile olabilir.
10: Gelecek çünkü.
12: Aynen öyle. Çok daha iyi bir kadroyla çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bu oyunun gerektirdiği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmediği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmedikleri bugün sahadaydı birkaç oyuncu. Bu oyunun gerektirdikleri ne hikmetse her gün bu takımdan ayrılacak diye konuşulan oyuncular. Biraz negatif girdiğim için özür dilerim ama maç esnasında dayanamadığım noktalara ulaşan şeyler oldu.
10: Söyleyelim mi istersen o noktalar neler?
12: Hayır yani ya Fred'le alakalı düzenli olarak bu kadar temposu. Şimdi iki sezon önceki Fred'e tabiri caizse aşık olunur yani hiç.
10: Ligdeki
12: biz
10: en iyi
12: burada 8. konuşmadık mı? Fenerbahçe tarihinde gördüğümüz en iyi 8 numara diye.
11: Yolu kilitli ya, adam sakatlandı.
12: Tabii. Aynen öyle. İnanılmaz. Ama artık yok. Yıprandı. Yaşı ilerledi. Hiçbir zaman zaten çok atletik değildi. Sağda yavaş hareket etmeye başladı. Onun artık 4'ün olduğu bir noktada olmamalı. Fenerbahçe'nin oyununa zarar. Kendisine zarar. Partnerlerine zarar.
10: Daha çok partnerlerine zarar önemli bence.
12: Şimdi bugün Fenerbahçe bir şeyler yapmak istiyor. Sivrilen çok iyi oyuncular var bence.
10: Genduzi bence.
12: Semedo sürpriz oldu. İlk 11 başlaması çok iyi bir performans gösterdi. Kulvarı çok iyi kullandı. Genduzi mükemmel top oynadı. Onun dışında İrfan'ı hareketli gördük ama onda pil bitti bir noktada. Levent Mercan girdikten sonra çok. Fenerbahçe için bir şeylerin düzelmesi ve ileriye adım atılması için iyi bir gösterge olan maç.
10: Bence de aynı fikirdeyim.
12: Kesinlikle. total olarak bakarsak belirli mesajları al, belirli mesajların alındığı, verildiği bir mücadeleydi bence. Hiç kaleye yaklaştırmamak bir mesele. Gornik'in böyle bir amacı olmamış olabilir ama Fenerbahçe oyunun belirli anlarında da gerçekten çok yön alan baskısı yaptı.
10: Yaptı.
12: Ve yani Ake'yi, Jadon Osterwold'i, Skriniar'ı çok yüksek konumlandırarak bunu yaptı. Bu oyunun gelişeceğine zaten inanıyoruz. Ve bu oyunu geliştirirken ihtiyacın olan oyuncular gerçekten belli.
10: Çok bariz çok belli. Yani orta sahada eğer siz hani stoperlerinizi rakip 18'e kadar çıkartacaksanız ve baskı yapacaksanız mutlaka orta sahaların buna eşlik edebiliyor olması lazım. Şimdi Fred buraya eşlikçi olamıyor, uzak kalıyor. Bartu seken toplarda, topla ilişkileri bugün fena değildi ama baskı yaparken problem yaşıyorsunuz. Şimdi yani Kante'ye gelecek söz mutlaka. Yani Fenerbahçe'nin Gendouzi de varken yanında hani çarpı 3, 4, 5 gücü artacak orada ön alan baskısında. Bu sefer Talisca da oynarsa daha rahat edecek, Asensio da oynarsa daha rahat edecek, Greenwood da oynarsa çok daha rahat edecek. Yani çok net bir şekilde gördük bu akşam.
11: Ya Kante'nin dönüşü çok önemli Fenerbahçe. Tabii Kante ne durumda ben onu bilmiyorum. Şimdi Kante Fransa milli takımında hiç görev almadı.
10: Bir sakatlandı
11: herhalde. Bir sakatlanması, acaba sakatlığından dolayı mı son maçta dahi görev almadı onu bilmiyoruz. Şimdi hiç Fransa milli takımında o konuda biraz ketum. Yani hiçbir açıklama yapılmadı. Hani
10: evet,
11: sakatlığı doğru. Nedir? Ne kadar uzak kalacak? Muhtemelen Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, doktorları, belki Fenerbahçe kulübünün futbola bakan yöneticileri konuşuyorlardır. Oğuz Çetin vesaire bilmiyorum. Ama seninle devrede de konuştuk. Abi Fenerbahçe kadrosunun bir kalitesi var artık. Yani Asensio, Greenwood, Ake, Skriniar. Ya bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncular. Burada artık Fred yok. Üzgünüm. Yani hayat. Futbol böyle bir şey. Futbolda hiçbir oyuncu 50 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar herkes Luka Modric değil. Evet. Ama o arada bir tane çıkıyor. Cristiano Ronaldo da değil herkes. Ya da Messi hiç değil zaten. Yani tek tük oluyor. Yani herkes aynı performans devam ediyor ki Fred. Bak geçen sene de Fred çok eleştiriliyordu. Ve Fred'in bence şöyle bir rahatlığı var. Ya ben ne yaparsam hep Fenerbahçe'de kalıyorum. Geçen sene Ocak ayında Fenerbahçe'nin santfor ihtiyacı vardı. Beni gönderemediler, almadılar benim.
10: Ya yerim. Takım üzülmesin denmedi mi yani?
11: Beni çok seviyorlar. Bu arada şey antrenmanda falan devamlı falan çok iyiymiş. Hocalar bunu sevebilirler bu arada, hiçbir şey demiyorum.
10: Yani
11: bunun da rahatlığı olabilir. Yani İsmail Hoca da geldi. Zaten beni seviyordu ki şeyleri çabuk unutmuş, arkasından dalga geçtiğini falan. O sahada topladı da falan. Olabilir. Futbolcudur. Ama ya o ben hep şu, yani futbol hep omurgadan okurlar ya. Yani en azından benim konuşum futbol adamları hep omurga kurmak derler. Benim de hayalimdeki Fenerbahçe omurgası Skriniar, Ake, Kante, Gendouzi, Asensio ve santrfor. Yani böyle bir olacak. İşte Greenwood, o bunları da süsleyeceğiz yanına. Tabii 10 artı 4 kişi Fenerbahçe için büyük sıkıntı. Yani yine yazdım şuraya 10 tane oyuncu. Bu 10'da Talisca yok. Acama gerçek yani. Ya,
10: benim için var. Benim için senin niye için olduğunu var. Söyleyeceğim.
11: Senin buradan birini çıkarman
10: evet,
11: lazım.
10: Ben evet çıkarmam lazım.
11: Yani Osterwold'i çıkartabiliriz evet, hep beraber. Bence de. Evet. Yani en mantıklısı onu çıkartıp oraya bir tane Türk yedek stoper alıp Talisca'yı yazmak. Ben gönlümde Talisca var zaten, kalsın. Birisi, ben ya da Ederson'u çıkartıp
10: ya da Ederson yani.
11: Berke'yi alıp bir şekilde orayı Türk'le evet, geçmek gibi.
10: Oraya yani, ayrıca konuşacağız birazdan o yabancı İrfan'ın, konusunu.
11: Yine ilk yarıda söyleyeyim, ikinci yarıda ben İrfan'ı çok gayretli gördüm. Yani İrfan Fenerbahçe formasının kıymetini anlamış. Ben Fred'de onu görmüyorum.
10: Yani evet yani,
11: çok rahat yani hani.
10: Şimdi Oğuzhan'la o bahsettiğimiz pozisyon, ikimiz de aynı tepkiyi verdik karşılaştık. Yani, ve iki kere verdik aynı tepkiyi. Şimdi Fenerbahçe pas yapıyor. Yani hazırlık pasının bir amacı var. Hazırlık pasının amacı rakibi de bir boşluk yaratabilmek ya ve o boşluktan girmek. Dengesini bozmak rakibi. Yani o pas sayısının artmasıyla alakalı bir istek değil bu. O pası o yüzden yapıyorsun. Yakaladı Fenerbahçe. Fred yani alıp dönüp 10 metre önüne oynasa Fenerbahçe pozisyona girecek. Fred o riski almayıp hiç sanki oyundan kopuk bir şekilde tekrar iade pas stoper oynuyor. Evet, pas hatası yapmış değil. Çok göze de batmıyor belki bu yaptı. İstatistik ama.
11: İstatistik kağıdına baksan belki evet, dediğin gibi kusursuza yakın bir maç oynamış olabilir.
10: Olabilir. Belki pas yüzdesi çok yüksek çıkmış olabilir ama.
12: 92.
10: Arzu edilen o değil. Yani orada alıp dönüp oynaması
11: ama
10: lazım.
11: Ama şöyle bir şey var şimdi. Fred İsmail Hoca'yı çok iyi biliyor. İsmail Hoca'nın da istatistiğe çok önem verdiğini biliyor. Fred akıllı. Oyuncuların hepsi akıllı da. Fred de akıllarından bir tanesi. Ya ben yapayım istatistiğimi. Ya belki de bu arada hoca ondan onu istedi. Şimdi onu da bilemem ben yani.
10: Tabii ya, belki göre de bu kadar zaman daha büyük.
11: Bindirmenin alemi yok. Ama yine Oğulcan da buradayken konuşalım. Biz şunu söyledim ben devrede. Abi Bartu, Fred. Bartu, Gendouzi, Fred. Fenerbahçe'nin bizim beklediğimiz burası ne? Gendouzi, Kante, Asensio. Başka bir şeye çıkarsın. Seviyen başka bir yere evrilir bir anda. Ama İsmail Hoca'nın da oradaki 10 numara beklentisi biraz hep söylüyor, Şimanski. Ne Asensio Şimanski ne Talisca Şimanski.
10: Hiç değil, ikisi alakaları yani, yok yani.
11: Ama ikisi de Şimanski'den çok daha iyi 10 numaralar.
10: Evet yani 10 numara hani, arıyorsan.
11: Yani burada bir karar, yani İsmail Hoca bir karar verecek burada. Yani biz ne kadar konuşursak konuşalım.
10: Şimdi o noktaya geleceğim. Yani Asensio tercihi bugün oyuna girdi Marco Asensio. Yani iyi bir gününde değildi. Yani çok fiziksel olarak da yani o tarafa gitmedi çok Fenerbahçe Asensio oyuna girdikten sonra. Olacak şimdi oyuncu tiplemesi üzerinden gidelim. Şimdi Szymański örneğini veriyoruz İsmail Kartal oyunda. Çünkü bu örneği vermemizin bir amacı var. 3 yıl önceki Fred, Sebastian Szymański ve İsmail Yüksek. Yani yüksek şiddetli presi çok rahatlıkla yapabilen bir üçlü. Tabii ki ne oluyor? Tadiç rahat ediyor, İrfan rahat ediyor, Dzeko alan buluyor. Fenerbahçe'nin 99 puanlık oyunu. Şimdi bu kadro öyle bir kadro değil. Evet, Kante Gendouzi ikilisi var ama önünde kullanacağın 3. oyuncu Asensio veya Talisca bunlardan farklı özellikte, farklı tipte oyuncular. Greenwood'da topla ilişkisi çok yüksek, çok farklı bir kanat oyuncusu. O oyunu kopyalayıp işte buraya entegre edelim düşüncesi çok doğru olur mu Fenerbahçe'de?
12: Olmaz ama zaten bir farklılık var bence. Fenerbahçe o presi yaparken bu kadar...
13: Radyo Gol. Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
14: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Konuşmamız gereken bir şey daha var. Yani bugün sıcaklarda hani yıl boyunca 3 kere ya da 5 kere konuşuruz ya sıcağı. Ya da 3 kere ya da 5 kere bilemediniz 10 kere en fazla konuşturur ya kendisini soğuk. Dile getirtir ya yayınlarda kendisini. İşte onlardan birini İstanbul tarafında yaşıyoruz onu söyleyeyim. Ama İstanbul diyerek kalmamak gerekiyor. Türkiye'nin dört bir yanında şöyle bir saat 15'i gösterdiği itibariyle. Saatler 15'i gösterdiğinde yaklaşık bir saat önce programa hazırlanırken şöyle bir sıcaklarda nedir ne değildir diye zaman zaman benim vardır öyle huylarım. Meteorolojinin sitesinde bakarım. Top 15 ya da işte en fazla yüksek en yüksek sıcaklığın olduğu 15 nokta. En düşük sıcaklığın yaşandığı 15 nokta diye. Mesela bir yaz günü böyle sıcak havada soğuk yaylaların o derecelerinin 12'lerde 17'lerde 21'lerde olduğunu görünce içim böyle bir serinler esasında. Orada olmak gelir aklıma. Ama şöyle bir Antalya'nın 43, Şanlıurfa'nın 42 ile ilk iki sırayı kaptıkları bir liste gördüm. 15, ilk 15'te sıcaklarda Türkiye'de nerede hava durumu nasıl diye şehir merkezlerinde ölçülen sıcaklıklarda. Diyarbakır 41, Batman 41, Mardin 41 derken Aydın 40, İzmir 39 da takip ediyor. Yine aynı şekilde Gaziantep, Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis dediğimiz noktada 39'ları görüyoruz. Onun da yanında Manisa, Şırnak 38, Kahramanmaraş'ta 37 derecelik sıcaklık ölçülmüş. Saatler 15'i gösterdiğinde ona bir bakayım sizlerle paylaşayım dedim ki İstanbul'da da hissedilen sıcaklığın bu mesela Muğla, Siirt'te 37, Muğla'da 36 iken İstanbul'da da hissedilen sıcaklığın bundan çok da kalır yanı yoktur öyle tahmin ediyorum. Ama galiba nemde biraz böyle iyiyiz sanki ki sıcaklık böyle bir sıcak esinti gibi geliyor İstanbul'da mesela bizlere. Dedim tahminim doğru mu bakalım. Nem %48'miş İstanbul'da şu an baktım. Şimdi böyle bir hava düşünün İstanbul'da ama yağış ihtimalini düşündüğümde de akşam saat 20 itibariyle tam tersine dönebilecek de bir hava bekleniyor İstanbul'da. Yani burada İstanbul tarafında olanları da uyaralım. Saatler 20'yi gösterdiğinde hatta 19 gibi çalabilir o kapıyı hava durumu. Ona genellikle rüzgardan ya da işte yağmur bulutlarını takip ettiğimiz bir radar sitesi var. Oradan bakarız, oradan değerlendiririz ama şu orayı da sizler için kontrol edeyim. Hava durumuyla böyle günlerde yayına girmek kıymetli olur. Orayı da sizler için kontrol edeyim. Ne var ne yok. Şöyle Trakya'dan buraya doğru gelen bir şey var mı diye. Tam da sınırı geçmiş biliyor musunuz yağmur bulutları? Yani 15.58 itibariyle sınırı geçmiş. Bu Kırklareli tarafını bilenler bilir. Demirköy, Pınarhisar tarafında aynı zamanda Edirne kısmından baktığımda işin içerisine oradan girdiğimde Havza'da yani iyi bir gök gürültüsünün olduğu, çok fazla şimşek çakan noktaların olduğu, Bulgaristan'ın sınırında yine aynı şekilde bunların olduğunu görüyorum, görebiliyorum. Yani çok da umursanmayacak durumlar haliyle meteorolojiden böyle bir uyarı geldiyse durumlar değil. Aman dikkat edin diyelim. Bu hava nasıl döner kardeşim diye düşünmüyor değildim ben de mesela yolda gelirken. Nasıl bir hava, açık her taraf, işte nem yok vesaire diye nasıl akşam saatler 8 itibariyle 5 saat sonra mesela saat 3'te bunları düşünüyor. 5 saat sonra işte yağmur, diğer tarafta şimşek, gök gürültüsü vesaire bunlara şahit olacağız diye düşünmedim değil. Ama aman düşüncenizle yanılmayın, o yağmur geliyor gibi hakikaten. Mesela bir saat sonra benim Edirne'den size aktardığım o yağmur bulutunun Leburgaz, Çerkezköy tarafına yaklaşması bekleniyor diyeyim. Böyle bu havalarda bu tarz bilgilendirmelerle girmek hoş. Önemli. Erkan Tiryaki ile konuşacağız, onunla değerlendireceğiz ama galiba Erkan Tiryaki de bizi kıskandıracak yerlerden birinde. Mesela orada da çıkamayacağız yaz sıcağından. Erkan Tiryaki hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk, teşekkür ederim. Tüm Türkiye'yi verdin. Şu an burası 38 derece, hiç saymadım.
0: Nere abi?
1: Hissedilen 45 derece. Alanya'dayım şu anda.
0: Alanya'dasın. Abi ben oralara alışıyoruz.
1: Dalga sesi gelebilir.
0: Yani sen tabii Alanya, bir tarafın Alanyalı ve Antalya'dan kopuk yaşıyorsun abi. Alanyalı olman sebebiyle.
1: Yani Alanya, biraz öyle... Alanya, Antalya aynı değil bu arada.
0: Aynı değil diyorsun tamam ama hani ben Antalya derken zaten Alanya'nın çok çok daha ötesinden bahsettim. 43 Antalya diyerek başladım yani listeye.
1: Valla şu an 39 derece anlık itibariyle ki saat öğlen 4 oldu artık. Ama öğlen hissedilen yani 46-47 derece diye. Yani hele öğlen ben bazen tenis oynamaya çıkıyorum öğlen sıcağında, deli diyorlar bana. Bugün mesela şey yapamadım, cesaret edemedim.
0: Deli derler diye mi yoksa sıcaktan mı?
1: Sıcaktan.
0: Ha peki yani bir şey demeleri yani çok da etki etmemiş.
1: Yani şöyle de sahilde bakıyorum, onlar da insan.

0: denize giriyor ama ben radyo golü tercih ediyorum.
1: Peki abi, cansın. Sağ ol, var ol. Yani sen de ama tabii şöyle hesaplar yapıyorsundur. Acaba 20 dakikaya biter mi? Kendimi bir denize atar mıyım diye. Dalga sesi de gelir, az çok yansır bize. Şimdi yavaş yavaş seninle yaptığımız bağlantıda da.
0: Yani şu an dalga sesi geliyor. Bayağı da dalgalı deniz yani. Rüzgar evet. Aslında çok yok ama Alanya'nın meşhur denizi ya. Dalgalı işte.
1: Evet. Çok rüzgarı da rüzgar durumunu da takip etmek gerekiyor tabii o dalgalı olup olmaması tabii. Konusunda. Mesela İstanbul'un Karadeniz kıyısı da. Uyaralım bu arada, Sarıyer tarafında Demirciköy evet. Olur, Uskumruköy olur, Kilyos olur, oralarda birçok yerde özellikle Rumeli Feneri tarafında İstanbul'un dışında kalıyor nasılsa temizdir düşüncesiyle denize girenler, aman bakanlığın sitesinde yayınlanan birçok rapor var ve buralarda oralara koli vasili gibi bazı işte istenmeyecek durumların karıştığı, istenmeyecek maddelerin karıştığı ya da işte oraların çok da temiz sandığımız kadar temiz kalmadığı açıklandı. Aman dikkat edin o listeye de. Hani İstanbul'da bu sıcak havalarda da kendinize hemen öyle her bulduğunuz denize atmayın abi. Burada aman kesinlikle. Diyelim. Alanya'da bunları konuşmuyoruz akıntı belki.
0: Ve, yani Alanya'da da şey yapmak lazım. Dalgalı çünkü evet. Akıntı ve dalga çocuklar için özellikle yani akıntı İstanbul'da Karadeniz'de daha fazla oluyor ama şey bir gözüm de Çınar'da.
1: Evet, peki.
0: Şu anda dalga alabora etti onu sahil kenarında.
1: Aman abi dikkat, dikkat.
0: Bir gözüm de onda, neyse annesi yanında.
1: Peki. Erkan Tiryaki, Fenerbahçe'ye döneceğim. Bu kadar böyle gevezeliyim. Benim hava durumu gevezeliyim
0: dalga,
1: yeter.
0: Dalga dedik.
1: Abi 7-8 dakika boyunca hava durumu gevezeliği yaptım ama bir nebze insanlara faydalı olmak adına akşamki uyarıları da şöyle benim takip ettiğim hava radarı sitesi vardır ki dünyaca global bir hava radarı sitesi, dünyaca ünlü bir site. Şimdi biraz reklama giriyor olabilir, adını vermeyeyim ama radar diyeyim ben ona. O radardan takip ettiğim kadarıyla buraya doğru geliyor. Bu bilgilendirmeyi yapmadan, yağmur bulutlarının buraya doğru geldiği bilgilendirmesini yapmadan geçmek de istemedim. Hani çünkü zaman zaman meteorolojinin tahmini tutmadı. Ya görüyor musun bak tutacaktı. Aa öyle dediler, böyle oldular, yaşıyoruz ya. Hani bunun önemli olduğunu insanlara aktarabilmek adına, bu yağmurun problemli bir durum yaratmaması adına insanların hayat akışında, olağan akışında, planlarında vesaire bu bilgilendirmeyi yapayım istedim. Dedim ve Fenerbahçe'ye geçtim. Erkan Tiryaki, Fenerbahçe 1-0'la geçti. Talişka'nın frikik golüyle geçti. Dün seninle de bağlantımız oldu maç önünde. Sen neler düşündün, neler söylersin, neler aktarırsın? Fenerbahçe beklediğin gibi miydi? Bence gereksiz ve yersiz. Diğer tarafta olmasa da olur diyeceğimiz eleştiriler yapıldı İsmail Kartal'a ilk maçtan, ilk günden. Ben bunu anlayabilen tarafta değilim. Sen anlayabilen tarafta mısın? Neler söylersin? Sözü sana bıraktım.
0: Şimdi İsmail Hoca Ersun Yanal'dan sonra geldiği zaman acaba becerebilecek mi denmişti. Ki o belki o kurşunlanma olayı olmasa Rize Trabzon yolunda belki takımı şampiyon yapacaktı. Ona rağmen eleştiriliyordu. Çünkü Fenerbahçe seviyesinde olmadığı düşünülüyordu. İlk teknik direktörlük deneyimi değil. Sivas'ta vesairede yapmıştı ama büyük takımdaki ilk teknik direktörlük deneyimiydi. Zaten ondan sonra da Vitor Pereira'yı getirdi. Tarihin en pahalı kadrosuyla ve tarihin en iyi kadrosuyla diyeyim. Lüsten Eli, Van Persie'yle ondan daha iyi bir kadro gelmedi Fenerbahçe'ye bence. Ondan sonra gelişinde, ikinci gelişinde Ali Koç döneminde zaten hiç kimse eleştiremiyordu. Niye eleştirmiyordu? Zaten şampiyonluk yarışından kopmuş bir takım. Ligi ikinci bitirdi. Trabzon'da puan farkını da kapattı, azalttı yani. Üçüncü gelişinde anormal bir başlangıç yaptı. Sezon sonuna kadar hiç eleştirilmedi bile. Şimdi bu gelişinde birazcık eleştiri dozlarının fazla olması bence İsmail Hoca'ya da iyi gelecek. İsmail Hoca'nın geliş dönemleri, ilk özellikle 3. yılındaki performans ama sonuçta şampiyon yapamadı. Ligin ikinci yarısındaki özellikle Olympiakos Ankara Gücü maçı, Türkiye Kupası'nın Ankara Gücü'ne Olympiakos'a Konferans Ligi'nde elenmesi vesaire. Orada eleştirileri zaten tamamen üzerine almıştı. Ama lig başında bu eleştiriler sezon başında iyidir. Bence çok ciddi iletişim hataları ve basın toplantısında hala dün de dahil olmak üzere hataları var İsmail Hoca'nın. Oyun olarak bir şey diyemezsiniz. Geçen yılki kadronun, geçen yılki oyunun la hemen hemen aynı. Evet Fenerbahçe'de topu kazanma süresi 2-3 saniye ama zaten rakip takımın da amacı oydu. Yani hızlı kontrol ataklı çıkamazsa Fenerbahçe'ye topu vermek çok ciddi. ciddi bir hücum tehdidi olan bir takım değil. Tabii Polonya'daki maçta seyirci desteği nasıl olur? Böyle küçük takımların seyirci desteği, ateşli taraftarı vesaire, Allah korusun. Yani tabii ki burada 1-0 değil de 3-4-0'la gitsen daha rahat ederdin. Ama orada işte maçın, futbolun içinde bunlar var. Maçın 5. dakikasında bir pozisyon olur. Kırmızı kart, penaltı. Ya bir kişi eksik kalırsın, işte işi riske atarsın. Bu riskler olmazsa, yani futbolun olağan akışı devam ederse, Fenerbahçe hiç zorlanmadan oradan büyük bir ihtimalle rakipte birazcık daha açık oynayacağı için 2-3 farklı galibiyetle döner. Ama futbolun içinde riskli şeyler de var. Nedir? İşte kırmızı kart görürsün, kendi kaleni atarsın, vurursun vurursun girmez. Fenerbahçe dün Rolanti aldı. Rolanti ile de 2-3 ile yapabilirdi. Rakip çok iyi bir takım değil. Ama 1-0 ile geçti. Bunda bir problem yok yani. Problem dün, yani üçüncü gün yayınımız. Dün de sana söyledim. Evet. Dinleyicilerimiz de hatırlar. Maçtan önceki yayınımızda dedim ki eleştiriyorum ama bazı şeyleri daha başa gelmeden eleştirmek lazım işte. Örnek nedir? İşte santrafor. Yani siz tamam Vedat Muriç'i aldınız, sakatlandı ama bu maça kadar bir aylık bir süre vardı. Evet, ilk tercihiniz Greenwood'du. Ondan dolayı bütçeyi oraya ayırdığınız için ciddi bir şekilde santrafora ayıramadığınız bütçe, anlayış göstermekle beraber geçen ayki kadronun aynısıyla çıktınız. Ve Fenerbahçe sadece duran toptan Talisca'nın klasik golüyle gol attı. Ve akan oyundan gol atamadı Fenerbahçe. Burada da ne denir? Santrafor eksikliği denir. Ciddi bir 9 numara eksikliği var Fenerbahçe'nin. Ve geçen yıldan bu yana hiçbir şey çözülmemiş. Aynı sistem devam ediyor. Bu bir cepte olan eleştirdiğimiz. Yani eleştireceğiz ki Fenerbahçe'nin iyiliği için eleştiriyoruz. İkincisi, İsmail Hoca'nın ilk maçtan önceki basın toplantısında da söyledik. Dünkü basın toplantısında da. Ya hocam, bir duyumun varsa, çünkü durdu, bayağı bir durdu. 12+2 olacak dedi. Demek ki bir duyumun var. Ayarlandı. Ben bu federasyonu çok fazla...
1: Bence iyi bir iletişim tarzı da değil bu. Eğer böyle bir şey varsa dahi. Şimdi varsa ne geldi? Da, mesela işte Fenerbahçe'de görün bak, işte Hacı Osmanoğlu değiştirirse demek ki işbirliği var Fenerbahçe ile TFF arasında gibi uğultular var. Evet.
0: Doğru. Bu da doğru değil. Kesinlikle haklısın. Evet. Fenerbahçe dedi diye olacak diye.
1: İş oraya gidiyor ama söyleyeyim yani.
0: Böyle bir duyumun varsa da bunu 12+2 öyle bir dedin ki, ama öyle bir yüz ifadesiyle, öyle bir vücut diliyle dedin ki 12+2 olacak belki de dedin. Sonra yaklaşık 15 saniye konuşmadı. Durdu.
1: Güldü ama.
0: Anlamlı baktı. Evet. Şimdi belki de federasyon buna diyecek ki ya, belki de biz anlaştık ama siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz?
1: Rakip ben takım taraftarı olarak izlesem ben bunu yanlış anlarım. Çok ben mesela oradan oku olayım.
0: İsmail Hoca'nın çok net bir şekilde doğru söylediği bir şey var. Çok net. Hı. Altına imza atarım. Herkesin de bunu kullanması lazım. Biz +4 U23 ya. Ya biz +4 diye niye diğer ülkelere çalışıyoruz ki, onların genç futbolcularını yetiştirmek için çaba harcıyoruz U23. Anlatabildim mi? Burada çok doğru bir eleştirisi var. Ama ve lakin, ya hocam 10'da kaldı diyelim. Kusura bakma da mecbur göndereceksin Fred'i. Dün sahanın kötülerinden birisiydi. Kimi göndereceksin hocam? Kimi göndereceksin? Herhalde Greenwood'u satacaklar tekrar aldıkları gibi. Kimi göndereceksin hocam? Bana say şimdi Fenerbahçe'nin şeyini, yabancılarını. Fred dışında iki kişi göndermen lazım ya. Bir de yabancı şey alırsan. Şu an 11 mi Fenerbahçe'nin? 12. Bir de yabancı santrafor alırsan 3 kişi göndereceksin. Kimi göndereceksin söyle. Allah aşkına söyle ya. Skriniar'ı mı göndereceksin? Ederson'u mu göndereceksin? Evet. Ha, Ederson, Livakovic'i gönderirim. Ben Berke'yi alırım kaleye diyorsan. Berke'yi %100 alman lazım o zaman. Mert Günok'la falan bitmez, hı-hı, sezon. Berke'yi mutlaka alman lazım. O riske giremez yani Fenerbahçe. Ben Mert'le, 37 yaşındaki Mert'le bitiriyorum sezonu. Ama günün sonunda oraya da çıkabilir kapı. Hadi gönderdin, Ederson'u da gönderdin. Ya Osterwolde'yi sattın, bu sefer stoper alman lazım. Yabancı stoper alman lazım. Yerli stoperlerden ya da gidip Adil'i alacaksın. Kaliten düşecek. Kimi göndereceksin? Üçüncü alternatifin kim? Kante'yi göndereceksin. O da Kante'ye o parayı veren çıkar mı? Yani yılda 12-13 milyon euro kazanan bir oyuncu. O parayı veren çıkar mı Kante'ye? Şimdi bunlar kaldığı zaman... Kante'yi kadro dışı bırakamazsın. Asensio'yu bırakamazsın. Şimdi mecburen Fred'i göndereceksin. Kadrondaki en vazgeçebileceğin oyuncu. Çünkü kim var orada? Kante var, Gündüz'ü var, İsmail var, Asensio var. İrfancan Kahveci orada oynayabilir. Talisca onun dünkü Fred'in oynadığı pozisyonda oynayabilir. Birçok adam var. Ya da Talisca'yı göndereceksin. Bir hücum oyuncusu da alman lazım o zaman. Ki göndermemen lazım Talisca'yı. Yani en kötü oynadığın maçta dünkü frikik gibi çözebilecek bir oyuncun var senin. Ama Talisca'yı da yönetebilmen lazım. Bazı maçlarda yedek kalacak. Diğer tarafta Asensio olayı ya. İrfan işte %70 hazır olduğunu söyledik. O da saygı duydu. Çünkü Asensio biliyorsun I am ready dedi yani. Ben hazırım dedi. Şimdi İrfan Can yüzde kaçıyla hazır? Fred yüzde kaçıyla hazır? Semedo'yu hemen geldin oynattın ki maçın iyilerinden birisiydi. Doğru da yaptın. Herkes Semedo gidecek diyor da ya bunu diyenlerin futbol bilgisine şaşıyorum ben. Kimle kalacak Fenerbahçe? Mimović kalır o zaman. Yani Mimović yani gönderme U23 olduğu için kalır takımda kalırsa. O da kalmaz da zaten. Yani Mimović'le Mert'le Fenerbahçe hücum gücüyle gider. Semedo Portekiz milli takımının oyuncusu. Bundan 3 yıl önceye kadar Barcelona'nın birinci sağ bekiydi. Portekiz milli takımının alternatif oyuncularından birisi yani ikinci sağ beki. Sağ beklerinden birisi. Ve dün maçın en iyilerinden birisiydi. Semedo'yu niye gönderiyorsun sen? Alana kadar zaten canın çıktı Semedo'ya. Yani bunlara baktığın zaman ben Fenerbahçe'de programın iyi yapılmadığını düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Bunu daha önce de tartıştık. Net şekilde söyleyeyim. 10+4 kuralına karşıyım. %100 karşıyım. Ama bu saatten sonra bu kural değiştirilirse Ahmet Spor'a işte hani hoca diyor ya 15 takım istiyor. Hangi 15 takım istiyor? Trabzon'da Beşiktaş zaten değişsin istemiyor. Trabzon'da Beşiktaş'ı saydım. Başakşehir'e, Ahmet Spor'a, Erzurum Spor'a, işte Gençler Birliği'ne. Hayırdır ya siz onlardan tamam 3 kulüp, 2 kulüp, 15, diğer 16 kulüpten büyük mü? Onlar bir aydır bütün transfer politikalarını, transfer çalışmalarını 10+4'e göre yapıyor. Çünkü bir ay önce açıkladı. Aslında bir ay önce değil. Bir buçuk yıl önce açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu. Ali Koç yönetimi zaten buna uygun hareket ediyordu. Saadettin Saran yönetimi buna uygun hareket etmediği için Fenerbahçe sıkıntıya girdi. İşte Kante, Gendouzi vesaire. Oraya gerçi Sidiki Şerif de alındı ama. Diğer daha 2 yıl önce Mourinho döneminde Mimović'in alınma sebebi bile bir 10+4'e geçiş süreciydi.
1: Erkan Tiryaki ile bağlantımız sürüyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zavcı ile karşılaştığı ve 1-0 galip ayrıldığı maçı değerlendiriyoruz. İsmail Kartal'ı konuşuyoruz diğer tarafta.
0: İsmail Hoca'nın açıklamalarından Türkiye Futbol Federasyonu bak bu kurala karşı olmamla beraber Türkiye Futbol Federasyonu bu kuralı değiştirdiği anda lig başlamadan. Çünkü artık lig başladı. Transfer dönemi başladığı için söylüyorum.
1: Bu arada hani bir şey diyeceğim. Kural Erkan Tiryaki ben dedim ya programın başında İsmail Kartal gereksiz eleştiriliyor diye. Bu bölüm için değildi o. Oyun için. Tamam. Oyun anlamında ben eleştirecek bir şey bulamıyorum.
0: Ben eleştireceğim bir şey
1: yok. Evet ama zaten bu dediklerine iletişim anlamında beri, katılıyorum.
0: Ben ama dünden beri gerçekten bunun üzerinden yani Asensio hazır değil de %70 de hazır da İrfan Can %90'la mı hazır? Asensio ile başlasaydın İrfan Can yerine 3-0 4-0 biterdi bu maç. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Ya orada bir risk olur mu endişesine taşımazdın o zaman. Ve ben şunu da net söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu yine üstüne basa basa şimdi radyoyu açanlar için söyleyeyim. 10+4 kuralına karşı olmakla beraber transfer döneminin başlangıcından önceki 1,5 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu dedi ki bu kural böyle olacak. Bir ay önce de tüm tartışmaları sonlandırmak için dedi ki Dünya Kupası'ndan sonra kesinlikle ve kesinlikle 10+4 devam edecek. Değiştirmek gibi bir şey söz konusu değildir. Bir aydır bütün kulüpler, Anadolu kulüpleri özellikle 10+4 üzerinde çalışıyor. 10 yabancı üzerinde çalışıyor ve genç çocuklar üzerinde çalışıyor. Bu saatten sonra değiştirmek oyun oynanırken kural değiştirmeye benzer. Birkaç kulübün menfaati için. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle değişmemeli. Karşı olmakla beraber değişmemeli çünkü karar verildi artık. Oyun oynanırken karar değiştirilmez. Bu sefer diğer 13-14 kulübün hakkına girmiş oluyorsun. Hakla girmek bu kadar basit değil. O yüzden siz planlamanızı buna göre yapacaksınız. Ve buna göre yaparken de siz Fred'i ben takımda tutacağım diye kesin bir yargıya nasıl varabiliyorsunuz? Birincisi bu. Evet. İkincisi 10+12+2 olacak diyorsunuz. 30 saniye duruyorsunuz. Hocam bir bildiğiniz varsa bu bir duyumdaysa ki jest ve mimikleriniz bunu şey yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı o kadar bu tarz şeylere karşılık verebilen bir kişi ki der ki arkadaş ben böyle bir imajı kabul etmiyorum. Ben tamam devam ettiriyorum da diyebilir eğer bir anlaşma da varsa. O yüzden iletişim her şeydir. İsmail Hoca'nın acil ve acil Okan Buruk'la savaşabilmesi için. İşte gerekirse hakemlere baskı kurabilmek için. Taraftarı yanına çekebilmesi için. İsmail Kartal her zaman Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı olacak. Yine başarısız olsa bile kupa kazanamasa bile. Ama bir daha Fenerbahçe'ye bir daha bir şansı gelmez. O yüzden iletişimine çok dikkat etmeli. Ben İsmail Hoca'nın yürüttüğü iletişim politikasının etrafına eğer şimdi çok net söyleyeyim, oğluyla ilgili. Ya örnek veriyorsun, Ancelotti'nin oğlu da. Ya Ancelotti'nin oğlu 40 yaşında ya. Ancelotti'nin yanındaki oğlu 40 yaşında. Senin oğlun çok yetenekli olabilir ama daha 19-20 yaşında. Oğluna verilen şansı diğer o zaman şeye çıkart. Bir ne derler, iş başvurusu şeyi çıkart, diğer insanlara verebiliyor musun? Şimdi Ancelotti ile karşılaştın mı? Ancelotti'nin oğlu 40 yaşında ya. 25 yıldır sevgili İsmail Kartal'ın sevgili saygıdeğer oğlunun yaşı kadar Türk şey dünya futbolunda var olmuşluğu var. O yüzden iletişimine mutlaka dikkat etmeli. İletişim danışmanıyla çalışmada.
1: Çalışmadığı ben şunu söyleyeyim.
0: Bu yıl sadece saha içinde kazanmayacak.
1: Şunu söyleyeceğim. Sayın böyle giderse eğer Erkan Tiryaki katılır mısın bilmiyorum. 0212 273 10'dan mesajlarını da gönderebilir dinleyicilerimiz. Ankara Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Gerçi hoş o yıllık izinde ve Alanya'da bir kumsalda bu sözleri söylüyor olsa da şimdi bakıyorlardır etrafında bu adam neye sinirleniyor, kum, güneş, deniz, işte böyle güzel bir hava, güzel bir yer falan diye, ama her neyse, işi ben gevezeliğe vurmadan ben şöyle düşünüyorum. Aziz Yıldırım haliyle başında İsmail Kartal'la bir plan yapmamıştı, sonrasında yapmıştı, ama eğer böyle giderse iletişim anlamında İsmail Kartal, oyun anlamında kesinlikle bunu söylemiyorum. Dünkü o 10-15-20 dakikalık, 30 dakikalık Fenerbahçe'nin önde baskı yapamamış olsa dahi bence iyi işleyemedi o sistem. Ama o baskı isteği, o çabası bile Fenerbahçe'de farklı bir görüntü, farklı bir hava katmıştır. Hemen tamamlayayım Erkan Tiryaki, lütfen. Farklı bir hava katmıştır ama Aziz Yıldırım'ın sessiz sakin bir şekilde seçim stratejisi yürüterek, birlik mesajlarıyla bu seçim stratejisi yürüterek kazandığı kredileri böyle giderse İsmail Kartal bu açıklamalarıyla böyle tane tane yiyecek abi. Tane tane yiyecek
0: futbolda
1: o kredileri.
0: Futbolda başarısızlık vardır. Futbolda kötü anlık, böyle 2-3 hafta kötü gitme vardır. Anlık periyotlarda kötü gitme vardır. Bunu Galatasaray ve Okan Buruk 4 yıldır çok iyi yönettiği için şampiyon oluyor. İsmail Hoca 19'da 19 mu? 21'de 21 mi? Öyle bir galibiyet serisiyle başladı son sezonuna. Ama kötü gittiği dönemi yönetemedi. Açıklamalarıyla da yönetemedi. Basınla ilişkileriyle, yani şu ilişkileriyle anlamında, doğru demeç anlamında şey yapamadı. Rakip takıma karşısında ya da hakemler üzerinde, futbolun içinde bunlar var, baskı kurma anlamında da yönetemedi. O yüzden hocanın eksik kalan tarafı bu. Yoksa hoca, çok açık ve net söylüyorum, ismi geçen Aykut Hoca'yı da sayabilirsin, Ersun Hoca'yı da sorabilirsin, birçok teknik adamdan teknik kapasitesi daha yüksek. Hatta iddia ediyorum, Okan Buruk'la kıyasladığım zaman Okan Buruk'tan aşağı kalır yanı yok teknik taktik olarak. Zaten ikilinin karşılaşmalarında genelde İsmail Kartal kazanıyordu. Yani Okan Hoca'dan aşağı kalır yanı yok. Ama şampiyonluk sadece ben teknikle taktikle çözeceğim diye bir şey yok. Motivasyonla çözülür şampiyonluk. Futbolcuları motive etmekle, futbolcuları kaybetmemekle. Rakip takım üzerinde bazen bir cümle kurarsan, her zaman Aykut Hoca'nın cümlesini kurarım ben. Trabzonspor'un şampiyon şeyleri, özür dilerim, Trabzonspor'un penaltıları irdelenmeli demişti. Sezon sonuna kadar penaltı kazanamamıştı Trabzonspor. Belki hakemler üzerinde bir baskı kurmak istemişti Aykut Hoca. Birçok şey. İşte Okan Hoca'nın veya işte yöneticilerin yaptığı. Zaten Aziz Yıldırım ve yönetimi bu tarz açıklamaları yapar. Ama sonuçta her maç Aziz Yıldırım ve yöneticiler konuşmaz. Ama her maç siz konuşmak zorundasınız. Basın toplantısına çıkmak zorundasınız. Ve evet, gazeteciler sorar, Asensio niye oynamıyor der. Mesela Ederson niye oynamıyor der. Siz Asensio niye oynamıyor dediğiniz zaman içinizde evet böyle bir problem olabilir ama dersiniz ki eğer oynarsa sakatlık riski olabilir. Ondan dolayı tam sağlıklı ve hazır olmadan bir daha Asensio'nun yokluğuna da yokluğuyla mücadele etmek istemiyoruz. Ondan dolayı. Yoksa %100 hazır, işte adam da çıkar ben %100 hazırım.
1: Peki.
0: Veya diğer eleştirmenler der ki İrfan Can Kahveci %100 hazır mıydı der. Ya bunlara fırsat vermemesi lazım hocam.
1: Erkan Tiryaki, bir araya gideceğim, kısa bir araya. Hemen ardından devam edeceğiz. Bu konuda da biraz bölünmüş gibi duruyoruz. İsmail Kartal'ı destekleyenler, ya hoca daha ne yapsın diyenler %25-%30 gibi bence şu an. Ama bizim gibi, senin gibi, benim gibi iletişim kısmını sorgulayanlar, örneğin şunu diyenler, İsmail Kartal'ın her toplantıda kendini övmesi size artık garip gelmiyor mu diyen bir dinleyicimiz var. Adını da okuyayım, madem öyle gerçekçi olsun. Dedo yazmış profiline mesela dinleyicimiz. 95-96 telefonunun sonu. Onun haricinde işte spor yorumcuları olduğu sürece İsmail Kartal Hoca'ya Allah yardımcı olsun gibi deyip gibi yorumlar yapıyor İsmail Kartal'ın yanında olanlar.
0: Yani.
1: Hızlıca okuyayım. Muharrem Bey mesela şöyle demiş. İsmail Kartal ben sezonu hayırlı olsun demiş mesela. Buradan eleştiriyor İsmail Kartal'ı. Ergün Bey İsmail Kartal biraz kibre düşmüş, kibre bürünmüş gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum diyor. Abi ne olur böyle ezbere yorumlar yapılmasın diyor bir farklı dinleyicimiz. Ve aynı zamanda abi Fenerbahçeli olarak Tokat Sporlu kaleci antrenörü istemiyorum ve tekrar diyorum Çağlar Soyuncu bu takımdan gitmediği sürece Fenerbahçe'yi desteklemeyeceğim deyip memleketçilik yapan var, Hamza Turaboğlu. Ne oldu Tokat'ın abi, nedir acaba karşılığı, yani Tokat'ın rakibi kim abi, nereli olabilir dinleyicimiz bunu yazdıysa. Tokatlı bir antrenör, kaleci antrenörü istemiyorum diyor, ya da Tokat Spor'dan mı gelecekti kaleci antrenörümüz anlamadım demeye getiriyor, bilmiyorum, ben de anlamadım. Okan Buruk 4, İsmail Kartal 3 demiş. Toplam 9 kere karşılaşmışlar demiş. Tamam, kafa kafaya diyebileceğiniz bir nokta var hemen hemen. Gibi gibi birçok yorum var ama reklama gidelim.
0: Ama Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde Okan şey oluyor. İsmail
1: o zaman yani. ankete gidelim abi. Madem öyle, hani dinleyicilerimizle ben %30-%70 gibi bir şey gördüm. İsmail Kartal taraftarı olup olmayanlar tarafında. Hani bu iletişim açısından oyunu bir kenara koyun bakın, orada değiliz. Hem dünkü basın toplantısında maç sonu hem de dünden önceki, 2 gün önceki maç önü basın toplantısında söyledikleri kamuoyunu ikiye böldü. Üst üste gelen ayrı ayrı iletişim konusunda bir eleştiri söz konusu oldu. İletişim konusunda İsmail Kartal'a yapılan eleştiriler. Her yorumu okuyacağım. İlk 10 yorumu baz alacağım. Oradan da bir anket tarzı yapmış olacağız. Anket tarzı bir iletişim yapmış olacağız. Burada yürütmüş olacağız. İsmail Kartal'a yöneltilen iletişim eleştirilerini haklı buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Buluyorum, bulmuyorum. Haklı buluyorum, haklı bulmuyorum. Kısa, net cümleler kurun lütfen. İlk 10 mesajı reklamdan sonra baz alıp konuşacağız ve buradaki samimiyetime de inanın lütfen. Her gelen mesajı eksiksiz, ilk 10 mesajı daha doğrusu eksiksiz okuyacağım. İlk 10 mesajda İsmail Kartal'a yönelik eleştirel iletişim eleştirilerini doğru buluyor musunuz diye sorayım ben. Erkan Tiryaki, senin eklemek istediğin bir şey yoksa reklamdan sonra devam
0: yok,
1: edelim.
0: Yok, reklamlardan sonra edebiliriz.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne mesajlar geldi ne mesajlar geldi ama ilk gelen mesajlardan başlayarak şöyle haklı buluyorum, haksız buluyorum kısmıyla anketimizi şöyle hani böyle işin içinden çıkamadığımız, bugün işin içinden çıkıyoruz. Hoş, daha haklı bulan bu eleştirileri bir kitle olduğunu düşünüyorum ama böyle biraz anketle de bunu destekleyelim istedim. Mesela bir dinleyicimiz haklı buluyorum demiş. Haklıya bir attık. Haksız buluyorum, İsmail Hoca'ya haksızlık ediliyor demiş. Peki. Farklı bir dinleyicimizin mesajına bakıyorum. Berk Bey merhaba. Bence iletişim kısmını kayıtın yönetmesi daha iyi olur demiş. Haklı bulduğunu gösteriyor bu da mesela. 3'te 2 haklı bulan dinleyicimiz.
1: Olmaz, kayıt yönetimi yani kayıt antrenör İsmail Hoca.
0: Doğru eleştiriler yapılıyor diyen biri daha var mesela. 4'te 3 eleştirilerde eleştirilere hak veren dinleyicilerimiz. 5. mesaja geçiyoruz hızlıca. Orada haklı buluyorum, haksız buluyorum gibi bir şey yok. Onu okumayalım. Eksik bile söylüyorlar, haklı buluyorum diyor mesela. Ne oldu? 5'te 4 mu oldu? Doğru. 6. mesajı okuyorum. Gelen 16.38'de reklamdayken bizler. Haklı buluyorum demiş bu. İsmail Kartal'ı haklı buluyorum demiş dinleyicimiz. Peki. 6'da 4'te kaldı. İsmail Kartal'a yapılan eleştirilerin haklı olduğunu düşünenler. İsmail Kartal samimi değil demiş. Eleştiriler haklı demiş.
1: Yok, 7'de 5 mi? İsmail Hoca, ben burada bir yorum yapayım. İsmail Hoca sonuna kadar samimi. Zaten Anadolu insanı. Belki de bu samimiyetini çok belli ettiği evet. için çok şey yaptığı için tartarak demeyeyim, mutlaka tartarak konuşuyor da. Yani Anadolu insanı olduğu için yok, çok samimi ya. Onda hiç şüphem yok ya. İsmail
0: haklı Hoca, bulan, eleştirilere haklı bulan Orhan Bey var. 7'de 5 oldu. Yine haklı bulan bir farklı dinleyicimiz. Serhat Aslan haklı buluyorum bu eleştirileri demiş. 8'de 6 oldu. Aynı şekilde 1990'lı yılların iletişim modunda kalınmış gibi bir eleştiriyle beraber yine bu eleştirileri haklı bulduğunu söyleyen Bora Bey var dinleyicilerimizden. 9'da 7 oldu galiba. Ve evet, yani burada iletişim anlamında haklı bulanların onda 8'de. %80 ben az söylemişim, öyle söyleyeyim mesela. Yani.
1: %80 hocanın ilk onunu okudum. Geliştirmesi gerektiğini düşünüyor. Hı-hı. Açıklamalarını, iletişimini geliştirmesi gerektiğini düşünüyor %80.
0: Mesela ben Galatasaraylıyım diyor. İlk onunu okudum. Diğerlerinde de çok okunacak şey var. Belki 30 belki 40 mesaj sadece bu konuda. Reklama gittiğimiz andan bu yana gelen mesajlar. Hepsine teşekkür edelim. Galatasaraylıyım, bence İsmail Kartal böyle devam etsin diyor. İşimize gelir demeye getiriyor yani. Yani ben bunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Nasıl ki eleştirmemiz gerektiği noktada her teknik direktörü, her başkanı, her yöneticiyi eleştiriyor konuşuyorsak, yani burada da bunu evet. söyleyebilmek, hür bir şekilde söyleyebilmek önemli. Görevimiz olmalı bence. Ya da en azından dinleyicilerimizin görüşlerini, bak oraya gidiyorum, sadece bizim görüşümüz de değil, oraya gidiyorum ya, hani bu nedir, çok önemli bir nokta bence dinleyicilere sormak ya da önemli noktalarda halka gitmek bu konuda çok değerli, kıymetlidir ülkemizde de. O önemli yani. Eleştirmek için çok erken Berk Bey dediniz. Mesela Cihat Kır, daimi dinleyenlerimizden sevgili kardeşim Cihat, aynı zamanda arkadaşlarımdandır ama
1: bir şeyler kaybedildikten sonra eleştirmemek lazım. Zamanında eleştirmek lazım.
0: Ama ben zaten oyun anlamında bir şey söylemiyorum. Sadece iletişim olarak orada senin söylediğin
1: evet, kısmı kıymetli buluyorum. Evet, oyun olarak konuşacak bir şey yok.
0: Zaten senin söylediğin yani, kısmını kıymetli buluyorum yani. Evet. Peki
1: sadece
0: devam ediyoruz.
1: Sadece tercihleri farklı olabilirdi yani. Ben de mesela İrfan Can'ın yerine Asensio ile başlaması gerektiğini düşünenlerdendim.
0: Peki. Aynısını Okan Buruk'a yaptınız mı diyor mesela bir dinleyicimiz. Ya işte
1: adam, neler yapıldı Okan Buruk'a ya.
0: Neler adam, yapıldı neler yapıldı.
1: 3 yıl üst üste şampiyon oldu, bir maç kaybetti. İstifa etsin, bundan hoca olmaz dendi ya.
0: Ama ben bugünü sevmedim Erkan Tiryak.
1: Neye?
0: Bugünü sevmedim ben pek.
1: Çok tartışmadık, hep anlaştık.
0: Abi hep anlaştık seninle, olmaz böyle yayın. Ben söyleyeyim sana ya. Yani Yaşar Bey de yok mesela.
1: Bak,
0: Yaşar Bey ne oldu? Anlaşıyoruz diye mi yazmıyor? Merak ettim. Yaşar Bey anlaşıyoruz diye mi yazmıyor? Normalde hep bir senin yanında olurdu. Ya. Abi bence anlaşıyoruz diye yazmıyor. Yaşar Usta. Hollanda'dan. İşin esprisi bir yana. Peki. Erkan Tiryaki Beşiktaş için neler söylersin? Midtjylland'da karşılaşacaklar. Çok keskin bir geçiş oldu. Ama
1: çok zor bir maç. Yani Danimarka takımı Midtjylland. Yani Avrupa kupalarında da ilerleyen dönem dönem Şampiyonlar Ligi'nde de oynayan bir takım. Zor bir maç, hiç küçümsenmeyecek bir maç. Yani Beşiktaş 2 yıldır şanssız kura çekiyor. Geçen yıl Shakhtar Donetsk daha hazır takımda. Bu yıl Midtjylland da daha hazır takım. Tam Beşiktaş'ın yeni hocasıyla, yeni transferleriyle oyun sistemini oturtturmaya çalıştığı dönemler. Yani Beşiktaş rakibinden bütçe olarak, tecrübe olarak, kalite olarak kat be kat daha iyi ama yani bu Fenerbahçe'nin Polonya takımıyla veya bugün işte Başakşehir'in Finlandiya takımıyla Ertuğrul ile oynadığı maç gibi bir şey değil yani. Eşleşme değil. Norveç takımları işte.
0: Başakşehir, Finlandiya
1: mesela
0: takımı.
1: Norveç dönecek. Miydi, evet. Danimarka mıydı artık? Oradaki takımları da karıştırıyoruz.
0: Danimarka.
1: Danimarka yani. Kolay şeyler değil. Takımlar olmuyor, kuzey takımları. O yüzden çok dikkatli olması lazım. İlk turdan sonucu cebine koyması lazım.
0: Yani bu arada Başakşehir Inter Türkiye'de girelim isterim, Finlandiya takımı. Orada da yani ne bekliyorsun, bu akşam 20.45'e başlayacak karşılaşma?
1: Ben Başakşehir'i çok rahat yani. Fin takımlarını zaten çok fazla ilerleyebilen takımlar değil. Çok rahat yani, ilk maçtan belki 2-3 farklı galibiyetle Finlandiya seyahatini birazcık nasıl diyeyim hazırlık maçı seviyesine çevirebilir. Ya bugün ben farklı kazanacağını. Ben Başakşehir'den bu yıl çok ümitliyim Nuri Hoca'dan. Türkiye'nin en değerli hocalarından birisi olacak. Yani genç yaşta Borussia Dortmund'da ona güvendi potansiyelini bildiği için ama olmadı. Ben çok Türkiye'nin en önemli teknik direktörlerinden biri olacağını
0: Konferans
1: düşünüyorum.
0: Konferans liginde özellikle çok büyük hedefi olduğunu düşünüyorum.
1: İlerleyebilir Başakşehir. Yani evet. Başakşehir'in ve Anadolu'dan hangi takımımız konferans ligi bileti alırsa alsın, geçen yıl Samsun Spor az kalsın. İşte yani birazcık da yani çeyrek final, yarı final yapabilirdi rahat bir şekilde. Tabii kura şansı da önemli burada. Çok net bir şekilde Başakşehir konferans liginde çeyrek final, yarı final, hatta final, hatta kupaya uzanabilecek bir potansiyeli var.
0: Bu arada bugün 20'de tam adını okuyamıyorum da, İrlanda takımı Bohemian diye okunuyor galiba. Balkani ile karşılaşacak. Balkani'yi az çok bildik, duyduk Kosova'dan. Ama bu maçı da yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş Mişlant'ı geçememesi, elenmesi halinde bu maçın galibiyle karşılaşacak. Böyle bir madde de var, bir detay da vardı. UEFA Konferans Ligi özelinde galiba son turda ya da bir önceki turda, ondan önce. Onun bilgisini vereyim. Ama Başakşehir'in Inter Turku ile karşılaşması, Inter Turku da yine öyle çok fena bir takım değil. Balkanilerin, Bohemianların, işte onun yanında Rigaların, Riga FC ya da Pančevo'ların mesela, Sırbistan takımı diyebiliyorum. Öyleymiş, evet. Yani bunların olduğu noktada hani bir Inter Turku çekmek Başakşehir'in istemeyeceği bir şey olurdu. Öyle söyleyeyim. Yani Inter Turku'yu az çok biliyoruz.
1: Ama nereden bildiğini de biliyoruz.
0: Nereden bildiğini de biliyoruz.
1: Programlardan.
0: Programlar?
1: Ya Fin takımlarının çok fazla yaz aylarında şeye giriyor ya.
0: Ha evet.
1: İddia bültenlerine.
0: Tabii
1: ondan
0: tabii.
1: Ondan dolayı diyebiliriz.
0: İddia bülteni değilim abi, direkt. Aynen öyle. Benim ya abi, bunu söylemekte sakınca görmüyorum ya. Ben öğrencilik dönemim 18-19'u geçtikten sonra üniversite.
1: Yasal şeyden bahsediyoruz.
0: Tabii canım. Tabii ki yok. Üniversite dönemine adım atarken lise sondan üniversiteye kadar.
1: Tabii canım.
0: Ya bu Inter Turkuların üstlerine beklemekle, altlarını
1: Turku
0: beklemekle
1: vardı.
0: Geldi. Evet.
1: Turku diye bir takım vardı bir de.
0: Turku vardı, aynen. O Turku, evet, evet. Ya bugün A-Spor'da izliyordum. Selam olsun. Selam olsun. Inter Turku'nun adının Turku kısmının nereden geldiği konuşuluyordu. Yemekten, lakaptan ya da aynı şekilde farklı bir şey daha vardı da. Bak, cevabı duyamadan kapattım biliyor musun? Çünkü evden çıkmam gerekiyordu A-Spor'da izlerken.
1: Belki de Türklerden geliyor olabilir mi? Turku.
0: Turku yani... Ben lakap gibi bir şey, evet. Lakap gibi bir şey olduğunu düşünen taraftaydım. Turku adının hikayesi yazdığımda şöyle bir bakmak gerekir hemen hızlıca. Turku ismi takımın mücadele ettiği Finlandiya güneybatısındaki şehrin adını belirtiyormuş. Peki, tamam. Şehirden geliyor abi. Lakaptan, yemekten vesaire değil yani. Onu söyleyelim. Erkan Bey'e iyi tatiller demiş. Hemen bir dinleyicimiz. Bence referanduma gidilsin. İsmail Kartal için demiş. Şampiyon Galatasaray demiş. Tabii biraz abarttık orayı. Biraz abarttık abi orayı.
1: Ben yine söylüyorum. İsmail Hoca iletişim sorunu demeyeyim. İletişimi iyi yönetebilirse, doğru iletişimcilerle de çalışması lazım. İletişimi iyi yönetebilirse, sadece kulüp çalışanları değil yani, kulüp iletişimcileri değil.
0: Evet.
1: Kendi bireysel de bir iletişim danışmanı tutabilir. Doğru ilerleriz mi? Yani Türkiye'nin en iyi teknik, yine söylüyorum, Okan Buruk'tan aşağı kalır yani bir teknik direktör. Kupaları çok eksik. Çok net yani. Okan Hoca'nın 5 şampiyonluğu var Başakşehir artı şey. Artı Türkiye kupaları var. Ki Akhisar'da birini kazandı Fenerbahçe'ye karşı. Kendini rüştünü ispat etmiş bir hoca. İsmail Hoca'nın bir kupası var. Süper Lig seviyesinde yani, en üst seviyede. Alt liglerdeki işte Ankara Gücü'nü şampiyon falan yaptı. Onlardan bahsetmiyorum veya Sivasspor'u. Ama evet. Teknik taktik bilgisi olarak hiçbir teknik direktörden aşağı kalır bir yanı yok hocanın.
0: Evet. Erkan Tiryaki, çok teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım son bölümde.
1: Yok, çok çok teşekkür ederim.
0: Selamlar, saygılar. Sağ olun.
1: Selamlar, görüşmek sağ üzere.
0: Erkan Tiryaki ile konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu ve son bölümde sizlerden gelen mesajları da okuyacağız. Sizlerden gelen mesajlara da bakacağız tabii. Ama bu arada bir haber var ki başımız sağ olsun diyelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan TUSAŞ'a ait helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Allah'tan rahmet dileyelim. Bir acı haber, bir can kaybımız, bir acı haberimiz varmış. Orada da o şimdi son dakika olarak ajanslardan önüme düşünce sizlerle paylaşayım istedim. Başımız sağ olsun diyelim. Gelen mesajlarda daha çok İsmail Kartal, daha çok işte İnter Turku'yu konuştuğumuz noktada şehrin adı kısmı vardı. Cem Bey mesela şehrin adı diyor. Evet, doğru. Finlandiya'yı bilmek gerekiyor biraz da orada. Bu da biraz kültürel eksiklik. Yani direkt bilen net şehir diyebilirdi orada da. Ben lakap gibi düşündüm ilk etapta. Yani oradan yürüdük. Oradan yola çıkmıştık. Aziz Yıldırım çok kısa zaman içerisinde toparlar diye düşünüyorum. Onun tecrübesi yeter bence. Teşekkürler kıymetli arkadaşım. İyi yayınlar, kolaylıklar dilerim demiş. Cihat Kır, selamlar, sağ ol, var ol. Cihat Kır daimi dinleyenlerimizdendir. Ve aynı zamanda çok özgün içerikler üretirler. Bahçe marketlerinde, öyle söyleyeyim. Yani masalar, sandalyeler, onun yanında Dudullu'da yerleri, onun yanında işte sehpalar gibi birçok ürün burada mobilya açısından alanında böyle iyi ürünleri, özgün ürünleri vardır. Direkt ağaçtan, böyle çok da hilesine hurdasına kaçmadan haliyle ona göre de yine alıcısını bulduğu kaliteli içerikleri üretir. Son dakika radyoyu açtık, dinlemeye başladık, tam da şimdi dinledik demiş. Tezata düştünüz mü? Radyoyu yeni açtım demiş. Erkan Tiryaki ile yaptığımız yayınlarda gelen mesajlar artık böyle efendim. Tezata düştünüz mü? Farklı görüşünüz oldu mu? Orayı kaçırdım. Ne zaman fikir ayrılığına düşeceksiniz? Çok sakin yayın böyle. Bugün bana da öyle geldi. Evet. Son kısım. Merhaba, iletişim konusunda İsmail Hoca, Aykut Hoca'nın... Okumayalım şimdi bunları. O kadar ileriye gitmeyin mesajlarda. Daha doğru ifadelerle ifade edin. Anlayan anlayacak ama daha doğru ifadelerle bizlere belirtin. Biz de okuyalım mesajları. Teknik direktöre gerek yok. Aziz Başkan var. Sadece gölge yeter demiş Aziz Başkan varken. Mesela orada onu da dememiş bak dinleyicimiz ama ben değiştiriyorum mesajı. Yani okunacak mesajlar atalım. İsmail hocamı Beşiktaş'a da istedim. Bence çok olumlu futbol oynatan bir hoca ama biraz az konuşmasında fayda var Erkan ben demiş. Bak katılıyorum, ben tam bu düşüncedeyim işte. Erkan Bey'in mesajında aynı düşünceyi ben de onunla paylaşıyorum. İsmail Hoca konusunda. Şimdi İsmail Kartal dün oynattığı oyunla Tedesco döneminde, Mourinho döneminden sonra, hoş bunu İbrahim Yavuz'la konuştuk yayında. Ya zaten olması gerekeni oynatıyor. Tedesco Mourinho hatalıydı, belki kısmıyla yaklaştı. Neyi övüyoruz şekliyle yaklaştı. Bu düşüncede de değilim aslında. Ama ben şimdi Tedesco Mourinho tarafından sonra burayı kıyaslarım. Neye göre neyi kıyaslayacağım mesela? Neye göre neyi değerlendireceğim oraya bakmazsam? İsmail Kartal'ın oyununu da beğenen taraftayım. Yani oynatmak istediğini en azından. Merhabalar. Yayınınızı çok keyifle dinliyorum. Çok sakin bir mizacınız var. Hoşuma gidiyor. Keşke ben dünyaya Fenerbahçeli olarak gelseydim. Çünkü bir futbol teknik direktörü gönderiyorlar. Seviniyorlar. Geri aldılar. Seviniyorlar. Öncelikle teşekkür edelim benim için yazdığınız mesajlara. Sağ olun. Devamını okuyayım. Hızlıca şöyle o övgü kısmını geçeyim. Evet. Başkanı gönderiyorlar, seviniyorlar. Başkan geri geliyor, seviniyorlar. Aldıkları her futbolcu dünyanın en iyi futbolcusu oluyor. Gönderirken seviniyorlar, gelirken seviniyorlar. Keşke Fenerli olsaydım. Sevinecek her zaman bir şey bulabiliyorlar. Ama biz 4 yıllık başarıya rağmen Okan Buruk bir maç kaybetsin, 2 maç üst üste kaybetsin. Bakın size söylüyorum. Yeni sezonda ligin ikinci maçını kaybetsin, kesinlikle gönderirler. Tutmayız yani, tutturamayız yani, onu söylemek istedim demiş. Ramazan Kesercin'in mesajı. Ramazan Bey haklısınız ama yani sizin yaptığınız da çok doğru değil. Tamam, bir yerde doğru, mesela başkan profillerinde problem yaşandığında direkt Oranın önü kesiliyor. 6-7 ayda bir başkanla yollar ayrılabiliyor ama 4 yıl üst üste şampiyon olduğunu kendiniz söylüyorsunuz ya. Yani bu övgüye girmemeli. Bu biraz oburluğa doğru gidiyor. Biz transferde kendimizi eleştirirken, transfer oburluğuyla kendimizi eleştirirken başarı da bir oburluk getirmemeli. 4 yıllık bir başarı mesela Süper Lig'de. Onu aradığınız bir dönemden geldiniz buraya. Hatırlayın ya, Galatasaray teknik direktörleri yazalım bak. Galatasaray teknik direktörleri yazdım. Tarihe göre bakacağım o Galatasaray teknik direktörlerine. İsimleri sayacağım. Şunu yaptı, bunu yaptı demeyeceğim, emin olun. Sadece isimlerden yürüyeceğim. Yani nereye gideceğim? Okan Buruk'un öncesine gideceğim. Dominik Torrent döneminde, ne düşünüyordunuz ya? Ya da Fatih Terim'in 21-22 yılındaki geldiği o süreçte neler yaşadınız? Selçuk İnan geçici olarak takıma bakıyordu. Fatih Terim gitti, Selçuk İnan geçici baktı. Fatih Terim yine geldi. Hani az önce eleştirdiğiniz camiayı size mesela teknik direktör yolluyorlar, seviniyorlar. Teknik direktör getiriyorlar, seviniyorlar kısmını yaşıyordunuz 2022 öncesinde. Bak farkında mısınız? Çok çabuk unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz ya. 21 yılında Fatih Terim gitmiş. Geçici olarak kim bakıyor? Selçuk İnan bakıyor. Yeniden bir hoca geliyor. Yeniden bir başkan değişiyor. Bir şeyler oldu orada. Yanlış hatırlamıyorsam Burak Elmas'ın da bir seçim vaadine döndü iş. Yeniden Fatih Terim geliyor vesaire. İşte Igor Tudor dönemi mesela ne hatırlatıyor size merak ediyorum. Dominik Torrent ya, hadi oralara gitmeyelim. Oralarda bazı şeyleri yanlış hatırlıyor olabilirim. Bakın oralara gitmeyelim. Torrent dönemi ne hatırlatıyor size mesela, değil mi? Yani bir oradan bakmak gerekiyor. Biraz oraya bakalım. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar deyip böyle kenara çekilen dinleyicilerimiz var, her daim bizlerle olan. Ben Hüseyin Mecit, hoş geldin kardeşim. Seyahat ediyorum demiş. Tüm konuklarına selam olsun demiş. Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Rabbim ayağına taş değdirmesin demiş. İyi ki varsın Berk Seyer demiş. Sağ ol, var ol. Böyle güzel mesajlar atılır da, böyle dua temennileriyle yayına mesajlar gelir de ben okumam mı ya? Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Bak yüzümüzü güldürdü, görüyorsunuz değil mi? Böyle güzel bir mesaj. Ne kadar güzel, insanların iyiliğini istemek. Peki ben daha da böyle işi duygusal bir yayına doğru götürmeden böyle hızlıca programın sonuna geldiğimi sizlerle paylaşayım. Saatler 18.10'u gösterdiğinde Fatih Demirkol'la bir çarşamba klasiği diyebilirsiniz artık ona da. Fatih Demirkol'la Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikte sizlerle olacağız. Az sonra da Efe Uysal sizlerle olacak. Efe Uysal kazandıran saatlerde kazandırmak için geliyor. Öncesinde Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi Mişlant karşılaşması öncesinde teknik direktör Vincenzo Italiano bugün konuştu. Bir kısmını sizler için hazırladık ki o bir kısmını dinleyelim. Bir bölümünü dinleyelim. Italiano neler söylüyor yarınki maç öncesinde, orayı dinliyoruz.
2: Evet, hocamıza sorularımızla başlayabiliriz ilk olarak.
3: Kafanızdaki ideal 11 ile çok az çalışma fırsatı buldunuz. Bu durum takımın sisteme adaptasyonunu nasıl etkileyecek? Bu doğrultuda ilk resmi maçlarda daha kontrollü bir oyun beklemeli miyiz? Teşekkürler.
4: Buongiorno a tutti. Ma sapete come un po' è iniziata la nostra pre-season con tanti giovani, con tanti ragazzi che purtroppo per i mondiali sono arrivati piano piano in ritardo. Diciamo che sarebbe stato bello e importante lavorare sin dall'inizio con tutto il blocco squadra, però è andata così. Quando ci sono europei, mondiali, e purtroppo capita questo. Abbiamo lavorato negli ultimi 10 giorni con un buon numero di calciatori. Abbiamo fatto questa settimana l'unica dove eravamo quasi al completo e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto. Certo che sarebbe stato più bello lavorare con tutti i giocatori sin dall'inizio, però faremo quello che siamo riusciti a preparare contro una squadra di livello, contro una squadra forte, e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto in queste settimane. Secondo me qualcosa già adesso possiamo far vedere.
5: Evet, hepinize öncelikle iyi günler dilemek istiyorum. Biliyorsunuz aslında hepiniz sezon öncesi kampına nasıl başladığımızı. Çok fazla aramızda genç oyuncu vardı ve bu milli takım olayı da birazcık bizim canımızı yaktı. Geç geldiler çünkü. Keşke hepsiyle beraber ilk günden beraber idman yapabilseydik. Çok güzel olurdu o zaman. Ama maalesef Avrupa Kupaları ya da Dünya Kupası olduğu zaman bu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Şunu söyleyebilirim. Son 10 gündür aslında tam kadroyla beraber çalışıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi geçti. Ve sahada bence dediklerimi gösterebilecek bu çocuklar. İyi çalışacak bu çünkü son 10 gündür. Yarın da Michelin'e karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım, iyi bir takım. Ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. Ve bence yarın bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum iyi anlamda.
6: Buyurun.
7: Türkiye Gazetesi Serkan Can Bozkurt. Hocamızın konferans liginde iki kez final tecrübesi var. Bologna ile de çeyrek finalde kaybetmişti. Avrupa'da başarılı bir grafiği var hocamızın. Beşiktaş'ta da böyle bir hedefi var mı? Önceliği lig mi yoksa Avrupa mı? Bu konu hakkındaki düşüncelerini alacak.
4: Ma il percorso europeo è sempre stimolante, bello, ti mette a confronto con tante realtà importanti del calcio europeo. E penso che tutti qui abbiamo la voglia di giocarci l'Europa. Non so quale Europa sarà. Iniziamo con questo preliminare di Europa League, dove ci teniamo a far bella figura. Tutti hanno la voglia di vincere, di passare il turno, quindi noi proveremo a fare questo. Chiaro che oltre al fatto di avere la possibilità di rimanere in Europa, poi ci sarà il campionato, dove il campionato abbiamo tutti, sappiamo quanto è importante, sappiamo quanto ci tiene il nostro pubblico, quanto ci tiene la società, però in questo momento iniziamo con l'Europa e dobbiamo cercare di affrontarla nel migliore dei modi, onorandola e cercando di dare il massimo per vedere se di riuscire a passare questo turno.
5: Evet, Avrupa yolculuğu tabii ki de çok heyecanlı bir yolculuk. Ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları ise gerçek futbol nedir gösterebiliyor bazen. Farklı oyunları olduğu için. Hepimiz ama çok istekliyiz, bunu söyleyebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Ve bugün de bu yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz yarın. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok iyi olur ama tabii ki liginde ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi tekrardan bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç için.
2: Hanımefendi, siz de devam edelim.
8: 24 Ayşegül Bedir Akosman. Hocam, öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Yarın ilk kez Beşiktaş formasıyla resmi bir maça çıkacaksınız ve taraftarınızın karşısına kendi evinizde çıkacaksınız. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hazır mısınız? Beşiktaş taraftarına bir mesajınız var mı? Teşekkür ederim.
4: Grazie, crepi il lupo perché è normale ci sia un po' d'emozione da parte mia, dello staff. Domani sarà la nostra prima partita ufficiale. Ho già visto che ci sarà uno stadio bello, ho visto che ci sarà tanta gente, curiosità per tutti e quindi è giusto che sia così. L'emozione è tanta, ripeto, partire con queste partite così importanti è anche stimolante e mi auguro che il pubblico capisca che è l'inizio, capisca che sia domani una partita dove ancora abbiamo tanto da lavorare, ma sono convinto che saranno dalla nostra parte, ci aiuteranno ad andare forte, a spingere, a cercare di far nostra questa partita. Quindi mi auguro che tutti insieme, noi e il pubblico domani si possa far vedere una grande prestazione e far vedere quello che in questi giorni siamo riusciti a proporre. Per il resto sono convinto che ci trascineranno per tutta la partita.
5: Evet, teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Ben ve staffım olarak, ekibim olarak çok heyecanlıyız. Çünkü yarın ilk defa resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımızla ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız bu durumdan dolayı. Çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli. Ama taraftarların da bilmesi gerekiyor. Bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak. Ve daha çalışmamız üzerine gereken çok daha fazla da şey var. Ama ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır. Daha iyi oynamamızı sağlayan kuvvetimiz olacaktır. Yarın taraftarımızla beraber de sahada iyi bir performans sergileyip şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Teşekkürler.
2: Beyefendi siz, sonra Serkan Bey siz.
9: XTG Spor, Erol Evcen. Hocam öncelikle başarılar yarınki maç için. Türkiye Süper Ligi'nde genellikle 4-2-3-1 oynatılıyor. Genel olarak 4-2-3-1 oyununa hakimsiniz. Lige ve takıma adaptasyon sürecinizde bunun etkili olacağını düşünüyor musunuz?
4: Ma io ho avuto la possibilità di affrontare qualche squadra del campionato turco in conference, il Basaksehir, il Sivas, poi anche un amichevole importante contro il Galatasaray. Secondo me il campionato è un campionato tosto, difficile, è da veramente affrontare tutte le partite nel migliore dei modi, e ho visto che tante squadre lavorano con questo sistema qua. Noi in questo mese di ritiro abbiamo lavorato con una difesa a 4, con un centrocampo e anche un attacco che potevamo anche variare a 2, a 3, chiaro che poi dipende anche dalle partite, però questo sarà il nostro sistema. Studieremo poi ogni partita, man mano affronteremo gli avversari, quello che proporranno contro di noi, però la nostra base è questa e da lì vogliamo cercare di costruire un'identità, cercare di essere una squadra che sa quello che deve fare e poi in base a tutti gli avversari proporre qualche strategia diversa.
5: Evet, geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans liginde Başakşehir ve Sivas maçlarını oynadık zamanında. Aynı zamanda Galatasaray'a karşı da çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türk ligi hakkında şunu söyleyebilirim. Oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil. Ve bütün maçlara da %100 hazır olmanız gerekiyor. %100 hazır olamazsanız işiniz ligde çok zor. 4-2-3-1'e karşı da çok oynadım. Ben 4-2-3-1'e de ben de oynadım aynı zamanda. Genelde kampta dörtlü defans, dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz aslında. Çünkü her maç sonuçta farklı, her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimizde bu olacak genelde, dörtlü savunma. Ve bunun üzerinden de bir kimlik yaratmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz. Ve stratejimizi de tamamen bunun üzerine belirledik.
10: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
11: Reklam.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda alt

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.
3: Herkese merhabalar. Kazandıran saatlere hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Her çarşamba olduğu gibi Metin Atakan'la günün maçlarını konuşacağız. Metin hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhabalar Efe. Herkese bol şans diliyorum.
3: Evet, az önce de Beşiktaş'ın Milan'la yapacağı maç öncesi basın toplantısını dinliyorduk. Temsilcilerimiz artık sezonu açtılar. Avrupa Kupaları maçlarıyla beraber iddia sezonu da resmi olarak açılıyor diyebiliriz. Dün Fenerbahçe yine bir klasik, iddia severleri biraz üzerek başladı. Ana bahisler de birçok kişi yanıldı. Fenerbahçe'nin nasıl kazanacağını tahmin etmemiz gereken bir maçtı oranlardan dolayı. Goller özellikle bir hayli yanıltıcı oldu. Aynı zamanda da yine şutlar da 15'te kaldı. O da Dünya Kupası'ndan alışkanlık 17-19 deneyenler
4: bizim
3: çok oluyordu.
4: Bizim 7'de tutmadı. 7 isabetli benim verdiğim 7 isabetli tutmadı. 6'da kaldı.
3: Ama evet. Müdavim dinleyicilerimiz Bankocu Tilki 7 korner. Yine Emrah Bey 3 tane güzel seçim. Talisca'nın 2 isabeti. Özellikle dün evet, dinleyicilerimizin çok ön plana çıkarttığı ve kornerler. Dün Talisca 4 isabetli 5 şut attı. İrfan Can yine dün mesajlardan geliyordu. Ben hatta biraz İrfan Can yerine Fred'i mi seçsek diye düşünmüştüm ama İrfan yine 1'de 1 isabetli şutu kaydetti. Fred de 2 tane denemesine rağmen isabet kaydedemedi. Yani klasik bahislere oynayanlar için çok iyi olmadı. Hemen de Bankocu Tilki'den de ilk mesaj gelmiş. Kendisini de tebrik ediyoruz. Dün kornerler çok iyiydi ama açılmadı galiba demiş. Doğru, açılmadı haklısınız. Ki. Doğru. Senle hatta yayın sırasında da
4: yani
3: baktığımızda açık değildi.
4: Çok doğru bir tercih olacağını söylemiştik ama açılmamıştı son ana kadar, program başlangıcına kadar.
3: Doğru söylüyorsun. Canlıda açıldı. Canlıda da galiba yakalayanlar çok fazla olamadı. Ama onun dışında fena değildi. Özellikle Aarhus, Lech Poznan, TUN Dinamo Zagreb maçlarının KG varları kazandırdı. Sturm Graz rahat kazandı. Dün tüm tahtalarda birinci sırada yer alan Ararat yine kazandırdı. Yani belki Fenerbahçe'den çok yattı ama genel eğilime baktığımda çok kötü değildi. Göteborg bir sürprize izin verdi. Senin KG yok ve 2.5 alt geldi Ararat'tan. Fena değil. Dün yine 10'da 7 KG yok bitmiş bak. Bu da ön elemelerde dikkat etmemiz gereken bir durum demiştik.
4: Bir elim.

0: kazanmış 70'li 80'li 90'lı yılların efsane takımlarından biriydi. Ama şu anda iyi bir durumda değil ligde bildiğim kadarıyla. 16 takımlı ligde
1: Tabii.
0: 13. sırada olsa gerek.
1: Ben de tesadüfen geçen haftalarda programa denk geldiği için biraz daha Göteborg'a dikkat etmiştik. Orada bir hocasının koltuğu sallanıyordu. Bir derbi kaybetti, üstüne Malmö'ye kaybetti. Sanki bu Avrupa kupaları bekleniyordu. Bilmiyorum orada da bir gelişme var mı ama yine iddiada hoca teknik direktörle ilgili durumlar gerçekten seçimleri önemli etkilemeye devam ediyor. Sabah Kuopion'u 1-0 yendi. Ben o maçla Fenerbahçe maçını tam izledim. Çok daha rahat kazanabilirdi Sabah. İlk yarıdan maçı koparabilirdi. Orada tabii Finlandiya temsilcisi olduğu için rakibi biraz daha farklı bir gözle baktım.
0: Demiştim ben. 1-0 2-0 kazanır ifadesini kullanmıştım. 1-0 çok gollü geçeceğini düşünmüyorum ama Sabah 1-0 2-0 gibi bir ikinci golü atmasını beklerdim. Maalesef 1-0 bitti. Sabah'ın düşük gollü bir galibiyeti beklentim o yöndeydi. Nitekim öyle gerçekleşti.
1: Ama yani o maçın bir golde kalması çok büyük futbol sürpriziydi yani. Öyle anormal pozisyonlar kaçırdı Sabah özellikle. Yani Kuopion'da Finlandiya temsilcisi, son iki sezonun şampiyonu ama Finlandiya ekipleri gerçekten biraz amatör görünümdeler. Golde yani çok hiç pozisyona dahi giremedi diyebiliriz. Bugün de yine bir başka Finlandiya temsilcisi Inter Turku Başakşehir'le karşılaşacak. O da tabii ilk konuşacağımız mücadele olacak. 212-273-10-10'a da yine görüşlerinizi, mesela Bankocu Tilki hemen ilk mesajı atmış. Bugün Başakşehir maçı ikinci yarı iki gol olur. Banko tercihim demiş. İkinci yarı iki gol olur. Biz de zaten bu maçla başlayalım. Başakşehir, Inter Turku. Başakşehir'e oran dahi açılmadı diye hatırlıyorum.
0: 1-0-8 galibiyetine verilen oran Efe.
1: Biraz çıkmış. Galiba bir ara oran dahi görmedim diyebilirim ama yanılıyor da olabilirim. 1-0-8 dünkü Fenerbahçe'nin oranına çok benziyor. 2.5 üstün oranı 1.33. 2.5 alt 2.46. Inter Turku 11.85. Çok net favori gösterilmiş Başakşehir. Ben Inter Turku tarafından bazı detaylar vereceğim. Sen istersen bir girizgahı yapıver.
0: Tabii ki Finlandiya Ligi'ni takip ediyorsun. Biz de senin sayende takip ediyoruz. Inter Turku ligde ikinci sırada bildiğim kararıyla Kupion'un arkasında 33 puanda Kupion var. Inter Turku'da 31 puanda. Takımla ilgili dikkat çekici husus, kolay gol yemiyorlar. Ligin en az gol yiyen ekibi, 12 gol yemişler sadece. Temsilcimiz Başakşehir'de tabii ki iyi bir kadrosu var. Şimdi Ağustos oyunu bekliyorlar. Mutlaka transfer döneminde harekete geçecekler. Daha uygun şartlarda takımı takviye edeceklerdir mutlaka. Seviyesini arttıracak oyuncuları transfer edeceklerdir. Mutlaka iyi bir yapılanma var Başakşehir ekibinde. Transferde önemli isimleri kadrolarına katarlar ama sanırım Ağustos ayı sonu itibariyle gerçekleşir. Ama şu anda halihazırda da iyi bir kadroları olduğunu söyleyebiliriz. İlk 11'e baktığınızda sol bekte Operin'in kırmızı kart cezası var. Yeni bir Hertha Berlin'den Karbovnik diye bir sol bek aldılar.
1: Karbovnik.
0: Geçtiğimiz
1: Polonyalı.
0: Evet. Karbovnik geçtiğimiz sezon Hertha Berlin'de sürekli oynayan sol bekti zaten o. O oyuncu oynayacak kuvvetle muhtemel. Ömer oynayacak. Emin Bayram'a ilk 11'de forma verebilirler. Galatasaray altyapısından çıkışlı. Vestro'da da forma giyiyordu. Ülkeye döndü. Keza Bağ oynayacaktır. Kalede Muhammed oynayacaktır. Forvet'te Dominik Selke Alman oyuncu oynayacak diye tahmin ediyoruz. Sağ kanatta Gülsarı, evet. Sol kanatta Bironic. Yine iyi bir kadroları var o bağlamda söylüyorum. Ama mutlaka kesinlikle Başakşehir transferler yapacaktır. Fizik kondisyon anlamında Inter Turku takımının dengeli bir takım olduğunu son dönemlerde birkaç kere Finlandiya Ligi'ne bakmayı şansım oldu. Geçtiğimiz hafta Kopyon liderdi. Hele daha liderliği devam ediyor. Finlandiya ekibi daha hazır durumda. Finlandiya Ligi devam ediyor. Bu bir avantaj tabii ki. Başakşehir takımı da çok sayıda hazırlık maçı oynadı. Hazırlık maçlarında da iyi skorlar aldılar. Gollü maçlar oynadılar. Inter Turku'nun defansının iyi bir defans yapabildiklerini görüyorum. Dünkü Gornik Zabrze maçını da izledik. Kolay maç olmayacaktır. Mutlaka iyi savunma yapacaklar. Başakşehir'in kadro kalitesinin onlar da farkındadır. Finlandiya takımları deplasmanlarda pek Avrupa elemelerinde başarılı olamıyorlar söylediğin gibi. Beklenen futbolu sergileyemiyorlar.
1: Evet.
0: Başakşehir'in
1: kazanma ihtimali çok. Kalite farkı cidden ortaya çıkıyor.
0: Evet, kalite farkı ortaya çıkıyor ama

0: Karşılıklı gol riskine girilir mi diye Efe düşünüyorum. Bu takım Başakşehir'i daha ligimiz açılmadı. Hazırlık döneminde Başakşehir futbol takımı. Nuri Hoca taktisyen bir hoca. Değerli bir isim. Çok önemli bir futbol kariyeri, futbolcu geçmişi var. İyi de bir teknik direktörlüğe başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Genç yaşına rağmen Borussia Dortmund gibi bir ekibi çalıştırdı. Gol
1: Valla
0: atabilir
1: bence
0: diye düşünüyorum. Hem
1: KG
0: Inter
1: var, riskli. Sana
0: riski
1: söyleyeyim.
0: 2-0-1 oranı var. Ama bu
1: Tabii.
0: takımın
1: Niye gol
0: şu anda
1: atamayacağını düşündüğümü söyleyeyim ben sana. Yine de karar
0: neden?
1: senin. Belli de olmaz. Ya Finlandiya ekipleri çoğu Finlandiya temsilcisi suni çimde oynuyor. Yani iç saha maçlarını zaten iç saha avantajını da o yüzden kullanıyorlar. Ve bu takımların biraz deplasmanda bocalamalarının sebebi doğal çimde oynuyor olmaları. Dün Kuopion'da mesela çok net zeminden zorlandığını gördük. Inter Turku'da evet yani maç ritmini yakalamış durumda ama
0: Evet.
1: gerçekten deplasmanlarda savunma yapmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Yani bugün Başakşehir maçında da 1-0 yenik duruma düşseler bile gol atmak yerine yememeyi düşünecekler diye düşünüyorum. Bir
0: Mesela
1: de
0: Vardar Pupion eşleşmesini hatırlatırım sana bir de böyle bir durumda. Deplasmanda Pupion
1: doğru.
0: gidip 2-0 galip gelmişti Vardar'a. Keza Vardar da Başakşehir konumundaydı. Daha doğrusu hazırlık
1: Yani
0: maçı
1: evet.
0: oynamadan Kupion karşısına çıkmışlardı. İkinci maçta deplasmanda Kupion'u yenmeyi başardılar Finlandiya
1: Başardılar.
0: liderini. 3-2 yendiler. Averaj farkıyla, gol averajı farkıyla tur geçen takım Kupion oldu. Inter
1: Evet.
0: Turku'nun da Başakşehir'e karşı 1-0-8'lik bir galibiyet oranı var. Gol oranlarına baktığımız zaman Inter Turku'nun
1: Evet.
0: gol atma ihtimalini oynanabilir mi mantığını Kupion'un deplasmanda
1: Yani.
0: Vardar'ı yendiği maç ve 13. 14. hafta oynanıyor ligde. Haliyle maç ritmi çok daha iyi durumda. Fizik
1: Biraz da
0: kalitesi daha.
1: tecrübesiz Inter Turku.
0: Evet.
1: Kuopio'nun bir nebze olsun daha fazla tecrübesi var. Geçen sefer
0: Mutlaka.
1: sezon lig aşamasına falan da kalmıştı. Ama doğru söylüyorsun. Belki fark çok açıldıktan sonra bir gol atabilir. Ben Başakşehir'in bugün ilk maçtan işi bitirmesini bekliyorum. Yani atar atamazı da düşünebiliriz. Veyahut da direkt hani çok yüksek skorlu bir Başakşehir galibiyetini oynayıp Inter Turku da atarsa amenna diyebiliriz. Yani 1 ve 3,5 üst.
0: Şekilde de olabilir. İlk yarıda golleri bulursa temsilcimiz neticede
1: Doğru.
0: Inter Turku riskleri alacaktır. Belki de ilk golü atma şansları olabilir. Bir uzun topla veyahut da bir
1: Hı.
0: defans arkasına atılacak. Belki de iyi bir duran top organizasyonuyla belki golü de bulabilirler. Bu takımın Finlandiya Ligi'nde şu anda ikinci sırada olması, ligin oldukça
1: Bu
0: çok sayıda
1: şeyde de
0: hafta
1: kupa
0: geçmesi,
1: şampiyonu oldular
0: kupa
1: sezon başında
0: şampiyonu da
1: da
0: oldular.
1: kupayı aldılar.
0: Sezon başında da kupayı aldılar. Bir de bu takımın 12 gol yemiş olması şu anda ligde en
1: Evet.
0: az gol yiyen takım. Maçlarına
1: Aynen. İşte
0: bakıyorum. Orada bir
1: birazcık da o özelliklerine güvenip
0: dengeli o özelliklerine
1: savunmada
0: güvenerek eğer
1: kalabilirler.
0: savunmada kalacaklardır. Bir gol atarlarsa 2-0-1 gibi bir
1: Aynen.
0: oran da var. Yok
1: Genco da
0: oran
1: senin
0: çıkıyor
1: gibi
0: bu maçta.
1: düşündü. Genco da senin gibi düşünüyor. Emrah Bey de yine mesaj atmış. O da KG varlı bir kupon önermiş. Bir küçük bir bilgi vereyim. Böyle önemli bir bilgi. Inter Turku'nun normal sitesinden analizi yaparken, analizleri okurken dikkatimi çekti. Başakşehir'in şu anki kaleci antrenörü bir Finli antrenörmüş. O eski ve Inter Turku oyuncusuymuş. Yıllarca da Inter Turku'nun kaleci antrenörlüğünü yapmış. Böyle bir casus var
0: Evet.
1: Başakşehir'de diyelim. O da ilginç geldi. Ya işin tabii bu da bir ilginç bir detay. Okudum, aktarayım istedim. Bu arada Başakşehir'in milli takıma giden oyuncuları Feyzullah, Nunay da Costa kadroda. Şomorodov da kadroda. Bilmiyorum oynar oynamaz. Pardon, Şomorodov ve Nuna da Costa kadroda.
0: İlk 11'de değil de sonradan belki
1: İlk
0: dahil
1: 11'de
0: olabilirler.
1: değil, evet. Ama yani tabii nasıl durumdalar? Gelseler de yorgunlar mı, değiller mi, hazırlar mı onu bilemem ama kadroda
0: Beklenen
1: olduklarını
0: 11'de
1: görebiliyoruz.
0: görünmüyorlar.
1: Evet, görünmüyorlar. Yapılan takviyelerin de gerçekten Nuri Şahin'in eli değdiği belli oluyor. Almanya, Hertha Berlinler vesaireler. Bence Başakşehir bu maçı rahat kazanacak diye düşünüyorum. Yani çok farklı bir Başakşehir galibiyeti olacakmış gibi geliyor bana. Böyle 5-0, 6-0 bile görebiliriz. O yüzden dediğim gibi ya golüne gireceksin 1 ve var riski 2-0-1. O oranı yakalamak için de mesela 1 ve 3,5 üstüne de bir şey vermiyor mu? Sen o yüzden mi var? Bakayım, 1 ve
0: Evet.
1: 3,5 üstüne veriyor. Hadi bak, 1 ve 3,5 üstü 2,13. Bence bu güzel. Bana göre. Yani bu gol atsa da
0: 12 Sabre
1: güzel olur.
0: maçında bu takım 12 tane gol yemiş kendi liginde. Mutlaka çok iyi savunma yapacaklardır. Başakşehir'den neticede biz maç ritmini yakalamadık. Ligimiz açık değil şu anda. Başakşehir tahmin ettiğim kadarıyla önemli transferler mutlaka yapacaktır. Geçtiğimiz sezonki gibi Sükseli, Faizullah ve 7 milyon euro vermişlerdi. Eldor Shomuradov gibi Serie A tecrübeli bir oyuncuyu aldılar. Ligimizde gol kralı oldu. Mutlaka isimli bir iki transfer yapacaklar ama bunları daha uygun maliyetlerle transfer döneminin sonuna doğru yapmaları bekleniyor diye tahmin
1: Tabii
0: ediyorum.
1: tam hazır
0: Mutlaka
1: olmadıklarını Nuri Şahin de söyledi.
0: evet. Haliyle bu bir avantaj.
1: Peki.
0: Liginde 14-15 hafta oynanan bir takıma karşı oynuyor. Dün Gornik Zabrze'nin mücadelesini izledik. Çok fazla da net gol pozisyonu bulamadı Fenerbahçe. Tabii ki
1: Haklısın.
0: pozisyonları vardı. Farkı arttırabilirdi. Direkten dönen toplar vardı iki tane. Ama neticede tam olarak Gornik Zabrze
1: Yani
0: takımında top yapamadığı bir pozisyonda değildi. Onlar da etkili bir iki defa çıktılar.
1: evet.
0: Neticede daha hazır bir takıma karşı oynuyoruz
1: Doğru.
0: ve maç sonu 3,5 üst olabilir tabii ki Başakşehir'in kadro
1: Aynen.
0: kalitesi İter Turku'nun üstünde. Ben burada karşı gol var 2-0 bir
1: Gol.
0: oranla
1: Peki.
0: İter Turku'nun golünü değerlendirmeyi çok da güvendiğim bahis olmadığını ben de açık yüreklilikle ifade edeyim. Neticede
1: Tabii.
0: Başakşehir'in galibiyeti 1-0-8 gibi bir oranı var.
1: Bir oranı var.
0: Başakşehir sürdürek favori bu eşleşmede. Hem turu geçilmek babında sürdürek favorisi hem bu ilk maçın favorisi kendi saha ve seyircisi önünde diyeceğim. Çok fazla seyircisi yok ama neticede iç sahada oynuyor. İnter Turku deplasmanda ama karşılıklı gol vara Finlandiya Ligi'nin ikincisi ve en az gol yiyen takımı ilk elemede de rakibini elemeyi başardı. Ben karşıt gol var 2-0 1 oran diyorum Efe Uysal.
1: Ben isabetli şut bile atamazsa şaşırmam diyorum Inter Turku. Ama yine de seçimi dinleyicilere bırakalım.
0: Evet.
1: Geçelim Şampiyonlar Ligi ikinci eleme maçlarına. Omonia-Almaty. Bugün de Omonia birinci sırada. Aynı
0: Evet.
1: dünkü Ararat gibi birçok tahtada birinci sırada olduğunu görebiliyoruz. Ben dün aynı şey yorumu da yapmıştım. Çok da normal. Aynı Kayrat gibi. Omonia da iç saha avantajını özözellikle bu mevsimde çok iyi kullanan takımlardan biri. Güney Kıbrıs
0: Evet.
1: temsilcisi, uzak deplasman, mevsimsel faktörler vesaire 1,52'lik oranı var. Sen de eğilimlere katılır mısın? Omonia Almaty maçında 1'e ve alternatiflerin ve bilgilerin nelerdir?
0: Bu maçı 1-0 platformumuza yazdığım maçlardan biriydi. Omonia tabii ki yıllardır Kuzey Kıbrıs'ın en önüne gelen takımı. Geçtiğimiz sene Pafos ön plana çıktı bir proje takımı olarak ama Omonia'nın da tabii ki daha çok geçmişi var Güney Kıbrıs'ta. Kazakistan temsilcisi Kayrat Almaty ile aslında ilk maça çıkacak. Kayrat Almaty birinci turda Karadağ takımı şunca çıkayım. Her iki maçta da yendi ama maçlarda zorlandı Efe. İlk maçta goller son dakikalarda gelmişti. Uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazanmışlardı. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde de bildiğiniz üzere büyük bir sürpriz olarak lig aşamasında son 32 takım arasında kalmayı başarmıştılar. Kadrolarını da büyük ölçüde korumuş durumdalar. Omonia da ülkesinde Avrupa kupalarında sürekli temsil ettiğini belirtmiştik. Rum takımları zaten iç sahada çok iyi performans gösteriyorlar. Seyirciyi arkalarına alıyorlar. Pafos geçtiğimiz sezon bunun en önde gelen örneğiydi. Kazakistan lig devam ediyor. Maç kondisyonu açısından bu Kayrat takımı için bir avantaj. Avrupa kupalarında eleme maçları da oynadılar. Ligde de iyi bir konumdalar ve şu an ikinci sıradalar. Şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Omonia ise henüz sezon başı hazırlık döneminde. Takımın en iyi oyuncusu Santu Famamayi'yi transfer döneminde elden çıkardılar, satış yaptılar. Yeni oyuncuları birçok genç oyuncuyu bünyelerine kattılar. Omonia sahada seyircisi avantajına sahip. Kayrat Almaty da daha hazır gibi görünüyor ligi devam ettiği için. Avrupa kupalarında elemede oynadılar. Her iki takım da bu müsabakada fileleri havalandırabilir diye düşünüyorum. Tercihim karşılık gol var. Oran 1.77. Atanın defansa çekileceği, diğerinin skor dezavantajına düşen takımın riskleri alacağı bir müsabaka olur kanaatindeyim. Kayrat Almaty geçiş hücumunu iyi uygulayan bir ekip. Geçtiğimiz sene bunu Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdiler. Çok güçlü takımlara karşı bir de pozisyona girdiler. Inter maçı buna bir örnek olarak verebilirim. Karşı
1: Doğru.
0: gollerin mümkün olabileceği bir maç olarak düşünüyorum. Bilhassa Edmundson çok hızlı hücuma çıkıyor. Brezilyalı olunca iki taneydi onlar. Bir tanesini satmışlar. Gol atabilirler deplasmanda Omonia'ya. Omonia'da

0: sahada zaten Rum takımları iç sahada her zaman iyi mücadele eden, koşan, basan takımlar. Karşılık gol var 1.77 oran Efe Uysal.
1: Pekala. Levski mi? Levski University Craiova mı yazdın yoksa Ignatia maçını mı yazmıştın? Vardar Liga
0: maçı yazmıştım ama Levski Sofia University Craiova maçında da çalıştım. Hatta en çok notu bu maçta.
1: Vardar Liga ile ilgili ne dersin? Konferans Ligi. O takımı Kuopion maçında izlediğimiz için gördük dediğin gibi ligi hazır değildi. Esasında önemli de bazı transferler yapmışlar. Ligimizden tanıdığımız Rodriguez falan. Ama yani Kuopion'a eğlenmeleri gerçekten çok büyük bir başarısızlık. O maçla ilgili neler buldun? Bu bir konferans ligi maçı.
0: Evet, yazdığım maçlardan önce konferans ligi ikinci eleme turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Vardar Letonya'dan Riga ile ilk maç Vardar'ın sahasına oynayacak. Vardar'ın Kuopion maçındaki dezavantajı hiç hazırlıksız maçı oynamadan Kuopion'un karşısına çıkmışlardı iç sahada. Hı hı. Ve ilk maçı Kuopion deplasmanda 2-0 kazanmıştı. İkinci maçta turu sonuna kadar zorladılar. 3-2 bir galibiyet aldılar ama tur geçmek için yeterli olmadı. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi elemelerinden geldi. Riga'da elendi. Vardar Şampiyonlar Ligi'nde Kuopion ekibine elenmişti bahsettiğimiz üzere. Sezonu yeni açan Makedonyalılar daha hazırlık maçı oynamadan resmi maça çıkmaları onlar hakkında bir olumsuz fikir doğurdu. Ama deplasmanda yaptıkları mücadele kayda değerdi. Riga takımı da Ermenistan'ın sürpriz takımı Ararat Armenia'ya turu kaybetmişti. Ancak Riga fizik kondisyonu olarak Vardar'a nazaran daha hazır durumda. Letonya Ligi devam ediyor. Letonya Kupası'nda da maçlar oynadılar. Yani Riga takımı fizik kondisyonu olarak Vardar'ın halen önünde. Top topu iki maç oynamış durumda. Kuopion'a karşı oynadığı maçlar var. Başka maçı yok. Pek çok farklı ülkeden çok sayıda yabancı oyuncuyu da bünyelerinde barındırıyorlar Vardar. Bahsettiğimiz gibi Gerson ve Rodriguez'i biliyorsun. Lüksemburglu oyuncu. Fakat Vardar'ın Şampiyonlar Ligi elemesinde Riga karşısında daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Riga'nın aslında kadro kalitesi daha yüksek. Riga'da hücum yönü güçlü bir olan, gollü bir karşılaşma olabilir. 2.5-3 karşılık gol var. Bu maç için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Vardar üçüncü resmi maçına çıkacak. Riga zaten Letonya Ligi devam ediyor. Gollü bir maç olabilir bu maç. Kuopion maçında Vardar bunu gösterdi. 5 gollük bir maç oldu ikinci maç. İlk maçta da 2-0 ilk maçıydı zaten. Hazırlık maçı oynamadan Kuopion'la oynamıştı dediğim gibi. Riga takımı zaten çok gollü maçlar oynayan, hücum yönü kuvvetli bir takım. Gollü bir karşılaşma
1: olacağını... Konferans Ligi ön elemeleri de en gollü ön elemeler burada oluyor. Evet. Ben de dikkatimi çekti. Biraz Avrupa Ligi'nden de Şampiyonlar Ligi ön elemelerindense. Burada bayağı dün de 6-2'ler çıktı.
0: 2.5 karşılık gol verin 1.77 gibi bir oranı var. Güzelmiş. Bu maç gollü geçer diye kanaatim değil. Bence de. Gollü geçeceğini düşündüğüm için listeden seçtiğim maç, güzel, yazmak üzere seçtiğim maçta bu olmuştu. Vardar Riga maçı.
1: Bir reklam aramız geldi. Reklam arasından sonra da yine günün önemli maçlarını konuşmaya devam edeceğiz.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
5: TED o kadar iyi ki TED.
3: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEB.com.tr.

0: temelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç reklam spor radyosu.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu?

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
3: Günün maçlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Emrah Bey'in mesajının üzerinden yine devam edelim. Omonia, Almaty, KG var. Başakşehir, İnter Turku, o da KG var. Metin'le aynı şekilde düşünmüş. Ben biraz farklı düşünüyorum. Bugün biraz Metin'le ayrı düştük ama sorun değil. İkimiz de kendi mantığımızı açıkladık. Omonia, Almaty maçında da biraz böyle KG var'a muhalefet etmemin nedeni Güney Kıbrıs hava sıcaklığı, Ağustos. Ya ön elemelerde Omonia'nın geçmiş sezonlardaki maçlarına baktığımda buraya gelen takımların da gol atmakta çok zorlandığını gördüm. Yani çok fazla maç KG yok bitmiş. Ama tabii o zaman farklı Almaty şimdiki tecrübesiyle belki de gol atabilir. İkinci son maçı da Emrah Bey'in, zaten ona geçecektik. Egnatia Jelce evet. Maçı deplasman 1.5 üst önermiş. Yani Jelce demek gol demek. Gerçekten evet. Bu takımın ne çok zaman ismini takımdı. Görsem.
4: Bravo.
3: Böyle oluyor. O yüzden hiç bakmadım maça ama. Evet.
4: Benim böyle uğurlu takımlarımdan biri, çok fazla uğurlu takımım da yoktur benim ama sadece takımı dediğin gibi çok fazla skorer bir ekipti. Geçtiğimiz sene kuponlarımızı, bilhassa kombine kuponları, 3 maçlık 4 maçlık kombine kuponlar tuttur döneminde çok fazla yapardım. Tuttur döneminde kuponlarımda sıklıkla yer verdiğim bir takımdı. Egnatia ile evet, oynayacaklar. Egnatia Arnavutluk takımı. Birinci elemede Moldova'nın Petrokap takımıyla oynadılar. İlk maçta deplasmanda berabere kalmışlardı. Evlerinde 6-1 gibi farklı bir galibiyette bozguna uğrattılar rakiplerini ve turu geçtiler. Arnavutluk ligi henüz başlamadı Efe Uysal. Egnatia hazırlık döneminde kadrolarında çok sayıda yabancı oyuncu var Egnatia takımının. Mücadeleci bir ekip. Selze'de Slovenya'nın zaten geçtiğimiz yıl Avrupa'da dikkat çeken sonuçlar da almıştı. Ülkesini temsil etmişti. Ligleri de bu hafta başlamış. İlk maçta Mura ile 2-2 berabere kalmışlar. Yani Mura, Koper gibi Slovenya takımları. Çok golcü bir lig. Karşılıklı golün çok fazla olduğu. 2.5-3.5 üstün. Çok sayıda yabancı oyuncuyu da bünyelerinde barındırıyorlar Selce ekibi. Bizim ligimizden bildiğimiz Şeşler var. Eyüp Spor'dan bildiğimiz. Daha önce Olimpik Ljubljana'da oynamıştı. Veton Tuşa var, takım kaptanları. Denizli Spor'da oynamıştı bir dönemde. Çok sayıda hazırlık maçı da oynamışlar. Maçı da Türk bir hakem yönetecek, Atilla Karaoğlan. Bu maçta evet. Da çok fazla sayıda gol olmasını bekliyorum ben. Egnatia Selce maçında. Selce turu geçmek için daha avantajlı ama 2.5 üst 1.78 oranı var. Egnatia 6 gol atmıştı Petrokap'a, Moldova temsilcisine. İlk maç berabere bitmişti. Bu maçta da Selce'ye karşı skor bulma ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum ama Selce de geri kalmaz, aşağı kalmaz. Bu maç üst bitmeye namzet bir maç Efe Uysal kanaatimce. 1.78 oranı var. 2.5 üst direkt. 2.5 üstü bahis severlere öneriyorum. 1.78 orandan Efe Uysal.
3: Bu maçta çok daha güvenilir bir seçim var ama o açık değil. Hakem VAR'a gider. Çünkü ama Atilla Karaoğlan hakem. Maçın hakemi de İtalyan. Ne zaman Türkiye'de yabancı VAR hakemi varken İtalyan VAR hakemi olduğunda banko hakem VAR'a gidiyordu nedense. Hollandalılar, Almanlar biraz daha böyle olmuyordu ama İtalyan olduğu zaman hep böyle bir aramızda konuşuyorduk. Tabii ki bir tesadüf olabilir belki ama işin esprisi zaten açık değil. Maçı da Atilla Karaoğlan yönetiyor. Kendisine tabii ki hakem şansı diliyoruz bu maçta. Bugün bayağı bir gollerden gidiyorsun. Şampiyonlar Ligi ön eleme. Dünkü KG yoklar.
4: Şimdi önümüzdeki bazı maçlar var. Gollerin evet. Daha kısır geçebileceğini düşündüğümüz maçlar önümüzde. Mesela Nefçi Dinamo Mis maçı. Kısır geçmeye aday bir maç diye düşünüyorum.
3: Nefçi, ona bakalım istersen. Hem Azerbaycan'ı
4: çok daha kıran kırana geçmesi geçenen gecenin önemli maçlarından biri namzet bir maç var. Leski Toska Üniversite Karayova maçı.
3: Tamam. Ona geçelim. Onunla devam edelim. Şampiyonlar evet. Ligi'nde böylece bitirmiş oluruz. Nefçi'yi de hemen ardından yorumlarsın. İki maça da ben çok bakmadım açıkçası. Levski Sofia, Kreova. Levski Sofia da değil mi, bir hegemonyayı yıkan takımlardan biriydi evet. Galiba. Ludogorets, aynen notlarımı almıştım.
4: Yıllardır süren, 13-14 yıldır süren hegemonyasını yıkan takım oldu. ve şampiyonluğa ulaştılar ülkesinde. Tabii geçmişin önemli takımlarından biriydi Levski Sofia bir 15-20 sene öncesinde. Tabii Ludogorets dönemi tamamen Ludogorets'in damga vurduğu bir dönem oldu. Birinci eleme turunda Bosna Hersek'in sürpriz şampiyonu Banja Luka'yı elemişlerdi Levski Sofia. İlk maçta deplasmanda berabere kalmışlardı. Evlerinde de 4-0'lık farklı bir galibiyetle rakiplerini elemeyi başardılar. Bulgaristan Ligi de bu hafta başladı Efe. İlk maçlarında Dunav'ı 2000 yendi Levski Sofia. Kadrolarında çok sayıda yabancı oyuncu bulunuyor. Özellikle iki tane Brezilyalı oyuncusu var ki önemli liglerden, major liglerden takip edilen transfer teklifleri alan Maicon ve Everton, bir nevi Shakhtar Donetsk gibi gelecekte parlayabilecek Brezilyalı oyunculara yatırım yapmış durumdalar. Bunlar dikkat çeken isimler. Keza başka oyuncuları da var. Makum mesela Cezayirli bir oyuncuları var. O da Cezayir milli takımda zaman zaman oynuyor. Buras. Önemli isimler var. Levski Sofia'nın kendi ölçeğinde, kendi çapında kaliteli bir oyuncu grubu var. Bu da şampiyonluğu Ludogorets'ten almalarını sağladı zaten. Üniversite Karyova da birinci elemede Belarus takımı Rogaçev'i eledi. Her iki maçta da yenerek deplasmanda 4-1 yendiler hatta. Romanya Süper Kupası'nda da Kuruş takımıyla penaltılarla eleyip kupayı aldılar. Onların kadrosunu da incelediğimde şöyle ilginç bir durumla karşılaştım Efe. Yani Rus, Galatasaray'dan bildiğimiz Çikaldao, Matei, Kreti, Banku, bunlar sürekli bu Romanya milli takımında
3: geçen sezon Başakşehir'i elemişti bu takım.
4: Şu anda da isim üzerinde çok gollü maçlar oynuyorlar. Kupayı da kazandılar. Bu hafta Uto Arat'ı 4-0 yendiler. Resmen isim üzerinde bir takımdan bahsediyoruz. Bayram gibi diye bir oyuncular var. Stefan Bayram diye. Bu oyuncunun herkes peşinde Avrupa'da. Biraz da Orta Avrupa liglerinde Belçika'da Anderlecht peşinde diyebiliyordum. Galatasaray'da bir dönem ilgilenmişti bu oyuncuyla. Bu oyuncu çok formda ve şu anda Romanya'nın en gözde oyuncusu konumunda. Keza Rus, Çikaldao, Matei, Kretu, Banju bunlar Romanya milli takımına sürekli seçilen oyuncular. Havuzun içerisinde olan Rus ve Banku ilk 11 oynuyorlar zaten. Çikaldao da zaman
3: okuyor bu maç sanki ya.
4: Costa Rica'lı bir forvetleri var. O da golcü bir forvet. Kaliteli yabancı oyuncuları var kendi çaplarında aldıkları. Gürcü milli oyuncu var 6-8. Bizim milli maçımızda da dikkat çeken Mekfabişvili 6-8 olarak o da kaliteli bir oyuncu. Sürekli Gürcü milli takımında ilk 11 çıkan bir oyuncu. Ya iyi bir kadrosu var Üniversite Karyova'nın. Levski'nin keza öyle. En kırana geçecek maç olduğunu düşünüyorum. Bu akşamki hem Şampiyonlar Ligi hem Konferans Ligi elemeleri ikinci elemeler babında konuştuğumuz en birbirine yakın kadro kalitesi de yüksek iki ekip bunlar. Ben birbirlerini çok tartacaklarını, ilk devrenin risk almadan oynayacaklarını düşünüyorum. Levski takımının sahasında oynanması da bu düşüncemi daha da arttırıyor. Üniversite Kuveva takımı çok tehlikeli bir takım. Levski çok dikkatli oynayacaktır. En çok gol ikinci yarı seçeneği 1.96 gibi bir oranı var. Bu maçta iki takımın da İlk devrede temkinli oynayacağı kanaatindeyim ve gollerin ikinci yarıya kalma ihtimali yüksek. En çok gol ikinci yarı tercihim Levski Sofia Üniversite Karyova maçı ile ilgili kararım. En çok gol ikinci yarı Efe Uysal 1.96 olanla.

0: Maça verilen 2,5-6 da zaten Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin bugünkü maçlar arasında en düşük oran 1,45. O da zaten gösteriyor. Senin anlattıklarından valla bu maça hiç bakmamıştım. Ama bazen güzel çıkarımlar, cımbızlar yapabiliyorum senin seçimlerinden. Burada tam böyle Craiova'nın 1-0 kazanabileceği bir maç ya da 0-0 da bitebilir. Yani Levski-Sofia'ya verilen 1,89'luk oran da zaten bir sürprizin habercisi.
1: Evet.
0: 0 mı 2 mi ona bak, 0'da 2,76, sanki 0-0 bitecekmiş gibi duruyor bu maç.
1: Yani
0: Evet.
1: neredeyse Romanya milli takımının yarısı Üniversite Craiova'da. Şu andaki Steaua Bükreş'in, Dinamo Bükreş'in, Rapid Bükreş'in, her iki kulübün de
0: Rakipte
1: önünde bu takım.
0: Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi yok.
1: Evet.
0: Son
1: Tecrübesi yok
0: dönemde
1: ve
0: en azından.
1: neticede yani 15-20 sene öncesinde
0: Evet.
1: Levski Sofia en önemli takım konumundaydı.
0: Tabii, son dönemde.
1: Ludogorets tabii ki 15 sene itibariyle o ligde dominasyon kurmuş durumda. Onu kırdılar geçtiğimiz sene. Onların da iyi bir kadrosu var ama tur geçmek önünde Craiova'nın daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hemen
0: Evet.
1: Roma milli takımının yarısı bu takımda. Gürcü milli takımında sürekli oynayan oyuncu var. O Kostelikalı oyuncu da ülkesinin milli takımında oynuyor. İyi bir kadroları var Craiova'nın. Yani geçtiğimiz sene sürpriz,
0: Evet.
1: şampiyon olması sürpriz değil bu takımın. Diğer takımların önünde Romanya'da.
0: Kesinlikle. Birçok maç var ama bir Beşiktaş'ın oranı gözüme
1: Zenebilşehir-Braga maçı
0: çarptı
1: var.
0: ya. Beşiktaş'ın
1: Yeşil.
0: oranı gözüme çarptı. Şöyle bir MBS1 maçlarına bir baktığımda ama yüksek açıklanmış ya Beşiktaş'ın oranı 1,89. Biliyorum yani diğer maçları konuşacağız ama Beşiktaş'a verilen bu oran, ha Midland tamam kabul, o kadar da bir küçümsememek lazım. Bu takım artık bayağı işler başardı geçen sezon falan ama Beşiktaş evinde 1,89, Midland'a da bayağı bir sağlam takım muamelesi yapmışlar yani. Sana da yüksek geldi mi Beşiktaş'ın oranı, yoksa Midland'dan dolayı normal mi bu oran?
1: Neticede Beşiktaş iç sahada oynayacak. Midtjylland iyi bir
0: Yani.
1: takım. Belli bir organizasyonu olan bir takım. Önemli oyuncuları var. Oyunculara değer katan, onların kariyer yapması anlamında önemli bir durak. Ama 1.85 olan iç sahada oynayan Beşiktaş için fazlasıyla
0: Evet.
1: yüksek değerlendirilebilir bir oran olarak düşünüyorum. Beşiktaş'ın
0: Ha.
1: maçı kazanma ihtimali
0: İki
1: belki
0: golü
1: gol değeri
0: 1,83.
1: o da
0: Ya.
1: değerlendirilebilir. Biraz fazla underdog kalmış Beşiktaş.
0: Çok underdog kalmış yani. Sonuçta Beşiktaş'ta
1: Yani
0: yeni hoca
1: neticede
0: ilk maç
1: Beşiktaş.
0: içeride. Tabii canım, Midland yani tamam kabul. Bu tur eşit bence. 50-50 ama iç sahada Beşiktaş bence bu maçı alır. İkinci maçta sıkıntı çekerse çıkar. Midland'da ligi açık değil değil mi? Onlar da yeni açacaklar daha liglerini. Yani öyle de bir avantajı yok gibi. Yarın bunun değerlendirmesini yapar sevgili
1: Ligler açık
0: Fehmi.
1: değil. Dün Aarhus'la ilgili konuşmuştuk. Onların ligi
0: Evet.
1: henüz açılmadı.
0: Bankocu Tilki yarın saat 11'de Türkiye Kanada voleybol maçı var. Eğer oran açılırsa Kanada 80 sayı benim banko seçimim demiş. Bir dinleyicimiz Lillestrøm Viking toplam gol 3,5 üst ve Başakşehir Inter Turku KG Var'ı
1: Evet.
0: birleştirmiş. Biz orada bir Bodø Glimt'i değerlendirelim kısaca. Norveç'te bugün
1: Tamam.
0: iki tane maç var. Bodø Glimt son dönemde yine takibi aldık. Son iki maçını da valla 90 dakika izledim. Biraz denk de geldi.
1: Toplam korner 10,5 istiyorum Efe. 1,63 oranı var.
0: Direkt.
1: Maçı inceledim sen isteyince. Modo şu anda ligde 3. durumda. Lider Tromsø ile 2 puan fark var. Arada da Viking takımı var. Milli oyuncular dönmüş. Onların ilk 11'de yer
0: Son maç
1: alanı
0: girdiler
1: kapıyorlar
0: oyuna.
1: ama son maç oyunlara girmişler Hauge'de, Patrick
0: Evet.
1: Berg'de. Geçtiğimiz seneki kadrodan bir tek Jorgensen'i, o iyi bir kanat oyuncuları vardı. Onu Blackburn'a satmışlar, Blackburn Rovers'a. Brian Ikseni almışlar, milli oyuncu. Trabzon Molde maçlarından hatırladığımız kanat oyuncusu. Onu almışlar yerine Jorgensen'in. Hemen hemen kadroyu koruyorlar. Kaleci Haikin, işte bildiğimiz oyuncular.
0: Hoca da
1: Modo'daki
0: aynı.
1: oyuncular. Hoca da aynı şekilde. Knokten. 16 takım birlikte orta sıralarda Hamkam takımı. Kamaratane diye Hamkam olarak kısaca söyleniyor
0: Evet.
1: herhalde. 7. sırada 18 puanı var. Maçı
0: Her maç gol
1: incelediğimde
0: atmış
1: kornerler
0: Hamkan bu
1: her maç
0: sezon.
1: gol atmış bir takım. Kornerleri anlamında da bereketli bir takım.
0: Öyle.
1: Katamarani de kornerci bir takım. Ben toplam 10,5 üst korner diyorum. Son maçta 12 korner kullanmış Fred Ekşehir'e karşı. Bu iki takım arasındaki Bodo'yla son 5 maçın 4'ü karşılıklı gol yok bitmiş. 3-0, 3-0 galibiyetleri var Bodo'nun. Son 8 maçın 5'inde de karşılıklı gol yok bitmiş. Ondan dolayı maç sonu bir karşılıklı gol varı riski görüyorum. 2-13 gibi bir oranı var. Ve korneri çok daha temiz. Toplam 10.5 korner. Hem Hamkam takımı kornerde korner imkanı var. Zaten Bodo çok fazla iç sahada rakipleri boğuyor. Sete oturduğu zaman rakipleri çıkamıyor. Sağlı sollu ataklarla sürekli korner kazanma ihtimalleri var. Gol de gecikirse korner sayısı gittikçe artıyor. Bodo liderliği kazanmak için puan kaybetmeye tahammülü yoktur. Üçüncü elemede de Union St. Gilloise'la eşleştiler. Kendileri adına kötü bir eşleşme Şampiyonlar Ligi'nde. Union St. Gilloise bir takım önemli. Ama önemli bir oyuncularını kaptırdılar Inter'e. Real Madrid'e giden Dumfries'in yerine Anan Halili çok dikkat çeken bir oyuncuydu. Faul yapar, faul olur bahsi almıştık geçen sene hatırlarsan Efe. Anan Halili çok önemli bir oyuncu olacağı belliydi. 3-5-2'de tam da zaten Inter 3-5-2'yi tercih eden, bu tip kanat oyuncularını seven hemen Anan Halili'yi Dumfries'in yerine transfer ettiler. Ama onlar da tabii ki proje takımı, scout transferleri yapıyorlar. Mutlaka yerine oyuncu almışlardır, alacaklardır. Union St. Gilloise Bodo maçı da dikkat çeken bir maç olacaktır kesin. Eleme anlamında. Benim bu maçtaki tercihim Efe Uysal. Toplam 10.5 kötü korner, 1.63 oranı.
0: Evet, ben de Bodo'nun bir puan kaybı yapmayacağını düşünüyorum. Hatta seri galibiyetler mutlaka alacağını bekliyordum. Evet. Ama nasıl kazanacağını tahmin etmeye çalışırken, evet, Hamkam'dan dolayı gol yiyerek kazanma ihtimali kağıt üzerinde yüksek gözüküyor ama son iki maçta gol yemedi Bodo.
1: Evet. Son 5 oyuncular... maçın 4'ü karşılıklı gol yok bitmiş.
0: Gol
1: son
0: yok
1: bitti. Son 8 maçın da 5'i. Yani 5'te 4
0: aynen, oynasam 1 ve var oynardım ama her koşulda Hamkam da bir gol atar maça ortak olursa bu Bodo'nun galibiyet için daha da yükleneceği anlamına geliyor. Dolayısıyla burada Bodo'nun atacağı bir gol hangi dakikada olursa olsun öne de geçse Bodo'nun Hamkam'ın atacağı bir gol, özür dilerim. Bodo'nun kornerlerini ve maçın genel kornerlerini arttırır. Doğru söylüyorsun. Avrupa ön elemelerinde diğer maçın ne?
1: Tabii. Nefci Dinamo Minsk maçı var. Zelezneçer Braga maçı var. Spartak Tırnava, CSKA 1948 maçları var.
0: İstersen, adamın ufak ufak tahminleri.
1: Nefci Dinamo Minsk maçı. Nefci Azerbaycan.
0: Nefci'yi alalım maçı. Evet.
1: Hazırlık döneminde şu anda Azerbaycan Ligi henüz başlamadı Efe. Belarus temsilcisi Dinamo Minsk'i Hırvatistan'ın Slek takımını penaltılarla giden bir eşleşmeyle zar zor elediler. 1-0 kaybetmişlerdi, 1-0 kazandılar sonra. Beyaz Rusya Ligi devam ediyor. Lider durumda bu takım Dinamo Minsk. Son maçta da 3-0 kazanmışlar. Beyaz Rusya'da Kupa'da da son 16 turuna kalmışlar. O maçı da yakın zamanda oynadılar. An itibariyle şu anda Beyaz Rusya'nın en iyi takımı olduğunu söyleyebiliriz Dinamo Minsk'in. Geçmişte Bata Borisov'lar vardı. Tabii Bata Borisov şu an küme düşmemeye oynuyor. Bir dönemin Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden takımıydı. Şu anda Beyaz Rusya'nın bir numaralı iki bir konumunda. Alt bitmeye namzet bir maç olduğunu düşünüyorum. Nefis takımı iyi savunma yapan bir takım. Toplam gol 2-3 bantı. TG 2-3. 1.78 oranıyla değerlendirilebilir. Keza alt yok da değerlendirilebilir bu maçta.
0: Evet. Dinamo Minsk deyince aklıma pandemi günleri geldi ya. Tek açık lig Beyaz Rusya'ydı. Böyle bir eziyet çekmiştik yani ama o dönem ilaç gibi gelmişti. Başka hiç yapacak iş yoktu. Beyaz Rusya'yı.
1: Evet, o dönemde öyleydi. Bir tek o lig açıktı. Beyaz Rusya ligi açıktı.
0: Bir de Rusya'da böyle abidik gubidik buzakayı falan açmışlardı böyle. Garip garip. 6-7 tane masa tenisi falan, böyle kelmel şişman adamlar oynuyorlardı. Ne günlerdi ya. Şimdi Dinamo Minsk'i görünce aklıma onlar geldi. Güzel, bu maçta gerçekten az gollü geçecekmiş gibi gözüküyor. Onun dışında Tırnava mı dedin, CSKA?
1: Evet, Spartak Tırnava, CSKA 1948 maçı var ama ondan önce Zelezneçer Braga maçı önemli. Braga takımı.
0: Braga niye buralarda?
1: Favorilerinden biri. Haliyle ligi dördüncü bitirince Zelezneçer Braga maçı öneleme.
0: İkinci öneleme Braga'da kaldı. Görmek
1: Kupa'nın
0: şaşırtıcı.
1: Kadro değeri en yüksek takımı şu anda. 185-190 milyon euro kadro değeri var. En önemli yıldızları Rodrigo Salazar'ı sattılar. Eski Schalke'li oyuncu. Oyuncuyu 30 milyon euroya sattılar ama 3-5 milyon mantığında transferleri var. Kadroyu büyük itibariyle ağırlıklı olarak koruyorlar. Konferans Ligi'nin tabii ki haliyle en iyi takımlarından biri. Yarı finaller, finaller görmesi muhtemel bir takım Braga. İkinci eleme turunda Sırbistan Ligi bu hafta başladı. Braga hazırlık maçları oynuyor şu anda. Ligi açılmadı. Sezona hazırlanıyorlar. Zelenecar ilk hafta Radnički'yi yendi 2-1. Sırbistan Ligi'nin birinci haftasında. Çok sayıda hazırlık maçı oynadı. Braga'da İspanyol Celta Vigo ile oynamış en son hazırlık maçını. 2-2 berabere kalmış. Onun öncesinde Stoke City ile oynamışlar Championship'ten. Avrupa Kupalarında çok tecrübeli bir ekipten bahsediyordu Braga'da. UEFA Kupası'nda final oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde defalarca mücadele etmiş. Jonas Vinti almışlar Wolfsburg'dan. Santrofor'u, Danimarkalı Santrofor'u almışlar. Horta kardeşlerden birini satmışlar, Andre Horta'yı. Diğeri takım kaptanı olarak kadroda Ricardo Horta. Barcelona'dan geçtiğimiz sezon aldıkları Po Victor kadroda. Bizim milli oyuncumuz Demir Ege keza. Victor Gomez kadroda. İsveçli stoper, Dünya Kupası'nda da oynayan Lager Bielke keza. Hornici kalecileri geçtiğimiz sezon parlamıştı. Premier Lig'den takipçileri olduğunu biliyorum. Tottenham peşinde, Everton istiyor diye düşünüyoruz. Niyakete de takımda, RMB'de. Yani çok iyi bir kadrosu var Braga'nın. 200 milyon euroya yakın bir kadro. Kazanmaları gereken bir müsabaka. Ama tabii ki maç sonu 2'nin bile oranı 1.30 civarında. Braga bu maçı kazanacaktır ama 1-0, 2-0 gibi alt bitecek şekilde de kazanabilir. Braga'nın öyle galibiyetleri de oluyor geçtiğimiz sezon. Oran açılmadı. Ben şöyle bir tercihte bırakıyorum. Braga ilk devre bir gol atar. İki devrede bir gol atma ihtimali var. Braga iki yarıda da gol atarım. 1.70 gibi bir oranı var. Evet. 1.70 gibi bir oranı var.
0: 1.11.
1: Evet.
0: Açılmış. Açılmış oran.
1: Maç sonu 2.5 üst 1.30 gibi düşük bir oran. Oran açılmamış sabahleyin ama açılmış herhalde. Braga'nın iki yarıda da gol atarının 1.70 oranı var. Bu maçla ilgili tercihim Braga'nın her iki yarıda da bir gol atıp çok yüksek skorlu bir maç olmayabilir. Ama neticede çok geniş bir kadrosu var Braga'nın. Bu kupanın da favorilerinden biri olduğunu söylersek, en azından yarı final, final için çok güçlü bir aday olduğunu söylersek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Zelenecar takımının yaş ortalaması çok genç. 20, 21, 22 yaşlarında futbolcular var. Tanıdık kimse yok kadroda. Ama Braga'nın deplasmanda kazanacağı
0: Mehmet Türkan yönetiyor bu maçı da.
1: Öyle mi Türk hakem? Onu kaçırmışım. Braga iki yarıda da gol atar. 1.70 oran. Bu maçla ilgili verebileceğimiz biraz çıkarmakta zorlandığımız bir maç oldu. Bir geride Spartak Turnuva CSKA maçı kalıyor. Bu maç içinde karşılıklı gol var diyebiliriz. Bulgaristan Ligi başladı. CSKA 1948 geçtiğimiz sene
0: dakikamız var.
1: Genel olarak dikkat çeken bir ekip oldu Bulgaristan'da. Ludogorets'in şampiyonluğu kaybettiği senede bu takımda geçtiğimiz sene lig performansı anlamında iyi bir performans sergiledi ve Avrupa Kupalarına katılım hakkı kazandı. Spartak Varna ile berabere kaldılar ilk hafta maçında. İki takım da denk güçte takımlar olduğunu düşünüyorum. Gollü bir karşılaşma olmayabilir ama karşılık gol olma ihtimali yüksek. Spartak Turnuva hazırlık maçlarında Beşiktaş'ı 3-2 yenmişlerdi. Oradan hatırlıyoruz geçtiğimiz hafta. Spartak Turnuva'da da CSKA 1948'de de çok sayıda yabancı oyuncu var ama düşük maliyetli oyuncular, farklı ülkelerden. Karşılık gol var, 1.65 oran Efe Uysal. Alo?
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Metin'cim. Geldik bu zor bir günler.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans diliyorum.
0: Gerçekten takımları çok tanımıyorum. Peki hala biz de herkese bol şans diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Kim ne dedi?
3: Mene teşekkür ediyoruz katkıları için. Tıpkı maç öncesinde olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçı ile beraberiz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Kazandı Fenerbahçe, tek golle mağlup etti Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de. Tabii ki skorun daha da farklı olmasını bekleyen taraftarlar da vardır Murat abi. Biz devre arasındaki yayında da konuşmuştuk. Aslında ikinci yarıda biraz daha pozisyon zenginliği vardı. Fenerbahçe rahatlıkla skoru 2'ye 3'e taşıyabilirdi ama olmadı. 1-0 kazandı. Yani az da olsa bir avantajı eline koymuş oldu.
5: Tabii yani şimdi daha farklı olsa daha rahat gidilirdi

0: dediğin gibi Polonya'ya, ama bu skoru da şöyle yani, bu takım bu sefer biraz üstüne gelecek Fenerbahçe'nin herhalde yani.
1: Yani evet.
0: O maçta bu kadar katı, çünkü maçın ikinci yarısında hiç 0-0'mış gibi oynadılar maçı. Fenerbahçe bir hafta daha antrenman yapacak. Bu kaliteli kadro biraz daha iyi duruma gelecek. Belki işte Asensio daha iyi hale gelecek, Greenwood daha iyi hale gelecek. Belki orada Vedat Muriç belki o maçta oynayacak hale gelecek, bilmiyoruz hani. Önümüzdeki hafta, bir haftanın neler getireceğini.
1: O Vedat olmuyor galiba çünkü iki kişiyi
0: Orada değiştirebiliyorsun bir daha.
1: Bir sonraki de değiştirebiliyor musun?
0: Öyle diyebiliyorum.
1: O zaman başka tabii.
0: Yani öyle diyebiliyorum, yanlış da olabilir. Olmasa bile en azından eldekilerim bile bir hafta daha antrenör olup daha iyi duruma gelecek kesin. Tabii tek farklı skor her zaman böyle, ya acaba hani bir sıkıntı olur mu? Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta oradaki maçın daha rahat bir skorla biteceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci yarıda işte direkten dönenler, net pozisyonlar. Yani çok rahatlıkla maç 3-0, 4-0, 2-0 bitebilirdi. Olmadı. Hayırlısı olsun. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. İyi tarafından bakalım. Sakatlık, kaza, bela yok. O da iyi. Greenwood'u da gördük az da olsa, evet, sahada. En azından fiziksel olarak. Evet. Çok.
1: Yani formayla görmek bile.
0: Formayla görmek bile yetti. İnşallah önümüzdeki hafta daha fazla izleriz kendisini.
1: Mutlaka süresi de artacaktır. Olcan, karşılaşmayı seyrederken yani şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarıda 45 ile 60 arası Fenerbahçe çok aradı. Üçüncü gol için çok çabalı. Talişka'nın iki tane kafa vuruşu var. Bartu'nun müthiş bir şutu var direkten dönen. Sanki yani bir 65'ten sonra Fenerbahçe birazcık vites küçültmeye gitti diye düşünüyorum.
2: İlk resmi maç için galibiyet kağıt üzerinde önemli gözüküyor olabilir ama ben maçının programında Fenerbahçe için iki tane hazırlık maçı demiştim bu aslında. Ve hazırlık maçları da içerisinde bulunduğun transfer döneminde bir takımda forma giymesi ve giymemesi gereken oyuncuların da çok bariz belli olduğu mücadelelerdir. Fenerbahçe'nin şanslı ki yine hazırlık maçı gibi bir maç oynadı. Rakibinin zorlamadığı, ama Fenerbahçe'de kimin bir daha forma giymemesi gerektiğinde çok net gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe iyilik kurumu değil. Fred'in kesinlikle Fenerbahçe'de bir daha forma giymemesi gerekir bana kalırsa. Artık ayrılıkların da düzenli olarak duyurulmaya başlanmasını beklediğimiz bir evrede Fred'e karşı ekstra hassasiyet göstermenin herhangi bir yanı olduğunu ben düşünmüyorum.
1: Aynı fikirdeyim.
2: Bartu ve Fred'in olduğu bir Fenerbahçe merkezinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe hayalindeki oyunu oynamaktan her zaman uzak kalacak. Ama topu hızlandırma konusunda, ama yüksekte, birinci bölgede, pardon üçüncü bölgede direkt olarak yapacağı baskılarda. Tekrar diyorum, ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. Murat abiyle çok paralelim. Oradaki maç daha rahat bile olabilir.
1: Gelecek çünkü.
2: Aynen öyle. Çok daha iyi bir kadroyla çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bu oyunun gerektirdiği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmediği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmedikleri bugün sahadaydı birkaç oyuncu. Bu oyunun gerektirdikleri ne hikmetse her gün bu takımdan ayrılacak diye konuşulan oyuncular. Biraz negatif girdiğim için özür dilerim ama maç esnasında dayanamadığım noktalara ulaşan şeyler oldu.
1: Söyleyelim mi istersen o noktalar neler?
2: Hayır yani ya Fred'le alakalı düzenli olarak bu kadar temposu. Şimdi iki sezon önceki Fred'e tabiri caizse aşık olunur yani hiç.
1: Ligdeki
2: biz
1: en iyi
2: burada 8. konuşmadık mı? Fenerbahçe tarihinde gördüğümüz en iyi 8 numara diye.
0: Yonuk gitti ya, adam sakatlandı.
2: Tabii. Aynen öyle. İnanılmaz. Ama artık yok. Yıprandı. Yaşı ilerledi. Hiçbir zaman zaten çok atletik değildi. Sağda yavaş hareket etmeye başladı. Onun artık 4'ün olduğu bir noktada olmamalı. Fenerbahçe'nin oyununa zarar, kendisine zarar, partnerlerine zarar.
1: Daha çok partnerlerine zarar önemli bence.
2: Şimdi bugün Fenerbahçe bir şeyler yapmak istiyor. Sivrilen çok iyi oyuncular var bence.
1: Gündüz'ü bence.
2: Semedo sürpriz oldu. İlk 11 başlaması çok iyi bir performans gösterdi. Kulvarı çok iyi kullandı. Gündüz'ü mükemmel top oynadı. Onun dışında İrfan'ı hareketli gördük ama onda pil bitti bir noktada. Levent Mercan girdikten sonra çok. Fenerbahçe için bir şeylerin düzelmesi ve ileriye adım atılması için iyi bir gösterge olan maç.
1: Bence de aynı fikirdeyim.
2: Kesinlikle. Total olarak bakarsak belirli mesajları belirli mesajların alındığı, verildiği bir mücadeleydi bence. Hiç kaleye yaklaştırmamak bir mesele. Gornik'in böyle bir amacı olmamış olabilir ama Fenerbahçe oyunun belirli anlarında da gerçekten çok yön alan baskısı yaptı.
1: Yaptı.
2: Ve yani Ake'yi, Jadon Osterwolde'yi, Skriniar'ı çok yüksek konumlandırarak bunu yaptı. Bu oyunun gelişeceğine zaten inanıyoruz. Ve bu oyunu geliştirirken ihtiyacın olan oyuncular gerçekten belli.
1: Çok beğendim.

0: bariz çok belli. Yani orta sahada eğer siz hani stoperlerinizi rakip 18'e kadar çıkartacaksanız ve baskı yapacaksanız mutlaka orta sahaların buna eşlik edebiliyor olması lazım. Şimdi Fred buraya eşlikçi olamıyor, uzak kalıyor. Bartu seken toplarda, topla ilişkileri bugün fena değildi ama baskı yaparken problem yaşıyorsunuz. Yani Kante'ye gelecek söz mutlaka. Yani Fenerbahçe'nin Genduzi de varken yanında hani çarpı 3-4-5 gücü artacak orada ön alan baskısında. Bu sefer Talisca da oynarsa daha rahat edecek. Asensio da oynarsa daha rahat edecek. Greenwood da oynarsa çok daha rahat edecek. Yani çok net bir şekilde gördük bu akşam.
1: Ya Kante'nin dönüşü çok önemli Fenerbahçe. Tabii Kante ne durumda ben onu bilmiyorum. Şimdi Kante Fransa milli takımında hiç görev almadı.
0: Ve sakatlandı.
1: Yarın bir sakatlanmasıyla acaba sakatlığından dolayı mı son maçta da iyi görev almadı onu bilmiyoruz. Şimdi hiç Fransa milli takımında o konuda biraz ketum. Yani hiçbir açıklama yapılmadı. Hani
0: evet,
1: sakatlığı doğru. Nedir? Ne kadar uzak kalacak? Muhtemelen Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, doktorları, belki Fenerbahçe kulübünün futbola bakan yöneticileri konuşuyorlardır. Oğuz Çetin vesaire bilmiyorum. Ama seninle devrede de konuştuk. Abi Fenerbahçe kadrosunun bir kalitesi var artık. Yani Asensio, Greenwood, Ake, Skriniar. Ya bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncular. Burada artık Fred yok. Üzgünüm. Yani hayat. Futbol böyle bir şey. Futbolda hiçbir oyuncu 50 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar herkes Luka Modric değil. Evet. Ama arada bir tane çıkıyor. Cristiano Ronaldo da değil herkes. Ya da Messi hiç değil zaten. Yani tek tük oluyor. Yani herkes aynı performans devam ediyor ki Fred. Bak geçen sene de Fred çok eleştiriliyordu. Ve Fred'in bence şöyle bir rahatlığı var. Ya ben ne yaparsam Fenerbahçe'de kalıyorum. Geçen sene Ocak ayında Fenerbahçe'nin santfor ihtiyacı vardı. Beni gönderemediler, almadılar benim
0: ya yerine. Takım üzülmesin denmedi mi yani?
1: Beni çok seviyorlar. Bu arada şey antrenmanda falan devamlı falan çok iyiymiş. Hocalar bunu sevebilirler bu arada, hiçbir şey demiyorum.
0: Yani
1: bunun da rahatlığı olabilir. Yani İsmail Hoca da geldi. Zaten beni seviyordu ki şeyleri çabuk unutmuş. Arkasından dalga geçtiğini falan. O sahada topladı da falan. Olabilir. Futbolcudur. Ama ya o ben hep yani futbol hep omurgadan okurlar ya. Yani en azından benim konuştuğum futbol adamları hep omurga kurmak derler. Benim de hayalimdeki Fenerbahçe omurgası Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, Asensio ve santrfor. Yani böyle bir olacak. İşte Greenwood, o bunları da süsleyeceğiz yanına. Tabii 10 artı 4 kişi Fenerbahçe için büyük sıkıntı. Yani yine yazdım şuraya 10 tane oyuncu. Bu 10'da Talisca yok. Acama gerçek yani. Ya,
0: benim için var. Benim için senin niye için olduğunu var. Söyleyeceğim.
1: Senin buradan birini çıkarman
0: evet,
1: lazım.
0: Ben evet çıkarmam lazım.
1: Yani Osterwolde'yi çıkartabiliriz evet, hep beraber. Bence de. Evet. Yani en mantıklısı onu çıkartıp oraya bir tane Türk yedek stoper alıp Talisca'yı yazmak. Ben gönlümde Talisca var zaten, kalsın. Birisi, ben ya da Ederson'u çıkartıp
0: ya da Ederson yani.
1: Berke'yi alıp bir şekilde orayı Türk'le evet, geçmek gibi.
0: Orayı yani, ayrıca konuşacağız birazdan o yabancı konusunu.
1: Yine ilk yarıda söyleyeyim, ikinci yarıda ben İrfan'ı çok gayretli gördüm. Yani İrfan Fenerbahçe formasının kıymetini anlamış. Ben Fred'de onu görmüyorum.
0: Yani evet
1: hani, çok rahat yani hani.
0: Şimdi Oğuzhan'la o bahsettiğimiz pozisyon, ikimiz de aynı tepkiyi verdik karşılaştık. Yani, ve iki kere verdik aynı tepkiyi. Şimdi Fenerbahçe pas yapıyor. Yani hazırlık pasının bir amacı var. Hazırlık pasının amacı rakibi de bir boşluk yaratabilmek ya ve o boşluktan girmek. Dengesini bozmak rakibi. Yani o pas sayısının artmasıyla alakalı bir istek değil bu. O pası o yüzden yapıyorsun. Yakaladı Fenerbahçe. Fred yani alıp dönüp 10 metre önüne oynasa Fenerbahçe pozisyona girecek. Fred o riski almayıp hiç sanki oyundan kopuk bir şekilde tekrar iade pas stoperi oynuyor. Evet, pas hatası yapmış değil. Çok göze de batmıyor belki bu yaptı. İstatistik ama.
1: İstatistik kağıdına baksan belki evet dediğin gibi kusursuza yakın bir maç oynamış olabilir.
0: Olabilir. Belki pas yüzdesi çok yüksek çıkmış olabilir ama.
2: 92.
0: Arzu edilen o değil. Yani orada alıp dönüp oynaması
1: ama
0: lazım.
1: Ama şimdi şöyle bir şey var şimdi. Fred İsmail Hoca'yı çok iyi biliyor. İsmail Hoca'nın da istatistiğe çok önem verdiğini biliyor. Fred akıllı, oyuncuların hepsi akıllı da. Fred de akıllarından bir tanesi. Ya ben yapayım istatistiğimi. Ya belki de bu arada hoca ondan onu istedi şimdi. Onu da bilemem ben yani.
0: Tabii ya belki göre de bu kadar o zaman daha büyük.
1: Bindirmenin alemi yok. Ama yine Oğulcan da buradayken konuşalım. Biz şunu söyledim ben devrede. Abi Bartu, Fred. Bartu, Guendouzi, Fred. Fenerbahçe'nin bizim beklediğimiz burası ne? Guendouzi, Kante, Asensio. Başka bir şeye çıkarsın. Seviyen başka bir yere evrilir bir anda. Ama İsmail Hoca'nın da oradaki 10 numara beklentisi biraz Şimanski. Ne Asensio Şimanski ne Talisca Şimanski.
0: Hiç değil, ikisi alakaları yani, yok yani.
1: Ama ikisi de Şimanski'den çok daha iyi 10 numaralar.
0: Evet yani 10 numara
1: hani,
0: arıyorsan.
1: Yani burada bir karar yani İsmail Hoca bir karar verecek burada. Yani biz ne kadar konuşursak konuşalım.
0: Şimdi o noktaya geleceğim. Yani Asensio tercihi bugün oyuna girdi Marco Asensio. Yani iyi bir gününde değildi. Yani çok fiziksel olarak da yani o tarafa gitmedi. Çok Fenerbahçe Asensio oyuna girdikten sonra olacak. Şimdi oyuncu tiplemesi üzerinden gidelim. Şimdi Şimanski örneğini veriyoruz İsmail Kartal oyunda. Çünkü bu örneği vermemizin bir amacı var. 3 yıl önceki Fred, Sebastian Şimanski ve İsmail Yüksek. Yani yüksek şiddetli presi çok rahatlıkla yapabilen bir üçlü. Tabii ki ne oluyor? Tadiç rahat ediyor, İrfan rahat ediyor, Ceko alan buluyor. Fenerbahçe'nin 99 puanlık oyunu. Şimdi bu kadro öyle bir kadro değil. Evet, Kante Guendouzi ikilisi var. Ama önünde kullanacağın üçüncü oyuncu Asensio veya Talisca bunlardan farklı özellikte, farklı tipte oyuncular. Greenwood'da topla ilişkisi çok yüksek, çok farklı bir kanat oyuncusu. O oyunu kopyalayıp işte buraya entegre edelim düşüncesi çok doğru olur mu Fenerbahçe'de?
2: Olmaz ama zaten bir farklılık var bence. Fenerbahçe o presi yaparken bu kadar yüksek konumlanan bir takım değildi. Bence orada ciddi bir fark var. Orada ön tarafta o işi Szymański başlatabildiği için arka taraf için bir konfor alanı vardı. Yani İsmail'i de oraya gönderebiliyordun. Fred'in fiziğiyken gönderebiliyordun. Biraz daha açabiliyordun arayı. Şimdi daha farklı bir durum var. Zaten burada geçen program mı konuştuk? İsmail Hoca biz 99 puanlı takımın üzerine eksik gördüğümüz şeyleri eklemek istiyoruz demişti. Bence bu takım boyuydu. Çünkü Osayi çok geri kaçan bir oyuncuydu.
0: Evet.
2: Bekao'nun atletizmi yetersiz olduğu için daha geride konumlanan bir oyuncuydu. Bu sebeple burada daha farklı olan bir durum. Škriniar, Ake, Osterwolde ve Semedo bugün gösterdi ki Fenerbahçe orta sahaya kadar çıkan ve presi de tam ortada değil daha ileride yapmayı hedefleyen bir takım.
0: Ciku'ya da yaptırıyordu onu mesela.
2: Ciku'ya da yaptırıyor. Bugün de Osterwolde'yi çok çıkarken gördük. Ake bir yerde taç çizgisine evet. doğru 2-3 kere bastı. O yüzden burada bir farklılık var. Şimdi zaten aslında gelmek istediğim nokta bu. Bu oyun bu kadar önde konumlanarak ve bazen de geçiş yeme riskini kabul ederek oynanacaksa bu merkezde olmaz. Ya zaten Bartu olmayacak bence. Yani
0: Fred de olmayacak de, bu arada yani.
2: Ama olmaz. Olmaz dediğim konu da Kante gidecek. Şu olacak, bu olacak değil. Yok yani.
0: Bunu oynama o zaman. Yani
2: bunu
0: Kante gidecek.
2: Şimdi o takımda Tadic, Dzeko, İrfan, Szymański 3 tane basmayan ama Tadic gibi çok iyi konumlanan bir tane çok iyi presçi vardı. Burada Kerem, Vedat o pres konforunu önünde sağlayabilecek oyuncular ve arkalarından Kante, Guendouzi gibi çok bu konuda lüks olan iki oyuncu getirebiliyorsun.
0: O zaman Greenwood'u da taşıyabilirsin, Asensio'yu
2: da taşıyabilirsin. Yerlerini değiştirebilirsin, daha geriye çekebilir, yerlerini öne gönderebilir. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren
6: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Reklam bitti.
9: Berksay'da haber masası başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Seyer. 16'da parantezde 18'de Haber Masası'nda 18.10'da tabii reklamımızla beraber. Aynı zamanda Kim Ne Dedi formatımızın bir programdan diğer programa geçişi esnasında 10, 12, 13 bazen 14 dakika boyunca sizlerle buluşması, tüm bunlar böyle programımızın girişiyle beraber sizlerle buluşmamızı getiriyor, beraberinde getiriyor. 0212 273 10.10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Sıcak bir hava var demiştik İstanbul'da. Akşam saatler 7-8 itibarını gösterdiği andan itibaren böyle bir hava radarında yağmur bulutu İstanbul'a etkisi altına alacak gibi. Hatta öyle bir yağmur bulutu ki meteorolojiden gelen uyarılara göre gök gürültülü sağanak, şiddetli yağmur, şiddetli sağanak şeklinde de görülebilir deniyor. Şu an mesela Kırklareli tarafında çok şiddetli bir yağmurun yağdığı, Kofças tarafında bunu görüyorum, yağmurun yağdığını görüyorum. Pınarhisar, Leburgaz, Kofças kısmının böyle tam da ortasında yer alan Kırklareli'nin biraz daha kuzeyinde yer alan bir bölümde mesela yağmur bulutlarına baktığımda o konuda da sizleri uyarayım isterim. Bir saat içinde ne olacak belki oradan haber ver diyecek olursanız, bir yağmur bulutu var ki an itibariyle Çatalca Yarımadası diye bilinir oralar. Çatalca kısmı diye bilinir oralar, böyle tarihine biraz inildiğinde Çatalca, Arnavutköy, işte Silivri'nin biraz daha kuzeyi derken böyle Karadeniz kıyısını işte Durugöl, Terkos tarafıyla Karaburun ve aynı zamanda 3. Havalimanı

Havalimanı, bugün orada planı olanlar, uçuş planı olanlar aman dikkat. Üçüncü havalimanı olan bölgeyi de içinde yer alan bölümde oraları geçerek çift alan işte Kilyos, Sarıyer, Anadolu Feneri, Rumeli Feneri derken orayı geçen bir yağmur.

0: açıklarında, işte Bulgaristan açıklarında, Romanya açıklarında, hatta öyle ki Varna tarafını görüyorum. Oralarda denize yağış kütlesinin ağırlıkta ve şiddetli olduğu noktaları gözlemlediğimde oralara o yağışı bırakıyor ve bırakacak gibi de duruyor. En azından belki teyit geçmek olarak görebiliriz bunu, ya da bilmiyorum, bir hava durumu tahmini yaparken burada uzmanlığımın alanı olmadığı için, uzmanlık alanım olmadığı için de burada durmalıyım yorumlarımda. En azından şu anlık ağırlıklı olarak şimdiki yağmur bulutlarının Karadeniz üzerinde yoğunlaştığını sizlerle paylaşabilirim. Çatalca üzerinde, Arnavutköy üzerinde yoğunlaşmasını beklediğimiz anlardayız. Bir saat içinde, bir saatlik dilimde, ama merkezi, İstanbul'un merkezinde çok da bir şey yok. Yani adaların orada belki biraz bir yağmur bırakabilir gibi duruyor bir saat içerisinde. Onu da söyleyeyim, onu da aktarayım. Bunlarla girmek böyle sıcak bir günde, ne yağmur konuştun sen de kardeşim diyenler olacaktır bana. Meteorolojinin verdiği uyarıları, valiliğimizin verdiği uyarıları çok da görmeyip ne yağmur konuştun, günlük güneşlik hava var, burada biz pişiyoruz vesaire diyenler de olacaktır, ama arkası öyle değil. Onu aktarayım istedim. Önemli bilgi diye burayla gireyim istedim. Fatih Temirkol bizlerle ve aynı zamanda trafikte. Onda durum ne? O, ben bunları aktardığımda neler düşündü, neler söyledi? Son verdiğim örnekteki gibi düşünenlerden miydi mesela? Fatih Temirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Haber Global spor yayınları koordinatörü Fatih Temirkol'la birlikteyiz. Girizgah kısmına ilişkin, girişe ilişkin senin düşüncelerini alarak başlayayım abi. Trafiktesin. Aktaracakların da değerli bulunduğu nokta.
1: Yağmura çok ihtiyacımız var bir kere. Yani evet, onu söyleyelim ve bilim her zaman her şeyin önündedir. Hı-hı. Bilim burada meteorolojiyi bir şey söylüyorsa, evet, onu dikkate almamız lazım. Ona göre hazırlık yapmamız lazım. Dolayısıyla inşallah yani şey olmaz, hani olumsuz şeylere sebep vermez yağmur i̇nşallah. Çünkü altyapılarımızın durumu ortada, inşallah her şey için iyi olur yağmur. Hı-hı. Önemli, lazım, ihtiyacımız var.
0: Çatalca'da başladı demiş dinleyicimiz mesela. O bak, orada az önce Çatalca üzerinde bir yağmur bulutu var. Kuvvetli de bir yağmur olması bekleniyor Çatalca tarafında. Öyle yağdı geçti değil de, 5 dakika yağdı geçti değil de, kuvvetli bir yağmur bekleniyor. Arnavutköy'e doğru kayıyor. Hemen dinleyicimizden Furkan Tali'den mesela, Çatalca'dan bize yazan Furkan Bey'den mesaj var. Senin bulunduğun noktada trafik ve hava durumu bilgisini alalım mı Fatih Demirkol? Biraz orayı ağırlık vererek başlamış olduk ama.
1: Ben şu anda Levent tarafındayım. Yoğun bir trafik var. Köprüye ulaşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Anadolu yakasında oturup Avrupa yakasında çalışan şanssız gruptayım. Evet. Dolayısıyla her gün köprü geçmek zorundayız. Ve o da tabii ki çok yoğun bir trafik anlamına geliyor. Şu anda o trafiği atlatmaya çalışıyoruz.
0: Sıcak bir hava var ve herhalde açıkta bir hava var etrafında ama an itibariyle.
1: Tabii. Evet. Bulutlar var tabii ama sıcak, çok sıcak.
0: Peki. Fatih Demirkol'la Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız. Bu 5 dakikalık, 6 dakikalık bölümü böyle hava durumu uyarılarının olduğu zamanlarda da, ya da en azından çok sıcak, çok soğuk dediğimiz günlerde de bu şekilde işleyerek giriyoruz. Biliyorsunuz, bilginiz dahilinde sizlerin de dinlediğiniz kadarıyla programlarımızı. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle başlayacağız. Hali hazırda bir maç sonu değerlendirmemiz olmuştu Fatih Demirkol seninle, ama o an dinleyemeyen birçok da dinleyicimiz vardı. Seninle biraz maçı değerlendirerek başlayalım isterim. Sonrasında soracağım özellikle iletişim bölümüne ilişkin birçok konu var.
1: Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyordu. Özellikle bu tür durumlarda kazanma konusunda acil ihtiyacı olan ve özellikle işte camia içinde uzun süre şampiyonluğun gelmemesi sebebiyle sabırların az olduğu dönemlerde bu tür takımların, kazanmak zorunda olan takımların her şeyi kazanması gerekiyor. Yani belki iki ayaklı bir maç beraberlik de olsa olurdu, ya da bir farklı iki farklı mağlubiyet ikinci maç için çok şey ifade etmez. İkinci maçta nasıl olsa alır Fenerbahçe gibi normal şartlarda değerlendirilecek bir karşılaşma olabilir, ama bu dönem o dönem değil Fenerbahçe için. Hatta 1-0 bile tartışılan bir skor. Golün sadece bir duran toptan gelmiş olması, başka gol bulamamış olması Fenerbahçe'nin tartışılan bir konu. Çünkü Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum şu an hiçbir hatayı kabul etmeyen ve genel anlamda beklentinin çok yüksek olduğu bir durum. Dolayısıyla bunu normal karşılayıp kazanılan her maç için tebrik etmek lazım. İlk resmi karşılaşmaydı. Fenerbahçe kazandı. Bence hazırlık maçları dahil hepsini kazanması gerekiyordu Fenerbahçe'nin, ki öyle bir süreç geçiriyor.

0: yapıyor. Ve bundan sonra da kazanarak devam etmesi lazım. Çünkü bu özgüvene ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin kazanma kültürüne ihtiyacı var. Ve bundan sonrası için iddialı olmayan rakiplerine de bu mesajı vermeye ihtiyacı var. Dün akşamki karşılaşmayı değerlendirirsek bardağın dolu tarafında Fenerbahçe'nin kazanmış olması çok önemli. Yine Fenerbahçe'nin ön alanda oynama isteğini, takımın boyunun çok kısalmış olmasını, kanatlara yayılan bir oyun anlayışının ve özellikle de kapanmış savunmaya açma konusunda farklı alternatifler üzerinde durulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bardağın dolu tarafı bunlar. Özellikle defans arkası sarkmalar, sürpriz koşular, üçgenler oluşturup topu çevirmeye çalışmalar, topu kaybettikten sonraki reaksiyon, bunlar güzeldi. Fenerbahçe oynayacağı oyunla ilgili iyi mesajlar verdi. Şimdi Fenerbahçe bunu mu oynayacak? Bunun için çok erken. Çünkü hem futbolcuların çok yoğun antrenmanlardan, yükleme çalışmalarından çıkması sebebiyle bir yorgunlukları vardı. Hem de hali hazırda futbol takımının istediği ritme, tempoya ulaşılabilmiş değil. Oyun ezberi oturmuş değil. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bunlara rağmen Fenerbahçe'nin kazanmış olması, işte Talisca'nın yine bir duran toptan gol atmış olması, onu hatırlaması, oradaki alışkanlıklarını geri kazanmış olması, bunlar önemli şeyler. Bardağın boş tarafı ne diye sorarsanız, boş tarafta özellikle Fenerbahçe'nin kadro kalitesine baktığımız zaman Gornik Zabrze gibi kendi sikletinde olmayan ve bu arenalarda çokça boy göstermeyen bir Polonya takımı karşısında, işte takımdaki 5 oyuncu 23 yaş altı, 21 yaşında, 22 yaşında oyuncuları var, kalecisi 23 yaşında, genel anlamda tecrübesiz ve sadece teknik ve taktik anlamda da hani yaşları küçük ama çok teknik çocuklar diyeceğiniz çocuklar değillerdi. Yani Lamine Yamal da 19 yaşında ama Kubarsi ile birlikte tozunu attı Dünya Kupası'nın. Yaşta orada biz yeteneğe baktığımızda çok ciddi bir yeteneklerden de bahsedebiliyoruz. Ama bu çocuklar için bundan da bahsedemiyoruz. Bir orta sıra takım. Çok disiplinliler. Oyun disiplinine sahipler. Beraber oynamaya çalışıyorlar. Topu ve alanı paylaşmaya çalışıyorlar. Bu konularda iyi ama onun dışında Fenerbahçe kalitesi de, özellikle kağıt üstünde bahsedemeyeceğimiz, teraziye koyamayacağımız kadar zayıf bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım karşısında Fenerbahçe'nin bu dönemde çok daha rahat bir futbol oynaması, kalesinde tehlike yaşamaması ve daha farklı bir skorla galip gelmesi beklenirdi. Tabii şunu söylemek lazım, yani bu 1-0 ikinci maç için bir risk midir? Bence değildir. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ikinci maçta çok daha rahat bir galibiyet almaya yeter. Deplasmanda olmak çok önemli değil. Yavaş yavaş Greenwood geliyor, işte Asensio geliyor. Yani oyunun akışına hükmedecek oyuncular bunlar. Onlar da geldikten sonra üretkenlik konusunda Fenerbahçe çok daha sıkıntı yaşamayacaktır ama özellikle takım savunması konusunda, ön alan presindeki zincirin kopması konusunda, beraber hareket etmedeki eksiklikler konusunda İsmail Kartal Hoca'nın üzerinde çalışacağı çok fazla detay var. Onları da gördük.
1: Gördük. Belki iyi işlemedi ama heyecan verici bir oyun vardı ya da heyecan verici bir istek vardı. Neydi o? Senin söylediğin gibi ön alan presi. Bunu Fenerbahçe'de ne zaman hangi hocanın taktiğinde, planında görsem o sevindirir bir futbol sever olarak, bir Fenerbahçeli olarak mesela bunu söyleyeyim, bunu konuşayım, samimi olsun. Diğer tarafta Zeki Murat Göle'de bunu görüp onda geçici olmasını düşünseler dahi, Zeki Murat Göle'nin yarın olmayacağını bilseler dahi mutlu olan bir Fenerbahçe taraftarı camiası da var. Yani burada biraz da futbolun isteğini, Fenerbahçe'de futbolun nasıl yönlenmesi gerektiğini düşünen ve aynı zamanda burada tepkileri buna göre veren Fenerbahçe taraftarı çok şey anlatıyor son 10 yıldaki. Bunu buradan bu şekilde okuyabiliriz diye düşünüyorum Fatih Demirkol. Bunun da yanında Fenerbahçe'de dün stoperde Aki'nin iyi sinyaller verdiğini gören taraftayım ben. Yani öyle düşündüm Aki'yi izlediğimde. Sen ne dersin? Biraz da orayı konuşacağımız kısımda, yeni transferlere değindiğimiz bölümde.
0: Aki zaten çok kaliteli bir futbolcu ve çok iyi bir transfer.
1: Ama hani Fenerbahçe'de olmadığı konuşturur muyu böyle bir düşündüğünde? Hani genellikle, çünkü böyle iyi transferler olsa da büyüklerde tuttu tutmadığı konuşturuyor ya. Biraz basit tabirle tabii benim söylediğim.
0: Oradaki bakışın doğru bence de. Fakat ben şuradayım. Ake çok iyi bir futbolcu. Hı-hı. Onun kalitesiyle ilgili zaten kimsenin soru işareti olamaz. Hı-hı. Burada iki tane soru vardır kafamızda. Bir tanesi uyum sorunu. Senin söylediğin şey. Yani işte futbolcu çok iyi olabilir ama uyum sağlayabilir mi konusu. İkincisi de sakatlık konusu. Yani Ake bu süreçte, Fenerbahçe'de forma giydiği süreçte bu yaşadığı talihsizlikler, üst üste gelen sakatlıklarla ilgili bir handikap yaşayacak mı? Yoksa bu süreçte bir şanssızlık yaşamadan, sakatlık yaşamadan Fenerbahçe'de forma giymeye devam edecek mi? Onu zaman gösterecek bize ama uyum konusunda Skriniar'la uyumlu olduğunu gördük. Yani o konuda herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyleyebilirim. Skriniar'la iyi bir uyumları var. Bunun artarak devam etmesi gerekiyor. Sadece Skriniar değil, önündeki Gündoğdu ile ve işte dün Bartu'ydu. Efendim yarın Kante olacak, İsmail olacak. Onlarla uyumu da çok önemli. Ama zaten çok tecrübeli bir futbolcu ve bu dönemde Fenerbahçe'nin beklediği, Fenerbahçe'nin istediği katkıyı sağlayacak diye tahmin ediyorum.
1: Aynı zamanda Greenwood çok kısa süre izledik belki ama o da iyi şeylerden konuşturdu maçın sonrasında diye düşünen taraftayım. Sen muhalif misin bu görüşme yoksa ne dersin? Zaten beklemek mi gerekiyor dersin?
0: Tabii bu da var. Zaten Greenwood'dan beklediğimiz şeyler dün akşam çok küçük ipuçlarını verdiği şeyler. Bireysel olarak çok yetenekli bir futbolcu. Rakip savunmaları tedirgin edecek top tekniğine, dripling kabiliyetine ve özellikle bunları yapabilme yetisiyle birlikte bu tecrübeye de sahip. Dolayısıyla bunun dün akşam gördüğümüzün çok çok üstünde bir Greenwood seyredeceğiz. Onu ben de tahmin ediyorum. Yani bunun dışında bir şey göreceğimizi tahmin etmiyorum. Zaten hazır geldi ve bunları yaparak geldi futbolcu. 24 yaşında. Yani acaba burada özellikle mental anlamda sorun yaşar mı gibi bir soru işaretimiz de olmaz. Olgunlaşma çağı başladı. Bir 18-19 yaşında olsa kafamız karışabilir. John Duran gibi dağılma ihtimali olur mu falan diye sorabiliriz ama artık 24 yaşındaki bir futbolcu ve biraz da feleğin çemberinden geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla nispeten onun bu konuyla alakalı bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum. En sonunda Greenwood'un istediği katkıyı Fenerbahçe'ye vereceğini düşünüyorum. Burada tabii en önemli konulardan bir tanesi de şu. Özellikle Greenwood'un beklenen o oyununu ortaya koyabilmesi için Fenerbahçe'nin taktik anlamda nasıl bir konfor alanı ona sağlayacağı bunu da görmek lazım. Çünkü futbolcu çok yetenekli olabilir. Futbolcu bireysel anlamda çok önde olabilir ama De La Fuente'nin bir röportajı var. Diyor ki bir yıldız maç kazandırabilir ama şampiyonluk kazandırmaz. O yüzden en önemli konu o yıldız oyuncuların da bütün takımın bir parçası olduklarını hep hatırlamaları ve birlikte hareket etmeleri. Takımın ona, yıldızın da takıma yardım etmesi lazım. Bunu sağladığınız zaman takım olabiliyorsunuz ve başarı kazanabiliyorsunuz. Bizim en büyük başarımız bu diyor. Şimdi buradan yola çıkarak Greenwood evet çok iyi bir futbolcu, çok yetenekli bir yıldız. Ama yıldız maç kazandırır, şampiyonluk kazandıramaz. Mbappe'yi görüyoruz, Vinicius Junior'ı görüyoruz. Bugünün futbolunda öne çıkan isimler olarak söylüyorum bunu. Hı hı. Greenwood'un da o yıldız kumaşının ortaya çıkması, ışığının parlaması için ona bu konfor alanının, o yeteneklerini sergileyeceği rahat alanların oluşturulması, hazırlanması lazım. Burada takıma iş düşüyor. Aynı zamanda o da takımla her şeyi paylaşmalı ki takım da ona katkı sağlasın. Greenwood'a da iş düşüyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreç bu dediğim dengelerin oturması için gerekli olan süreç. Birlikte takip edeceğiz, göreceğiz. Bakalım o uyum sağlanabilecek mi?
1: Şimdi bunları konuşuyorken diğer tarafta senin öne çıkaracağın futbolun içinde kaldığımız bu 20 dakikalık bölümde aşağı yukarı senin öne çıkaracağın farklı bir şey var mı diye sorayım. Ben oradan şimdi biraz iletişim kısmına geçeceğim çünkü Fatih Demirkol.
0: Yani Fenerbahçe'nin şu anki futbolu gördüğümüz futbol için söylüyorum. Hem hazırlık karşılaşmaları hem de işte dünkü ilk resmi karşılaşma için çok erken yorum yapmak adına ama ipuçları var. Bir şey anlatıyor bize Fenerbahçe. Bu anlamda pozitif bir hava olduğunu, takımın oynamaya çalıştığını, iştahlı olduğunu gördük. Bu önemli. Bu oynama hevesi, işte futbolcuların bir fazlasını yapma anlayışı güzel. An itibariyle bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Fenerbahçe öyle oynadı.

0: oynuyor, böyle oynuyor, işte sağdan soldan akınlar geliştiriyor, dalga dalga geliyor falan demek yanlış olur çok erken. Hem oynadığı rakiplerle ilgili hem de daha sezonun başı ve bir şey görmedik. Sadece iyi, pozitif ipuçları gördük.
1: Peki iletişime geçeceğim. Dinleyicimizin sorusuyla geçeyim. Kimdir o? Hemen Yaşar Usta'nın, Hollanda'dan yazan dinleyicimizin mesajıyla geçiyorum. Berk kardeşim, size ve Fatih Bey'e Amsterdam'dan selamlar. Oynanan oyun beni de tatmin etti. Fakat hocanın maç sonu basın toplantısındaki heyecanlı iletişim zafiyeti beni ziyadesiyle korkuttu. Sizin ve Fatih Bey'in yorumu bence kesin hocaya çok tecrübeli bir iletişimci lazım demiş. Ne dersiniz demiş. Saygılar, ben Yaşar demiş. Yaşar Bey selamlar diyelim. Ben Yaşar Bey'le hemfikirim mesela. Oyun konusunda tamamen güzel şeylerden bahsederim. Kötü bir şeyden bahsettiğim tek bir şey olmaz. Hatta oyunu eleştirenlerle dün yayında da Dakika Skor programında saatler 20'yi gösterdiğinde maç önünde, 21-23 arasında maç içinde devre arasında ve 23-12 arasında da maç sonunda birlikteydik. Buralarda her oyun eleştirisine, dinleyicilerimizden gelen eleştirilere karşı çıkan taraftaydım, onu söyleyeyim. Ama iletişim söz konusu olduğunda da Yaşar Bey gibi düşünüyorum. Sen neye bağlıyorsun? Ben biraz da şöyle okuyorum Fatih Demirkol. Aziz Yıldırım'ın o sessiz sakin camiaya bıraktığı o sessiz sakin bir şekilde iyi bir iletişim modelini, o gerginliği alan bir iletişim modelini İsmail Kartal tam tersini uygulayarak bence Fenerbahçe açısından kötü bir imaj bırakıyor diye düşünen, yorumlayan taraftayım. Sen ne dersin, nasıl bakarsın?
0: Şimdi bu noktanın iki ayrı uçu var. Birinci uç şu, oradan başlayalım. Birinci nokta şu. İsmail Kartal hiçbir zaman iletişim konusunda bir deha değildi. İsmail Kartal zaten basın toplantılarında, maç önü maç sonu röportajlarında söylemek istediğinin dışında cümleler kuran, içinden geldiği gibi konuşan, konuyu anlatırken o an arkadaş sohbetinde, dost sohbetinde konuşuyor gibi konuşan ve bu tavrını da doğallık olarak, ben doğal bir adamım, benim içimde ne varsa dışımda da o var diyerek yorumlayan bir isim. Yani İsmail Kartal yardımcı antrenörken de çıktığı televizyon programlarında ya da röportajlarda böyle konuşuyordu. İçinden geldiği gibi. O kelimelerle oynamayı, hangi kelime ne anlama gelir, onu söylersem böyle mi olur falan filan gibi düşüncelere sahip olan bir insan değildi. O yüzden İsmail Hoca'dan bir iletişim dehası beklemek yanlış. Ama diğer taraftan diğer noktaya geçelim. Tam zıt noktası şu. Evet, senin söylediğine katılıyorum. Başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçim sürecinde ortaya koyduğu bir tarz vardı. İşte başkan adaylarından Hakan Safi onunla ilgili olumsuz açıklamalar yaptığında bile olabildiğince sakin kaldı ve camianın kavgaya ihtiyacı yok, olabilir bu rakibin böyle düşünceleri olabilir, söyleyebilir, böyle şeyler de söyleyebilir falan anlamında her şeyi olabildiğince sakin karşıladı, olgun karşıladı, kavgaya girmekten imtina ettiği, çekindiği bir iletişim tarzı vardı, stratejisi vardı. Hatta camiayı sürekli olarak bu kavgadan uzak tutmak için çaba sarf etti. Seçim akşamı, kazandığı akşam da başkan adayı Hakan Safi için veya diğer isimler için olumsuz tezahürat yapanlara da tepki gösterdi. Fenerbahçe camiası içinde herkes değerlidir, herkese ihtiyacımız var, birlik beraberlik şart diyerek o söylemlerle yola çıktı. Şimdi bu bir tarzdı, bir iletişim stratejisiydi. Fakat İsmail Hoca'da biz geriye dönük bir birikmişlik görüyoruz. İsmail Hoca hala bundan önceki dönemlerdeki
1: bir ispat çabası var değil mi? Bunu da ben yaptım. Ben. Bu ben insanı kibire götürür. Maalesef kibire götürür. Ve kibir çok zor bir şeydir. İnsanı ayağına dolanır yani böyle yerlerde.
0: Bir de yani bir tarafıyla İsmail Hoca'nın tarzında hiç kibir yoktur aslında.
1: Kesinlikle
0: yani çok
1: öyle.
0: Mütevazı
1: onu da
0: olduğu için sevildi tribünler. Onun hı-hı, egosu çok yüksek. Efendim asan kesen bir adam olduğu için ona büyük bir sevgi duymuyor. İnsanlar İsmail Hoca'yı mütevazı, işinde kimseyle uğraşmaz, kimseyle problemi olmaz, işini en iyi şekilde yapar diye tanıdığı için bu imajıyla kabul etti ve sevdi. Şimdi İsmail Hoca'nın geriye dönük bir hesaplaşma hali var. Bunu görüyoruz. Siz hatırlamıyorsunuz ama ben 99 puan almıştım. Siz hatırlamıyorsunuz ama Osterwolde'yi ben stoper oynatmıştım. Ben Osayi'yi oynattım, Ferdi'yi oynattım. O yıl şöyle oynadım, böyle oynadım. Avrupa liglerinde başarısız diyorsunuz ama ben işte Olympiakos maçında penaltılarla, bireysel hatayla elendim falan.

0: gibi o günleri anlatma kaygısı var. Halbuki geriye bakarak koşulmaz. Yani bir şekilde İsmail Hoca'nın artık önüne bakması lazım. Önüne bakmazsa geriye bakarken takılacak belli. Artı yani hayatla ilgili en önemli konulardan bir tanesi şudur. Geçmiş hala acıtıyorsa geçmemiştir. Şimdi İsmail Hoca belli ki o yaşadığı dönemlerle ilgili olaylardan hala bir acı duyuyor. Hala canı yanıyor. Ve bunu anlatmak istiyor. Bir şekilde o bölümü toparlamak istiyor, telafi etmek istiyor. Geçmiş İsmail Hoca için geçmemiş. Ama bir şekilde ona bunu anlatmak lazım. Yani hocam, insanlar sizi seviyor. Bakın, hiç kimseye nasip olmaz. Dördüncü defa Fenerbahçe teknik direktörüsünüz. Mükemmel bir kadro size veriliyor. Taraftar tamamen arkanızda. İşte Başkan Aziz Yıldırım sizinle birlikte. Ve yola çık. Hadi şimdi önümüze bakalım, gaza basalım. Bunu anlatmak lazım. Ya daha önce ne olmuştu hatırlıyor musunuz? İşte 15 yıl önce şu oldu, 10 yıl önce bu oldu, 5 yıl önce de şu olmuştu falan diye geriye dönük hatırlatmalar camiaya hiçbir şey kazandırmayacak. İsmail Hoca'ya da kazandırmayacak bu arada. Yani İsmail Hoca da burada karlı çıkmayacak bu işten. Bunu söylememiz lazım.
1: Yani yaşını bizim... almış, saygı duyduğumuz için de çok fazla sözünü bölmeyeceğimiz, emekli büyüklerimiz olur da oturur dinleriz ve görüşümüz karşı olsa bile, siyaseten ya da hayat görüşü hiç fark etmez veya futbol, ona farklı karşı bir şey söylemeyiz. O da hep geçmişten, hep benden bir şeyler anlatır ya kendisinden yani. Benzer şeylere doğru gidiyor İsmail Kartal'ın ki. Ve hani Fenerbahçe'nin başındaki bir İsmail Kartal'dan bahsediyoruz. Genç bir isimden, esasında teknik direktörlük açısından da genç bir isimden derken, bu arada yani çok da genç bir isim değil, ayrı konu, orada hata yaptım cümlemde ama Fenerbahçe'nin başındaki ve 2-3 yıl önce böyle olmayan bir İsmail Kartal'dan bahsediyoruz. Bu şaşırtıyor bizleri zaten. Benzetmem oradan yola çıkarak böyle olur ama bilmiyorum ne kadar doğru. Dinleyicilerimiz ya da sen de muhalifsen orada ayrıca konuşuruz tabii, Fatih Demirkol.
0: Hayır, burada bir gerçek vardır. Hayatın gerçeği değişimdir. Gelişimdir aslında, değişim de değil. Hani değişim diye adlandırılır, değişmeyen tek şey değişim. Oradaki şey sadece değişmek değildir. Olumsuz anlamda değişmek size bir şey kazandırmaz. Hayatın gerçeği gelişimdir aslında. İsmail Hoca'nın burada yapması gereken, hani senin tabirinle oradan yürüyelim, genç kalmasını sağlayacak şey gelişim. Geleceğe bakmak, sürekli üstüne koymak, sürekli gelişmek. Geçmişte şunlar olmuştu, onu geliştirecek bir konu değil. Burada çok usta bir iletişimci var kulüpte. Mustafa Sapmaz, çok severim, çok saygı duyuyorum. Çok değerli bir isimdir. Ondan destek alınabilir. Bir şekilde İsmail Hoca'nın bu anlamda söylemek istediklerini daha net ifade edebilmesi için bir destek alabilir. Orada çok usta bir isim var çünkü. Belki de bu başlangıçta sosyal medyaya bakıyorum, çok da ciddi bir tepki var İsmail Hoca'ya. Bu tepkilerin önünü almak için özel bir planlama da yapılabilir. Bakın, ben şunu anlatıyorum. Yani size ilk maçın sıcaklığı içinde, maç öncesi gerginlik içinde bazı ifadeler kullandım ama benim söylediğim şey şu. Benim söylemeye çalıştığım şey şu anlamında bir toparlama planlaması yapılır, yapılacaktır. Mutlaka o planlanacaktır. Bir şekilde İsmail Hoca'nın bu iletişimle ilgili yaşadığı sıkıntı ortadan kaldırılabilir. Yeter ki buna niyet olsun. Şimdi burada genellikle şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Winner takımlarda, işte Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe, Galatasaray, yani kazanmak zorunda olan takımlarda göreve gelen kişiler büyük bir stres altında oluyorlar. Büyük bir baskı altında oluyorlar. Ve o baskının altında çoğu zaman sadece işine odaklanmak, yani işte sadece teknik taktik, takım oryantasyonu, takımın bir sonraki maça hazırlanması meselelerine o kadar odaklanıyorlar ki iletişimi çok göz ardı ediyorlar. Yani ya tamam konuşuruz, nedir yani, çıkacağız konuşacağız, bunu da abartmayın diyebiliyorlar ve iletişimi küçümseyebiliyorlar. Halbuki iletişim belki de mesleklerinin en önemli parçalarından biri. Çünkü kendinizi doğru anlatmazsanız bu uzun vadede size çok büyük zararlar verebiliyor. Ve o zaman yapmaya çalıştığınız iletişim de işe yaramıyor. Golü yemiş oluyorsunuz çünkü. Onu çıkarmak çok çok zor oluyor. Dolayısıyla burada iletişim konusuna daha önem vermesi gerektiğini düşünüyorum İsmail Hoca'nın. Ve az önce bahsettiğim değişim, değişmeyen tek şeydir demiştim. Yani onun gelişim diyelim. Gelişim İsmail Hoca için de geçerlidir, şarttır. Özellikle iletişim konusunda İsmail Hoca'nın buna ihtiyacı var.
1: Gelen mesajlarda dünkü o kurala ilişkin yaptığı açıklamayı da soran dinleyicilerimizi görüyorum mesela. Daha doğrusu onu hatırlatan. İsmail Hoca'nın yabancı kuralı hakkında açıklamalarına ne diyeceksiniz peki? Acaba birileri kulağına bir şeyler mi üfledi demiş. Mesela Galatasaraylı olduğunu profil fotoğrafından anladığımız dinleyicimize bunu düşündürüyor bu açıklama. Haklı mı bunu düşünmekte? Ben de Fenerbahçe taraftarı değil de Galatasaray taraftarı olarak bakıp burada böyle bir okuma yapmaya kalksam, yayıncılığın dışına çıksam Fatih Demirkol, ben de benzer şeyleri düşünürüm. O da bence başlı başına bir hataydı. Ne dersin?
0: Şimdi orada belki bir baskı kurma anlamında, yani bu konuda federasyona bir baskı kuralım. Her fırsatta bunu dile getirelim. Camianın da taraftarın da buna destek vermesini ve sosyal medyada bu konunun konuşulmasını sağlayalım anlamında bir kararla bunlar söylendiyse bu bir stratejidir. Yani teknik direktörümüz de bunu konuşsun, yöneticimiz de konuşsun, futbolcumuz da konuşsun. Yani sürekli bunu gündemde tutalım ve bu konu futbolun gündeminde olsun, kapatılıp gitmesin. Yani federasyon kardeşim 18 tane imzayı görmedikçe ben kuralı değiştirmiyorum deyip kestirip atamasın. Bu konu konuşulsun anlamında bir talepse bu olabilir, bilmiyoruz. Kulübün bu anlamda bir stratejisi ise ve İsmail Hoca'yı da hocam araya bir yere sıkıştır 12 artı 2 olsun bu anlamında bir talepse doğru yapmış olabilir. Yani bu konuşulsun anlamındaki bir strateji ise. Ama İsmail Hoca'nın düşüncesi ise şimdi çok havada kaldı. Yani bir maç sonu arada bir yerde öyle bir şey söyledi ki bu tam neydi? Yani hocanın kulağına bir şey mi geldi dedirtir? Bu nereden çıktı, böyle bir konuşma mı geçti, bir bilgin mi var dedirtir. Yani bunun gibi çok fazla soru işaretini ortada bırakır. Dolayısıyla bu konunun da mesela açıklığa kavuşması lazım. İsmail Hoca'nın mesela Fenerbahçe TV'de bir sohbet programına katılıp sakin sakin, güvenli liman, tedirgin olacağı hiçbir şey yok, ters bir soru gelme ihtimali yok. Oradaki arkadaşlar zaten onun rahat bir şekilde programda kendini ifade etmesini sağlayabilirler. Hocam neydi o, nereden çıktı diye sorulur, o da cevap verir. İşte Asensio konusu neydi hocam? Cevap verir. Greenwood hakkında ne düşünüyorsun? Cevap verir. Ve bunlar düşünülmüş, taşınılmış, planlanmış cevaplar olduğu için iletişimle ilgili de sorun yaşamayacağı şekliyle hoca rahat rahat anlatabilir. Bunlar zannediyorum planlanıyordur. Ben bu konuyla alakalı şu an yaşanan rüzgarın kısa bir süre sonra dineceğini tahmin ediyorum. Başarı futbolda özellikle, sporun her dalında ama özellikle futbolda bütün olumsuzlukları örten sihirli bir yorgan gibidir. Fenerbahçe turu geçtiği zaman şu anda insanların çokça konuştuğu konular konuşulmaz, unutulur. İsmail Hoca güzel bir iki mesaj verir, camia tekrar konsolide olur, problem olacağını zannetmiyorum.
1: Bu arada Fenerbahçeliler de fikir ayrılığında birçoğu. Burada şimdi tekrar sorsak, 16 yayınında yaptık ama tekrar sorsak, İsmail Kartal'a iletişim eleştirilerinin haklı olduğunu düşünüyor musunuz diye, yine fazla sayıda Fenerbahçeliler sadece yanıtlasın desek, fazla sayıda eleştirilerde haklılar, eleştiriler haklı mesajı, görüşü, düşüncesi çıkar diye düşünüyorum. Diğer tarafta İsmail Kartal'ın 99 puan kısmına takıldığı, o dönemleri sık sık hatırlattığı kısmı değerlendirdik. Seninle konuştuk. Gerek yok kısmıyla yaklaştık ikimiz ortak görüşle Fatih Demirkol. Dinleyicimiz demiş ki Güngör Bey, o dönem Türk futbolu için kara bir dönemdi. Mehmet Büyükekşi'nin dönemi bence her zaman hatırlanmalı, hatırlatılmalı demiş. Bu görüşe ne diyorsun?
0: Şimdi bu konu konuşulsun ve işte kara bir dönem olduğu hatırlatılsın. Bu konuyla alakalı İsmail Hoca'nın içindeki bu sıkıntı ortadan kalksın diye kulübün bir iletişim stratejisi varsa, olmalıysa ya da olacaksa. Hı hı. O zaman bu konu başka bir platformda çok daha sağlıklı, etraflıca, detaylıca konuşulabilir. O konuşma, efendim bu bir az önce de bahsettiğim gibi güvenli liman, Fenerbahçe'nin kendi yayın organlarında, Radyo Fenerbahçe ya da Fenerbahçe Televizyonu'nda ya da YouTube kanalında bir sohbet olabilir. Ya da ne bileyim Anadolu Ajansı'nda bir sohbet olur, herkes alır. Veya bir basın sohbet toplantısı olur. Hoca derdini anlatır, içini döker, konuyu kapatır. Hocanın bunu bir yük olarak taşıması ve her fırsatta dile getiriyor olması sorun. O zaman hocanın işine odaklanamadığını görüyoruz biz.

0: Ve her seferinde bunu anlatmaya çalışması kimseye de bir şey anlatmıyor bu arada. Çünkü bir cümle bir şey söylüyor ve böyle eleştiriliyor. Şimdi Gornik Sarpsa maçının ardından 99 puanın ne alakası var hocam diyen bir kesim oluyor. İnsanlar diyorlar ki hocam sen bugünü konuş, bana yarını konuş, ne yapacaksın onu anlat. Şimdi tamam 99 puan biliyoruz, biz de seninle aynı fikirdeyiz, tamam da yani artık konuyu kapat, bugüne gel şeklinde eleştiriler oluyor. Bunun çözümü eğer sevgili dinleyicimizin söylediği gibi o günler gündemde kalsın isteniyorsa yine bu şekilde olmaz. Planlanır, bir iletişim stratejisi gerçekleştirilir, hoca bu konuda bilgilendirilir. Hocaya bu konuyla ilgili talepler sunulur. Hocam böyle böyle konuşmanı istiyoruz. Sen ne istiyorsun? Hoca da kendi düşüncelerini söyler, çıkar konuşur.
1: Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. İsmail Kartal'ın 99 puanda takılı kaldığı çok açık. Bu Fenerbahçe için hiç de iyi bir durum değil. Sağlıklı bir psikolojisi olduğuna inanmıyorum şahsen demiş dinleyicimiz. 99 puan konusunda. Yaşım 60, 50 senedir Fenerbahçeliyim. Ve sonra önceki 10 seneden oldu acaba? Onu merak ettim şimdi. Öyle deyince 10 yaşına kadar ne yaptınız? Neyse.
0: Şöyle olabilir. Esprisi. Yani 10 yaşında bu dinleyicimiz anlatırsa hikayesini çok da
1: merak ettim çünkü.
0: Hepimizin bir Fenerbahçeli olma anı vardır. Yani muhakkak. Ya da Galatasaraylı olma, Trabzon. Ya bir şey hatırlarsın. En son orayı hatırlarsın. Dersin ki ya orada işte dayım formayı giydirmişti. Amcam top hediyemişti. Babam maça götürmüştü falan gibi bir şey vardır. Mutlaka dinleyicimizin de o 10 yaşında bir şey onu kendini taraftar hissettirdiği ana götürüyordur. Öyle tahmin ediyorum.
1: Muhakkak. Ve der ki İsmail Kartallı olmaz der bu dinleyicimiz. Yazan kıymetli dinleyicimiz. İsmail Kartal'ın başarılı olacağına inanıyorum diyen bir Beşiktaşlı Mehmet Yıldırım'ın mesajını görüyorum. Bu konuda çok takılı kaldık gibi geliyor. Tabii birçok başarılı ya da başarısız mesajları ayrı ayrı geliyor tabii. Ama kara dönem dedikleri dönemi açsın baksınlar nasıl maçlar kazanılmış. Resmen algı insanları unuttukları bir şey üzerinden böyle yalan pompalayıp algı operasyonu yapıyorlar. 99 puanı nasıl yapmışlar diyor dinleyicimiz. Levent deyim hava fena bozacak deyip bulut resmi fotoğrafı atanlar var. Bu arada Başakşehir'den az önce bir görüntülü bağlantı izledim. Haliyle Başakşehir'imizin de bugün önemli bir Inter Turku maçı var. Ona da başarılar dileyelim. Hatta onu konuşarak devam edelim ki orada da bulutlar hat safhada. Tabii bulutlar hat safhada dediğimiz noktada şöyle hava radarına bakıp sizlere İstanbul'a ilişkin yağmur geldi geliyor diyebileceğim noktaları tekrar anlatayım, hatırlatayım. Dakikası dakikasını tutmuyor, bu iş değişiyor. Hava uzmanı değiliz belki, meteoroloji uzmanı değiliz belki, bu konuların çok da uzmanı değiliz belki ama orada İstanbul'da nereler etkileniyor, nereler etkilenecek kısmından baktığımda şöyle an itibariyle az önce söylediğimiz gibi Arnavutköy, Sarıyer'in daha batı kısımları etkileniyor ve 15-20 dakika içerisinde Sarıyer'in tamamı etkilenecek gibi duruyor. Bunun yanında Levent, Başakşehir, Kağıthane, 4. Levent, Sanayi, Huzur Mahallesi tarafları yani stadyumun, Rams Park'ın olduğu bölümler etkilenecek gibi duruyor. Çok da aşağı inmiyor İstanbul'da. Yani Kağıthane'nin aşağısına, Başakşehir'in aşağısına haritada indiğini görmüyorum havada yağmur bulutlarının. Onu aktarayım. Böyle hızlıca buralardan bir geçişi olacak. Tabii Beykoz tarafında etkisi altına alacak bir saat sonra aşağı yukarı. Ya da bir saat içinde aşağı yukarı. Onu söyleyeyim. Şile'ye doğru da ilerleyen bir yağmur bulutunun olduğunu söyleyeyim. Arkadan gelen yine tabii yağmur bulutu var. Yağmur bulutları var. Tekirdağ'a doğru yola çıkmış olacak. Bir saat sonra işte İpsala sınır kapısının oralarda olmuş olacak. Öyle söyleyeyim. Tam da oranın üzerinde sınır kapısının oralarda. Fatih Demirkol böyle küçük bir ara vermiş olduk. Hava durumu detayıyla. Devam ettiğimiz noktada.
0: Biz de köprüye doğru gidiyoruz belki şu anda. Ve hava kapattı. İyice ciddi bir rüzgar var. Bulutları taşıyor. Yavaş yavaş işin rengi değişmeye başladı.
1: Aman
0: biz
1: arabaya
0: bindiğimizde bayağı bir sıcaktı. Ama bir anda şimdi mesela köprüye doğru ilerliyoruz. Levent tarafının üstü kapandı ve ciddi bir rüzgar var.
1: Benim aktardıklarımda da böyle hatalar olmuş olabilir. Zira mesela Haliç Köprüsü üzerinde olup yağmurun başladığını, fırtınanın başladığını daha çok yağmurdan ziyade aşırı fırtına var, rüzgar da var diyen dinleyicilerimiz var. Mecidiyeköy'deyim, fırtına var, çöp kovası devrildi diyen var mesela. Aman dikkat. Yani oralarda da dikkat edelim. Yayının başında iyi ki böyle bir şeyler söyledik ki, detaylar verdik ki dikkat eden, belki de kenara çeken ya da ne bileyim hızlıca gidelim, oyalanmayalım deyip hemen yol alan dinleyicilerimiz varsa buna da sevinirim, onu söyleyeyim.

0: an itibariyle evet Haliç'in bir kısmı yağmur görüyor ama İstanbul merkezde de sadece oralar görüyor yağmuru an itibariyle, onu söyleyeyim. İstanbul'un merkezi biraz daha böyle aşağı kısımlar, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy kısımlarında yağmur yok. Belki rüzgardan etkilenen bir İstanbullu oradan yazar bize diyeyim ve hızlıca Beşiktaş gündemine doğru döneceğim. Ama Beşiktaş'tan önce Inter Turku'nun Başakşehir'e konuk olacağı bu akşam temsilcimizin önemli maçına döneceğim. Fatih Demirkol, ne dersin?
1: Evet, Finlandiya temsilcisi ve bu akşam Başakşehir'de aslında bir görücüye çıkacak diyebiliriz. Çünkü Nuri Hoca'nın ne yapacağı merak konusu. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Nuri Şahin proje teknik direktörüdür. Yani anlık günlük kazanımlar için ne bileyim işte geldiği zaman bir takımın birkaç haftasını kurtarmak için değil, uzun vadede yapılanma ve ortaya koyacağı projeyle yeni bir karakter kimlik oluşturup o kimlik doğrultusunda bir kulübü güçlendirme üzerine kurulu bir mantalitededir. Şimdi daha önce onu Antalya'da gördük, efendim evet. Almanya'da, Dortmund'da gördük ve şimdi çok büyük bir krediyle Nuri Hoca'yı Başakşehir'de görüyoruz. O yüzden Nuri Hoca için, Nuri Hoca'nın takımı için bir görücüye çıkma hali, bir Avrupa maçı, resmi maç ve Başakşehir'in de bu sezon neler vaat ettiğini en azından ipuçları konusunda görebileceğimiz bir karşılaşma. Çünkü Başakşehir'in de bu sezonun önemli takımlarından biri olacağını tahmin ediyoruz. İşte bu yıl şampiyonluğa oynaması muhtemel takımlara bakıyoruz. İşte son şampiyon Galatasaray, çok iyi transferler, Fenerbahçe, Beşiktaş, geçen yıl bir kurgunun gerçekleştiği, bu yıl üstüne koyarak devam etmesi planlanan Trabzonspor ve yine şampiyon takımlardan biri Başakşehir. Bunların yanında Göztepe'nin, Samsun'un özellikle akışı değiştirecek, şampiyonluk yarışını etkileyecek takımlar olacağını, kupada iddialı olacaklarını bekliyoruz. Bu bahsettiğimiz süreçle alakalı Başakşehir önemli bir noktada duruyor. Dolayısıyla Başakşehir'in ne yapacağı merak ediliyor. Bu akşam da onları dikkatle takip edeceğiz.
0: Diğer tarafta Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş'a döndüğüm noktada bir Salah beklentisi var. Salah gelmiyor mu, ne oluyor diye soran dinleyicilerimizin sayısı da, mesela az önce Mehmet Bey'in mesajını okudum. Ama tabii yayında okumadım. İçten okudum şöyle bir göz gezdirirken. Onun haricinde biri daha yazmıştı, Salah'ı sormuştu ama hemen bir bakalım. Mehmet Yıldırım'ın mesajının ardından, evet, diğer yazan dinleyicimizi göremedim, bulamadım ama Salah'ı merak ediyor Beşiktaş taraftarı. Salah kısmında Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol ne bilir, neler söyler, neler aktarır?
1: Serdar Adalı Başkan ve yönetiminin özellikle pazarlık konusunda, her konuda pazarlık, bir projenin gelişmesi, transferin olması gibi noktalarda çok ustaca pazarlık yaptıklarını söylememiz lazım. Dikili Taş projesinde ben onları yakından takip etmiştim. Transferlerde tabii o kadar yakından takip etme şansımız olmuyor ama o dönem yapılanlar ve özellikle o projenin olgunlaşması sürecindeki başkanın ve yönetimin aksiyonlarına baktığımızda ustaca bu işi yaptıklarını görmüştük. Salah transferinde de benzer bir sürecin olduğunu tahmin ediyorum. Bize gelen bilgiler şu şekilde: Salah'la anlaşıldı. Futbolcu bir yere gitmek istiyorsa zaten bu işin çok çok büyük bir bölümü tamamlanmış demektir. Ondan sonrası genelde kulübün, menajerin, işte babasının, ailesinin istekleri biraz teferruata kalıyor. Biraz uğraştırıyor. Orada da yoğun pazarlıklar gerçekleşiyor. Salah ikna edilmiş. Menajerin ekstra talepleri var. Bu menajerlerin çoğu zaman, hepsi için söylemiyorum, işini çok düzgün yapan menajerler de var ama bazılarının bu Ali Kıran baş kesen halleri, efendim açgözlülük yapma durumları, ne bileyim işte hakkından fazlasını istemesi, kulüp zor durumdayken onu köşeye sıkıştırıp fazlasını talep etmesi gibi durumları olabiliyor. Fırsat bu fırsat, daha fazla nasıl kazanırım anlamındaki talepler. Burada da böyle bir problemle karşı karşıya Beşiktaş ama ben Serdar Başkan'ın da yönetimin de ustaca bu süreci yürüttüklerini tahmin ediyorum. Kısa bir zaman içinde Salah açıklanacak gibi geliyor bana. Tabii burada Beşiktaş taraftarının beklentisi çok yüksek. Biraz sabırsızlık da var haklı olarak. Fakat ben bir problem olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Süreci iyi yönetiyorlar diye tahmin ediyorum. Şimdi Trossard, Salah, Efendim Quartaro yine önde fakılı çok beğenilen bir futbolcu. Onu dikkatli izlemek lazım. Çok genç ve umut vaat eden bir oyuncu. Bunlar özellikle çok ciddi bir potansiyele sahipler. Beşiktaş iddialı bu sezon hazırlanıyor. Mutlaka bir santrfor daha transfer etmelerini bekliyorum. Oğun yanına bir isim daha alacaklar. Çok iddialı bir kadro kuruluyor. Beşiktaş'ta bu sezonun bahsedilen transferler de gerçekleşirse şampiyonluk yolunda en iddialı takımlarından biri olacak bence.
0: Peki Michelant için neler söylersin? Bugün Vincenzo Italiano basın toplantısında konuştu. Karşılaşma öncesinde Michelant maçına da iyi bir hazırlık var Beşiktaş tarafında ama oynayacak oyuncular, oynamayacak oyuncular ne yapabilir düşündüren bir Beşiktaş. Michelant'ın tabii diğer takımlara nazaran daha iyi bir konumda olması ve bence Beşiktaş için daha kötü bir kura olması, tüm bunlarla nasıl bakarsın?
1: Şöyle, ben Beşiktaş'ı bu konuda biraz şanssız görüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü yani çekilebilecek en zor takımlardan birini çekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Beşiktaş. Michelant şu ana kadarki performansıyla Avrupa kupalarında hep var. Artı o coğrafyanın en önemli özelliklerinden bir tanesi, sezonu erken yaşadıkları için hep hazır geliyorlar. Fiziksel anlamda zaten çok ciddi bir avantajları oluyor ve fiziksel yeterlilikleriyle futbol oynuyorlar. Bunu ön plana çıkarıyorlar. Günümüz futbolunda da özellikle Dünya Kupası'nda da gördük. Kağıt üstünde çok iddialı olmayan takımların yeşil burun gibi özellikle bu arenalardaki yeni ekiplerin de ne bileyim Paraguay gibi takımların da savunma futboluyla beraber ve yüksek atletizm özellikleriyle çok farklı işler yapabildiklerini gördük. Başarılı olduklarını gördük. Michelant da burada Beşiktaş karşısında teknik taktikten ziyade atletik özellikleri ve beraber hareket edebilen sert bir takım olması ile bu özelliklerle Beşiktaş'ın karşısında olacak. Beşiktaş'ın işi zor. Yeni kurulan bir takım, yeni bir teknik direktör. İlk resmi maç, ilk maçta Michelant'a denk geldi. Burada tabii Beşiktaş'ın beklentinin üstünde bir performans göstermesi ve bu turu geçmesi gerekiyor. Futbolcuların hem beraber hareket ederken hem de bireysel yeteneklerini ortaya koyarken standartların üstüne çıkması gerekecek.
0: Konferans Ligi bu sene Beşiktaş'ın stadında olacak. Acaba elenip konferanstan yola kupaya, finale yürümek isterler mi demiş dinleyicimiz.
1: Mesut Bey. Olabilir. Bizde Türkiye'de Konferans Ligi biraz böyle küçük görülüyor falan tabii. Biz sürekli Şampiyonlar Ligi kazanan kulüplerin olduğu bir ülkeyiz. Her yıl mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde finalde iki tane takımımız falan olduğu için Konferans Ligi bize böyle şey geliyor biraz. Hafif geliyor. Ama öyle değil. Şöyle, Konferans Ligi de Avrupa'nın dikkatli bir şekilde baktığı bir kupa ve sonuçta bir kupa. Avrupa Kupası ve orada aldığınız her puan ülke puanına ciddi katkı sağlıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde puanı aldığınız puanlar puan da, burada aldıklarınız eksi vakiye değil. Burada da puan topluyorsunuz ve ülke puanını toparlama açısından aslında büyük bir fırsat. Eğer burada elenirse ne olur? Az önce senin de söylediğin gibi ev sahipliğini yapacağı kupa finali bir hedef olarak konulabilir. Bunu gerçekleştirebilecek kadro kalitesine de sahiptir Beşiktaş. Neden olmasın? Biz büyük bir heyecanla onu da takip edebiliriz ama Beşiktaş'ın ilk hedefi UEFA Avrupa Ligi. Orada devam etmek istiyor. Bunun için gerekli mücadeleyi verecek ve ben Beşiktaş'ın başarılı olacağına inanıyorum.
0: Galatasaray'daki transfer sessizliğini nasıl yorumlar Fatih Demirkol?
1: Şimdi başkanın her açıklaması, Sayın Dursun Özbek'in her açıklaması bize biraz sabırlı olun, biz süreci gayet iyi takip ediyoruz ve çok iyi transferler yapacağız şeklinde. Dolayısıyla beyan esastır ve başkan konuşuyor. Yani bunu şey yapıyor olamaz. Hani öyle söyleyeyim de zaman kazanayım demiş olamaz. Başkan bir şey beyan ediyor ve diyor ki arkadaş bizim bu konuyla alakalı çalışmalarımız var diyor. Dolayısıyla ve Galatasaray'ın bu anlamda diğer takımlara oranla zamanı da var. Kurulu bir kadro var zaten ve bu kurulu kadroya ek yapmak için uğraşıyor Galatasaray. Onun için de bir de Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon son 16'yı gördü Galatasaray. Bu sezon için hedef en azından bir çeyrek final görelim. Bu düzeyde bir hedef konduğunda da Galatasaray'ın çok

0: inceleyip sık dokuması ve yapacağı transferleri büyük bir titizlikle yapması gerekiyor. Biraz başkana ve yönetime marş tanınması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kulüpler tabii ki transferler yapıyor ve insanlar da o transferler gibi transferleri Galatasaraylılar bekliyorlar ama eğer imkan olsa zaten şimdiye kadar yaparlardı. Bundan sonra Dünya Kupası da bitti. Galatasaray'ın da transferde hareketleneceğini tahmin ediyorum.
1: Peki. Fatih Demirkol, Galatasaray gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Özellikle onu sorarak tamamlayayım.
0: Özellikle Galatasaray açısından geçen sezon maç yoğunluğunun, maç sıklığının futbolcuları çok yorduğu söylemi çok oldu. Çok konuşuldu bu. Bu yıl hem sezon öncesi hazırlık etabı olarak hem futbolcuların bireysel hazırlıkları olarak hem de kadro derinliği olarak geçen yılki o söylemlerin, şikayetlerin hatırlanması gerektiği kanaatindeyim. Bir şekilde bu yıl yine çok maç olacak. Yine Şampiyonlar Ligi doğrudan katılacak. Yine çok sert maçlar oynayacak Galatasaray. Tekrar yönetimin, teknik heyetin ya da futbolcuların ya biz çok yorulduk, hakikaten zor, bildiğiniz gibi değil gibi açıklamalar yapmamasını temenni ediyorum. Çünkü ortada bir gerçek var. Şampiyonlar Ligi dediğiniz arena böyle ve Şampiyonlar Ligi'ne katılan dünyanın, işte Avrupa'nın diyelim, Avrupa'nın her takımı bunları yaşıyor. Ve bu kadar da şikayet etmiyorlar. Galatasaray'ın bu süreci bu gözle de değerlendirip, kendi röportajlarını hatırlayıp, kendi yaşadıkları o sıkıntılı süreçleri hatırlayıp buna göre hazırlık yapmasını ben de bekliyorum.
1: Peki. Fatih Demirkol, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim farklı bir detay yoksa ağzına sağlık diyeceğim son bölümde.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi yolculuklar aynı zamanda. Sağ ol, var ol. Fatih Demirkol'la konuştuk. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la değerlendirdiğimiz bölümler oldu ki araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beşiktaş'ı da konuşacağız. Ali Aydın TV Bu Spor'dan bizlerle olacak. Beşiktaş'ı yakından takip eden yorumculardan, gazetecilerden Ali Aydın'la konuşuyor olacağız. Sözcü Gazetesi geçmiş dönem Beşiktaş muhabirliğinde yapmış bir isim. Beşiktaş temsilciliğinde yapmış bir isim. Orada onunla detaylandırdığımız bölüm olacak. Tabii İsmail Kartal'ın basın toplantısını çok konuştuk ama hatırlamadan da geçmek olmaz diye düşünüyorum. Orayı da hatırlarız. Hatta ve hatta taze basın toplantısı Italiano'nun, Vincenzo Italiano'nun zamanımız kalırsa son bölümde basın toplantısını da hatırlatarak kapatmış oluruz. İkinci saate öyle girelim. Aranın ardından buradayım.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
4: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
5: Dünya Katılım var.
7: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor

0: Berksay Arda Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve İsmail Kartal'ın basın toplantısını çokça konuştuk dünden bu yana. Açıklamalarını çokça konuştuk. Tabii mikleri de iletişimi de çokça konuşulanlar arasındaydı. Dinleyicilerden gelen mesajlar, hak verenler, hak vermeyenler, iletişim anlamında eleştirenler. Tüm bunları konuşmuşken o basın toplantısına da bir gidelim isterim. Basın toplantısını dinleyeceğiz. İsmail Kartal dün maçın ardından neler söyledi? Oraya gideceğiz. Hemen ardından Ali Aydın bizlerle olacak. Beşiktaş'ta salak gündemi, Beşiktaş'ta transfer gündemi ne oluyor ne bitiyor, tüm her şeyi tüm detayıyla Ali Aydın'dan öğreneceğiz. Beşiktaşlar toplanın, aynı zamanda 0212-273-1010 WhatsApp hattımızdan da yazacağınız Beşiktaş'a ilişkin tüm mesajları, yorumları, soruları okurum, dillendiririm ve detaylandırırız diyelim ve İsmail Kartal'ın basın toplantısına geçiyoruz.
2: Maçtan bir gün önce yaptığımız toplantıda rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar. O da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80

0: Ben top oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2'yi 3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum.
1: Onur Çubukçu, Beanspor. Hocam tebrik ederim öncelikle galibiyetten dolayı. Ake'yi kademeli olarak kullanmak istediğiniz için mi ikinci yarı yedek kulübesine aldınız? Yoksa kendisinin herhangi bir ağrısı olduğuna dair bir söyleme oldu mu? Merak edilen bir konu. Bununla alakalı nasıl bir açıklama yapmak istersiniz?
0: Hafif bir hafta içi PRP yapıldı kasığına. Oradan tekrar ufak bir ağrısını hissetti. Bana söyledi. O zaman risk etmiyorum dedim. Onun için oyundan çıkardım. Levent'i aldık onun yerine.
2: Samaçıyor Fanatik.com.tr. Tebrik ederim hocam. Fenerbahçe rakibi kapatarak çok hücum anlamında iyi bir futbol oynadı. Osterwold'a bugün sol bek başladı uzun zaman sonra. İlk yarıda tabii değişiklik olunca devre arasında stoper geçti. Sezon genelinde onu sol bek olarak mı göreceğiz ve bugünkü sol bek performansını nasıl yorumluyorsunuz?
0: Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwelde'yi stopere alırım, belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani.
3: Bartu'yla ilgili sormak istiyorum. Aslında güçlü bir orta saha rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Belki sezona başladığı zaman kimsenin Bartu aklında değildi. Ama özellikle kampta gösterdiği performans açısından sizin oyuna verdiniz. Bugün de aslında Bartu çok iyi bir performans ortaya koydu. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu'yla başladım öyle.
4: Serdal Kalaycı, Serbest Kadir. Hocam öncelikle çok tebrik ederim. Sezona galibiyetle başlamak çok güzel bir şey her takım için. Rakibe bu akşam hiçbir şey vermediğiniz bir maç oldu. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten her şeyi domine ettiniz. Ancak skor 1-0 bu tip iki maçlı Avrupa turlarında çok garanti bir skor olmuyor tabii ki. Oyun üstünlüğüyle skor arasındaki bu büyük fark sizi endişelendiriyor mu?
0: Çok fazla endişelendirmiyor. Çünkü ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Biz ekip olarak her maça gerçekten çok çalışarak çok iyi hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün zamanımız var. 4 gün sonra onların şimdi ilk lig maçını oynayacaklar. Orada da maçı izleyeceğiz. Belki bir hocalardan bir tanesi gidecek oraya. Biz de canlı izleyeceğiz. Dediğim gibi en ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken bu maç olacak. O maça kadar Greenwood, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelebileceklerini düşünüyorum ben. Dediğim gibi oradaki planlarımız da bu turu geçmek üzerine olacak. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz.
5: Hasan Hüseyin Alimoğlu, ET Spor. Hocam öncelikle tebrikler. Bugün ilk yarıda Guendouzi'yi savunmadan ilk topu alan oyuncu olarak gördük daha çok. Sezon içerisinde Kante'de dönünce, diğer orta sahalarda gelince Guendouzi'yi yine bu rolde mi göreceğiz yoksa biraz daha önde mi düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
0: Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir, Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Ama Guendouzi şu anda orayı tutan oyuncumuz. Orada bir de onun rakibi var şu anda, İsmail. İkisi beraber bazen orada, bazen İsmail önünde, bazen Kante, Fred. Asensio, yani orada bayağı bir rotasyonlu

0: İyi oyuncumuz var şu anda elimizde. Değişe değişe kullanacağız hepsini.
1: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Tribün atmosferini, sizi karşılamasını nasıl değerlendireceksiniz? Bir de Fenerbahçe'nin Tedesco ayrıldıktan sonraki süreçte Fred'in yükselen bir performansı vardı. Sizle birlikte de aynı yükseliş devam ediyor. Bugün de bence iyi işler yaptı. Fenerbahçe

0: İhtiyacınız mı olacak? Teşekkürler.
1: Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca, o da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum.
2: Takvim.com.tr'e Görkem Ağgündüz. Hocam ben de Semedo'nun performansını sormak istiyorum. Bugün hücumda gerçekten çok ekstra işler yaptı. Ki rakip teknik adam da basın toplantısında oynamasına şaşırdık ve bizi çok zorladı şeklinde bir açıklama yaptı. Semedo bugün %100'ünde miydi hocam? Hücumda beklentilerinizi karşıladı mı? Çünkü yani savunmada pek iş düşmediği için bunu soruyorum, hücumdaki performansını.
1: Semedo 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendim maça hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Gidip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı.
3: Hocam buradayım. Erdem Akbaşal Spor. Rövanş için şimdiden başarılar diliyorum. Fred'i beğendiğinizi söylediniz. Çok da iyi bir performans gösterdi. Semedo aynı şekilde iyiydi. Ama hali hazırda bir yabancı kuralı var. Biz de bir elimizde kalem, bir elimizde defter yazıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Siz bu sorunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Çünkü bazı oyuncuları göndermek zorunda Fenerbahçe. Kural böyle kalırsa.
1: Belki kural değişebilir.
4: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Bir şey var. Hocam kural değişirse tanıtlar konuşuyoruz.
1: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane İşte 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
5: Başka sorusu olan... Son soru olsun bu.
6: Selim Peker, Kanal 7. Hocam öncelikle tebrik ederim ve hoş geldiniz tekrardan. Hocam bugün alınan sonuç ve oynanan oyun sizi rövanş öncesi ne kadar tatmin etti? Bir de hazırlık maçları öncesinde bol gollü bir Fenerbahçe izledik. Bu eksik gördüğünüz noktalar nelerdi bu maçta? Teşekkür ederim.
1: Vallahi eksik gördüğüm noktalar, gol pozisyonlarına girdik, şanssızlıklar yaşadık. Direkten dönen, işte avuta attığımız, tamamlayamadığımız sakatlarımız var. Onların dönmesini istiyoruz. Yani hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar farklı olur. Bu oynadığımız bu akşamki takım çok çok disiplinli bir takım. Yani bunlarla, bu tip takımlarla futbol oynamanız kolay değil. Mesela son oynadığımız takım da Avusturya şampiyonu Linz, o da öyleydi. Çok sıkı savunma yapan, geçiş futbolu oynayan 2-1, onu da mesela zor yendik biz orada. Yani onun için hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar kıyas edilemez yani. Oradaki tabii ki futbolcularımızın o reaksiyonları ortaya koyması, antrenmanlarda yaptıklarımızı gösterebilmeleri benim için önemliydi. Bugün de onu yaptılar. Mesela her top kaptırıldığında hemen 2-3 kişi rakibe baskı yaparak topları sürekli çabucak kazanabiliyoruz. Ve ondan sonra da kontrollü ve sabırlı oynayabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani bunlar bizim için olmazsa olmazlarımız.
5: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi. Ali Aydın'ı arayacağız. Ali Aydın'la konuşacağız. Beşiktaş'ı yakından takip eden bir isim. Onunla değerlendirmemiz olacak ki tabii Beşiktaş'ta konuştuk ama konuşmamız gereken biraz orada parantezi açmamız gereken Salah gündemi. Bunun yanında Mişlant maçı öncesi son durum. Tüm bunları da konuşacağız Ali Aydın'la TVSpor'dan. Ali Aydın, selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Keyifler yerindedir umarım.
1: Allah şükürler olsun. İyi diyelim, iyi olsun.
0: Peki, şükür diyelim. Salah gündemini merak ediyoruz Beşiktaş'ta. Salah'ta son durum ne? Detaylar sende Ali Aydın.
1: Vallahi son durumun ne olduğunu herkes şu anda başkanın menajerine son bir paket halinde bir son bir teklif söylediği ve onun istediği rakamı ödemeyeceğini söylediğini biliyoruz. Ama tabii artık Beşiktaş'ın gündemi yarın oynanacak olan bir Cilat maçı olduğu için yani bugün ve yarın bu transferle ilgili şu anda bir görüşme söz konusu değil gibi gözüküyor. Ama son dakika bir gelişmesi olursa o da ayrı bir konu.
0: Bugün yarın bir şey beklemiyoruz diyorsun yani Salah'la ilgili.
1: Yani bugüne kadar bir şey olsaydı bu saate kadar sanki bir şeyler olurdu gibi geliyor. Herhalde maçtan sonraki günlerde yine Salah gündemi bizleri meşgul edecek gibi gözüküyor.
0: Son hangi rakamlarda kalındı? Son bilgiler neydi Salah'ta?
1: Vallahi masada... şimdi dün biz bir Space odasında bu Mısırlı bir gazeteci arkadaş katıldı bizim odamıza. Yani bir 7-8 milyon eurolardan bahsediliyor ama işte başkanın da bunun yarısını ödeyeceği yönünde bir bilgi verdi bize. Ben de duyduğum kadarıyla başkanın normal eski anlaştığı fiyat üzerinden bir bedel ödemek istediği ve artı belki olursa bir bonus, başarı bonusu da eklenebilir düşüncesi var. Tabii başkan çok sıkı bir pazarlıkçı. Yani Quaresma, Guti, Sivas, Avrozo, Fernandez, Almeida getirdiği zamanlardan biliyoruz. Yani sonuçta belki menajerin istediği para değil ama belki Serdar Aldan'ın önerdiği paraya bitecek bu iş. Salah cephesinde bir problem yok ama menajerinin bu tutumu gerçekten biraz can sıkmış gibi duruyor. Beşiktaş kulübü de başkanı da bu kadar çok fahiş bir fiyat ödemek istemiyor. Şu anda da Salah'a Beşiktaş dışından da herhangi bir kulüpten, yani konuşulduğu gibi Arabistan takımlarından veyahut da Roma'dan bir teklifin geldiği de yok. Yani hep böyle spontane gelişen, dedikodu üzerine kurulmuş bilgilerle konuşuluyor. İşte Salah'la Roma da ilgileniyor, işte Arap ülkeleri de ilgileniyor ama Salah tarafına Beşiktaş dışında şu ana kadar resmi bir teklif yapan hiçbir kulüp yok açıkçası.
0: Peki Salah haricinde, Salah tarafından gelen haberler de yine Bodrum'a iyi deneye yerleştiği yönünde. İyi bir atmosfer, yani Arabistan'dan fark ettiren, ona burayı Arabistan'dan ayrı kıldıran durumunda iyi bir atmosferin olduğu, Türkiye'de futbola iyi bir eğilimin olduğu ve coşkulu bir şekilde yaşandığına ilişkin gelen bilgiler var tabii. Hatta tabii burada birkaç sponsorluk görüşmesi dahi yaptığı konuşuluyor Salah'ın.
1: Yani o kadarını bilmiyorum ama tabii o Mısırlı gazeteci şunu söyledi. Muhammed Salah Türkiye ile ilgili ve Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'ye çok ayrı bir ilgi duyuyor duyduğunu. Zaten bu yüzden de Bodrum'da da bir tane ev aldığını biliyoruz. Bundan 3-4 sene önce. Ve aslında devamlı da o evi kullanıyorlar. Dolayısıyla Türkiye Ligi'nde oynamak istediğini zaten Önder Özen'e ve İtalyano'ya da söyledi. Kendisini ispatlamak istediğini, her maç oynamak istediğini zaten dile getirdi. Başkanın Muhammed Salah'la yaptığı görüşmede hiçbir sıkıntı yok. Zaten başkanın yaptığı açıklamada da biz oyuncuyla mutabıkız diyor. Burada menajerinin birazcık fiyat arttırması biraz canları sıkıyor. Bu konuda da başkan Serdar Adalı Salah'ın da bu konuda devreye girmesini bekliyor menajeriyle konuşup. Bu fiyatın çok fahiş bir fiyat.

0: olduğunu, istediği fiyatın, ve bunu aşağı çekmek için Salah'ın da menajerle konuşmasını bekliyor açıkçası.
1: Bir dinleyicimiz de der ki bu menajer işi bana pek inandırıcı gelmiyor der. Muhammed Salah konusunda Salah'la anlaşıldı, menajeri fazla komisyon istiyor. Öyle bir şey olabilir mi der. Hangi açıdan anlatırız, hangi açıdan değerlendiririz?
0: Arkadaş niye anlatmak istedi ben onu anlayamadım. Yani menajer oyunu değil diyor, başka bir şey mi demek istiyor onu anlamadım. Yani sonuçta burada koskoca Beşiktaş Başkanı ve Salah tarafından da bir yalanlama gelmediğine göre, Beşiktaş Başkanı Salah'la yaptığı görüşmede Salah'la her konuda anlaştığını biliyor herkes. Onu Salah da biliyor. Ama sosyal medyada yazılıp çizilenlerden sonra menajerinin böyle bir taktik uyguladığını söyleyenler de var. Bunu daha önce Liverpool'da da yapmış Muhammed Salah sözleşme yenileme sürecinde. Dolayısıyla işte sosyal medyada yazılıp çizenleri de takip ettiği için menajeri bu konuda da biraz daha eli arttırmaya çalışıyor. Beşiktaş da buna hayır diyor. Bakalım bunun sonucunda kim galip gelecek, hepimiz göreceğiz, yaşayacağız. Yani dediğim gibi Vicilat maçından sonra yoğunluk tekrar Salah'a doğru devam eder. Bu arada Beşiktaş Salah'la bu transfer görüşmelerini yaparken bir yandan da Önder Özen ve İtalyano'da diğer bölgeler yapılacak transferler için de görüşmelerle devam ediyor Beşiktaş. O yüzden yani sadece sanki bir tek Salah'a yoğunlaşmış gibi anlaşılmasın bu arada.
1: Farklı bir dinleyicimize der ki Ali Aydın'a sorar mısın lütfen? Salah Beşiktaş'a neler katabilir? O ne der? Merak ediyorum. Selamlar, saygılar diye de bitirmiş mesajını.
0: Allah Beşiktaş'a çok şey katar. Salah kulübede oturması bile Beşiktaş'a çok bir şey katar.
1: Ne katmaz ki kısmından değerlendiririz abi bunu.
0: Yani evet. Bir şey katmaması mümkün değil. Bir kere Salah. Yani bugün yapay zekaya bile soruyorsunuz. Dünyanın şu anda en aktif İlk 10 futbolcusu dediğiniz zaman 7. sırada Muhammed Salah var. Yani dolayısıyla Muhammed Salah çok büyük bir yıldız. Yani Muhammed Salah bir Ronaldo, bir Messi, bir Mbappe ayarında bir yıldızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla sevgili Nihat Kahveci diyor ya, oynamasın kulübede otursun, benim için o bile yeterli lafı geldi şimdi aklıma. O yüzden Salah Beşiktaş'a çok şey katar.
1: Ben sordum. ChatGPT ve Gemini gibi iki ayrı yerden aldığı bilgilerle 10. sıraya verdi Muhammed Salah mesela, söyleyeyim.
0: Valla ben ChatGPT'de 7. sırada çıktı.
1: Öyle mi? O zaman değişiyor da olabilir abi günden güne. Artık neye göre? Neye göre değiştiriyor, o da ayrı konu tabii de.
0: Olabilir tabii.
1: Evet. Gelen mesajlar var. Hızlıca mesajlara bakıyorum. Salah arar menajerini, kabul et der, iş biter demiş. Bu niye öyle değil demiş mesela Taner Bey. Biraz dinleyicilerimiz yani, sorguluyor bu kısmı.
0: Tabii şimdi yani bu konuyla alakalı çok spekülasyonlar var. Çıkan haberler var. Yani spekülasyon diyorum bunlara ben. İşte danışıklı dönüşüklü olduğu, iyi polis kötü polis rolü oynandığı söyleniyor. Ama ben de bir yandan da şunu düşünüyorum. Yani sonuçta Salah'ın Beşiktaş'ta oynamak istemesi bence bitirdiğini düşünüyorum ben. Yani Salah aslında bu iş böyle çok uzarsa, eğer bir başka teklif de gelmezse, ki bugüne kadar da gelmedi yani Beşiktaş'ın teklifiyle, ben kabul edecek gözüyle bakıyorum. Başkan da bu transferi bitirmek için uğraşıyor. Ama başkanın dediği fiyatlarla bitirmek istiyor başkan. Çünkü bir anda anlaşıp bir yandan iki gün sonra fiyat arttırılması hani pek de etik bir durum değil gibi gözüküyor. Dolayısıyla o konuşulan rakamlar 12'den kalkıp bir anda 20 milyon eurolara çıkınca Beşiktaş Başkanı da ya bir dakika diyor yani. Nereye 20 milyon? Biz ne konuştuk, neler oluyor gibilerinden. Dolayısıyla bunun da bir pazarlığı söz konusu. Herhalde Vigilant maçından sonra menfi ya da müsbet artık sonuçlanması da gerekiyor bu transfer.
1: Peki Vigilant maçı için neler söylersin son bölümde Ali Aydın? Orayı sorayım.
0: Vigilant maçı için takımdaki genel hava çok iyi. Bugün de Orkun da aynı şeyleri söyledi. Beşiktaş iyi bir kadroyla çıkacak. Evet, Trossard belki yok ama Orkun, Salih, Kaleci Nübel büyük ihtimalle bunlar sahada oynayacak olan isimler. Oh oynayacak, Akbo da oynayacak.

0: Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın yarın Vigilan karşısında iyi bir skor elde edip ikinci maça avantajlı bir skor alabileceği düşüncesindeyim. Ama maç kolay mı dersem maç kolay değil. Sonuçta bir Kuzey Avrupa ülkesi. Bir sistem takımıyla oynayacak Beşiktaş. Dolayısıyla Beşiktaş tabii bugün İtalya kapıyı da açık bıraktı. Yani biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz ama hangi kapıdan devam edeceğiz onu bilmiyoruz dedi. Aslında orada birazcık da bu kupadan yani özür dilerim. Milan'da elenebiliriz ama konferansta da yolumuza emin adımlarla ilerleyiz gibi de algılayabilirsiniz. Çünkü sonuçta bu adam UEFA'da ve konferans liginde özellikle konferans liginde final görmüş bir adam. Ve UEFA'da tam bir strateji uzmanı bu Avrupa kupalarında. Dolayısıyla da bir de tabii gelecek sezonda konferans ligi büyük ihtimalle Tüpraş'ta oynanacak. Ankara'daki stat pek yetişecek gibi de gözükmüyor. Belki de onun bir hayalini kurdurabilir bize. Ama tabii yarın Milan maçını geçerse Beşiktaş iyi bir skorla. İkinci maçta da istediğini alırsa turu geçerse o da UEFA'dan devam edecek. Orada da iyi işler yapabileceğini düşünüyorum tabii kadronun da tamamlanmasıyla beraber.
1: Peki Ali Aydın, çok teşekkür edeceğim aktardıkların için.
0: Sağ olasın. İyi sağ
1: ol, ağzına sağlık. Ali Aydın'la konuştuk. TV Spor'dan Ali Aydın'la Beşiktaş gündemine bir de detaylıca şöyle özellikle Salah kısmından ele alarak değerlendirelim istedik. Beşiktaş hocası 240 maç neredeyse 6 sezon aynı 11'i sahaya sürmemiş. Beşiktaş camiası bu alınan oyuncuların yedek kulübesinde oturmasına hazırlıklarına hazırlanmışlar. Orayı anlayamadım Ali Cemal Bey ama dün İsmail Kartal veya Asensio için bile yangın çıkarıldı çünkü demiş. Kıyaslama yapmış belli ki. Menajerlik şirketini arayıp bunu söyleyemezler miydi demiş. Beşiktaşlılar da burayı bir kurcalıyor. Tabii bizler de buraları kurcalıyoruz ama yani ben bunu hep söylüyorum. Belki burada biraz maalesef ki burada biraz hani artık ne dersiniz, ırkçılık mı dersiniz ya da farklı bir noktaya mı çekiyor dersiniz, daha mı ileriye gidiyor dersiniz bilmiyorum ama Kuzey Afrikalı oyuncularda sadece menajerlerinde değil, onu da orada sadece menajerden okumamak gerekiyor. Şu kısımda haklısınız yani. Menajerinden kopuk bir iletişim olamaz Salah'ın. İyi polis kötü polis diye bir şey vardır bu tarz durumlarda. Hani bu bizim de bizde böyledir. Onlar da farklı bir şeydir mesela. İyi polis oynuyor, kötü polis oynuyor gibi. Ama şuna gelmek gerekir ki Kuzey Afrikalı oyuncularda benzer problemleri hep yaşadık. Galatasaray, Fenerbahçe yakın dönemde hatta Beşiktaş tarafına dönelim. Orada da verebileceğimiz örnekler, isimler üzerinden ilerleyeceğimiz yerler var. Gelelim karakter anlamında, oyun yapısı anlamında İstanbul'un diğer, dört büyükler haricinde diğer takımlarından birinde oynayan bir oyuncuyu da örnek veririm Kuzey Afrika denildiğinde. Yani buralarda yıllardır konuştuğumuz ve konuşmakta çok da haksız olmadığımız detaylar var. Yok değil. Biraz oradan bakmak gerekir. Bunu söylemekten de geri durmam pek. Yani beni geri tutacak bir şey yoktur bunu söylemekten de. Maalesef orada bu problemler yaşanıyor. Onu söyleyeyim. Araya gideceğim. Aranın ardından son bölümde burada olacağız.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
8: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
9: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi.
3: Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
9: TEP o kadar iyi ki TEP.
10: Reklam bitti.
11: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
11: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
13: Yarış başlıyor.
14: Çıkmaya çalışan bir diğer isim, bir numaralı Oğuz Başkan. Oğuz Başkan Asfalt'a liderliği aldı. 6 numaralı Atlantic Black ikincilikte, 2 boy kadar geride. 11 numaralı Night of the Road var, o da üçüncülükte ilerliyor. Daha sonra 9 numaralı Trabzon dışında 10 numaralı Princess Alianoy. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 1 numaralı Oğuz Başkan 2,5 boy kadar önde. 6 numaralı değerli yarış severler Atlantic Black ikincilikte, dışında 11 numaralı Night of the Road var. Daha sonra Princess Alyan'ın ataklarıyla safkanlar virajı döndü. Oğuz Başkan virajı önde dönen isim oldu. Dışına sokuldu. 11 numaralı Night of the Road. İçeriden de 6 numaralı Atlantic Bileğin atakları var. Dışarıdaki 11 numaralı Night of the Road liderliği aldı. Farkı bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. Oğuz Başkan tempo kaybediyor. İçeriden Atlantic Bileğin atakları var. Koşunun son 100 metresine giriyoruz. 11 numaralı Night of the Road koşuyu kazanan isim. 5 numaralı değerli yarışseverler My Six Sense koşunun ikincisi oldu. 4 numaralı King İhsan 3. 7 numaralı Best of Anadolu 4. olurken 9 numaralı Trabzon ve 10 numaralı Princess Alyanoy tabelanın son kısmı için aynaya yakın geçen isimler oldu. Koşuyu kazanan isim 11 numaralı Night of the Road Sami Kaplan'la start almıştı.
10: Reklam.
15: Böyle bir dünya var.
16: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
15: dünya katılım var.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden son bölümde devam ediyoruz. En son Beşiktaş'ı konuştuk. Vincenzo Italiano ve Orkun Kökçü'nün basın toplantısında ifadeleri vardı. Kıymetli ifadeler vardı. Maç öncesinde yarın 21'de başlayacak maç öncesinde durum böyleydi. Bu arada yarın saatler 20'yi gösterdiğinde maç önüyle 21'de maçla beraber hemen ardından da maç sonuyla beraber Can Genç, sevgili Can Genç, kıymetli meslektaşım sizlerle birlikte olacak. Bunu hatırlatayım. Dakika Skor'da sizlerle olacağız. Gün boyunca 4 büyük gündemden soru cevap, soru cevaptan birebir. Birebirden parantez haber masası ve uyandırma servisi, her şeyden önce günü Emre Tilev'le açtığımız uyandırma servisiyle başlatıp tabii son kısımda da haber masasıyla ben Berk Sayar mikrofonda olacağım. Bitireceğiz tüm programlarımızda Çağatay Çıtlak, Cihan Dişli, Doğan Öncel ve ben Berk Sayar yine aynı şekilde Emre Tilev'in katkılarıyla uyandırma servisindeki programının başlamasıyla konuklarımızla ve aynı zamanda yorumcularımızla, birbirinden değerli, birbirinden kıymetli yorumcularımızla yarını konuşmaya, yarını gündeme taşımaya, yarının Beşiktaş'ını konuşmaya devam edeceğiz. Saatler 20.45'i gösterdiğinde Başakşehir Inter Turku'yu ağırlayacak. En son orada fırtınalı bir

0: hava vardı. Yağmur da bekleniyor, onu da söyleyelim. Tam da maç saatinde yağacak gibi duruyor açıkçası, onu da söyleyeyim. Hava durumuna ilişkin son detayı, son bilgiyi de veririm, öyle kapatırım hatta. O şekilde gideriz hatta. Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına, Beşiktaş teknik direktörünün açıklamalarına. Daha çok Karadeniz'e boşalan bir yağmur kütlesi vardı diyorduk. Ve o geçti şu anda. Mesela en son Şile'ye bırakıyor yağmurunu. Şile'den Karadeniz'e doğru belki işte Kandıra Cebeci sahiline etkileyecek. Kandıra'yı, Sakarya tarafını, diğer tarafta Sakarya sahilini, Karasu'ya gelmeden olan bölümleri, Kandıra'yı, Kocaeli sahillerini, Karadeniz kıyısını etkileyecek. Ama bir yağmur bulutu var ki o da an itibariyle nerede biliyor musunuz? Keşan üzerinde ülkeye giriş yaptı demiştik. Onun yaklaşık bir saatlik yol haritasına baktığımda Tekirdağ'a doğru ilerlediği, Tekirdağ'dan Silivri'ye yaklaştığı, mesela 8.30 gibi Silivri civarında olacağı biliniyor. En azından tahmin ediliyor önümdeki hava radarına göre. Ve muhtemeldir ki o hava radarındaki o yağmur bulutu da bu defa Karadeniz kıyısını değil de ağırlığı Marmara'nın üzerine bırakacak şekilde, Marmara Denizi'nin üzerine bırakacak şekilde adaları iyi etkileyecektir. Öyle düşünüyorum. Yağmur bulutlarını gördüğümde, yol haritasını izlediğimde, bir saatlik serüvenini. Diğer tarafta Silivri'den Esenyurt'a, Esenyurt'tan Beylikdüzü'ne, Beylikdüzü'nden yağmayan neresi varsa, Bağcılar, Zeytinburnu az etkilenen, az önceki fırtınayla geçiştiren sadece bu durumu, bugünü, bugünün bu hava durumunu, işte İstanbul'un merkezine, Ümraniye'ye, Maltepe'ye, Kadıköy'e, Eyüp'e, Beyoğlu'na, Fatih'e, buralara yağmur bırakacak gibi duruyor. Gelmesi de herhalde aşağı yukarı bir saatler 21.30'u 21'i gösterdiğinde o civarları bulabilir diye düşünüyorum. Hava durumuna ilişkin detayları da böyle vereyim. Nem de yükseldi. Hem de 170'i buldu an itibariyle İstanbul'da. Rüzgar yer yer zaman zaman 26 kuvvetinde esiyor. 18 kuvvetinde esiyor. Kilometre saatte 18 kilometre ile estiği noktalar var. Mesela yağmur bıraktığı anlarda İstanbul Havalimanı'nın olduğu nokta 17'leri 16'ları gördü. Zira işte Zeytinburnu civarı, orada Eyüp Bey de pazardan bir görüntü atmış ki pazara çıktığı anlarda rüzgara, fırtınaya yakalanmış. Orada o yakalandığı fırtınadan görüntülerde tabii rüzgarın şiddetini gösteriyor. Pazarın büyük bölümünde rüzgar hissediliyor. Böyle bir durum var hava durumunda da. Böyle bir gelişme var hava durumu kısmında da. Bunu aktarayım. Tabii bu yağmur anlamında çok böyle uyarıldığımız bir gün olduğu için hem meteoroloji uzmanlarınca hem de valiliğimizce buna ilişkin detayları da aktarmadan, sizlerle paylaşmadan çıkayım istemedim açıkçası. Aman dikkat edelim. Yani bu yağmur bulutu İstanbul'un daha çok Marmara kıyısını etkileyecek gibi duruyor. Bakırköy, Zeytinburnu, oralar, Esenyurt. Gördüğüm nere varsa hemen aktarayım. Bağcılar, Güngören, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, hatta Çatalca'yı şu an etkiliyordu. Etkileyen bir yağmur bulutu yine var. Küçük bir bulut Yassıören'den, Arnavutköy tarafından geçerek yine çift alan Eyüp'ün o daha çok orman kısımlarına yakın noktalardan daha çok nereyi takip ediyor? Üçüncü yol var ya, üçüncü havalimanı yolu ya da üçüncü köprü yolu, öyle söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim yolu, oraları etkileyen, oralardan geçen bir yağmur, küçük yağmur bulutu olduğunu da an itibariyle söyleyeyim. Ama Marmara'nın kıyısını etkileyecek bir yağmur bulutunun da 2 saat içerisinde yolda olduğunu, Edirne'den yola çıktığını hatırlatayım. Bunları bilgi vererek, aktararak sizlerle paylaşıp yavaş yavaş öyle toparlayayım. Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü ile beraber bir basın toplantısı düzenledi Michelin maçı öncesinde. Italiano'yu dinliyoruz, o şekilde bitiriyoruz. Yarın aynı saatte hem 16'da hem 18'de, bu aralar böyle üçledik, hem 18'i hem de 16'yı Göksel İçeri Saracı'nın yıllık izinde olduğu bu bölümde, yarın yine benzer saatlerde toplam 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Vincenzo Italiano ve Orkun Kökçü'nün basın toplantısındayız.
1: Kaptan, öncelikle başarılar yarın için. Geçen sezona benzer bir sezon başlangıcı Beşiktaş açısından. Sen de geçtiğimiz sezon yeni transfer olmuştun ve yine Avrupa ikinci eleme turundan başlamıştınız Shakhtar maçıyla. O zaman tabii istenen sonuç elde edilememişti ama bu kez geçen seneye göre farklı olarak takımla ve kendini nasıl görüyorsun?
2: Teşekkürler. Bu sene farklı çünkü geçen sene galiba 5 günlük bir hazırlanma sürecinde maça çıktım kendi adıma. Yani takımla

0: pek kaynaşamamıştım. Şu an farklı. Bir iki hafta çalışıyoruz. Diğerleri daha da uzun bir süre çalıştı hocamızla beraber. Yani hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız.
1: Milli Eskoler Egemen Çınar, kaptan yarın için başarılar diliyorum. Milli takımdan Salih Özcan ile aranızda iyi bir uyum vardı. Yarın ilk 11'de oynamanız takdirde bu uyumu devam ettirebileceğinizi düşünüyor musun? Teşekkürler.
0: Evet, Salih'le aramızdaki uyum çok iyi. Çok iyi anlaşıyorum Salih'le. Milli takımda da çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah yarınki maçta da aynı şekilde anlaşabiliriz ve en önemlisi de yarınki maçta galibiyetle ayrılmak. Onun için de elimizden geleni yapacağız.
2: O gün Bey.
3: O gün Şahin Ulu Sabah Gazetesi. Öncelikle yarın için başarılar dilerim. Kaptan, bir kaptan gözüyle bu sezon oluşturulan takım, yeni transferler var, aranızda yeni arkadaşlarınız katıldı. Bu sezon oluşan takımı şu ana kadar nasıl görüyorsun? Nasıl bir ortam, nasıl bir hava var? Enerjiniz nasıl? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz?
0: Ortam çok güzel. Herkes yani bu full buraya konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da aynı şekilde bizi çok iyi hazırladı bu maç için. Yani alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da yarınki maç için hazırız ve iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum.
2: Buyurun.
4: Ersin Albayrak, Arta Rekord. Kaptan, yeni sezon hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon Rafa'nın ayrılımından sonra daha ofansif bir şekilde konumlanmıştın. Teknik direktör İtalyano'yla da kısa bir süre oldu göreve başlayalı. İtalyano senden daha çok saha içinde hangi konularda fark yaratmanı istiyor? Sana verdiği en önemli mesaj ne oldu?
0: Yani orta sahada oynadığın takdirde ofansif anlamda da defansif anlamda da katkı sağlaman lazım. Onu dile getirdi hocamız. Beklentiler bu şekilde. Ben de ona karşılık vereceğimi düşünüyorum. Hocanın istedikleri netleşti kendimi bana. O yüzden yani geçen sezonki ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum gol katkılarıyla ve defansif anlamda da yani katkı sağlamak istiyorum ve takımıma yani en iyi şekilde yani kaptanlık görevini yapmak istiyorum. O yüzden beklentiler bu şekilde hocam.
2: Peki kaptanımıza son bir soru var galiba. Sizinle de kaptanımızı uğurlayalım.
5: Alper Göçmez 343. Kaptan, yarın için başarılar diliyorum. Kariyerindeki tüm kampları da ele alırsan sevinirim bu soruda. Yüklemelerde çok yorulduğunu gördük. Yorulduğunuzu gördük dışarıdan. Yükleme konusunda en iyi kamplardan birini geçirdiğinizi düşünüyor musun?
0: Evet. Çünkü Feyenoord döneminde aynı şekilde hazırladık kendimizi sezona. Yani aynı şekilde antrenmanlar çıktık. O yüzden benim için yani güzel bir kamptı. Kendimi hazır hissediyorum. Takım da öyle. Herkes yani %100 hazır diyebilirim yarınki maç için ve şu anki en önemli şey de yarınki maça hazır olmak ve o maçta kazanmak.
2: Kaptan Orkun Kökçe'ye teşekkür ederiz basın toplantımıza katıldığı için.
0: Teşekkürler.
2: Evet, hocamıza sorularımızla başlayabiliriz. İlk olarak sizinle başlayalım. Buyurun.
6: Emre Tanrıver, GZT Spor. Bazı önemli futbolcular Dünya Kupası'ndan dolayı kampa geç katıldılar. Dolayısıyla belki de kafanızdaki ideal 11 ile çok az çalışma fırsatı buldunuz. Bu durum takımın sisteme adaptasyonunu nasıl etkileyecek? Bu doğrultuda ilk resmi maçlarda daha kontrollü bir oyun beklemeli miyiz? Teşekkürler.
7: Buongiorno a tutti. Sapete come un po' è iniziata la nostra pre-season con tanti giovani, con tanti ragazzi che purtroppo per i mondiali sono arrivati piano piano in ritardo. Diciamo che sarebbe stato bello e importante lavorare sin dall'inizio con tutto il blocco squadra, però è andata così. Quando ci sono europei, mondiali, e purtroppo capita questo. Abbiamo lavorato negli ultimi 10 giorni con un buon numero di calciatori, abbiamo fatto questa settimana l'unica dove eravamo quasi al completo e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto. Certo che sarebbe stato più bello lavorare con tutti i giocatori sin dall'inizio, però faremo quello che siamo riusciti a preparare contro una squadra di livello, contro una squadra forte, e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto in queste settimane. Secondo me qualcosa già adesso possiamo far vedere.
8: Evet, hepinize öncelikle iyi günler dilemek istiyorum. Biliyorsunuz aslında hepiniz sezon öncesi kampına nasıl başladığımızı. Çok fazla aramızda genç oyuncu vardı ve bu milli takım olayı da birazcık bizim canımızı yaktı. Geç geldiler çünkü. Keşke hepsiyle beraber ilk günden beraber idman yapabilseydik. Çok güzel olurdu o zaman. Ama maalesef Avrupa Kupaları ya da Dünya Kupası olduğu zaman bu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Şunu söyleyebilirim. Son 10 gündür aslında tam kadroyla beraber çalışıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi geçti ve sahada bence dediklerimi gösterebilecek bu çocuklar. İyi çalışacak bu çünkü son 10 gündür. Yarın da Michelin'e karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım, iyi bir takım. Ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz ve bence yarın bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum iyi anlamda.
9: Türkiye Gazetesi Serkan Can Bozkurt. Hocamızın konferans liginde 2 kez final tecrübesi var. Bologna ile de çeyrek finalde kaybetmişti. Avrupa'da başarılı bir grafiği var hocamızın. Beşiktaş'ta da böyle bir hedefi var mı? Önceliği lig mi yoksa Avrupa mı? Bu konu hakkındaki düşüncelerini alacaktım.
7: Ma il percorso europeo è sempre stimolante, bello. Ti mette a confronto con tante realtà importanti del calcio europeo e penso che tutti qui abbiamo la voglia di giocarci l'Europa. Non so quale Europa sarà, iniziamo con questo preliminare di Europa League dove ci teniamo a far bella figura, tutti hanno la voglia di vincere e di passare il turno, quindi noi proveremo a fare questo. Chiaro che oltre al fatto di avere la possibilità di rimanere in Europa, poi ci sarà il campionato, dove il campionato abbiamo tutti, sappiamo quanto è importante, sappiamo quanto ci tiene il nostro pubblico, quanto ci tiene la società, però in questo momento iniziamo con l'Europa e dobbiamo cercare di affrontarla nel migliore dei modi, onorandola e cercando di dare il massimo per vedere se di riuscire a passare questo turno.
8: Evet, Avrupa yolculuğu tabii ki de çok heyecanlı bir yolculuk. Ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları ise gerçek futbol nedir gösterebiliyor bazen. Farklı oyunları olduğu için. Hepimiz ama çok istekliyiz, bunu söyleyebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Ve bugün de bu yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz yarın. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok iyi olur ama tabii ki liginde ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi tekrardan bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç için.
2: Hanımefendi, size devam edelim.
10: 24 Ayşegül Bedirak Osman. Hocam öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Yarın ilk kez Beşiktaş formasıyla resmi bir maça çıkacaksınız ve taraftarınızın karşısına kendi evinizde çıkacaksınız. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hazır mısınız? Beşiktaş taraftarına bir mesajınız var mı? Teşekkür ederim.
7: Grazie, crepi il lupo perché è normale ci sia un po' d'emozione da parte mia, dello staff. domani sarà la nostra prima partita ufficiale e ho già visto che ci sarà uno stadio bello e ho visto che ci sarà tanta gente e curiosità per tutti e quindi è giusto che sia così. L'emozione è tanta, ripeto, partire con queste partite così importanti è anche stimolante e mi auguro che il pubblico capisca che è l'inizio, capisca che sia domani una partita dove ancora abbiamo tanto da lavorare, ma sono convinto che saranno dalla nostra parte, ci aiuteranno ad andare forte, a spingere, a cercare di far nostra questa partita. Quindi mi auguro che tutti insieme, noi e il pubblico domani, si possa far vedere una grande prestazione e far vedere quello che in questi giorni siamo riusciti a proporre. Per il resto sono convinto che ci trascineranno per tutta la partita.
8: Evet, teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Ben ve staffım olarak, ekibim olarak çok heyecanlıyız. Çünkü yarın ilk defa resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımızla ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız bu durumdan dolayı. Çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli. Ama taraftarların da bilmesi gerekiyor. Bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak. Ve daha çalışmamız üzerine gereken çok daha fazla da şey var. Ama ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır. Daha iyi oynamamızı sağlayan kuvvetimiz olacaktır. Yarın taraftarımıza beraber de sahada iyi bir performans sergileyip şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Teşekkürler.
2: Beyefendi siz, sonra Serkan Bey siz.
11: XTG Spor Erol Evcen. Hocam öncelikle başarılar yarınki maç için. Türkiye Süper Ligi'nde genellikle 4-2-3-1 oynatılıyor. Genel olarak 4-2-3-1 oyununa hakimsiniz. Lige ve takıma adaptasyon sürecinizde bunun etkili olacağını düşünüyor musunuz?
7: Ma io ho avuto la possibilità di affrontare qualche squadra del campionato turco in conference, il Basaksehir e il Sivas, poi anche un amichevole importante contro il Galatasaray. Secondo me il campionato è un campionato tosto, difficile, è da veramente affrontare tutte le partite nel migliore dei modi e ho visto che tante squadre lavorano con questo sistema qua. Noi in questo mese di ritiro abbiamo lavorato con una difesa a 4, con un centrocampo e anche un attacco che potevamo anche variare a 2, a 3, è chiaro che poi dipende anche dalle partite, però questo sarà il nostro sistema, studieremo poi ogni partita, man mano affronteremo gli avversari, quello che proporranno contro di noi, però la nostra base è questa e da lì vogliamo cercare di costruire un'identità e cercare di essere una squadra che sa quello che deve fare e poi in base a tutti gli avversari proporre qualche strategia diversa.
8: Evet, geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans liginde Başakşehir ve Sivas maçlarını oynadık zamanında. Aynı zamanda Galatasaray karşı da çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türk Ligi hakkında şunu söyleyebilirim. Oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil. Ve bütün maçlarda %100 hazır olmanız gerekiyor. %100 hazır olamazsanız işiniz ligde çok zor. 4-2-3-1'e karşı da çok oynadım. Ben 4-2-3-1'de de ben de oynadım aynı zamanda. Genelde kampta dörtlü defans, dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz aslında. Çünkü her maç sonuçta farklı, her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimizde bu olacak genelde, dörtlü savunma. Ve bunun üzerinden de bir kimlik yaratmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz. Ve stratejimizi de tamamen bunun üzerine belirledik.
12: Rabona Dijital Serkan Morova. Hocam öncelikle yarınki karşılaşma için ben de sizlere başarılar diliyorum. Hazırlık kampında birçok genç oyuncuyla çalışma fırsatı yakaladığınızdan bahsetmiştiniz. Yeni sezon planlamalarınız içerisinde yer alacak olan altyapı oyuncuları var mı? Bir de İlhan Fakılı iyi bir kamp dönemi geçirdiği gibi duruyor. İlhan Fakılı ile alakalı değerlendirmenizi merak ediyorum. Teşekkürler.
7: Sì, abbiamo fatto, abbiamo lavorato tanti giorni con tanti ragazzi, tanti interessanti, alcuni sono ancora con noi e credo che durante l'anno tanti lavoreranno in alcune settimane con la prima squadra perché, ripeto, qualcuno è interessante, qualcuno è bravo, qualcuno ha grandi margini di miglioramento e chiaramente avremo la possibilità di farli lavorare con noi. E Ilan è una bella sorpresa, è un ragazzo veramente che ha grandi qualità, è un ragazzo che ha grandi margini di miglioramento, è ancora giovane, ha fatto vedere in queste amichevoli di essere veramente bravo sotto porta, c'ha una freddezza, una concretezza importante, però anche lui essendo giovane deve saper lavorare in entrambe le fasi, deve crescere da quando non ha la palla, deve essere più intenso, deve lavorare per i compagni, ma la qualità che ha la sapevamo, l'abbiamo portato qui infatti per lavorare sugli esterni, su quella sua zona di campo perché ha talento e mi auguro che possa crescere, possa dare tanto per questa maglia.
8: Evet, aslında çok fazla günler boyunca da çok genç arkadaşlarla çalışacak altyapıdan. Aralarında da bazı gerçekten enteresan, ilginç isimler de vardı. Ve hatta bazıları da bizimle beraber bu dönemde kalacaklar. Ama tabii ki de yıl içinde bazı arkadaşlarla arkadaşlar bazı haftalarda da bizimle çalışabilirler. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok ilginç isimler, enteresan isimler vardı ve gelişmeye çok açık isimler vardı. O yüzden arada sırada bazıları da gelip bizimle çalışabilirler, hatta kalabilirler de. İlhan Fakıl hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. Sürprize uğradığımı söyleyebilirim İlhan'dan sonra. Hazırlık maçlarında özellikle iki tane önemli gol attı, iyi performans gösterdi. Bize kalelerinde ne kadar bitirici olduğunu ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş, aynı zamanda gelişmeye de çok açık bir arkadaş. Fakat genç olduğu için tabii ki de bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan olması gerekiyor, daha sert olması gerekiyor. Ve arkadaşlarıyla daha iyi çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi kaliteli bir oyuncu, zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum İlhan'ın.
2: Son iki soru, siz ve sizinle bitirelim.
13: Egemen Güven, Bein Sports. Öncelikle yarınki karşılaşma için başarılar dilerim. Midtjylland maçıyla beraber Beşiktaş resmi olarak normal sezonu da açmış olacak. Kendisinin yaz başında anlaşmaya vardığı Beşiktaş ve dışarıdan gözlemlediği Beşiktaş'la bugüne kadar içerisinde çalıştığı Beşiktaş ona olumlu olarak nasıl beklenmedik olaylar getirdi? Daha doğrusu içerisinde bulunmasıyla beraber olumlu anlamda oyuncu performansları, taraftarlar, kulüp içindeki beklentiler, olumlu anlamda teknik direktörü şaşırtan olaylar oldu mu? Teşekkürler.
7: Sono contento di questa domanda perché davvero ho trovato un ambiente bellissimo, delle persone eccezionali, tutti che lavorano per il bene del Besiktas, tutti che lavorano per la causa, tutti che danno il loro contributo, davvero persone eccezionali. Il centro sportivo è un centro dove si lavora molto bene e tutte le sensazioni dell'inizio sono state confermate. Poi per quanto riguarda tutto quello che ci siamo detti con la società, è chiaro che rimane dentro qui il centro sportivo. Per quanto riguarda la squadra, il mercato è aperto ancora a lungo Chiaramente staremo vigili su tutto, perché ci sarà chiaramente ancora da aggiungere qualcosa, faremo qualcosa sicuramente, e per il resto tutte sensazioni belle, positive. Non vedo l'ora di arrivare domani allo stadio per vedere lo stadio, questa tifoseria, ma sono convinto che, ripeto come ho detto prima, tutti insieme si possa fare un grande lavoro, e non vedo l'ora di iniziare.
8: Evet, bu sorudan dolayı aslında çok mutluyum. Teşekkürler. Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içinde olduğumu söyleyebilirim. Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz insanlar. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çok çalışıyor. Herkes elinden geleni yüz yüz yapıyor bu davamız için. Tesislerimiz hakkında ise tesislerimiz gerçekten çok güzel. Ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii bazı şeyler konuşmuştuk sezon başında, ama tabii ki de onlar aramızda kalır. Onları size söyleyemem. Bence iyi işler de yapacağız. Biliyorsunuz zaten şu an transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var ve orada da aramıza arkadaşlar katılacak. Onu da söyleyebilirim. Bunun üzerine çalışıyoruz. Ama şu ana kadar her şeyden çok mutluyum. Yarın taraftarla beraber olacağım için çok mutluyum ve ilk maçımda sahada olacağım için de çok mutluyum. Hemen başlamak istiyorum. Gerçekten yarının gelmesini istiyorum.
2: Son soru.
13: Olsan Genç Etespor, öncelikle yarın için ben de başarılar diliyorum. Tabii sezonun bu döneminde kuzey ülkelerinden gelen bir rakiple karşılaşınca akla gelen ilk konu fizik gücü konusu oluyor, ilk endişe. Bu durum bu dönemde kendisi için bir handikap oluşturuyor mu? Bu eşleşmede genel olarak Beşiktaş'ın avantajlarını ve dezavantajlarını nasıl sıralar?
7: No, sono sempre squadre forti fisicamente. Sono ormai tutte le squadre in Europa, tutte preparate sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto fisico, gente che sa giocare sotto pressione, che sa darti pressione senza palla, quindi ormai in Europa tutte le partite sono difficili. Abbiamo visto, abbiamo studiato, abbiamo preparato qualcosa. L'unico svantaggio, lo dico, ma non perché voglio trovare scuse o alibi, è il fatto che è da poco che lavoriamo con quasi tutti i giocatori grandi a disposizione, per il resto conosciamo il valore del nostro avversario, perché ripeto, in Europa non ci sono partite facili, non ci sono avversari dove già è scontato il risultato, quindi temiamo il Midtjylland, ma sappiamo quello che possiamo fare. E domani cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo preparato.
8: Evet, Avrupa'da oynayan takımların hepsi tabii ki de taktik olarak hazır oluyorlar, fiziksel olarak hazır oluyorlar. Özellikle kuzey takımları da fiziksel takımlardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve Avrupa'daki takımlar aynı zamanda baskı altında oynamayı bilen takımlardır. İyi de basabilen takımlardır. Yani kısacası Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her maç zordur. Biz iyi hazırlandık. Hani bir dezavantajımız varsa, ki ben bunu bahane olarak söylemiyorum, asla bahane olarak algılamayın bunu. Bütün takımla beraber az bir sürede çalışabildik. Sadece bunu söyleyebilirim. Ama onun dışında rakibimize iyi hazırlandık. Nasıl bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Ve Avrupa'da tekrar ediyorum, kolay maç asla yoktur. Bunu sadece kendi takım için, bütün takımlar için söylüyorum. Hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz Avrupa'da. Midtjylland'ı iyi biliyoruz, iyi çalıştık. Ve yarın da sahada şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Teşekkürler.
2: Değerli basın mensupları, basın toplantımızın sonuna geldik. Hepinize katılmanız için teşekkür ederiz.
7: Grazie, grazie.
8: Teşekkürler.
14: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.

0: olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçı ile beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Kazandı Fenerbahçe, tek golle mağlup etti Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de. Tabii ki skorun daha da farklı olmasını bekleyen taraftarlar da vardır Murat abi. Biz devre arasındaki yayında da konuşmuştuk. Aslında ikinci yarıda biraz daha pozisyon zenginliği vardı. Fenerbahçe rahatlıkla skoru 2-3'e taşıyabilirdi ama olmadı. 1-0 kazandı. Yani az da olsa bir avantajı eline koymuş oldu.
2: Tabii yani şimdi daha farklı olsa daha rahat gidilirdi dediğin gibi Polonya'ya, ama bu skora da şöyle, yani bu takım bu sefer biraz üstüne gelecek Fenerbahçe herhalde. Yani, evet. O maçta bu kadar katı, çünkü maçın ikinci yarısında hiç 0-0'mış gibi oynadılar maçı. Fenerbahçe bir hafta daha antrenman yapacak. Bu kaliteli kadro biraz daha iyi duruma gelecek. Belki işte Asensio daha iyi hale gelecek, Greenwood daha iyi hale gelecek. Belki orada Vedat Muriç belki o maçta oynayacak hale gelecek, bilmiyoruz hani. Önümüzdeki hafta, bir haftanın neler getireceğini.
0: O Vedat olmuyor galiba, çünkü iki kişiyi
2: değiştiriyor. Orada değiştirebiliyorsun bir daha.
0: Bir sonraki de değiştirebiliyor musun?
2: Öyle diyebiliyorum.
0: O zaman başka tabii.
2: Yani öyle diyebiliyorum, yanlış da olabilir. Olmasa bile en azından eldekilerim bile bir hafta daha antrenör olup daha iyi duruma gelecek kesin. Tabii tek farklı skor her zaman böyle, ya acaba hani bir sıkıntı olur mu? Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta oradaki maçın daha rahat bir skorla biteceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci yarıda işte direkten dönenler, net pozisyonlar. Yani çok rahatlığı maç 3-0, 4-0, 2-0 bitebilirdi. Olmadı. Hayırlısı olsun. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. İyi tarafından bakalım. Sakatlık, kaza, bela yok. O da iyi. Greenwood'u da gördük az da olsa sahada. En azından fiziksel olarak. Evet. Çok.
0: Yani formayla görmek bile.
2: Formayla görmek bile yetti. İnşallah önümüzdeki hafta daha fazla izleriz kendisini.
0: Mutlaka süresi de artacaktır. Olcan, karşılaşmayı seyrederken yani şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarıda 45 ile 60 arası Fenerbahçe çok aradı. Üçüncü gol için çok çabalı. Talişka'nın iki tane kafa vuruşu var. Bartu'nun müthiş bir şutu var direkten dönen. Sanki yani bir 65'ten sonra Fenerbahçe birazcık vites küçültmeye gitti diye düşünüyorum.
3: İlk resmi maç için galibiyet kağıt üzerinde önemli gözüküyor olabilir ama ben maçının programında Fenerbahçe için iki tane hazırlık maçı demiştim bu aslında. Ve hazırlık maçları da içerisinde bulunduğun transfer döneminde bir takımda forma giymesi ve giymemesi gereken oyuncuların da çok bariz belli olduğu mücadelelerdir. Fenerbahçe'nin şanslı ki yine hazırlık maçı gibi bir maç oynadı. Rakibinin zorlamadığı, ama Fenerbahçe'de kimin bir daha forma giymemesi gerektiğinde çok net gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe iyilik kurumu değil. Fred'in kesinlikle Fenerbahçe'de bir daha forma giymemesi gerekir bana kalırsa. Artık ayrılıkların da düzenli olarak duyurulmaya başlanmasını beklediğimiz bir evrede Fred'e karşı ekstra hassasiyet göstermenin herhangi bir yanı olduğunu ben düşünmüyorum.
0: Aynı fikirdeyim.
3: Bartu ve Fred'in olduğu bir Fenerbahçe merkezinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe hayalindeki oyunu oynamaktan her zaman uzak kalacak. Ama topu hızlandırma konusunda, ama yüksekte, birinci bölgede, pardon üçüncü bölgede direkt olarak yapacağı baskılarda. Tekrar ediyorum, ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. Murat abiyle çok paralelim. Oradaki maç daha rahat bile olabilir.
0: Gelecek çünkü.
3: Aynen öyle. Çok daha iyi bir kadroyla çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bu oyunun gerektirdiği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmediği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmedikleri bugün sahadaydı birkaç oyuncu. Bu oyunun gerektirdikleri ne hikmetse her gün bu takımdan ayrılacak diye konuşulan oyuncular. Biraz negatif girdiğim için özür dilerim ama maç esnasında dayanamadığım noktalara ulaşan şeyler oldu.
0: Söyleyelim mi istersen o noktalar neler?
3: Hayır yani ya Fred'le alakalı düzenli olarak bu kadar temposu. Şimdi iki sezon önceki Fred'e tabiri caizse aşık olunur yani hiç.
0: Ligdeki
3: biz burada konuşmadık mı? Fenerbahçe tarihinde gördüğümüz en iyi 8 numara diye.
2: Onu gitti ya, adam sakatlandı.
3: Tabii. Aynen öyle. İnanılmaz. Ama artık yok. Yıprandı. Yaşı ilerledi. Hiçbir zaman zaten çok atletik değildi. Sağda yavaş hareket etmeye başladı. Onun artık 4'ün olduğu bir noktada olmamalı. Fenerbahçe'nin oyununa zarar, kendisine zarar, partnerlerine zarar.
0: Daha çok partnerlerine zarar önemli bence.
3: Şimdi bugün Fenerbahçe bir şeyler yapmak istiyor. Sivrilen çok iyi oyuncular var bence.
0: Gündüz'ü bence.
3: Semedo sürpriz oldu. İlk 11 başlaması çok iyi bir performans gösterdi. Kulvarı çok iyi kullandı. Gündüz'ü mükemmel top oynadı. Onun dışında İrfan'ı hareketli gördük ama onda pil bitti bir noktada. Levent Mercan girdikten sonra çok Fenerbahçe için bir şeylerin düzelmesi, ve ileriye adım atılması için iyi bir gösterge olan maç.
0: Bence de aynı fikirdeyim.
3: Kesinlikle. Total olarak bakarsak belirli mesajları belirli mesajların alındığı, verildiği bir mücadeleydi bence. Hiç kaleye yaklaştırmamak bir mesele. Gorni

0: oyuncular gerçekten belli.
1: Çok bariz çok belli. Yani orta sahada eğer siz hani stoperlerinizi rakip 18'e kadar çıkartacaksanız ve baskı yapacaksanız mutlaka orta sahaların buna eşlik edebiliyor olması lazım. Şimdi Fred buraya eşlikçi olamıyor, uzak kalıyor. Bartu seken toplarda, topla ilişkileri bugün fena değildi ama baskı yaparken problem yaşıyorsunuz. Yani Kante'ye gelecek söz mutlaka. Yani Fenerbahçe'nin Gendouzi de varken yanında hani çarpı 3, 4, 5 gücü artacak orada ön alan baskısında. Bu sefer Talisca da oynarsa daha rahat edecek. Asensio da oynarsa daha rahat edecek. Greenwood da oynarsa çok daha rahat edecek. Yani çok net bir şekilde gördük bu akşam.
2: Ya Kante'nin dönüşü çok önemli Fenerbahçe. Tabii Kante ne durumda ben onu bilmiyorum. Şimdi Kante Fransa milli takımında hiç görev almadı.
1: Sakatlandı
2: herhalde. Yarın bir sakatlanmasıyla acaba sakatlığından dolayı mı son maçta da görev almadı onu bilmiyoruz. Şimdi hiç Fransa milli takımında o konuda biraz ketum. Yani hiçbir açıklama yapılmadı. Hani
1: evet,
2: sakatlığı doğru. Nedir? Ne kadar uzak kalacak? Muhtemelen Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, doktorları, belki Fenerbahçe kulübünün futbola bakan yöneticileri konuşuyorlardır. Oğuz Çetin vesaire bilmiyorum. Ama seninle devrede de konuştuk. Abi Fenerbahçe kadrosunun bir kalitesi var artık. Yani Asensio, Greenwood, Ake, Skriniar. Ya bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncular. Burada artık Fred yok. Üzgünüm. Yani hayat. Futbol böyle bir şey. Futbolda hiçbir oyuncu 50 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar herkes Luka Modric değil. Evet. Ama arada bir tane çıkıyor. Cristiano Ronaldo da değil herkes. Ya da Messi hiç değil zaten. Yani tek tük oluyor. Yani herkes aynı performans devam ediyor ki Fred. Bak geçen sene de Fred çok eleştiriliyordu. Fred'in bence şöyle bir rahatlığı var. Ya ben ne yaparsam Fenerbahçe kalıyorum. Geçen sene Ocak ayında Fenerbahçe'nin santfor ihtiyacı vardı. Beni gönderemediler, almadılar beni.
1: Ya yani. Takım üzülmesin de, denmedi mi yani?
2: Beni çok seviyorlar. Bu arada şey antrenmanda falan devamlı falan çok iyiymiş. Hocalar bunu sevebilirler bu arada, hiçbir şey demiyorum.
1: Yani
2: bunun da rahatlığı olabilir. Yani İsmail Hoca da geldi. Zaten beni seviyordu ki şeyleri çabuk unutmuş. Arkasından dalga geçtiğini falan. O sahada topladı da falan. Olabilir. Futbolcudur. Ama ya o ben hep yani futbol hep omurgadan okurlar ya. Yani en azından benim konuştuğum futbol adamlar hep omurga kurmak derler. Benim de hayalimdeki Fenerbahçe omurgası Skriniar, Ake, Kante, Gendouzi, Asensio ve santrfor. Yani böyle bir olacak. İşte Greenwood, o bunları da süsleyeceğiz yanına. Tabii 10 artı 4 işi Fenerbahçe için büyük sıkıntı. Yani yine yazdım şuraya 10 tane oyuncu. Bu 10'da Talisca yok. Acı ama gerçek yani. Ya,
1: benim için var. Benim için neyi olduğunu söyleyeceğim.
2: Senin buradan birini çıkarman
1: evet,
2: lazım.
1: Ya ben, evet çıkarmam lazım.
2: Yani Osterwolde'yi çıkartabiliriz evet, hep evet. Beraber. Bence de. Evet. Yani en mantıklısı onu çıkartıp oraya bir tane Türk yedek stoper alıp Talisca'yı yazmak. Ben gönlümde Talisca var zaten, kalsın. Birisi, ben ya da Ederson'u çıkartıp.
1: Ya da Ederson. Yani.
2: Berke'yi alıp bir şekilde orayı Türk'le evet. Geçmek gibi.
1: Orayı yani, ayrıca konuşacağız birazdan o yabancı konusunu.
2: Yine ilk yarıda söyleyeyim, ikinci yarıda ben İrfan'ı çok gayretli gördüm. Yani İrfan Fenerbahçe formasının kıymetini anlamış. Ben Fred'de onu görmüyorum.
1: Yani evet
2: Fred
1: yani,
2: çok rahat yani hani.
1: Şimdi Oğuzcan'la o bahsettiğimiz pozisyon, ikimiz de aynı tepkiyi verdik karşılaşma yani, ve iki kere verdik aynı tepkiyi. Şimdi Fenerbahçe pas yapıyor. Yani hazırlık pasının bir amacı var. Hazırlık pasının amacı rakibi de bir boşluk yaratabilmek ya ve o boşluktan girmek. Bozmak. Dengesini bozmak
2: rakibi.
1: Yani o pas sayısının artmasıyla alakalı bir istek değil bu. O pası o yüzden yapıyorsun. Yakaladı Fenerbahçe. Fred yani alıp dönüp 10 metre önüne oynasa Fenerbahçe pozisyona girecek. Fred o riski almayıp hiç sanki oyundan kopuk bir şekilde tekrar iade pas stoper oynuyor. Evet pas hatası yapmış değil. Çok göze de batmıyor belki bu yaptı ama.
2: İstatistik kağıdına baksan belki evet dediğin gibi kusursuza yakın bir maç oynamış olabilir.
1: Olabilir. Belki pas yüzdesi çok yüksek çıkmış olabilir ama.
3: 92.
1: Arzu edilen o değil. Yani orada alıp dönüp oynaması
2: ama
1: lazım.
2: Ama şimdi şöyle bir şey var şimdi. Fred İsmail Hoca'yı çok iyi biliyor. İsmail Hoca'nın da istatistiğe çok önem verdiğini biliyor. Fred akıllı. Oyuncuların hepsi akıllı da. Fred de akıllarından bir tanesi. Ya ben yapayım istatistiğimi. Ya belki de bu arada hoca ondan onu istedi. Şimdi onu da bilemem ben yani.
1: Tabii ya belki göre
2: de bu kadar
1: o zaman daha büyük.
2: Bindirmenin alemi yok. Ama yine Oğulcan da buradayken konuşalım. Biz şunu söyledim ben devrede. Abi Bartu, Fred. Şey. Bartu, Gendouzi, Fred. Fenerbahçe'nin bizim beklediğimiz burası ne? Gendouzi, Kante, Asensio. Başka bir şeye çıkarsın. Seviyen başka bir yere evrilir bir anda. Ama İsmail Hoca'nın da oradaki 10 numara beklentisi biraz hep söylüyor Şimanski. Ne Asensio Şimanski ne Talisca Şimanski.
1: Hiç değil, ikisi alakaları yani, yok yani.
2: Ama ikisi de Şimanski'den çok daha iyi 10 numaralar.
1: Evet yani 10 numara hani, arıyorsan.
2: Yani burada bir karar yani İsmail Hoca bir karar verecek burada. Yani biz ne kadar konuşursak konuşalım.
1: Şimdi o noktaya geleceğim. Yani Asensio tercihi bugün oyuna girdi Marco Asensio. Yani iyi bir gününde değildi. Yani çok fiziksel olarak da yani o tarafa gitmedi. Çok Fenerbahçe Asensio oyuna girdikten sonra olacak. Şimdi oyuncu tiplemesi üzerinden gidelim. Şimdi Şimanski örneğini veriyoruz İsmail Kartal oyunda. Çünkü bu örneği vermemizin bir amacı var. 3 yıl önceki Fred, Sebastian Şimanski ve İsmail Yüksek. Yani yüksek şiddetli presi çok rahatlıkla yapabilen bir üçlü. Tabii ki ne oluyor? Tadiç rahat ediyor, İrfan rahat ediyor, Ceko alan buluyor. Fenerbahçe'nin 99 puanlık oyunu. Şimdi bu kadro öyle bir kadro değil.

0: Evet, Kante-Gendouzi ikilisi var ama önünde kullanacağın üçüncü oyuncu Asensio veya Talisca bunlardan farklı özellikte, farklı tipte oyuncular. Greenwood da topla ilişkisi çok yüksek, çok farklı bir kanat oyuncusu. O oyunu kopyalayıp işte buraya entegre edelim düşüncesi çok doğru olur mu Fenerbahçe'de?
1: Olmaz ama zaten bir farklılık var bence. Fenerbahçe o presi yaparken bu kadar yüksek konumlanan bir takım değildi. Bence orada ciddi bir fark var. Orada ön tarafta o işi Szymański başlatabildiği için arka taraf için bir konfor alanı vardı. Yani İsmail'i de oraya gönderebiliyordun. Fred'in fiziğiyken gönderebiliyordun. Biraz daha açabiliyordun arayı. Şimdi daha farklı bir durum var. Zaten burada geçen program mı konuştuk? İsmail Hoca biz 99 puanlı takımın üzerine eksik gördüğümüz şeyleri eklemek istiyoruz demişti. Bence bu takım boyuydu. Çünkü Osayi çok geri kaçan bir oyuncuydu.
0: Evet.
1: Bekao'nun atletizmi yetersiz olduğu için daha geride konumlanan bir oyuncuydu. Bu sebeple burada daha farklı olan bir durum. Skriniar, Ake, Osterwolde ve Semedo bugün gösterdi ki Fenerbahçe orta sahaya kadar çıkan ve presi de tam ortada değil daha ileride yapmayı hedefleyen bir takım.
0: Ciku'ya da yaptırıyordu onu
1: Cicu'ya
0: mesela.
1: da yaptırıyor. Bugün de Osterwolde'yi çok çıkarken gördük. Ake bir yerde taç
0: Evet.
1: çizgisine doğru 2-3 kere bastı. O yüzden burada bir farklılık var. Şimdi zaten aslında gelmek istediğim nokta bu. Bu oyun bu kadar önde konumlanarak ve bazen de geçiş yeme riskini kabul ederek oynanacaksa bu merkezde olmaz. Ya
0: Mümkün.
1: zaten Bartu olmayacak
0: Mümkün.
1: bence
0: Bence
1: yani
0: Fred de
1: şeyde
0: olmayacak bu
1: de.
0: arada yani.
1: Ama olmaz. Olmaz dediğim konu da Kante gidecek. Şu olacak, bu olacak değil. Yok yani.
0: Bunu oynama o zaman. Yani
1: Bunu
0: Kante gideceksin.
1: şimdi o takımda Tadic, Dzeko, İrfan, Szymański 3 tane basmayan ama Tadic gibi çok iyi konumlanan bir tane çok iyi presçi vardı. Burada Kerem, Vedat o pres konforunu önünde
0: Sağlar.
1: sağlayabilecek oyuncular. Ve arkalarından Kante, Guendouzi gibi çok bu konuda lüks olan iki oyuncu
0: Evet. O
1: getirebiliyorsun.
0: zaman Greenwood'u da taşıyabilirsin. Asensio'yu da
1: Asensio'yu da
0: taşıyabilirsin.
1: taşıyabilirsin. Yerlerini değiştirebilirsin. Daha geriye çekebilir. Yerlerini öne gönderebilirsin. Çünkü belli ki sen rakibin ceza sana doğru gelirken ki ceza yiyi çevresinde basmaya başlıyorsun. Farklı bir şey var. Yanlış oyuncularla. Kante yok şu an farkındayım. O ayrı bir konu. Ama ya bugün mesela İsmail oynayamaz bir konumda mıydı?
0: Ben
1: Oyuna
0: bekledim oyuna
1: sonradan girdi.
0: girmedi
1: Aynı
0: de.
1: anlamı
0: Ya
1: da.
0: bir de Fred en son çıktı mı çıkmadı mı Fred ya en son?
2: Fred çıkmadı. Bitirdi
0: Çıkmadı.
2: maçı.
0: Abi demek ki ben demin söylemeye geliyorum. Belki de İsmail Hoca'nın verdi. İsmail Hoca mutlu performansından. Ya biz Fred'e yüklendik ama belki hoca bunları istedi. Ondan o da yaptı. Ya bir adamı 90 dakika tutuyorsan sahada istediklerini
2: İsmail
0: yaptığını
2: ısındı,
0: hissettiriyorsun.
2: ısındı da
0: İsmail
2: girmedi.
0: bütün maç ısındı ya.
2: Evet.
0: İsmail 10. dakikada ısınmaya başladı. Ya 80 dakika falan ısındı İsmail kenarda. Hiç girmedi.
2: Şöyle düşünmüş olabilir mi Murat abi? Fred'in oyunda kalmasıyla alakalı. Yani top zaten hep bende.
0: Tamam.
2: Bende kalıyor. Skoru da 1-0'da olsa aldım. Yani evet çok da risk almama gerek yok. Şimdi İsmail'i oyuna alırsam ve topla ilişkisi biraz daha zayıf ya Fred'e göre. Hani top bende daha sağlıklı kalamaz gibi mi düşündü acaba
0: Ya
2: İsmail
0: muhtemelen
2: Kaya?
0: öyle düşünmüştür. Yoksa hani bir mantık içerisinde yürüyor da ben onu şöyle bakıyorum ama Fred'i sonuçta biraz Asensio'yu öne koyup Fred'i arkaya aldı ya.
2: Evet.
0: Yani orada da İsmail Guendouzi daha fazla o takımı öne itme açısından bence daha faydalı olur. Daha enerjisi yükselirdi. Şimdi İsmail ne kadar topla ilişkisi Fred kadar olmasa da enerjisi de Fred çarpı 5.
2: Orada bir kaptırırsın, bir daha kapar.
0: Geri dönüp
2: Pozisyonu
0: alır en azından
2: alır.
0: İsmail onu.
2: Evet.
0: Bilmiyorum hani İsmail'in belki şimdi Allah mutlu etsin orada.
2: Belki.
0: Düğün oldu belki yani bugün oynatmak istemediler
2: Evet.
0: ama o zaman ya mesela benim de en büyük takıntım baba oynat alma kadroya.
2: Isınınca insan
0: İki gün
2: bekliyor.
0: izin ver yani. İki gün izin ver. Bu maçı alma. De ki oğlum sen 2 gün hazırlan biz seni orada oynatacağız da. Yani aldın, ısındırdın. Sen Musaba'yı hiç ısındırmadın. Demek ki Musaba yok zaten aklında senin. Onu anladık bugün itibariyle. Musaba, İsmail Kartal'ın planlarında yok zaten olmayacak. Ona girmiyor yani
2: Zaten
0: o
2: o zaman
0: kontenjana.
2: oyuncu göndermesi lazım zaten illaki Fenerbahçe'de.
0: Ha.
2: Musaba onlardan bir
0: Bir
2: tanesi olacak
0: tanesi.
2: belli ki.
0: Yani onun için bilmiyorum yani hocanın tabii maç sonu neler söyleyecek. O da birazdan herhalde gelir. Yani dediğim
2: Yani
0: gibi
2: evet
0: yani ilk
2: hani
0: maçtan da çok da yüklenmek istemiyoruz. Sanki böyle biz sanki Fred'le bir derdimiz varmış gibi ama dediğim gibi belki de Fred'den bu rol istedi hoca şimdi. O
2: olabilir
0: zaman da
2: tabii.
0: biz dediğimiz
2: Ama
0: her
2: işte
0: şey boşa
2: yani
0: düşer yani. Bu arada senin söylediğin oyunu pardon lafını bölüyorum.
2: estağfurullah.
0: Sen dedin ya şimdi Aziz Yıldırım bir oyun söyledi. Dedi ki ben onu oynatan hoca istiyorum. Yani ne ben
2: 30 metre.
0: İngiltere'ye gittim de 30 metre oynanacak bu oyun dedi. Zaten biz bu oyunu 30 metrede oynamak istiyorsak abi sen Kante Genuzi'ye mecbursun.
2: Mecbursun.
0: Yani böyle Fred'le Bartu'yla olmaz o iş. Yani Kante Genduzi, İsmail de backupları
2: Kesin. Hatta
0: orada.
2: belki bir tane daha lazım
0: Belki bir
2: oraya.
0: tane daha
2: Yani
0: lazım
2: bir
0: oraya.
2: tane daha
0: Ya
2: lazım Fred'den
1: zaten
2: sonra.
1: U23'ten oraya gelmeli takviye.
2: Evet.

0: Yani bu Brezilyalı bir çocuktan bahsediyorum. Andre. Öyle bir oyuncu mu o? Ben tanımıyorum oyuncu.
1: Ben de hiç.
2: Yani çok izlemedim.
0: Diğer Emirhan İlkan adı bile geçti. Yani öyle diyeyim yani.
2: Olabilir. Geldi sakatlanmış.
0: Yalnız onun galiba evet biraz sıkıntı
2: geçmiş
0: olmuş.
2: Olsun ama yani Fenerbahçe'nin oraya sayı olarak da zaten evet Kante tamam, Genduzi tamam ama 50 maç, 60 maç, hocanın tabiriyle 70 maç olacaksa zaten birer de yedeği olması lazım. İsmail Tek yedeği şu anda bu ikilinin. Fred'in gideceği senaryoda.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, tatilde, yollarda olan ve Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden programını bekleyen Radyo Gol'ün en değerli, en kıymetli paydaşları olan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden ve yürekten merhaba diyorum. Takvimlerin şöyle bir baktığım zaman, kaçıydı bugün ya? Hakikaten ona yazmayı unutmuşum. 22'si. 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösterdiği çok sıcak bir İstanbul gününde, her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı özelliğini taşıyan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme hoş geldiniz. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Midland maçı öncesi basın toplantısı sebebiyle birazcık geç başlıyoruz bugün ama telafi edeceğiz. Sürpriz bağlantılarımla şimdiden müjdesini vermiş olayım. Çünkü saymadım ama 1, 2, 4, 6, 8 tane spor yazarı da sırayla bekliyorlar. Bakalım, inşallah vaktimizin yettiği süresince de onları da almaya çalışacağım. Dünden beri Instagram üzerinden, Çağatay Hoca adresi üzerinden, yayından sonra da bana ulaşan ve karşılıklı sohbet ettiğimiz bir sürü dinleyicimiz vardı. Özellikle dün akşamki Fenerbahçe maçı ve sonrasında yorum isteyenler oldu. Ama şu kadarını söyleyeyim, dün statta da canlı izlediğim maçta Fenerbahçe'de en önemli değişim bence mentalitedeydi. Çünkü çok hızlı oynamayan bir Fenerbahçe'ye alışıkken, çok hızlı oynayan bir Fenerbahçe topu kaybettiği anda 3 kişiyle birden kurulan baskılı ve hızlı geçiş hücumları en çok dikkatimi çeken hususlardı. Bunları da söylemiş olalım. 0212 273 10 10, 0542 273 10 10, ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler diyoruz. Tabii gündemin en önemli, en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'nin kapıyı Talisca'yla açtığı dün akşamki maçtı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gorni tek golle geçti ve 4. İsmail Kartal döneminde ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkan Kanarya, Polonya ekibi karşısında 37. dakikada frikikten Anderson Talisca'nın attığı golle öne geçti ve taraftarının desteğiyle de baskısını sürdürüp Fenerbahçe'de Talisca ve Bartu'nun da iki topu direkten döndü. Bunu da atlamayalım. 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak rövanşta temsilcimize tur içinde beraberlik yetecek. Evet, mesajlar yağmaya başladı. 0212 273 10 10 ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine sizler de ulaşabilirsiniz. Hemen Instagram'dan takibi alan beni Ahmet Dönmez'e çok teşekkür ediyorum. Dün yayında söyleyememiştim ama Mahsun Orhan Bey, Muro varmış, Murat Yılmazer, yine Instagram'dan takibi alan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Uğur Çalık

0: Bu arada tabii ki sizleri sevindirecek geliştirmeler var sevgili Beşiktaş taraftarı. Çünkü az sonra yapacağım açıklamalar, vereceğim bilgilerle daha da çok sevinebilirsiniz deyip burada bence en tatlı yerinde bırakalım. Uğur Meleke demiş ki bu futbol federasyonu ne işe yarıyor gerçekten? Bir ön elemeler ülkesi olarak 2026-27 sezonunu dün gece itibariyle açtık. Türkiye ikincisi Fenerbahçe, Polonya ikincisi Gornik'le karşılaştı. Temsilcimiz baştan sona üstün bir oyun sergiledi. %80'lere varan bir toplu oynamayla müsabakanın tamamına hükmetti. Bu hükümranlığın tabelaya tam anlamıyla yansımamasının ana sebebi ise bence şuydu. 70. dakikaya kadar 3 ön libero tipli oyun yani kimleri kastediyor? Fred, Bartu ve Genduzi'yi bahsediyor Uğur Meleke. Bir arada oyunda tutmak. Oyun tamamen 3. bölgede oynanıyor. Topa sahipsiniz ama yaratmanız gereken kadar pozisyon yaratamıyorsanız sahadaki kreatif isim sayısını daha erken arttırmak lazımdı sanki demiş. Ben de katılıyorum çünkü Bartu, Fred ve Genduzi aynı anda oynamaz. Oynamamalı da. Fenerbahçe elbette Gorni'yi deplasmanda da yenecek güçte ancak sonraki turlarda muhtemelen Sturm, Hertz, Lyon, Bodo gibi maçlar öncesi sahada toplam kaliteyi arttırmak gerek. Dün ilk 11'de başlayanlardan sadece Talişka, İrfan'a kaliteli oyuncu etiketi koyabiliyorsunuz demiş ama benim dün geceki maçta en çok beğendiğim isim Semedo'ydu. Asensio, Oğuz ve Greenwood girince sahadaki toplam kalite arttı. Ancak playoff'ta mesele Lyon gibi bir rakiple eşleşirseniz daha fazla kalite gerekebilir. Fenerbahçe yorumu yapmış ve son olarak da şunu eklemiş Uğur Meleke. Eğer her şey yolunda giderse bu sezon 4 takımımız 18-25 Ağustos tarihlerinde playoff turu oynayacaklar ve o 2 playoff maçı arası yine lig müsabakalarını erteleme konusu gelecek gündeme. Kamuoyunun bir kısmı erteleme fikrini çağ dışı bulacak, diğer kesimse Hollanda, Belçika gibi ligler ertelemeyle avantaj sağlıyor diyecekler. Her sene yapılan o kısır tartışma bu yılda tekrarlanacak sıfırdan diyor. İnsan ister istemez şunu düşünmeden edemiyor. Biz her yıl bu playoff turunu oynamıyor muyuz? Her sene aynı sorunlarla yüzleşmiyor muyuz? Neden kalıcı bir formül üretmiyoruz öyleyse? Süper Ligi 14 Ağustos'ta değil 7'sinde başlat, 21 Ağustos hafta sonunda hiç lig oynatma, bu kadar basit. Keşke ülkede bu konuları önceden düşünen, kalıcı çözümler üreten bir kurum olsaydı değil mi? Futbol Federasyonu gibi mesela, var mı öyle bir kurum bu ülkede? Ne işe yarıyor gerçekten? Neyle meşgul bu Futbol Federasyonu demiş Uğur Meleke Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında. Evet, gelen mesajlarınızı okuyacağım ama onun öncesinde çok kaliteli, çok değerli spor yazarlarımız var. Onlardan bir tanesi de serbest gazeteci Serdal Kalaycı. Anadolu Ajansı'ndan hepiniz tanıyorsunuz, HT Spor'dan hepiniz tanıyorsunuz. Sevgili Serdal, sen biraz önce televizyonda değil miydin?
1: Evet hocam, çok yoğunuz bu aralar.
0: Evet, işler yoğun. Hayırlı bereketli işlerin olsun sevgili Serdal Kalaycı. Dün akşam da basın toplantısına çok da güzel bir soru sordun. Seni de tebrik etmek istiyorum bir meslektaşın olarak.
1: Teşekkür ederim Serdal hocam.
0: Evet, dün lütfen mikrofonu sana bırakayım.
1: Hocam evet, yoğun bir akşamda, aslında yoğun bir Avrupa haftası. Bu akşam Başakşehir, yarın Beşiktaş, umarız diğer iki takımımız da Avrupa kupalarına güzel başlangıçlar yaparlar ama tabii dün akşam güzel bir başlangıçtı. Şöyle ki güzel bir başlangıç. Galibiyetler her zaman değerlidir, kıymetlidir. Bunu asla birazdan söyleyeceklerimi sırf eleştiri olarak algılamasınlar dinleyiciler diye söylüyorum. Galibiyetler gerçekten kıymetlidir. 1-0 tabii ki bir avantajdır. Mutlaka ki hani sezona başlangıç olduğu için ve güçlü bir başlangıç olur. Tribünleriniz coşkulu, siz sahada coşkulusunuz. Çok coşkulu bir Fenerbahçe vardır. Rakibi de zaten böyle savunma güvenliğini ön planda tutup fırsat yakalayıp gol arayacak, etkili olacak şekilde. Zaten bunu hocaları da çok net açıkladı yani maçtan sonra. Yani Fenerbahçe karşısında belli ki bir kalite farkı, güç farkı, ona göre farklı bir oyun tarzı seçmiş. Biz Gornik'i bundan bir hafta önce, 5 gün önce diyelim, Süper Kupa, Polonya Süper Kupa mücadelesinde %50'ye %50 Leh Poznan karşısında izledik. Yani orada da bayağı kafa kafayaydı maç. Yani 400'e yakın pas yapmış iki takım vardı. 3-1 yenildiler. Yenilgilerinin sebebi bence sezona onlar da tam hazır değil. Fiziksel olarak ikinci yarıda düşmüşlerdi. 1-1 biten bir yarının ardından ikinci yarıda iki gol yediler. Bu çok net, barizdi. Ya zaten

0: oyuncu anlamında Fenerbahçe'nin kalitesine erişebilecek bir takım asla değil. Yani buradan hani küçümsediğim sonucu çıkmasın lütfen. Çünkü sadece oyuncu kaliteleri maçları belirlemiyor. Maçları hepimiz biliyoruz ki sahada mücadele eden, o mücadeleyi bütüne yayan, en az hata yapan kazanıyor. Ve geçmişte de çok gördük. Özellikle Avrupa mücadelelerinde en çok ön plana çıkan şey en az hata yapanın kazanması. Ya biz geçmişte de böyle çok zayıf gördüğümüz takımlara karşı kulüp takımlarımızın kaybettiklerini gördük. Burada da aynı senaryo geçerli olabilir. 1-0 elbette güzel ama ben sorduğum sorunun temelinde de aslında biraz önce o televizyon yayında da, HT Spor yayında da belirttim. Fenerbahçe'nin yani bütün maçı domine etti. Oyun üstünlüğünü, topu aldı, alanı aldı. Özellikle ikinci yarıda rakibi tamamen geriye itti. Yani ikinci yarıda Gasparic şunu söyledi. İkinci yarıdaki oyunları da yine ilk yarıdaki gibi geçiş arayan bir oyun olacaktı ama Fenerbahçe buna müsaade etmedi. Yani orada topu kaptırdığında bile karşı baskı yaptı. Topu geri kazandı. Kompakt kalabildi Fenerbahçe. Bir noktadan sonra artık Gornik için şu görülüyordu. Yani 1-0'dan fazla skor olmasın. En azından ikinci rövanşa umutlarımız canlı olsun. Bu futbolu oynamaya başladılar. Bu sefer hiç çıkmadılar ikinci yarıda. Tabii Fenerbahçe için neden zor olacak ikinci maç? Gornik'in oyun tarzı tamamen bu değil. İkinci rövanşta tamamen kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklarken yani kendi oyunlarını sahaya yansıtabildikleri ölçüde Fenerbahçe karşısında da şanslar artacak. Coşkulu bir taraftar kitle olduğunu duyuyoruz. Zaten hani bu internetten baktığımız zaman maçlarıyla ilgili böyle görüntüler bulduğumuzda öyle gerçekten orada takımlarına bir ikinci, 12. adam gücü vereceklerdi mutlaka. Fenerbahçe için zor olacak. Fenerbahçe bu kadar rahat da çıkmayacak. Her ne kadar 1-0 avantajlı olsa da daha saldıran bir Gornik görebiliriz. Yine orada kalite farkları belli olacak ama yine Fenerbahçe'nin takım savunması, aslında bunu ben hep vurguluyorum Şahit Hocam. Her ne kadar hazırlık maçlarında seviyesi düşük takımlarla karşılaşmış olsa da bir mücadeleyi 90 dakikaya yaymak çok çok önemli. Yani bu basit bir kelime gibi gelebilir ama orada süreklilik var çünkü. 90 dakikaya yaymak demek devamlılık demek, süreklilik demek. Tabii fizikseliniz de buna müsaade ediyorsa yapabilirsiniz. Ve Fenerbahçe'de bu potansiyeli sergileyecek oyuncular var mı? Kesinlikle fazlasıyla var. İsmail Hoca'nın da vurguladığı gibi basın toplantısında Fenerbahçe'nin en ciddi hazırlanması gereken maç 29'unda çarşamba günü deplasmandaki maç, ki Fenerbahçe 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yok. Bu çok büyük bir kayıp. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için 12 yıldır şampiyon olamıyor diyoruz ama aslında 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına gidemiyor. Bırakın sportif başarıyı, ekonomik kaybı bir düşünün hocam. Her sene şu anda yaklaşık hiçbir şey yapamasanız da grupta 35-40 milyona yakın euroyu, parayı kasanıza koyuyorsunuz. Ha geçmişe doğru daha düşüktü bu bedeller ama
1: tabii ayak başı zaman, parası
0: hocam devasa boyutta bir para yapıyor. Neleri kaçırdığını kulübün görüyorsunuz. Yani bu Süper Lig şampiyonluğunu kazanamamaktan da öte bir sorun bence. Dolayısıyla Fenerbahçe bu sene buna çok ciddi bakıyor ki bunu maç öncesi basın toplantısında İsmail Hoca da bunu vurguladı. Aslında hocalar hep sportif başarı der ama İsmail Hoca hem ekonomik hem de sportif açıdan önemli dedi. Kulübün de nasıl baktığını buradan anlıyoruz. Doğru bir bakış, bu yönde hareket edilmesi gerekiyor. O yüzden çok ciddi bir maç, ikinci yarının asla hafif almaması gerekiyor ki 1-0 vurguladığımız gibi riskli bir skor, size turu aldığını asla dedirtmeyen bir skor. Ben hocaya ya bu kadar oyun yoğunluğuna rağmen bu skor aradaki bu büyük fark, oyun üstünlüğü ile skor arasındaki büyük fark sizi endişelendirmiyor mu diye. Yani, yıllardır futbolu takip eden bir futbol sever olarak aynı zamanda. Tabii takımlarımızın hepsinin Avrupa'da başarılı olmasını istiyoruz da beni endişelendirdi açıkçası yani. Çünkü geçen sezonki Fenerbahçe'yi hatırladık. Bir fark ortada yoktu gerçekten de. Ortadaki bir fark ilk yarıda ilk 45 dakika izlediğimiz Ake vardı. Bir de ikinci yarıda son bölümde 83'te oyuna alınan Greenwood vardı. Tabii onların da katkısı Greenwood'un ilerleyen bölümde tabii ki artacaktır. Dün o 12 dakikalık bölüm için Greenwood'u değerlendirmek adına çok önemli bir süre değil elbette ama yine de hani neler yapabileceğini, nelerde olabileceğini, yani sağ için nelerde konumlanacağını biraz bize gösterdi. Daha zaten o 86. dakikada o kornerdeki o kafa vuruşu aslında onun fiziksel olarak hala ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Çünkü fiziksel hazır bir Greenwood olsaydı o kafayı gol yapardı. Yani ben ona eminim. Ve hızlı bir oyuncu olduğunu, yine temposu düşük olduğu halde hızlı bir oyuncu olabileceğini bize gösterdi. Tabii çok yorum yapmaya müsait bir süre değil 12 dakika. Ama Ake ne kadar üst düzey bir savunmacı olduğunu bence dün o 45 dakikada gördük. Çünkü bize geçen sezon Milan Škriniar'ın geriden top çıkarması hep Fenerbahçe adına çok pozitif. Yani geriden oyun kurulumunda %90'ların üzerinde pas isabeti olan bir oyuncu. Savunmasını zaten biliyoruz. Yanına aynı temiz oynayan karakterde bir oyuncu geldi. Bence Fenerbahçe savunması bir lider daha kazandı. Bu anlamda Fenerbahçe için bir kazançtır. Evet, ilk yarı oyundan çıkarken ilk yarının ardından bir ağrısı olmuş. Bunu İsmail Hoca vurguladı. Tabii akıllara hemen şey geliyor. Yani Hake'nin bir sakatlık geçmişinin biraz böyle kalabalık olduğunu biliyoruz. Her ne kadar geçen sezon o kadar yoğun bir sakatlık süreci yaşamamış olsa da bir önceki sezon yani 2024-25'i yoğun sakatlıklarla geçirdiğini biliyoruz. Onu korumak adına o ağrıyı hissettiği için oyundan almış olabilir. Belki başlatmayabilirdi aslında. Dünkü Gornik karşısında Hake sahada olmayabilirdi. Yani bence çünkü Osterwolde de dün iki bölgeyi birden oynadı. Zaten hani alışık olmadığı bir bölge değil zaten. Sol bekle başladı, sol stoperde tamamladı. Hoca çok iyiydi. Savunma kompaktlığı çok iyiydi Fenerbahçe adına. Keşke rövanşa daha fazla şey bıraksaydı. Keşke oyun üstünlüğünü konuşmuyor da 3-4 farkı konuşuyor olsaydık, öyle diyeyim. O bakımdan biraz endişe verici. O bakımdan çok ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir maç. Yani Fenerbahçe turu bitiremedi. Turu kapatamadı kapıyı tamamen rakibine. Hala rakibinin umudu canlı duruyor. O yüzden Fenerbahçe sanki ilk maça çıkıyormuş gibi ciddiyetle bir 90 dakikaya daha çıkacak. Görünen o şimdilik.
1: Dinleyicilerimizden Kenan Köroğlu diyor ki Serdal Bey'e de sevgiler. Polonya takımı etten duvar ördü. İsmail Kartal uyudu. Kanatlardan sıfıra inip ortalar yapmalıydı Fenerbahçe demiş. Sen de Fenerbahçe'yi izledin canlı olarak. Sevgili Serdal Kalaycı, daha önce izledin Fenerbahçe ile dün akşamki Fenerbahçe arasındaki en büyük fark sana göre neydi? Ya da özellikle kimin performansı seni daha çok etkiledi diye bir soru sorsam.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi az önce de söyledim ya, geçen sezonki Fenerbahçe'yi gördük diye. Burada bir fark var aslında. Şöyle var. Geçen sezonki Fenerbahçe'de tamam, yine kapalı savunmalar karşısında zaten özellikle sezonun ikinci yarısındaki santraforunuzu elinizden çıkardıktan sonra yani bir Sidiki Şerif alındı ama o ne kadar az kullanıldı hep beraber gördük. Asıl mevki 10 numara olan bir Talisca'yı santrafor yapıp ondan verim almaya çalıştık. Her ne kadar çok sayıda gol atsa da Fenerbahçe adına Talisca bir yere kadar o ceza sahasındaki bitiricilik çok farklı bir şey. Dış şut bitiriciliği çok farklı bir şey. Dış şut artık yapamıyorsanız ceza sahası içinden başvurduğunuz bir yoldur. Fenerbahçe dün de tabii yani 88 ceza sahası girişinde orada kaliteli bir gol pozisyonu üretememesi, oradan bir gol bulmaması, duran toptan ceza sahasının dışından atması bize doğrudan geçen sezonki Fenerbahçe'yi hatırlattı. Ama fark şu, ona söylemeden direkt atladım, başka cümlelere geçtim. Fark şu bence, geçen sezonki Fenerbahçe'de oyunda kopuşlar oluyordu. Yani o bu tarz bir oyunda rakip tamamen geriye kapandığında, etten duvar olduğunda kendi oyununda da artık pas yap pas yap bir yere kadar, bir yerde oyunu yavaşlattığında, Fenerbahçe'nin kendi kendine oyunu pasla yavaşlattığında kendisi de bu tuzağa düşüyordu. Bu sefer onu görmedik mesela. Yani dünkü maçta kesinlikle o oyundan kopuşu yaşamadı. Ha, bu Gornik maçına özel bir durum muydu? Gornik gerçekten özellikle ikinci yarıda yarı sahanın ötesinde neredeyse böyle gidememiş olması mı bunu bize bu şekilde gösterdi? Bunu bilemiyorum tabii ama dün en büyük gördüğüm fark geçen sezonla hücum karakteri anlamında aynı Fenerbahçe ama oyunu tutuş anlamında 90 dakika boyunca sahadaki o konsantrasyonu sağlama anlamında bence bir tık ötede, bir adım ötede bir Fenerbahçe vardı. Bu biraz şeyden de olabilir tabii. Bir sonraki maçlar, bundan sonra izleyeceğimiz maçlar bize biraz daha net fikir verecek. Hala biliyorsun transfer denilimi devam ediyor. Hala eğer 16-4 kuralı kalacaksa gerçekten federasyon dediği gibi, hala hangi oyuncular gidecek, hangiler kalacak konusunda bazı mevkilerde şüpheler var. Bunun da bir yansıması olabilir. Yani futbolcuların her biri son ana kadar %100'lerini vermeye çalıştıkları için böyle bir oyun tarzında görmüş de olabiliriz. Yani bunu da açıkça belirteyim. Dediğim gibi daha fazla Fenerbahçe'yi izledikçe aslında sezonun bütününde böyle kalabilecek mi? Bütün bir maç boyunca kompakt kalabilecek mi? Yani tek fark oydu bence. Diğer hepsi, ben geçen sezonki Fenerbahçe'yi izledim. Yine çoğu maçta olduğu gibi çoğunlukla topa sahip, oyunu kurmaya çalışan, o işte rakibi açabiliyorsa tehlikeli olmaya çalışan, rakibi genelde açamayan kapalı savunmalarda dış şuta yönelen, kenar ortalarından fazla verim alamayan, aslında kenardan çok da orta denemesi yapmayan içeride bir merkez santrafor olmadığı için kafamdaki Fenerbahçe adına endişeler bu. Yani eğer Muriç'in varlığı ki yani sakat

0: dönüş sonrası Fenerbahçe'nin de hücumunda o rakip ceza alanlarındaki oyun kombinasyonlarında nasıl bir fark yaratacak? Bu kadar içeriye kat eden oyuncu varken bu da biraz böyle soru işaretleri barındırıyor bende. Yani ben o yüzden hep Fenerbahçe'nin transfer politikasında biraz da böyle çizgiye inip içeriye orta yapan oyuncu da çok beklerdim. Mesela hala bir şu beklentim sürüyor. Yani dün akşam Kerem Aktürkoğlu performansı kaybettiği toplardan ötürü düşük geliyor insanlara ama baktığımızda Kerem Aktürkoğlu'nun hücuma katkısı, hücum verileri o ceza sahası içerisine getirdiği toplarda üst düzeydeydi. Yani 45 toplu buluşmasında 15 yanılmıyorsam ya da 17 top kaybı var. Bu çok yüksek. Bu da aslında çok riske girdiği için bunları yapıyor. Bunu da belirtmem gerekiyor. Yani doğrudan Kerem'i eleştirirken ama işte tribünden izlediğiniz zaman bu o top kayıpları özellikle iyi çıktığınız bir hücumda yapılmış bir top kaybı o ana kadar yaptığınız bütün olumlu işleri siliyor. Böyle görünüyor. Maç sonunda istatistiğe baktığınızda aslında 4 tane kilit pas verdiğini veya işte orada kendi oyun takım arkadaşınıza bir oyun alanı açtığınızı orada kimse dikkat etmiyor. Tabii ben burada Kerem'i savunmaya çalışmıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kerem'in o getirdiği topların etkili olması için çok daha farklı bir oyun tarzına ihtiyacı var yani Fenerbahçe'nin. Şimdi Fenerbahçe Muriç'in yanına bir santrforda aldığı zaman aynı Muriç karakterli bir santrfor mu alacak yoksa geriden koşan bir santrfor mu olacak? Bu ki bence farklı karakterli hücum eden bir santrfora ihtiyacı var ki bu hücum çeşitliliğini artırır Fenerbahçe'nin. Yani Muriç gibi kendi oyun tarzının güçlü bir santrforun yanında ceza alanına koşu atan bir santrfor Fenerbahçe'ye çok daha farklı hücum çeşitliliği ve oyun kombinasyonu getirir. Burada beklentim dediğim şu aslında sola böyle çizgiye inip iyi ortalar, isabetli ortalar yapabilen bir oyuncu peşine düşer mi Fenerbahçe'nin diye bekledim. Şimdiye kadar transfer sözünde duymadık ama yine bir iki transfer yapabiliriz sözünden biraz hareketle İsmail Hoca'nın. Evet. Birinin santrfor, birinin gerçekten işte sağda Greenwood var, sola da Kerem'e iyi bir alternatif oluşturacak bir adam bulunabilir mi bana düşündürmüyor değil hala. Yani çünkü Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman hala inanılmaz alternatifli, çok sayıda alternatifli bölgeleri var. Zaten transferde elenecek futbolcu sayısı da çok takım kurgusunda, takım yapısında. Yani Fenerbahçe için dün akşam aslında son soruydu, bir gazeteci arkadaşımız yine sordu yabancı kuralıyla ilgili. Burada bir beklenti var belli ki hala. 10+4
1: 12+2
0: evet yani geçen sezonki gibi hala devam edecek etsin beklense hala sürüyor. Biz konunun kapandığını düşünüyorduk gazeteciler olarak ama dün İsmail Hoca'nın konuşmasından sadece bir serzeniş olmadığı izlenimini de aldık, onu da söyleyeyim. Yani bir beklenti var ve hala bir aksiyon alınmamış olması da bu beklentinin kuvvetli olduğunu bence gösteriyor. Yani çünkü artık böyle Fenerbahçe'nin kiralama yöntemiyle veya satış yöntemiyle özellikle geçen sezon bu şekilde elinden çıkardığı oyuncular konusunda hamleler yapmasını bekliyorduk ki bir şeyler olmaması da bir beklentinin olduğunu bence gösteriyor. Dün akşam İsmail Hoca'nın açıklamaları da bunu bence çok kuvvetlendiriyor. Bakalım göreceğiz. Bu süreç aslında transfer politikasına da yön verecek gibi duruyor. Sadece Fenerbahçe'nin değil zaten İsmail Hoca'nın anlattığı gibi 14-15 takım bunun bu sürecin 10+4 ile bu sezonda sınırlandırılmamasını talep ediyor. Çünkü çok sıkıntıdalar. Çünkü bu uyum sürecini aşamadılar. Fenerbahçe de aşamadı. Bir türlü yapamadılar. Yani tabii ki kurallar olsun, kimse kural olmasın demiyor ama yapamadılar. Yani neticede bu kulüpler geçen sezonda son dakika revizesiyle 12+2 gitti. Yani 10+4 olması gerekirken işte hal böyle olunca ayağını yorganına göre uzatamıyor. Çok güzel bir atasözümüzdü. Çok severim. Ayağını yorganına göre uzatamıyor maalesef. O şartları uyum sağlayamadı. Bugün zor durumda. Dün akşam İsmail Hoca'nın serzenişi de o zor durumu çok iyi anlatıyor Çağatay Hocam. Haklı mıyım bilmiyorum.
1: Haklısın bence. Çünkü görüşlerine katılıyorum.
0: Yönetilemeyen bir süreç değil mi? Gerçekten evet. Yönetilemeyen bir süreç.
1: Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de Serdal Kalaycı'yı dinliyoruz. Serdal sana çok sorular var. Müfit Bey diyor ki İrfan Can, Kerem, Fred nasıl oynayabiliyor bu takımda? Serdal Bey yorumlarsa çok seviniriz demiş. Ümraniye'den Murat Bey diyor ki büyük takımlar küçük takımlara karşı orta çekip gol atma stratejisini bırakmalı. Fenerbahçe büyük balık olduğunu anlamalı. Acımadan doğrudan saldırgan olmalı. Fenerbahçe'ye yazık oluyor. Dün akşam Fenerbahçe değil, Talişka kazandı. Fenerbahçe yine kayıp. Bence Vedat Muriç takımın dördüncü forveti olabilir. Üç tane saldırgan hareketli forvet lazım demişler. Yine sana selamlar var Yılmaz Bey'den. Sadece teknik direktör değişiyor. Sistem ve kafa olarak aynı ya da oyuncu eksiklikleri vardı, ona bağlanabilir mi diyor. Misafirinize yani, sorabilir misiniz diye.
0: Aslında hocam gelen yorumlar, değerlendirmeler gerçekten de doğru, çoğu doğru. Yani doğru bakış açıları. Ama tabii hani transferdir, takım kurgularıdır, planlamalarıdır. O kadar hassas ki yani süper bir takımı bir sezonda yaratamazsınız, ortaya çıkamazsınız. Bunlar hep uzun süreli planlar gerektirir. Bizim de hep eleştirdiğimiz konu sürekli teknik adam değişimi, beraberinde getirdiği sürekli yeni yeni transferler. Aslında bizim büyük camialarımızdaki hep o şampiyonluk ve hemen başarı beklentisi bu noktaya sürüklüyor bu takımları. Yani bu camia baskısı, yani camia baskısı dedim, taraftar baskısı yönetimler üzerinde o kadar etkilidir ki işte bu yapılmaması gereken şeyler yapılıyor. Yani bugün takım gençleştirmek o kadar önemli bir şey ki. Yani bugün çok iyi bir takım kurabilirsiniz sezonu kovalayacak şampiyonlukla. Ama nasıl kurabilirsiniz? Doğrudan etki edecek oyuncu alarak. Nasıl? Bunlar da genelde yaş ortalaması yüksek oluyorlar. Yani tecrübeleri itibarıyla hemen sezonu tutabilecek, sahada potansiyellerini ortaya koyabilecek oyuncular genelde tecrübeli oluyorlar. Yani onlar da belli bir yaşa gelmiş oluyorlar. İki sene oynattığınız zaman sizin de artık, size de artık katkısı olmamaya başlıyor. Yani genç oyuncu alıp bunlara sabretmek en doğrusu. Ama işte bu sabrı göstermeyen en başta camialar oluyor. Yani kimse, büyük takımlar dediğimiz zaman bu sabrı göstermiyor. Bir sene hadi idare edilebilir. İkinci senede idare etmeyi kimse beklemiyor. Direkt şampiyonluk, direkt büyük başarı bekliyor. Bu da olmuyor işte aslında. Ve hep böyle bu birbiriyle o kadar bağlantılı ki beraberinde bize bu süreçleri yaşatıyor. Evet, Fenerbahçe'nin doğrudan çok sert hücum eden forvetlere, kanat forvetlere, ortadan oynayan orta saha oyuncularına ihtiyacı var ama ya bu da günümüzde bu karakterli oyuncuları transfer etmek, işte bir gördük Greenwood transferi ne kadar uzun sürdü, süreç aldı, ne kadar pahalı bir transfer. Kolay olmuyor bunlar. Yani dediğim gibi ne kadar sabır gösterebilirse camialar, ki bu zor, yine zor yani bunu yöneticiler de biliyor, yöneticiler de bunu kabul ediyor ama hiçbirisi o görevlere geldikleri zaman bu gördükleri gerçeği uygulayamıyorlar. Hep bir baskı altında kalıyorlar. Bir an önce takımları bir şeyler göstersin ortaya, tribünler dolsun, seyirci coşkuyla tribünlere gelsin istiyorlar ve aslında doğru olmayan hamleler yapıyorlar. Yani bugün isim vermeyeceğim, biraz hani böyle o konuyu eleştirmek istemiyorum ama işte yaş ortalamasına bakılmadan yapılan çok popüler transferler var. Yani bunlar günü kurtarmaya yönelik transferler olabiliyor maalesef. Yani o gün takımı ayağa kaldırabiliyor bu oyuncular ama gelecek için çok bir şey bırakmıyor. Bunları kabul etmek lazım. Şimdi camia, taraftar, tribünler hangi gerçeği seçiyorlar? Yani ortaya bir seçenek koysanız hangisini seçerler? Bugünü mü kurtaralım? Bundan sonraki 3 sene, bundan sonraki 3. senede mi şampiyon olalım? Yani ve güçlü bir takımla mı olalım? Baktığınız zaman kısa vadeyi seçecek olan çok kişi var. Maalesef böyle. Hep sorun olarak gördüğümüz şey de bu. Zaten bu bakış açısı da bize sürekli teknik adam değiştiriyor. Demin de dediğim gibi yani bu teknik adam değişiminde sürekli yeni futbolcu sirkülasyonu. Sürekli 7 tane al, 12 tane ver. 12 tane al, 15 tane al. Yani zaten işte yönetilemeyen bir transfer politikası var ve bugün federasyonun uygulamaya çalıştığı kurallara çok sayıda kulübümüz hazır değil maalesef. Bu durumlara gelmişiz. İşte Fenerbahçe özelinden konuşuyorduk. Fenerbahçe'de de Kerem, şimdi Kerem hala aslında popülaritesini çok kuvvetli elinde tutan bir oyuncu. Hala o tehlikeyi gösterebilecek bir oyuncu ki hani maliyeti itibariyle de Fenerbahçe'nin verim alması gereken bir oyuncu. Potansiyeli var mı? Yok. Gerçekten de bir gün potansiyelini ortaya koyamayacak bir Kerem olarak kendini gösterdiğinde Fenerbahçe, bence Fenerbahçe de ondan vazgeçer veya hangi takımda oynarsa ondan vazgeçer. Dolayısıyla Fenerbahçe o verimi ondan almak zorunda. Onda o potansiyel var. Biraz daha farklı da kullanabilir belki teknik adamlar. Yani geçen sezonki Kerem'i görüyoruz. Yani ben dün akşamki performansında aslında o top kayıpları üzerinden bakıldığında elbette eleştirilebilir. Burada tamamen yüzleri çok iyi oynatacağım ama gerçekten hücum katkısı biraz istatistiklerine bakıldığında yok değil. Yani dün akşam sahanın belki o kaybettiği toplar nedeniyle en kötüsü olarak görünen oyuncularından biri olsa da hiç hücumda etkisi olan, yani topun rakip ceza alanına taşınmasının etkili olan diğer futbolculardan hiç aşağı kalmamış, onu belirteyim açıkçası. Biraz böyle biz izlediğimiz maçları istatistik üzerinden de o ikisini bağlantılı değerlendirdiğimizde, maçı tekrar izlediğimizde bu artıları görebiliyoruz ama tabii hafızada kalan hep eksiler oluyor hocam, onu da, onu da unutmak lazım ki yani beklenti de çok yüksek olan bir oyuncu. Yani onun gibi bir kanat forvet için yani 88 kez rakip ceza alanına girmişseniz bir gol vuruşunuz olması lazım. Yani ben bunu asla es geçmiyorum. Bir gol vuruşunuz olması lazım. Kötü dendiğiniz gün bir gol yapmış olmanız lazım ki, yani dünkü kalite farkı çok ortadaydı. Yani bu rakibi küçümsemek için söylemiyorum asla. Dünkü kalite farkı çok ortadaydı. Yani ben futbolcuyum, ben iyi bir profesyonelim diyen bir Fenerbahçe hücumcusu için yani dün orada çok sayıda gol görmemiz gerekiyordu. Yani bunu asla pas geçmeyelim her ne kadar. Evet, oyun üstünlüğü Fenerbahçe'de diyorsak da dün bizim 3-4 tane, yani ben biraz yükseltiyorum, 4 tane falan gol görmemiz lazımdı hocam, yani bu çok net.
1: Sevgili Serdar Kalaycı, araya da gideceğim ama araya gitmeden o kadar çok soru var ki. Aziz Bey diyor ki İrfan Can kahveci ısrarı İsmail Hoca'yı bitirecek demiş. Fenerbahçe'de kimler kiralık gidecek diyor Muammer Bey, Amerika'dan yazmış. Greenwood kanat değil mi? Doğrudan forvet gerekiyor takıma demiş dinleyicimiz.
0: Kanat forvet. Ya forvet karakterli oynayan bir oyuncu, hepimiz biliyoruz. Yani sağdan içe kat eden sağ kanat oyuncusu ama çok içe kat edip içeride o hep dediğimiz aslında center for forvet ayrımı vardır ya hocam. Buna artık biz böyle birleşmişizdir. Forvet çok farklı bir oyuncu tipidir aslında. İşte Greenwood bir forvet aslında. Biz bunu şey anlamlandırıyoruz. Sağ kanatta oynuyor. Kanat forvet diyoruz. Sağdan içe kat eden, gol becerisi çok yüksek bir oyuncu. Center for farklı. Aslında Greenwood bence bir forvet. Evet. Bu Avrupa liginde böyle gerçekten. Bence bir forvet Greenwood.
1: Firas Bey diyor ki Fenerbahçe'nin kadrosunu kötü görmüyorum. Sadece golcü eksikti bu sene. O golcü olursa şampiyon olmak için engel kalmaz diyorum. Serdal Bey demiş.
0: Evet, ben de katılıyorum o fikre. Yani Muriç geldiği zaman daha da değişecektir oradaki oyun kombinasyonları. Yani en azından topu içeriye taşıyan oyuncunun müsait durumda gördüğünde belki hani yüzü kaleye dönük Muriç'i göremese bile Muriç'in duvar olup ikinci bir pas, ikinci bir top fırsatı olması için Muriç'e topu kazandıracaktır. Bu da geriden gelen bir başkasına, o zaten topu taşımış, yorulmuş oyuncuya değil de yüzü kaleye dönüp daha uygun durumdaki, müsait durumdaki bir oyuncuya şut fırsatı verecektir. Bu da bir gol olanağı sağlayacaktır. Mutlaka fark edecektir. Ya biz hala şey göremedik, o santrforlu, gerçek santrforlu bir Fenerbahçe nasıl olacak? Bu hala bizim merak ettiğimiz bir konu. Bu kadar oyuncu arasında.
1: Metin Bey diyor ki son bir soru daha alayım. Çağatay Hocam saygılar, konuğunuz Serdal Bey'in müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Yabancı kuralı hakkında düşüncelerine katılmıyorum. Yabancı kuralı önceki dönemlerde kulüplere tebliğ edildi. Trabzon, Beşiktaş ona göre transfer yapıyor. Yerli oyuncu alıyor, ona göre hareket ediyor. Fenerbahçe yöneticileri de teknik hocası da bu kuralları biliyor. Disiplin her zaman önemli demiş ama Serdal zaten öyle bir şey demedi. Yani değişecek diye bir yorum yaptığını hatırlamıyorum.
0: Yani şunu söyleyeyim hocam, benim burada çok kısa böyle bir özetleyeyim. Şimdi kurallara asla karşı değilim. Bir kere şunu söyleyeyim, bence kesinlikle sınırsız olmalı. Yani birbirimizle değil Avrupa ile rekabet ediyoruz. Ben sırf böyle bakıyorum olaya. Burada da federasyon ve kulüpler iki ayrı cephe değil. Ya tabii ki federasyon çatı kuruluş, Türk futbolunu yönetmekle yükümlü. En doğrusu neyse bir akıl olmak zorunda. Türkiye'de futbolcu yetişmesi için en doğrusu neyse onu yapmak zorunda. Ama bu işin içindeki en büyük paydaşlardan kulüpler. Yani bunu es geçemeyiz. Yani bu noktada federasyon ve her ne kadar tamam çok önceden planlanmış bir şeydi, sürekli revize ediliyor kulüplerin baskılarıyla. Bu da aslında kulüplerimize doğru hareket etmeden uzaklaştırıyor kulüplerimizi. O planı bir türlü yapamıyorlar. Bu sene de yapamadılar. Yani ben şunu asla demek istemiyorum. Yine taviz verilsin, yine kulüplerin canı ne istiyorsa öyle yapılsın. Bu demek değil benim anlattığım. Kulüplerimiz yine bu süreci idare edemedi. Buradan çok büyük kayıplar oluşacak. Yani bu konunun gerçekten son bir kez değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorum ben. Bu konu masaya yatırılacak, kulüpler bir tarafta olacak, bir tarafta federasyon olacak. bir milat çizgi çekilecek. Bu sene ya şöyle düşünelim ya, biz bir evin içinde yaşayan bir aileyiz. Bu ailenin içinde üçümüz beş kişilik bir aileyiz. Üçümüz hata yaptı ve bizim evimize de zarar veriyor. Maddi olarak zarar veriyor. Yani siz maalesef yapamadınız, bizim ev zarar etsin diyemeyiz. Yani burada iki ayrı kutup olarak düşünemeyiz. Türk futbolunun çok önemli iki paydaşı, bir tarafta çatı kuruluşu, yöneten futbol, yöneten Türk Futbol Federasyonu, kulüpler, bunları ayrı ayrı düşünemeyiz. Baştan da dedim ya, bizim mücadelemiz Avrupa ile birbirimizle olmamalı. Burada federasyon tamam devam ediyoruz, hadi rahat olun bu sefer de dediği zaman bence taviz vermiş olmayacak. İnanın işte hocam sen de biliyorsun, aslında bunu bütün futbol sahiller biliyor. Yani eldeki birçok oyuncu elden çıkarmak için yok pahasına kiralıyor kulüplerimiz. Bazen yüksek bedelli olduğu için yarısını bizim kulübümüz ödüyor, yarısını diğer kulüp ödüyor. O şartlarda gönderiyorsunuz. Yani bin bir türlü taklalar atılmak zorunda kalınıyor. Yani buradan kaybeden bizim ülkemiz oluyor. Yani burada benim tek derdim inan o. Yürütülememiş bir süreç var. Bu süreci adı taviz vermek olacaksa da bu sezon yürütmek için bir hamle yapılmalı. Ama 10-4'te kalacak, yok astığımız astık, kestiğimiz kestik diyorsak da öyle olacak. Zararlarını hep beraber çekeceğiz. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki bu sene 10-4'te kısıtlamış olmak bir şey kazandırmayacak Türk futbolu. +4 ne bir kere?
1: Serdal'cığım son olarak Gökhan Bey'e de kolay gelsin. Burada taraftar sadece şunu gözlemliyor diyor. İsmail Kartal eski futbolcularını korumak istiyor. Mesela Fred için Asensio'yu harcıyor. Taraftar buna kızıyor. Taraftar da biliyor ilk maç olduğunu demiş. Katılır mısın?
0: Görüntü onu gösteriyor. Ama dün aslında o imajı vermemek için basın toplantısında İsmail Hoca önümüzdeki maçlar için Asensio'nun da hazır olacağını düşündüğünü ifade etmesi bile ya onun da takım kurulumunda yerinin çok kuvvetli bir şekilde olduğunu ifade etmeye çalıştı. Belki biraz iletişim sorunu yaşıyor olabilir İsmail Hoca ama Fred tabii ki hafızasında, hocanın da hafızasında önemli yer bırakan bir isim ki onun döneminde çok etkili görmüştük Fred'i. Fred'le iyi anlaşıyor olabilir oyun anlamında. Belki o kafadaki düşündükleri oyun planında anlaşıyor olabilir. Onu kullanmak istemesi de bir teknik adam olarak pek doğal bir durum. Burada tabii o iletişim sorunu, Asensio krizi varmış gibi ortaya çıktı ama evet. Durum böyle değil aslında. Evet, Fred'e takımda yer açmaya çalışıyor olabilir ama Asensio'yu da kaybetmek istediğini hiç sanmıyorum.
1: Mustafa Bey demiş ki Sıddıkî Şerif sol forvet olur, Kerem ve İrfan bu takımda hamle oyuncusu olur demiş Mustafa Bey. Sevgili Serdal Kalaycı, süremizi de açtık. 20-25 hatta 30'a doğru şu an sorular da gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mıdır?
0: Başakşehir ve Beşiktaş'ımıza da iki takımımıza da başarılar diliyorum Avrupa'da. Çünkü Avrupa'da aldığımız puanlar hem onları ileriye taşıyacaktır hem ülke futbolumuza puan kazandıracaktır. Umarım bu akşam ve yarın akşam da Fenerbahçe gibi seviniriz.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Serdal Kalaycı. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar hocam.
1: Hoşçakal. Görüşmek üzere. Serdal Kalaycı'yı da uğurladıktan sonra bir yandan da mesajlarınızı da okumak istiyorum. Çünkü çok birikti. Buradan hemen açalım cep telefonumu. Yakup Kör ve Dursun Meral Instagram Çağatay Hoca adresinden. Ahmet Dönmez beni takip almışlar. Çok çok teşekkürler hepsine. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Serdal Bey sorar mısınız yeni gelen kanat oyuncusu kaç gol atar demiş Hakan Ogündür. Evet birazcık geç kaldık. Ramazan Bey diyor ki Ramazan Keserci, Çağatay Hocam tatilden sonra sizi dinlemek keyif, arkadaşların konuya gelişi biraz garip geldi. Bu yabancı kuralı ilk başlarda herkes tarafından Futbol Federasyonu ne derse olur gibiydi. Sonra yavaş yavaş esnemeler mi oldu anlayamadım. Takımlar elindeki yabancı futbolcuları çıkartamayınca yabancı kuralda esneklik mi istiyorlar? Ben bu konuyu tam anlayamadım demişler. Hiç vakit kaybetmeden canlı bağlantılarımıza devam ediyoruz. Çünkü sırada 4-5 tane arkadaşıma da söz verdim. Hepsine de saatleri vardı. Onlar da kusura bakmasınlar. Çünkü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına canlı girdiğimiz için birazcık geç başladık. Ve böylece aksamalar oldu ama sizlerden gelen istekler doğrultusunda biliyorsunuz Radyo Gold'ün de en çok sevilen programcılarından bir tanesiydi. Sizlerden de istek geldi. Alper Üstündağ alır mısın diye dün de geçen hafta da mesajlarınız geldi. Ben de Alper'i aradım. Alper de bu aralar çok yoğun. Çünkü taraftarların heyecanla beklediği Muhammed Salah her geçen gün Beşiktaş'a doğru daha çok yaklaşıyor. Öyle değil mi Alper Üstündağ?
2: Aynen öyle sevgili Çağatay. Geri sayım başladı.
1: Sesini duymak ne güzel Alper'cim.
2: Evet, sizlerin de öyle. Herkes özledim. Tabii ki 4 sene boyunca Radyo Gol ailesindeydim. Alper Üstündağ'la Kazan Kaynıyor programıyla. Ama artık Alper Üstündağ'la Kazan Kaynıyor Instagram'da. Alper Üstündağ TV YouTube hesabında. En azından buluşarak görüntümüzle birlikte paylaşıyor olmak da güzel sevgili Çağatay. Herkesi takip etmeye davet ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni transferlerden Ottara resmi törende 11 numaralı formayı giyecekti. Fakat Muhammed Salah'ın gelmesiyle Ottara 20 numaralı formayı giyecek ve 34 yaşındaki Muhammed Salah'la şimdilik anlaşan Başkan Serdal Adalı da menajerlerin istediği payda ortak yolu bulmak için devamlı görüşüyor. Yani bu işin sonunda herhalde Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek gibi, çünkü 11 numarayı da ona ayırmışlar.
2: Ben şöyle söyleyeyim, Kuattara'nın 20 numara giyeceği garantisi var mı, haberi var mı, çıktı mı?
1: Evet, Sözcü gazetesinde yazıyor bugün sevgili Doğan Gündoğdu'nun haberi.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Çağatay, benim aldığım ve dün paylaştığım net bilgi, Muhammed Salah Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyecek.
1: Öyle mi?
2: Ne 11 giyecek ne 10 giyecek. Hatta 11 numaralı forma Liverpool'a özel kalsın, 10 numaralı formam da milli takıma özel kalsın diye de konuşulmuş. 7 numaralı formayı giyecek ve imza törenine de yüksek ihtimalle Serdal Adalı'nın da çok sevdiği, kardeşi gibi sevdiği Beşiktaş'ın efsanelerinden 7 numaranın aslında Feyyaz'dan sonraki ikinci sahibi Ricardo Quaresma da imza töreninde hazır bulunacak Muhammed Salah'ın. Bu bilgiyi dün paylaşmıştım. Hı hı. Yani haklı, 9 sene forma giydi tabii Liverpool'da. 11 numarayı Liverpool'a özel olarak Muhammed Salah giymek istemeyebilir. Saygı duymak lazım. Ama şurada şunu söylüyorum tekrar. 7, 10, 11, 20, 30 hiç fark etmez. Muhammed Salah bir dünya yıldızı. Sadece Beşiktaş'a değil, Türkiye adına da müthiş bir transfer. Türkiye'nin adını duyurması adına da çok müthiş bir transfer. Zaten artık burada diplomasi mi dersin, bürokrasi mi dersin, nasıl tanımlarsan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mısır'la aradaki köprüde Muhammed Salah'ı iyi niyet elçisi ilan ettiler. Yani bu net bilgi, bu paylaşımlarımda var. İyi niyet elçisi ilan ettiler. Muhammed Salah Türkiye ile Mısır arasındaki köprüde bir kamu spotu çekerek dünyaya da mesaj verecek. Bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten Muhammed Salah transferiyle yatıyor. Muhammed Salah transferiyle kalkıyoruz. Hakikaten herkes heyecanlı. Tabii bu biliyorsun ki bilgiyi verenlerden bir tanesi de benim. Arkasında duranlardan da tek benim. Hiçbir medya mensubu Muhammed Salah'ın gelişiyle ilgili bu kadar da aslında dik durmadı. Verdiğim bütün bilgilerin arkasındayım diye de bugün Muhammed Salah videosu paylaştım ki görüntülü olarak da paylaşımda bulunacağım. Hiç kimse merak etmesin. Beni tanıyan de iyi bilir sevgili Çağatay. Beni çok yakından tanırsın. Ben hayatımın hiçbir noktasında PR peşinde olmadım. Hiçbir noktasında yalan haber yapma peşinde olmadım. Hiç kimseyi de kandırmadım. Ben Beşiktaş'ta doğdum. Beşiktaş'ta futbol oynadım. Yıllarca Beşiktaş muhabirliği yaptım. Efsane Başkan'la son röportaja imza attım. Yani Beşiktaş çok ağır bir taş. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş taraftarına çok büyük sevgim ve saygım var. Aynı zamanda medya mensubu olsam da, bir Beşiktaşlı olarak da, kongre üyesi olarak da Beşiktaş'ı kötüye taşıyacak, terse itecek ve Beşiktaş'a zarar verecek hiçbir şeye imza atmam. Muhammed Salah'ın arkasında durmamdaki sebeplerden bir tanesi de beni tanıyan çok iyi bilir. Ben hiçbir zaman transferleri atlayan biri değilimdir. Ben Ailton transferinde, John Karev transferinde ve Tolga Zengin transferinde çok iddialı konuşmuştum. Herkes gelmeyecek dediğinde ben gelecek demiştim ve geldi. Muhammed Salah transferi için de herkes askıya alındı, yalanlama geldi. Muhammed Salah Arabistan'a gidiyor, Amerika'ya gidiyor dendiğinde bile ben Muhammed Salah'la ilgili bilgi vermeye devam ettim. Muhammed Salah'ın eşi Megi Salah İstanbul'u istiyor dedim. Muhammed Salah'ın evlatları okul kayıtları Hüseyin Yücel'le görüşülerek yaptırıldı dedim. Yani bunların bütün bilgilerini verdim. Geçtiğimiz sene Bodrum'da biliyorsunuz yazlıkta almışlardı. İstanbul'da oturacağı eve kadar konuşuldu. Ufak tefek pürüzler dendi, o dendi, bu dendi ama ben şunu söyleyeyim. Asıl burada PR'ı yapan Başkan Serdal Adalı'dır. Gerçekten Serdal Adalı Beşiktaş'a çok büyük bir yıldız kazandıracak. Belki de büyük bir iletişim hatasından dolayı transferin ön plana atılması, öne çıkması Serdal Adalı Başkan'ı rahatsız etti. Biraz oyalanmasının da sebep belki de buydu.

0: yoktu. Aynı zamanda SPK kuralları gereği hafta sonu zaten açıklanamazdı. Menajer ücretiyle ilgili ben zaten bugüne kadar hiçbir şey söylemedim. Yani menajer ücret alacak, almayacak, ne kadar alacak, bununla ilgili hiçbir zamanda zaten bir video paylaşmadım. Kendisiyle alakalı ufak tefek pürüzler olabilir. Aynı zamanda da avukata çünkü Muhammed Salah'ın. Ben ön protokol sözleşmesinin imzalandığını belirttiğimde bana çok büyük tepki verdiler. Islak imzalar atıldığında çok iddialı konuşuyorsun dediler. İddialı konuşup konuşmama meselesi değil. İyi bir gazeteci hiçbir zaman aldığı kaynağı ve istihbaratı belirtmek zorunda değildir. Belirtmez de. Ben istihbaratımı aldım. Ben kaynağımı aldım. Ve paylaşımlarımı yaptım. Bugün itibariyle de artık Muhammed Salah transferi yüksek ihtimalle tamamlandı. Yakın zamanda da zaten ya bugün ya yarın açıklanacak, kapa bildirilecek. Sonrasında da Muhammed Salah zaten Mısır'da lüks bir otelde konaklamaya devam ediyor. Beşiktaş yöneticilerinin kontrolünde alacaklar, getirecekler Muhammed Salah'ı. Yani herkesin içi rahat olsun. Herkes çok gerildi. Sabahlara kadar uyuyamıyorum diye mesajlar atıyorlar. Dualar ediyoruz sabahlara kadar diye mesajlar alıyorum sevgili Çağatay. Hakikaten Beşiktaş'ın gündemi şu anda ne bir santrafor ne bir stoper. Sadece gündem Muhammed Salah.
1: Peki dinleyicilerimizden Yaşar Kut diyor ki Çağatay Hocam selamlar. Alper Hoca'yı da özlemiştik. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın yarın akşam çok etkili oynayıp farklı kazanacağını düşünüyorum. Hoca yeni oyuncular yeni bence bir hava yakalanacaktır. Fenerbahçe ilk maçta zorlandı gibi göründü ama Türk takımları bu zamanlarda çok hazır olmuyor. Çok da beklentiye girmemek gerekir. Alper Hocam katılır mı demiş.
0: Ya tabii ilk başlarda yani sezon başlarken havanın sıcaklığı olsun işte kamp dönemi yorgunluğu olsun öyle kolay olmuyor. Yani Gornik karşısında da Fenerbahçe aslında kötü bir futbol oynamadı ama sonuçta kazanmasını bildi. Yani önemli olan zaten bu tip maçlarda kazanmasını bilmek. 1-0 da olsa bizim olsun dedi Fenerbahçe ama tabii Fenerbahçe'nin daha listesinde eksikler var. Yeni alınan futbolcuların oynayamaması orada devreye girdi ki aynı şeyi Beşiktaş da yaşayacak. Bir iki futbolcu yeni transfer olduğu için kadroda yer alamayacak Midtjylland karşılaşmasında. Şimdi siyah beyazlar tabii şundan çekiniyor. Yani Midtjylland karşısında alınacak kötü bir sonuç. Sonrasında rövanşta elenirsek konferans ligine gidecek zaten Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ın içi rahat olsun. Yani UEFA Avrupa Ligi'nin tabii adı daha başka konferans ligine göre ama sevgili Çağatay. Yani UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan işte 10 milyon euro alıyorsa konferans ligini kazanan da 8,5 milyon euro alıyor. Yani arada aslında kazanç olarak bir fark yok. Sadece kupa değeri olarak bir fark var. Tabii ki Muhammed Salah transferiyle hele hele yüksek ihtimalle Brezilyalı sol stoper Pereira ve Santrafor Vlahovic transferleri de yapılırsa yani bu transferlerden sonra tabii bu futbolcuların da UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olması Beşiktaş adına da daha artı olur. Ben katılıyorum. Yani dinleyenimize katılıyorum. En başta sıcak havalar ve kamp yorgunlukları diğer takımların da daha formda olması biraz daha takımların gücünü geri çekiyor. Ama ben Midtjylland karşısında dinleyenimiz kadar öyle çok umutlu değilim. Beşiktaş öyle çok iyi futbolla farklı bir sonuç elde edeceğini sanmıyorum. Midtjylland çünkü kenara atılacak, basit alınacak bir takım değil sevgili Çağatay.
1: Yunus Bey diyor ki Alper Üstündağ kardeşim hoş geldin. Özlemişiz hakikaten. İşleri güçleri rast gitsin. Salah geliyor bir Galatasaraylı olarak helal olsun diyorum demiş. Yine
0: selam olsun Yunus abi.
1: Mesajlardan Mesut Bey diyor ki Alper Bey selamlar. SPK kuralları ile ilgili bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. Hafta sonu da olsa gece 4'te de olsa kapa bildirim yapılabilir. Bunun geçmişte çok örnekleri var mevcut demiş.
0: Doğru ama orada şöyle bir düzeltme yapayım. Ben zaten hafta sonu diye kapa bildirilmedi demiyorum. SPK kuralları gereği hafta sonu bildirilmedi demiyorum. Şunu söylüyorum hafta sonu verilebilir ama hafta sonu kağıtlarda oynama olmadığı için yani altından, dolardan, eurodan herkes bilir bunu. Hafta sonu oynama olmadığı için orada büyük bir değer çıkışı olmaz. Beşiktaş yönetimi bunu düşündüğü için hafta içine bıraktı. Ve ben şu bilgiyi vereyim dinleyenimize o zaman. Madem bu konuları iyi biliyor. Beşiktaş'ın hisseleri düştü. Beşiktaş'ın hisseleri düştüğü için şimdi hisseler yavaş yavaş alınmaya başlandı düştükten sonra. Yani bu ne demek? Muhammed Salah transferinin açıklanmasından sonra kağıtların da yukarı çıkması demek. O yüzden bu stratejiyi Beşiktaş'ın mutlaka yönetimindeki mali direktörler daha iyi biliyordur. Bundan dolayı hafta sonuyla ilgili kapa bildirim olmuyor. Uygun değil. Yani kapa bildirim olmuyor demeyelim. Yanlış bir ifade. Uygun değil hafta sonu paylaşımı.
1: Sevgili Alper Üstünda, yine dinleyicilerimizden Uğur Çalık diyor ki, Çağatay Hocam sorabilir misiniz Alper Bey'e? İngiliz orta saha ve forvet hakkında bir bilgisi var mı? Samet Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Alper Üstündağ'a göre Beşiktaş'a gelmesi gereken forvet golcüsü kim olmalı diye bir soru var.
0: Vallahi orta sahayla alakalı çok net bilgi yok. Yani orta sahayla ilgili çok şey konuşuluyor. Yani konuşulan hani haberler tabii ki olacaktır. Yani Van Dijk de konuşuluyor ona bakarsan. Yani Van Dijk ismi de mesela Liverpool'un kaptanı, Van Dijk Beşiktaş'a geliyor diye konuşuluyor. Yani bir tane gazeteci arkadaşımız attı bunu ortaya. Ondan sonra Van Dijk'ı bekliyor Beşiktaş tarzı. Yani Van Dijk yani burada Muhammed Salah alındıktan sonra Van Dijk'a da büyük bir bütçe ayrılma ihtimali yok sevgili Çağatay. O yüzden hani burada biraz daha sakin olmalı Beşiktaş taraftarı. Forvet hattıyla ilgili Alvarez'in Atletico Madrid'de kalmasından sonra Charlot transferi maalesef askıya alındı. Charlot'u daha çok istiyordu aslında İtalyan hoca. Ama yaş

0: Avrupa'da kalmak istiyor, Avrupa'da oynamak istiyor. Lukaku ile ilgili yine bir bilgi paylaşmıştım ben, hem YouTube'umda hem Instagram'da, Kazan Kaynıyor'da. Onu da seninle paylaşayım. Lukaku ile ilgili de şöyle bir durum var. Yani Belçika'nın Amerika karşılaşmasına gidiliyor. Belçika'nın Amerika karşılaşmasında Lukaku ile görüşülüyor. Lukaku ile hatta 6 milyon euroya ve menajeriyle de 3 milyon euroya anlaşılıyor. Fakat Lukaku sağlık kontrolünden geçmem diye ısrar edince bu transferden vazgeçiyor Beşiktaş yönetimi. Hmm. Yani şu an Lukaku ile ilgili işte ortalıkta haberler dolanıyor, Lukaku Beşiktaş'a gelmek üzere falan. Lukaku ile alakalı defteri orada Amerika'da, Dünya Kupası'nda kapadı Beşiktaş yönetimi. Ayrıca yine çok sevdiğim Atakan kardeşim ısrarla Icardi üzerinde duruyor. Fakat Icardi ile ilgili de o bilgiyi de paylaşmıştım. Evet, Mauro Icardi'nin kızlarının velayeti dolayısıyla, yani velayet davası tekrar açılmasın diye başka bir ülkeye gitmek istemiyor. Bu davayı burada tamamlamak istiyor. O yüzden İstanbul'da, yani Türkiye'den Icardi ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe ile görüşülmedi. Beşiktaş'a teklif sunuldu. Ama Beşiktaş'ta İtalyan hoca teşekkür ederek ben kule santrofor istiyorum diyerek Icardi'yi de reddetti. Yani kafaları bulandırmayalım. Çok haber ortaya atılıyor. Herkes bir şeyleri ben bildim deme çabası içerisine giriyor. Yani doğru bilgiyi verip aslında o Beşiktaş'ın efendi duruşuyla beraber, üslupla beraber aslında gazetecilik yapmak daha doğrudur diye düşünüyorum.
1: Satılmış Çınar diyor ki, Çağatay Hocam selamlar. Alper Hocam arayacağım. Beşiktaş Getson Fernandez alsın. Alper Hocam'ın kulüple ilişkisi iyi diye bir mesaj yollamış sana.
0: Doğru. Beşiktaş kulübüyle tabii girişimlerimiz her zaman iyidir. İkili diyaloglarımız iyidir. Getson Fernandez zaten Beşiktaş'tan ayrılırken, Moskova'ya giderken de yani... Ya gitmek istemedi ama bu takımda da oynayacak bir şey yok. Yani bu takımda yok oluyorum diyerek, veryansın ederek gitmişti aslında Getson Fernandez. Ya bugün Getson Fernandez'le görüşseler, Getson Fernandez zaten Beşiktaş'a gelmek isteyecektir ama yani şöyle bir şey var sevgili Çağatay. Yani kadro derinliği o kadar artmaya başladı ki Beşiktaş'ta son dönemde. Hı hı. Yabancı kuralları da dikkate alınırsa şu anda Beşiktaş'ın en az 1-2 futbolcuyla da bir yollara ayırması gerekiyor. Yüksek ihtimalle de futbolculardan bir tanesi Endidi olacak ama Endidi'nin sakatlanması da şimdi işleri biraz geriye itiyor. Terni, Muhammed Salah'ın gelişinden sonra Trossard da var takımda. Ben bu takımda 11 oynayamayacağım diyerek gitmek istiyor. Yani orada biraz karmaşık durumlar var. Aslında transfer dalgası geçip bir kadro netleşirse, o netlikten sonra mutlaka Önder Özen, Getson Fernandez'i de listeye alacaktır.
1: Sevgili Alper Üstünler, son olarak yurt dışından bir dinleyicimiz var, ona kulak verelim. Hollanda'dan selamlar, ben Hulusi Bey. Size Alper Bey'e bir sorum olacak. Muhammed Salah tabii ki büyük bir yıldız, camianın havasını değiştirir ama bu kadar büyük ücretler verilmişken neden bir miktar daha harcanıp daha genç bir yıldız transfer edilmiyor demiş.
0: Bakın benim şimdi şahsi fikrim, benim kendi fikrimi sorsanız, şimdi vizyon mu genç mi derseniz, ya öncelikli olarak bir kere Beşiktaş'ın ayağa kalkması gerekiyor. Ya Beşiktaş'ın ayağa kalkması adına da dünyanın şu anda konuştuğu 4 tane futbolcudan bir tanesi Muhammed Salah. Yani Messi, Ronaldo, Mbappe varsa Muhammed Salah'a da konuşuyor. Yani bugün Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a gelmesi sadece Beşiktaş adına değil, Türkiye adına da çok büyük bir artı. O yüzden vizyon açısından Beşiktaş'ı ön planda öne taşıyacak olan bir isim Muhammed Salah. Ama dinleyenimize hak veriyorum. Yani şimdi 12 milyon euro oyuncuya ver, işte 6-7 milyon euro menajere ver, bu transfer gelsin böyle 18 milyonlara, 20 milyonlara. Yani bugün 20 yaşında aslında cengaver bir sürü scoutingle konuştuğunda menajerlerinde birçok topçu var. Yani belki 20 milyon euroya iki tane futbolcu alınabilir. Ama iki futbolcuyu alıp evet gelecek adına belki hamle yapabilirsiniz ama bir Muhammed Salah vizyonunu asla elde edemezsiniz. Yani şu anda bence Beşiktaş'ta aslında elde edilmesi, o 4-5 senedir Ekim'de Kasım'da havlu atan modelden kurtulup yeniden ben buradayım mesajını vermek için, hatta Serdar Dalı'nın deyişiyle diyor ya, birçok çocuğu Beşiktaş yapacak transferi gerçekleştireceğiz diyor, aslında Muhammed Salah'ın sinyalini de veriyor Serdar Dalı. O yüzden yani bu saatten sonra bu işin dönüşü yok. Evet, evet. Dinleyenimize katılıyorum, belki 20 milyon euroya iki tane futbolcu alınabilirdi ama Muhammed Salah Beşiktaş'a ve Türkiye'ye çok büyük artı katacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek.
1: Sevgili Alper Üstünde, bize de zaman ayırdın. Yorumların için çok teşekkür ediyorum. Sesini en kısa zamanda yine duymak ümidiyle diyorum. Seni de uğurlamak istiyorum şu anda.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Çağatay Çıtlak. Benim sen eski dostumsun. Senin için programa bağlandım. Hatta video çekeceğim. Seni bekliyorum bağlanman için. Yani yerin ayrı olduğu için mutlaka bağlanmak istedim. Dinleyenlerimiz

0: de özlemişim. Herkese selam olsun. Sosyal medyadan takibi unutmasınlar lütfen.
1: Tamamdır. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bu iletişim kanallarından bizlere iletebilirsiniz. Tugay Vidin Kalesi, teşekkürler Instagram'dan takibi alanlar. Hemen cep telefonundan bakalım gelen mesajlara. Erhan Polat, hocam iyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Mecit, Alper Üstündağ selam varmış. Çağatay hocam çok teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Ramazan Keserci, uzun bir yorum ama bakalım. Çağatay hocam, yapılan transferleri ve kamuoyundaki akışa bakılırsa Beşiktaş şu anda en ön safta gitmekte. Fenerbahçe elindeki yabancı futbolcular eğer elinden çıkarmazsa, ki bunu çıkartmak çok zor olacak, maddi olarak da çok zorlanacak. Bir şey işi zor. Galatasaray'da geçen seneki kadroyu korumayı sağladı. Üzerine birkaç takviye yapıyor ama geçen sene biz bunu da fark ettik ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşünde ligde çok büyük yaralar alıyor. Görünüş onu gösteriyor ki Beşiktaş bu sezon sanki ipi önde göğüsleyecek gibi geliyor yorumu yapmış. Evet, değerli spor yazarı arkadaşlarımız var hatta bekleyen, sırasını bekleyen. Çünkü hepsine ben söylediğim gibi bir saat öncesinden hazırlıklarımı yapıyorum. Saatlerimizi değerli spor yazarı arkadaşlarımızla, spor yorumcusu arkadaşlarımızla saati belirledikten sonra onları arayabiliyorum. Ama tabii saatlerde bazen böyle esnemeler olabiliyor. Canlı yayına bağlanabiliyoruz. Son dakika girebiliyoruz. Bunlar da mesleğimizin içinde olan şeyler deyip bir yandan da sevgili Hüseyin Özkök'ü arayacağım ama o kadar çok Hüseyin var ki. Hatta şöyle yapalım. Ben Erhan Alveroğlu'nu Şok gazetesinden sevgili Erhan'ı canlı yayına alayım. Erhan Alveroğlu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Çağatay Hocam.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyiz, hamdolsun, şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz Erhan'cığım. Sesini de duyduk. Çok teşekkürler. Sen de dün akşam basın toplantısında çok güzel soru sordun. Seni de yeri gelmişken tebrik etmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
1: Dün akşamki maçla ilgili görüş ve düşüncelerini alabilir miyim Erhan Alveroğlu?
2: Dün akşam aslında 8 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Aziz Yıldırım ilk kez 8 yıl sonra Şükrü Saracoğlu stadında maç izledi. Çoban stadında diyelim, Fenerbahçe'nin maçını izledi. Ve onun izlediği ilk maçta Fenerbahçe 1-0 kazandı. %70'e yakın, hatta üzerinde toplu oynama istatistiği vardı ama bir türlü gol gelmedi. Evet, Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı ama Vedat Muriç sakat, oynayamadı. Talişko oynadı. O da yerini kaybetti. Çok güzel bir frikik gol attı. Ama Semedo 0'a indiğinde sol taraftan Kerem penaltı noktasına pas çıkarmaya çalıştığında maalesef Talişko hep ceza yayında şut opsiyonu arıyordu. Bunun eksikliğini hissetti Fenerbahçe ve gol atmakta zorlandı. Bu tür turlarda 1-0 Çağatay Hocam çok tehlikeli bir skor. Nitekim pek yayınlanmadı ama basın toplantılarını takip edenler mutlaka duymuştur. Yine aynı şekilde ben Gornik Zabrze hocasına şöyle bir soru yönelttim. Polonya basınının işte Türklerin hezimetleri meşhurdur demişti. Bu da Fenerbahçe taraftarını gerçekten motive etti. Başka bir Fenerbahçe taraftarı vardı dün. Ve takım da bu motivasyonla çok daha iyi oynadı. Turu şansınızı değerlendirir misiniz dedim. O da dedi ki evet, çok iyi bir atmosfer vardı ama unutmayın bu maçın ikincisi var. Bizim takımımız da, bizim taraftarımız da inanılmaz ateşli ki o takımın, Zabze takımının taraftarını şöyle bir YouTube'dan yazarsanız çok net göreceksiniz. Çok ateşli bir tribün sizi bekliyor demişti. 1-0 tehlikeli bir skor Çağatay Hocam. Hı hı. Fenerbahçe gibi henüz gelişmeye başlayacak, daha tam kadrosunu tamamlamamış gelişecek takım içinde tehlikeli bir deplasman. Ama her şeyden önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyorsa işte Gornik olsun, en güçlüsü mesela Lyon, Lyon olsun, bu tür takımları çok rahatlıkla eleyip o Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması gerekiyor. Çünkü taraftarın 15 yıla yakın olan bir hasreti var. Belli bir sürede Türkiye Futbol Federasyonu'nun zorbalığıyla gitmemişti. Yasaklanmıştı Fenerbahçe'nin gitmesi. Haksızlığı ortaya çıktı ama neticede gidemedi. Daha sonrasında Fenerbahçe'nin ikincilikleri oldu ama bir türlü elemeleri geçemedi. İşte bu sefer en uygun kura ve en uygun kadroyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çalışacak. Maçla ilgili yine birkaç anekdot söyleyebilirim. Dün Bartu gerçekten çok etkili bir oyun oynadı. Ona da bir evvelki sene haksızlık yapıldı bence çünkü yollandı oyuncu. Ama bunu söylediğimizde de şöyle bir karşılık geliyor. Ya Fenerbahçe işte Asensio, Kante, Gendouzi varken Bartu'nun ne işi var Fenerbahçe'ye diyorlar ama işte gördünüz Ake dün oyuna girdi. Oynadı ilk 11'deydi ve Ake sakatlandı çıktı. Yani mutlaka bir yedeği olması gerekiyor. Adil'i mesela beğenmiyor Fenerbahçe taraftarı. Aynı şekilde Abdülkerim'i de beğenmiyordu. Abdülkerim 4 senedir Galatasaray savunmasını domine ediyor. Bazı şeyler açık olmalı Fenerbahçeliler. Fred konusuna gelince İsmail Hoca'ya sorduğum soru aslında yabancı kontenjanı ile ilgiliydi biraz. Fred'in ana planda olup olmadığını sordum kısaca öyle söyleyeyim. Hoca Fred'i tutacağını söyledi. Çünkü kamuoyunda Fred'e Flamengo'dan, Botafogo'dan ilgi var. Oyuncunun gitmesi gündemde. Hatta Fenerbahçe yani öyle bir durum var ki hani kulislerle konuşulan Fenerbahçe'de Fred'i İsmail Kartal tutuyor ama Fenerbahçe'nin transfer komitesi ve başkan Fred yerine daha güçlü, güne daha uygun bir oyuncu alınmak isteniyor. Çünkü Fred Rodriguez, İsmail Kartal ilk döneminde çok iyi bir performans göstermişti. Ama o zaman Fred'in yaşı, Fred'in kapasitesi, Fred'in verebildikleri bambaşka boyuttaydı. O Fred'in şu anda 2 sene yaşlandığını da kabul etmek lazım. Orada işte o sorunun cevabı bizimle kalacak oldu. Ama tabii bu cevaplar değişmeyecek değil. Mesela bir evvelki gün maç öncesi basın toplantısında hoca dedi ki Greenwood ve Ake'yi Avrupa kadrosuna yazacağız. Ama hazır değiller dedi. Ake'yi 11 oynadı. Buradan yola çıkarsak Fred için hala bir şeyler değişebilir. Açıkçası ben ikinci öne yani bir sonraki artık Sturmgraz diyebiliriz. Fenerbahçe ilerse Sturmgraz'da oynayacak. O turdan sonra bence artık gidenlerin çok daha hızlı gidecek oyuncuların kararı verilecek. Çünkü Fenerbahçe'de 23 tane yabancı oyuncu var Çağatay Hocam. Hı hı. Bu ona inmek zorunda. Ben bu ona inecek kadroda Talisca'nın da çok yer bulabileceğini düşünmüyorum. Dün bir gol atsa da bir tuştu direkten dönse de bir kafa vuruşu. Ben yine de Talisca'nın şu anda Fenerbahçe'nin o akan oyununu karşılayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hani Talisca gibi bir oyuncuyu o yabancı kuralında olan bir oyuncuyu yedekte bekleteyim demek de çok mantıklı gelmiyor bana. Öyle olacağını sanmıyorum. Onunla da yolların ayrılacağı görüşündeyim. Hı hı. Ama futbol bu. Her şey olabilir.
1: Adnan Bey ve Numan Bey'in mesajı var. Diyor ki Çağatay Hocam, Erhan Bey'e sorabilir misiniz? Jirasi ve Rashford transferleri ile ilgili bir gelişme var mı demiş Erhan Alveroğlu.
2: Şimdi Jirasi transferi Fenerbahçe'nin belki de bir ay evveldir bitirdiği bir transfer. Oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Oyuncunun bir tarih vardı. O tarihe kadar 40 milyon euroya serbest kalma maddesi vardı. O tarih geçtiği için artık o madde aktif değil. Yani eskiden kapısını çaldığınızda Dortmund 40 istiyordu. Bugün çaldığınızda ben 30 veriyorum diyebilirsiniz. Bu beklendi açıkçası. Ama diğer taraftan İsmail Kartal'ın da Oli Watkins isteği var. Hoca Oli Watkins'i transfer edip Fenerbahçe hücumunda bir başka oyunu oynayabilme ihtimalini de kullanmak istiyor. Hani deniyor ya 2-3-5, 3-5-2 bazen 4-3-3 oynayabilirim. İşte başka opsiyonlar, sıkışan oyunlara başka opsiyonlar içinde Watkins'i istiyor hoca. Tabii Watkins transferi de artık oyuncu Dünya Kupası'ndan döndü. Kulübüne bir yani iletişime geçildi. Kulübü 35 milyon eurodan aşağı inmek istemiyor. Fenerbahçe 25 milyon euro gibi bir teklif var. Bu noktada şimdi İbre tekrar Jirasi'ye döndü. Hani çok büyük ihtimalle büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe'nin forveti Jirasi olacak ama hala bekletilmesinin sebebi daha iyi bir şey alabilir miyiz diye. Çünkü İsmail Kartal Watkins istiyor. Hı hı. Diğer taraftan diğer sorulan isim kimdir? Rashford'da. Rashford'la ilgili Fenerbahçe Greenwood konusunda Manchester United kulübüyle ilgilileriyle temas kurduğumda Greenwood'un şartlarını, özür dilerim, Rashford'un şartlarını ve durumunu sordular. Şimdi o soruşturma esnasında şöyle bir cevap verildi Fenerbahçe. Rashford 19,5 milyon euro maaş alıyor. Bonusları da var. Hepsi birlikte 19,5 yapıyor. Bu 19,5 milyon euroluk maaşı ödemeyi taahhüt ederseniz biz sizden kiralama bedeli istemeyiz diyor. Bir benzer şekilde John Duran gibi düşünün. Onda da böyleydi. Bununla ilgili Fenerbahçe düşünmek için süre istiyor. O süre hala devam ediyor. Bu arada Rashford'da Avrupa'da bu maaşı verebilecek takım yok. Barcelona tutmadı. Geri yolladı. Manchester oynatmak istemiyor. Başka ilgili kulüpler var ama onlar da diyor ki atıyorum onu verelim, onu siz verin gibi yaklaşıyorlar. Fenerbahçe bence bu turdan sonra artık gidenleri de biraz netleştirip evden çıkartıp Rashford işine girebilir. Bir diğer isim ise Andre. Brezilyalı oyuncuyu da Fenerbahçe o artı 4 kralının içine eklemek istiyor. Olur da Archie Brown'u Chelsea ve Manchester United ilgisi var. Oraya verebilirse bu oyuncuyu ekleyebilir. İşte Rashford ihtimali biraz da Manchester United'ın Fenerbahçe'nin Rashford'a ilgisini bildiğinden ve kendisinin kendi takımlarına sol bek istediklerinden Archie Brown'la Rashford konusunda bir iletişim olabilir. Fenerbahçe ve Manchester United arasında. Oradan bir şey çıkabilir ama Girassi tamam, bence Fenerbahçe'nin forveti olacak diyorum. Rashford için ise biraz daha süreye ihtiyaç var. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım o 4 Eylül'de bitecek 4 günlük Türkiye'ye açık, dünyaya kapalı transfer penceresinde mutlaka bir oyuncu daha getirir diyorum. Ama forvet şimdi gelir, o Rashford transferi gibi fırsat transferleri o 4 güne kalır, orasını bilemeyeceğim.
1: Sevgili Erhan, şimdi eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu var. Ben de zaman zaman bağlanıyorum. Onun bir sorusu var. Hocam iyi yayınlar, yine çok güzel yayın oluyor. Keyifle dinliyorum Erhan Bey ile sizi demiş. İsmail Hoca için bir iki şey söylemek istedim. Kendisine yönetim tarafından bir uyarı gelmediği takdirde Fenerbahçe'yi büyük krizler bekliyor. Çünkü hocanın ciddi bir iletişim problemi var. Fenerbahçe'nin ve taraftarın bu kadar travmaları varken bunları daha sezon başında camiayı hissettirmek büyük bir sorun bence demiş. Bu teknik direktörün işine karışmak değil, aksine gerçek bir yönetim refleksi olacaktır demiş.
2: Doğru. Şimdi dün de bunu gördük. Bir evvelki yani maç önü basın toplantısında da gördük. İsmail Kartal biraz bu noktada şey yapıyor. Birazcık bu noktada sıkıntı yaşatıyor. İsmail Kartal'la sıkıntı yaşatıyor. Şeyleri bildiği halde Çağatay Hocam, geçmişte yaşananları bildiği halde aynı devam ediyor. Yani bu konuda üzerine bir şeyler ekleyememiş sanki. Ya da henüz çok sıcak, biraz süre geçtikten sonra olacak. Mesela yine Yusuf Akçiçek'i ben oynattım. Ondan sonra Mourinho da oynattı. 22,5 milyon euro kazandırdım kulübe dedi. Bunu neden dedi? Eleştirel bir soru oldu. Avrupa kupalarında başarılı değilsiniz sorusuna. Çok dolu bir cevap verdi. O sene en çok puan toplayan takım bizdik. Evet, o sene en çok puan toplayan yarı finalde yani takım Fenerbahçe'ydi. Ama oradaki eleştiri İsmail Kartal'a şuydu. Sen lig maçını düşünerek Olympiakos deplasmanında Fred'i çıkartınca, yani oyuncu değişikliklerini yapınca Fenerbahçe 3-2 kaybetti. Eleştiri buydu ama hoca çok dolu cevap vermesine rağmen yine Yusuf Akçiçek'i ben oynattım dedi. Evet. Bu bir hataydı. Ya da döndü bu sefer Asensio konusunda net bir şekilde Asensio yarın ilk 11'de olmayacak dedi. Böyle bir gözlerini kıstı, patron benim dedi. Ama bakıyorsunuz aynı toplantıda Ake hazır değil dedi. Semedo hazır değil dedi. Ake ve Semedo ilk 11'de çıktı. Yani bazı şeyleri hani nasıl ki Semedo ile konuşuyor.
1: Gerekiyor değil mi?
2: Tabii Semedo ile konuşmuş. Semedo ben hazırım demiş. Forma vermiş. Asensio da hemen bir post attı Instagram'a. Hazırız yarına dedi. O zaman onu da oynatman gerekiyor. Yani bu iletişimi biraz daha profesyonelleştirmesi gerekiyor İsmail Kartal'ın. Evet. Dün basın toplantısında özellikle notlarla çıktı. İlk başta konuşmasında notlarla ilerledi. Fakat sorulara geçildiğinde, spontane geliştiğinde yine biraz böyle takıldığı anlar oldu. Özellikle yabancı kuralı konusunda değişebilir. Niye değişmesin? Belki değişir gibi söylemleri oldu. Bence bunlar bilgiye dayanmıyordu. Çünkü bir bilgiye dayanıp dayanmadığı da soruldu. Fikir beyan ettiğini aslında ima etti İsmail Kartal. Bu iletişim konusunda Aytek Bey çok doğru söylüyor. Mutlaka bir destek almasan ki Türkiye'deki çok önemli iletişimcilerden olan Mustafa Sapmaz var şu anda Fenerbahçe'nin kurumsal iletişim direktörü olarak. Mutlaka o Mustafa abinin de bir eli değecektir. O konuda bir toparlama olacaktır ama şu an için evet eskisi gibi devam ediyor. Bu da olumlu değil. Ha, bu arada oyun da eskisi gibi devam ediyor. İsmail Kartal futbolu dedim ya 8 yıllardan sonra Aziz Yıldırım geldi, tribünler coştu, galibiyet geldi. İsmail Kartal gelince de %70'lik topla oynama istatistiği oldu. Çok ciddi şutlar oldu. 2 tane direkten dönen top oldu. Gol eksikti. O da olacaktır. Sakatlar dönünce, yeni transfer gelince. Ama iletişim konusunda acil düzeltilmesi gereken bir husus var yani.
1: Sevgili Eren, seni daha fazla da yormadan bir dinleyicimiz var. Onun da sorusuyla devam edeceğim. Daha sonra da sana teşekkür edeceğim. Bora Bey diyor ki Mert Günük oldukça iyiydi. Birinci kaleci olabilir mi? Acaba Erhan Bey'e sorabilir misin hocam demiş.
2: Ya şimdi şöyle, Fenerbahçe gibi Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Kupalarında oynayacak takımların 3 kulvarda yaklaşık hani ihtimal dahilinde 70 maça çıkabilecek takımların 3 kaleci olması gerekiyor. Bu 3 kaleciden de hani Mert Günok ve Tarık Erçetin bir de yanına genç bir Tarık Çetin ve yanına genç bir oyuncuyla götürürüz derseniz büyük hata yaparsınız. Hı hı. Bunu geçmişte yaşadı Fenerbahçe. Oraya mutlaka Ederson'un ikna edilip takımda tutulması gerekiyor. Diyelim ki Ederson gitti. Az Bey bir görüşme gerçekleştirecek Ederson'la. Dün nitekim kadrodaydı. Oyuncu aslında ayrılmayı düşünmüyor. Ederson da kalırsa Ederson, Mert ve Tarık olarak idare edeceklerdi. Ama Ederson giderse Fenerbahçe bu sefer kaleci opsiyonlarını da değerlendirmeye başlayacak. İşte o zaman Ederson'un gitmesi belki Fenerbahçe'yi bir belki transferiyle yabancı konusunda bir sayı rahatlatabilir. Öyle bir girişim olabilir ama ben kendim bakış açımdan Ederson'un kalacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani görüntü o yönde. Ama Mert, Tarık yeterli olur derlerse yok, hayır ben yeterli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Mert, Tarık dediğinizde üçüncü kaleciye İrfan Can Eğribat olacak. Ki onun da geçen sene yaşattıklarını bir evvelki sene anımsayın. Fenerbahçeliler başta böyle bir ılımlı yaklaşıyor ama sonra hatırladıklarında olmuyor. Bakın mesela Fred dün çok iyiydi. Bence mükemmel top oynadı. Ama maçın 80 küsürüncü dakikasında Greenwood'a bir pas attı. Taca çıktık top. Anımsayabildiniz mi bilmiyorum. Evet. Çok çok ciddi bir tepki oldu tribünden. Bu Fred'in ligdeki maçlarda ya da sezon içindeki durumlarında artarak devam edecek bir şey. Artık biraz da aslında şu var. Fenerbahçe taraftarı oyuncuların yüzlerinden biraz sıkılmış durumda. Yeni oyuncular istiyorlar ama tabii burada da hepsini yollayıp yeni alamazsınız. Bazı güncellemeler yapıp bazılarına veda edip bazı yeni oyuncular da almak lazım. Kaleci konusunda ben Ederson'un daha önünde bir kaleci transfer edebileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, Şok evet. Gazetesi'nden çok çok teşekkür ediyoruz bağlandığın için ve değerli görüşlerin için.
2: Rica ederim, her zaman sizin için müsaitimdir Çağatay Hocam. Sağ olun,
1: görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sevgiler, hoşçakal. Erhan'a da teşekkür ettik. 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde tabi. Maşallah yağmış yani. Çok teşekkürler. Buradan bir yandan başlamam gerekiyor. Çağatay Hocam, bence Galatasaray Can Uzun'u alıp Icardi'den boşalan yabancı boşluğuyla Brahim Diaz'ı alacak demiş Erhan Polat. Ramazan Keserci, abi ne kadar kibar adamsın, yazdım bütün uzun yorumları. Bazen ben utanıyorum ama sıkılmadan canlı yayında okuyorsun. Hakikaten kral adamsın demiş. Estağfurullah, çok teşekkürler. Beşiktaş'la ilgili bombaları kaçırdım herhalde demiş Uğur Bey. Evet, Muhammed Salah'la ilgili konuları da konuştuk. Hiç vakit kaybetmeden, evet buradan da bir yandan bakalım Instagram Çağatay Hoca adresine. Takip alan Ümit Yavuz'a çok teşekkürler. Erdem İslamoğlu'na çok teşekkürler. Tugay Bey'e çok teşekkürler. Yakup Bey'e çok teşekkürler. Hiç vakit kaybetmeden artık programın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz ama tabii söz verdiğimiz spor yazarı, spor yorumcusu, değerli gazeteci dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ki onlardan bir tanesi de A-Spor yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök. Şu anda bir yandan da onu cep telefonundan arıyorum. Eğer müsaitse ki sevgili Hüseyin Özkök, müsaitsiniz değil mi Hüseyin abicim?
3: Evet evet.
1: Nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı?
0: Eyvallah, yolunda ne olsun işte, finale gittim geldim. Artık Dünya Kupası'nı da bitirdik.
1: Evet.
0: Yani başladı derken Dünya Kupası da geride kaldı.
1: Sabah da izledim sizi. Çok da güzel yorumlar yaptınız. Hatta bununla ilgili bir makale de hazırlayacağım demiştiniz.
0: Evet, yani, hazırlayacağım.
1: Yani Dünya Kupası'nın dışında yaşananlar, sevgili Hüseyin Özkök, yani içeride olanların önüne geçti diyebilir miyiz? Yani 3 ülkede yapılması, Balogun olayı, işte hakemlerin ülkeye alınmaması...
0: Bunca yıldan beri Dünya Kupası takip ediyorum. Yani hatırlamaya başladım. 1974 Dünya Kupası. O zamandan bu yana futbol dışında bu kadar çok olayın konuşulduğu bir Dünya Kupası hatırlamıyorum. Yani futbolun önüne geçen çok fazla olay oldu. Dolayısıyla o bağlamda hakikaten skandallarla dolu, değişik saçma uygulamalarla dolu bir Dünya Kupası oldu bu Dünya Kupası. Bunda da tabii ki İşte Infantino'nun Amerikan Başkanı ile olan ilişkilerinden kaynaklanan durumlar ortaya çıktı. Ve Dünya Kupası'nı adeta Amerikanlaştırdı FIFA. Ama yapacak bir şey yok. Yani nereden başlasam bilmiyorum. Yani hakemin ülkeye sokulmamasından tut da İranlı taraftarların girmesi yasak olması, Haitililerin girmesinin, Somalilerin girmesinin yasak olması, diğer yandan İran milli takımının sadece maç günleri Amerika'ya girebilip tekrar Meksika'ya dönmesi falan, yani sahip bitmiyor. Çok acayip bir Dünya Kupası oldu. Hatta Avrupa Taraftarlar Birliği Futbol Supporter Europe'da bir açıklama yayınladı dün. Futbol taraftarı için çok kötü bir Dünya Kupası'ydı. Futbol taraftarını dezavantaja uğratacak çok fazla olay yaşandı. İşte bilet fiyatlarından tut, ulaşım fiyatları, otel fiyatları, ülkeye giremeyen taraftarlar filan, yani onlar da bayağı ağır bir eleştiri yapmışlar Infantino'ya. Ama oldu bunların hepsi. Şimdi tabii ki bunun bir muhasebesinin çıkması gerekiyor. Hala eleştiriler yoğun şekilde sürüyor FIFA'ya ve Infantino'ya. Şimdi 64 takıma çıkartma şeyi de daha şimdiden
1: evet,
0: başladı.
1: Evet, onu soracaktım sevgili Hüseyin Özkök.
0: Dolayısıyla ben de işte bütün bu olan biteni yazmayı planlıyorum, hani bakalım. Hani
1: şimdi tabii turnuvanın
0: şeyler de olmadı değil tabii.
1: Evet sevgili Hüseyin abi, turnuvanın 100. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 2030 organizasyonu için 3 kıtada ve 6 ülkenin ev sahipliğinde yapılacak bir organizasyondan bahsediyoruz. İşte 100. yıl onuruna ilk 3 maç Güney Amerika topraklarında, işte diğer karşılaşmalar da İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynanacakmış. Yani UEFA'nın organize edeceği, evet, 2030 Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerinde FIFA de Şampiyonlar Ligi formatına geçilecek ve güçlü ülkeler zayıf, evet, ülkelerle karşılaşmayacak. En güçlü 36 ülke birincilikte, 18 ülke ise ikincilikte üçer grupta, evet, mücadele edecek. Aynısını okudum, Hürriyet gazetesinin haberi, Efkan Bucak yazmış.
0: Evet evet, öyle bir zaten UEFA açıklamıştı bunu. Euro 2028 elemeleri yine her zamanki formatında oynanacak ama 2030 Dünya Kupası elemeleri bu senin şimdi bahsettiğin şekilde elemeleri organize edilecek. Burada da bu Şampiyonlar Ligi, işte Avrupa Ligi ve diğer şeylerin, Konferans Ligi'nin hani bu yeni lig aşaması formatının başarıya ulaşmasından kaynaklanan bir şey bu. Öyle bir şey yapacaklar, organizasyon yapacaklar. Hani bunun daha böyle adil olacağı ve daha cazip hale geleceği söyleniyor. Bakalım, göreceğiz onu. Daha çok zaman var ona. Ama 2030 Dünya Kupası'nın 6 ülkede yapılacak olması uzun zamandan beri belli zaten de. Bunu da Infantino 2034 Dünya Kupası'nı Suudi Arabistan'a altın tepside sunmak için yaptı zaten. Bir anda işte Dünya Kupası'nın 100. yılı nedeniyle, işte ilk Dünya Kupası da Uruguay'da olmuş. O yüzden Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da birer maç. Ondan sonra da İspanya, Portekiz ve Fas'ta Dünya Kupası'nın kalan kısmı oynanacak şeklinde bir organizasyon olacağı söylendi. Ancak daha bu 2026 Dünya Kupası başlamadan bir süre önce
2: Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL FIFA'ya 64 takıma çıkartılması için Dünya Kupası'nın baskı yapmaya başladı. CONMEBOL'ün esas amacı hani sadece 3 maçta kalmamak ve 64 takımlı bir Dünya Kupası'nın kendilerinde, yani kendi kıtalarında daha fazla maç oynanmasını sağlamak amacıyla yapıldığı çok net. Hı hı. Bunu da söylüyorlar zaten. Bu arada CONMEBOL'le UEFA bir de işbirliği yapıyorlar ki UEFA kökten karşı bu 64 takıma. Yani orada ayrı düştüler. Hatta işte UEFA ile CONMEBOL'ün Londra'da bir ortak ofisleri var. İşte Finalissima denen bir organizasyon yapıyorlar. Gerçi bu sene hani savaş nedeniyle yapılamadı ama Copa Amerika şampiyonu ile UEFA Euro şampiyonu karşılaşıyorlar. Dolayısıyla burada ayrı düşüyorlar. Bu 64 takım olayı bakalım daha biraz su kaldırır diye düşünüyorum. Hı hı. Ama bu tartışmaları çok fazla olacak. Yani düşünebiliyor musun? 3 kıta, Afrika, Avrupa, Güney Amerika, arada bir okyanus, bir de Akdeniz var. Yani o şekilde bir düşün.
1: Bakalım Infantino aynı anda aynı maçta yer alabilecek mi acaba bu sefer?
2: Şimdi 2027'de FIFA başkanlık seçimleri var.
1: Evet, orada şunu söyleyebilir miyim? Yani özellikle de hani içimde kaldı. Şimdi senin anlattıklarını da dinledim sevgili Hüseyin Özkök. Yani burada birazcık da federasyon başkanlarını bağladığın zaman başkanlığı da kazanmış olmuyor musun bir yandan?
2: Şimdi 212 FIFA'ya üye ülke var. Hı hı. Bunlardan 55'i UEFA'ya ait. Şimdi yani 212'den 55'i çıkardığın zaman geriye bayağı yüklü bir rakam kalıyor. Dolayısıyla Infantino işte özellikle 157. küçük federasyonların mensubu olduğu CONCACAF, CAF Afrika ve biraz da Asya, onların federasyonlarına havuçlar vererek, onların ülkelerinde işte yatırımlar yaparak, onlara federasyonlara para vererek kendine oy topluyor. Avrupa'da tabii ki bu şey yapmıyor. Avrupa sonuçta hani zengin bir kıta. Bu tip şeylere tamam etmiyor Avrupa.
1: Yani CONMEBOL'a mı çalışıyorlar?
2: Yok, CONMEBOL'da 10 ülke var. O bir şey değil. Esas hı, yani CONCACAF, yani hı, Orta Kuzey Amerika ve Karayipler, Afrika'daki 50'den fazla ülke federasyonu, işte Asya'da birçok federasyon var. Dolayısıyla onların oylarına toparladığı zaman UEFA ne kadar karşı çıkarsa çıksın Infantino kazanıyor seçimi. Şimdi 2027'de de yeniden başkan adayı olacak. Onun karşısına UEFA çalışma yapıyormuş aday çıkarmak için. Hani Çeferin mi olsun aday, yoksa hani Nasser El Helaifi Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı mı olsun veyahut da işte Polonya Futbol Federasyonu Başkanı aday olabilir diye düşünülmüş falan, ama yani Infantino'nun karşısında aday olmak kolay değil. Çünkü dediğim gibi bu federasyonları, bütün dünyadaki federasyonları büyük oranda kendisine bağlıyor. Şimdi onlara da bir 64 takım havucu sunacak, diyecek ki beni yeniden seçersiniz.
1: O zaman
2: 64 takıma çıkar. Evet, 64 takıma çıkaracağım diyecek. 64 takıma çıkardığında da daha fazla orta ve küçük ölçekli takım Dünya Kupası'na katılma şansına sahip olacak. Zaten onun savı da o. Bakın diyor, bu Dünya Kupası'nda diyor ne kadar küçük takımlar başarılı oldu diyor. Zevk kattılar turnuvaya diyor. Daha fazla onların gelişimi için diyor bu küçük ve orta ölçekli takımların daha fazla katılması lazım diyor Dünya Kupası'na. Dolayısıyla onları o şekilde kandıracak.
1: Yani Atlantik'i geçmen gerekiyor Hüseyin abi.
2: Evet evet. Nasıl evet, bir organ? Herhalde Amerika kıtasından katılacak takımlar grup maçlarını orada oynayacaklar. Evet. Avrupa kıtası ve Asya'dan gelenler işte İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynayacak. O şekilde bir Dünya Kupası eğer 64 takıma çıkarsa organize edilir diye düşünüyorum. Tabii daha çok zaman var. Önümüzde şimdi bizim bir Euro 2028 var. Ona odaklanmamız lazım. Hem ülke olarak hem milli takım olarak. Dolayısıyla şimdilik bu FIFA olayları bir kenara yavaştan bırakmak lazım, ama tabii ki zaman zaman tartışılmaya devam edecek. Bu da kesin, tartışma hiç bitmeyecek yani.
1: Sevgili Hüseyin Özkök, tabii bu durumda en çok Dünya Kupası'ndan faydalanan, önümde rakamlar var. En çok kazanan ünlüler Shakira $20 milyon, Justin Bieber $16 milyon, Timothy 16 milyon dolar, Kim Kardashian 11 milyon dolar ve Madonna da 5.3 milyon dolar kazanmış.
2: Ya normal bu tip
1: organizasyonlarda
2: bu tip büyük yıldızları kullandığınız zaman çok büyük milyon dolar seviyesinde paralar ödüyorsunuz. Normal yani FIFA'nın amaçını bu Dünya Kupası'ndan elde ettiği gelirler bütçesi falan 10 milyar doları aştı. Dolayısıyla hani bunlar çok küçük rakamlar kalıyor o sanatçılara ödenenler. Ben hani böyle bu paralar nasıl paralar diye demiyorum. Çünkü bu sanatçıların paraları bu şekilde. Dünya çapındaki evet. Sanatçıların. Normal yani yadırgamıyorum. Hani devre arası şovu işte çok tartışıldı. Gerçi siz Türkiye'de seyredemediniz ama ben final maçında olduğum için seyrettim.
1: Sen çok şanslısın sevgili
2: yanlış şekilde. Evet. Başka televizyonlarda yayınladı da bir tek Türkiye'de yayınlanmadı.
1: Onun sebebi nedir?
2: Vallahi bilmiyorum, TRT'den bir açıklama gelmedi.
1: Ben çünkü baktım bir açıklama yapılmadı. Belki sen biliyorsundur diye sonra yani bunu, duydum.
2: TRT Spor Servisi'nin bir kararı olduğunu ben düşünmüyorum tabii ki. Mutlaka TRT'nin üst yönetiminden alınan bir karardır bu. Ama nedenini açıklamadılar. Bilmiyorum, inşallah bir gün açıklarlar yani neden olduğunu.
1: Aspol yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim Şahatay. Sana iyi yayınlar. Görüşmek kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hüseyin Özkök'ü de yolcu ettikten sonra dinleyicilerimizden hemen bakayım. Serkan Yüksek Beşiktaşlıymış. Oğlu Aybars çok da mutlu olmuş Salah haberi için. Onu benim için lütfen gözlerinden öpün. Ona da kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Evet, bize ayrılan sürenin de sonuna gelmişiz, hatta aşmışız bile. Bugün birazcık geç başladık. Vincenzo Italiano'nun basın açıklamasının hemen ardından ama telafi ettik yine 6-7 tane Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok takip edilen spor yazarlarıyla birlikte Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programını Radyo Gol'de tamamladık. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum efendim. Hoşça kalın.

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Reklamda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 22 Temmuz bugün, günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Doğan Öncel ben. Hepinize keyifli, bol kazançlı, güler yüzlü insanlarla karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün nasip etsin Rabbim. Tabii biraz gerçeklerle artık yüzleşmeye başladığımız bir dönem içerisine de girdik. Kendi ipliğimizle kendi kuyumuza inme, kendi kazdığımız kuyuya düşme falan gibi benzetmelerin yapılabileceği aslında gerçeklerle karşı karşıyayız. Gornik Zabrze'ye nefes aldırmadı Fenerbahçe. Tek kişilik bir gösteri vardı sahada. Ama beklentiler biraz karşılıksız kaldı gibi gözüküyor. Yani böyle bir takıma en azından 2 tane 3 tane atacaksın. İkinci maçı hiç olmazsa stressiz tamamlayacaksın. Hazırlık aşamalarında da ne bileyim ona göre hazırlanacaksın. Belki bir yükleme, belki bir kondisyon, teknik taktik analizler falanlar filanlar, işte öyle gerçekler yani. Ama tabii şeyi düşünüyor. 11 üzerinden yorum yapılınca İrfan Can Kahveci'nin çabalamaları, bir şey yapmaya çalışma isteği, Bartu'nun aslında herkesten daha hazır gözüküyor olması, ardından Semedo, Şikrinyar, Ake, Levent, Osterwolde arasında o değişimli savunmanın böyle bir takım karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini tam olarak kestirememe, ama işte biraz Kadıköy cehennemi havası dediğimiz konunun güzelliği, aslında özlenen bir tablonun orada vücut bulmuş hali, bunlar aslında keyifli tarafları. Yine de bir olsun bizim olsun diyebileceğim bir skor. 17 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne hasret olan bir Fenerbahçe'den bahsettiğimiz zaman, öyle veya böyle bir de olsun bizim olsun, 3 olsun, 2 atalım, İşte ne bileyim bir yiyelim, işte iki yiyelim, üç atalım gibi böyle hesaplamalar da mutlaka yapılacaktır. Şimdi Temmuz ayının sonuna doğru bir yolculuk içerisindeyiz. 22'si olmuş ayın ve yaz mevsiminin sıcak ve nemli akşamlarında öyle hani maç oynamak çok kolay değil aslında oyuncular için. Biz gene perşembeden perşembeye bir halı saha yapıyoruz ama orada da hani böyle bazen dediğin anlar oluyor yani, abi çok sakat be, işte bu yaşta halı saha falan. Biraz böyle tabii şeyde bilinçsizce düğünlerde şuursuzca koşturan çocuklar gibi değiliz yani, hani nereye, yönü belli değil, en öndeki nereye gidiyorsa arkadaki de oraya gidiyor deyip eskiden oynadığımız çocukluk yıllarındaki okullardaki o teneffüste ya da mahalle aralarında işte sokak futbolunda değil konu. Burada biraz daha bilinçli, iki pas yapabilme, hafif ter atabilme, biraz geriye dönerken kendini zorlama, işte öyle kontrollü bir şekilde ama bu. Abanmama, işte şut çekerken, penaltıyı ne bileyim böyle değişik değişik ters mi kullansak, ne bileyim başka bir şey mi yapsak falan gibi, hani böyle triplere girdiğimiz, keyif almaya çalıştığımız aslında halı saha maçları gibi. Orada bile hissediyorsun yani Temmuz ayının bu yaz mevsiminin sıcak ve nemli akşamlarında maç oynamak kolay değil. O yüzden sezon başında tam ritmini bulamadan Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için engelleri sabırla aşmak gerekiyor. Bunun için de iyi bir motivasyon bence her şeyin önünde geliyor. Buna teknik, taktik, oyun, dizilim, kadro, mühendisliği falan hepsini koyabilirsin ama burada motivasyon dediğimiz konu çok kıymetli gibi düşünüyorum ben. Ne kadar istiyor oyuncular? Kendilerini gösterebilmek, tekrar ispat edebilmek, hem taraftarına karşı, hem camiaya karşı, hem medyaya karşı, böyle şeyler çok kıymetli onlar için. Nasıl başlarsan öyle devam eder kültürü de eklenebilir arkasına. O yüzden tabii Polonya ekibi Gornik biraz şey gibi yani, kompakt bir yapısını bozmadan ani atak kollayarak maça başlama çabaları falan vardı yani. Ya o yüzden takımın Mesela Fenerbahçe hemen golü bulmak isteyen bir oyun anlayışıyla başlaması o taraftar karşısında çok doğal zaten yani. Hani bu bunu biraz Fenerbahçe üzerinden konuştuğumuzda birazdan bakayım müsait mi değil mi? Yarın zaten detaylarıyla konuşuruz ama. Ben de bu arada Ali Naci ile de şey yapıyorum, haberleşiyoruz, orada da onu konuşuyoruz. Belki saat başında bağlarız ya da dün zaten bir kayıt yaptılar Dici Futbol'da, bütün detayları, ayrıntıları aktardılar Galatasaray ile ilgili. Orada neler söylemiş ona da bakacağım ama dün tabi biraz Fenerbahçe özelinden giderken ben de iki kelam etmek istiyorum, ben de bağlanacağım, ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Dün maçtaydım ya da ekran başında seyrettim, sosyal medya üzerinde aradım taradım bulamadım, çok dondu etti. Bildiğim kadarıyla TV 100 sadece YouTube kanalından da vermedi, internet üzerinden izlemek çok zordu, sadece televizyondan izlenebilme gibi bir şey. Onun için tabii ki reklam ve TV 100'ün biraz daha sporun içinde olduğunu hissettirme çabası anlaşılabilir. Bunu kabul ediyorum. Ama günümüz Türkiye'si ve dünyasında hani sosyal medya üzerinden bir YouTube kanalından veya internet ortamından, televizyon olmadan cep telefonundan da maç seyredebilmek için illa kaçak yollara başvurmamak gerektiğini de, bu yolun kapatabilmek için öyle bir şey yapılabilir. Yani TV 100 neden bir YouTube kanalından ekstra bir reklam anlaşması yaparak orada da olursa, oradan da bir şey olursa gibi bir şeyler yapmadı bilmiyorum. Belki hazırlıksız yakalandı ama bundan sonraki Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı ve geçerse turnuvayı, eleme maçları Şampiyonlar Ligi'ne kadar ki olan serüveni galiba TV 100'de geçecek. Onu söyleyeyim. Ve bugün de aynı zamanda şimdi Avrupa mesaisi ve heyecanından bahsederken tabii bir taraftan da Başakşehir maçı var. Bugün start verecek Konferans Ligi'ndeki mücadelesine. Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ikinci ön eleme turu ilk maçında konuk edecek. Fatih Terim stadındaki mücadele saat 20.45'te başlıyor. TRT1'den naklen yayınlanacak. Nuri Şahin'in öğrencileri ilk maçı kazanıp 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynanacak. Rövanş öncesinde bir avantaj elde etme çabası içerisinde. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Tabii fil dişi sahilli sol bek Christopher Operi kart cezası nedeniyle forma giyemiyor bu mücadelede. Yeni transfer Vişça yalnız bu arada. Emin Bayram, Karbovnik ve bonservisi alınan Şumrodov'la bir oyuncu daha bir fotoğraf vermiş. Onu tanıyamadım. Ama hazırlıklarımız tam anlamıyla yapıldı. Moral motivasyonumuz yerinde. Ve bu maçı kazanmak için, taraftarımızı mutlu etmek, sezona güzel başlamak için elimizden geleni yapacağız diyor. Bunlar güzel bir şey. Berkan Kutlu Galatasaray'dan ayrılıp Kocaeli Spor'la anlaşan bir oyuncu. 28 yaşındaki orta sahanın 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı bilgisi paylaşıldı. Berkan daha önce Konya Spor'la görüşmüş ancak mali şartlarda bir anlaşma sağlanamadı bilgisi gelmişti. Bazen böyle Anadolu'dan Berk çok güzel şeyler yapıyor, bağlantılar da yapıyor zaten. Hem Anadolu kulüplerinin yöneticileri ve başkanlarıyla, transfer harekatı ve menajerlerle de görüşmeleri var Berk'in. Sağ olsun, o konuda hakkını ödemek lazım. Güzel işler yapıyor. O söylemişti Konya Spor'la daha önce bir görüşme sağladığını. Ben de Selçuk İnan vallahi Berkan'a biraz daha yakın diye yorum yapıyordum. Berkan Kutlu da Kocaeli'ye doğru bir yol almış. O yüzden onu da tebrik etmek lazım ama 0212 273 1010 telefon numaram. Aynı zamanda WhatsApp hattından da bu numaradan düşünceleri, görüşleri, önerileri, akla gelenleri paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne yazıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Dünkü maçla ilgili olarak konuşmak istiyorum diyebilir ya da takımınızın transfer harekatı ile ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Telefon hattımızı da açtık. Mesajlarla devam edelim. Hüseyin, hoş gelmezsen hayırlı yayınlar, tüm konuklarına selam olsun Doğan abi, Allah işine gücünü aşk getirsin deyip devam etmiş. geçerken uğramış. Selam, iyi yayınlar İstanbul'dan Sait. Abi Fenerbahçe bizi hasta etti. Sağ sol sağ sol pas yapıyorlar hala. Top Fener'in ayağına gelince diyorum 10 dakika gitti çöp oldu. Hep defans top yapıyor. Geçmiş olsun, bize böyle futbol olmaz ki abi deyip bir eleştirisel yaklaşım olmuş. Merhaba abi, yer olursa gelebilirim. Öyle güzel anlattın ki canım çekti bir anda demiş. Halı sahaya mı? Valla o kadar çok isteyen var ki, ben de yazsana kadroya be, he? Ben de mi oynasam? Ne zamandı? 2 senedir bak, belki 3 sene oldu daha oynamadım hiç diye. Öyle çok insan var. Umarım Fenerbahçe bizi Şampiyonlar Ligi'nde yalnız bırakmaz diye bir mesaj almışız. Demedi demeyin. Ben bunu geçen sene de söyledim. Şikrinyar ağır, hem de çok ağır bir stoper. Tek müdahalelik topçu. Hele ki İsmail Kartal'ın bu önde baskı futbolunda patlayacak, arkaya çok adam kaçıracak diye düşünüyorum yorumunu yapmış. Bir başka dinleyicimiz de bunları aktarmış durumda ama bir de ben kendi ağzımdan anlatmak istiyorum diyen bir 89-99 var gördüğüm kadarıyla telefon attığında. 89-99 günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz, buyursunlar.
2: Hoş bulduk. Ben Galatasaray taraftarıyım da Doğan Bey. Ya bu yöneticileri ne oldu acaba, hiç transfer yok, bir şey yok. Para yok herhalde, para bitti. Osimhen'e harcadılar parayı. Transfer bekliyoruz Doğan Bey. Hani o yüzden bağlamıştım ya da.
1: Arayayım ben o, birazdan haber vereyim size. Ben görüşeceğim, merak etme. Merak etme, ben de uyuyacağım.
2: Sizin radyonuzda, bir dakika Doğan Bey, sizin radyonuzda Yakupçular var, Ali Naci Küçük var. Bunlar hani taraftarı biraz gazlıyor ya, artık yönetimden şey mi alıyorlar, ne yapıyorlar ben anlamadım.
1: Ben şuna inanıyorum bak, Ali Naci de arkadaşım, Yakup da canım ciğerim kardeşim. Oğuz Altay da
2: kesin. Toz kondurmuyorlar ya
1: Doğan Bey. Bence neden biliyor musun?
2: Transfer yok, transfer.
1: Bence neden biliyor musun? Bak, yönetimi zorda bırakmamak ya da teknik adamla olan ilişkilerden kaynaklı olarak onlar da aslında Fenerbahçe bunları yaparken, Beşiktaş böyle hamleler yaparken bizim de bir şey yapmamız gerekiyor diye düşünen taraftara bir ara bulucu olmaları gerekiyor. Hak veriyorum ama Galatasaray gerçekten yavaş kaldı, ağır kaldı. Sona kalan dona kalır ya da yine bir fırsat transferi, bir de Galatasaray şansı diye bir şey var. Sen bir Galatasaray olarak bunu kabul et. Yani Osimhen gibi bir ismi krizde bir fırsat olarak sen buldun.
2: Bir maddi sıkıntı olma konusu olmayabilir, hani olabilir şu anda Galatasaray'da.
1: Her kulüpte olabilir yani. Ama diyorsun ki bu kadar borç varken Beşiktaş bunları yapabiliyorsa, ben Bankalar Birliği'nden çıkmışken, Fenerbahçe çıkmışken, Beşiktaş bunu yapıp da Fenerbahçe hala da transfer yapabiliyorsa biz niye yapamıyoruz diye sorman
2: ama
1: çok
2: doğru. Ama Fenerbahçe'de şimdi az Yıldırım diye bir şey var orada şimdi.
1: Faktör var diyorsun.
2: Az Yıldırım diye başkan var.
1: Niye? Sen de
2: 4
1: yıldır var.
2: Ben 35 yaşındayım. Galatasaraylıyım ama ben bundan 10 sene önce, 15 sene önce Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu hatırlıyorum. O zaman inan ben Galatasaraylıyım. Kadıköy'e giderken çekiyordum yani.
1: Mesela ben sana şey diyeyim. Lemina'yla 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. Haberin var mı diyeyim ben sana. Sen diyeceksin ki abi ne Lemina'sı? Lemina zaten bizde. Ben yeni bir şeyler istiyorum diyeceksin değil mi?
2: Evet, yeni bir şey. Abi hani ya şöyle söyleyeyim ben sana. O çocuğun adını bile söyleyemiyorum. Yani abi ne bileyim ya. Biz abi... Bizi alıştırdılar Osimhen'e.
1: Bize
2: Kane'ye,
1: kolay isim
2: tamam mı? Yani anlatabiliyor muyum? Bizi alıştırdılar. Yok Şampiyonlar Ligi'nde bu sene yarışlar oynayacağız. Şerifler oynayacağız. Nerede abi? Hani nerede? Kimle oynayacaksın? Barış Alper mesela, ben sana söyleyeyim abi. İyi değil yani. Durum iyi değil. Onun yerine bir tane kanat lazım bize acilen.
1: Peki. O zaman mutlaka yöneticiler de dinliyorlar zaten. Ondan sonra senin bu görüşlerine karşılık düşüncelerini paylaşacak olan insanlar da var.
2: Özellikle Yakupçular dinlesin. Toz kondurmuyor abi. Hani bir de böyle konuşuyor ya. Ne diyorsun abi? Hani böyle konuşuyor ya, ben de diyorum. Abi çok konuşuyorsun abi ama ortada icraat yok. Yakupçular beyefendi.
1: Peki.
2: Ne bileyim.
1: Ona da söyleyeyim. İyi yayınlar, doğal teşekkür mi? Ettim. Sağ olun, kolay gelsin size de. Sıradaki dinleyicimiz kimmiş? 47-17. Sana da günaydın.
3: Doğan abi günaydın. Hoş. Ayhan Kılıç İstanbul'dan. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim Ayhan'ım. Sen nasılsın?
3: İşte İstanbul trafiğinde abi. Cevizli Bağ'dan Bayrampaşa'ya doğru gitmeye çalışıyorum.
1: Güzel trafik var. Güzel. Orada olmazsa sıkıntı var zaten.
3: Doğru söylüyorsun. Allah'tan abi klimayı icat ettiler de bu yaz sıcağında işte bir onun rahatlığı var yoksa. Allah Doğan abi nasıl söyleyeyim? Fenerbahçe'de dün maçı izledim. Gerçi beklentilerimin doğrultusunda bir maç oldu. Böyle bir oyunu bekliyordum. Ben başka bir konuyu deneyeceğim abi. Fenerbahçe şimdi şey diyeceksin bana ama Mourinho'da da karizma vardı, işte aura vardı ama işte veya işte o yaşlı olan vardı ya sonra Arabistan'a gitti.
1: Aragonese şey.
3: Onda, evet. Jesus. Onda da vardı ama şimdi İsmail Hoca'da ben birçok eksik görüyorum. Bir kere akıcı konuşamıyor.
1: Abi adamın konuşmasını falan niye sürekli olarak dert ediyorsunuz ya? Adam edebiyat öğretmeni değil ve sunum yapan biri değil ki, adam teknik direktör ya. Adamın konuşması konuşmaması bizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Ben bana kızdım şu an sana Ayhan.
3: Doğan abi hadi konuşmaya geçtim.
1: Abi adam giyinemiyor. Beyaz boğazlı kaza var. Adam iki lafı bir araya getiremiyor. Adam oynatıyor abi top. Yani adam seçilmiş edilmiş öyle veya böyle. Bir şekilde gelmiş yani, bu konuşması konuşmaması, bunlar ne kadar gereksiz işlere böyle kafa takıyoruz, yoruyoruz biz ya.
3: Yani Doğan abi bu aslında bu dediklerim ligin ilerleyen sürece daha iyi ortaya çıkacak. Ben şu kanaattayım. Evet Aziz Yıldırım yönetebileceği bir hocaya getirdi ama bu kesit videoları izliyorum. Fenerbahçe'nin antrenman videolarını izliyorum kesit. Yani ben ilerleyen süreçte Fenerbahçe'nin ufak bir sallantı da İsmail Hoca'nın sallantısında Kayt Hoca'nın hoca hani başa geleceğine büyük ihtimal veriyorum. Çünkü antrenmandaki Kayt'ın sorumluluk alışı, futbolcularla olan diyaloğunu görüyorum videolarda. Ben bu kanaatteyim. Bence de Aziz Yıldırım zaten şey yaptı, yani bunları düşünerek yaptı. Ben bir İsmail Hoca'yla başlayayım. Bu süreci atlatayım sorunsuz. Ondan sonra lig ilerlesin, duruma göre bakacak. Eğer İsmail Hoca öyle başarılı olursa, bak İsmail Hoca'yı ben getirdim, 4 sene 4. sefer benimle oldu diyecek. Olamazsa da zaten kayıtta devam edecek diye düşünüyorum.
1: Ayhan hepsinin cevabı var, merak etme. Herkes biliyor onu mesela, anladın mı? Herkes onu biliyor. Yani ben şimdi dün akşam düşündüm, evet. Abi bunları çözdüm gibi bağlama. O yüzden söylüyorum konuyu. Herkes bunları biliyor tamam. Zaten. Herkesin cebinde cevapları var. Mesela ben bilmiyorum neden böyle oldu, vallahi biz de anlamadık diyeni görmedim zaten. Anladın mı? Mutlaka evet. Böyle olmasının sebebi bizden kaynaklanmadı ki. Hakemler böyleydi, federasyon böyleydi, İsmail Hoca'yı siz dediniz getirin diye ben de getirdim, ben ne yapayım falan diyecek. Ya da ne bileyim son evet. Bir şansını başkan değerlendirecek Aziz Bey. Bundan sonrası için olmadı, teşekkür ederim her şey için diyecek. Şapkasının önüne koyacak, gidecek belki, bilmiyorum. Yani bunları yaşayacağız, göreceğiz. Tabii. Ama evet. Çok erken yani, dereyi görmeden paçalar sıvanıp hani öyle gezmenin de bir anlamı yok. Ya biraz bir sabır, bir ligin ilk 3 haftasına bir bakalım. İstikrara, başlangıca, kadroya neler olacak, neler bitecek. Tabii ki hasret. Mesela Galatasaray taraftarı haklı. Yani diyor ki bir isim ver bana diyor yani. Beni bana bir tane öyle bir isimle anlaş ki beni diyor en azından diyor bir sustur ya da rakiplerime karşı baba hadi bu senede 27'yi de kutlayalım. Eyvallah dedirt bana diyor mesela haklı olarak.
3: Evet, evet abi. Ama bir yandan da abi Dursun Başkan'a bir hak vermek gerekiyor. Çünkü niye? Galatasaray şampiyon oldu. Diğer Fenerbahçe Beşiktaş oranla yani lige daha çok yani lige başlayacak ve ön öleme oynamayacak. Birazcık daha sanki o töler edilebilir. Bir daha 4 yıllık bir süreç var. Yani evet başarılı transferler de yaptı Galatasaray yönetimi ama genel itibariyle iyi isimler getirdi. Yani çok da yükleniyoruz başkana, yönetime. Yani göreceksiniz ilerleyen 1-2 haftalık süreçte çok böyle ön plan tutulacak isimler de gelecek. Galatasaray bunu en azından bir tane yapacak ortasaya düşünüyorum. Bu kadar abi Doğan abi. Sesini duydum abi. Teşekkür ederim.
1: Canımsın. Eyvallah. Sana da sevgiler, saygılar, kolaylıklar diliyorum. Sana da eksik olma.
3: Sağ olasın abi, saygılar, teşekkürler.
1: Saygılar bizden kardeşim. Ayhan'la da bağlantımızı kurduk. 94-34 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. Ayhan çıkaradan. Tamam, teşekkür ettim. Kimi bağlıyormuşuz? 17.07'ymiş pardon.
4: Merhaba Doğan Bey, sesinizin hastasıyız. Beşiktaş'ı seviyoruz.
1: Eksik olmayın. Ya ben bir şey öğrendim bugün Beşiktaşlıyım deyince. İsim neydi bu arada?
4: Ben Beşiktaşlı değilim bu arada ama Beşiktaş'ı seviyoruz.
1: Ha, Beşiktaş'ı seviyoruz dedin. Ha, peki. Peki.
4: Evet, Burak benim adım. Evet, sizi yine dinliyoruz. Buyurun.
1: Ben şöyle bir şey duydum dün. Başkan Serdar Adalı'nın bu Salah transferiyle ilgili olarak yapmış olduğu girişimler, yakalanan hava, aynı zamanda Salah'ın Türkiye'ye gelecek olmasının reklamsal olarak bakış açılarından sonra olayın içerisine yok artık falan diyebileceğimiz bir isim daha girdi. Kim girmiş olabilir transfer harekatını? Bu aralar birkaç kişiyi çözdü. Oyuncu basında bakmayalım. Salah'ı Türkiye'ye getirebilmek için kim devreye girmiş olabilir Türkiye'den?
4: Rami Koç.
1: Ha, hemen aklı o geliyor değil mi Beşiktaş'ta çünkü? Hani baba bana para vere dönüyor değil mi konu? Baba hani şu telefonu değiştirmesek mi artık diye hani böyle oraya dedim. Ya Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke tanıtımı açısından ne kadar önemli bir iş yaptın Serdal'cım diyerek telefon etmiş Serdar Adalı'ya diye duyduk.
4: Hayırlısı olsun abi, bize de kantede yaptılar onu. Fazla girmeyelim o konulara, başka yerlere gider o.
1: Çok.
4: Şimdi siz konuşuyorsunuz ya, sürekli arkadaşlarımız arıyor Ayhan Bey falan, sürekli böyle bir konu, bir şey anlatacağım ben. Sizi dinlerken sürekli böyle kafada ping ping ping başka şeyler açılıyor. Fakat dün bilmiyorum, sesim de gitti biraz, nasıl geliyor şu an bilmiyorum.
1: Güzel
4: ama.
1: Geliyor güzel, tam tribün adamın sesi geliyor.
4: Stat'taydım ben, bir de yerimi değiştirdim. Maraton işte bu rakip taraftarın olduğu tarafa gittim. Orada da polislerimize saldırınca gaza geldim, sanki bir şey yapabilecekmişim gibi. Fakat Polaklara acayip ayar oldum, onu söyleyeyim buradan, beni dinliyorlarsa. Şimdi şey, yani maçın içerisinde şöyle bir durum var abi. Kapalı kutu bir takım, biliyorsun İsmail Hocam, bunu sen söyledin. Fakat Türkiye'de de zaten oynanan futbol, yani Anadolu takımlarında bu olacak. Yani açık futbol kimse oynamayacak Fenerbahçe'ye. Abi bunu çözümü şu, yani Christoph Daum'u da mı izlemediniz abi, yani bilmiyor musunuz ya, adam kornerleri çalıştırdı, duran topları çalıştırdı. Bak,
1: kesinlikle karşıda, kesinlikle.
4: Duran toptan çat diye koydu. Efendim?
1: Kesinlikle öyle, duran top abi, kapalı defanslara karşı.
4: Evet, yani
1: ya şut çekeceksin.
4: Kornerden ben gol bekliyorum abi, kornerden gol yok. Yani bu kadar mı kötü kullanılır korner ya? Yani futbolun içerisindeki bütün doneleri kullanman lazım. Penaltısı, korneri, neyi varsa. Abi biz bunu aşamıyoruz yıllardır. Yani tamam, İsmail Hoca bile futbolun içinden gelen adam. Seviyoruz, güveniyoruz ama yani hocam, yani sen bunlara da artık, yani bu adamları da bu saatten sonra çalıştıracak halin yok. Hepsini yıldız getirdik. Ama en azından antrenmanlarda bunu vurgula ki kafalarına sok. İyi orta yapsınlar, gol atalım. Orta açacaksın, kim vuracak? Talişka vurdu işte, direklerden döndü. Ne oldu, bu oldu. Ama bunu

0: bütün takımlarında bir arada böyle bir düzgün bir şey olsun ya. Eski 80'lere 90'lara dönelim abi, çok kötüyüz ya.
1: Kesinlikle yani, hani ben senden Kasım'da ayrılmayayım. Ben yani Kasım'da ayrılmayayım. Sen sonuna kadar devam et. Trabzon renk katsın. Yani, öbür taraftan aa, sürpriz bir Anadolu takımı çıksın bu sene. Göztepe ne yaptı abi öyle, neler yapıyor öyle diyelim mesela. Antep'in zaman ama zaman işin, Sivas'ın abi zaman zaman yaptı.
0: Sözünü valla kestim. İşin ama kötü tarafı şu ya. Biz hep böyle bir niyetleniyoruz. Beşiktaş salı alıyor. Trabzon iyi oluyor. Fatih Tekke bizi zorluyor. Galatasaray da şimdi yarın öbür gün bir tane 10 numara patlatır. Lan hep bu Fener şampiyon olacak sırada böyle işler olur ya. Beşiktaş biraz dursaydı iyiydi. Salah falan.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bak birçok takım evet. 12 senedir duruyor zaten. Sen onu bir düşündün mü acaba? 12 senedir 12.
0: Evet evet. Bizim bazı birkaç sezonda beceriksizliğimiz oldu. Bazılarında da destekleri aldılar, biliyoruz onları.
1: Ya o yüzden ne bazen yapalım, bazen yapılan yorumları seviyorum.
0: Şampiyon olmuş.
1: Şeyi seviyorum mesela. Hataların büyüktür yapıdan. Sözünü çok sevdim ben Tahir Kum'un. Kendi içindeki hataları hallettiğin zaman abi sorun yok. Bir gün bilmiyorum tribünden evet, evet, tanışıklığınız var mı? Serkan Pilavoğlu gelmek istiyor. Benim de çok sevdiğim kadim dostumdur. O yüzden evet. Fenerbahçelilerin de yakından tanıdığı, tribünlerden de çok tanınmış simalardan bir tanesi. Zaman zaman başkanların yanındaki yakınlığıyla da biliniyor. Ay oncu mu olmuş, buncu mu olmuş falan da denilebiliyor ama her şeyi konuşabileceğimiz. Evet. Ben biraz Fenerbahçe tribünlerinin içindeki problemin nasıl giderilebileceğini merak ettiğim için o bana dedi bir gün geleyim mi programa, dedi dedim seve seve gel. Yani seninle de aslında bunu konuşmak isterim. Yani sen de tribün çocuğusun. O yüzden o evet, ritmi biliyorsun. Sıkıntının sebebini de biliyorsun belki. Anladın mı? Belki liderlerin, evet, yöneticilerle, evet, evet, yöneticilerin belli derneklerle ilişkilerinin sıkıntılarını çok iyi biliyorsun. Bunun giderilmesi için neler yapılması gerektiğini mi bilmiyorsunuz? Mesela onu çok merak ediyorum ben de.
0: Abi şu var. Yani aslında takım böyle bir şey var, kırılma anı var. Orayı bir kırabilse aslında taraftar fişek gibi bekliyor. Yani ateşlenecek. Bu bakın şeyde de var. Yani empati yapmak gerekirse Beşiktaş'ta da var. Bir de birçok olaylar yaşandığı için kırılganlıklar da sadece dış etkenlerden de oldu. Yani sadece içimizde tamam haklısın, çözmemiz gereken şeyler vardır ama yani dış etkenler de buna dahil. Şimdi adam bir yorum yapıyor sosyal medyada. Diyorsun ki ya bu Fenerbahçe'nin olamaz abi yani. Hani altına da yorum yapıyor.
1: Tabii.
0: Yani diyorsun ki ya yeni neslin kafasında farklılık var ki, ben oğlumla gittim dün maça, o da benimle beraberdi. Ya bu adam da 16 yaşında. Yani ya bir algıda bir sıkıntı var ya da bu hale getiriliyoruz. Şimdi bu hale getirilmek istemiyorsan 80'ler 90'lar kuşağından adamları alacaksın o zaman. Oralara yerleştireceksin. Onlara taraftarlık ne gösterecekler abi?
1: Bence tamamen taraftar olayının ruh kısmının bir kale arkasına, diğer ekonomik kısmında stadın diğer yerlerine yayılması taraftarıyım artık.
0: Bence de abi, şimdi ben kale arkasında da uzun süre kaldım. Okul açık tarafındaydım. Genç Fenerliler var yukarıda. Alt kısımda ruh blokta ben kenar köşedeyim, ceza yemeyeyim diye. Hı hı. Mesela maçı izliyoruz veya işte ne bileyim o sene diyorlar ki işte yani beraber olalım, bağırın falan filan, işte yani sesini yükseltiyorsun, yanındaki adam diyor ki bu kadar bağıracaksan çık yukarıya diyor. Şimdi bu adama ben sen de evine git evden izle desem olay çıkacak, kavga dövüşe gidecek. Yani böyle adamlarla uğraşıyoruz tabii için açıkçası. Ben tabii ki fanatizmin noktasında fanatik olmayalım ama sonuç itibariyle bir şey yapacaksak hep beraber yapacağız. Orada herkesin hataları da olabilir, küfür de olabilir, her şey olabilir. Bunları sineye çekeceğiz. Eskisi gibi bir arada olup bir lider başları kazanarak o kırılma anını da aldıktan sonra bakın o stat ne oluyor göreceksiniz yani.
1: İstediğin kadar Greenwood'un da, istediğin kadar Aken de, Talişkan da, ne bileyim Muriç'in de olsun. Sana büyük takımlara karşı oynadığın maçlarda %70 rakibin kapanacak. O yüzden yapman gereken dün hem kornerlerde hem Talişka gibi serbest vuruşlarda, yani duran toplarda ne kadar etkili olman gerektiğini söylediğin ve hatırlattığın için teşekkür ediyorum sana. İsmail Hoca'ya da buradan da dönsün konu. Eyvallah,
0: diğer
1: sağ olasın. Görüşmek üzere, eksik olma. Sana da 83-70, sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. Dün Kadıköy'de fark kaçtı ama tek kişilik bir gösteriyle Talişka istenileni verdi diyebiliriz. Duyabiliyor musunuz? 80

0: 370.
1: Duyuyorum abi, merhabalar.
0: Hoş geldin, günaydın sana da.
1: Hoş bulduk abi. Vallahi abi 3 yıldır falan seni dinliyorum. Yani takip ediyorum daha doğrusu.
0: Sesin...
1: 4-5 aydır da sabah saat 4.30'dan itibaren tekrarları olsun şey olsun radyoyu takip ediyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz. Ama şöyle bir konuya değineceğim. Dünkü maçı baz alarak konuşmuyorum kesinlikle. Fakat son 10 yılda Jorge Jesus haricinde Fenerbahçe'nin oyununun hiç ileriye gittiğini düşünmüyorum. Yani oyunun ileriye gittiğini değil, değiştiğini düşünmüyorum. Yan pas, defans arası pas, yan pas, defans arası pas. Forvetimiz olsun olmasın, yan top, orta, gol aramaya çalışıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Anlamıyorum, hocalar değişiyor, oyuncular değişiyor, sistem değişiyor ama mentalite hiç değişmiyor. Yani umarım artık dikine oynayabiliriz, kanatları daha farklı kullanabiliriz. Açıkçası yani şu anki oyuncu kalitesiyle, şu anki kadroyla, yanlış hatırlamıyorsam, senesini hatırlayamıyorum ama Pierre Webber, Sol, Kite dönemindeki gibi oynayabiliriz diye düşünüyorum. Daha
0: Bana da öyle geliyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Katılır mısın? Asensio ve Greenwood olduğu sürece onu zorlayabilecek insanların sadece antrenmanlarda zorlayabileceğini ve kulübede oturacaklarını düşünüyorum. Yani İrfan Can Kahveci niyeti iyi ama maalesef etkili bir ilaç değil. Bir muadil gibi duruyor, anladın mı? Normalde bir ağrı kesici vardır, sana iyi geliyordur ama arkadaşın der ki bir de şunu dene, dersin ki abi o iyi gelmiyor, ben denedim onu daha önce dersin. İrfan Can Kahveci öyle bir ilaç. Veya diğer taraftan İsmail Hoca'nın gelişiyle ben Fred'den bugün çok farklı bir şey bekliyordum. Aa, Fred geri dönecek diye düşünüyordum ama mesela hiç ummadığım bir insan da öldü. Bartu diye bir oyuncu var mesela. Bu takımdaki en iyilerden bir tanesiydi dün.
1: Evet abi, evet. Dün yani ben de kendi arkadaş çevremde konuşurken, yani bu o oyuncuyu kötülemek için, Bartu'yu kötülemek için değil, söylemek istediğim şuydu o aslında. Dedim ki yani takımda şu an en iyi oynayan oyuncu Bartu'ydu. Yani bu iyi mi kötü mü anlam veremiyorum. İrfan konusunda da şöyle katılıyorum abi sana. İrfan konusunda kesinlikle katılıyorum ama diğer Türk oyuncularımızdan da katılıyorum. Türk oyuncuların oynama garantisinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın da biraz Türk oyuncuları kayırdığını düşünüyorum açıkçası. Bizde şöyle çok iyi kadro yok bence. Çok iyi yedek kadromuz var bizim. Hamile oyuncumuz olduğunu düşünmüyorum ama nasıl diyeyim? Sizin dediğiniz gibi Asensio'yu zorlayabilecek bir oyuncu yok. Asensio'yu aratmayacak da bir oyuncumuz yok. Yani şöyle Asensio gittiğinde yerini doldurabilecek hiçbir oyuncumuz yok bizim. Yani 5 tane transfer yapıyoruz. Hala bakıyoruz sol kanadımız eksik diyoruz. Orta sahada diyoruz 8 tane orta sahamız var. Ama hala bence tam anlamıyla bir 8 numaramız yok. Yani 8 numaradan kastım şu abi. Bizim orta sahalarımızın hepsi bence birbirine benziyor. Fred'in İsmail Kartal'la prime sezonunu yaşadığı sezon var, hatırlıyor musun abi?
0: Tabii.
1: Alıyordu topu, götürüyordu ileriye, sonra servis yapıyordu yanlara, işte forvete, topu ayağına alıp gidiyordu yani. Şu anda bence dün oynadığı bölgeyle alakalı, bence onun 10 numara olduğunu düşünmüyorum. Daha çok 8-8.5 gibi olduğunu düşünüyorum. Bir de yanındakinin
0: yani
1: bence...
0: Bir de Asensio'suzluk var yani. Yani o geldikten sonra çok şey değişecek gibi gözüküyor. Yani nasıl Osimhen'li...
1: Nasıl abi, anlamadım.
0: Asensio'suzluk var diyorum yani. Yani onun geldiğinde her şeyin
1: evet.
0: daha farklı olacağını kabul ediyorsun. Yani şu an servis otobüsü dolu ama şoförü yok gibi, anladın mı? Öyle bir adam yani Asensio.
1: Abi öyle ama sadece bunu işte Asensio'yla olabileceğini düşünmüyorum. Geçen sene Asensio belki de kariyeri boyunca oynadığı en iyi maç, en iyi dönemlerden birini geçirdi. Çok iyi bir dönem geçirdi bence. Kötü oynadığı maç sayısı bir elin beş parmağını geçmez. Ama sonuç olarak forvetin ya da kanatların senin çok iyi olmadığı sürece kapanan savunmaya karşı sadece Asensio ile bir şey yapamıyorsun. Bu sefer gidiyorsun Kasımpaşa sana gelip ilk üç puanını alabiliyor. Ne bileyim işte şey Karagümrük.
0: Tabii Alanya yapabiliyor. İki maçta
1: senden 4 puan alabiliyor. Yani biz sonrasında çıkıyoruz diyoruz ki Galatasaray kollanıyor. İşte hakemler çok kötü yönetiyor. Hayır efendim. Hakemler çok kötü falan yönetmiyor. Hakemlerimiz evet iyi olmayabilir ama sen Kasımpaşa maçını kazanacaksın. Karagümrük maçını kazanacaksın. Sen gidip de bence 15 milyon 20 milyon bon servisi etmeyecek bir oyuncuya ya da 3 milyon 4 milyon kazanmayan 300 bin euro kazanan oyuncuya sen 3 milyon 4 milyon verip o oyuncuya bence ağır yük yüklemeyeceksin. Yani ben oyuncuyu suçlamıyorum. Yani Siddiki Şerif'ten bahsediyorum. Bir de yanına Kerem'i ekliyorum.
0: Ben Kerem'e şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kerem Cengiz Ünder olma yolunda ilerliyor desem katılır mısın?
1: Kesinlikle katılıyorum abi. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu sene daha demin bir yorum okudum X'te. Dedi ki Kerem'in ıslıklandığı bir sezon var Galatasaray'da dedi. Dünkü Kerem'in oyunu o sezonki oyununa benziyor dedi. Çok gol atabilir, asist de yapabilir ama taraftar hiçbir zaman bu futbolunu beğenmeyecek böyle devam ederse. Abi yok yani adamın bence kapasitesi bu kadar. Evet Pavlidis'le çok iyi oynadı. Belki Vedat'la da tutabilir ama senin alıp götürecek kapalı savunmayı açacak oyuncuya ihtiyacın var. Evet Greenwood mu öyle bir oyuncu? Asensio dikine oynayan bir oyuncu. Ama Kerem olduğu sürece senin o tarafı da kullanman gerekiyor. Sürekli sağ taraftan gelemezsin. Sürekli sağ bekten işleyemezsin. Bizim hala stoper aldık biz. Ake mükemmel bir oyuncu. Dünya çapında bir oyuncu. Ama bakıyorsun sakatlanma ihtimali var. Sakatlık geçmişi güçlü. Osterwolde'ye güvenemiyorsun. Dün adamı 2 yıldır 3 yıldır stoper oynatıp sol beke atıyorsun. Elinde senin 2 tane sol bekin var. Archie Brown, Levent yedekte bekliyor. Yani çok şey var abi. Kadro planlamasının kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben şu tarafta değilim. Evet Fenerbahçe'nin sol açığa ihtiyacı var. Bence forvete kesinlikle bir ihtiyacı var. Net bir forvete ihtiyacı var. Ama bence ondan önce bizim kadroyu bir an önce düşürmemiz gerekiyor.
0: Yani geçen seneki yine forvetsiz bir oyun anlayışı gibi bir milli takım havasında kapanan bir takıma karşı mücadeleyi izledik. Zaten Dünya Kupası'nda alışık olduğumuz bir şeyin tam karşılığıydı. Ama buradan da şunu anlayabiliyoruz. Yani evet bir forvete ihtiyaç olduğunu böyle maçlarda hissettiğin anda hamlelerin süresi kısalıyor. Bence Cirasi transferi falan herhalde önümüzdeki 2 gün içerisinde açıklanır.
1: Ya bence de açıklanır ama abi. Sadece son olarak şunu söyleyeceğim abi. Bizim şu anda yanlış hatırlamıyorsam 40'ın üzerinde oyuncumuz var. Sözleşmeli antrenmanlara çıkan. Ya bunların daha gelecekleri, gidecekleri, kiraya gidecekleri, satılacakları, satılmayacakları var. Maaş yükü var. Ve bu oyuncuları sen hala açıklama yapıyorsun. Ondan memnunum, bundan memnunum. Bunun kallamasını istiyorum. Kimi göndereceksin sen? Kimi göndereceksin? Cengiz'den hala umut mu bekliyorsun?
0: Yok beklemiyor ya UEFA listesini almadığına göre beklemediğini anladık orada biraz.
1: Yani bilmiyorum abi o zaman yani bir an önce bu gidecek oyuncuları belirlemeleri gerekiyor. Transfer yapmanın bir anlamı yok. Yani çünkü sen ne kadar transfer yaparsan yap o oyuncular kadroda olduğu sürece herkesin kafasında bir soru işareti olacak yani. Kadro yani ben bana bir 11 oluştur desen oluşturamam. Yani dün Şerif de çıkabilirdi forvette. Biz Kerem'le de başlayabilirdik forvette. İşte Talişka da işte Talişka başladı. Ne bileyim yani Bartu'yu hiç beklemiyordum ben. Hiç 11'de beklemiyordum yani. Kim bekliyordu abi? Tabii. Ben hiçbir Fenerbahçeli'nin Bartu'yu ilk 11'de bekleyeceğini düşünmüyorum. Ancak şey Asensio açıklamasından sonra işte birazcık beklemeye başladık. Neyse abi vaktini aldım.
0: Çok teşekkür ederim. Estağfurullah.
1: Umuyorum Türk futbolu gelişir. Umuyorum herkesin dediği gibi futbolu bilen insanlar yönetir. İnşallah şampiyon oluruz. Seviyoruz seni.
0: Teşekkür ediyorum. Saygılar benden. 32-36 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Buyursunlar. Tamam, tanıyalım sizi.
2: Ben uzun zamandır sizleri dinliyorum. Yani radyo golü dinliyorum. Rahatsız yani epeydir rahatsız olduğum bir konuyu dile getirmek istiyorum.
0: Buyurun.
2: Ya Doğan Bey ben avukatın 4 sene hukuk fakültesi okudum. 15 senedir de avukatlık yapıyorum. İnanın ben kendi işimle alakalı hala öğreniyorum. Ben bu işimi tam olarak bilmiyorum ama bizim bu insanlarımız nasıl her şeyi biliyorlar Buna ben akıl sır erdiremiyorum.
0: Ama futbolla mesela kanunla ilgili olarak, mesela kanun hükmünde bir kararnameyle değişen bazı şeylerin ya da suçlarla ilgili bazı şeylerin mutlaka bir çıkış yolları var. Futbolda da öyle, ama futbol çok daha basit bir oyun değil mi? Yani yapılması gerekeni aslında görüp de sadece orada biraz ısrarcı davrandığında, bir hatayla karşılaştığında onun telafisinin de olabileceği bir süre varsa sıkıntı yok. Ama senin maalesef yaptığın bir savunmada en küçük bir hatan karşı tarafı mutlu ederken öbür tarafı daha fazla üzebiliyor mesela.
2: Ya benim demek istediğim şu, mesela bir arkadaş konuştu ya, hani biz dün bilmiyorduk, sen söyledin, öğrendik, tamam mı? Ve biraz önceki arkadaş Bartu nasıl oynar gibisinden. Şimdi ya burada bu adamlarla aylardır kamp yapan teknik direktör, bunları gören, izleyen yönetim, biz bu adamları belki de bir saat izlemedik, performanslarını bir saat bilmiyoruz. Yani tamam, bir konu hakkında fikrimiz olabilir, ama her şey hakkında da fikrimiz olması
0: her şeyde bilmeyin be kardeşim ediyor. Diyorsun yani, doğru söylüyorsun. Ya sana da hak veriyorum tabii canım, o konuda şey değilim, ama bazen işte tutunduğumuz, hayatta keyif aldığımız şeyler var ya, onlardan bir tanesi, hatta birkaç tanesini saysan futbol diyebilirsin. Hani bu ekonomide, bu hayat zorluğunda, bu yaşam koşullarında tutunabilecek dallar, sığınabilecek limanlar ararken futbol hem siyasetin işine yarıyor, hem de insanların gerçekten de kafasını dağıtabilmesi için çok önemli bir done. O yüzden
2: muhakkak.
0: Şimdi herkes o muhakkak konuda biraz bilgi sahibi olmasa mesela, abi hani benim etrafımda birkaç tane adam var, hangi takımısın diyor, ben futbol sevmiyorum ki, ben tutmuyorum takım diyor mesela. Abi bir erkek nasıl takım tutmazsa dönüyor konu, anladın mı? Bizim çünkü kültürel yapımızda da bu var. Nasıl ya? Hani sen nasıl futbollu, bir erkek futbolla nasıl ilgilenmez oğlum? Neyle ilgileniyorsun sen? Resim mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun falan diye yani, böyle şey yapar yani.
2: Ya muhakkak, şimdi bir toplantı olur mesela, bir toplantıdan sonra ne olur? Dilek ve temenni görüşleriyle kapanır, değil mi? Hı hı. Yani benim düşüncem, biz burada bulunduğumuz nokta itibariyle dilek, görüş ve temennimizi dile getirebiliriz. Yani tamam, kimseye de ya kardeşim sen kimsin de bu noktada şey yapmıyorsun, ondan sonra bu düşünceleri paylaşıyorsun anlamında demiyorum. Yani ya biz, birisi tekstilci, birisi taksi şoförü, herkesin bir düşüncesi olabilir, ama yani böyle üstten üstten konuşup daha bir 11 kurmayla alakalı, bir antrenman metoduyla alakalı metodun ne olduğunu bilmeyen insanların sanki dünyanın en büyük şeyiymiş gibi, teknik direktörüymüş gibi konuşmaları biraz rahatsız ediyor beni.
0: Peki. Yani, yeter ki tek rahatsızlığın bu olsun. Boş ver.
2: teşekkür ederim. Sağ olun Doğan Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Aslında söylemek istenilen konu çok doğru. Yani şundan dolayı söylüyorum. Örnek veriyorum, İsmail Kartal kötü teknik adam diyebilmen için senin teknik adam olman gerekiyor. Ya da daha önce teknik adamlık yapmış olman gerekiyor. İsmail Kartal'ın oynattığı oyunu beğenmiyorum demen gerekiyor diye bana bunu söyleyen kişi Mahir İpek. Güldür Güldür'den tanırsınız Mahir abi. Biz oturup evet, çok güzel şey evet, yapıyoruz. Spor muhabbeti yapıyoruz. O da iyi bir Galatasaraylı. Bana mesela ligin başında da ediyor, ortasında da telefonda mesela ara ara şey, mesaj yazıyor. Galatasaray şampiyon diyebilir miyiz diye bir geyimiz var kendi aramızda. Ben de diyorum ki diyebiliriz, diyemeyiz, olur mu olmaz mı falan diye. O da diyor ki ya diyor, Okan Buruk kötü teknik adam diyorlar ya diyor. Ben inanamıyorum buna diyor. Bunu söyleyenler diyor futboldan uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar diyor. Senin programa da bağlanıyorlar, yorumlar da yapıyorlar falan. Ya böyle diyemezler. Ben oyun anlayışını sevmiyorum diyebilirler diyor. Çok doğru geldi bana da yani.
2: Aynen öyle. Yani şuraya bağlayacağım Doğan Bey. Yani bu aslında basit bir şey değil. Ya bu adam daha ne yapsın, bir sevgisi var söylemesinden ziyade, bu düşünce sadece bu radyoyu dinleyip de eleştiren, ön yargısını dile getiren 3-5 kişi değil. Bizim ülkemize sirayet eden bir anlayış maalesef, ve bu anlayış cadı kazanına dönüşür bir yerden sonra, en ufak bir başarısızlıkta. Yani Montella için. O ülke genelinde hiç futboldan alakası olmayan, çoğunluk ya da ileri derece bilgisi olmayan insanlar bir cadı kazan oluşturuyor. Okan Buruk'la alakalı 4 senedir Galatasaray şampiyon yapmış, öyle ya da böyle çeyrek finale çıkartmış. Ben izliyorum, işte Okan Buruk şöyle, Okan Buruk böyle. İnanın ben Fenerbahçeliyim, inanamıyorum. Fenerbahçeli olarak inanamıyorum. Şimdi daha başladı. Şimdiden başladı İsmail Kartal. İsmail Kartal ufak da büyük bir sendelesin. Şimdi başlayacak furya. Yani bu bizim ülkemize de, ülke futbolumuza da, iklimimize de çok ciddi anlamda zarar veriyor. Küçük midesine küçük ama çok ciddi mide anlamda bulandırıyor. Mide bulandırıyor.
0: Doğru söylüyorsun. Peki teşekkür ettim size de, sağ olun. Size
2: ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben de bir Fenerbahçeli ile konuşmanın zamanı geldi. Telefon numarasının sonu 1907 ise onun da iki söz söyleme hakkı var arkadaşlar dünden sonra. Hoş geldin.
2: Evet, evet. Hoş bulduk. Yani şimdi tabii bazen deriz ya hepimiz futbolu takip eden, değerlendiren insanlar. İşte futbol şu yüzden güzel, futbol bu yüzden ilginç, futbol bu yüzden şöyle veya böyle gibi yorumlar yaparız. Ben gerçekten futbolun üzerine ilgili ilgisiz herkesin yorum yapmasından dolayı futbol iyi mi kötü mü ben emin değilim o kadar. Gerçekten emin değilim, hani ironi yapmıyorum. Nötrüm bu konuda. Yani iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bilmiyorum çünkü herkes yorum yapıyor.
0: Ama
2: yani
0: şöyle söyleyeceğim. Herkes yorum yapmıyor aslında. Herkesin neye, hangi maça yorum yaptığına baktığında futbolun ne olduğunu anlayabilirsin. Kimse çıkıp da Arjantin İspanya maçı ile ilgili olarak o ahkam kesen, gündem yaratan, kaotik ortamlarla beslenen kimse bu maçı konuşmadı. Ya da konuştuysa maç sonundaki kavgalarını konuştu. Oynanan oyunu, oynanması gereken oyunu konuşan kişi aslında futbol yorumcusu.
2: Şimdi ben Arjantin İspanya finaliyle ilgili konuşacaktım aslında ama hazır sözü gelmişken ona da değineyim. Ben şimdi tabii Antin'in programlarınıza sürekli bağlanıyorum. Bu konu hakkında da bir iki defa da böyle kimin programında olduğunu hatırlamakla beraber yorum yaptığımı hatırlıyorum. Gönlümden geçen Arjantin'in kazanması ama mantığım bana İspanya'nın oyunu ezici bir şekle dönüştürerek kazanacağını düşündürüyor diye söylemiştim. Öyle oldu. Ben Arjantin'den beklediğim oyunu oynadı. Aslında beklediğim oyuna yakın bir oyun oynadı. Ben Arjantin'in mahkum oynayacağını düşünüyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Çünkü İspanya'nın dünyaya yaydığı bir futbol ekolü var. Futbolu biraz takip eden insanların da böyle bir oyun olacağını öngördüğünü düşünüyorum. Bu şöyle bir şey. İspanya gerçekten, bence de bu benim görüşüm, İspanya milli takımı, Johan Cruyff'un, belki de Nihels'in, daha önceki Barcelona hocasının ekmeğini yiyor diye düşünüyorum. Ben böyle bir yorum yaptım. Çünkü Barcelona son 20-25 yıl, 30 yıla, ben aynı zamanda bir de Barcelona'yı da çok yakından takip ediyorum. Severim de Barcelona'yı. Taraftarıyım da diyebilirim kısaca. Onun da maçlarını izliyorum ve yıllardan beri oynadığı oyunu Barcelona hiç değiştirmedi. Hocaları değişti, oyuncuları değişti. Bir devir kapandı, bir devir açıldı. Hala benzer oyunu oynuyor ve İspanya milli takımı 2010 Dünya Kupası'nda bu oyunla kazandı. Yani İspanya milli takımının aslında temel oyunu, ben 1986 yılından beri Dünya Kupası'nı izliyorum. Böyle değildi. O Morientesler ve daha önceleri böyle değildi. İspanya gerçekten futbolun hakkını veriyor futbol severlere. Arjantin'i kaybetmesine üzülmekle beraber bir de bu Messi antipatisiyle ilgili konuşacağım eğer izin verirsen Doğan.
0: Buyur, ne demek?
2: Şimdi şöyle bir durum ben görüyorum. Türkiye'de bu sosyal medya aslında Türkiye'yi yansıtmıyor diyorlar ama ben aslında kısmen katılıyorum ama negatif konularda böyle düşünmüyorum. Yani negatif konularda sanki yansıyor gibi. Çünkü çevremde bu konuyla ilgili sohbet ettiğim birçok insan sosyal medyada işte Messi'nin Yahudi olduğunu, yani burada ırkçılık yapmak değil niyetim, yanlış anlamasın kimse. Kendime göre bir tespitte bulundum, onu açıklamak istiyorum. Yahudi olduğunu, Siyonist olduğunu, onlara hizmet ettiğini söylüyor. İşte Arjantin'in de aynı şekilde devlet politikasına buna benzer olduğunu, işte Messi'nin çok üstten bakan, kaprisli, kibirli bir adam olduğunu söylüyorlar. Yani kendilerine bunu sorduğunda, neden diye sorduğunda böyle cevap veriyorlar. Oysa ben biliyorum ki Messi çok utangaç, içine kapanık bir insandır. Arda Turan'ın da anılarında hep anlatıyorlar. Ben de yani işte sosyal medyadan olsun, videolarından olsun takip ettiğim kadarıyla bana göre Messi'nin değerini biz şu anda kaybettik gibi, ama yıllar sonra böyle bir oyuncunun tekrar gelmediğini görünce tekrar şunu diyeceğiz. Maradona'ya dediğimiz gibi, Kale'ye dediğimiz gibi, ya bir zamanlar Messi var diyeceğiz. Muhtemelen böyle söyleyeceğiz. Ben üzülüyorum onun gibi değeri izleyemeyecek
0: olmamıza. Ya neye döndü biliyor musun? Ben sana net örneğini vereyim mi? Aslında gizli gizli zamanında ülkücü kardeşlerimizin dinlediği Ahmet Kaya şarkıları gibi oldu bu. çok net değil evet. mi örnek? Yani Ahmet Kaya'yı aslında seviyorum, şarkıları çok güzel ama ideolojisi bana biraz ters falan filan ya da yanlış geliyor gibi yorumlar yapılıyor ya. Messi de oraya döndü. Yani bir şekilde o sempati nefrete dönüşmeye başladı ki bunun sebebi de aslında... Tabii bunun en başında din gelebilir ya da işte İsrail işinde olabilir, Filistin'e verilen destek olabilir, oradan Trump ilişkileri olabilir. Bir sürü siyasi detayı da ekleyebilirsin buna. Bunlar eklenince zaten ondan sonra da bu sebepten dolayı şunu deme hakkımız kalmıyor. Abi siyaseti futbola karıştırmayalım. Anladın mı? Yani Messi'nin saha içindekini konuşmamız gerekiyor. Yoksa gebersin, yenilsin, kahrolsun, bitsin, tükensin falan. Bunlar en basit olan şeyleri. Ama senin dediğin gibi yani, mesela ben Messi'yi Eto'yla, Henry'yle, Iniesta'yla, Xavi'yle izlerken hani aldığım tat ayrı konuydu. Şimdi mesela şey döneminde daha oyunda yoktu. Ronaldinho solda oynuyor, Eto forvetteyken, Ludovic, Juli kenarda sağda oynarken daha Messi yok mesela ortada. Dekoların, Edmilsonların falan oynadığı dönem yani şeyde Barcelona'da.
2: Evet evet, o dönemlerde yeni yeni sürülen bir oyuncuydu ama yine oyun içerisinde vardı kısmen de olsa. Yani hani şey değildi, 16-17 yaşında oyuna
0: sonunda... Ki o dönem biliyorsun İspanya milli takımına... İspanya milli takımına katılmak düşünülen, İspanya'nın almaya çalıştığı oyuncu. Sonra Arjantin'e diyorlar ya bak böyle böyle bir oyuncu var, Barcelona'da bunu takip edin, Arjantin milli takımına alın bunu, kaçırmayın diye devlet devreye giriyor yani.
2: Evet evet öyle oldu. Ben şimdi tabii burada her görüş değerlidir kendi çapında ama yani sosyal medyadan bahsettik, onu tekrar düzeltmek istiyorum. Yani bu sosyal medyanın gerçekten negatif anlamda etkilerini ben görüyorum çevremde ama onlara da şunu söylüyorum. Diyorum ki yani İspanya, pardon özür diliyorum, Arjantin milli takımı şampiyon olduktan sonra İsrail Devlet Başkanı'nın adını ağzını almak istemiyorum. İşte İsrail'e davet ediyor bir milli maç organizasyonu için.
0: Neden yahu almadın diye öyle demişim. Neden yahu, niye almıyorsun diye.
2: Neyse yani güzeldi. Şey diyeceğim, şimdi orada Messi'nin tepkisiyle karşılaşıyor neden yahu dediğin adam. Ya orada Filistin o kadar kan dökülürken bizim orada gidip onları eğlendiremiz hiç hoş bir davranış olmaz diyerek tepki gösteriyor Arjantin Devlet Başkanı'na. Hani neden böyle bir şey hani yapıyorsun gibisinden. Ve Messi'nin bu tavrı dolayısıyla Arjantin bir takımı gitmiyor. Yani burada bu konu hakkında evet Messi şöyle Messi böyle diyen insanlar da hani bunu bilmeli. Ama dediğim gibi yani biz Messi'ye şu an antipatiyle bakıyoruz Türk toplumun çoğu. İlerleyen dönemlerde ya bir zamanlar Messi var diyeceğiz. Çünkü bir zamanlar Maradona vardı, bir zamanlar Cruyff vardı diyoruz hala günümüzde. Fenerbahçe ile ilgili de çok fazla uzatmak istemiyorum. İnsanlar çok karamsar. Ben çok karamsar değilim, çok pozitif de değilim. Bekleme taraftarındayım. Şimdi şu anda da henüz birinci maç.
0: Ben sana sadece şunu söyleyeyim mi? Fenerbahçeli olarak bana katılacak mısın? Ben bir Beşiktaşlı olarak çok iyi tanıdığımı düşündüğüm Talisca ile ilgili şunu söyleyeceğim. Greenwood gibi, Vedat Muriç gibi, onun sonrasında Asensio da gelirse kanatta böyle oyuncular gündemde olunca Talisca'nın kendini ispat maçlarından bir tanesiydi ve istediği de oldu desem sana.
2: Yok hayır hayır, ben katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum, yok. Çünkü Talisca'nın bu oyunda yeri yok. Yani Asensio'dan vazgeçemezsiniz, Greenwood'dan vazgeçemezsiniz. Yani Talisca sonradan girecek bir oyuncu olacak. Yani ben o görüşe katılmıyorum.
0: Yani çünkü bence satılmamak adına düzeninde... satılmamak adına diye söylüyorum zaten. Takımda kalabilmek, hamle oyuncusu olmadığını ispatlamak, bu takıma çok şey kazandıracağını hissettirmek. Talisca'nın tam o dönemleri diye düşünüyorum ben.
2: Evet evet, ama şöyle bir ayrıntı var. Dediğiniz doğru. Ama şimdi Talisca'nın maaş yükü ve Fenerbahçe'nin futbolcu satma zorunluluğundan dolayı bazen istemediğiniz halde elinizdeki çok değerli futbolcular, işte geçmişte Elif Elmas gibi, belki Vedat Muriç gibi, bu örnekleri çoğaltabiliriz, belki Baliç gibi çok eskiye gidersek, satmak durumunda kaldığımız dönemler oldu. Şimdi bu da bunlardan da, evet doğru, Talisca yedekten oyuna girip maçı çevirebilir ve Fenerbahçe'yi birçok puan kazandırabilir. Bunu benim gibi İsmail Kartal da görüyordur, düşünüyordur. Ama bazen işte işin ekonomik boyutları kulüpleri elindeki değerli futbolcuları satmaya itekler, zorlar. Tabii. Böyle bir durum yaşayabiliriz Talisca ile ilgili. Ama ben oyun içerisinde, daha doğrusu takım içerisinde, ilk 11 içerisinde Talisca'nın yer bulabileceğini zannetmiyorum. Belki sakatlıklardan doğan durumlar olduğunda Talisca forma giyebilir. Talisca kötü futbolcu, asla kötü futbolcu değil, iyi futbolcu Talisca'daki istedik. Yani oyunu değiştirebilen, skoru değiştirebilen bir oyuncu. Ama İsmail Kartal'ın bir oyun düzeni var. Yani ben Talisca'nın bu bağlamda Fenerbahçe'de düzenli oynayacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin daha zamana ihtiyacı var. Daha transferler olacak. Ayrıca dün daha santraforumuz yoktu. Oyun oynadıkça güzelleşecek. Dün maçtan sonra futbolcular da benzer açıklamayı yaptılar. Dediler ki antrenman, evet tabii ki doğru, antrenman yapıyoruz. Ama bazı şeyler maçla, tekrarla, yani maç tekrarıyla kazanılır. Minvalide şöyle şeyler söylediler. Maçtan sonra ben dinledim yorumları. Ben de benzer şeyler düşünüyorum. Daha birinci maçtan ne asalım ne de keselim. Ya da övmeyelim. Övmeyelim de. Bekleyelim.
0: Bence övelim ya da eleştirelim ama abartmayalım. Yani bir cılız böyle bir şeyler yapılabilir. Yani bak güzel ama deyip bir ama konabilir. Anladın mı? Arkadan böyle bir es verilebilir yani.
2: Tabii mutlaka abi, ama biz asmayı kesmeyi seviyoruz. Yani ben bu mikrofonlarda deminden beri dinlediğim benzer şeylerdi. Sosyal medyadan yayın yapan, işte Türk futbolunda gelmişte, işte geçmişte oynayan futbolcuları, Fenerbahçe'de olur, diğer takımlardan olur, yorumları benzer şekildeydi. Ben bunlara biraz hani şey yapıyorum, üzülüyorum. Bunlar yapılmasın. Çünkü daha sezonun, bence Fenerbahçe'nin hazırlık maçları devam ediyor Doğan. Dün de bir hazırlık maçıydı bana göre. Resmi maç olmasıyla birlikte, ama daha önümüzde 3-4 maç var, belki 5 maç var, bilemiyorum. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa bu İsmail Kartal'a yönetime çok büyük artı yapacak. Bunu onlar da biliyor. Bunu biz bilmiyoruz sadece. Dolayısıyla bir takım transferlerle, belki 2-3 tane daha transfer gelecek. Ben bunların kim olacağını bilmiyorum ama umarım santrafor noktasına, herkesin gördüğü gibi ben de görüyorum, bir ihtiyaç var. Çünkü tek santraforlan gitmeyeceğini sokaktaki simitçi de bilir. Dolayısıyla ben ayrıca bu arada stoper repertuarının da Fenerbahçe'nin dar olduğunu düşünüyorum. Evet, Mert stoper oynayabilir. Belki zorlasanız Archie Brown stoper oynayabilir. Ama oynayabilir, sadece idare eder anlamında söylüyorum. Gerçek anlamda işte bu Konyaspor'dan bir Adil'di galiba. Onun adı geçiyordu bir zamanlar. Şu an biraz mola verildi.
0: Adil Demirbay'la Ümit Akdağ. En çok gündemde olan iki tane oyuncu, Alanyalı ve Konyasporlu. İki oyuncu işte. Beşiktaş'a mı geliyor? Evet, önümüzdeki hafta bakıyorsun Galatasaray'dalar. Sonra bir bakıyorsun Fenerbahçe'nin listesine alınmışlar falan hani.
2: Yani menajerler o hafta kimle görüşüyorsa o yazılıyor. Dolayısıyla ben şunu demeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin stoper ihtiyacı var, santrafor ihtiyacı var. Bu benim gördüğüm, net gördüğüm. Ama hani belki bir iki tane futbolcu daha transfer eder bunun dışında. Onu bilemiyorum mevkilerini. Fred'e de yapılanlar haksızlık. Yani Fred evet dün çok iyi oynamadı ama ben satılması görüşündeyim bu arada. İşin ekonomik boyutu da, çünkü
0: İsmail Hoca bırakmaz onu. Bırakmaz. Ben net söyleyeyim, araya girdim böyle ama İsmail Hoca bırakmaz abi.
2: Evet, bırakmayacak gibi duruyor. Çünkü dün şey söyledi maçtan sonra, bizimle birlikte olacak dedi ama seneye ben biraz daha hani klasik taraflar gözüyle bakanlardan değilim. Seneye ücretsiz girecek bu adam. Para kazanalım istiyorum, o yüzden böyle düşündüm. Yoksa Fred'in kötü futbolcu olduğundan dolayı değil.
0: Doğru. Teşekkür ettim sana da, sağ olasın. Peki. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. Biraz tabii arada vermek gerekiyor. Reklama da gitmek gerekiyor. Tabii uzun yıllar Galatasaray forması giyen Lukas Podolski'nin dün akşam farklı bir görevle Kadıköy'de oluşu. Gornik Zabze'nin çoğunluk hissesine sahip olan bir Alman efsane takımıyla birlikte sahaya çıktı. Teknik adamı da dün yani çok kaliteli bir takımla yüzleştiğimiz bir maçtı diyor. Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu, nasıl bir camia olduğunu, taraftarının ne kadar ateşli ve tehlikeli olduğunu aslında gösterdi. Bunu Podolski zaten takımına anlatmıştır. Çok zor bir maça çıkacaklarını biliyorlardı. Tabii kapanacaktı. Kapanan takımlara karşı da zaten savunma seviyesinde böyle yerlerde çilingire ihtiyaç duyuluyor. Ama çilingir de şey diyebilir yani, arkada anahtar unutmuşlar. Açamıyoruz yani, anladın mı? Biraz kanırtmam gerekecek. Biraz zarar vereceğim işte, hafif biraz yamulma olabilir. Sonra çekişle düzeltirize falan gelir yani konu. Öyle tahmin ediyorum, başka bir şey değil çünkü. Hani Talişka'nın, duran topların usta ismi Talişka'nın şık bir golüyle öne geçiyor Fenerbahçe. Moral seviyesi yükseliyor. Hani dakika da ondan sonra biraz kopar diye düşündüğün dakikalardan bir tanesi. Maç öyle bitiyor. Düşün yani, dakika 37'de gelen bir gol sonrasında. Çünkü istediğin ve beklentiyi yükselttiğin isimlerin sana karşılık olarak verememesi oyun anlamında. Hani Ake'nin niye çıktığını bilmedim mesela, ben anlayamadım. Mutlaka bir nedeni var. Bir ağrı yapmıştır, bir çekme yapmıştır. İlk maçta bu kadar yüklenmeyime dönmüştür falan yani. Hani herhalde kendini iyi hissetmediği için, yoksa performans anlamında bir sıkıntısı var mıydı Ake'nin? Yoktu, ama Greenwood ve Asensio tam hazır hale geldiklerinde bu takımın vazgeçilmezi olacaklar. O belli. Az önce dediğimiz gibi Fred ve Kerem'in pek katkı sana sağlayamaması ya da İrfan Can'ın niyetinin iyi olduğunu ama etkisinin olmadığını dün söyleyebiliriz, gördük. Ama ilk maç özelinde tabii ki bu kadar da hemen düşene tekme atmanın, vurmanın da bir anlamı yok. O yüzden biraz daha sakin olmak lazım, itidalli davranmak lazım. Biraz da bakmak lazım diğer taraftan. Galatasaray Mario Lemina ile nikah tazeledi. Tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme yenilendi bilgisini de verelim. Bugün 20.45'te de Başakşehir'in Inter Turku ile mücadelesi var. TRT1 ekranlarından yayınlanacak bu karşılaşma. Futbol bitmiyor. Takımlarımızın Avrupa macerası, heyecanı, hikayesi başlamış durumda. Biz de yakından takibini sürdürüyoruz. Ama şu gerçekle de karşı karşıya kaldığımız, olumsuz bakması biraz kronik bir rahatsızlık gibi gözüken genel anlamda insanlarımızın ortak bir sonucu şu. Vallahi bu takım Polonya'da tehlike yaratabilir kısmını da es geçmemek gerekiyor. 4. İsmail Kartal döneminde ilk resmi maçıydı taraftarı önünde Polonya ekibine karşı. 37'de frikikten gelen bir gol ve belki baskının sebebi taraftarın desteğiydi. Fenerbahçe'de Talişka ve Bartu'nun iki topu direkten döndü. Orada çok farklı senaryolar konuşabilirdik. 3-0'lık, 4-0'lık bir galibiyet sonrasında artık bundan sonra teferruat gibi olacaktı mücadele. Ama yaklaşık 300 güne yakın bir gün sonra İrfan Can Kahveci'nin formasına kavuşmuş olması ayrı bir hikaye. Defans anlamında Ake'nin performansı ayrı bir hikaye. Greenwood'un oyuna girdikten sonra bile işte 10 dakikada, 15 dakikada yaptıkları, yapabilecekleri nedir ne değildir, onu biraz incelemek, yorumlamak, analiz etmek ayrı bir hikaye. Bunlar önemli şeyler tabii ki. Ama ardından da başka bir hikaye. Gornikli taraftarların tribünde çıkardıkları olayla alakalı. Tam bilmiyorum nasıl gelişti olay. Emniyet güçleri neden müdahale etme ihtiyacı hissetti orada yaşananlardan sonra. Onu orada izleyenler çok daha net bir şekilde bilecektir. Ekranda da çok fazla hani gösterilmedi. Sosyal medya üzerinden de biliyorsunuz böyle konular çok fazla konuşuluyor. Polonya ekibinin taraftarlarının taşkınlık çıkarması üzerine güvenlik güçleriyle Gornikliler arasında arbede yaşanırken saldırgan taraftarlar güçlükle yetiştirildi. Fenerbahçeli taraftarlar da olay çıkartan Polonyalılara sert tepki gösterdi şeklinde bir yorum yapılıyor. Diğer taraftan kulaklık ve mikrofonla statta birlik beraberlik sağlandı diye bir haber okuyorum. Taraftarlar bir an olsun susmadı. 12. adamdan organize işler şeklinde bir yorum yapılmış. Fenerbahçeli taraftarlar sezonun ilk resmi maçında stadı tıklım tıklım doldururken tribünler takıma desteğiyle bir an olsun kesmeliler. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte tezahüratlarla futbolcuları destekleyen 12. adamın bu maça özel olarak hazırlandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın talimatıyla tribün liderlerine kulaklıklı mikrofon verilirken böylece statta hem birlik ve beraberlik sağlandı hem de tezahüratlar hiç kesilmedi şeklinde yorumlanıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Demek ki bir çözüm bulunmuş. Oradan ayrı bir ses çıkıyor. Öbür tribünden farklı bir ses çıkıyor. Ne oluyor, ne bitiyor denmesin. Takım tam anlamıyla desteklensin. Birlik olunsun, beraberlik olunsun. Ve çözüm de bu şekilde bulunmuş durumda. Tabii bugün çarşamba, hem Fenerbahçe'yi bir saat boyunca konuştuk detaylarıyla, ayrıntılarıyla, performanslarıyla. İşte Mert Günok'un kalede oluşu, Ederson olur mu, Tarık nasıl düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu, Semedo bir taraftan, Şikrinyar, Osterwolde, Ake, Levent dörtlüsü arasında acaba kim kalacak, kim oynayacak, Genduzi'nin, Greenwood'un, Fred'in, Asensio'nun ya da ne bileyim Oğuz'un, Talişka'nın, Şerif'in ve de Muriç gelirse bu takımda neleri değiştirebilir? İşte duran toplardaki etkisini daha da arttırabilir. Kapalı savunmalara karşı kilidi açmak adına yüksek topların, iyi ortaların sonucu değiştirebileceği gerçeğini belki Vedat Muriç'le daha net bir şekilde sağlayabilecek gibi gözüküyor. Aslında Fenerbahçe hayırlısı olsun. Güzel bir sonuç. İnşallah devamı gelecektir. İki takımlı bir Şampiyonlar Ligi heyecanı da inşallah yaşayacağız. Bugün de işte Başakşehir'in heyecanına ortak olmak lazım. 20.45'te TRT1'den naklen yayınlanacak mücadele. Rams Başakşehir'in Inter Turku karşısındaki maçında Başakşehir'e de başarı dileklerimizi iletmiş olalım.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Umarım sizler de program sonuna kadar bizlerle beraber olursunuz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, zaten sizler biliyorsunuz ama belki yeni dinleyenlerimiz vardır. Kulaklarına ulaşmak için bu hatırlatmayı da yapmış olalım. İbrahim abi, selamlar, hoş geldin, nasılsın?
6: Selamlar Cihan, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sen nasılsın?
5: Sağ olasın. Klimamız böyle bir süre arızalıydı. Şu an iyi değil mi stüdyo?
6: Nefis.
5: Kendimize geldi. Evet. Orada kan ve ter içinde.
6: Yani özellikle sıcakta bayağı bir serinliğe ihtiyacımız oluyordu burada ama bugün nefis.
5: Evet. Bir problem, bir sıkıntı yok.
6: Her şey.
5: Direkt başlayalım istersen. Fenerbahçe dün Gornik Zarpsi'yi 1-0 mağlup etti. Avantajı sence kaptı mı? Kendisi aslında 1-0'a bir avantaj diyebilir miyiz? Yani ya, kağıt üstünde önde bitirdiği için avantaj sayılabilir.
6: Tabii ki, yani skordan bağımsız bir kere oyun üzerinden değerlendirmekte fayda var. Aslında bence adım adım gitmekte fayda var.
5: Tabii,
6: Cihan. Yani şöyle düşünelim. Fenerbahçe ne zaman toplandı? 24'ü müydü? 23'ü müydü? Yani o civarlarda toplandı. Yani 30 gün bile değil, değil mi? 30 gün olmadan zaten bir takımla, yani 30 gün bile olmamış bir organizasyondan çok kısa sürede oyun anlamında, fiziksel durum anlamında her şeyin zaten çok iyi olmasını beklemek de çok sağlıklı bir durum değildir. Zaten yeni bir teknik direktörle bir takımın sağlıklı bir şekilde geri bildirim alabilmesi için minimum 6 haftaya ihtiyacı var Cihan. Yani minimum 6 hafta. Daha burada 4. hafta tamamlanmamış. Yani Fenerbahçe'nin oyunun içinde zaman zaman fiziksel, zaman zaman teknik, taktik anlamında eksikleri anlaşılabilir bir durum. Yani bence buna kimsenin itiraz etmemesi gerekiyor. Bizim sağlıklı bir şekilde İsmail Kartal'ın teknik ve fiziksel anlamda Fenerbahçe'sini konuşabilmemiz için ligin ikinci, üçüncü haftalarını görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim maça. Ya özellikle önce istatistik üzerinden biraz anlatmaya çalışalım. Aslında ya istatistiğinde genelde çok yanıltıcı olduğu taraflar da var bu karşılaşmada. Mesela topa sahip olma üzerinden başlayalım. %79'a %21 aslında. Özellikle ikinci yarısı %80'leri de geçmiş. Neredeyse oyunun tamamı rakip yarı sahada oynamış. Şimdi bu tarz oyunlarda ne ararsınız? Bu kadar topa sahip olmuş, bu kadar oyunu 3. bölgede oynayan takımlardan hücum organizasyonları konusunda bir zenginlik görmek istersiniz değil mi? Beklenti odur. Yani dışarıdan baktığınızda evet bu takım teknik direktörle bir şey deniyor. Zaman yeterli olmadığı için tam anlamıyla ortaya bir şey çıkmıyor. Ama bir şey var, bir teknik direktör dokunuşu var diyebilmeniz gerekiyor değil mi? Mesela ben Fenerbahçe'de açıkçası onu göremedim. Daha çok oyuncu yeteneğine teslim olmuş, oyuncu becerisinin çok ön planda olduğu Fenerbahçe oyunu vardı. Şimdi bu ilerisi adına pek hayırlı bir durum değildir Fenerbahçe için.
5: Ama bir top kazanma olayı sanki gelişmemiş mi? Yani 2-6 bir 8'le oynayınca bu normal tabii ama sanki böyle topu kapma reaksiyonu...
6: Hemen o istatistiğe devam edelim madem olur. Öyle. Şimdi
5: o benim dikkatimi çekti. Topu ya, kapmaya çalışıyor.
6: O yani. Da bence biraz algı yönetimi. Yani şimdi orada da herkesin televizyonda da dün dinlediğim herkesin talip olduğu söylediği konu oydu. Fenerbahçe kaybettiği topları hemen geri alıyormuş.
5: Öyle gördük ama 2-6 numarayla oynuyor.
6: Ya kabul ediyorum da şimdi bu öyle anlatıldığı gibi bir hadise değil yani. Bir kere zaten bir takım yani bu kadar fazla top kaybediyorsa bir kere o konuda da bir tartış. Yani %70 %80'lere topa sahip olmuşsun ve çok fazla top kaybetmişsin. Orada bir problem var zaten. Bir kere oradan bakmakta fayda var. İkinci bu topa tekrar geri alma hadisesi. Ya bu sezonun ilk maçı kendi sahanda oynuyorsun. Genelde böyledir. Jose Mourinho'nun ikinci senesinde Feyenoord maçını hatırla. İçerideki ilk resmi maçtı. 5-2 Fenerbahçe kazandı. Hatta orada baskıyla çok top kapıp hatta bir tane de Archie Brown'un kapıp Talişka'nın golle sonuçlandırdığı bir atak vardı. Bak aynı yorumlar bugün konuşulan aynı şeyleri o günde hatırlıyorum. Jose Mourinho oyun felsefesini değiştirdi. Fenerbahçe artık topu en kısa sürede kazanan, rakip yarı sahada önde basan falan bir sürü böyle konular vardı. Şimdi bu yanıltıcı olur. Öyle bir maçta Fenerbahçe'nin Tedesco'dan ve Mourinho'dan sonra en temel değişikliği hemen topu geri kapmasıymış. Ya bu biraz rakiple organizasyonla. Sen kaptın dediğin topların büyük bir çoğunluğu zaten geriden oyun kurmayla ilgili. Yani topa sahip olduktan sonra organize olmayla ilgili sıkıntı yaşayan bir takımla oynadın beceren. Onlar hemen topu ileri vurmaya çalışıp orada problem çıkarttı. Şimdi işin o tarafıyla alakalı bence çok anlatıldığı gibi bir hadise yok. Diğer konu 94 ikili mücadelenin iki takımında 94 ikili mücadelenin rakip takım 49'unu kazanmış sen 45'ini kazanmışsın. Bak 49-45 %81 topa sahip olduğun bir karşılaşmada 15 faul yapmışsın. Yani bu kadar topa sahip olup rakipten fazla faul yapmışsın. Onlar 11 faul yapmış. İstatistik bazı konularda da seni dışarı atıyor. Anlattığın gibi olmadığını da sana gösteriyor.
5: Pas yüzdesi var bir de.
6: Şimdi pas yüzdesi 5
5: katı pas yapmış neredeyse.
6: Nerede oynadığın pası ve verimli pas. Yani mesela Bartu şu an ön plana çıkıyor değil mi? Ne yapmış Bartu mesela? Bana Fenerbahçe'de
5: çok dikine gitmedi, hep geri mi oynadı?
6: Ya yana uzun kanatlara, uzun yana stopere, beke yana istatistiğini ya senin işini görmez. İşini görmez. Yani bugün Fenerbahçe'nin maç sonunda İsmail Kartal'ın benim en çok merak ettiğim konusu şuydu. Rakip analiziyle ilgili bir şeyden bahsetmişti. Değil mi mesela? Rakibi çok iyi analiz ettik dedi hoca. Ve maçtan sonra benim beklediğim konu şuydu. Rakibi analiz ettik. Bizim beklediğimiz oyun buydu. Bizim planımız buydu. İşte planların bu kadarını gerçekleştirebildik. Gerçekleştiremememizin sebebi de bu eksiklerimizdi gibi değil mi? Hoş zaten ben İsmail Kartal'da yani her zaman öyleydi ama bu sene biraz daha o konuda değişime uğramış. Mesela hoca kendisine sorulan hiçbir sorunun cevabını vermiyor. Mesela Hüseyin Alimoğlu bir şey sordu. Verilen cevap sorulan soruyla uzaktan yakından alakası yok. Geçen gün Beril Böke İrfan'la ilgili bir soru sordu. Dedi ki ya hocam İrfan dedi geldi dedi. Ne fark gördünüz? Bıraktığınızda bugünkü İrfan arasındaki fark şahane bir soruydu bence.
5: Ne istediğimi bilen oyuncular dedi. Ya, beni tanıyorlar.
6: Nerede bıraktın diyor sana kız ya. Yani en bıraktığında buradaydı. Şu an nerede diyor. Ve şahane bir soru sormuş. Teknik bir soru sormuş. Diyeceksin ki fiziksel olarak burada bırakmıştım, burada aldım. Hiçbirine cevap vermiyor ki. Yani mesela yapamadıklarınız nedir diye soruyor. Şanssızlık diyor. Direkten döndü diyor. Şimdi oyuna böyle bakan teknik direktörle bir oyunun gelişmesi bence çok zor. Yani Fenerbahçe belki de son zamanlarda bireysel anlamda en güçlü kadroyu kurdu. Ama teknik direktör davranışı bir hayli problemli. Gelelim Semedo konusuna. Şimdi antrenman biliminin bize söylediği, bir oyuncu 4 gün dinleniyorsa bıraktığı seviyeye geri dönebilmesi için Cihan çarpı 2'dir. Yani 4 gün tamamen boş geçirmiş bir oyuncu, antrenman yapmamış bir oyuncunun müsabakaya dönebilmesi için 8. günün geçmesi lazım. Sakatlarsın oyuncuyu. 4 gün dinlenmiş oyuncu 17'sinde geliyor, 21'inde sahaya gönderiyorsun değil mi oyuncuyu? Ya Semedo yarın sakatlanırsa temel sorumlusu İsmail Kartal'ın tutumu. Daha problemli bir hadise. Sordum diyor Semedo'ya. Hazırım dedi diyor.

0: 4 günde bu maç için dinlendiğini söylemiş. O da problemli bir hadise. Antrenman bilimini inkar ediyor. Oyuncu bilmez ki onu, oyuncu oynar. Ona ikna oluyorsun. Diğer taraftan sezon başından beri seninle çalışmış Asensio hazırım diyor. Ona da diyorsun ki değilsin diyorsun. Ya inanılmaz bir şey yani.
1: Ama Asensio I am ready dedi.
0: Ama şimdi orada ister istemez yani bu kadar önemli oyuncularla çalışmanın problemini yaşıyorsun. Bak bu bahsettiğimiz oyuncuların kariyerine baktığında yani hakikaten çok önemli kulüplerde çok ciddi süre almış oyuncuları. Bunları idare edebilmeniz için teknik direktör olarak bir kere Cihan çok ciddi anlamda entelektüel bir birikime sahip olmanız gerekiyor. Yani o entelektüel birikimle anca oyuncuyu ikna edersiniz biliyor musun? Yani oyuncu neyle ilgilenir? Seni tanımayan bir oyuncu seninle bir araya geldiğinde oyuncuyu anca şeyle etkileyebilirsin, bilginle etkileyebilirsin, donanımınla etkileyebilirsin. Çünkü Zidane'san, çünkü oyuncular böyledir maalesef yani. Oturduğu zaman önce onun futbolculuk kariyerine hayran oluyorlar. O ilgisini çekiyor. Zidane'la oturduğunda bir saygı duyuyor ister istemez. Böyledir. Biz de futbolculuğumuzda öyleydi. Mesela bir teknik direktör geldiğinde hemen şeyi taratırdık. Futbolculuk geçmişine bakardık. Vasat bir futbolculuk geçmişi varsa farklı davranıyorsun. Çok üst düzey bir teknik direktörse ekstra bir saygı duyuyorsun. Mesela ben Hacı ile çalıştım. Şimdi Hacı'nın ister istemez o futbolculuk özelliklerinden dolayı, yeteneğinden dolayı ekstra herkes, ki bizde de öyledir değil mi? Bir teknik direktörü getirirken antrenörlük bilgisinden çok onun futbolculuk geçmişine talip oluyorsun. Şimdi sen de İsmail Kartal olarak bu tarz egosu çok yüksek oyuncuları ancak bilginle ikna edebilirsin. Donanımınla ikna edebilirsin. Tutup ona sen %75 hazırsın diyemezsin. %75 ne bir kere, öyle bir ölçer mi var bu arada mesela? 30 günde neyi ölçüyor? Mesela %60, 68, 72 böyle şey olur mu yani? O yüzden Fenerbahçe'nin bence çok acil bir şekilde, çok acil yönetimin acil karar vermesi lazım. Bundan sonra biz yönetim olarak şöyle bir karar aldık. Bizim hocamız teknik konuda çok donanımlı bir teknik direktör ama şöyle bir sıkıntımız var hocamızla ilgili. Hoca bu teknik donanımı ifade etme konusunda problem yaşıyor. Olabilir. Yani kimi insan ifade konusunda gayet şeydir, rahattır, doludur da anlatabilir. Bazıları da bu konuda problem yaşayabilir. O yüzden biz bundan sonra maç önünde, maç sonunda teknik ekibi daha net ve tutarlı ifade edebilecek bir ismi getiriyoruz. Maç önü ve maç sonu açıklamasını. Kayıt olabilir mesela. Kayıtı getirecek Fenerbahçe. Hem teknik heyetin mesajını daha doğru aktarır hem de gereksiz bu tartışmaları ortadan kaldırır. Yani bak Asensio sen o konuşmayı yaptın. We are ready ya da I am ready neyse öyle bir şey yaptı değil mi paylaşım?
1: I am ready, ready.
0: Şimdi durup dururken bak durup dururken.
1: Ben hazırım dedi yani. Cevap
0: durup
1: verdi.
0: Durup dururken sen şimdi iletişim konusunda senin niyetin ne olmadığını biz biliyoruz ama bak orada bir iletişimle ilgili bir sorun.
1: Ya sen şey mi diyorsun, İsmail Hoca takımın başında kalsın ama.
0: Maç sonu açıklamalarını olsun. Kayıt mı yapıyor? İletişim konusunda kimse bu konuyu daha rahat ifade edebilen. Çünkü biz de bilelim orada ne yapıldığını. Sürekli çünkü daldan dala giden, sürekli bir önceki söylediğini inkar eden, ister istemez söyledikleriyle çelişen bir teknik direktör açıklamaları dinliyoruz. Bak bu Fenerbahçe'ye zarar verir iletişim konusunda. Yine gelelim Bartu ile ilgili sorulan soruya. İrfan 25 sordu değil mi? Dedi ki hocam Bartu ne dedi? Bartu bizim evladımız. Şimdi bir, Bartu senin evlad, diğerleri değil mi evladım? Bu nedir ya? Cihan benim evladım. İbrahim?
1: Evet.
0: Cihan hak ediyor. Cihan hak ediyor diyorsun. Eyvallah. Ama hepimiz biliyoruz değil mi? Fenerbahçe sezonu Bartu ile götürmeyecek. Adım gibi eminiz değil mi hepimiz? %90.
1: Saymadı zaten orta sahalarda adını.
0: Sonra devamında işte kendiyle çelişiyor dediğim hadise o. Yine daha sonra sorulan orta sahada Fred kalacak mı gibi. Ne dedi? Fred, Guendouzi, İsmail Yüksek, Kante değil mi? Bu orta saha oyuncularıyla sürekli bir değişim yapacağız dedi. Biraz önce hak ediyor dediğin oyuncuyu bir dakika sonra o planlamada saymadın. Şimdi bunlar olmaz. Bunlar basit şeyler gibi gözüküyor ama önemlidir. Siz milyonlarca kitleye hitap ediyorsunuz ve insanlar sizi dinliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin acil bir şekilde iletişim konusunda buna başvurması gerekiyor. Vurmazsa ne olur? Başvurmazsa ne olur? Sana bir sonraki adımı söyleyeyim Fenerbahçe'de olacakları. Bu kadar fazla yıldızı yönetme öyle her teknik direktörün yapacağı olay değildir. İsmail Kartal bu işi halledemez. Net bir şekilde söyleyebilirim. Dzeko ve Tadiç de bulacağı özgürlüğü burada bulamaz. Bak orada hemen hemen herkes bilir değil mi? Bunda bir şey de yok. Bu çünkü çok konuşuldu yani. Dzeko ve Tadiç'in İsmail Kartal'ı yönlendirme konusunda değil mi? Herkes biliyor bunu artık. İsmail Hoca'ya saygı duydular. O da onlara saygı duydu ama çok fazla müdahale ettiler değil mi? Bunu biliyoruz yani. Ama burada o şeyi bulamayacak. Belli ve hoca biraz geçmişte de sürekli başarılı olduğunu, asla başarısız olmadığını sürekli bunlardan bahsediyordu. Bu da problemli bir hadisedir. İnsan bir gelişimle ilgili bir öz eleştiri yapar. Mesela kupa ile ilgili bir soru soruldu. Konferans Ligi ile ilgili değil mi? Başarısız mı dedi, ne başarısı dedi? En başarılı dedi biziz dedi. Ben ya hocam bak orada vereceğin cevap şu olmalıydı bence. Ben Fenerbahçe'nin iletişimcisi olsaydım orada şöyle cevap verirdim. Evet, ben İsmail Kartal olarak o dönem lige ağırlık verdim. Ligin sonlarıydı. Ligi daha avantajlı gördüğüm için Olympiakos maçında önemli oyuncuları deplasmanda dinlendirdim. Buradaki maçta da skoru yakaladım ama uzatmalarda yine bir sonraki maçı düşünerek Fred'i oyundan aldım. Ve hatta Fred tepki göstermişti. Ben de sonuçta hepimiz bu işten bir şeyler öğreniyoruz. Yaşımız ne olursa olsun öğrenmenin değil mi sonu yok yani, sonsuzdur. Öğrendim dediğin an zaten bitti. Demiş ya Cemilik Efendimiz değil mi yani şimdi. Böyle bakarsan gelişirsin çünkü. Şimdi sen teknik direktör olarak yapman gereken oydu. Evet, ben teknik direktör olarak o gün deneyim konusunda bir eksiklik yaşadım. Ve orada eğer lige değil de tamamına talip olmuş olsaydım o gün Fenerbahçe Olympiakos'u eleyebilirdi demesi gerekirken benim diyor o gün hiçbir sorunum yoktu diyor, şöyle oldu. Olmaz. Şimdi bak, sürekli gelişimi reddeden, öz eleştiriyi reddeden, sürekli geçmişte çelişen, mesela ilk geldiğin gün iki şampiyonluğum çalındı dedin. Son şampiyonluğun da çalındığını, tescillendiğini söyledin. Birileri de tescillemiş. Kim tescillemiş bilmiyorum. Biri söylemiş. O da inanmış. Sonra Fenerbahçe taraftarına borcum var diyor. Senin niye borcun var ki? Seninki çalınmış zaten. Senin bir borcun yok ki Fenerbahçe taraftarına. Sana göre sen şampiyon yapmışsın zaten. Niye borcun var Fenerbahçe taraftarına? Mesela ben Fenerbahçe taraftarı olsam o an hemen bir şey yaşarım yani. Oğlum bir dakika ya derim, bizim şampiyon olmuştuk. Biz hoca öyle demişti. E olmamışız. Şey, borcu varmış bize. Şimdi bu kadar kendiyle çelişen teknik direktör davranışı sağlıklı değil. Yine devam edelim. Bitmez ki. Mesela ben bir yorumcu olarak İsmail Kartal'ın sürekli görevde olmasını isterim. Çünkü bana konuşacak çok malzeme var. Bak tabii. Ben bir yorumcu olarak, ki ben eminim bu işin yorum kısmında olan arkadaşlarımın tamamı benimle aynı fikirde. Çok konuşacak malzeme veriyor hoca.
1: Belki senin kaçırdığın noktalar vardır. Onları da hatırlatacağım ya, sana.
0: Bir sürü şey
1: mesela
0: var.
1: Kante, Fred, Asensio sırayla oynayacak dedi mesela. Buna da belki şey yapabilir. Şey dedi mesela, İsmail Genduzi ile yarışa girecek. Yani İsmail yedek,
0: hemen orada
1: yedek
0: ben
1: diyor.
0: Oralara geleyim. Hemen şeyle bitireyim Cihan. Oraya da bağlama konusunda önemli. Dedi ki arkadaşımız A-Spor'dan şimdi adını unuttum, çok özür dilerim. Hocam dedi, Fred dediniz tamam ama dedi, şimdi biz dedi elimizde kalem kağıt dedi. Ya şahane bir soru. Ya yazıyoruz çiziyoruz, hani bir kural da var ya dedi. Şimdi siz hepsine kalacak diyorsunuz dedi. Ya bu şey nasıl olacak? Birileri de gitmek zorunda ya. Dedi ki biz de dedi kalem dedi, kitap kalem, hepsini yazıyoruz çiziyoruz dedi. Belki dedi kural değişir. Şimdi olur mu öyle şey ya? Ya sana bir kural verilmiş federasyondan. Değişir değişmez, o ayrı bir hadisedir. Sen belki değişire göre kadro planlaması yapar mısın? Olur mu öyle şey? Sen, sana verilen kural ne? Bu. Kal, bitti ya, sen bunun üzerine inşa edeceğim. Belki değişire kural olur mu ya? Ya belki değişire kural olur mu? Gelelim senin söylediğin konuya. O da oynayacak, o da oynayacak, öteki öne gidecek, geri gelecek. Öyle bir oluyor mu mesela? Söyleyerek öyle şey de diyor ya, Semed öyle konuştum diyor, dedim ki ya öne giderken bütün enerjini, bitiriciliğini kullan, geri gelmesen de olur diyor. Bak bu ne demek biliyor musun? Skandal. Ya bir teknik direktör dörtlü savunmanın bekinde oynayan oyuncuya hücuma gittiğinde geri gelme dediği an orada kimse gelişmez. O gelişim durur biliyor musun? Durur durur, bir adım ileri gidemezler. Ne yaptın sen ya, öyle şey olur mu hocam ya? Ya şu an yani günümüz futbolunda artık hani neredeyse robotlaşmış oyuncuların hani pozisyon anlamında, sağ beke diyorsun ki git yeteneğini kullan, gelmesen de olur. Şimdi orada diyorsun ki biz Ake ile ilgili, Osterwolde ile ilgili belki diyor bazen Ake sol bek olur diyor, Osterwolde sağ bek olur diyor.
1: Üçlü oynayabiliriz.
0: Üçlü oynayabiliriz. Oynayamazsın hocam. oynayamazsın. Bitti ya. Bunu da en güzel senin anlatman lazım. Ya sen niye macera arıyorsun? Teknik direktörlük şöyle bir şeydir. Eldeki oyunculardan, en iyi oyunculardan en sağlıklı sistemi çıkarmaktır ortaya, tamam mı? Yani şöyle bir

0: davranış, hocanın bu davranışı, bu anlattıkları ya teknik anlamda, o biraz önce anlattıklarımı basın toplantılarında, maç önü ve maç sonlarında daha doğru ifade eden biri gelecek oraya, ya da Fenerbahçe İsmail Kartal'la vedalaşıp tamamen takımı kayıta teslim edecek.
1: Aziz Başkan'ın öyle bir planı olabilir mi? Çünkü kayıt daha çok maaş alıyor yani.
0: Maaş kısmını,
1: hani başarısız olursa benim elimde
0: maaş kısmını bilmem olarak zaten kayıt kayıtın var. Oraya bence yani bu bir bilgi değildir, yanlış anlaşılmasın.
1: Düşünce, sen
0: tamamen kayıtın oraya getirilme sebebi zaten İsmail Kartal'la eğer planlama konusunda problem yaşarsak kayıtla hemen devam edelim, yeni bir teknik direktör arayışına girmeyelim düşüncesiyle bence kayıt oraya getirilmiştir. Hani sezon başı getirilme sebebi de o, takımı bil, tanı. Muhtemelen kayıtta da başkan bu anlamda istişare de yapıyordur. İyi kötü tanıyor İsmail Kartal'ı da, duyuyor da. Sence bu basın açıklamaları, maç önü maç sonu açıklamaları, oyuncularla kurulan iletişimde ya kayıt bunu nasıl destekleyebilir? Düşün, o toplantıda kayıt var, Semedo'ya diyor ki öne git gelme diyor. Dediği adam da kariyerinde taktik disiplin anlamında bunu en iyi yapmış, kayıtın yanında söylüyor. Odayı terk eder. Ben duymamış olayım böyle şeyi der ya. Bunlar böyle olmaz. Yani İsmail Kartal'ı ben en son bıraktığımın çok çok altında buldum yani. Çok çok altında. Daha problemli olan şu: İsmail Kartal geçen iki senede eksikliğiyle alakalı sade Fenerbahçe değil. İran, orayı saymıyor hoca. Neler oldu orada?
1: Persepolis miydi?
0: Ne oldu orada? Orada da başarısız oldu. İsmail Kartal'a göre İsmail Kartal hiç başarısız olmamış. Mesela Yusuf Akçiçek diyor. Ya Yusuf Akçiçek'i bak çıkardım diyorsun. O zaman sormazlar mı sana, hocam Yusuf Akçiçek varken ne gerek vardı Bonucci'ye emekli ikramiyesi ödettin Fenerbahçe'de? Niye itiraz etmedin Ali Koç'a? Ne Bonucci'si ya? 40 yaşında adamı mı alacağım ben? Benim Yusuf Akçiçek'im var. Toplasan zaten Bonucci'ye 5-6 maç ihtiyacımız var. Ben Yusuf Akçiçek'le oynarım. Niye demedin?
1: Şöyle söyledi. 5 yani Avrupa'da başarısızsınız cümlesini, hani bir Nörşelat maçını ve Olympiakos maçını örnek gösterdi ve yanlış söylüyorsun dedi. Yanlış bilgi veriyorsun dedi. Muhabire kızdı. O sezon dedi en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe'ydi dedi. 5 stoperim sakattı, ben o yüzden Yusuf Akçiçek'i çıkardım. Sağ olsun Mourinho da benden sonra devam ettirdi.
0: Ya çıkarmadın
1: dedi.
0: Çıkarmadın, kendi ağzınla söylüyorsun. Sakat olduğu için mecburiyetten oynattın. Mecburiyetten oynattığın maçtan sonra da bak dün gibi hatırlıyorum. Bak abi ben maç önü ve maç sonu açıklamalarını dinlerim. Benim için çok önemlidir. Ben oradan anlarım teknik direktörün ne anlatmak istediğini. O gün çok iyi hatırlıyorum. Stoperlerim yoktuyu anlattı o gün. Hatta İsmail Yüksel'i de stoper oynattı o maçta. 6 tane yedikleri maçta. Yani bütün ihaleyi Yusuf Akçiçek'in üzerine çıktı. Çaresizlikten bu çocuğu oynattım, bu çocuk da yetersiz dedi. Şimdi o gün yetersiz gördüğünü yine destekleme adına söylüyorum. Bonucci'yi niye aldın o zaman? Yusuf Akçiçek bu kadar kıymetliyse. Niye devam etmedin? Jose Mourinho oynattı da seninle alakalı bir durum değildi Yusuf Akçiçek'in durumu. Tamamen Jose Mourinho'nun tercihiydi. Sen orada Jose Mourinho'ya şöyle teşekkür edebilirsin. Jose Mourinho'ya çok teşekkür ederim. Ben elimde Yusuf Akçiçek varken 40 yaşında emekli ikramiyesi verdiğim Bonucci ile yola devam etme kararı aldım. Futbolda hayat gibidir. Bir yerde seni cezalandırır. Geldi o Bonucci de penaltıyı kaçırdı. Benim elenmeme sebep oldu. Desem bence daha anlaşılabilir bir durum olur. Biz de evet deriz. Hoca burada iyi analiz yapmış. Hoca hiçbir analiz yapmamış. Hoca son 99 puan topladığı dönem şampiyon olduğunu zannediyor. Öyle açıp başladı. Antrenman bilimi konusunda anlattıkların tamamı problemli. Bu kadar kısa sürede üçlüye çalıştık dedi, dörtlüye çalıştık dedi. Bir kere bilimsel olarak yok ki böyle bir zaman yok. Ne ara çalıştın? Diğer hadiseli problem, 36 kişiyle de istesen de yapamazsın onu zaten. Hangi ara yapacaksın yani? Maradona'nın bir videosu dönüyor ya, 94 Dünya Kupası'na hazırlanırken sabah 6'da bir kalkıyor, 12'ye kadar antrenman yapıyor. İzledin mi o videoyu? Tıraş oluyor, yüzünü yıkıyor. O
1: çok popüler.
0: Ya arkadaş ama olmaz ki öyle yani. Maradona bir başlıyor saat 6,
1: koşmaya
0: kendine gazete okuyor falan, yatakta gazete okuyor. Koşmaya devam, sürekli koşuyor. Bir koşu bandında bir
1: Rocky filminden esin.
0: Tam o yanlış işte. Öyle antrenman planlaması olmaz yani. Hani, tamam mı?
1: O dönemin şartları.
0: O dönem mesela antrenman bilimi yoktu. Bizde de öyle. Koşabildiğin kadar iyi bir şey zannediyordun. Yok ya, şimdi antrenman bilimi anlatıyor ya her şeyi. Bilimsel ya her şey şimdi. İşinize gelince her şeyi bilimsel olarak anlatıyorsunuz. İstatistik, en çok şampiyonluk kazanmış Avrupa'da arıyormuş ya Rusyalı bir şey. Hani Müslüman bir teknik direktör. Orada hemen bir istatistik bilimsel olarak alıyorsun ama bu tarafta yok ki, karşılığı yok anlattığın şeyin yani. O yüzden Fenerbahçe'nin kazanmak önemlidir, değerlidir.

0: ülke puanı açısından kıymetlidir. Ama bak, oyundan bahsetmiyorum Cihan. Oyun halledilir. Önemli oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Sayısal olarak acil azalmaya ihtiyacı var. Ama Fenerbahçe'nin şu an oyuncu kalitesi, taktik, fiziksel hepsinin dışında daha büyük problemi teknik direktörünün maç sonu ve maç sonu açıklamaları, oyuncularla olan iletişimi. Çok problemli. Bunlar Fenerbahçe'yi paramparça edebilir yani. Acil Fenerbahçe'nin oraya bir önlem alması lazım.
1: Evet, yani aslında söylediğin çok da mantıksız değil yani. İsmail Kartal kalsın görevinin başında. Hem kayıt sonuçta Türkçe konuşmadığı için, yani tercüman
0: vasıtasıyla
1: tam insanlar anlayan
0: daha sağlıklı anlaşılabilir. Yani en az, ya benim derdim şu: kayıt Ahmet Mehmet problemli kim olursa olsun. Keşke Recep Karatepe görevine devam etseydi. Mesela ondan hiç bahsetmiyor önce, değil mi? Mesela 99 puan aldın ama ekibinin birinci yardımcısı Recep Karatepe'ydi. Aynı zamanda Ersun Yanal'la da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör. Nerede? Yok, hiç bahsetti. Duydun mu sen hiç? Teknik direktörlük şöyle bir durum değil midir? Ekibin omuzlarında yükselmez misin? Ekiptir ya burada çok önemli olan. Değil mi yani? Bir ekiple beraber yukarı çıkarsın. Tek başına yukarı çıkmazsın. Öyle anlatırsın. Şimdi orada doğru ifade eden kimse ben bilmiyorum. Oğlu da olabilir. Ondan da bahsediyorsa oğlu gitsin anlatsın. Kim anlatıyorsa biri doğru anlatsın. Çünkü oyun öyle değil. Akey'i sol bek oynatırım, Osterwold'i stoper oynatırım, zaman zaman onu değiştiririm, üçlüye dönerim, dörtlüye dönerim. Olmaz. Ya bu Guardiola'lar, Klopp'ları falan siz izlemiyor musunuz? Ya yapıyor mu Guardiola, diyor mu ya üçlü de oynarım, dörtlü de oynarım, sekizli de oynarım. Ben Guardiola'yım. Benden iyi kimse bilmiyor. Diyor mu mesela, şey demiş midir Guardiola mesela Haaland'a? Hayır, sen %75 hazırsın. Ben daha iyi bilirim.
1: Ya yüksek ihtimal Gornik Zabrze'nin o kanadından çok çekindi. Yani Osterwold ile bek başladı İsmail Hoca. Baktı ki yani takım gelemiyor.
0: Yok, orada açıkladı. Ake sakatlanmış.
1: Ya tamam, onu biliyoruz sakatlandığını.
0: Mesela orada da yine problemli hadise var. Diyor ki PRP yaptılar diyor. İşte bu PRP dediğin işte o kasa yeni hücre veriyorlar. Daha hızlı onarabilmesi için. Problem varmış demek ki oyuncu. Niye oynattın sen oyuncuyu? PRP nedir bildiğim, yani başıma geldiği için söylüyorum. Biz de PRP vurduruyorduk kasımıza. Ama kasta bir problem varsa vurduruyorsun. Şimdi sen kasında problem olmuş. Bak Saffet Sus işte bizim hocamız Ankara Gücü'nde. Aynı öyle bir sorunum vardı. Doktora şunu söyledi. 0-0 dedi. 0-0 risk dedi. Biri de kabul etmiyorum dedi. 0. 0'dır yani. Sen teknik direktör olarak önce oyuncunun sağlığı. 2 maç kaçırır oyuncu ama sezonu kurtarır. Böyle 2 maçı kurtarayım derken sezonu kaybedersin. Yani bak, bunlar hep problemli açıklamalar yani. Ha şimdi gördüm kulübede. Zeki Murat Göle. O da anlatamıyor. Hani o anlatır değil mi? O hiç anlatamadı. Tedesco'dan sonra o darmadağın oldu. O bir abimizin sorduğu soruya dedi ya, o şampiyon olamadığınız 12 sene neden, sebebini sordu, konunun benimle bir alakası yok.
1: Tedesco'ya sorun.
0: Hala orada mesela mahcup olmuyor mu açıklamadan sonra? Neydi o abimizin adı ya soran? İsmail abimiz, yok şey sordu. Beyaz TV'de bir abi sormuştu.
1: Devrim abi sormuştu.
0: Galiba Devrim abi sormuştu. Dedi ya hocam 12 yıldır şampiyon, sizin sorumluluğunuz ne dedi. Mesela benim hiçbir sorumluluğum, ben mi yapmadım dedi. Bak gördün mü biraz önceki fotoğrafta? Elinde taktik tahtası, sahanın kenarında oyunculara bir şey anlatıyor. Oradaysan, o taktik tahtasıyla bir şey anlatıyorsan tabii ki sorumlusu sensin. Hiçbir farkın yok. Bak İsmail Kartal'ın da aynı fotoğrafı
1: var. Ya da sorumlulardan birisi.
0: Birisin. Öyle olur mu yani? Tek başına sorumlusun demiyorum. Zaten tek başına sorumlu üzerinden bir şey. Bak genel olarak bir şey anlatılıyor. Ama kimse kendi eksikliğiyle ilgili bir şey konuşmak istemiyor. Hemen herkes kaçıyor. Ne demek ya, ben miyim sorumlu? Şimdi burada işler kötü gidiyor. Ne demek ya, benle mi alakalı? Cihan'la alakalı. Ya da sen İbrahim'le alakalı. Bana öyle olur mu? Burada bir problem varsa herkesin üzerine düşen olumlu olumsuz neyse o payı alır yani. Olumluyu da alır, olumsuz da alır. Kazanınca benim taktiğim, kaybedince ekip, oyuncu. Ne güzel. Sizin anlattığınıza göre siz hiç başarısız değilsiniz. Şeyi sordu mesela, yine sorulardan biri. Tanişka'yı sordu. Veremiyor cevabını. Şey bir dedi, teknik direktör olarak.
1: Söyledi, Moriç sakat diye oynattım dedi. Yani Şerif'i hiç düşünmüyor.
0: Ya ama işte bu çok, bak Şerif'i niye düşünmüyor?
1: Tanişka santrafor mudur sana?
0: Ya değil, ne santraforu? Tanişka'nın günümüz futbol oynayacağı yer yok ya. Tanişka 20
1: 10 numara olur.
0: Ya 20 metrelik oyunlar, dakikalar varsa oynat da verme o parayı, yazık günah ya. Tanişka'nın oyunu bu, attığı golle sana aslında sezonu özetledi. Dedi ki ben, çok da güzel bir slogandır, ben Bolu'da oynadığım için söyleyeyim. Küçük şehrin büyük öyküsü derler Bolu Spor'la ilgili. Hep o sloganı Talişka'da küçük maçların büyük oyuncusu. Aslında sezonu anlattı sana. Bu maçlarda bana bırakın dedi. Rakip yarı sahayı oyunu yıkarsanız, fiziksel olarak da bana ihtiyaç yoksa, tamamen yeteneğime muhtaç olursanız ben buradayım dedi. Küçük maçların büyük istatistikli oyuncusu diye. Böyle anlattı kendini dün Talişka. Ve sen teknik direktör olarak itiraf ettin aslında. Evet, fiziksel olarak değil ama dedi, bitiriciliğiyle yine de. Mesela Şerif'i niye oynatmıyor sence?
1: Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından dolayı bence.
0: Niye? Mesela o ne dedi? O açıklamanın temeli ne abi? Mesela futbolculuk özellikleri, teknik bir yorum muydu o? Mesela şöyle bir yorum dinledin mi sen? Şerif'i oynatmıyoruz çünkü Şerif pozisyon bilgisi anlamında, bitiricilik anlamında, şu teknik anlamda eksik ya da fiziksel anlamda eksik.
1: Yok Aziz Yıldırım, sadece niye bu kadar para verildi?
0: Para, o da para. Ya şimdi Şerif 3 milyon euroya gelseydi vallahi billahi sahadaydı, biliyor musun dün? Bak 3 milyon euroya Fenerbahçe Şerif'i alsaydı İsmail Hoca dün oynatacaktı onu. 20 küsür söyledi o sözü de. O para oraya verilmez dedi ya, gitti. Bak 3 milyon deseler, bak şu maçta Talişka yerine Şerif oynar çünkü. Mecbur Şerif oynar. Çünkü net santraforunu. Ve sana iddia ediyorum, dünkü karşılaşmada Talişka yerine Şerif oynasaydı Fenerbahçe çok daha, bu oynadığı oyunun çok daha üstünde bir oyun oynardı. Hatta önde baskı konusunda, bak maçı tekrar hayal etsinler. Geriden kaleden oyun kurduğunda Zabje, Fenerbahçe çok problem yaşadı baskıda. Ve problem yaşamasının temel sebebi Talişka. Çünkü Talişka hiçbir baskıda arkadaşlarına yardımcı olmuyor. Ama Şerif yardımcı olur. Hele hele bu maçlarda falan Şerif her türlü problemini görürdü. Belki deplasmanda Şerif'i oynatabilir bu arada. Yani böyle bir şey de yapabilir. Ama bonservis olayını söyledi ya. Bir teknik direktör neden ilgilenir? Bana ne senin bonservisinden?
1: Bu çocuk da, özür diliyorum sözünü kestim. 11 gün önce oynanan Pogon maçı vardı. Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı bir hazırlıkta. 2 gol attı ve gayet de diri gözüktü.
0: Ya oyuncuda bir sorun yok. Bak dün oyuna girdiğinde de aslında bir sorun yok. Oyuncunun temel sorunu, evet kabul ediyorum, yeterlilik konusunda eksikleri içinde barındırıyor. Ama sen taktın ya kafayı bonservise. Ağzından da çıktı ya o laf. Mesela Şerif özelliğinde, yine değiştirelim soruyu Cihan. Şerif özelliğinde altyapıdan Şerif değil, Şerif evet Türk'te, Türkçe isimli Şerif diye benim de arkadaşım var.
1: Şerefti.
0: Yani Şeref olsaydı altyapıdan U19'dan Şeref bu özellikle gelseydi oynatır mıydı?
1: Sanmıyorum.
0: %90 oynatırdı.
1: Oynatır.
0: Bu durumda oynatırdı.
1: Hakan Çağrı Balta var.
0: Bu durumda Şeref olsaydı, Şerif özelinden bahsediyorum. Ama yani geçtiğimiz sezonda bu deneyimi olacak. Galatasaray deplasmanında oynayacak falan, değil mi? Yani geçtiğimiz sezon sonuçta Galatasaray deplasmanında.
1: Umut Nayır gibi olacak diyelim.
0: Evet, yani bak Galatasaray deplasmanında geçtiğimiz sezon Şerif bence Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi. Bak oyunun bütünlüğü düşün. Geniş alanlarda falan ciddi problem çıkardı. Öyle olsaydı oynatacak. Bak hep bir hani aslında gelişmemesiyle ilgili yaşadığı sorun da o. Çıkamıyor o kalıbın dışına. Hani bize geçmişte öğretilen şeyler var ya futbolculuğumuzda. İşte koşmanın kötüsü olmaz. İlk 15 dakika gol bulmak zorundayız. Bulamazsak şöyle olur. Biz geliyorduk İstanbul'a maçlara. Bak Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Bizim teknik direktörlerin bize soyunma odasında ilk söylediği şey ne biliyor musun? İlk 15 dakika çok önemli. Eyvallah. Yedik golü abi 15 dakikada. Ne oldu? Gönderdin sen benim beynime de o mesajı.
1: Kaybettik algısını yerleştirdin.
0: Olur mu abi, niye 15 dakika ya? 15'te yemedim, 16'da yenince ne olacak abi? Ya niye takılıyorsun? Maç 90 artı, teknik direktör 90 artıyı anlatır. Düdük çalar, maç başlar, düdük çalar, maç biter, bitti. O süreye kadar her dakikasında bir hikaye vardır. Nedir ilk 15 dakika, 20 dakika? Dün bir yorum dinliyorum, eski Fenerbahçeli bir abimiz yayıncı kurulu. Diyor ki ilk 15 dakika gol atması, ilk yarı gol atarak içir. Ya niye? Niye ya? Ne oluyor mesela yani? Bu kadar maç izledik. Mesela neyle anlatacaksın Mısır-Arjantin maçını? Yorumluyorsun. Sen gittin Arjantinli eski futbolcusun. Ne diyeceksin? Senin dediğinin tam tersi olmuş. İlk 15 dakika, ilk yarı 70'e kadar 2-0 geride Arjantin. 3-2 oldu. Nasıl anlatacaksın abi şimdi? Senin bütün o anlattığın şey çürüdü gitti.
1: Ya da İngiltere Arjantin.
0: Ya da İngiltere var. Şey var. Yine aynı şekilde İngiltere, Hırvatistan var. Bir sürü maç var.
1: Örnekler
0: ya, çıkın şu geçmişte birilerinin size anlattığı şeyden. Varsa yeni düşünceleriniz, anlatacağınız yeni şeyler varsa eyvallah. Çok da güzel bir söz diyorum. Dünde kaldı, düne ait ne varsa. Değil mi? Yeni şeyler söylemek lazım. Baba sizin yeni hiçbir şey söyleyeceğiniz hiçbir şey yok. Ve sırf eski futbolcu olduğunuz için, geçmişte iyi futbolcu olduğunuz için acayip de bir şeysiniz yani o konuda da. Herkesten iyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Ya bir bakın etrafınıza ya. Ya bak ben Çetin Yılmaz basketbol koçu değil mi Çetin Yılmaz işte 12 devam. Ya dinliyorum. Ya inanılmaz ya. Yani nasıl futbol camiasında bir tane Çetin Yılmaz aklı futbol camiasında olmaz ya. Ya o kadar güzel anlatıyor ki gelişimi, o süreci.
1: Ama basketbol koçların hepsi anlatıyor bir İbrahim abi.
0: Abi niye biz anlatamıyoruz?
1: Mesela Ergin yani? Ataman'ı da çok sevmeyen olabilir ama adam anlatıyor mesela oyunda neden kaybettiğini, nasıl olduğunu,
0: ama bak, setlerini. Ya tavsiye ediyorum Çetin Yılmaz'ın videolarını, konuşmalarını, bak hepsini izliyorum. Ya o kadar besleniyorum ki yani. Acayip bakış açısı, bakış açını değiştir diyor ya şeyde, neydi o film? Cem Yılmaz'ın bakış açını değiştir diyor. Ama bir anlatıyor ama bakış açını değiştirdiğinde acayip şeyler ortaya çıkıyor yani. Futbola dair bir sürü şey de bağlayabiliyorsun.
1: Al mevsimi.
0: Niye biz bulamadık abi yani? Niye biz sürekli bir yerde tıkanıp kalıyoruz? İsmail Kartal, Okan Buruk. Niye biz bir tane İsmail Kartal'dan, Okan Buruk'tan şöyle ufkumuzu açacak? Ya da Sergen Yalçın'dan, Emre Belözoğlu'ndan. Ne diyor Emre Belözoğlu? Cihan Yılmaz diyor beni küme düşürmeye çalıştı hakem. Cihan Yılmaz mıydı?
1: Cihan Aydın.
0: Cihan Aydın. Küme düşürmeye çalıştı beni diyor ya. Abi bu nasıl bir şey? Sen bu düşünceyle olmaz hocam. Bak dünyanın en iyi insanı da olabilirsin. Benim de milli takımlardan takım arkadaşım ya. Ama olmaz. Dinle Caner Erkin'i. Yarın Caner Erkin'e takım teslim edecekler. Bugünün yorumcusu ne diyor Kukureya için? Yok bende böyle bir oyuncu diyor. Ya Kukureya teknik anlamda bende yok diyene ben nasıl takım teslim edeyim ya?
1: Onu kaçırmışım öyle mi dedi?
0: Yok dedi Kukureya dedi ya hiç dedi beğendiğim bir oyuncu değil dedi yani. Ve kendini Türkiye'nin en iyi sol beklerinden biri görüyor. Hakan Ünsal'ları, Abdullah Ercan'ları izlemiş, Ergün Pembe'leri izlemiş. Kendi analizini yapmayı bilmeyen bir insana nasıl ben takım teslim edeyim ya? Caner sen iyi futbolcuydun kabul ediyorum ama bak sen kendi analizini yapamıyorsun. Sakaryaspor diyor ki Sakaryaspor diyor beni diyor şampiyonla oynayacak bir kadro kuracağız diye davet etti ama diyor öyle yapmadılar. Ya Caner sana bildiğim kadarıyla söylüyorum 25 milyon TL'ye vermiş Sakaryaspor.
1: Tabii.
0: 4 defa kırmızı kart gördün ya. Bunlardan bir tanesi de kendi takım arkadaşına tokat attığın için. Ya bunu çıkıp hani bir öz eleştiri olarak bize anlatman gerekmiyor mu? Yarın biz sana takım teslim edeceğiz. Kendini rehabilite edememiş ve geçmişte yaptıklarında hiçbir problem olmadığını söyleyen birine ben nasıl takımı teslim edeyim? Şimdi değil ama diyor sonra teknik direktörlük yapacağım diyor. Ya sana bu ülkede bir takım teslim ederlerse o ülkede o oyun gelişmez. Burak Yılmaz'ı teslim ederse gelişmez. Emre Belözoğlu'na gelişmez. İsmail Kartal gelişmez. Bizim ihtiyacımız olan bizim oyunumuzu bak sadece teknik değil söylem anlamında da yani entelektüel birikime ihtiyacım var abi senin oraya gelecek adamların ciddi anlamda donanıma ihtiyacı var. O kadar güzel anlatıyor ki Çetin Yılmaz Hoca diyor ki bize diyor her bölgeden her kültürden oyuncular geliyor diyor değil mi işte. Amerika'nın bir bölgesinden bahsediyor. İşte daha çok siyahi insanların yaşadığı bir bölgeden bahsediyor. İşte daha diğer Amerika'nın daha eğitimli bölgesinden yetişen çocukları diyor. Düşünsene iki kültürden diyor çocuk. Birine diyor öl diyorsun ölüyor diyor. Yani o kültürle büyüyen ama diğerine diyor öl diyor niye öleyim diyor. Hani bir şey söylediğinde altını doldurman gerekiyor diyor. Şimdi iki tane farklı kültürde aynı şey futbol için de geçerli bir farkı yok ki. Şimdi ben Gazi Osman Paşa'dan geliyorum. O kültürle büyümüşüm. Bana yat da yatayım, kalk da kalkayım. Ama atıyorum Beşiktaş'ta bizim Aytek'ten söyleyeyim. O daha hani özel okulda daha Aytek'e yat dediğin zaman yatmıyor. Niye yatayım diyor. Çünkü mantık olarak sorguluyor. Şimdi iki farklı kültür ve sen bunları bir arada yönetmek zorundasın. Ve herkese aynı şeyi söyleyemezsin. İsmail Kartal herkese evladım diyor. Çok ne diyor şey için Fred için? Çok karakterli diyor. Çok karakterli diyor. Öteki evladım diyor. Olur mu? Yetmez. Karakter, evlat yetmez. Dolduracaksın altını sen. Asensio'yla oturduğun zaman bir şey bilmen lazım. İspanya tarihiyle ilgili bir şey bilmen lazım. Öyle şey söylemen lazım ki oyuncu içine çekmen lazım Cihan. O çocuk diyecek ki hakikaten yani acayip donanım. Ya da atıyorum teknik anlamda öyle şeyler söylemen lazım ki. Ama sen oyuncuya %75 hazırsın. Ötekine 75 hazırsın. Ötekine hazır mısın evet deyip ya böyle yola çıkarsan geçmiş olsun gittin bir adım ileri gidemezsin.
1: Evet biraz WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara bakalım. Ben Caner Erkin'de röportajını izlemedim ona biraz bir tık takıldım yani. Kukureli'yi beğenmemesi biraz ilginç geldi. Yani Trabzonspor'un Getafe'yle bir maçı vardı. Getafe

0: şekilde diyebilirsin. O zaman benim dikkatimi çekmişti. O zaman yayınlarda söylemiştim, bakın bu çocuk ileride İspanya'nın ileri gelen takımlarına gider diye, ki zaten Madrid'e de transfer olmuş. Ama Caner abi de yokmuş. Cucurella. Ne demiş? Merhabalar. Şu an aslında takımın Uğur Şahin'e teslim etmek vardı diyor. Başar mesajını almış. Üç büyüklerden birinden teklif alsa teknik direktör olarak, bu deneyimim tecrübem yok deyip red mi eder, ben hazırım deyip kabul mü eder İbrahim Oğuz diyor.
1: Tabii ki reddederim, nasıl kabul edeyim ben, öyle bir donanımım yok yani. O zaman bütün söylediklerimle çelişmiş oluyorum ya. Nasıl kabul edebilirim böyle bir durum?
0: Cucurella'nın tekniği olduğunu düşünüyor mu? Bence düşünüyorsa çok yanlış, çünkü teknik kapasiteyle oynamıyor.
1: Teknik nedir?
0: Sadece fizik gücü ve kondisyonu var bir... demiş Caner Varım.
1: Teknik nedir arkadaş? Teknik nedir? Hemen cevap verebilir mi? Ne ismi arkadaşımızın?
0: Caner Varım.
1: Caner.
0: Yazarsa.
1: Caner, lütfen teknik nedir? Onun bir tanımını yazarsan oradan devam edelim yani.
0: Yani Madrid aldıysa vardır bir bildiği Cucurella'nın.
1: Ya teknik nedir? Teknik. Teknik nedir biliyor
0: ya
1: musun?
0: Ya şey diyor yani, hırsıyla oynuyor demek
1: ya
0: istiyor.
1: Ya teknik nedir biliyor musun? Sana verilen görevi neyse, pas, şut, orta, en hızlı ve en sağlıklı şekilde aktarabilmek, takım savunmasında, uydu ucunda. Şimdi senin aklın teknik Caner Erkin şey yapıyor ya, şu kafa öyle çalışıyor. Yanlış, sana da öyle anlattı Caner.
0: Saçları biraz frenliyor yalnız, onları kesse herhalde sağ etmeyecek kendisine. Gerçekten tam bir baş belası ya, yapışıyor oyuncuya yani.
1: Olur mu ya şimdi sen
0: bir izlemek
1: ya
0: lazım.
1: Değişen oyunun bu kadar önemli bir parçasını bende yok diyorsun. Ben sana nasıl oyunu teslim edeyim ya? Sende kim var? Sende senin gibi oyuncular varsa daha büyük problem zaten. Nasıl biz size bu işi teslim edeceğiz yani?
0: Fenerbahçe çok üst düzey transferler yapıyor, fakat İsmail Bey'in özelinde konuşmak istemiyorum. Bu kadar şöhretli futbolcular gelirken, bu futbolcuların da üzerinde şöhret ağırlığı olan Zico tarzı, Jesus tarzı bir teknik direktörün olması gerekirdi. Maalesef kötü düşünmek istemiyorum ama ilerleyen dönemlerde göreceğiz demiş. Caner Erkin bu açıklamasıyla yeni bir Sergen Yalçın doğurmuş mudur diyor.
1: Lüks. O, yani o düşünce aynı düşünce zaten, bir farkı yok. Yani bahsettiğim düşünce Sergen Yalçın'a benzer ifadeler kullanıyor zaten.
0: Çanakkale'den Bora bize selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyoruz Bora. Lüks bir araba alıyorsun ama ehliyetin yok diye bir mesaj gelmiş. Bugün formunda İbrahim abi güzel konuşuyor diyor Alp Türkmen. Abi Galatasaray'a ne zaman geçeceğiz acaba diyor. Okan Buruk'un açıklamaları da vardı tabii. Ben yayın yaparken dinleyenlerimiz mesaj
1: onu
0: atıyordu.
1: Onu biraz ben kaçırdım Okan Hoca'nın.
0: Şimdi yani. İbrahim abi evde zevkten dört köşedir. Elleri avuşturuyordur. Allah'ım mikrofonu bana verin, konuşmam lazım diyordur diye.
1: Ya hiçbir farkı yok. Mesela bazen mesaj atıyor şimdi. Geçen gün yayında mesaj aldım. Aynı anda iki mesaj aldım yani. Hani Galatasaray konuşurken orası Fenerbahçe TV olmuş diyor. Diğeri de orası Galatasaray TV. Yani ya aynı anda iki tane izleyen için, biri için çok iyi Galatasaraylıyım, diğeri için çok iyi Fenerbahçeliyim. Ya çünkü kimse yani olumsuz bir şey duymak, bu da mesela ayrı bir problemli hadise. Dün yine dinlediğim yorumcu abilerimden biri diyor ki olumsuz bir şey söylemeyelim, insanlar olumsuz bir şey duymak istemiyor. Ya olumsuz bir şey değil, konu ne gördüysen onu anlat. Ben şimdi görmediğim bir şeyi nasıl anlatayım? O abimiz şöyle yorum yaptı Fenerbahçe için. Muhteşem bir Fenerbahçe izledim dedi. Şimdi ben nasıl bu ifi? Çünkü ben çok iyi biliyorum ki İsmail davranışın bu İsmail Kartal'ın bu davranışlarıyla ilgili, bu anlattıklarıyla ilgili büyük bir çoğunluğuyla problem yaşayacak. Şimdi ben bunu bugün görüyorum. Ben bugün nasıl aksini iddia edip yarın kendimle çelişeyim? Yani sen benden şey istiyorsun. Tutarsız ol diyorsun. Tutarsız ol. Dün siyah dediğine bugün beyaz de diyorsun. Ben diyemem, kusura bakma yani. Diyemem yani. Çünkü ben inanmadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim? Ben sana geçtiğimiz sezon sen nene 500 milyon euro olacak dediğinde mümkün değil, olmaz. Hem de en çok gol attığı maçtan sonra da söyledim sana. Olmaz.
0: Ama bu işler böyledir İbrahim abi. Şimdi kazandığında onu övmen lazım. Bak şu an televizyonda da var. Ake göz doldurdu diyor. Çocuk ilk yarı sakatlandı. Greenwood'da şovunu yaptı diyor. 84'te girdi mesela bu çocuk. Tamam, iyi futbolcu zaten de. Ya bunu yazmak zorunda, izleyiciyi çekmek
1: için. Değil zorunda.
0: Yok
1: ya.
0: Televizyon için söylüyor.
1: Ya bak ben şahane,
0: zeki insanlar
1: bak,
0: zaten
1: şahane
0: anlıyor.
1: Bir video izledim. Can Bartu'nun Can Bartu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Alişen'le bir videosu var. Alişen benzer ifadeleri kullanıyor. Canlı yayında. Diyor ki Can sen bu kulübün de efsanesisin diyor. Olumsuz şeyler söyleme diyor kulüp için diyor.

0: aynı benim söylediğim şeyi söylüyor. Gördüğümü diyor ki, ben gördüğümü söylüyorum diyor. Bu beni diyor niye taraftara düşman yapsın diyor. Tam tersi diyor. Sen buradan analizini yap, eksiğini diyor çıkar diyor. Şimdi ben niye diyor olumsuz gördüğüm bir şeyi diyor sırf taraftarın hoşuna gidecek diye olumlu diye söyleyeyim. Yarın diyor bu söylediğimle çelişeceğim ya diyor. Şimdi vardı geçmişte böyle insanlar. Ama bu maalesef biraz önce söylediğim insan sayısını arttırdın. Tutarsız olmasını istedin. Çünkü insanlarda mahcup olma diye bir şey yok. Dün siyah dediğine bugün çok rahat beyaz diyebiliyorlar. Ve izliyorum mesela en çok izlenen program yapan insanlardan birinin videosunu izledim. Dün bu futbolcu değil dediğine bugün şahane futbolcu diyor.
1: Dün bu oyuna şapka çıkarılır diyenler de var.
0: Ya şimdi ben ne diyeyim abi? Ben onun biliyorum niye onu söylediğini ama ben söyleyemem. Ha şu da değil, ben olumlu bir şeyde sürekli olum ama şimdi sen bana bir şey sordun değil mi? Fenerbahçe maçıyla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi temel yani bir kere zaten bir teknik direktörünün sağlıklı bir şekilde yorumlanması için 6-8 hafta diyorum değil mi? 2 ayı var. Zaten daha bir ayını tamamlamamış bir organizasyonda çok keskin ifade kullanmaz. Ben daha çok davranış üzerinden gidiyorum. Söylem üzerinden, iletişim üzerinden. Bu anlatı sağlıklı anlatı değil. Burada Fenerbahçe'nin bir problemi ortadan kaldırması gerekiyor. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü böyle bir problem var.
1: Bir de insanlar genelde işte böyle XG üzerinden, gol beklentisi, pas ve topa sahip olma üzerinden maç yorum diyor. Ama senin orada verdiğin ince bir nüans vardı. Neden bu kadar faul yaptın
0: ya, o zaman? Bu kadar topa sahip olan bir takım nasıl 15 faul yapar ya? Burada oyunun bütününde bir problem var. Bir şey anlatıyor sana bu. Bunu teknik direktör anlatır. 94 ikili mücadelenin o 49'unu. Ha şöyle de diyebilirsin. Ama orada da kalite farkıyla onu ortadan kaldırma. Onlar sana göre bir hafta erken açmış. Fiziksel olarak lig oynayacaklar ya. Hani o da anlaşılabilir bir durum. Ama arada da çok ciddi kalite farkı var ya. Oyuncu kalitesi farkı. Onu da bir şekilde senin bertaraf etmen lazım. Bu istatistik benim için çok önemli. Rakip 11 faul yapıyor. %80 topa sahip oluyorsun. Sen 15 faul yapıyorsun. Ve diğer problemli yine istatistik üzerinden bak şimdi not almışım onu. 25 orta yapmışsın. Santraforum yok dediğin oyuna 25 orta yapmışsın. Ya bu da problem değil mi bir teknik direktör olarak?
1: 6 isabetli.
0: 25'te 6 isabet korkunç.
1: Rakipte 8'de 2.
0: 19 tane sağlıklı hata gereksiz yere sonlandırmışsın. Şimdi bunu niye biz konuşmuyoruz toplum olarak? Arkadaş santraforum yok dediğin bir oyuna niye 25 defa topu havaya gönderdin? Sen anlatman gerekmiyor mu teknik direktör olarak bunu? Sizin de bunu sormanız gerekmiyor mu? Yani bilmiyorum. Yoksa XC 28 XC 60 ya o yapar ya ona ne bakıyorsun sen? Ben çok gördüm XC 3'lerde diğerinin 0'larda maçın 1-1 bittiğini çok gördüm.
1: Yani birinin final 0-0. Maçı işte Arjantin maçı uzatmaları olmasaydı bir puan almışlardı.
0: Nasıl olacak
1: işte.
0: Yani şimdi?
1: Final maçı olmasaydı.
0: Olur mu ya şimdi al sana XC bilmem ne.
1: Hepsi 0'da Arjantin.
0: Yani şimdi
1: 116'da ilk üçtürme.
0: Aldı puan abi.
1: Normal şartlarda hani lig usulü olsa oradan puanı
0: aldı
1: almıştı.
0: Puanı şimdi sen ne anlattın oradan bana yani? Onun sana şeyi yok. Faydası yok o işin sana yani. Bence oradan bak.
1: Bana göre Fenerbahçe'de İsmail Kartal oyununda Skriniar'la oynaması çok riskli demiş. Çünkü çok ağır ve çok geçiş oyununda pozisyon yiyor demiş. İbrahim Yavuz buna katılır mı diyor.
0: Skriniar'ı Fenerbahçe'de kaç maç izledim bilmiyorum ama en kötü maçını izledim diyebilirim yani. En kötü Skriniar oyununu izledim.
1: Değil mi? Geçen sene takımın bel kemiğiydi.
0: Ya inanılmaz bak bütün hamlelerinde ama orada biraz tabii şöyle de yorumladım. Kolay değildir yanındaki oyuncu değişti. Biz hep anlatıyoruz değil mi? Merkezdeki oyuncuların uyumu çok belirleyici olur. İstediği tabii kadar deneyimli oyuncu olsun. Beraber oynama alışkanlığı. Ben hiç Skriniar'ı bu kadar öne gittiğini görmedim. Çünkü Skriniar'ın en büyük defosudur. Öne gittiğinde geniş alanda yakalanır. Farkında zaten. Hatırla ilk yarının 10. dakikalarıydı. Rakiple birebir kaldı geniş alanda normalde yani oyalayabilir değil mi kalabalık orada hemen faul yaptı. Çünkü biliyor kendi eksikliğini rakip yanından vurduğu an yetişemeyecek ona. Bak yaptığı faullerin tamamı aslında oyalamaya muhtaç bir durumda hepsinde faul yaptı.
1: Ha dediğin gibi oynama alışkanlığı en yakın örneği işte Eintracht Frankfurt Abdülkerim'i bir çıkardı hoca. Galatasaray sıkıntı.
0: Hatırla yaşadı. Değil mi yani darmadağın oldu savunmada. Şimdi tabii. Sen orada bir istikrara teslim olmak zorundasın. O çok belirleyici kolay değildir yani hemen Ake Skriniar uyumunu yakalamak. O problemi yaşadığını düşünüyorum yani.
1: İbrahim seni seviyoruz tamam da sen de 2. 3. ligden başlayıp risk alsan da izlesek seni. Ben adayım de tut şu cenazenin bir ucundan demiş.
0: Ben şunu ben yaptım antrenörlük Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yaptım. Ben bu ülkede hani beni de geç ya ben niye kendimden örnek veriyorum? Sana örnek vereyim o arkadaşımıza. Ben Beyoğlu Yeni Çarşı'da Efe İnancı 3 senedir izliyorum. Efe İnanç 3 senenin sonunda hala üst liglerde antrenörlük yapamıyorsa bu ülkenin ayıbı. Bak bu ülkenin ayıbı. Sayıyı arttırırım, bir sürü böyle isim var. Uğur Uçar'la ilgili ben ne dedim daha ilk başladığında? Uğur Uçar fark yaratacak demiştim değil mi? Bugün Süper Lig'de bir teknik direktör.
1: İnşallah yolları ayırmazlar, öyle bir hata yapmaz.
0: Yani ama Uğur'da o gelişim var. Yani tabii. Sonuçta teknik. Yani
1: ayrılsa bile bulur diyorsun.
0: Beni geç abi. Senin derdin, ben anlatıyorum. Ver diyorum. Ben biliyorum çünkü Efe İnancı'nın başına gelenler benim de başıma gelecek. Benim başarımla ilgilenmeyecek insanlar. Çünkü ben biliyorum ki Efe İnanç orada 3 senedir tekrar yaparken, gelişirken Caner Erkin de şeyi çok iyi biliyor. İstediği an Süper Lig'den başlayacak. Efe İnancı'nın önüne geçecek.
1: Tabii Eyüp'ün hocası boşalacak. Başakşehir'in hocası boşalacak.
0: Niye ben o işi yapayım ki? Niye ben o işi yapayım ya? Üçüncülükten başlayıp başarılı olduğuma bana takım vermeyecekler ki. Ne yapacak? Gidecek Recep Uçar'a verecek. Niye? Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı. Yaptı mı Recep Uçar üçüncülükte, ikincilikte tekrar?
1: Ya da İlhan Hoca ya da Çağdaş Hoca'ya verecek.
0: Yapmayacak, onlara verecekler yani.
1: İrfan Buz'a vermiyorlar bu aralar. Eskiden çok verirlerdi İrfan Hoca'ya. Hangi takımda acaba?
0: İrfan Hoca en son Sakarya'daydı.
1: Verdiler mi?
0: Sakarya'daydı en son, yok. Yani vermeyecekler. Çünkü hazır isimler var. İsmail Kartal'ın sence, sevgili arkadaşım, normal mi Fenerbahçe'nin dördüncü kez takımın başına gelmesi? Üç defa problemi ortadan kaldırmamış biri dördüncü defa. Niye? Fenerbahçe'de futbol oynamış. Dönemde, o dönem Aziz Yıldırım'ın çok sevdiği isimlerden biriymiş. Sen İran'daki başarısından dolayı mı gittin verdin? Ya da Rizespor'da, Konyaspor'da başarısından dolayı mı gittin verdin Fenerbahçe'yi İsmail Kartal'a?
1: İran çok eklemeye, sonradan gitti ya İran. Onu belki çok ekleyemeyebiliriz ama dediğin gibi Fenerbahçe yeterli zaten.
0: Ya vermedin.
1: Hani Rize ya Fenerbahçe. Şey,
0: şimdi ben Fenerbahçe bana diyorsun ki git yap diyorsun. Vermeyecek ki bana, ben biliyorum o şansı yani. Keşke öyle olsa. Yoksa ben niye yapmayayım antrenörlük ya? Yani sahanın içinde bu kadar hayatı geçmiş bir insan olmak istemez mi orada? Ama vermeyecekler bana o şansı yani.
1: Karademir Engin, İbo süpersin diyor. Bir gün kötü futbolcu, yarın aynı futbolcuya çok iyi diyen kesin başka bir yorumcudur demiş. Kukure'ye aynı bizim Recep Çetin'e benziyor. O da aynıydı. Kene gibi yapışırdı adama. Ama kendi kalesine öyle bir gol attı ki tarihe geçti demiş. Evet, o meşhur.
0: Recep Hoca'nın da çok güzel. Milli takımda bir golü vardır. Uzaktan, orta sahadan böyle orta yaptı. Orada maçtan sonra soruyorlar. Hani hocam orta mı şut mu? Arkadaşlarıma diyor, kızdım o an diyor. O öfkeyle vurdum, gol oldu.
1: Az önceki dinleyenimiz teknikle ilgili yazmış. Teknik bence bir beceridir. Yanlışım varsa düzeltin. Ve becerili olduğunu düşünmüyorum. Sadece hırsıyla oynayan
0: bir
1: oyuncu.
0: Yok aman.
1: Tabii ki bu benim düşüncem. Sizin de düşüncenize saygım var.
0: Teknik
1: demiş.
0: Size yanlış anlatılmış. Anlıyorum ben niye öyle yorum yaptığını. Şey de teknik o zaman. Mesela onu oynat, o daha mantıklı. Bir tane top sektiren var sürekli. Acayip sektiriyor topu. Şeylerde hep böyle dünya kupalarında geziyor bir tane. Çok takip.
1: Ya bize
0: var.
1: Yani şöyle futbol severlere anlatılan teknik, bileklerine hakim insan teknik insandır. İşte Neymar. İşte anladın mı?
0: Yaz teknik, taktik, onları yaz, daha iyi anlarsın yani. Bugünün oyununa yorumla. Teknik öyle bir şey değil ya. O zaman en çok sektiren, değil mi? Onları al oynat o zaman.
1: Salon
0: yani.
1: Futbolundan kap getiriyorsun.
0: Salon futbolundan. Bir tane Türk bir çocuk var, geçen gün gördüm. Acayip şeyler yapıyor
1: Muhammed
0: yani.
1: Muhammed de çok iyi sektiriyordu. Beşiktaş'ın hani gelecek vadeden oyuncusu.
0: Olur mu
1: stüdyoda
0: yani?
1: Falan
0: teknikse teknik. Ya oynat bakalım onu. Niye Arda Güler 2 sene çıkamadı Real Madrid'de bir tane maça doğru düzgün? İşte senin tekniğin var onda. Yapabilirdi. Ama kuvvet değil mi? Kuvvetle onu harmanladığında bir kıymeti oluyor yani. O yüzden Kukure'ye, senin bugün izlediğin futbolun en önemli organizasyonun en önemli parçalarından biri.
1: Kene.
0: Adam mesela onun hocası ona şey demiyor. Sen git ortayı yap, geri dönme demiyor. Ortayı yapıyor, sonra ters kademeye tekrar o geliyor oraya.
1: Aslında Genduzi de Lazio'da öyleydi. Kukureya'nın orta saha hali gibiydi. O da kene gibi yapışıyordu ama Fenerbahçe'de sanki yine kötü değil tabii. İbrahim hocamı geçen gün televizyonda izledim. Saçları kendi rengi mi yoksa boya mı diyor.
0: Kendi rengi hocam.
1: Gökçelerin Özbayrak. Beyaz olmamasına şaşırıyorsun değil mi? Ben de şaşırıyorum. Demek ki geçmişte kazanılan para saç beyazlatmıyor. Çok tutamamış ama sanki.
0: Ya, bir arkadaşım var, Özgür Akyürek diye, o takım arkadaşım. O da sürekli diyor, ya Allah aşkına şu boyanın markasını ver diyor. Bak ayıp ediyorsun.
1: Ciddi. Ama yani sakalda da yok ki. Hani,
0: var
1: sakalda var biraz yani. Var. Saçlarda
0: var
1: yani. Şey derler abi, hani sen öyle bir insan mısın? Hani, gamsız insanların saçı beyazlamaz derler. Gamsızlık var mıdır?
0: Yani şöyleyimdir ben aslında. Hayatı şöyle yaşamaya çalışıyorum. Bir
1: yanlış
0: var,
1: anlamasınlar saçları beyazlamayanlar. Öyle söylendiği için.
0: Ya öyle denir. Ama ben şöyle yaşamaya çalışıyorum hayatımızda. Bir problem oldu değil mi Cihan? Yani ben böyle ahlanmaktan vahlanmaktan çok o an onu nasıl çözebilirim? Yani çözebilecek güç kontrol bendeyse halletmeye çalışırım. Değilse yapacak bir şey yok.
1: Çok teslim kafaya olurum takmam hemen. Diyorsun.
0: Hemen teslim olurum. Ya tabii kolay değil bunu öyle hemen halledemiyorsun ama böyle yaşamaya çalışıyorum. Ve hayatın öyle çok da uzun olduğunu düşünmüyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden mümkün olduğunca o işlere çok böyle yani bir tane arkadaşımla geçen gün kahvaltı yaptım. Şeyi var, lojistik şirketi var. Abi çocuğu bir gördüm tabii sürekli telefonda ve sürekli agresif. Şoförlerle kavga ediyor oraya buraya dedim. Oğlum sen ne yapıyorsun dedim.
1: Hayat mı geçer
0: böyle? Böyle hayat mı geçer? Abi dedi işte ya dedim tamam da yapacak bir şey yok ya. Ben mesela onun yanında gerildim mesela. Onunla bir daha o konuda programları gözden geçireceğim yani.
1: Ya bir hata yapılmış herhalde.
0: Ya işte tır gitmiş oradan geri dönmüş yükleme yanlış. Ya dedim çok basit yani orada kim hatayı yapmış bu sorumlusu neyse halleder. O süreç seni bayağı bir yıpratır dedim yani. Hani gitmez hayat böyle yani.
1: Aynı yorumcuyu dinlemişiz herhalde Nevzat'la. Dün maçtan sonra yorumlarda çok saygı duyduğum eski bir futbolcu bugün oynanan maça şapka çıkarılır dedi. Ve programı kapattım, sizin fikriniz nedir diyor. Aynısını ben de sordum az önce, kaçırdığımı bilmiyorum. Cevapladı İbrahim Yavuz ama.
0: Yok yani ben öyle şapka çıkarılacak bir maç olduğunu düşünmüyorum yani. Onun da neden yapıldığını biraz önce anlattık. Yani toplum bunu talep ediyor, buradan yorulma deniyor. Yani bence toplumun çok o talep ettiği hadise o değil. Sen topluma sağlıklı bir şekilde eksik olan mevzuyu neden olduğunu altını doldurarak anlatırsan ikna olur. Neden kötü? Kötü diyorsun. Neden? Kötü abi diyorsun. Şimdi öyle olunca tabii ikna olmuyor. Orada başka bir şey arıyor altında. Ama söylemen lazım. Neden İsmail Kartal'la devam edilmeli? Ya da neden devam edilmeli? Neden üçlü oynanmalı ya da oynanmamalı? Onu anlatacaksın ki ikna olursa eyvallah. Bir de şöyle bir durum da yok bu arada. Yani bizim her söylediğimizde doğru diye bir şey yok. Biz fikrimizi söylüyoruz. Deneyimlerimizi yanılabiliriz tabii. Yani bu da tabii gayet normal bir şey yani.
1: Fenerbahçe 34. mekanize topçu Tugay'ından tezkereler ne zaman alınır? 40 kişiyle antrenmana çıkmak nedir? Hocam bu konuya ne der?
0: İnanılmaz yani. Daha
1: geçen
0: önce
1: hafta
0: de
1: bayağı bulaştı
0: evet,
1: konu.
0: Yani bu, oradan hiç sağlıklı antrenman çıkmaz ya. Yani.
1: 6. hafta İsmail Kartal'ı süzgeçten geçirir misin İbrahim abi demiş. Muhammed'i iyi tanır İbrahim hocam. Aynı ilçeden olduğundan Muhammed Karadeniz evet. Mahallesi'nden.
0: Ben de Gazi Osman Paşa yani Seyit Ateş'ten dolayı özellikle iyi bilirim. Onun futbol akademisinden yetişen bir oyuncuydu. Ama olmadı gelişimi maalesef yani.
1: Evet nasıl olmadı yani? NTV falan çıkıyordu. Neler dedi, musun? Neler bayağı böyle. Yani. İsmail Kartal'ın 99 puan aldığı sezonda Fenerbahçe'ye 45 artılarda 90'larda kaç tane penaltı çalınmış bir baksan demiş Selim Sarı.
0: Ya ona çalındı, sana da çalındı şimdi. Yani onu bence o taraftan hiç bakma.
1: Ona
0: yani.
1: Girersek çıkamayız.
0: Çıkamıyorsun çünkü öteki de diyor ki sana da bu maçta bu verildi. O, o İbrahim, kimsenin işine yaramaz.
1: İbrahim Bey'in en sevdiği yayın saatleri gelmiş diyor. İsmail Kartal'a tercüman verilirse iş çözülür mü? O zaman eleştirmez misiniz diyor. Ya tercüman değil de hani başka birisi demiş iletişim.
0: Ya bunları söylemeyiz tabii ki. Yani sonuçta ya bir de bizim için de geçerli değil. Bu konu bizim ihtiyacımız olur. Tam tersi hatta. Ya yorumcuların talep ettiği İsmail Kartal olur. Oradan anlatacak çok şey çıkar. Ama kendi takımına zarar verir. Asensio'ya zarar verir. Semedo'ya zarar verir. Kante'ye zarar verir. Bu dil zarar verir. Kayıt bu anlattıklarını kabul etmez. Kayıt çünkü Semedo'ya çıktıktan sonra der ki olmaz öyle şey der. Ucuma gidiyorsan geri de döneceksin. Öyle ucuma gidip orada bireysel anlamda yeteneklerini sergile geri dönmesen de oluru Kayıt kabul etmez. Onun futbol eğitimi, kültürü, deneyimi onun öyle olmadığını biliyor çünkü o.
1: Volkan yazmış. Fatih Terim veya Okan Buruk bazı futbolcular için bu camianın evladı dediği birçok maç sonu oldu. Aynı yorumu yaptı mı? Cümle cımbızladı mı? Daha ilk resmi maçta kendisini şampiyon kabul ediyor. Taraftar nasıl ikna olmuyor o zaman diyor. İbrahim Bey taraftara borcumuz var demiş. O cümleyi eleştiriyor. Demesin mi İbrahim Bey takım şarampolden yuvarlanacaktı diye demiş. Böyle bir salvo yapmış sana.
0: Ben anlayamadım da şöyle.
1: Şey diyor yani takıma borcumuz var demesin mi diyor. Kurmasın
0: ya demesin niye borcu olsun taraftara ben
1: sen de
0: anlamadım
1: kendisiyle ya. Çelişiyor dedin yani
0: çelişiyor çünkü şampiyon olduğunu iddia edip ondan sonra borcum var diyor yani niye borcu olsun halletmiş ya onluk bir sorun yokmuş
1: ya sen diyorsun ki ben taraftar olsam ya hocam niye borcumuz vardı hani
0: evet
1: ya
0: yani şampiyon sen, olduk demedin olduk dedin ya konu, dedin. Sen yani bir insanın birine borcu orada şöyle anlatıyor şampiyon yapamadım olarak anlatıyor değil mi Ama bir önceki konuşmasında da yaptığını, tescillendiğini, çalındığını söylüyor. Çelişmiyor mu orada yani? Benim anlatmak istediğim o. Neye itiraz etmiş onu anlayamadım ya.
1: Aytek abi yazmış. Selam olsun, hoş geldin abi. Asensio'yu %70 hazır bulan birisi bu haliyle Fred ve İrfan'a nasıl %100 verebilir?
0: İnanılmaz mesela. O da ayrı bir konu. Yani
1: yukarıdan bir müdahale mi geldi
0: İrfan'ın,
1: demiş.
0: İrfan'ın Aziz Yıldırım'a hazır olduğuna ikna oluyorsun. Asensio'nun hazır olmadığını söylüyorsun. İnanılmaz yani. Eğer gerçekten öyleyse de senin dediğin düşünceyle devam edelim. Asensio İrfan bu haliyle hazır. Asensio hazır değil. O zaman Asensio'nun durumunu düşünmek dahi istemem. İçler acısı bir durum var. Yani bunun da altındaysa Asensio, Fenerbahçe'de fiziksel anlamda o bahsettiğim 6-8 haftanın falan çok uzun zaman geçmesi gerekiyor. 6-8 haftanın çok ötesinde bir durum. O daha tehlikeli. Ya şu İrfan'dan Asensio nasıl daha kötü durumda olabilir ya? Orada bir sorun var. Bak o yüzden anlatıda, bak sürekli anlatıda problem var. Ya şimdi demez mi ya biri, sen şundan da mı fiziksel olarak hazır değilsin? Arkadaş yani izlemiyor mu o da İrfan'ın fiziksel durumunu, görmüyor mu?
1: İsmail Hoca evlatçılık mı yapacak sence? Hani İsmail İrfan Can'la önceden çalıştı. Fred takımda kalacak dedi.
0: Hani böyle ya şimdi teknik direktörler genelde...
1: Ya da bildiği oyuncular olduğu için onlarla mı oynamayı tercih ediyor?
0: Anlaşılabilir bir durum, onu anlayabilirim yani. Şimdi ben teknik direktör olsam, daha önce çalıştığım tekrar konusunda beni bilen insanlarla çalışmak isterim. O ayrı bir konu. Ama burada sarıldığı konu başka bir şey. Şimdi İrfan'ın o dönemki halini anlarım ama bu dönemki halini neyine sarılıyorsun İrfan'ın? Mert Hakan'ın neyine sarılıyorsun? Cengiz Ünder'in neyine sarılıyorsun? Ben demedim mi Cengiz Ünder'le ilgili? O gün ne dedi Cengiz Ünder'le ilgili kampta? Çok iyi durumda olduğunu söyledi değil mi? Yapamaz dedim değil mi? Ne oldu, yazmadı. E nasıl oluyor o zaman, yine çeliştin kendinle. Hani hazırdı Cengiz Ünder? Niye yazmadın listeye Cengiz Ünder'i? Olmaz. O biraz daha yerli oyunculara temas edeyim. İşte bak yine orada altında yatan temel sebep kendi eksikliğinle alakalı bir durum. Sen yeterince bilgi konusunda donanıma sahipsen o işlere hiç bulaşmazsın. Asensio'yu da ikna edersin. Kante'yi de ikna edersin. Ama bilgiyle ikna edersin. Oyuncu ona ikna olur. Şimdi sen o konudaki eksikliğinin farkındasın. O yüzden sarılıyorsun Fred'e, geçmişteki oyuncularına. Yapma diyorum ben de. Faydası olmayacak bu işin sana.
1: Evet yani Cengiz'de de 15 milyon euro para verilmişti. Artı 5 de maaş verilmişti. Ya şimdi, üzülüyorum bu paralara. Ya ben Galatasaray'da yapmışım. Cuesta'yı, Yelert'e falan böyle. Yani ama şimdi rakamlar yani.
0: Bak bizim Ali Naci'yi dinliyorum sabah Aydın Cingöz'le beraber. Ali Naci diyor ki işte diyor Galatasaray'ın diyor John Duran'a talip olmasının temel sebebi diyor bonservisinin düşük olmasıydı diyor. İşte o ya, değil abi, yanlış. Olmaz, talip olmaz. Mental, fiziksel anlamda burada bu kadar sorun yaşamış oyuncuyla falan zaman kaybedemezsiniz. Başka bir yerden bakın gelişmek istiyorsanız. Bırak John Duran'ı. 3 liraya geliyorum diyorsa da alma John Duran'ı. Konu John Duran'ın maaşı değil. Bu kadar fiziksel anlamda problem yaşayan, mental anlamda problem yaşayan bir oyuncunun geleceğine talip olunmaz. Hele hele 4 senesini geçirmiş bir teknik direktörden bir tane altyapıdan oyuncu ya da kendi dokunuşuyla, ya şurada bir haber okudum bak, gerçekten insan sinirleniyor biliyor musun? Gardi demiş ki şu oyuncuyu önermiş Gardi. Ya Gardi kim ya? Gardi kim arkadaş? Menajer ya. Niye bu gardı gelip sizden bir tanesini alıp o tarafa götürmüyor da sürekli size birilerini getiriyor? Alsaya buradan götürsün şeyleri. Götürsün Ahmet Kutucu'yu gardı. Götürsün, yardım etsin sana. Alsın Okan Buruk'u götürsün İtalya'da bir yere. Niye götüremiyor? Sürekli ama birilerini sana getiriyor. Gardı kim ya?
1: John Duran olayı iyi oldu zaten. Bu son şansı. Bu arada Benfica satın alma opsiyonunu falan kullanmamış. Yani tamamen inisiyatif Benfica.
0: Ya bırak ya. Benfica geliştirsin. Benfica'nın bak.
1: Son şansı bence. Bak, olmazsa Deportivo'da falan oynar.
0: Bak, Benfica'nın arşivinde böyle çok oyuncu var geliştirmiş. Sen de Okan Buruk olarak yok. Yok abi. Yelert'i geliştirdin mi? Kazımcan'ı geliştirdin mi? Ya Cuesta sayısını unuttum yahu, bir sürü. Ya Yunus bile, Yunus geldi sana en fit zamanı Adana Demir'de. Aldın oyuncuyu, tanınmaz hale getirdin. Gitti Leicester City'ye. Bak devre arası. Döndü. Yine yoktu planlamanda. Tete, Ziyet, Zaha, Kerem Beşiktaş maçından sonra dördü problem yaşadı. Gönderdin çaresizlikten, Yunus'la aldın gittin. Kimseye dokunmamışsın. Niye ben bu kadar hiçbir oyuncunun gelişimine dokunmamış bir teknik direktöre al bunun gelişimine dokun diyeyim ki? Can Uzun'da benzer bir durum biliyor musun? Hayatta almam Dursun Özbek olsam Can Uzun'u. Ya derim ki Okan Buruk, hocam sen böyle hiçbir oyuncuyu geliştirmedin ya, ben niye buna bu parayı vereyim yani? Hangisi bana bir tane söyle geliştirdin, ben sana Bruno'yu alayım diyeyim. Sen böyle oyuncularla, çünkü sen onlara özgürlük veriyorsun. Onların yetenekleri de burada belirliyor. Ben sana Bruno'yu alayım, ben sana Osimhen'i alayım, ben sana Icardi'yi alayım, Mertens'i alayım. Sen bunlarla oynuyorsun. Geliştirmedin kimseyi ya. Bir tane oyuncu gelişmez mi koca Galatasaray'da?
1: Almışken
0: 4 sene.
1: Musiala'yı falan da al bari ya. Alıyorsun ya bari.
0: Ya al Musiala, Bruno. Kim alıyor? Ben Bruno'yu alırım o mesela. Bruno Fernandes'i. Niye alırım Bruno'yu? Bruno'nun futbol oynadığı kulübün içinde bulunduğu durum Galatasaray'a çok benziyor. Bruno da mesela United tarihinde hiç bu kadar planlamanın dışında bir oyun oynamamıştı. Ve Bruno tam anlamıyla Galatasaray'a uygun bir oyuncu biliyor musun? Hiç yabancılık çekmez burada. Oradaki benzer davranışlar. Orada da mesela Ferguson'dan sonra hiç olmadığı kadar teknik direktör, oyuncu, sistem çok böyle sürekli bir değişime giden. Tam sana uygun. Problemi kendin çöz. O yüzden Galatasaray'a gidecekse hemen Bruno'ya gitsin. Canamana sakın gitmesin, çocuğa da yazık eder yani.
1: Tabii her oyuncu da 30'dan sonra Messi, Mertens, Di Maria olacak diye de bir kaydı yok. Bunun Falcao'su, Van Persie'si, Zaha'sı da var.
0: Şey çözer, burada çözer. Yani burada,
1: olur mu diyorsun?
0: Bruno burada çözer ya. Ne olacak abi burada zaten? Yani 3 tane takımla oynuyorsun sen yani. 4. takımın yok ki Türkiye'nin.
1: Mirza, İbrahim abiye ve Cihan Dişli'ye selam olsun demiş.
0: Selamlar.
1: Sağ ol Mirza'cığım. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. İbrahim Yavuz çarpılacak. Mertens, Torreira, Icardi, Osimhen, Sanchez'i getiren Gardi kim diyor demiş.
0: Ya ben ne diyorum?
1: Ya kim derken neden bu
0: sevgili
1: kadar?
0: Sevgili kardeşim getirir getirir ya getirene
1: sen
0: parayı.
1: Son, sen de
0: parayı bana
1: kardeşim
0: ver vallahi, bak seninle beraber ikimiz bineriz uçağa, özel uçağa, İtalya'dan herkesi getir, ver bize parayı. Ya Gardi ne Gardi kim ya? Parayı veriyorsun, o da onu telefonla arıyor ya. Ben yaptım menajerlik, biliyorum sistemi. Bir şey değişmiyor. Ver parayı, herkesi getiriyorlar. Mertens'i getirmiş dedi ya. Sanki Mertens bedavaya gelmiş. Gardi demiş ki al şurada 2 sene benim için. Sen Mertens'in aldığı parayı biliyor musun? Mertens nerede aldı Galatasaray'da kazanacağı parayı? Aa hala diyor. Niye götürmüyor Barış Alper'ini senin Milano'ya? Yunus'unu niye götürmüyor Milano'ya Gardi? Hocanı niye götürmüyor? Talep etsene Gardi, bu kadar güçlü etkili bir adamsa. Aa, gerçekten ben anlamıyorum. Biz nasıl bir şeyiz?
1: Yok mudur bir bağlantısı falan? Ya? O kadar yıl biraz olsun diyorsun.
0: Ya olacak tabii ki bağlantı. Ne var? Menajer ya bu adam. İşi o, nasıl olmayacak ya? Bağlantısı diyor. Olacak tabii. Ama onun gücü belirlemiyor ya. Senin paran belirliyor. Onu anlatmak istiyorum ya.
1: Bir nevi komisyonculuk.
0: Yani. Getirsin Bruno'yu o zaman 12 milyon euroya. Bak 20 küsur istiyormuş. Girsin araya 12'ye, ben hallederim desin bu işi ya. Gardi ya. Aa, inanılmaz abi. Bu ülke var ya bak ya. Ya ben şu haberi okudum ya. Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan'a kızıyor taraftar. Bak kızıyor para. Ya arkadaş, Gardi'nin aldığı menajerlik ücreti helal de, Tuncay'ınki niye helal değil ya? O da menajer ya, o niye almasın abi yani? Ona gelince saldırıyorsun, Gardi'ye helal, bir de üçlü çektiriyorsun Gardi'ye. O acayip bir şey.
1: O yani oyuncunu götürüyor ya, o yüzden herhalde. Gerçi Gardi götürse 40-50 milyona ne olma falan.
0: Ya Allah razı olsun, 50 kağıt getirdi kulübe derler biliyor musun Gardi olunca. Böyle acayip bir şey ya. Kendi evladına bu kadar öfkeli bir toplum olur mu ya?
1: Tabii orada süreç biraz daha sanki yanlış yönetildi gibi.
0: Ya kabul daha ediyorum. Ya kabul ediyorum. Tuncay'ın da çok eksiği var o konuda tabii ki, ama o da insan ya, o da yeni başlıyor bu işe. Onun da eksikleri var. O da öğreniyor ya. Senin Gardi'nin hiçbir eksiği yok. Kaç tane bir otur bakalım, Gardi kaç tane getirdi götürdü. Bir hesap yap bakalım. Kim karlı, kim zararlı?
1: İzmir'den Kaptan 35 yazmış. Oh. Keyfi yerindedir şimdi İzmir'de. İbrahim Yavuz'u ve sizi severek dinliyorum demiş, sağ olasın. Fenerbahçe, Cengiz, İrfan, Talişka, Mert Hakan, bu tarzda adamların temizlenmesi lazım. Biraz böyle karar verme mekanizması zayıf sanki demiş. İbrahim Yavuz, az önce söyledin ya, lojistik şirketinde bir arkadaşımla bir daha görüşmeyeceğim.
0: Yok, görüşmeyeceğim demedim.
1: Çok strese girdim diye. Bu program bugün daha çok strese sokacak sanki seni. Saçlarına aklar düşebilir demiş.
0: Yok ya, niye program stresi soksun? Gayet keyif, ben çok keyif alıyorum, bilmiyorum.
1: Gardi bizim emlakçılara benziyor demiş. Bülent, emlakçılara çok laf yok. Barış Alper'i geliştirdi demiş Ufuk, Okan Buruk için. Yunus Akgün, Barış Alper, Abdülkerim, Şalai, Boye. Bunları geliştir demiş Şenol Görgü. İsmail Hoca yerli oyunculara dokunmak zorunda. Çünkü ligimizde şampiyonluk yerli oyunculardan geçiyor. Galatasaray yıllardır Abdülkerim, Barış, Yunus, Kerem gibi çok iyi yerli oyuncular kullanarak şampiyon oldu. Tamam demiş, yabancılar da çok önemli etkin ama ligimizde şampiyonluk ne olursa olsun yerli oyuncular olmadan olmuyor.
0: Yerli oyuncunun bence şurada etkisi çok önemli. Sonuçta yani yabancı oyuncular buraya geldiklerinde yerli oyuncuları sahanın içinde gördüğünde, performans verdiklerinde saygı duyuyorlar. Yani ben Abdülkerim olarak Osimhen'e bir şey söyleyeceksem ya da Mertens'e bir şey söyleyeceksem o anlamda rol model olmam lazım değil mi? Seni sahada görüyor, Barış Alper'i sahada görüyor, Yunus'u sahada görüyor. Ama Fenerbahçe'deki en büyük problem o zaten. Mert Hakan rol model sahada yok. Cengiz rol model sahada yok. Çağlar rol model sahada yok. İrfan rol model sahada yok. Hatırla geçen sene Samsun deplasmanında Archie Brown'la İrfan'ın yaşadığı sorunu. Dönmüş oyuncu da ona demiş ya ne anlatıyorsun sen, çok biliyorsan gel sahada. Öyle değil mi, öyle demez mi yani? Şimdi o yüzden çok önemli yerli oyuncunun sahada olması. Sahada olmayacak yerli oyuncuyu çok fazla tutma. O yüzden ben ilk gün dedim, ilk gün ilk antrenman Çağlar teşekkür et. Ya ikinci antrenman yok, yan sahaya teşekkür ederiz Cengiz, yan sahaya. İdmanlardan sonra da Caddebostan'da oturursunuz hep beraber. Bizden yeterince para aldınız zaten. Mert Hakan yan sahaya. Bartu yan sahaya. Levent yan sahaya. Bak Levent Mercan'ın en iyi oyunu mu? Archie Brown'un, bak yani Archie Brown örneği vermem, onu da yeterli bulduğum için değil. Sadece aynı pozisyonda oldukları için. Archie Brown'un vasat oyununa talip ol. Levent'in yapacağı ortayla Talişka'nın kafa vurması var ya dün direkten dönen. Bak o mu? Girassi ve Semedo'nun yaptığı orta, Girassi'nin vuramadığı kafa mı? Sen yine Semedo'nun yaptığı ya da yapamadığı orta, Girassi'nin vuramadığı topa talip ol. Seni Semedo Girassi hedefe götürecek, o planlama götürecek. Levent götüremez seni hedefe. Teşekkür etmen lazım. Bak şey için yani emeği, çabası kabul ediyorum ama Fenerbahçe'nin en çok zaman kaybı bu. Benzer durum Beşiktaş'ta da geçerli. Çok zaman kaybettiler. Salih Uçan'la kaybedilen zamanı düşünsene Beşiktaş'ta. Oldu olacak, oldu olacak, oldu. Ya olmayacak.
1: Ya geçen sene de o Samsun ve Karagümrük maçlarında Fenerbahçe'nin bayağı canını yakmıştı.
0: Ya olmaz, yani. Olmaz. Yani Levent, of, Bartu bak şimdi mesela İsmail Yüksek var değil mi? Mesela orta saha planlaması yapıyoruz Cihan. Değil mi? Elimizde 4 tane oyuncu var şu an. Kante, Genduzi, İsmail, Fred, dördü var değil mi şu an merkezde? Dört oyuncudan
1: var. Saydı mı?
0: Bartu 5. Şimdi 5 oraya fazla değil mi? Planlama için söylüyorum. Fred kalacak dedi hoca. Fred kalacaksa Kante'den şimdi nasıl vedalaşacaksın? Çok ciddi bir para var. Kimse Kante'ye o parayı vermeyecek. 5 oyuncu olmaz. Yani sen Bartu ile bir şey yapamayacaksın değil mi? O zaman senin Bartu'ya mesela ne diyeceksin, ya da yine teknik direktör olarak söyleyeyim. Hakkı'yı da oynattım diyeceksin. Oynatamadığın zaman ne diyeceksin Bartu'ya? Demez mi Bartu? Bak gördün mü geldi Kante, o bu hakkımdı, benim hakkım yendi. Niye bu işe giriyorsun ki sen teknik direktör? Senin kadronda İsmail Yüksek mi var? İsmail Yüksek oynar. Bitti. Bitti, daha iyisi yok çünkü elinde şu an. O yüzden yanlış planlama yaptığını düşünüyorum İsmail Kartal'ın.
1: 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. Bunları tekrar az sonra döneceğim. Çünkü yaklaşık bir yarım saattir onun üzerinden de gidiyoruz. Teşekkür edelim. Dinleyenlerimiz bize mesaj atıyorlar. Eksik olmasınlar. Biraz da Beşiktaş yapalım mı bu salak konusu?
0: Olur.
1: İşte gelsin mi gelmesin mi? Beşiktaş'ın yani benim anladığım kadarıyla %75'lik bir taraftar gelsin istiyor. %25'lik bir kısım ya işte çok yaşlı. Yaş derken yani eski performansından ötede artık çok dibe gitti diye düşünenler var. Gelmesini isteyenler de ya kardeşim bu salak. İşte bir kanada Trossard, bir kanada Salah, biz iş yaparız deniliyor. Hani Salah'tan ziyade Beşiktaş'ın yani yapılanmasını nasıl buluyorsun geçmiş dönemlere göre?
0: Çok iyi buluyorum.
1: Rekabetin içinde oluyor.
0: Çok iyi buluyorum. Yani hep burada anlatıyorum. İşte futbol aklı, işte sportif direktörlük pozisyonu. Yani bunu anlatmamın temel sebebi kulüp başkanların, idarecilerin, yani teknik anlamda böyle donanım olmayan insanların bu işten uzak durması. Onlar tamamen şununla ilgilenmesi lazım. Sen bir oyuncu ile ilgili işte Salah mı, Ahmet mi, Mehmet mi? Maliyetler ne? Sen kulübün başkanı olarak maliyetlere göre bir tercih yapabilirsin. Bunu halledebilirim diyebilirsin. Diğer konuyla ilgili bir teknik donanımın yok. O yüzden Önder Özen göreve geldi. O göreve geldikten sonraki süreci bakalım. Italiano geldi. Beşiktaş herhalde son zamanlarda en sağlıklı transfer planlamasını yapıyor değil mi? Gelen giden oyuncular. Mesela kaleci konusunda hemen iki tane kaleciyle Beşiktaş anlaştı değil mi? Ya şöyle yapmadı. Ya kaleciyi bekleyelim. Fırsat transfer değil mi? Hiç girmedi o işe. İhtiyacım var, tak tak halletti. İşte Trossard hemen halletti. Çünkü hoca dedi ki benim bir oyun planım var. Bu oyun planını kaliteli oyuncular biraz daha yukarı çıkartırlar. Trossard yukarı çıkartır. İşte Orkun yukarı çıkartır. İşte Salih'i orta sahaya aldılar değil mi? Orada bir hem rotasyonda hem de beraber oynama konusunda kaliteyi de yukarı çıkarabilecek bir oyuncuyu aldılar. Şimdi Salah konusu şöyle. Tabii ki Salah yani Beşiktaş'ta yani yaşı evet ilerlemiş bir oyuncudan bahsediyorsun ama fiziksel olarak çok o durumda değil. Hele hele bizim buralarda oynanan oyunu düşündüğümüzde, oyunun temposunu düşündüğümüzde yani bir hayli problem çıkartabilecek kalitede bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama transfer planlaması gördüğüm kadarıyla çok sağlıksız idare edildi. Yani o paylaşım başlarına biraz iş açtı.
1: Yöneticinin paylaşımı.
0: Evet, başlarına iş açtı. Çünkü menajerler şöyledir maalesef. Menajer biliyor ülkeyi, iklimi biliyor, davranışları biliyor. Muhtemelen diyor ki oyuncusuna sen arkana yaslan. Bunlar sıkıştı. Türkiye'de şöyle bir durum var. Falcao'da yaşadı Galatasaray, hatırlasınlar Abdurrahim Albayrak paylaşımından sonra fiyat bir anda arttı.
1: Greenwood'da da yaşadı bence bu sene Fenerbahçe.
0: Şeyde de John Duran'da da hatırla, geçtiğimiz sezon benzer bir sorunu yaşadılar. Getirdiler oyuncuyu günlerce değil mi? Oyuncu geldikten sonra menajeri sürekli yeni yeni şeyler çıkardı. Çünkü getirdin oyuncuya anlaşmak zorundasın çünkü başka bir planın yok. Şimdi benzer durum galiba Beşiktaş'ta yaşanacak. Sıkıştı Beşiktaş. Hayır derse başkan şunu çok iyi biliyor. Yarın karşısına çıkacak bu durum işler kötü giderse.
1: Almadın oyuncuyu diye.
0: Mecbursun, aradaki o fark neyse artık kim sorumlusuysa bir şekilde ödeyecek. Verecek, mecbur verecek Beşiktaş, benim düşüncem.
1: Ya mesela Greenwood gelmeden önce ben şunu duydum. 39 istiyorlar, 59 istese ödenecek dedi. Bir yorumcu. Ya yani eski başkanın çocuklarından biri bu.
0: Evet.
1: Çocuğundan biri yani.
0: Çünkü
1: bu ne demek yani? Yani 39 verildi, 59 çekselerdi Fenerbahçe verecekti, bunu ödeyecek dedi yani.
0: Çünkü
1: çok yanlış yani.
0: Yanlış tabii canım ama temel sebebi bunu açıkladım. Bunun üzerine döndün yapmazsan taraftarı aldık karşımıza. Benzer sorunu Galatasaray yaşıyor değil mi şimdi mesela? İşte getirmedin birini o 10 numara pozisyonuna ki bence Galatasaray bu anlamda en sağlıksız transfer dönemini yaşıyor. En rahattı çünkü içlerinde. Galatasaray çok fazla oyuncuya ihtiyacı vardı. Bölgeler belliydi. Stopere ihtiyacı var. Orta sahaya ihtiyacı var ve işte alternatif santrafor ve 10 numara pozisyon dediğim pozisyona bir oyuncuya ihtiyacı vardı.
1: Bilgi alamıyorsun Galatasaray'da yani içinde
0: çünkü
1: olanlar
0: Galatasaray
1: bile Okan
0: sana bilgi verecek kimsenin, onların da bilgisi yok şu an. Onlar da bilgi önemli. Bilmiyor ki onlar. Bak Galatasaray senin şu an senden fazla bir şey bilmiyorlar.
1: Mesela, bir yönetici Bruno Fernandes'i paylaşmaz Galatasaray'da.
0: Yani sonuçta onların tabii diğerine göre biraz daha fazla tekrar.
1: Bu arada başkan için kızmış Beşiktaş yönetici. Onu da duyduk Beşiktaş yorumcular.
0: Kızmış ama işte
1: nasıl böyle bir acemilik ya yaparsın demiş.
0: O %35 istiyor değil mi komisyon menajeri? Şimdi bu olaydan sonra 35. Mesela yine yanlış bence dil. Başkan menajerini eleştiriyor. Yani oyuncuyla görüşeceğim diyor. Ya hangi oyuncu menajerini burada devre dışı bırakır ya? Oyuncu seni dinler mi yani? Yıllarca beraber çalışmış menajeriyle seni daha dün tanıyor, ne diyecek? Sen döneceksin, ona diyeceksin ki ya senin menajerin var ya gerçekten yani etik olarak çok yanlış işler yapıyor. Sen bununla boş ver, biz seninle anlaşalım. Aa evet ya başkanım, ben nasıl buraya atlamışım mı diyecek. Menajeri de iyi polis kötü polis. Burada kötü polis benim diyecek. Sen arkana yaslan, haklısınız de, hallet de, ben halledeceğim de. Ben alacağım onlardan o parayı diyor maalesef.
1: Evet hani ben ona biraz baktım böyle. Hani o Abbas İsa'nın yönettiği şirkete hani MS Futbol diye bir menajerlik şirketi. Tek Muhammed Salah var. Hatta ben şöyle bir şey dedim. Acaba dedim hani Muhammed Salah'ın kendi mi hani o para da mı kendine olabilir gelsin diye. Atakan Kurt'la dedi ki çok var böyle dedi.
0: Tabii canım,
1: dışarı çıkmasın işte para diye yapıyorlar.
0: İlkay Gündoğan'ın menajeri kim?
1: Abisi mi?
0: Babası. Tek.
1: Halil de öyle.
0: Ben yani tanıştım babasıyla. Tabii Balıkesir'e tanıştım babasıyla. Tek. Para içeride kalıyor. Ailede kalıyor paraya. Gayet de mantıklı yani. Çünkü evet. İlkay Gündoğan seviyesinde bir oyuncuysa zaten şey belli, şartlar belli. 3 aşağı 5 yukarı alıp seni bir yerlere götürmesine gerek yok yani.
1: Menajerlik parasını da ben alayım diyorsun. Çok tabii, mantıklı.
0: Gayet mantıklı. Ben mesela şimdiki aklım olsaydı o zaman da ben de menajerim diye alır babamı götürürdüm yani. Niye ekstra bir de ailene katkı sağlayacaksın? O para onlara yeter zaten yani. Şimdi niye İlkay babasına tekrar bir ekonomisi? Babasının aldığı zaten poundlar ona yeter yani.
1: Evet. Abbas İsa menajerinin adı da. Kuzey Afrikalı oyuncular genelde sözleşme sezonlarında uçup kaçıyorlar. Sonra yatıyorlar. Feguli, Belhanda, Ziyech, Salah örnek bunları demiş. Salah son sezonunda Liverpool'u tek başına şampiyon yaptı. Sözleşmeyi alınca da yattı demiş. Premier Lig'den gelen oyunculara dikkat etmek lazım. Posası çıkıyor diyor Adem Bey. O yüzden Oğuz Aydın'ın iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. İsmail Hoca ile konuşup takımda şans bulamayacağını öğrenirse başka bir takıma transfer olmalı. Bu sene kulübede oturmamalı demiş.
0: Yani ben mesela en çok...

0: Sürekliliği olmadı oyuncunun. Bence de onun adına eğer Fenerbahçe'de de bu sene benzer sorunu yaşayacaksa gitmekte fayda var ya.
1: Ben sana bir sürpriz söyleyeyim o zaman. Çok sürpriz değil de Beşiktaş alacak onu, Oğuz Aydın'ı. Beşiktaş hayırlı olsun.
0: Yani
1: çünkü Beşiktaş yorumcular kızıyorlar işte, yeni Cengiz istemiyoruz falan. Başkan bir şey demiş, yok belli ki. Bence yeni Cengiz'le hiç Cengiz alakası değil. Yok, evet, bence de.
0: Yani yeni Cengiz'in durumu zaten fiziksel olarak çok kötü durumdaydı. Bu öyle değil. Bunun oynama ritmine ihtiyacı var. Evet, geldiğinde biraz şey yaşayacak. Çünkü maç ritmi olmadığı için biraz sorun yaşayacak ama maç ritmini yakaladıktan sonra Beşiktaş'ın çok iyi alternatif olur diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Bence de yani Beşiktaş'ta iş yapacaktır. 0212 273 onuna gelen mesajlara bakıyoruz. Hayırlı yayınlar. Fatih Terim'in TFF başkanlığı için ne düşünür demiş. Şöyle bir şey olsa diyor. Özpak halı yıkama atmış mesela.
0: Ya şöyle
1: tatlılar kullanmış bizi. Reklamını da yaptırdığına değilsin.
0: Fatih Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Geçen gün bilmiyorum tabii, bu tamam, sen ne düşünüyorsun? Bu yorumuma merak ediyorum. Fatih Hoca bir YouTube kendi kanalı değil mi? Öyle bir şey yapıyor.
1: Kendi kanalı. Evet,
0: kendi kanalı. Hoca altyapı ile ilgili bir şey söyledi. İşte Ali Yavaş'ı aradım dedi. İşte montu da güzelmiş falan da söyledim dedi. İşte veliler vardı.
1: Kale arkasında görmeyeyim onları demiştim sana dedi.
0: Şimdi enteresan tabii. Yani zamanlama çok enteresan bir zamanlama diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hani sonrasında bu nereye gider diye. Çünkü Galatasaray'ın
1: Manidar'dan kastın ne, onu anlıyor.
0: Anlatıyorum adım adım gidiyor.
1: Manidar deyince yani.
0: Şimdi Fatih Hoca'nın söylediği çok önemlidir yani, değil mi? Şimdi Fatih Hoca'nın söylediğinin ciddi karşılığı vardır yani. Altyapı ile ilgili orada bir mesaj verdi. Ve işte benim zamanımda ben hani orada Fatih Hoca'nın mesajı kendisinin bulunduğu dönem altyapıya harcadığı zaman, oraya verdiği değer. Çünkü Okan Buruk en çok neyle eleştiriliyor? Altyapıyı yok saymasıyla eleştiriliyor. Kimseyi oraya katamamasıyla eleştiriyor. Ve Galatasaray'ın bu sene altyapı tesisleri bir hayli problemli. Yani Galatasaray nerede antrenman yapacağını çok bilmiyor altyapı. Altyapı hocaları, hocaları diyorum. Altyapıda oyuncu kardeşlerimizin aileleriyle konuştuğum için söylüyorum. Korkunç bir belirsizlik var. Sonra bu videodan sonra çok enteresan bir şey oldu. Sen hiç 4 senedir Okan Buruk'un hiçbir altyapı hocasıyla Kemerburgaz'da ya da tesislerde böyle planlama üzerine bir videosunu izledin mi? Alparslan Erdem U19'u başına geçirdi Galatasaray. Hemen o videodan sonra.
1: Hatırlamıyorum.
0: Bak, hemen o videodan sonra Galatasaray Alparslan Erdem'i U19'un başına getirdi. Alparslan Erdem Okan Buruk'la Kemerburgaz'da bir yemek yedi. Bir konuşma yapıldı, basına servis edildi, istişare yapıldı. Hemen Okan Buruk 3 sezondur hiç dile getirmediği Ümraniye maçından sonra altyapıyla dedi doğru orantılı çalışmamız lazım. Oyuncular buraya gelirken biraz buradaki sisteme uyum sağlama konusunda zorluk çekiyorlar. Buradaki modeli altyapıda da Alparslan Hoca ile beraber sürdüreceğiz. Şimdi
1: bir Kemerburgaz'ı taşınması lazım o iş.
0: Şu ya, an hala taşınması lazımdı.
1: Metin Oktay
0: taşınması lazım işte. Orada Galatasaraylıların ayaklanması lazım, biliyor musun? O akademi yok sayıldı. Bak, nerede akademi, nerede antrenman yapacak bilmiyor kimse. Ve en çok Okan Buruk yüksek sesle bağırması lazımdı orada. Arkadaş, o akademinin en önemli parçalarından biriydim ben. En güçlü organizasyonun parçasıydım. UEFA Kupası, Süper Kupa, şampiyonluklar. En fazla oradan tekrar yapılarak gelindi o. Bak, Fatih Hoca'nın o konuşmasından sonra ben onu nasıl yorumladım o zaman, toplayayım hepsini, anlatımı. Fatih Hoca olası bir problemde bu altyapıyı, bu söyledikleri %100 gündeme gelecek. Galatasaray'da o problemi Fatih Hoca'dan sonra en azından görüntü olarak ortadan kaldırma adına Alparslan Erdem, altyapıyla oynanacak oyun, sistem, beraber çalışma gibi bir hamleyle karşılık verdi. Çok merak ediyorum. Ligin devamında bu Fatih Hoca'nın altyapıyla başlayıp Okan Hoca'nın hiç altyapıyı bugüne kadar dile getirmediği bir ortamda altyapı hocasını Kemerburgaz'a getirip oradan bir mesaj vermesi. Bakacağım. Merak ediyorum yani. Sen nasıl yorumlarsın bilmiyorum yani. Sen...
1: Evet yani.
0: Flört. Altında bir şey arar mısın yani? Mesela tamamen doğaçlama da diyebilirsin.
1: Bence doğaçlamayla alakası yok. Yani tam bunun üzerine.

0: Fatih Hoca'nın şey Okan Hoca'nın yemek yemesi, onu basına servis etmesi vesaire. İyi, Fatih Hoca orada tesislerle ilgili bir şey söylemedi. O Galatasaray'a zarar verir
1: bence, diye söylemedi. Bence tesislerle ilgili o mesaj. O mesajın alt metni o yani.
0: Ya şu Florya da dağıldı. Hani orada bir i̇şte, süre idare ediyorlardı ama.
1: Ama işte bak, orayı hedef gösteriyor sana zaten. Şimdi onu bence öyle okursam mesaj orada. Bak, televizyon orada olmasam da televizyondan takip ediyorum dedim diyor Ali Yavaş'a. Ben hep orayı takip. Okan Buruk nerede? Sen hiç gördün mü Okan Buruk'un bugüne kadar orada bir zaman geç. Ve bugün orayla ilgili bir sorun var. Ve Galatasaray alttan kimseyi yetiştiremiyor. Onunla ilgili çok eleştiri var. Bunların hepsi işler biraz kötü gittiğinde çıkar ortaya. Çıkmama şansı yok. Ve bunu ben söyleyince değil ya da benim gibi yorumcular söyleyince değil, Fatih Hoca söyleyince karşılığı olur. Ve söyledi Fatih Hoca onu. Yarın o videonun devamı, Asay bir önlemini almaya çalıştı. Alparslan Erdem ne yapmadı bakalım.
0: Bu geçiş ligine bence geri getirmeleri lazım. Rezerv dedikleri var ya, neden yapmıyorlar bilmiyorum. Onu başaramıyor.
1: Parayı ödeyemediler ya. Nasıl yapsınlar? Deplasman maliyetleri yüksek geldi.
0: Doğru söylüyorsun, bir de o var.
1: O hazırlık yani.
0: İyi yayınlar İstanbul'dan Volkan. Bu arada 40 gece gibi veda edeceğiz arkadaşlar. O yüzden hızlı okuyorum. Hatta programa girdiğimizden beri reklamsız gittik.
1: Yani evet,
0: erken çıkacağımız için hani özür mahiyetinde hiç ara vermedik. O sebeple mesajlara bakıyoruz. İstanbul'dan Volkan. Ben İrfan Can, bana kalsa İrfan Can Kahveci çok şanslı bir futbolcu. Tabiri caizse Mourinho ile sorun yaşadı. Tedesco ile yine aynı şekilde her seferinde sorun yaşadı ama bir şekilde kaldı. Şimdi İsmail Kartal'la bu şansı değerlendirmesi lazım ama sanırım yine cepten yiyor demiş. Katılır mısın?
1: Çok konu zor. Yani şunu söyleyebilirim. Yani sonuçta birilerinin de gelişimine dokunmak zorundasın. O saydığım isimlerin içinde Çağlar'dır, Cengiz'dir, Mert'tir. Yani birine gelişimine dokunmak istiyorsan evet şey olur. İrfan Can olur, o anlaşılabilir bir durum yani.
0: Çok şanslı da diyemezsin yani. Sen adama sözleşme 2008 yılına kadar verirsen.
1: Şanslıydı, oradan söylüyor herhalde. Yani bir şey yapmadan bu kadar yüksek kontratla oturduğu yerden para kazanıyor gibi ima etti herhalde. Öyle anladım
0: ben. Oraya buraya kiralandı sonuçta. İyi yayınlar, İbrahim Bey'i severim lakin bir konuda eleştireceğim. Tabii. Söylenmemiş bir şey üzerinden İsmail Hoca'yı eleştirmesi beni üzdü.
1: Hangisi?
0: İsmail Hoca şampiyonluğumuz çalındı imasında bulundu. Şampiyon olduk demedi. İkisi aynı şey değil demiş.
1: Tescillendi dedi.
0: Tescillendi dedi.
1: Tescillenmek
0: demek şampiyon olduk demek.
1: Öyle demiş oluyor. Ayrıca
0: şey diyor ayrıca yani, bence, ama diyor o imada bulundu ama diyor.
1: Ayrıca bence imaya itiraz etmesi lazım. Olur mu ya, bir tarafta da şimdi sen diğer hırsız diyor yani. Öyle mi sen şimdi yani Galatasaray, Fenerbahçe dediğin camialar evet ezeli rakip ama ebedi dost ya. Birinden birinin olmadığı birlik olur mu yani? Şimdi niye sen öyle bakmıyorsun? Senin Okan orada yani çaldı dediği kişi kim? Galatasaray camiasına ve teknik direktörüne orada da bir emek var ya, hırsız diyor yani. Şimdi olur mu öyle şey yani? Bir kere senin zaten ona itiraz etmen gerekir yani, söylemediği şey değil. Tam tersi, ima ettiği şeye de itiraz etmen lazım senin. Aynı şeyi Okan Buruk söylese, çaldılar benim şampiyonluğumu. Olmaz öyle şey ya.
0: Evet yani bir de İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına geldiğinde hep Galatasaray'ın şampiyon oldu, ona da bakmak lazım tabii.
1: Mesela
0: Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemde de İsmail Hoca yok muydu?
1: Vardı, olur mu, yoktu ya. Abi. Hadi orada sonradan geldi diyeyim, hadi haksızlık etmeyeyim
0: tamam,
1: sezon.
0: Ama sonuçta var.
1: Niye şeyi unutuyorlar mesela, Ersun Yanal'ın şampiyon olduğu sezonun devamında Ersun Yanal'la kamp dönemi yollar ayrıldı, İsmail Kartal'a teslim edildi. Ve yani şahane bir miras vardı. Fenerbahçe tarihinin en erken şampiyonluğunu yakalamıştı. Olmadı İsmail Kartal o kadroyla. Hem de acayip tekrarı olan güçlü kadroyla olamadı. Geldi 99 puan olamadı. Hadi sonradan geldi, ona bir şey demeyeyim. Olamamış ya, bu kadar olamamış bir yapamamış birine ben niye teslim edeyim? Ve şeyleri yanlış. Analizleri yanlış. Anlattıklarının neredeyse tamamı yanlış yani.
0: Evet, Yusuf Akçiçek ve Hakan Çağrıbaltı transferlerine dikkat çekti demiş altyapıda. Okan Hoca da yöneticiler de kimi şu an transfer edeceğini bilmiyorlar.
1: Bence de. Hatta şöyle bir şey olacak mesela. Muhtemelen Galatasaray bugün hiç konuşmadığı bir oyuncuyu getirecek. Mesela geçtiğimiz sezon şöyle bir yorum yapmıştım Cihan. Yine böyle bu dönemlerde. Dedim ki ya işte kalede bir sürü isim var. Böyle tahtaya bir baktım 5 isim var. Konuşuyoruz işte. Dedim ki ya bu çok komik bir şey değil mi ya? 5 isim ne yapıyoruz biz yani? Ama benim deneyimlerim, geçmiş deneyimlerim bana şunu söyletiyor. Hiç alakasız bir isim gelir yani. Uğurcan geldi mesela. Hiç Uğurcan'ın ismi yoktu.
0: Yazmış bir dinleyicimiz. Ben İbrahim Bey'e özelden mesaj attım. İrfan Can oyundan çıkarken daha çok depar atıyordu. İbrahim abi de kalp attı demiş. Katılır mı hala?
1: Katılıyor. Kalp attığıma göre.
0: Derya Hanım yazmış uzun zamandır.
1: Bir an önce dinledim. Bir an önce çıkayım. Yani zaten tükendim.
0: Teşekkür edelim kendisine de Derya Hanım. Hanımefendi dinleyenlerimizden uzun zamandır yoktu. Ya da biz görmüyorduk, sessiz dinliyordu. Profil resmimi yorumlar mısınız? İyi stoper gibiyim diyor. Ha, bunu Murat Özcan zamanında yapıyorduk zaman zaman. Ya radyoda zor oluyor o iş. Dinleyenler de görse, beraber böyle interaktif olsa hoş olur da. Yani böyle bir YouTube'da falan olabilir. Bu sezon İsmail Kartal yerine Ersun Yanal gelseydi İbrahim abi nasıl yorumlardı?
1: Ya Ersun Hoca ile ilgili bir sıkıntı şu ya, çok ara verdi hoca o konuda yani. Hani o en güçlü yakaladığı dönemde, bir de ben hocanın ekibi konusunda o değişime uğramasının ona çok zararı verdiğini düşünüyorum. Hoca en güçlü teknik direktör performansını bir ekiple yakaladı. O ekip değişime uğradıktan sonra hoca da sorun yaşadı. Olmaz artık Ersun Yanal, öyle söyleyeyim ya.
0: Evet, hızlıca okuyorum. Yorum yapmayabilirsin çünkü zamanımız da doldu. Eyvallah. Fenerbahçeli futbolcuların yanlış üçlü çektirmesini yorum yapabilir misiniz? Yabancı futbolcular şaşırıyor, biz ne yapıyoruz diye demiş. Ya orada şey var mesela, Galatasaray'da 1-2-3 cimbombom uyuyor, tamam mı? Beşiktaş da uyuyor ama şimdi 1-2-3 Fenerbahçe çok uyumuyor. Ya böyle Fenerbahçe falan yapacaklar ya da o üçlüyü değiştirmesi lazım. Bence de hoş değil yani, ondan geriye saymak falan. Ya da şimdi Fener desen, ona da kızıyor Fenerbahçeli taraftarlar. Ya bizim adımız Fenerbahçe, niye Fener diyorsunuz diye. Başka bir üçlü yapılabilir. %100 katılıyorum. İbrahim abi çok teşekkürler.
1: Canım, ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Kusura bakmayın, bugün erken çıkmak zorundayım. 15'te A-Spor'da yayınım var. 15-18
0: reklamlara
1: arası.
0: Falan gitmedik zaten. Hani evet. 9-10 dakika reklam aralığıydı. Yani...
1: Eyvallah. Teşekkür ettim ben.
0: Ağzına
1: çok sağlık.
0: İbrahim, nereye gideceksin şu an?
1: A-Spor'da. Şu an yok. Şu an hemen şey var. Sansürsüz'de bir yayınımız olacak.
0: Tamam, o bant herhalde.
1: Evet, o canlı 15 ile 18 A-Spor'da
0: tamam,
1: olacağım.
0: Tamam, süper.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Az sonra Çağatay Çıtlak. Onu da dinlemeyi unutmayın. Saat 14'te.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, tatilde, yollarda olan ve Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programını bekleyen Radyo Gol'ün en değerli, en kıymetli paydaşları olan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden ve yürekten merhaba diyorum. Takvimlerin şöyle bir baktığım zaman, kaçıydı bugün ya? Hakikaten ona yazmayı unutmuşum. 22'si. 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösterdiği çok sıcak bir İstanbul gününde her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı özelliğini taşıyan Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Midland maçı öncesi basın toplantısı sebebiyle birazcık geç başlıyoruz bugün ama telafi edeceğiz. Sürpriz bağlantılarımla şimdiden müjdesini vermiş olayım. Çünkü saymadım ama 1, 2, 4, 6, 8 tane spor yazarı da sırayla bekliyorlar. Bakalım inşallah vaktimizin yettiği süresince de onları da almaya çalışacağım. Dünden beri Instagram üzerinden, Çağatay Hoca adresi üzerinden, yayından sonra da bana ulaşan ve karşılıklı sohbet ettiğimiz bir sürü dinleyicimiz vardı. Özellikle dün akşamki Fenerbahçe maçı ve sonrasında yorum isteyenler oldu. Ama şu kadarını söyleyeyim, dün statta da canlı izlediğim maçta Fenerbahçe'de en önemli değişim bence mentalitedeydi. Çünkü çok hızlı oynamayan bir Fenerbahçe'ye alışıkken çok hızlı oynayan bir Fenerbahçe topu kaybettiği anda 3 kişiyle birden kurulan baskılı ve hızlı

0: geçiş hücumları en çok dikkatimi çeken hususlardı. Bunları da söylemiş olalım. 0212 273 1010 0542 273 1010 ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler diyoruz. Tabii gündemin en önemli, en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'nin kapıyı Talisca'yla açtığı dün akşamki maçtı. Sarı Lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Goni tek golle geçti ve 4. İsmail Kartal döneminde ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkan Kanarya Polonya ekibi karşısında 37. dakikada frikikten Anderson Talisca'nın attığı golle öne geçti ve taraftarının desteğiyle de baskısını sürdürüp Fenerbahçe'de Talisca ve Bartu'nun da iki topu direkten döndü. Bunu da atlamayalım. 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak rövanşta temsilcimize tur içinde beraberlik yetecek. Evet, mesajlar yağmaya başladı. 0212 273 1010 ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine sizler de ulaşabilirsiniz. Hemen Instagram'dan takibi alan beni Ahmet Dönmez'e çok teşekkür ediyorum. Dün yayında söyleyememiştim ama Mahsun Orhan Bey, Muro varmış, Murat Yılmazer. Yine Instagram'dan takip alan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hoş geldin. Hayırlı yayınların olsun. Beşiktaş haberleriyle alakalı yorumlarını da bekliyorum bu arada. Tabii ki sizleri sevindirecek geliştirmeler var sevgili Beşiktaş taraftarı. Çünkü az sonra yapacağım açıklamalar, vereceğim bilgilerle daha da çok sevinebilirsiniz deyip burada bence en tatlı yerinde bırakalım. Uğur Meleke demiş ki bu futbol federasyonu ne işe yarıyor gerçekten? Bir ön elemeler ülkesi olarak 2026-27 sezonunu dün gece itibariyle açtık. Türkiye ikincisi Fenerbahçe, Polonya ikincisi Gornik'le karşılaştı. Temsilcimiz baştan sona üstün bir oyun sergiledi. %80'lere varan bir toplu oynamayla müsabakanın tamamına hükmetti. Bu hükümranlığın tabelaya tam anlamıyla yansımamasının ana sebebi ise bence şuydu. 70. dakikaya kadar 3 ön libero tipli oyun, yani kimleri kastediyor? Fred, Bartu ve Genduzi'yi bahsediyor Uğur Meleke. Bir arada oyunda tutmak. Oyun tamamen 3. bölgede oynanıyor. Topa sahipsiniz ama yaratmanız gereken kadar pozisyon yaratamıyorsanız sahadaki kreatif isim sayısını daha erken arttırmak lazımdı sanki demiş. Ben de katılıyorum çünkü Bartu, Fred ve Genduzi aynı anda oynamaz. Oynamamalı da. Fenerbahçe elbette Goni'yi deplasmanda da yenecek güçte, ancak sonraki turlarda muhtemelen Sturm, Hertz, Lyon, Bodo gibi maçlar öncesi sahada toplam kaliteyi arttırmak gerek. Dün ilk 11'de başlayanlardan sadece Talisca, İrfan'a kaliteli oyuncu etiketi koyabiliyorsunuz demiş ama benim dün geceki maçta en çok beğendiğim isim Semedo'ydu. Asensio, Oğuz ve Greenwood girince sahadaki toplam kalite arttı. Ancak playoff'ta mesele Lyon gibi bir rakiple eşleşirseniz daha fazla kalite gerekebilir. Fenerbahçe'ye yorumu yapmış ve son olarak da şunu eklemiş Uğur Meleke. Eğer her şey yolunda giderse bu sezon 4 takımımız 18-25 Ağustos tarihlerinde playoff turu oynayacaklar ve o 2 playoff maçı arası yine lig müsabakalarını erteleme konusu gelecek gündeme. Kamuoyunun bir kısmı erteleme fikrini çağ dışı bulacak, diğer kesimse Hollanda, Belçika gibi ligler ertelemeyle avantaj sağlıyor diyecekler. Her sene yapılan o kısır tartışma bu yılda tekrarlanacak sıfırdan diyor. İnsan ister istemez şunu düşünmeden edemiyor. Biz her yıl bu playoff turunu oynamıyor muyuz? Her sene aynı sorunlarla yüzleşmiyor muyuz? Neden kalıcı bir formül üretmiyoruz öyleyse? Süper Ligi 14 Ağustos'ta değil 7'sinde başlat. 21 Ağustos hafta sonunda hiç lig oynatma, bu kadar basit. Keşke ülkede bu konuları önceden düşünen, kalıcı çözümler üreten bir kurum olsaydı değil mi? Futbol Federasyonu gibi mesela, var mı öyle bir kurum bu ülkede? Ne işe yarıyor gerçekten? Neyle meşgul bu Futbol Federasyonu demiş Uğur Meleke Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında. Evet, gelen mesajlarınızı okuyacağım ama onun öncesinde çok kaliteli, çok değerli spor yazarlarımız var. Onlardan bir tanesi de serbest gazeteci Serdal Kalaycı. Anadolu Ajansı'ndan hepiniz tanıyorsunuz. HT Spor'dan hepiniz tanıyorsunuz. Sevgili Serdal, sen biraz önce televizyonda değil miydin?
1: Evet hocam, çok yoğunuz bu aralar.
0: Evet, işler yoğun. Hayırlı bereketli işlerin olsun sevgili Serdal.

0: Kanaycığım. Dün akşam da basın toplantısına çok da güzel bir soru sordun. Seni de tebrik etmek istiyorum bir meslek
1: olarak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Çağatay'cığım.
0: Evet, lütfen mikrofonu sana bırakayım.
1: Hocam evet, yoğun bir akşamda, aslında yoğun bir Avrupa haftası. Bu akşam Başakşehir, yarın Beşiktaş, umarız diğer iki takımımız da Avrupa kupalarına güzel başlangıçlar yaparlar. Ama tabii dün akşam güzel bir başlangıçtı. Şöyle ki, güzel bir başlangıç. Galibiyetler her zaman değerlidir, kıymetlidir. Bunu asla birazdan söyleyeceklerimi sırf eleştiri olarak algılamasınlar dinleyiciler diye söylüyorum. Galibiyetler gerçekten kıymetlidir. 1-0 tabii ki bir avantajdır. Mutlaka ki hani sezona başlangıç olduğu için ve güçlü bir başlangıç olur. Tribünleriniz coşkulu, siz sahada coşkulusunuz. Çok coşkulu bir Fenerbahçe vardır. Rakibi de zaten böyle savunma güvenliğini ön planda tutup fırsat yakalayıp gol arayacak, etkili olacak şekilde. Zaten bunu hocaları da çok net açıkladı yani maçtan sonra. Yani Fenerbahçe karşısında belli ki bir kalite farkı, güç farkı, ona göre farklı bir oyun tarzı seçmiş. Biz Gorniki bundan bir hafta önce, 5 gün önce diyelim, Süper Kupa, Polonya Süper Kupa mücadelesinde %50-%50 Leh Poznan karşısında izledik. Yani orada da bayağı kafa kafayaydı maç. Yani 400'e yakın pas yapmış iki takım vardı. 3-1 yenildiler. Yenilgilerinin sebebi bence sezona onlar da tam hazır değil. Fiziksel olarak ikinci yarıda düşmüşlerdi. 1-1 biten bir iki yarının ardından ikinci yarıda iki gol yediler. Bu çok net, barizdi. Ya zaten oyuncu anlamında Fenerbahçe'nin kalitesine erişebilecek bir takım asla değil. Yani buradan hani küçümsediğim sonucu çıkmasın lütfen. Çünkü sadece oyuncu kaliteleri maçları belirlemiyor. Maçları hepimiz biliyoruz ki sahada mücadele eden, o mücadeleyi bütüne yayan, en az hata yapan kazanıyor. Ve geçmişte de çok gördük. Özellikle Avrupa mücadelelerinde en çok ön plana çıkan şey en az hata yapanın kazanması. Ya biz geçmişte de böyle çok zayıf gördüğümüz takımlara karşı kulüp takımlarımızın kaybettiklerini gördük. Burada da aynı senaryo geçerli olabilir. 1-0 elbette güzel, ama ben sorduğum sorunun temelinde de aslında biraz önce o televizyon yayında da, HT Spor yayında da belirttim. Fenerbahçe'nin yani bütün maçı domine etti. Oyun üstünlüğünü, topu aldı, alanı aldı. Özellikle ikinci yarıda rakibi tamamen geriye itti. Yani ikinci yarıda Gasparic şunu söyledi. İkinci yarıdaki oyunları da yine ilk yarıdaki gibi geçiş arayan bir oyun olacaktı, ama Fenerbahçe buna müsaade etmedi. Yani orada topu kaptırdığında bile karşı baskı yaptı. Topu geri kazandı. Kompakt kalabildi Fenerbahçe. Bir noktadan sonra artık Gornik için şu görülüyordu. Yani 1-0'dan fazla skor olmasın. En azından ikinci rövanşa umutlarımız canlı olsun. Bu futbolu oynamaya başladılar. Bu sefer hiç çıkmadılar ikinci yarıda. Tabii Fenerbahçe için neden zor olacak ikinci maç? Gornik'in oyun tarzı tamamen bu değil. İkinci rövanşta tamamen kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklarken, yani kendi oyunlarını sahaya yansıtabildikleri ölçüde Fenerbahçe karşısında da şanslar artacak. Coşkulu bir taraftar kitlesi olduğunu duyuyoruz. Zaten hani bu internetten baktığımız zaman maçlarıyla ilgili böyle görüntüler bulduğumuzda öyle gerçekten. Orada takımlarına bir ikinci, 12. adam gücü vereceklerdir mutlaka. Fenerbahçe için zor olacak. Fenerbahçe bu kadar rahat da çıkmayacak. Her ne kadar 1-0 avantajlı olsa da daha saldıran bir Gornik görebiliriz. Yine orada kalite farkları belli olacak, ama yine Fenerbahçe'nin takım savunması, aslında bunu ben hep vurguluyorum Şahit Hocam. Her ne kadar hazırlık maçlarında seviyesi düşük takımlarla karşılaşmış olsa da bir mücadeleyi 90 dakikaya yaymak çok çok önemli. Yani bu basit bir kelime gibi gelebilir, ama orada süreklilik var çünkü. 90 dakikaya yaymak demek devamlılık demek, süreklilik demek. Tabii fizikseliniz de buna müsaade ediyorsa yapabilirsiniz. Ve Fenerbahçe'de bu potansiyeli sergileyecek oyuncular var mı? Kesinlikle fazlasıyla var. İsmail Hoca'nın da vurguladığı gibi basın toplantısında Fenerbahçe'nin en ciddi hazırlanması gereken maç 29'unda çarşamba günü deplasmandaki maç, ki Fenerbahçe 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yok. Bu çok büyük bir kayıp Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için. 12 yıldır şampiyon olamıyor diyoruz, ama aslında 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına gidemiyor. Bırakın sportif başarıyı, ekonomik kaybı bir düşünün hocam. Her sene şu anda yaklaşık hiçbir şey yapamasanız da grupta 35-40 milyona yakın euroyu, parayı kasanıza koyuyorsunuz. Ha, geçmişe doğru daha düşüktü bu bedeller, ama
0: tabii ayak bastı parası.
1: Hocam devasa boyutta bir para yapıyor. Yani neleri kaçırdığını kulübün görüyorsunuz. Yani bu Süper Lig şampiyonluğunu kazanamamaktan da öte bir sorun bence. Dolayısıyla Fenerbahçe bu sene buna çok ciddi bakıyor ki, bunu maç öncesi basın toplantısında İsmail Hoca da bunu vurguladı. Aslında hocalar hep sportif başarı der, ama İsmail Hoca hem ekonomik hem de sportif açıdan önemli dedi. Kulübün de nasıl baktığını buradan anlıyoruz. Doğru bir bakış, bu yönde hareket edilmesi gerekiyor. O yüzden çok ciddi bir maç. İkinci yarının asla hafif almaması gerekiyor ki 1-0 vurguladığımız gibi riskli bir skor. Size turu aldığını asla dedirtmeyen bir skor. Ben hocaya ya bu kadar oyun yoğunluğuna rağmen bu skor aradaki bu büyük fark, oyun üstünlüğü de skor arasındaki büyük fark sizi endişelendirmiyor mu diye. Yani, yıllardır futbolu takip eden bir futbol sever olarak aynı zamanda. Tabii takımlarımızın hepsinin Avrupa'da başarılı olmasını istiyoruz ya. Beni endişelendirdi açıkçası yani. Çünkü geçen sezonki Fenerbahçe'yi hatırladık. Bir fark ortada yoktu gerçekten de. Ortadaki bir fark ilk yarıda ilk 45 dakika izlediğimiz Ake vardı. Bir de ikinci yarıda son bölümde 83'te oyuna alınan Greenwood vardı. Tabii onların da katkısı Greenwood'un ilerleyen bölümde tabii ki artacaktır. Dün o 12 dakikalık bölüm için Greenwood'u değerlendirmek adına çok önemli bir süre değil elbette ama yine de hani neler yapabileceğini, nelerde olabileceğini, yani sağ için nelerde konumlanacağını biraz bize gösterdi. Daha zaten o 86. dakikada o kornerdeki o kafa vuruşu aslında onun fiziksel olarak hala ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Çünkü fiziksel hazır bir Greenwood olsaydı o kafayı gol yapardı. Yani ben ona eminim. Ve hızlı bir oyuncu olduğunu, yine temposu düşük olduğu halde hızlı bir oyuncu olabileceğini bize gösterdi. Tabii çok yorum yapmaya müsait bir süre değil 12 dakika. Ama Ake ne kadar üst düzey bir savunmacı olduğunu bence dün o 45 dakikada gördük. Çünkü biz hep geçen sezon Milan Škriniar'ın geriden top çıkarması hep Fenerbahçe adına çok pozitifti. Yani geriden oyun kurulumunda %90'ların üzerinde pas isabeti olan bir oyuncu. Savunmasını zaten biliyoruz. Yanına aynı temiz oynayan karakterde bir oyuncu geldi. Bence Fenerbahçe savunması bir lider daha kazandı. Bu anlamda Fenerbahçe için bir kazançtır. Evet, ilk yarı oyundan çıkarken ilk yarının ardından bir ağrısı olmuş. Bunu İsmail Hoca vurguladı. Tabii akıllara hemen şey geliyor. Yani Ake'nin bir sakatlık geçmişinin biraz böyle kalabalık olduğunu biliyoruz. Her ne kadar geçen sezon o kadar yoğun bir sakatlık süreci yaşamamış olsa da bir önceki sezon yani 2024-25'i yoğun sakatlıklarla geçirdiğini biliyoruz. Onu hem korumak adına o ağrıyı hissettiği için oyundan almış olabilir. Belki başlatmayabilirdi aslında. Dünkü Gornik karşısında Ake sahada olmayabilirdi. Yani bence çünkü Osterwolde de dün iki bölgeyi birden oynadı. Zaten hani alışık olmadığı bir bölge değil zaten. Sol bekle başladı. Sol stoperde tamamladı. Hoca çok iyiydi. Savunma kompaktlığı çok iyiydi Fenerbahçe adına. Keşke rövanşa daha fazla şey bıraksaydı. Keşke oyun üstünlüğünü konuşmuyor da 3-4 farklı konuşuyor olsaydık, öyle diyeyim. O bakımdan biraz endişe verici. O bakımdan çok ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir maç. Yani Fenerbahçe turu bitiremedi. Turu kapatamadı kapıyı tamamen rakibine. Hala rakibinin umudu canlı duruyor. O yüzden Fenerbahçe sanki ilk maça çıkıyormuş gibi ciddiyetle bir 90 dakikaya daha çıkacak. Görünen o şimdilik.
0: Dinleyicilerimizden Kenan Köroğlu diyor ki Serdal Bey'e de sevgiler. Polonya takımı etten duvar ördü. İsmail Kartal uyudu. Kanatlardan sıfıra inip ortalar yapmalıydı Fenerbahçe demiş. Sen de Fenerbahçe'yi izledin canlı olarak. Sevgili Serdal Kalaycı, daha önce izledin Fenerbahçe ile dün akşamki Fenerbahçe arasındaki en büyük fark sana göre neydi? Ya da özellikle kimin performansı seni daha çok etkiledi diye bir soru sorsam.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi hep az önce de söyledim ya, geçen sezonki Fenerbahçe'yi gördük diye. Burada bir fark var aslında. Şöyle var. Geçen sezonki Fenerbahçe'de tamam, yine kapalı savunmalar karşısında zaten özellikle sezonun ikinci yarısında iki santraforunuzu elinizden çıkardıktan sonra yani bir Sidiki Şerif alındı ama o ne kadar az kullanıldı hep beraber gördük. Asıl mevki 10 numara olan bir Talisca'yı santrafor yapıp ondan verim almaya çalıştık. Her ne kadar çok sayıda gol atsa da Fenerbahçe adına Talisca bir yere kadar o ceza sahasındaki bitiricilik çok farklı bir şey. Dış şut bitiriciliği çok farklı bir şey. Dış şut artık yapamıyorsanız ceza sahası içinden başvurduğunuz bir yoldur. Fenerbahçe dün de tabii yani 88 ceza sahası girişinde orada kaliteli bir gol pozisyonu üretememesi, oradan bir gol bulmaması, duran toptan ceza sahasının dışından atması bize doğrudan geçen sezonki Fenerbahçe'yi hatırlattı. Ama fark şu, ona söylemeden direkt atladım, başka cümlelere geçtim. Fark şu bence, geçen sezonki Fenerbahçe'de oyunda kopuşlar oluyordu. Yani o bu tarz bir oyunda rakip tamamen geriye kapandığında, etten duvar olduğunda kendi oyununda da artık pas yap pas yap bir yere kadar bir yerde oyunu yavaşlattığında Fenerbahçe'nin kendi kendine oyunu pasla yavaşlattığında kendisi de bu tuzağa düşüyordu. Bu sefer onu görmedik mesela. Yani dünkü maçta kesinlikle o oyundan kopuşu yaşamadı. Ha, bu Gornik maçının özel bir durum muydu? Gornik

0: bahsettin, özellikle ikinci yarıda yarı sahanın ötesinden neredeyse böyle gidememiş olması mı bunu bize bu şekilde gösterdi? Bunu bilemiyorum tabii ama dün en büyük gördüğüm fark geçen sezonla hücum karakteri anlamında aynı Fenerbahçe ama oyunu tutuş anlamında 90 dakika boyunca sahadaki o konsantrasyonu sağlama anlamında bence bir tek ötede, bir adım ötede bir Fenerbahçe vardı. Bu biraz şeyden de olabilir tabii. Bir sonraki maçlar, bundan sonra izleyeceğimiz maçlar bize biraz daha net fikir verecek. Hala biliyorsun transfer denilimi devam ediyor. Hala eğer 16-4 kuralı kalacaksa, gerçekten federasyon dediği gibi, hala hangi oyuncular gidecek, hangiler kalacak konusunda bazı mevkilerde şüpheler var. Bunun da bir yansıması olabilir. Yani futbolcuların her biri son ana kadar %100'lerini vermeye çalıştıkları için böyle bir oyun tarzında görmüş ki olabiliriz. Yani bunu da açıkça belirteyim. Dediğim gibi daha fazla Fenerbahçe'yi izledikçe aslında sezonun bütününde böyle kalabilecek mi? Bütün bir maç boyunca kompakt kalabilecek mi? Yani tek fark oydu bence. Diğer hepsi, ben geçen sezonki Fenerbahçe'yi izledim. Yine çoğu maçta olduğu gibi çoğunlukla topa sahip, oyunu kurmaya çalışan, o işte rakibi açabiliyorsa tehlikeli olmaya çalışan, rakibi genelde açamayan kapalı savunmalarda dış şuta yönelen, kenar ortalarından fazla verim alamayan, aslında kenardan çok da orta denemesi yapmayan, içeride bir merkez santrfor olmadığı için kafamdaki Fenerbahçe adına endişeler bu. Yani eğer Muriç'in varlığı, ki yani sakatlık dönüşü sonrası Fenerbahçe'nin de hücumunda, o rakip ceza alanlarındaki oyun kombinasyonlarında nasıl bir fark yaratacak, bu kadar içeriye kat eden oyuncu varken bu da biraz böyle soru işaretleri barındırıyor bende. Yani ben o yüzden hep Fenerbahçe'nin transfer politikasında biraz da böyle çizgiye inip içeriye orta yapan oyuncu da çok beklerdim. Mesela hala bir şu beklentim sürüyor. Yani dün akşam Kerem Aktürkoğlu performansı, kaybettiği toplardan ötürü düşük geliyor insanlar ama baktığımızda Kerem Aktürkoğlu'nun hücuma katkısı, hücum verileri, o ceza sahası içerisine getirdiği toplarda üst düzeydeydi. Yani 45 toplu buluşmasında 15 yanılmıyorsam ya da 17 top kaybı var. Bu çok yüksek. Bu da aslında çok riske girdiği için bunları yapıyor. Bunu da belirtmem gerekiyor. Yani doğrudan Kerem'i eleştirirken, ama işte tribünden izlediğiniz zaman bu o top kayıpları, özellikle iyi çıktığınız bir hücumda yapılmış bir top kaybı, o ana kadar yaptığınız bütün olumlu işleri siliyor. Böyle görünüyor. Maç sonunda istatistiğe baktığınızda aslında 4 tane kilit pas verdiğini veya işte orada kendi oyun, takım arkadaşınıza bir oyun alanı açtığınızı, orada kimse dikkat etmiyor. Tabii ben burada Kerem'i savunmaya çalışmıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kerem'in o getirdiği topların etkili olması için çok daha farklı bir oyun tarzına ihtiyacı var yani Fenerbahçe'nin. Şimdi Fenerbahçe Muriç'in yanına bir santrforda aldığı zaman aynı Muriç karakterli bir santrfor mu alacak, yoksa geriden koşan bir santrfor mu olacak? Bu ki bence farklı karakterli hücum eden bir santrfora ihtiyacı var ki bu hücum çeşitliliğini artırır Fenerbahçe'nin. Yani Muriç gibi kendi oyun tarzının güçlü bir santrforun yanında ceza alanına koşu atan bir santrfor Fenerbahçe'ye çok daha farklı hücum çeşitliliği ve oyun kombinasyonu getirir. Burada beklentim dediğim şu: aslında sola böyle çizgiye inip iyi ortalar, isabetli ortalar yapabilen bir oyuncu peşine düşer mi Fenerbahçe'nin diye bekledim. Şimdiye kadar transfer sözünde duymadık ama yine bir iki transfer yapabiliriz sözünden biraz hareketle İsmail Hoca'nın. Evet. Bunun birinin santrfor, birinin gerçekten işte sağda Greenwood var, sola da Kerem'e iyi bir alternatif oluşturacak bir adam bulunabilir mi bana düşündürmüyor değil hala. Yani çünkü Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman hala inanılmaz alternatifli, çok sayıda alternatifli bölgeleri var. Zaten transferde elenecek futbolcu sayısı da çok, takım kurgusunda, takım yapısında. Yani Fenerbahçe için dün akşam aslında son soruydu, bir gazeteci arkadaşımız yine sordu yabancı kuralıyla ilgili. Burada bir beklenti var belli ki hala. 10+4
1: 12+2
0: Evet, yani geçen sezonki gibi hala devam edecek, etsin beklense hala sürüyor. Biz konunun kapandığını düşünüyorduk gazeteciler olarak ama dün İsmail Hoca'nın konuşmasından sadece bir serzeniş olmadığı izlenimini de aldık, onu da söyleyeyim. Yani bir beklenti var ve hala bir aksiyon alınmamış olması da bu beklentinin kuvvetli olduğunu bence gösteriyor. Yani çünkü artık böyle Fenerbahçe'nin kiralama yöntemiyle veya satış yöntemiyle, özellikle geçen sezon bu şekilde

0: de elinden çıkardığı oyuncular konusunda hamleler yapmasını bekliyorduk ki bir şeyler olmaması da bir beklentinin olduğunu bence gösteriyor. Dün akşam İsmail Hoca'nın açıklamaları da bunu bence çok kuvvetlendiriyor. Bakalım göreceğiz. Bu süreç aslında transfer politikasına da yön verecek gibi duruyor. Sadece Fenerbahçe'nin değil. Zaten İsmail Hoca'nın anlattığı gibi 14-15 takım bunun bu sürecin 10+4 ile bu sezonda sınırlandırılmamasını talep ediyor. Çünkü çok sıkıntıdalar. Çünkü bu uyum sürecini aşamadılar. Fenerbahçe'de aşamadı. Bir türlü yapamadılar. Yani tabii ki kurallar olsun, kimse kural olmasın demiyor ama yapamadılar. Yani neticede bu kulüpler geçen sezonda son dakika revizesiyle 12+2 gitti. Yani 10+4 olması gerekirken işte hal böyle olunca ayağını yorganına göre uzatamıyor. Çok güzel bir atasözümüzdür. Çok severim. Ayağını yorganına göre uzatamıyor maalesef. O şartları uyum sağlayamadı. Bugün zor durumda. Dün akşam İsmail Hoca'nın serzenişi de o zor durumu çok iyi anlatıyor Şahatay Hocam. Haklı mıyım bilmiyorum.
1: Haklısın bence. Çünkü görüşlerine katılıyorum.
0: Yönetilemeyen bir süreç değil mi? Gerçekten evet. Yönetilemeyen bir süreç.
1: Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de Serdal Kalaycı'yı dinliyoruz. Serdal, sana çok sorular var. Müfit Bey diyor ki İrfan Can, Kerem, Fred nasıl oynayabiliyor bu takımda? Serdal Bey yorumlarsa çok seviniriz demiş. Ümraniye'den Murat Bey diyor ki büyük takımlar küçük takımlara karşı orta çekip gol atma stratejisini bırakmalı. Fenerbahçe büyük balık olduğunu anlamalı. Acımadan doğrudan saldırgan olmalı. Fenerbahçe'ye yazık oluyor. Dün akşam Fenerbahçe değil Talişka kazandı. Fenerbahçe yine kayıp. Bence Vedat Muriç takımın 4. forveti olabilir. 3 tane saldırgan hareketli forvet lazım demişler. Yine sana selamlar var Yılmaz Bey'den. Sadece teknik direktör değişiyor. Sistem ve kafa olarak aynı ya da oyuncu eksiklikleri vardı ona bağlanabilir mi diyor. Misafirinize yani, sorabilir misiniz diye.
0: Aslında hocam gelen yorumlar, değerlendirmeler gerçekten de doğru, çoğu doğru. Yani doğru bakış açıları. Hı hı. Ama tabii hani transferdir, takım kurgularıdır, planlamalarıdır. O kadar hassas ki yani süper bir takımı bir sezonda yaratamazsınız, ortaya çıkamazsınız. Bunlar hep uzun süreli planlar gerektirir. Bizim de hep eleştirdiğimiz konu sürekli teknik adam değişimi, beraberinde getirdiği sürekli yeni transferler. Aslında bizim büyük camialarımızdaki hep o şampiyonluk ve hemen başarı beklentisi bu noktaya sürüklüyor bu takımları. Yani bu camia baskısı, yani camia baskısı dediğim taraftar baskısı yönetimler üzerinde o kadar etkilidir ki işte bu yapılmaması gereken şeyler yapılıyor. Yani bugün takım gençleştirmek o kadar önemli bir şey ki. Yani bugün çok iyi bir takım kurabilirsiniz. Sezonu kovalayacak şampiyonlukla. Ama nasıl kurabilirsiniz? Doğrudan etki edecek oyuncu alarak. Nasıl? Bunlar da genelde yaş ortalaması yüksek oluyorlar. Yani tecrübeleri itibarıyla hemen sezonu tutabilecek, sahada potansiyellerini ortaya koyabilecek oyuncular genelde tecrübeli oluyorlar. Yani onlar da belli bir yaşa gelmiş oluyorlar. 2 sene oynattığınız zaman sizin de artık, size de artık katkısı olmamaya başlıyor. Yani genç oyuncu alıp bunlara sabretmek en doğrusu. Ama işte bu sabrı göstermeyen en başta camialar oluyor. Yani kimse büyük takımlar dediğimiz zaman bu sabrı göstermiyor. Bir sene hadi idare edilebilir. 2. senede idare etmeyi kimse beklemiyor. Direkt şampiyonluk, direkt büyük başarı bekliyor. Bu da olmuyor işte aslında. Ve hep böyle bu birbiriyle o kadar bağlantılı ki beraberinde bize bu süreçleri yaşatıyor. Evet, Fenerbahçe'nin doğrudan çok sert hücum eden forvetlere, kanat forvetlere, ortadan oynayan orta saha oyuncularına ihtiyacı var ama ya bu da günümüzde bu karakterli oyuncuları transfer etmek, işte bir gördük Greenwood transferi. Hı. Ne kadar uzun süreç aldı, ne kadar pahalı bir transfer. Kolay olmuyor bunlar. Yani dediğim gibi ne kadar sabır gösterebilirse camialar, ki bu zor, yine zor yani bunu yöneticiler de biliyor, yöneticiler de bunu kabul ediyor ama hiçbirisi o görevlere geldikleri zaman bu gördükleri gerçeği uygulayamıyorlar. Hep bir baskı altında kalıyorlar. Bir an önce takımları bir şeyler göstersin ortaya, tribünler dolsun, seyirci coşkuyla tribünlere gelsin istiyorlar ve aslında doğru olmayan hamleler yapıyorlar. Yani bugün isim vermeyeceğim, biraz hani böyle o konuyu eleştirmek istemiyorum ama işte yaş ortalamasına bakılmadan yapılan çok popüler transferler var. Yani bunlar günü kurtarmaya yönelik transferler olabiliyor maalesef. Yani o gün takımı ayağa kaldırabiliyor bu oyuncular. bunlar ama gelecek için çok bir şey bırakmıyor. Bunları kabul etmek lazım. Şimdi camia, taraftar, tribünler hangi gerçeği seçiyorlar? Yani ortaya bir seçenek koysanız hangisini seçerler? Bugünü mü kurtaralım? Bundan sonraki 3. senede mi şampiyon olalım? Yani ve güçlü bir takımla mı olalım? Baktığınız zaman kısa vadeyi seçecek olan çok kişi var. Maalesef böyle. Hep sorun olarak gördüğümüz şey de bu. Zaten bu bakış açısı da bize sürekli teknik adam değiştiriyor. Demin de dediğim gibi yani bu teknik adam değişiminde sürekli yeni futbolcu sirkülasyonu. Sürekli 7 tane al, 12 tane ver. 12 tane al, 15 tane al. Yani zaten işte yönetilemeyen bir transfer politikası var ve bugün federasyonun uygulamaya çalıştığı kurallara çok sayıda kulübümüz hazır değil maalesef. Bu durumlara gelmişiz. İşte Fenerbahçe özelinden konuşuyorduk. Fenerbahçe'de de Kerem, şimdi Kerem hala aslında popülaritesini çok kuvvetli elinde tutan bir oyuncu. Hala o tehlikeyi gösterebilecek bir oyuncu ki hani maliyeti itibariyle de Fenerbahçe'nin verim alması gereken bir oyuncu. Potansiyeli var mı? Yok. Gerçekten de bir gün potansiyelini ortaya koyamayacak bir Kerem olarak kendini gösterdiğinde Fenerbahçe, bence Fenerbahçe de ondan vazgeçer veya hangi takımda oynarsa ondan vazgeçer. Dolayısıyla Fenerbahçe o verimi ondan almak zorunda. Onda o potansiyel var. Biraz daha farklı da kullanabilir belki teknik adamlar. Yani geçen sezonki Kerem'i görüyoruz. Yani ben dün akşamki performansında aslında o top kayıpları üzerinden bakıldığında elbette eleştirilebilir. Yani tamamen yüzleri çok iyi oynadı diyemem ama gerçekten hücum katkısı biraz istatistiklerine bakıldığında yok değil. Yani dün akşam sahanın belki o kaybettiği toplar nedeniyle en kötüsü olarak görünen oyuncularından biri olsa da hiç hücumda etkisi olan, yani topun rakip ceza alanına taşınmasını etkili olan diğer futbolculardan hiç aşağı kalmamış, onu belirteyim açıkçası. Biraz böyle biz izlediğimiz maçları istatistik üzerinden de ikisini bağlantılı değerlendirdiğimizde maçı tekrar izlediğimizde bu artıları görebiliyoruz ama tabii hafızada kalan hep eksiler oluyor hocam, onu da, evet. Onu da unutmak lazım ki yani beklenti de çok yüksek olan bir oyuncu. Yani onun gibi bir kanat forvet için yani 88 kez rakip cezalarına girmişseniz bir gol vuruşunuz olması lazım. Yani ben bunu asla es geçmiyorum. Bir gol vuruşunuz olması lazım. Kötü dendiğiniz gün bir gol yapmış olmanız lazım ki, yani dünkü kalite farkı çok ortadaydı. Yani bu rakibi küçümsemek için söylemiyorum asla. Dünkü kalite farkı çok ortadaydı. Yani ben futbolcuyum, ben iyi bir profesyonelim diyen bir Fenerbahçe hücumcusu için yani dün orada çok sayıda gol görmemiz gerekiyordu. Yani bunu asla pas geçmeyelim her ne kadar. Evet, oyun üstünlüğü Fenerbahçe'de diyorsak da dün bizim 3-4 tane, yani ben biraz yükseltiyorum, 4 tane falan gol görmemiz lazımdı hocam, yani bu çok net.
1: Sevgili Serdar Kalaycı, araya da gideceğim ama araya gitmeden o kadar çok soru var ki. Aziz Bey diyor ki İrfan Can kahveci ısrarı İsmail Hoca'yı bitirecek demiş. Fenerbahçe'de kimler kiralık gidecek diyor Muammer Bey, Amerika'dan yazmış. Greenwood kanat değil mi? Doğrudan forvet gerekiyor takıma demiş dinleyicimiz.
0: Kanat forvet. Ya forvet karakterli oynayan bir oyuncu, hepimiz biliyoruz. Yani sağdan içe kat eden sağ kanat oyuncusu ama çok içe kat edip içeride o hep dediğimiz aslında center for forvet ayrımı vardır ya hocam. Buna biz böyle birleşmişizdir. Forvet çok farklı bir oyuncu tipidir aslında. İşte Greenwood bir forvet aslında. Biz bunu şey anlamlandırıyoruz. Sağ kanatta oynuyoruz. Kanat forvet diyoruz. Sağdan içe kat eden, gol becerisi çok yüksek bir oyuncu. Center for farklı. Aslında Greenwood bence bir forvet. Evet. Bu Avrupa liginde böyle gerçekten. Bence bir forvet Greenwood.
1: Firas Bey diyor ki Fenerbahçe'nin kadrosunu kötü görmüyorum. Sadece golcü eksikti bu sene. O golcü olursa şampiyon olmak için engel kalmaz diyorum. Serdal Bey demiş.
0: Evet, ben de haklıyım. Katılıyorum o fikre. Yani Muriç geldiği zaman daha da değişecektir oradaki oyun kombinasyonları. Yani en azından topu içeriye taşıyan oyuncunun müsait durumda gördüğünde belki hani yüzü kaleye dönük Muriç'i göremese bile Muriç'in duvar olup ikinci bir pas, ikinci bir top fırsatı olması için Muriç'e topu kazandıracaktır. Bu da geriden gelen bir başkasına, o zaten topu taşımış, yorulmuş oyuncuya değil de yüzü kaleye dönüp daha uygun durumdaki, müsait durumdaki bir oyuncuya şut fırsatı verecektir. Bu da bir gol olanağı sağlayacaktır. Mutlaka fark edecektir. Ya biz hala şeyi göremedik. O santrforlu, gerçek santrforlu bir Fenerbahçe nasıl olacak? Bu hala bizim merak ettiğimiz bir konu. Metin, bu kadar oyuncu arasında.
1: Metin Bey diyor ki son bir soru daha alayım. Çağatay Hocam saygılar, konuğunuz Serdal Bey'e müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Yabancı kuralı hakkında düşüncelerine katılmıyorum. Yabancı kuralı önceki dönemlerde kulüplere tebliğ edildi. Trabzon, Beşiktaş ona göre transfer yapıyor. Yerli oyuncu

0: alıyor, ona göre hareket ediyor. Fenerbahçe yöneticileri de teknik hocası da bu kuralları biliyor. Disiplin her zaman önemli demiş ama Serdal zaten öyle bir şey demedi. Yani değişecek diye bir yorum yaptığını hatırlamıyorum.
1: Yani şunu söyleyeyim hocam, benim burada çok kısa böyle bir özetleyeyim. Şimdi kurallara asla karşı değilim. Bir kere şunu söyleyeyim, bence kesinlikle sınırsız olmalı. Hı hı. Yani birbirimizle değil, Avrupa ile rekabet ediyoruz. Ben sırf böyle bakıyorum olaya. Burada da federasyon ve kulüpler iki ayrı cephe değil. Ya tabii ki federasyon çatı kuruluş, Türk futbolunu yönetmekle yükümlü. En doğrusu neyse bir akıl olmak zorunda. Türkiye'de futbolcu yetişmesi için en doğrusu neyse onu yapmak zorunda. Ama bu işin içindeki en büyük paydaşlardan kulüpler. Ya bunu es geçemeyiz. Ya bu noktada federasyon ve her ne kadar tamam çok önceden planlanmış bir şeydi, sürekli revize ediliyor kulüplerin baskılarıyla. Bu da aslında kulüplerimize doğru hareket etmeden uzaklaştırıyor kulüplerimizi. O planı bir türlü yapamıyorlar. Bu sene de yapamadılar. Ya ben şunu asla demek istemiyorum. Yine taviz verilsin, yine kulüplerin canı ne istiyorsa öyle yapılsın. Bu demek değil benim anlattığım. Kulüplerimiz yine bu süreci idare edemedi. Buradan çok büyük kayıplar oluşacak. Yani bu konunun gerçekten son bir kez değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorum ben. Bu konu masaya yatırılacak, kulüpler bir tarafta olacak, bir tarafta federasyon olacak. Bir milat çizgi çekilecek. Bu sene ya şöyle düşünelim, ya biz bir evin içinde yaşayan bir aileyiz. Bu ailenin içinde üçümüz beş kişilik bir aileyiz. Üçümüz hata yaptı ve bizim evimize de zarar veriyor. Maddi olarak zarar veriyor. Yani siz maalesef yapamadınız, bizim ev zarar etsin diyemeyiz. Yani burada iki ayrı kutup olarak düşünemeyiz. Türk futbolunun çok önemli iki paydaşı. Bir tarafta çatı kuruluş yöneten, futbol yöneten, Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler. Bunları ayrı ayrı düşünemeyiz. Baştan da dedim ya, bizim mücadelemiz Avrupa ile birbirimizle olmamalı. Burada federasyon tamam devam ediyoruz, hadi rahat olun bu sefer de dediği zaman bence taviz vermiş olmayacak. İnanın işte hocam sen de biliyorsun, aslında bunu bütün futbol severler biliyor. Yani eldeki birçok oyuncu elden çıkarmak için yok pahasına kiralıyor kulüplerimiz. Bazen yüksek bedelli olduğu için yarısını bizim kulübümüz ödüyor, yarısını diğer kulüp ödüyor. O şartlarda gönderiyorsunuz. Yani bin bir türlü taklalar atılmak zorunda kalınıyor. Yani buradan kaybeden bizim ülkemiz oluyor. Yani burada benim tek derdim inan o. Yürütülememiş bir süreç var. Bu süreci adı taviz vermek olacaksa da bu sezon yürütmek için bir hamle yapılmalı. Ama 10-4'te kalacak, yok astığımız astık, kestiğimiz kestik diyorsak da öyle olacak. Zararlarını hep beraber çekeceğiz. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki bu sene 10-4'te kısıtlamış olmak bir şey kazandırmayacak Türk futbolu. +4 ne bir kere?
0: Serdal'cığım son olarak Gökhan Bey'e de kolay gelsin. Burada taraftar sadece şunu gözlemliyor diyor. İsmail Kartal eski futbolcularını korumak istiyor. Mesela Fred için Asensio'yu harcıyor. Taraftar buna kızıyor. Taraftar da biliyor ilk maç olduğunu demiş. Katılır mısın?
1: Görüntü onu gösteriyor. Ama dün aslında o imajı vermemek için basın toplantısında İsmail Hoca önümüzdeki maçlar için Asensio'nun da hazır olacağını düşündüğünü ifade etmesi bile ya onun da takım kurulumunda yerinin çok kuvvetli bir şekilde olduğunu ifade etmeye çalıştı. Belki biraz iletişim sorunu yaşıyor olabilir İsmail Hoca ama Fred tabii ki hafızasında, hocanın da hafızasında önemli yer bırakan bir isim ki onun döneminde çok etkili görmüştük Fred'i. Fred'le iyi anlaşıyor olabilir oyun anlamında. Belki o kafadaki düşündükleri o ilk planda anlaşıyor olabilir. Onu kullanmak istemesi de bir teknik adam olarak pek doğal bir durum. Burada tabii o iletişim sorunu, Asensio krizi varmış gibi ortaya çıktı ama evet. Durum böyle değil aslında. Evet, Fred'e takımda yer açmaya çalışıyor olabilir ama Asensio'yu da kaybetmek istediğini hiç sanmıyorum.
0: Mustafa Bey demiş ki Sıddıkı Şerif sol forvet olur, Kerem ve İrfan bu takımda hamle oyuncusu olur demiş Mustafa Bey. Sevgili Serdal Kalaycı, süremizi de açtık, 20-25 hatta 30'a doğru şu an sorular da gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mıdır?
1: Başakşehir ve Beşiktaş'ımıza da iki takımımıza da başarılar diliyorum Avrupa'da. Çünkü Avrupa'da aldığımız puanlar hem onları ileriye taşıyacaktır hem ülke futbolumuza puan kazandıracaktır. Umarım bu akşam ve yarın akşam da Fenerbahçe gibi seviniriz.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Serdal Kalaycı. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar hocam.
0: Hoşçakal. Görüşmek üzere. Serdal Kalaycı'yı da uğurladıktan sonra bir yandan da mesajlarınızı da okumak istiyorum. Çünkü çok birikti. Buradan hemen açalım cep telefonumu. Zu. Yakup Kör ve Dursun Meral Instagram Çağatay Hoca adresinden Ahmet Dönmez beni takip almışlar. Çok çok teşekkürler hepsine. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Serdal Bey sorar mısınız? Yeni gelen kanat oyuncusu kaç gol atar demiş Hakan Ogündür. Evet, birazcık geç kaldık. Ramazan Bey diyor ki, Ramazan Keserci, Çağatay Hocam tatilden sonra size dinlemek keyif. Arkadaşların konuya gelişi biraz garip geldi. Bu yabancı kuralı ilk başlarda herkes tarafından Futbol Federasyonu ne derse olur gibiydi. Sonra yavaş yavaş esnemeler mi oldu anlayamadım. Takımlar elindeki yabancı futbolcuları çıkartamayınca yabancı kuralda esneklik mi istiyorlar? Ben bu konuyu tam anlayamadım demişler. Hiç vakit kaybetmeden canlı bağlantılarımıza devam ediyoruz. Çünkü sırada 4-5 tane arkadaşıma da söz verdim. Hepsine de saatleri vardı. Onlar da kusura bakmasınlar. Çünkü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına canlı girdiğimiz için birazcık geç başladık ve böylece aksamalar oldu. Ama sizlerden gelen istekler doğrultusunda biliyorsunuz Radyo Gold'ün de en çok sevilen programcılarından bir tanesiydi. Sizlerden de istek geldi. Alper Üstündağ alır mısın diye dün de geçen hafta da mesajlarınız geldi. Ben de Alper'i aradım. Alper de bu aralar çok yoğun. Çünkü taraftarların heyecanla beklediği Muhammed Salah her geçen gün Beşiktaş'a doğru daha çok yaklaşıyor. Öyle değil mi Alper Üstündağ?
2: Aynen öyle sevgili Çağatay. Geri sayım başladı.
0: Sesine duymak ne güzel Alper'cim.
2: Evet, sizlerin de öyle. Herkes özledim. Tabii ki 4 sene boyunca Radyo Gol ailesindeydim. Alper Üstündağ'la Kazan Kaynıyor programıyla. Ama artık Alper Üstündağ'la Kazan Kaynıyor Instagram'da. Alper Üstündağ TV YouTube hesabında. En azından buluşarak görüntümüzle birlikte paylaşıyor olmak da güzel sevgili Çağatay. Herkesi takip etmeye davet ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni transferlerden Ottara resmi törende 11 numaralı formayı giyecekti. Fakat Muhammed Salah'ın gelmesiyle Ottara 20 numaralı formayı giyecek ve 34 yaşındaki Muhammed Salah'la şimdilik anlaşan Başkan Serdal Adalı da menajerlerin istediği payda ortak yolu bulmak için... devamlı görüşüyor. Yani bu işin sonunda herhalde Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek gibi, çünkü 11 numarayı da ona ayırmışlar.
2: Ben şöyle söyleyeyim, Kuattara'nın 20 numara giyeceği garantisi var mı, haberi var mı, çıktı mı?
0: Evet evet, Sözcü gazetesinde yazıyor bugün sevgili Doğan Gündoğdu'nun haberi.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Çağatay, benim aldığım ve dün paylaştığım net bilgi, Muhammed Salah Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyecek.
0: Öyle mi?
2: Ne 11 giyecek ne 10 giyecek. Hatta 11 numaralı forma Liverpool'a özel kalsın, 10 numaralı forman da milli takıma özel kalsın diye de konuşulmuş. 7 numaralı formayı giyecek ve imza törenine de yüksek ihtimalle Serdal Adalı'nın da çok sevdiği, kardeşi gibi sevdiği Beşiktaş'ın efsanelerinden 7 numaranın aslında Feyyaz'dan sonraki ikinci sahibi Ricardo Quaresma da imza töreninde hazır bulunacak Muhammed Salah'ın. Bu bilgiyi dün paylaşmıştım. Hı hı. Yani haklı, 9 sene forma giydi tabii Liverpool'da. 11 numarayı Liverpool'a özel olarak Muhammed Salah giymek istemeyebilir. Saygı duymak lazım. Ama şurada şunu söylüyorum tekrar. 7, 10, 11, 20, 30 hiç fark etmez. Muhammed Salah bir dünya yıldızı. Sadece Beşiktaş'a değil, Türkiye adına da müthiş bir transfer. Türkiye'nin adını duyurması adına da çok müthiş bir transfer. Zaten artık... burada diplomasi mi dersin, bürokrasi mi dersin, nasıl tanımlarsan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mısır'la aradaki köprüde Muhammed Salah'ı iyi niyet elçisi ilan ettiler. Yani bu net bilgi, bu paylaşımlarımda var. İyi niyet elçisi ilan ettiler. Muhammed Salah Türkiye ile Mısır arasındaki köprüde bir kamu spotu çekerek dünyaya da mesaj verecek. Bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten Muhammed Salah transferiyle yatıyor, Muhammed Salah transferiyle kalkıyoruz. Hakikaten herkes heyecanlı. Tabii bu biliyorsun ki bilgiyi verenlerden bir tanesi de benim, arkasında duranlardan da tek benim. Hiçbir medya mensubu Muhammed Salah'ın gelişiyle ilgili bu kadar da aslında dik durmadı. Verdiğim bütün bilgilerin arkasındayım diye de bugün Muhammed Salah videosu paylaştım ki görüntülü olarak da paylaşımda bulunacağım. Hiç kimse merak etmesin. Beni tanıyan de iyi bilir sevgili Çağatay. Beni çok yakından tanırsın. Ben hayatımın hiçbir noktasında PR peşinde olmadım. Hiçbir noktasında yalan haber yapma peşinde olmadım. Hiç kimseyi de kandırmadım.

0: yapmadım. Ben Beşiktaş'ta doğdum. Beşiktaş'ta futbol oynadım. Yıllarca Beşiktaş muhabirliği yaptım. Efsane Başkan'la son röportaja imza attım. Yani Beşiktaş çok ağır bir taş. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş taraftarına çok büyük sevgim ve saygım var. Aynı zamanda medya mensubu olsam da bir Beşiktaşlı olarak da kongre üyesi olarak da Beşiktaş'ı kötüye taşıyacak, terse itecek ve Beşiktaş'a zarar verecek hiçbir şeye imza atmam. Muhammed Salah'ın arkasında durmamdaki sebeplerden bir tanesi de beni tanıyan çok iyi bilir. Ben hiçbir zaman transferleri atlayan biri değilimdir. Ben Ailton transferinde, John Karev transferinde ve Tolga Zengin transferinde çok iddialı konuşmuştum. Herkes gelmeyecek dediğinde ben gelecek demiştim ve geldi. Muhammed Salah transferi için de herkes askıya alındı, yalanlama geldi. Muhammed Salah Arabistan'a gidiyor, Amerika'ya gidiyor dendiğinde bile ben Muhammed Salah'la ilgili bilgi vermeye devam ettim. Muhammed Salah'ın eşi Megi Salah İstanbul'u istiyor dedim. Muhammed Salah'ın evlatları, okul kayıtları Hüseyin Yücel'le görüşülerek yaptırıldı dedim. Yani bunların bütün bilgilerini verdim. Geçtiğimiz sene Bodrum'da biliyorsunuz yazlık almışlardı. İstanbul'da oturacağı eve kadar konuşuldu. Ufak tefek pürüzler dendi, o dendi, bu dendi ama ben şunu söyleyeyim. Asıl burada PR'ı yapan Başkan Serdal Adalı'dır. Gerçekten Serdal Adalı Beşiktaş'a çok büyük bir yıldız kazandıracak. Belki de büyük bir iletişim hatasından dolayı transferin ön plana atılması, öne çıkması Serdal Adalı Başkan'ı rahatsız etti. Biraz oyalanmasının sebep belki de buydu. Aynı zamanda SPK kuralları gereği hafta sonu zaten açıklanamazdı. Menajer ücretiyle ilgili ben zaten bugüne kadar hiçbir şey söylemedim. Yani menajer ücret alacak, almayacak, ne kadar alacak bununla ilgili hiçbir zaman da zaten bir video paylaşmadım. Kendisiyle alakalı ufak tefek pürüzler olabilir. Aynı zamanda da avukata çünkü Muhammed Salah'ın. Ben ön protokol sözleşmesinin imzalandığını belirttiğimde bana çok büyük tepki verdiler. Islak imzalar atıldığında çok iddialı konuşuyorsun dediler. İddialı konuşup konuşmamın meselesi değil. İyi bir gazeteci hiçbir zaman aldığı kaynağı ve istihbaratı belirtmek zorunda değildir. Belirtmez de. Ben istihbaratımı aldım. Ben kaynağımı aldım. Ve paylaşımlarımı yaptım. Bugün itibariyle de artık Muhammed Salah transferi yüksek ihtimalle tamamlandı. Yakın zamanda da zaten ya bugün ya yarın açıklanacak, kapa bildirilecek. Sonrasında da Muhammed Salah zaten Mısır'da lüks bir otelde konaklamaya devam ediyor. Beşiktaş yöneticilerinin kontrolünde alacaklar, getirecekler Muhammed Salah'ı. Yani herkesin içi rahat olsun. Herkes çok gerildi. Sabahlara kadar uyuyamıyorum diye mesajlar atıyorlar. Dualar ediyoruz sabahlara kadar diye mesajlar alıyorum sevgili Çağatay. Hakikaten Beşiktaş'ın gündemi şu anda ne bir santrafor ne bir stoper. Sadece gündem Muhammed Salah.
1: Peki dinleyicilerimizden Yaşar Kut diyor ki Çağatay Hocam selamlar. Alper Hoca'yı da özlemiştik. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın yarın akşam çok etkili oynayıp farklı kazanacağını düşünüyorum. Hoca yeni oyuncular yeni bence bir hava yakalanacaktır. Fenerbahçe ilk maçta zorlandı gibi göründü ama Türk takımları bu zamanlarda çok hazır olmuyor. Çok da beklentiye girmemek gerekir. Alper Hocam katılır mı demiş.
0: Ya tabii ilk başlarda yani sezon başlarken havanın sıcaklığı olsun işte kamp dönemi yorgunluğu olsun öyle kolay olmuyor. Yani Gornik karşısında da Fenerbahçe aslında kötü bir futbol oynamadı ama sonuçta kazanmasını bildi. Yani önemli olan zaten bu tip maçlarda kazanmasını bilmek. 1-0 da olsa bizim olsun dedi Fenerbahçe ama tabii Fenerbahçe'nin daha listesinde eksikler var. Yeni alınan futbolcuların oynayamaması orada devreye girdi ki aynı şeyi Beşiktaş da yaşayacak. Bir iki futbolcu yeni transfer olduğu için kadroda yer alamayacak Midtjylland karşılaşmasında. Şimdi siyah beyazlar tabii şundan çekiniyor. Yani Midtjylland karşısında alınacak kötü bir sonuç. Sonrasında rövanşta elenirse konferans ligine gidecek zaten Beşiktaş. Ama Beşiktaşlı'nın içi rahat olsun. Yani UEFA Avrupa Ligi'nin tabii adı daha başka konferans ligine göre ama sevgili Çağatay. Yani UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan işte 10 milyon euro alıyorsa konferans ligini kazanan da 8,5 milyon euro alıyor. Yani arada aslında kazanç olarak bir fark yok. Sadece kupa değeri olarak bir fark var. Tabii ki Muhammed Salah transferiyle hele hele yüksek ihtimalle Brezilyalı sol stoper Pereira ve Santrafor Vlahovic transferleri de yapılırsa yani bu transferlerden sonra tabii bu futbolcuların da UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olması Beşiktaş adına da daha artı olur. Ben katılıyorum yani dinleyenimize katılıyorum. En başta sıcak havalar ve kamp yorgunlukları diğer takımların da daha formda olması biraz daha takımların gücünü geri çekiyor. Ama ben Midtjylland karşısında dinleyenimiz kadar öyle çok umutlu değilim. Beşiktaş öyle çok iyi futbolla farklı bir sonuç elde edeceğini

0: sanmıyorum. Meşhan çünkü kenara atılacak, basit alınacak bir takım değil sevgili Çağatay.
1: Yunus Bey diyor ki Alper Üstündağ kardeşim hoş geldin. Özlemişiz hakikaten. İşleri güçleri rast gitsin. Salah geliyor bir Galatasaraylı olarak.

0: demiyorum. SPK kuralları gereği hafta sonu bildirilmedi demiyorum. Şunu söylüyorum, hafta sonu verilebilir ama hafta sonu kağıtlarda oynama olmadığı için, yani altından, dolardan, eurodan herkes bilir bunu. Hafta sonu oynama olmadığı için orada büyük bir değer çıkışı olmaz. Beşiktaş yönetimi bunu düşündüğü için hafta içine bıraktı. Ve ben şu bilgiyi vereyim dinleyenimize o zaman, madem bu konuları iyi biliyor. Beşiktaş'ın hisseleri düştü. Beşiktaş'ın hisseleri düştüğü için şimdi hisseler yavaş yavaş alınmaya başlandı düştükten sonra. Yani bu ne demek? Muhammed Salah transferinin açıklanmasından sonra kağıtların da yukarı çıkması demek. O yüzden bu stratejiyi Beşiktaş'ın mutlaka yönetimindeki mali direktörler daha iyi biliyordur. Bundan dolayı hafta sonuyla ilgili kapa bildirim olmuyor. Uygun değil. Yani kapa bildirim olmuyor demeyelim. Yanlış bir ifade, uygun değil hafta sonu paylaşımı.
1: Sevgili Alper Üstünda, yine dinleyicilerimizden Uğur Çalık diyor ki, Çağatay Hocam sorabilir misiniz Alper Bey'e? İngiliz orta saha ve forvet hakkında bir bilgisi var mı? Samet Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Alper Üstündağ'a göre Beşiktaş'a gelmesi gereken forvet golcüsü kim olmalı diye bir soru var.
0: Vallahi orta sahayla alakalı çok net bilgi yok. Yani orta sahayla ilgili çok şey konuşuluyor. Yani konuşulan hani haberler tabii ki olacaktır. Yani Van Dijk de konuşuluyor ona bakarsan. Yani Van Dijk ismi de mesela, Liverpool'un kaptanı Van Dijk Beşiktaş'a geliyor diye konuşuluyor. Yani bir tane gazeteci arkadaşımız attı bunu ortaya. Ondan sonra Van Dijk'ı bekliyor Beşiktaş tarafı. Yani Van Dijk, yani burada Muhammed Salah alındıktan sonra Van Dijk'a da büyük bir bütçe ayrılma ihtimali yok sevgili Çağatay. O yüzden hani burada biraz daha sakin olmalı Beşiktaş taraftarı. Forvet hattıyla ilgili Alvarez'in Atletico Madrid'de kalmasından sonra Charlotte transferi maalesef askıya alındı. Charlotte'u daha çok istiyordu aslında İtalyan hoca. Ama yaş itibariyle de Vlahovic'i de Önder Özen çok istiyor, 26 yaşında. Ama Vlahovic Juventus'tan ayrıldı. Bir bonservis rakamı da yok. Bu Beşiktaş'ı biraz daha itiyor ama tabii ki Sırp golcü, İtalyan hocanın kule golcü istiyorum demesinden sonra ne kadar Vlahovic ismi ön plana gelse de Vlahovic Avrupa'da kalmak istiyor, Avrupa'da oynamak istiyor. Lukaku ile ilgili yine bir bilgi paylaşmıştım ben, hem YouTube'umda hem Instagram'da, Kazan Kaynıyor'da, onu da seninle paylaşayım. Lukaku ile ilgili de şöyle bir durum var. Yani Belçika'nın Amerika karşılaşmasına gidiliyor. Belçika'nın Amerika karşılaşmasında Lukaku ile görüşülüyor. Lukaku ile hatta 6 milyon euroya ve menajeriyle de 3 milyon euroya anlaşılıyor. Fakat Lukaku sağlık kontrolünden geçmem diye ısrar edince bu transferden vazgeçiyor Beşiktaş yönetimi. Yani şu an Lukaku ile ilgili işte ortalıkta haberler dolanıyor, Lukaku Beşiktaş'a gelmek üzere falan. Lukaku ile alakalı defter orada Amerika'da, Dünya Kupası'nda kapadı Beşiktaş yönetimi. Ayrıca yine çok sevdiğim Atakan kardeşim ısrarla Icardi üzerinde duruyor. Fakat Icardi ile ilgili de o bilgiyi de paylaşmıştım. Evet, Mauro Icardi'nin kızlarının velayeti dolayısıyla, yani velayet davası tekrar açılmasın diye başka bir ülkeye gitmek istemiyor. Bu davayı burada tamamlamak istiyor. O yüzden İstanbul'da, yani Türkiye'den Icardi ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe ile görüşülmedi. Beşiktaş'a teklif sunuldu. Ama Beşiktaş'ta İtalyan hoca teşekkür ederek ben kule santrofor istiyorum diyerek Icardi'yi de reddetti. Yani kafaları bulandırmayalım. Çok haber ortaya atılıyor. Herkes bir şeyleri ben bildim deme çabası içerisine giriyor. Yani doğru bilgiyi verip aslında o Beşiktaş'ın efendi duruşuyla beraber, üslupla beraber aslında gazetecilik yapmak daha doğrudur diye düşünüyorum.
1: Satılmış Çınar diyor ki, Çağatay Hocam selamlar. Alper Hocam arayacağım. Beşiktaş Getson Fernandez alsın. Alper Hocam'ın kulüple ilişkisi iyi diye bir mesaj yollamış sana.
0: Doğru. Beşiktaş kulübüyle tabii girişimlerimiz her zaman iyidir. İkili diyaloglarımız iyidir. Getson Fernandez zaten Beşiktaş'tan ayrılırken, Moskova'ya giderken de yani ya gitmek istemedi ama bu takımda da oynayacak bir şey yok. Yani bu takımda yok oluyorum diyerek, veryansın ederek gitmişti aslında Getson Fernandez. Ya bugün Getson Fernandez'le görüşseler, Getson Fernandez zaten Beşiktaş'a gelmek isteyecektir ama yani şöyle bir şey var sevgili Çağatay. Yani kadro derinliği o kadar artmaya başladı ki Beşiktaş'ta son dönemde. Yabancı kuralları da dikkate alınırsa şu anda Beşiktaş'ın en az 1-2 futbolcuyla da bir yollara ayırması gerekiyor. Yüksek ihtimalle de futbolculardan bir tanesi Endidi olacak ama Endidi'nin sakatlanması da şimdi işleri biraz geriye itiyor. Černý, Muhammed Salah'ın gelişinden sonra Trossard da var takımda. Ben bu takımda 11 oynayamayacağım diyerek gitmek istiyor. Yani orada biraz karmaşık durumlar var. Aslında transfer dalgası geçip bir kadro netleşirse, o netlikten sonra mutlaka Önder Özen, Getson Fernandez'i de listeye alacaktır.
1: Sevgili Alper Üstünler, son olarak yurt dışından bir dinleyicimiz var, ona kulak verelim. Hollanda'dan selamlar, ben Hulusi Bey. Size Alper Bey'e bir sorum olacak. Muhammed Salah

0: Tabii ki büyük bir yıldız camianın havasını değiştirir ama bu kadar büyük ücretler verilmişken neden bir miktar daha harcanıp daha genç bir yıldız transfer edilmiyor demiş.
1: Bakın benim şimdi şahsi fikrim, benim kendi fikrimi sorsanız, şimdi vizyon mu genç mi derseniz, ya öncelikli olarak bir kere Beşiktaş'ın ayağa kalkması gerekiyor. Ya Beşiktaş'ın ayağa kalkması adına da dünyanın şu anda konuştuğu dört tane futbolcudan bir tanesi Muhammed Salah. Yani Messi, Ronaldo, Mbappe varsa Muhammed Salah da konuşuyor. Yani bugün Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a gelmesi sadece Beşiktaş adına değil, Türkiye adına da çok büyük bir artı. O yüzden vizyon açısından Beşiktaş'ı ön planda öne taşıyacak olan bir isim Muhammed Salah. Ama dinleyenimize hak veriyorum. Yani şimdi 12 milyon euro oyuncuya ver, işte 6-7 milyon euro menajere ver, bu transfer gelsin böyle 18 milyon lira, 20 milyon lira. Yani bugün 20 yaşında aslında cengaver bir sürü scoutingle konuştuğunda menajerlerinde birçok topçu var. Yani belki 20 milyon euroya iki tane futbolcu alınabilir. Ama iki futbolcuyu alıp evet gelecek adına belki hamle yapabilirsiniz. Ama bir Muhammed Salah vizyonunu asla elde edemezsiniz. Yani şu anda bence Beşiktaş'ta aslında elde edilmesi, o 4-5 senedir Ekim'de Kasım'da havlu atan modelden kurtulup yeniden ben buradayım mesajını vermek için, hatta Serdar Dalı'nın deyişiyle diyor ya, birçok çocuğu Beşiktaş yapacak transferi gerçekleştireceğiz diyor, aslında Muhammed Salah'ın sinyalini de veriyor Serdar Adalı. O yüzden yani bu saatten sonra bu işin dönüşü yok. Evet, evet. Dinleyenimize katılıyorum, belki 20 milyon euroya iki tane futbolcu alınabilirdi ama Muhammed Salah Beşiktaş'a ve Türkiye'ye çok büyük artı katacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek.
0: Sevgili Alper Üstünda, bize de zaman ayırdın. Yorumların için çok teşekkür ediyorum. Sesini en kısa zamanda yine duymak ümidiyle ediyorum. Seni de uğurlamak istiyorum şu anda.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili Çağatay Çıtlak. Benim sen eski dostumsun. Senin için programa bağlandım. Hatta video çekeceğim. Seni bekliyorum bağlanman için. Yani yerin ayrı olduğu için mutlaka bağlanmak istedim. Dinleyenlerimiz de özlemişim. Herkese selam olsun. Sosyal medyadan takibi unutmasınlar lütfen.
0: Tamamdır. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkürler. İşin kolay gelsin.
0: Hoşçakalın. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bu iletişim kanallarından bizlere iletebilirsiniz. Tugay Vidin Kalesi, teşekkürler Instagram'dan takip alanlar. Hemen cep telefonundan bakalım gelen mesajlara. Erhan Polat, hocam iyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Mecit, Alper Üstün'de selam varmış. Çağatay hocam çok teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Ramazan Keserci, uzun bir yorum ama bakalım. Çağatay hocam, yapılan transferleri ve kamuoyundaki akışa bakılırsa Beşiktaş şu anda en ön safta gitmekte. Fenerbahçe elindeki yabancı futbolcular eğer elinden çıkarmazsa, ki bunu çıkartmak çok zor olacak, maddi olarak da çok zorlanacak bir şey, işi zor. Galatasaray'da geçen seneki kadroyu korumayı sağladı. Üzerine birkaç takviye yapıyor ama geçen sene biz bunu da fark ettik ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşünde ligde çok büyük yaralar alıyor. Görünüş onu gösteriyor ki Beşiktaş bu sezon sanki ipi önde göğüsleyecek gibi geliyor yorumu yapmış. Evet, değerli spor yazarı arkadaşlarımız var hatta bekleyen, sırasını bekleyen. Çünkü hepsine ben söylediğim gibi bir saat öncesinden hazırlıklarımı yapıyorum. Saatlerimizi değerli spor yazarı arkadaşlarımızla, spor yorumcusu arkadaşlarımızla saati belirledikten sonra onları arayabiliyorum. Ama tabii saatlerde bazen böyle esnemeler olabiliyor, canlı yayına bağlanabiliyoruz, son dakika girebiliyoruz, bunlar da mesleğimizin içinde olan şeyler deyip bir yandan da sevgili Hüseyin Özkök'ü arayacağım ama o kadar çok Hüseyin var ki hatta şöyle yapalım, ben Erhan Alveroğlu'nu Şok Gazetesi'nden sevgili Erhan'ı canlı yayına alayım. Erhan Alveroğlu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Çağatay Hocam.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyiz, hamdolsun, şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz Erhan'cığım. Sesini de duyduk. Çok teşekkürler. Sen de dün akşam basın toplantısında çok güzel soru sordun. Seni de yeri gelmişken tebrik etmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
0: Dün akşamki maçla ilgili görüş ve düşüncelerini alabilir miyim Erhan Alveroğlu?
2: Dün akşam aslında 8 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Aziz Yıldırım ilk kez 8 yıl sonra Şükrü Saracoğlu Stadı'nda maç izledi. Çoban İstadı'nda diyelim. Fenerbahçe'nin maçını izledi. Ve onun izlediği ilk maçta Fenerbahçe 1-0 kazandı. %70'e yakın, hatta üzerinde toplu oynama istatistiği vardı. Ama bir türlü gol gelmedi. Evet, Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı. Ama Vedat Muriç sakat, oynayamadı. Talisca oynadı. O da yerini kaybetti. Çok güzel bir frikik gol attı. Ama Semedo 0'a indiğinde sol taraftan Kerem penaltı noktasına pas çıkarmaya çalıştığında maalesef Talisca hep ceza yayında şut opsiyonu arıyordu. Bunun eksikliğini hissetti Fenerbahçe ve gol atmakta zorlandı. Bu tür turlarda 1-0 Çağatay Hocam çok tehlikeli bir skor. Nitekim pek yayınlanmadı ama basın toplantılarını takip edenler mutlaka duymuştur. Yine aynı şekilde ben Gornik Zabrze hocasına şöyle bir soru yönelttim. Polonya basınının işte Türklerin hezimetleri meşhurdur demişti. Bu da Fenerbahçe taraftarını gerçekten motive etti. Başka bir Fenerbahçe taraftarı vardı dün. Ve takım da bu motivasyonla çok daha iyi oynadı. Turu şansınızı değerlendirir misiniz dedim. O da dedi ki evet, çok iyi bir atmosfer vardı ama unutmayın bu maçın ikincisi var. Bizim takımımız da, bizim taraftarımız da inanılmaz ateşli ki o takımın, Zabze takımının taraftarını şöyle bir YouTube'dan yazarsanız çok net göreceksiniz. Çok ateşli bir tribün sizi bekliyor demişti. 1-0 tehlikeli bir skor Çağatay Hocam. Hı-hı. Fenerbahçe gibi henüz gelişmeye başlayacak, daha tam kadrosunu tamamlamamış gelişecek takım içinde tehlikeli bir deplasman. Ama her şeyden önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyorsa işte Gornik olsun, en güçlüsü mesela Lyon, Lyon olsun, bu tür takımları çok rahatlıkla eleyip o Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması gerekiyor. Çünkü taraftarın 15 yıla yakın olan bir hasreti var. Hı hı. Belli bir sürede Türkiye Futbol Federasyonu'nun zorbalığıyla gitmemişti. Yasaklanmıştı Fenerbahçe'nin gitmesi. Haksızlığı ortaya çıktı ama neticede gidemedi. Daha sonrasında Fenerbahçe'nin ikincilikleri oldu ama bir türlü elemeleri geçemedi. İşte bu sefer en uygun kura ve en uygun kadroyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çalışacak. Maçla ilgili yine birkaç anekdot söyleyebilirim. Dün Bartu gerçekten çok etkili bir oyun oynadı. Ona da bir evvelki sene haksızlık yapıldı bence, çünkü yollandı oyuncu. Ama bunu söylediğimizde de şöyle bir karşılık geliyor. Ya Fenerbahçe işte Asensio, Kante, Gendouzi varken Bartu'nun ne işi var Fenerbahçe'ye diyorlar ama işte gördünüz, Ake dün oyuna girdi. Oynadı, ilk 11'deydi ve Ake sakatlandı çıktı. Yani mutlaka bir yedeği olması gerekiyor. Adil'i mesela beğenmiyor Fenerbahçe taraftarı. Aynı şekilde Abdülkerim'i de beğenmiyordu. Abdülkerim 4 senedir Galatasaray savunmasını domine ediyor. Bazı şeyler açık olmalı Fenerbahçeliler. Fred konusuna gelince İsmail Hoca'ya sorduğum soru aslında yabancı kontenjanı ile ilgiliydi biraz. Fred'in ana planda olup olmadığını sordum, kısaca öyle söyleyeyim. Hoca Fred'i tutacağını söyledi. Çünkü kamuoyunda Fred'e Flamengo'dan, Botafogo'dan ilgi var. Oyuncunun gitmesi gündemde. Hatta Fenerbahçe, yani öyle bir durum var ki hani kulislerle konuşulan, Fenerbahçe'de Fred'i İsmail Kartal tutuyor ama Fenerbahçe'nin transfer komitesi ve başkan Fred yerine daha güçlü, güne daha uygun bir oyuncu alınmak isteniyor. Çünkü Fred Rodriguez, İsmail Kartal ilk döneminde çok iyi bir performans göstermişti. Ama o zaman Fred'in yaşı, Fred'in kapasitesi, Fred'in verebildikleri bambaşka boyuttaydı. O Fred'in şu anda 2 sene yaşlandığını da kabul etmek lazım. Orada işte o sorunun cevabı bizimle kalacak oldu. Ama tabii bu cevaplar değişmeyecek değil. Mesela bir evvelki gün maç öncesi basın toplantısında hoca dedi ki Greenwood ve Ake'yi Avrupa kadrosuna yazacağız. Ama hazır değiller dedi. Ake'yi kombi oynadı. Buradan yola çıkarsak Fred için hala bir şeyler değişebilir. Açıkçası ben ikinci öne, yani bir sonraki artık Sturmgraz diyebiliriz. Fenerbahçe ilerse Sturmgraz'da oynayacak. O turdan sonra bence artık gidenlerin, çok daha hızlı gidecek oyuncuların kararı verilecek. Çünkü Fenerbahçe'de 23 tane yabancı oyuncu var Çağatay Hocam. Hı hı. Bu ona inmek zorunda. Ben bu ona inecek kadroda Talisca'nın da çok yer bulabileceğini düşünmüyorum. Dün bir gol atsa da, bir tuştu direkten dönse de bir kafa vuruşu, ben yine de Talisca'nın şu anda Fenerbahçe'nin o akan oyununu karşılayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hani Talisca gibi bir oyuncuyu o yabancı kuralında olan bir oyuncuyu yedekte bekleteyim demek de çok mantıklı gelmiyor bana. Öyle olacağını sanmıyorum. Onunla da yolların ayrılacağı görüşündeyim. Hı-hı. Ama futbol bu. Her şey olabilir.
0: Adnan Bey ve Numan Bey'in

0: Mesajı var, diyor ki Çağatay Hocam, Erhan Bey'e sorabilir misiniz? Jirasi ve Rashford transferleri ile ilgili bir gelişme var mı demiş Erhan Alveroğlu.
1: Şimdi Jirasi transferi Fenerbahçe'nin belki de bir ay evveldir bitirdiği bir transfer. Oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Oyuncunun bir tarih vardı. O tarihe kadar 40 milyon euroya serbest kalma maddesi vardı. O tarih geçtiği için artık o madde aktif değil. Yani eskiden kapısını çaldığınızda Dortmund 40 istiyordu. Bugün çaldığınızda ben 30 veriyorum diyebilirsiniz. Bu beklendi açıkçası. Ama diğer taraftan İsmail Kartal'ın da Oli Watkins isteği var. Hoca Oli Watkins'i transfer edip Fenerbahçe hücumunda bir başka oyun oynayabilme ihtimalini de kullanmak istiyor. Hani deniyor ya 2-3-5, 3-5-2 bazen 4-3-3 oynayabilirim. İşte başka opsiyonlar, sıkışan oyunlara başka opsiyonlar içinde Watkins'i istiyor hoca. Tabii Watkins transferi de artık oyuncu Dünya Kupası'ndan döndü. Kulübüne bir yani iletişime geçildi. Kulübü 35 milyon eurodan aşağı inmek istemiyor. Fenerbahçe 25 milyon euro gibi bir teklif var. Bu noktada şimdi İbre tekrar Jirasi'ye döndü. Hani çok büyük ihtimalle büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe'nin forveti Jirasi olacak. Ama hala bekletilmesinin sebebi daha iyi bir şey alabilir miyiz diye. Çünkü İsmail Kartal Watkins istiyor. Diğer taraftan diğer sorulan isim kimdir? Rashford'da. Rashford'la ilgili Fenerbahçe Greenwood konusunda Manchester United kulübüyle ilgilileriyle temas kurduğunda Greenwood'un şartlarını Rashford'un şartlarını ve durumunu sordular. Şimdi o soruşturma esnasında şöyle bir cevap verildi Fenerbahçe. Rashford 19,5 milyon euro maaş alıyor. Bonusları da var. Hepsi birlikte 19,5 yapıyor. Bu 19,5 milyon euroluk maaşı ödemeyi taahhüt ederseniz biz sizden kiralama bedeli istemeyiz diyor. Bir benzer şekilde John Duran gibi düşünün. Onda da böyleydi. Bununla ilgili Fenerbahçe düşünmek için süre istiyor. O süre hala devam ediyor. Bu arada Rashford'da Avrupa'da bu maaşı verebilecek takım yok. Barcelona tutmadı. Geri yolladı. Manchester oynatmak istemiyor. Başka ilgili kulüpler var ama onlar da diyor ki atıyorum onu verelim, onu siz verin gibi yaklaşıyorlar. Fenerbahçe bence bu turdan sonra artık gidenleri de biraz netleştirip elden çıkartıp Rashford işine girebilir. Bir diğer isim ise Andre. Brezilyalı oyuncuyu da Fenerbahçe o artı 4 kralının içine eklemek istiyor. Olur da Archie Brown'u Chelsea ve Manchester United ilgisi var. Oraya verebilirse bu oyuncuyu ekleyebilir. İşte Rashford ihtimali biraz da Manchester United'ın Fenerbahçe'nin Rashford'a ilgisini bildiğinden ve kendi takımlarına sol bek istediklerinden Archie Brown'la Rashford konusunda bir iletişim olabilir. Fenerbahçe ve Manchester United arasında. Oradan bir şey çıkabilir ama Jirasi tamam bence Fenerbahçe'nin forveti olacak diyorum. Rashford için ise biraz daha süreye ihtiyaç var. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım o 4 Eylül'de bitecek 4 günlük Türkiye'ye açık dünyaya kapalı transfer penceresinde mutlaka bir oyuncu daha getirir diyorum. Ama forvet şimdi gelir o Rashford transferi gibi fırsat transferleri o 4 güne kalır orasını bilemeyeceğim.
0: Sevgili Erhan, şimdi eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu var. Ben de zaman zaman bağlanıyorum. Onun bir sorusu var. Hocam iyi yayınlar, çok güzel yayın oluyor. Keyifle dinliyorum Erhan Bey'le sizi demiş. İsmail Hoca için bir iki şey söylemek istedim. Kendisine yönetim tarafından bir uyarı gelmediği takdirde Fenerbahçe'yi büyük krizler bekliyor. Çünkü hocanın ciddi bir iletişim problemi var. Fenerbahçe'nin ve taraftarın bu kadar travmaları varken bunları daha sezon başında camiayı hissettirmek büyük bir sorun bence demiş. Bu teknik direktörün işine karışmak değil, aksine gerçek bir yönetim refleksi olacaktır demiş.
1: Doğru. Şimdi dün de bunu gördük. Bir evvelki yani maç önü basın toplantısında da gördük. İsmail Kartal biraz bu noktada şey yapıyor. Birazcık bu noktada sıkıntı yaşatıyor. İsmail Kartal'la sıkıntı yaşatıyor. Şeyleri bildiği halde Çağatay Hocam, geçmişte yaşananları bildiği halde aynı sistemle devam ediyor. Yani bu konuda üzerine bir şeyler ekleyememiş sanki. Ya da henüz çok sıcak, biraz süre geçtikten sonra olacak. Mesela yine Yusuf Akçiçek'i ben oynattım. Ondan sonra Mourinho'da oynattı. 22,5 milyon euro kazandırdım kulübe dedi. Bunu neden dedi? Eleştirel bir soru oldu. Avrupa kupalarında başarılı değilsiniz sorusuna. Çok dolu bir cevap verdi. O sene en çok puan toplayan takım bizdik.

0: Evet, o sene en çok puan toplayan yarı finalde yani takım Fenerbahçe'ydi. Ama oradaki eleştiri İsmail Kartal'a şuydu: sen lig maçını düşünerek Olympiakos deplasmanında Fred'i çıkartınca, yani oyuncu değişikliklerini yapınca Fenerbahçe 3-2 kaybetti. Eleştiri buydu ama hoca çok dolu cevap vermesine rağmen yine Yusuf Akçiçek'i ben oynattım dedim. Evet. Bu bir hataydı. Ya da döndü, bu sefer Asensio konusunda net bir şekilde Asensio yarın ilk 11'de olmayacak dedik. Böyle bir gözlerini kıstı, patron benim dedi. Ama bakıyorsunuz aynı toplantıda Ake hazır değil dedi, Semedo hazır değil dedi. Ake ve Semedo ilk 11'de çıktı. Yani bazı şeyleri hani nasıl ki Semedo ile konuşuyor.
1: Gerekiyor değil mi?
0: Tabii Semedo ile konuşmuş. Semedo ben hazırım demiş. Forma vermiş. Asensio da hemen bir post attı Instagram'a. Hazırız yarına dedi. O zaman onu da oynatman gerekiyor. Yani bu iletişimi biraz daha profesyonelleştirmesi gerekiyor İsmail Kartal'ın. Evet. Dün basın toplantısı özellikle notlarla çıktı. İlk başta konuşmasında notlarla ilerledi. Fakat sorulara geçildiğinde, spontane geliştiğinde yine biraz böyle takıldığı anlar oldu. Özellikle yabancı kuralı konusunda değişebilir. Niye değişmesin? Belki değişir gibi söylemleri oldu. Bence bunlar bilgiye dayanmıyordu. Çünkü bir bilgiye dayanıp dayanmadığı da soruldu. Fikir beyan ettiğini aslında ima etti İsmail Kartal. Bu iletişim konusunda Aytek Bey çok doğru söylüyor. Mutlaka bir destek almasan ki Türkiye'deki çok önemli iletişimcilerden olan Mustafa Sapmaz var şu anda Fenerbahçe'nin kurumsal iletişim direktörü olarak. Mutlaka o Mustafa abinin de bir eli değecektir. O konuda bir toparlama olacaktır ama şu an için evet eskisi gibi devam ediyor. Bu da olumlu değil. Ha, bu arada oyun da eskisi gibi devam ediyor. İsmail Kartal futbolu dedim ya 8 yıllardan sonra Yıldırım geldi, tribünler coştu, galibiyet geldi. İsmail Kartal gelince de %70'lik toplu oynama istatistiği oldu. Çok ciddi şutlar oldu. 2 tane direkten dönen top oldu. Gol eksikti. O da olacaktır. Sakatlar dönünce, yeni transfer gelince. Ama iletişim konusunda acil düzeltilmesi gereken bir husus var yani.
1: Sevgili Eren, seni daha fazla da yormadan bir dinleyicimiz var. Onun da sorusuyla devam edeceğim. Daha sonra da sana teşekkür edeceğim. Bora Bey diyor ki Mert Günük oldukça iyiydi. Birinci kaleci olabilir mi? Acaba Erhan Bey'e sorabilir misin hocam demiş.
0: Ya şimdi şöyle, Fenerbahçe gibi Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Kupalarında oynayacak takımların 3 kulvarda yaklaşık hani ihtimal dahilinde 70 maça çıkabilecek takımların 3 kaleci olması gerekiyor. Bu 3 kaleciden de hani Mert Günok ve Tarık Erçetin, bir de yanına genç bir Tarık Çetin ve yanına genç bir oyuncuyla götürürüz derseniz büyük hata yaparsınız. Hı hı. Bunu geçmişte yaşadı Fenerbahçe. Oraya mutlaka Ederson'un ikna edilip takımda tutulması gerekiyor. Diyelim ki Ederson gitti. Az Bey bir görüşme gerçekleştirecek Ederson'la. Dün nitekim kadrodaydı. Oyuncu aslında ayrılmayı düşünmüyor. Ederson da kalırsa Ederson, Mert ve Tarık olarak idare edeceklerdi. Ama Ederson giderse Fenerbahçe bu sefer kaleci opsiyonlarını da değerlendirmeye başlayacak. İşte o zaman Ederson'un gitmesi belki Fenerbahçe'yi bir belki transferiyle yabancı konusunda bir sayı rahatlatabilir. Öyle bir girişim olabilir ama ben kendim bakış açımdan Ederson'un kalacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani görüntü o yönde. Ama Mert, Tarık yeterli olur derlerse yok, hayır, ben yeterli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Mert, Tarık dediğinizde üçüncü kaleciye İrfan Can Eğribat olacak. Ki onun da geçen sene yaşattıklarını bir evvelki sene anımsayın. Fenerbahçeliler başta böyle bir ılımlı yaklaşıyor ama sonra hatırladıklarında olmuyor. Bakın mesela Fred dün çok iyiydi. Bence mükemmel top oynadı. Ama maçın 80 küsürüncü dakikasında Greenwood'a bir pas attı, taca çıktık top. Anımsayabildiniz mi bilmiyorum. Çok çok ciddi bir tepki oldu tribünden. Bu Fred'in ligdeki maçlarda ya da sezon içindeki durumlarında artarak devam edecek bir şey. Artık biraz da aslında şu var. Fenerbahçe taraftarı oyuncuların yüzlerinden biraz sıkılmış durumda. Yeni oyuncular istiyorlar ama tabii burada da hepsini yollayıp yeni alamazsınız. Bazı güncellemeler yapıp bazılarına veda edip bazı yeni oyuncular da almak lazım. Kaleci konusunda ben Ederson'un daha önünde bir kaleci transfer edebileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, Şok Gazetesi'nden çok çok teşekkür ediyoruz bağlandığın için ve değerli görüşlerin için.
0: Rica ederim, her zaman siz de için müsaitimdir Çağatay Hocam. Sağ olun,
1: görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakal. Erhan'a da teşekkür ettik. 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde tabii maşallah yağmış, yağmış, yağmış da yağmış yani. Çok teşekkürler. Buradan bir yandan başlamam gerekiyor. Çağatay Hocam, bence Galatasaray Can Uzun'u alıp Icardi'den boşalan yabancı boşluğuyla Brahim Diaz'ı alacak demiş Erhan Polat. Ramazan Keserci abi, ne kadar kibar adamsın, yazdım bütün uzun yorumları. Bazen ben utanıyorum ama sıkılmadan canlı yayında okuyorsun. Hakikaten kral adamsın demiş. Estağfurullah, çok teşekkürler. Beşiktaş'la ilgili bombaları kaçırdım herhalde demiş Uğur Bey. Evet, Muhammed Salah'la ilgili konuları da konuştuk. Hiç vakit kaybetmeden, evet, buradan da bir yandan bakalım. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Ümit Yavuz'a çok teşekkürler. Erdem İslamoğlu'na çok teşekkürler. Tugay Bey'e çok teşekkürler. Yakup Bey'e çok teşekkürler. Hiç vakit kaybetmeden artık programın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz ama tabii söz verdiğimiz spor yazarı, spor yorumcusu, değerli gazeteci dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ki onlardan bir tanesi de A-Spor yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök. Şu anda bir yandan da onu cep telefonundan arıyorum. Eğer müsaitse ki sevgili Hüseyin Özkök. Müsaitsiniz değil mi Hüseyin abicim?
2: Evet evet.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı?
2: İyi valla, yolunda, ne olsun işte. Finale gittim, geldim. Artık Dünya Kupası'nı da bitirdik.
1: Evet.
2: Başladı derken Dünya Kupası da geride kaldı.
1: Sabah da izledim sizi. Çok da güzel yorumlar yaptınız. Hatta bununla ilgili bir makale de hazırlayacağım demiştiniz.
2: Evet, yani, hazırlayacağım.
1: Yani Dünya Kupası'nın dışında yaşananlar, sevgili Hüseyin Özkök, yani içeride olanların önüne geçti diyebilir miyiz? Yani 3 ülkede yapılması, Balogun olayı, yani işte hakemlerin yani ülkeye alınmaması.
2: Bunca yıldan beri Dünya Kupası takip ediyorum. Yani hatırlamaya başladım. 1974 Dünya Kupası. O zamandan bu yana futbol dışında bu kadar çok olayın konuşulduğu bir Dünya Kupası hatırlamıyorum. Yani futbolun önüne geçen çok fazla olay oldu. Dolayısıyla o bağlamda hakikaten skandallarla dolu, değişik saçma uygulamalarla dolu bir Dünya Kupası oldu bu Dünya Kupası. Bunda da tabii ki işte Infantino'nun Amerikan başkanıyla olan ilişkilerinden kaynaklanan durumlar ortaya çıktı. Ve Dünya Kupası'nı adeta Amerikanlaştırdı FIFA. Ama yapacak bir şey yok yani, nereden başlasam bilmiyorum yani. Hakemin ülkeye sokulmamasından tut da İranlı taraftarların girmesinin yasak olması, Haitililerin girmesinin, Somalilerin girmesinin yasak olması, diğer yandan İran milli takımının sadece maç günleri Amerika'ya girebilip tekrar Meksika'ya dönmesi falan, yani say bitmiyor. Çok acayip bir Dünya Kupası oldu. Hatta Avrupa Taraftarlar Birliği Football Supporter Europe'da bir açıklama yayınladı dün. Futbol taraftarı için çok kötü bir Dünya Kupası'ydı. Futbol taraftarını dezavantaja uğratacak çok fazla olay yaşandı. İşte bilet fiyatlarından tut, ulaşım fiyatları, otel fiyatları, ülkeye giremeyen taraftarlar falan, yani onlar da bayağı ağır bir eleştiri yapmışlar Infantino'ya. Ama oldu bunların hepsi. Şimdi tabii ki bunun bir muhasebesinin çıkması gerekiyor. Hala eleştiriler yoğun şekilde sürüyor FIFA'ya ve Infantino'ya. Şimdi 64 takıma çıkartma şeyi de daha şimdiden
1: evet,
2: başladı.
1: Evet, onu soracaktım sevgili Hüseyin Özkök.
2: Dolayısıyla ben de işte bütün bu olan biteni yazmayı planlıyorum hani. Bakalım.
1: Şimdi tabii turnuvanın
2: iyi şeyler de olmadı değil tabii.
1: Evet sevgili Hüseyin abi, turnuvanın 100. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 2030 organizasyonu için 3 kıtada ve 6 ülkenin ev sahipliğinde yapılacak bir organizasyondan bahsediyoruz. İşte 100. yıl onuruna ilk 3 maç Güney Amerika topraklarında, işte diğer karşılaşmalar da İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynanacakmış. Yani UEFA'nın organize edeceği, evet, 2030 Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerinde FIFA de Şampiyonlar Ligi formatına geçilecek ve güçlü ülkeler zayıf, evet, ülkelerle, evet, karşılaşmayacak. En güçlü 36 ülke birincilikte, 18 ülke ise ikincilikte üçer grupta, evet, mücadele edecek. Aynısını okudum, Hürriyet gazetesinin haberi, Efkan Bucak yazmış.
2: Evet evet, öyle bir zaten UEFA açıklamıştı bunu.

0: Euro 2028 elemeleri yine her zamanki formatında oynanacak ama 2030 Dünya Kupası elemeleri bu senin şimdi bahsettiğin şekilde elemeleri organize edilecek. Burada da bu Şampiyonlar Ligi, işte Avrupa Ligi ve diğer şeylerin Konferans Ligi'nin hani bu yeni lig aşaması formatının başarıya ulaşmasından kaynaklanan bir şey bu. Öyle bir şey yapacaklar, organizasyon yapacaklar. Hani bunun daha böyle adil olacağı ve daha cazip hale geleceği söyleniyor. Bakalım, göreceğiz onu. Daha çok zaman var ona. Ama 2030 Dünya Kupası'nın 6 ülkede yapılacak olması uzun zamandan beri belli zaten de. Bunu da Infantino 2034 Dünya Kupası'nı Suudi Arabistan'a altın tepside sunmak için yaptı zaten. Bir anda işte Dünya Kupası'nın 100. yılı nedeniyle işte ilk Dünya Kupası da Uruguay'da olmuş. O yüzden Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da birer maç. Ondan sonra da İspanya, Portekiz ve Fas'ta Dünya Kupası'nın kalan kısmı oynanacak şeklinde bir organizasyon olacağı söylendi. Ancak daha bu 2026 Dünya Kupası başlamadan bir süre önce Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL FIFA'ya 64 takıma çıkartılması için Dünya Kupası'nın baskı yapmaya başladı. CONMEBOL'ün esas amacı hani sadece 3 maçta kalmamak ve 64 takımlı bir Dünya Kupası'nın kendilerinde, yani kendi kıtalarında daha fazla maç oynanmasını sağlamak amacıyla yapıldığı çok net. Bunu da söylüyorlar zaten. Bu arada CONMEBOL ile UEFA bir de işbirliği yapıyorlar ki UEFA kökten karşı bu 64 takıma. Yani orada ayrı düştüler. Hatta işte UEFA ile CONMEBOL'ün Londra'da bir ortak ofisleri var. İşte Finalissima denen bir organizasyon yapıyorlar. Gerçi bu sene hani savaş nedeniyle yapılamadı ama Copa America şampiyonu ile UEFA Euro şampiyonu karşılaşıyorlar. Dolayısıyla burada ayrı düşüyorlar. Bu 64 takım olayı bakalım daha biraz su kaldırır diye düşünüyorum. Ama bu tartışmaları çok fazla olacak. Yani düşünebiliyor musun? 3 kıta, Afrika, Avrupa, Güney Amerika, arada bir okyanus, bir de Akdeniz var. Yani o şekilde bir düşün.
1: Bakalım Infantino aynı anda aynı maçta yer alabilecek mi acaba bu sefer?
0: Şimdi 2027'de FIFA başkanlık seçimleri var.
1: Evet, orada şunu söyleyebilir miyim? Yani özellikle de hani içimde kaldı. Şimdi senin anlattıklarını da dinledim sevgili Hüseyin Özkök. Yani burada birazcık da federasyon başkanlarını bağladığın zaman başkanlığı da kazanmış olmuyor musun bir yandan?
0: Şimdi 212 FIFA'ya üye ülke var. Bunlardan 55'i UEFA'ya ait. Şimdi yani 212'den 55 çıkardığın zaman geriye bayağı yüklü bir rakam kalıyor. Dolayısıyla Infantino işte özellikle 157. küçük federasyonların mensubu olduğu CONCACAF, CAF Afrika ve biraz da Asya, onların federasyonlarına havuçlar vererek, onların ülkelerinde işte yatırımlar yaparak, onlara federasyonlara para vererek kendine oy topluyor. Avrupa'da tabii ki bu şey yapmıyor. Avrupa sonuçta hani zengin bir kıta. Bu tip şeylere tamah etmiyor Avrupa.
1: Yani CONMEBOL'a mı çalışıyorlar?
0: Yok, CONMEBOL'da 10 ülke var. O bir şey değil. Esas yani CONCACAF, yani Orta Kuzey Amerika ve Karayipler, Afrika'daki 50'den fazla ülke federasyonu, işte Asya'da birçok federasyon var. Dolayısıyla onların oylarına toparladığı zaman UEFA ne kadar karşı çıkarsa çıksın Infantino kazanıyor seçimi. Şimdi 2027'de de yeniden başkan adayı olacak. Onun karşısına UEFA çalışma yapıyormuş aday çıkarmak için. Hani Çeferin mi olsun aday, yoksa hani Nasser El Helaifi Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı mı olsun veyahut da işte Polonya Futbol Federasyonu Başkanı aday olabilir diye düşünülmüş falan, ama yani Infantino'nun karşısında aday olmak kolay değil. Çünkü dediğim gibi bu federasyonları, bütün dünyadaki federasyonları büyük oranda kendisine bağlıyor. Şimdi onlara da bir 64 takım havucu sunacak, diyecek ki beni yeniden seçersiniz. 64 takıma çıkaracağım diyecek. 64 takıma çıkardılar da daha fazla orta ve küçük ölçekli takım Dünya Kupası'na katılma şansına sahip olacak. Zaten onun savı da o. Bakın diyor, bu Dünya Kupası'nda diyor ne kadar küçük takımlar başarılı oldu diyor. Zevk kattılar turnuvaya diyor. Daha fazla onların gelişimi için diyor bu küçük ve orta ölçekli takımların daha fazla katılması lazım diyor Dünya Kupası'na. Dolayısıyla onları o şekilde kandıracak.
1: Yani Atlantik'i geçmen gerekiyor Hüseyin abi.
0: Evet evet. Nasıl bir organizasyon? Herhalde Amerika kıtasından katılacak takımlar grup maçlarını orada oynayacaklar. Hı-hı. Avrupa kıtası ve Asya'dan gelenler işte İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynayacak. O şekilde bir Dünya Kupası eğer 64 takıma çıkarsa organize edilir diye düşünüyorum. Tabii daha çok zaman var. Önümüzde şimdi bizim bir Euro 2028 var. Ona odaklanmamız lazım. Hem ülke olarak hem milli takım olarak. Dolayısıyla şimdilik bu FIFA olayları bir kenara yavaştan bırakmak lazım ama tabii ki zaman zaman tartışılmaya devam edecek. Bu da kesin tartışma hiç bitmeyecek yani.
1: Sevgili Hüseyin Özkök, tabii bu durumda en çok Dünya Kupası'ndan faydalanan, önümde rakamlar var. En çok kazanan ünlüler Shakira $20 milyon, Justin Bieber $16 milyon, Timothy $16 milyon, Kim Kardashian $11 milyon ve Madonna da $5.3 milyon kazanmış.
0: Ya normal bu tip
1: organizasyonlarda
0: bu tip büyük yıldızları kullandığınız zaman çok büyük milyon dolar seviyesinde paralar ödüyorsunuz. Normal yani FIFA'nın ama şimdi bu Dünya Kupası'ndan elde ettiği gelirler bütçesi falan $10 milyar aştı. Dolayısıyla hani bunlar çok küçük rakamlar kalıyor o sanatçılara ödenenler. Ben hani böyle bu paralar nasıl paralar diye demiyorum çünkü bu sanatçıların paraları bu şekilde dünya çapındaki evet. Sanatçıların normal yani yadırgamıyorum. Hani devre arası şovu işte çok tartışıldı. Gerçi siz Türkiye'de seyredemediniz ama ben final maçında olduğum için seyrettim.
1: Sen çok şanslısın sevgili
0: yanlış şekilde. Evet. Başka televizyonlarda yayınladı da bir tek Türkiye'de yayınlanmadı.
1: Onun sebebi nedir?
0: Vallahi bilmiyorum, TRT'den bir açıklama gelmedi.
1: Ben çünkü baktım bir açıklama yapılmadı. Belki sen biliyorsundur diye sonra yani duydum.
0: TRT Spor Servisi'nin bir kararı olduğunu ben düşünmüyorum tabii ki. Mutlaka TRT'nin üst yönetiminden alınan bir karardır bu. Ama nedenini açıklamadılar. Bilmiyorum, inşallah bir gün açıklarlar yani neden olduğunu.
1: Aspol yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Şahatay. Sana iyi yayınlar.
1: Görüşmek
0: kolay
1: üzere.
0: Gelsin.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hüseyin Özkök'ü de yolcu ettikten sonra dinleyicilerimizden hemen bakayım. Serkan Yüksek Beşiktaşlıymış. Oğlu Aybars çok da mutlu olmuş Salah haberi için. Onu benim için lütfen gözlerinden öpün. Ona da kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Evet, bize ayrılan sürenin de sonuna gelmişiz, hatta aşmışız bile. Bugün birazcık geç başladık Vincenzo Italiano'nun basın açıklamasının hemen ardından ama telafi ettik yine 6-7 tane Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok takip edilen spor yazarlarıyla birlikte Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programını Radyo Gol'de tamamladık. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 22 Temmuz bugün, günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Doğan Öncel ben. Hepinize

keyifli, bol kazançlı, güler yüzlü insanlarla karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün nasip etsin Rabbim. Tabii biraz gerçeklerle artık yüzleşmeye başladığımız bir dönem içerisine de girdik. Kendi ipliğimizle kendi kuyumuza inme, kendi kazdığımız kuyuya düşme falan gibi benzetmelerin yapılabileceği aslında gerçeklerle karşı karşıyayız. Gornik Zabrze'ye nefes aldırmadı Fenerbahçe. Tek kişilik bir gösteri vardı sahada. Ama beklentiler biraz karşılıksız kaldı gibi gözüküyor. Yani böyle bir takıma en azından 2 tane 3 tane atacaksın. İkinci maçı hiç olmazsa stressiz tamamlayacaksın. Hazırlık aşamalarında da ne bileyim ona göre hazırlanacaksın. Belki bir yükleme, belki bir kondisyon, teknik taktik analizler falanlar filanlar işte öyle gerçekler yani. Ama tabii şeyi düşünüyor. 11 üzerinden yorum yapılınca İrfan Can Kahveci'nin çabalamaları, bir şey yapmaya çalışma isteği, Bartu'nun aslında herkesten daha hazır gözüküyor olması, ardından Semedo, Şikrinyar, Ake, Levent, Osterwolde arasında o değişimli savunmanın böyle bir takım karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini tam olarak kestirememe, ama işte biraz Kadıköy cehennemi havası dediğimiz konunun güzelliği, aslında özlenen bir tablonun orada vücut bulmuş hali, bunlar aslında keyifli tarafları. Yine de bir olsun bizim olsun diyebileceğim bir skor. 17 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne hasret olan bir Fenerbahçe'den bahsettiğimiz zaman öyle veya böyle bir de olsun bizim olsun, 3 olsun, 2 atalım, İşte ne bileyim bir yiyelim, işte iki yiyelim, üç atalım gibi böyle hesaplamalar da mutlaka yapılacaktır. Şimdi Temmuz ayının sonuna doğru bir yolculuk içerisindeyiz. 22'si olmuş ayın ve yaz mevsiminin sıcak ve nemli akşamlarında öyle hani maç oynamak çok kolay değil aslında oyuncular için. Biz gene perşembeden perşembeye bir halı saha yapıyoruz ama orada da hani böyle bazen dediğin anlar oluyor yani abi çok sakat be işte bu yaşta halı saha falan. Biraz böyle tabii şeyde bilinçsizce düğünlerde şuursuzca koşturan çocuklar gibi değiliz yani, hani nereye yönü belli değil, en öndeki nereye gidiyorsa arkadaki de oraya gidiyor deyip eskiden oynadığımız çocukluk yıllarındaki okullardaki o teneffüste ya da mahalle aralarında işte sokak futbolunda değil konu. Burada biraz daha bilinçli, iki pas yapabilme, hafif ter atabilme, biraz geriye dönerken kendini zorlama, işte öyle kontrollü bir şekilde ama bu. Abanmama, işte şut çekerken, penaltıyı ne bileyim böyle değişik değişik ters mi kullansak, ne bileyim başka bir şey mi yapsak falan gibi hani böyle triplere girdiğimiz, keyif almaya çalıştığımız aslında halı saha maçları gibi. Orada bile hissediyorsun yani Temmuz ayının bu yaz mevsiminin sıcak ve nemli akşamlarında maç oynamak kolay değil. O yüzden sezon başında tam ritmini bulamadan Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için engelleri sabırla aşmak gerekiyor. Bunun için de iyi bir motivasyon bence her şeyin önünde geliyor. Buna teknik, taktik, oyun, dizilim, kadro, mühendisliği falan hepsini koyabilirsin ama burada motivasyon dediğimiz konu çok kıymetli gibi düşünüyorum ben. Ne kadar istiyor oyuncular? Kendilerini gösterebilmek, tekrar ispat edebilmek, hem taraftarına karşı, hem camiaya karşı, hem medyaya karşı, böyle şeyler çok kıymetli onlar için. Nasıl başlarsan öyle devam eder, kültürü de eklenebilir arkasına. O yüzden tabii Polonya ekibi Gornik biraz şey gibi yani kompakt bir yapısını bozmadan ani atak kollayarak maça başlama çabaları falan vardı yani. Ya o yüzden takımın mesela Fenerbahçe hemen golü bulmak isteyen bir oyun anlayışıyla başlaması o taraftar karşısında çok doğal zaten yani. Hani bunu biraz Fenerbahçe üzerinden konuştuğumuzda birazdan bakayım müsait mi değil mi? Yarın zaten detaylarıyla konuşuruz ama

0: Ben de bu arada Ali Naci ile de şey yapıyorum, haberleşiyoruz, orada da onu konuşuyoruz. Belki saat başında bağlarız ya da dün zaten bir kayıt yaptılar Dici Futbol'da, bütün detayları, ayrıntıları aktardılar Galatasaray ile ilgili. Orada neler söylemiş ona da bakacağım ama dün tabii biraz Fenerbahçe özelinden giderken ben de iki kelam etmek istiyorum. Ben de bağlanacağım. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Dün maçtaydım ya da ekran başında seyrettim. Sosyal medya üzerinde aradım, taradım, bulamadım. Çok dondu, etti. Bildiğim kadarıyla TV100 sadece YouTube kanalından da vermedi. İnternet üzerinden izlemek çok zordu. Sadece televizyondan izlenebilme gibi bir şey. Onun için tabii ki reklam ve TV100'ün biraz daha sporun içinde olduğunu hissettirme çabası anlaşılabilir. Bunu kabul ediyorum. Ama günümüz Türkiye'si ve dünyasında hani sosyal medya üzerinden bir YouTube kanalından veya internet ortamından, televizyon olmadan cep telefonundan da maç seyredebilmek için illa kaçak yollara başvurmamak gerektiğini de, bu yolun kapatabilmek için öyle bir şey yapılabilir. Yani TV100 neden bir YouTube kanalından ekstra bir reklam anlaşması yaparak orada da olursa, oradan da bir şey olursa gibi bir şeyler yapmadı bilmiyorum. Belki hazırlıksız yakalandı ama bundan sonraki Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı ve geçerse turnuvayı, eleme maçları Şampiyonlar Ligi'ne kadar ki olan serüveni galiba TV100'de geçecek. Onu söyleyeyim. Ve bugün de aynı zamanda şimdi Avrupa mesaisi ve heyecanından bahsederken tabii bir taraftan da Başakşehir maçı var. Bugün start verecek Konferans Ligi'ndeki mücadelesine. Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ikinci ön eleme turu ilk maçında konuk edecek. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlıyor. TRT1'den naklen yayınlanacak. Nuri Şahin'in öğrencileri ilk maçı kazanıp 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynanacak rövanş öncesinde bir avantaj elde etme çabası içerisinde. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Tabii fil dişi sahilli sol bek Christopher Operi kart cezası nedeniyle forma giyemiyor bu mücadelede. Yeni transfer Vişça yalnız bu arada. Emin Bayram, Karbovnik ve bonservisi alınan Şomurodov'la bir oyuncu daha bir fotoğraf vermiş. Onu tanıyamadım. Ama hazırlıklarımız tam anlamıyla yapıldı. Moral motivasyonumuz yerinde. Ve bu maçı kazanmak için, taraftarımızı mutlu etmek, sezona güzel başlamak için elimizden geleni yapacağız diyor. Bunlar güzel bir şey. Berkan Kutlu Galatasaray'dan ayrılıp Kocaeli Spor'la anlaşan bir oyuncu. 28 yaşındaki orta sahanın 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı bilgisi paylaşıldı. Berkan daha önce Konya Spor'la görüşmüş ancak mali şartlarda bir anlaşma sağlanamadı bilgisi gelmişti. Bazen böyle Anadolu'dan Berk çok güzel şeyler yapıyor, bağlantılar da yapıyor zaten. Hem Anadolu kulüplerinin yöneticileri ve başkanlarıyla transfer harekatı ve menajerlerle de görüşmeleri var Berk'in. Sağ olsun, o konuda hakkını ödemek lazım. Güzel işler yapıyor. O söylemişti Konya Spor'la daha önce bir görüşme sağladığını. Ben de Selçuk İnan vallahi Berkan'a biraz daha yakın diye yorum yapıyordum. Berkan Kutlu da Kocaeli'ye doğru bir yol almış. O yüzden onu da tebrik etmek lazım ama 0212 273 10 telefon numaram. Aynı zamanda WhatsApp hattından da bu numaradan düşünceleri, görüşleri, önerileri, akla gelenleri paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne yazıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Dünkü maçla ilgili olarak konuşmak istiyorum diyebilir ya da takımınızın transfer harekatı ile ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Telefon hattımızı da açtık. Mesajlarla devam edelim. Hüseyin, hoş gelmezsen hayırlı yayınlar, tüm konuklarına selam olsun Doğan abi, Allah işini gücünü aşk getirsin deyip devam etmiş. Geçerken uğramış. Selam, iyi yayınlar İstanbul'dan Sait. Abi Fenerbahçe bizi hasta etti. Sağ sol sağ sol pas yapıyorlar. Hala top Fener'in ayağına gelince diyorum 10 dakika gitti çöp oldu. Hep defans top yapıyor, geçmiş olsun, bize böyle futbol olmaz ki abi deyip bir eleştirisel yaklaşım olmuş. Merhaba abi, yer olursa gelebilirim. Öyle güzel anlattın ki canım çekti bir anda demiş. Halı sahayı mı? Vallahi o kadar çok isteyen var ki. Ben de yazsana kadroya be. He? Ben de mi oynasam? Ne zamandı? 2 senedir bak, belki 3 sene oldu daha oynamadım hiç diye. Öyle çok insan var. Umarım Fenerbahçe bizi Şampiyonlar Ligi'nde yalnız bırakmaz diye bir mesaj almışız. Demedi demeyin. Ben bunu geçen sene de söyledim. Şikrinyar ağır, hem de çok ağır bir stoper. Tek müdahalelik topçu. Hele ki İsmail Kartal'ın bu önde baskı futbolunda patlayacak, arkaya çok adam kaçıracak diye düşünüyorum yorumunu yapmış. Bir başka dinleyicimiz de bunları aktarmış durumda ama bir de ben kendi ağzımdan anlatmak istiyorum diyen bir 89-99 var gördüğüm kadarıyla telefon attığında. 89-99 günaydın.
1: Günaydın Doğan Bey, iyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz, buyursunlar.
1: Hoş bulduk. Ben Galatasaray taraftarıyım da Doğan Bey. Ya bu yöneticilere ne oldu acaba, hiç transfer yok, bir şey yok. Para yok herhalde, para bitti, Osimhen'i harcadılar parayı. Transfer bekliyoruz Doğan Bey. Hani o yüzden bağlamıştım ya da.
0: Arayayım ben o, birazdan haber vereyim size. Ben görüşeceğim, merak etme. Merak etme, ben de uyuşurum.
1: Sizin radyonunuzda, bir dakika Doğan Bey, sizin radyonunuzda Yakup Çınar var, Ali Naci Küçük var. Bunlar hani taraftarı biraz gazlıyor ya, artık yönetimden şey mi alıyorlar, ne yapıyorlar ben anlamadım.
0: Ben şuna inanıyorum bak, Ali Naci de arkadaşım, Yakup da canım ciğerim kardeşim. Oğuz Altay da
1: kesin. Ya Doğan Bey, toz kondurmuyorlar.
0: Bence
1: ya.
0: Neden biliyor musun?
1: Transfer yok, transfer.
0: Bence neden biliyor musun? Bak, yönetimi zorda bırakmamak ya da teknik adamla olan ilişkilerden kaynaklı olarak onlar da aslında Fenerbahçe bunları yaparken, Beşiktaş böyle hamleler yaparken bizim de bir şey yapmamız gerekiyor diye düşünen taraftara bir ara bulucu olmaları gerekiyor. Hak veriyorum ama Galatasaray gerçekten yavaş kaldı, ağır kaldı. Sona kalan dona kalır ya da yine bir fırsat transferi, bir de Galatasaray şansı diye bir şey var. Sen bir Galatasaray olarak ya, bunu kabul et. Yani Osimhen gibi bir ismi krizde bir fırsat olarak sen buldun.
1: Bir maddi sıkıntı olma konusu olmayabilir, hani olabilir şu anda Galatasaray'da.
0: Her kulüpte olabilir yani. Ama diyorsun ki bu kadar borç varken Beşiktaş bunları yapabiliyorsa, ben Bankalar Birliği'nden çıkmışken, Fenerbahçe çıkmışken Beşiktaş bunu yapıp da Fenerbahçe hala da transfer yapabiliyorsa biz niye yapamıyoruz diye sormak
1: ama
0: çok doğru.
1: Ama Fenerbahçe'de şimdi
0: doğru.
1: Aziz Yıldırım diye bir şey var orada şimdi.
0: Faktör var diyorsun.
1: Şey koyalım. Aziz Yıldırım diye başkan var.
0: Niye sende de 4 yıl?
1: Yaşındayım.
0: 4 yıldır
1: ben
0: var.
1: Ben 35 yaşındayım. Galatasaraylıyım ama ben bundan işte 10 sene önce, 15 sene önce Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu hatırlıyorum. O zaman inan ben Galatasaraylıyım. Kadıköy'e giderken çekiyordum yani.
0: Mesela ben sana şey diyeyim. Lemina'yla 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. Haberin var mı diyeyim ben sana. Sen diyeceksin ki abi ne Lemina'sı? Lemina zaten bizde. Ben yeni bir şeyler istiyorum diyeceksin değil mi?
1: Evet, yeni bir şey. Abi hani ya şöyle söyleyeyim ben sana. O golcü adını bile söyleyemiyorum. Yani abi ne bileyim ya. Biz abi... Bizi alıştırdılar Osimhen'e.
0: Bize
1: hani,
0: kolay isim
1: tamam,
0: ya.
1: Hani, anlatabiliyor muyum? Bizi alıştırdılar. Yok Şampiyonlar Ligi'nde bu sene Yerifler oynayacağız. Çerifler oynayacağız. Nerede abi? Hani nerede? Kimle oynayacaksın? Barış Alper mesela, ben sana söyleyeyim abi. İyi değil yani. Durum iyi değil. Onun yerine bir tane kanat lazım bize acilen.
0: Peki. O zaman mutlaka yöneticiler de dinliyorlar zaten. Ondan sonra senin bu görüşlerine karşılık düşüncelerini paylaşacak olan insanlar da var.
1: Özellikle Yakup Çınar dinlesin. Toz kondurmuyor abi. Hani bir de böyle konuşuyor ya. Ne diyorsun abi? Hani böyle konuşuyor ya, ben de diyorum. Abi çok konuşuyorsun abi ama ortada icraat yok. Yakup Çınar beyefendi.
0: Peki.
1: Ne bileyim.
0: Ona da söyleyeyim. Teşekkür ettim. Sağ olun. Kolay gelsin size de. Sıradaki dinleyicimiz kimmiş? 47-17. Sana da günaydın.
2: Doğan abi günaydın. Hoş. Ayhan Kılıç İstanbul'dan. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim Ayhan'ım. Sen nasılsın?
2: İşte İstanbul trafiğinde abi. Cevizli Bağ'dan Bayrampaşa'ya doğru gitmeye çalışıyorum.
0: Güzel trafik var. Güzel. Orada olmazsa sıkıntı var zaten.
2: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Allah'tan abi klimayı icat ettiler de bu yaz sıcağında. İşte bir onun rahatlığı var yoksa. Allah Doğan abi. Nasıl söyleyeyim? Fenerbahçe'de dün maçı izledim. Gerçi beklentilerimin doğrultusunda bir maç oldu. Böyle bir oyunu bekliyordum. Ben başka bir konuyu deneyeceğim abi. Fenerbahçe şimdi şey diyeceksin bana ama Mourinho'da da karizma vardı. İşte aura vardı ama işte veya işte

0: o yaşlı olan var diyorsun, Arabistan'a gitti.
1: Aragones.
0: Evet. Jesus. Onda da vardı ama şimdi İsmail Hoca'da ben birçok eksik görüyorum. Bir kere akıcı konuşamıyor.
1: Abi adamın konuşmasını falan niye sürekli olarak dert ediyorsunuz ya? Adam edebiyat öğretmeni değil ve sunum yapan biri değil ki, adam teknik direktör ya. Adamın konuşması konuşmaması bizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Ben bana kızdım şu an sana Ayhan.
0: Lan abi hadi konuşmaya geçtim.
1: Abi adam giyinemiyor. Beyaz boğazlı kaza var. Adam iki lafı bir araya getiremiyor. Adam oynatıyor abi top. Yani adam seçilmiş edilmiş öyle veya böyle. Bir şekilde gelmiş yani, bu konuşması konuşmaması, bunlar ne kadar gereksiz işlere böyle kafa takıyoruz, yoruyoruz biz ya.
0: Yani Doğan abi bu aslında bu dediklerim ligin ilerleyen sürece daha iyi ortaya çıkacak. Ben şu kanaattayım. Evet, Aziz Yıldırım yönetebileceği bir hocaya getirdi ama bu kesit videoları izliyorum. Fenerbahçe'nin antrenman videolarını da izliyorum kesit. Yani ben ilerleyen süreçte Fenerbahçe'nin ufak bir sallantı da, İsmail Hoca'nın sallantısında Kayt Hoca'nın hoca hani başa geleceğine büyük ihtimal veriyorum. Çünkü antrenmandaki Kayt'ın sorumluluk alışı, futbolcularla olan diyaloglarını görüyorum videolarda. Ben bu kanaatteyim. Bence de Aziz Yıldırım zaten şey yaptı, yani bunları düşünerek yaptı. Ben bir İsmail Hoca'yla başlayayım. Bu süreci atlatayım sorunsuz. Ondan sonra bir ilerlesin, duruma göre bakacak. Eğer İsmail Hoca öyle başarılı olursa, bak İsmail Hoca'yı ben getirdim, 4 sene 4. sefer benimle oldu diyecek. Olamazsa da zaten kayıtta devam edecek diye düşünüyorum.
1: Ayhan, hepsinin cevabı var, merak etme. Herkes biliyor onu mesela, anladın mı? Herkes onu biliyor. Yani ben şimdi dün akşam düşündüm, evet. Abi bunları çözdüm gibi bağlama. O yüzden söylüyorum konuyu. Herkes bunları biliyor, tamam. Zaten. Herkesin cebinde cevapları var. Mesela ben bilmiyorum neden böyle oldu, vallahi biz de anlamadık diyeni görmedim zaten. Anladın mı? Mutlaka evet. Böyle olmasının sebebi bizden kaynaklanmadı ki. Hakemler böyleydi, federasyon böyleydi, İsmail Hoca'yı siz dediniz getirin diye ben de getirdim, ben ne yapayım falan diyecek. Ya da ne bileyim, son evet. Bir şansını başkan değerlendirecek Aziz Bey. Bundan sonrası için olmadı, teşekkür ederim her şey için diyecek. Şapkasının önüne koyacak, gidecek belki, bilmiyorum. Yani bunları yaşayacağız, göreceğiz. Abi. Ama... Evet. Çok erken, yani dereyi görmeden paçalar sıvanıp hani öyle gezmenin de bir anlamı yok. Ya biraz bir sabır, bir ligin 3 haftasına bir bakalım. İstikrara, başlangıca, kadroya neler olacak, neler bitecek. Tabii ki hasret. Mesela Galatasaray taraftarı haklı. Yani diyor ki bir isim ver bana diyor yani. Beni bana bir tane öyle bir isimle anlaş ki beni diyor en azından diyor bir sustur, ya da rakiplerime karşı baba... Hadi bu senede 27'yi de kutlayalım. Eyvallah dedik bana diyor mesela, haklı olarak.
0: Evet, evet abi. Ama bir yandan da abi Dursun Başkan'a bir hak vermek gerekiyor. Çünkü niye? Galatasaray şampiyon oldu. Diğer Fenerbahçe Beşiktaş oranla yani lige daha çok yani lige başlayacak ve ön öleme oynamayacak. Birazcık daha sanki o tölere edilebilir. Bir daha bir 4 yıllık bir süreç var. Yani evet, başarılı transferler de yaptı Galatasaray yönetimi ama genel itibariyle iyi isimler getirdi. Yani çok da yükleniyoruz başkana, yönetime. Yani göreceksiniz ilerleyen 1-2 yıllık süreçte çok böyle ön planda tutacak isimler de gelecek. Galatasaray bunu en azından bir tane yapacak ortasaya düşünüyorum. Bu kadar abi, Doğan abi. Sesini duydum abi, teşekkür ederim.
1: Canımsın. Eyvallah, sana da sevgiler, saygılar, kolaylıklar diliyorum, sana da eksik olma.
0: Sağ olasın abi, saygılar, teşekkürler.
1: Saygılar bizden kardeşim. Ayhan'la da bağlantımızı kurduk. 94-34, sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. Ayhan çık aradan. Tamam, teşekkür ettim. Kimi bağlıyormuşuz? 17.07'ymiş, pardon.
2: Merhaba Doğan Bey, sesinizin hastasıyız. Beşiktaş'ı seviyoruz.
1: Eksik olmayın. Ya ben bir şey öğrendim bugün Beşiktaşlıyım deyince, isim neydi bu arada?
2: Ben Beşiktaşlı değilim bu arada ama Beşiktaş'ı seviyoruz.
1: Ha, Beşiktaş'ı seviyoruz dedin. Ha, peki. Peki.
2: Evet, Burak benim adım. Evet, sizi yine dinliyoruz. Buyurun.
1: Ben şöyle bir şey duydum dün. Başkan Serdar Adalı'nın bu Salah transferiyle ilgili olarak yapmış olduğu girişimler, yakalanan hava, aynı zamanda Salah'ın Türkiye'ye gelecek olmasının reklamsal olarak bakış açılarından sonra olayın içerisine yok artık falan diyebileceğimiz bir isim daha girdi. Kim girmiş olabilir transfer harekatına? Bu aralar birkaç kişi...

0: kaç kişiyi çözdüğü, oyuncu bazında bakmayalım. Salah'ı Türkiye'ye getirebilmek için kim devreye girmiş olabilir Türkiye'den?
1: Rami Koç.
0: Hemen aklına o geliyor değil mi Beşiktaş'ta çünkü?

0: kilo.
1: Çok.
0: Şimdi siz konuşuyorsunuz ya sürekli, arkadaşlarımız arıyor Ayhan Bey falan, sürekli böyle bir konu, bir şey anlatacağım ben. Sizi dinlerken sürekli böyle kafada ping ping ping başka şeyler açılıyor. Fakat dün bilmiyorum, sesim de gitti biraz, nasıl geliyor şu an bilmiyorum.
1: Güzel
0: ama
1: geliyor, güzel. Tam tribünün sesi geliyor.
0: Stat'taydım ben. Bir de yerimi değiştirdim. Maraton üstte bu rakip taraftarın olduğu tarafa gittim. Orada da polislerimize saldırınca gaza geldim, sanki bir şey yapabilecekmişim gibi. Fakat Polaklara acayip ayar oldum, onu söyleyeyim buradan. Beni dinliyorlarsa. Şimdi şey, yani maçın içerisinde şöyle bir durum var abi. Kapalı kutu bir takım, biliyorsun İsmail Hocam, bunu sen söyledin. Hı hı. Fakat Türkiye'de de zaten oynanan futbol, yani Anadolu takımlarında bu olacak. Yani açık futbol kimse oynamayacak Fenerbahçe'ye. Abi bunu çözümü şu, yani Christoph Daum'u mu izlemediniz abi, yani bilmiyor musunuz ya, adam kornerleri çalıştırdı, duran topları çalıştırdı. Bak,
2: kesinlikle, kesinlikle.
0: Duran toptan çat diye koydu. Efendim?
2: Kesinlikle öyle. Duran top abi. Kapalı defanslara karşı.
0: Evet, yani
2: ya şut çekeceksin.
0: Kornerden ben gol bekliyorum abi. Kornerden gol yok. Yani bu kadar mı kötü kullanılır korner ya? Yani futbolun içerisindeki bütün doneleri kullanman lazım. Penaltısı, korneri, neyi varsa. Abi biz bunu aşamıyoruz yıllardır. Yani tamam, İsmail Hoca bile futbolun içinden gelen adam. Seviyoruz, güveniyoruz ama yani hocam, yani sen bunlara da artık, yani bu adamları da bu saatten sonra çalıştıracak halin yok. Hepsini yıldız getirdik. Ama en azından antrenmanlarda bunu vurgula ki kafalarına sok. İyi orta yapsınlar, gol atalım. Orta açacaksın, kim vuracak? Talişka vurdu işte direklerden döndü. Ne oldu bu oldu, ama bunu çoğaltmak lazım. Onun dışında taraftar konusunda da az önceki arkadaşımla da, ya çok erken her şeye böyle demoralize oluyoruz. Yani yapacak bir şey yok işte. Ortada bir futbol oynandı. 1-0 bitti. Ben de 3-0 bitmesini bekliyordum ama olmadı. Ne yapacağız? Destekleyeceğiz, devam edeceğiz. Bu arada bütün takımlarında bir arada böyle bir düzgün bir şey olsun ya. Eski 80'lere 90'lara dönelim abi. Çok kötüyüz ya.
2: Kesinlikle. Yani ben senden Kasım'da ayrılmayayım. Ben Kasım'da ayrılmayayım. Sen sonuna kadar devam et. Trabzon renk katsın. Yani öbür taraftan sürpriz bir Anadolu takımı çıksın bu sene. Göztepe ne yaptı abi öyle? Neler yapıyor öyle diyelim mesela. Antep'in zaman zaman, Sivas'ın zaman zaman yaptı.
0: Sözünü valla kestim. İşin ama kötü tarafı şu ya. Biz hep böyle bir niyetleniyoruz. Beşiktaş sala alıyor. Trabzon iyi oluyor. Fatih Tekke bizi zorluyor. Galatasaray da şimdi yarın öbür gün bir tane 10 numara patlatır. Lan hep bu Fener şampiyon olacak sırada, böyle işler olur ya. Beşiktaş biraz dursaydı iyiydi. Salah falan.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bak, birçok takım 12 senedir duruyor zaten. Sen onu bir düşündün mü acaba? 12 senedir 12.
0: Evet evet, bizim bazı birkaç sezonda beceriksizliğimiz oldu. Bazılarında da destekleri aldılar, biliyoruz onları.
2: Ya o yüzden bazen yapılan yorumları seviyorum.
0: Şampiyon olmuş.
2: Şeyi seviyorum mesela. Hataların büyüktür yapıdan. Sözünü çok sevdim ben Tahir Kum'un. Kendi içindeki hataları hallettiğin zaman abi sorun yok. Bir gün bilmiyorum tribünden tanışıklığınız var mı? Serkan Pilavoğlu gelmek istiyor. Benim de çok sevdiğim kadim dostumdur. O yüzden Fenerbahçelilerin de yakından tanıdığı, tribünlerden de çok tanımış simalardan bir tanesi. Zaman zaman başkanların yanındaki yakınlığıyla da biliniyor. Ay, oncu mu olmuş, buncu mu olmuş falan da denilebiliyor ama her şeyi konuşabileceğimiz. Ben biraz Fenerbahçe tribünlerinin içindeki problemin nasıl giderilebileceğini merak ettiğim için o bana dedi bir gün geleyim mi programa, dedi. Dedim seve seve gel. Yani seninle de aslında bunu konuşmak isterim. Yani sen de tribün çocuğusun. O yüzden o ismi biliyorsun. Sıkıntının sebebini de biliyorsun belki. Anladın mı? Belki liderlerin, yöneticilerle, yöneticilerin belli derneklerle ilişkilerinin sıkıntılarını çok iyi biliyorsun. Bunun giderilmesi için neler yapılması gerektiğini mi bilmiyorsunuz? Mesela onu çok merak ediyorum ben de.
0: Abi şu var, yani aslında takım böyle bir şey var, kırılma anı var. Orayı bir kırabilse aslında taraftar fişek gibi bekliyor. Yani ateşlenecek. Bu baktığın şeyde de var. Yani empati yapmak gerekirse Beşiktaş'ta da var. Bir de birçok olaylar yaşandığı için kırılganlıklar da sadece dış etkenlerden de oldu. Yani sadece içimizde, tamam haklısın, çözmemiz gereken şeyler vardır ama yani dış etkenler de buna dahil. Şimdi adam bir yorum yapıyor sosyal medyada. Diyorsun ki ya bu Fenerbahçe'nin olamaz abi yani. Hani altına yorum yapıyor.

0: Tabii.
1: Yani diyorsun ki ya yeni neslin kafasında farklılık var ki ben oğlumla gittim dün maça, o da benimle beraberdi. Ya bu adam da 16 yaşında. Yani ya bir algıda bir sıkıntı var ya da bu hale getiriliyoruz. Şimdi bu hale getirilmek istemiyorsan 80'ler 90'lar kuşağından adamları alacaksın o zaman. Oralara yerleştireceksin. Onlara taraftarlık ne gösterecekler abi?
2: Bence tamamen taraftar olayının ruh kısmının bir kale arkasına, diğer ekonomik kısmında stadın diğer yerlerine yayılması taraftarıyım artık.
1: Bence de abi, şimdi ben kale arkasında da uzun süre kaldım. Okul açık tarafındaydım. Genç Fenerliler var yukarıda. Alt kısımda ruh blokta ben kenar köşedeyim, ceza yemeyeyim diye. Hı hı. Mesela maçı izliyoruz veya işte ne bileyim o sene diyorlar ki işte yani beraber olalım, bağırın falan filan, işte yani sesini yükseltiyorsun, yanındaki adam diyor ki bu kadar bağıracaksan çık yukarıya diyor. Şimdi bu adamı ben sen de evine git evden izle desem olay çıkacak, kavga dönüşe gidecek. Yani böyle adamlarla uğraşıyoruz tabii, tabii. İçinde açıkçası. Ben tabii ki fanatizmin noktasında fanatik olmayalım ama sonuç itibariyle bir şey yapacaksak hep beraber yapacağız. Orada herkesin hataları da olabilir, küfür de olabilir, her şey olabilir. Bunları sineye çekeceğiz. Eskisi gibi bir arada olup bir lider maçları kazanarak o kırılma anını da aldıktan sonra bakın o stat ne oluyor göreceksiniz yani.
2: İstediğin kadar Greenwood'un da, istediğin kadar Aken de, Talişkan da, ne bileyim Muriç'in de olsun, sana büyük takımlara karşı oynadığın maçlarda %70 rakibin kapanacak. O yüzden yapman gereken dün hem kornerlerde hem Talişka gibi serbest vuruşlarda, yani duran toplarda ne kadar etkili olman gerektiğini söylediğim ve hatırlattığın için teşekkür ediyorum sana. İsmail Hoca'ya da buradan da
1: dönsün konu.
2: Eyvallah, sağ olasın. Görüşmek üzere, eksik olma. Sana da 83-70, sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. Dün Kadıköy'de fark kaçtı ama tek kişilik bir gösteriyle Talişka istenileni verdi diyebiliriz. Duyabiliyor musunuz 83-70?
3: Duyuyorum abi, merhabalar.
2: Hoş geldin, günaydın sana da.
3: Hoş bulduk abi. Vallahi abi 3 yıldır falan seni dinliyorum. Yani takip ediyorum daha doğrusu.
2: Sesin...
3: 4-5 aydır da sabah saat 4.30'dan itibaren tekrarlar olsun şey olsun radyoyu takip ediyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz. Ama şöyle bir konuya değineceğim. Dünkü maçı baz alarak konuşmuyorum kesinlikle. Fakat son 10 yılda Jorge Jesus haricinde Fenerbahçe'nin oyununun hiç ileriye gittiğini düşünmüyorum. Yani oyunun ileriye gittiğini değil, değiştiğini düşünmüyorum. Yan pas, defans arası pas, yan pas defans arası pas, forvetimiz olsun olmasın yan top orta gol aramaya çalışıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Anlamıyorum, hocalar değişiyor, oyuncular değişiyor, sistem değişiyor ama mentalite hiç değişmiyor. Yani umarım artık dikine oynayabiliriz, kanatları daha farklı kullanabiliriz. Açıkçası yani şu anki oyuncu kalitesiyle, şu anki kadroyla, yanlış hatırlamıyorsam tenisini hatırlayamıyorum ama Pierre Webber, Sov, Kayt dönemindeki gibi oynayabiliriz diye düşünüyorum. Daha
2: bana da öyle geliyor. Sen sadece şunu söylemek istiyorum, katılır mısın? Asensio ve Greenwood olduğu sürece onu zorlayabilecek insanların sadece antrenmanlarda zorlayabileceğini ve kulübede oturacaklarını düşünüyorum. Yani İrfan Can Kahveci niyeti iyi ama maalesef etkili bir ilaç değil. Bir muadil gibi duruyor, anladın mı? Normalde bir ağrı kesici vardır, sana iyi geliyordur ama arkadaşın der ki bir de şunu dene, dersin ki abi o iyi gelmiyor, ben denedim onu daha önce dersin. İrfan Can Kahveci öyle bir ilaç. Veya diğer taraftan İsmail Hoca'nın gelişiyle ben Fred'den bugün çok farklı bir şey bekliyordum. Aa, Fred geri dönecek diye düşünüyordum ama mesela hiç ummadığım bir insan da öldü. Bartu diye bir oyuncu var mesela. Bu takımdaki en iyi yerden bir tanesiydi dün.
3: Evet abi, evet. Dün yani ben de kendi arkadaş çevremde konuşurken, yani bu o oyuncuyu kötülemek için, Bartu'yu kötülemek için değil, söylemek istediğim şuydu o aslında. Dedim ki yani takımda şu an en iyi oynayan oyuncu Bartu'ydu. Ya yani bu iyi mi kötü mü anlam veremiyorum. İrfan konusunda da şöyle katılıyorum abi sana. İrfan konusunda kesinlikle katılıyorum ama diğer Türk oyuncularımızdan da katılıyorum. Türk oyuncuların oynama garantisinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın da biraz Türk oyuncuları kayırdığını düşünüyorum açıkçası. Bizde şöyle çok iyi kadro yok bence. Çok iyi yedek kadromuz var bizim. Hamile oyuncumuz olduğunu düşünmüyorum ama nasıl diyeyim? Sizin dediğiniz gibi Asensio'yu zorlayabilecek bir oyuncu yok. Asensio'yu aratmayacak da bir oyuncumuz yok. Yani şöyle Asensio gittiğinde yerini doldurabilecek hiçbir oyuncumuz yok bizim. Yani 5 tane transfer yapıyoruz. Hala bakıyoruz sol kanadımız eksik diyoruz. Orta sahada diyoruz 8 tane orta sahamız var ama hala bence tam anlamıyla bir 8 numaramız yok. Yani 8 numaradan kastım şu abi. Bizim orta sahalarımızın hepsi bence birbirine benziyor. İkredin İsmail Kartal'la prime sezonunu yaşadığı sezon var, hatırlıyor musun abi?
0: Tabii.
3: Alıyordu topu, götürüyordu ileriye, sonra servis yapıyordu yanlara, işte forvete, topu ayağına alıp gidiyordu yani. Şu anda bence dün oynadığı bölgeyle alakalı. Bence onun 10 numara olduğunu düşünmüyorum. Daha çok 8-8.5 gibi olduğunu düşünüyorum. Bir de yanındakinin
2: yani
3: bence...
2: Yani tabii bir de Asensio'suzluk var yani. Yani o geldikten sonra çok şey değişecek gibi gözüküyor. Yani nasıl Osimhen'li...
3: Nasıl abi anlamadım.
2: Asensio'suzluk var diyorum yani. Yani onun geldiğinde her şeyin daha farklı olacağını kabul ediyorsun. Yani şu an servis otobüsü dolu ama şoförü yok gibi, anladın mı? Öyle bir adam yani Asensio.
3: Abi öyle ama sadece bunu işte Asensio'yla olabileceğini düşünmüyorum. Geçen sene Asensio belki de kariyeri boyunca oynadığı en iyi maç, en iyi dönemlerden birini geçirdi. Çok iyi bir dönem geçirdi bence. Kötü oynadığı maç sayısı bir elin beş parmağını geçmez. Ama sonuç olarak forvetin ya da kanatların senin çok iyi olmadığı sürece kapanan savunmaya karşı sadece Asensio'yla bir şey yapamıyorsun. Bu sefer gidiyorsun Kasımpaşa sana gelip ilk puanını, ilk 3 puanını alabiliyor. Ne bileyim işte şey Karagümrük.
2: Kasımpaşa gelip 2 maçta
3: senden 4 puan alabiliyor. Yani biz sonrasında çıkıyoruz diyoruz ki Galatasaray kollanıyor. İşte hakemler çok kötü yönetiyor. Hayır efendim. Hakemler çok kötü falan yönetmiyor. Hakemlerimiz evet iyi olmayabilir ama sen Kasımpaşa maçını kazanacaksın. Karagümrük maçını kazanacaksın. Sen gidip de bence 15 milyon 20 milyon bonservisi etmeyecek bir oyuncuya ya da 3 milyon 4 milyon kazanmayan 300 bin euro kazanan oyuncuya sen 3 milyon 4 milyon verip o oyuncuya bence ağır yüklemeyeceksin. Yani ben oyuncuyu suçlamıyorum. Yani Sidiki Şerif'ten bahsediyorum. Bir de yanına Kerem'i ekliyorum.
2: Ben Kerem'e şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kerem Cengiz Ünder olma yolunda ilerliyor desem katılır mısın?
3: Kesinlikle katılıyorum abi. Kesinlikle katılıyorum. Yani ve bu sene daha demin bir yorum okudum X'te. Dedi ki Kerem'in ıslıklandığı bir sezon var Galatasaray'da dedi. Dünkü Kerem'in oyunu o sezonki oyununa benziyor dedi. Çok gol atabilir, asist de yapabilir ama taraftar hiçbir zaman bu futbolunu beğenmeyecek böyle devam ederse. Abi yok yok yani adamın bence kapasitesi bu kadar. Evet Pavlidis de çok iyi oynadı. Belki Vedat'la da tutabilir ama senin alıp götürecek kapalı savunmayı açacak oyuncuya ihtiyacın var. Evet Greenwood mu öyle bir oyuncu? Asensio dikine oynayan bir oyuncu. Ama Kerem olduğu sürece senin o tarafı da kullanman gerekiyor. Sürekli sağ taraftan gelemezsin. Sürekli sağ bekten işleyemezsin. Bizim hala stoper aldık biz. Ake mükemmel bir oyuncu. Dünya çapında bir oyuncu. Ama bakıyorsun sakatlanma ihtimali var. Sakatlık geçmişi güçlü. Osterwolde'ye güvenemiyorsun. Dün adamı 2 yıldır 3 yıldır stoper oynatıp sol beke atıyorsun. Elinde senin 2 tane sol bekin var. Archie Brown, Levent yedekte bekliyor. Yani çok şey var abi. Kadro planlamasının kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben şu tarafta değilim. Evet Fenerbahçe'nin sol açığa ihtiyacı var. Bence forvete kesinlikle bir ihtiyacı var. Net bir forvete ihtiyacı var. Ama bence ondan önce bizim kadroyu bir an önce düşürmemiz gerekiyor.
2: Yani geçen seneki yine forvetsiz bir oyun anlayışı gibi bir milli takım havasında kapanan bir takıma karşı mücadeleyi izledik. Zaten Dünya Kupası'nda alışık olduğumuz bir şeyin tam karşılığıydı. Ama buradan da şunu anlayabiliyoruz. Yani evet, bir forvete ihtiyaç olduğunu böyle maçlarda hissettiğin anda hamlelerin süresi kısalıyor. Bence Cires

0: transferi falan herhalde önümüzdeki 2 gün içerisinde açıklanır.
1: Ya bence de açıklanır ama abi, ben sadece son olarak şunu söyleyeceğim abi. Bizim şu anda yanlış hatırlamıyorsam 40'ın üzerinde oyuncumuz var. Sözleşmeli, antrenmanlara çıkan. Ya bunların daha gelecekleri, gidecekleri, kiraya gidecekleri, satılacakları, satılmayacakları var. Maaş yükü var. Ve bu oyuncuları sen hala açıklama yapıyorsun. Ondan memnunum, bundan memnunum. Bunun kallamasını istiyorum. Kimi göndereceksin sen? Kimi göndereceksin? Cengiz'den hala umut mu bekliyorsun?
2: Yok, beklemiyor. Ya UEFA listesini almadığına göre beklemediğini anladık orada biraz.
1: Yani bilmiyorum abi. Abi o zaman yani bir an önce bu gidecek oyuncuları belirlemeleri gerekiyor. Transfer yapmanın bir anlamı yok. Yani çünkü sen ne kadar transfer yaparsan yap, o oyuncular kadroda olduğu sürece herkesin kafasında bir soru işareti olacak yani. Kadro, yani ben bana bir 11 oluştur desen oluşturamam. Yani dün Şerif de çıkabilirdi forvette. Biz Kerem'le de başlayabilirdik forvette. İşte Talişka da işte Talişka başladı. Ne bileyim yani, Bartu'yu hiç beklemiyordum ben. Hiç 11'de beklemiyordum yani. Kim bekliyordu abi? Tabii, tabii. Ya ben hiçbir Fenerbahçe'nin Bartu'yu ilk 11'de bekleyeceğini düşünmüyorum. Ancak şey, Asensio açıklamasından sonra işte birazcık beklemeye başladık. Neyse abi, vaktini aldım.
2: Çok teşekkür ederim. Estağfurullah.
1: Umuyorum Türk futbolu gelişir. Umuyorum herkesin dediği gibi futbolu bilen insanlar yönetir. İnşallah şampiyon oluruz. Seviyoruz seni. Saygılar, selamlıyorum abi.
2: Teşekkür ediyorum. Saygılar benden. 32-36 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
3: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
2: Buyursunlar. Tamam, tanıyalım sizi.
3: Ben uzun zamandır sizleri dinliyorum. Yani radyoyu dinliyorum. Rahatsız, yani epeydir rahatsız olduğum bir konuyu dile getirmek istiyorum.
2: Buyurun.
3: Ya Doğan Bey, ben avukatım, 4 sene hukuk fakültesi okudum. 15 senedir de avukatlık yapıyorum. İnanın ben kendi işimle alakalı hala öğreniyorum. Ben bu işimi tam olarak bilmiyorum ama bizim bu insanlarımız nasıl her şeyi biliyorlar? Buna ben akıl sır erdiremiyorum.
2: Ama futbolla mesela, kanunla ilgili olarak, mesela kanun hükmünde bir kararnameyle değişen bazı şeylerin ya da suçlarla ilgili bazı şeylerin mutlaka bir çıkış yolları var. Futbolda da öyle, ama futbol çok daha basit bir oyun değil mi? Yani yapılması gerekeni aslında görüp de sadece orada biraz ısrarcı davrandığında, bir hatayla karşılaştığında onun telafisinin de olabileceği bir süre varsa sıkıntı yok. Ama senin maalesef yaptığın bir savunmada en küçük bir hatan karşı tarafı mutlu ederken öbür tarafı daha fazla üzebiliyor mesela.
3: Ya benim demek istediğim şu, mesela bir arkadaş konuştu ya, hani biz dün bilmiyorduk, sen söyledin, öğrendik, tamam mı? Ve biraz önceki arkadaş Bartu nasıl oynar gibisinden. Şimdi ya burada bu adamlarla aylardır kamp yapan teknik direktör, bunları gören, izleyen yönetim. Biz bu adamları belki de bir saat izlemedik. Performanslarını bir saat bilmiyoruz. Yani tamam, bir konu hakkında fikrimiz olabilir ama her şey hakkında da fikrimiz olması
2: beni her biraz şeyde bilmeyin be kardeşim ediyor. Diyorsun yani. Doğru söylüyorsun. Ya sana da hak veriyorum tabii canım. O konuda şey değilim ama bazen işte tutunduğumuz, hayatta keyif aldığımız şeyler var ya, onlardan bir tanesi, hatta birkaç tanesini saysan futbol diyebilirsin. Hani bu ekonomide, bu hayat zorluğunda, bu yaşam koşullarında tutunabilecek dallar, sığınabilecek limanlar ararken futbol hem siyasetin işine yarıyor, hem de insanların gerçekten de kafasını dağıtabilmesi için çok önemli bir done. O yüzden
3: muhakkak.
2: Şimdi herkes o konuda biraz bilgi sahibi olmasa mesela, abi hani benim etrafımda birkaç tane adam var, hangi takımısın diyor, ben futbol sevmiyorum ki, ben tutmuyorum takım diyor mesela. Abi bir erkek nasıl takım tutmazsa dönüyor konu, anladın mı? Bizim çünkü kültürel yapımızda da bu var. Nasıl ya? Hani sen nasıl futbolda, bir erkek futbolla nasıl ilgilenmez oğlum? Neyle ilgileniyorsun sen? Resim mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun falan diye, yani böyle şey yapar yani.
3: Ya muhakkak, şimdi bir toplantı olur mesela, bir toplantıdan sonra ne olur? Dilek ve temenni görüşleriyle kapanır değil mi? Hı hı. Yani benim düşüncem, biz burada bulunduğumuz nokta itibariyle dilek, görüş ve temennimizi dile getirebiliriz. Yani tamam, kimseye de ya kardeşim sen kimsin de bu noktada şey yapmıyorsun, ondan sonra bu düşünceleri paylaşıyorsun anlamında demiyorum. Yani ya biz birisi tekstilci, birisi taksi şoförü. Herkesin bir düşüncesi olabilir ama yani böyle üstten üstten konuşup daha bir 11 kurmayla alakalı, bir antrenman metoduyla alakalı metodun ne olduğunu bilmeyen insanların sanki dünyanın en büyük şeyiymiş gibi, teknik direktörüymüş gibi konuşmaları biraz rahatsız ediyor beni.
0: Peki. Yani, yeter ki tek rahatsızlığım bu olsun. Boş ver.
3: teşekkür ederim. Sağ olun Doğan Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Aslında söylemek istenilen konu çok doğru. Hani şundan dolayı söylüyorum. Örnek verin, İsmail Kartal kötü teknik adam diyebilmen için senin teknik adam olman gerekiyor. Ya da daha önce teknik adamlık yapmış olman gerekiyor. İsmail Kartal'ın oynattığı oyunu beğenmiyorum demen gerekiyor diye bana bunu söyleyen kişi Mahir İpek. Güldür Güldür'den tanırsınız Mahir abi. Biz oturup evet. Çok güzel şey evet. Yapıyoruz. Spor muhabbeti yapıyoruz. O da iyi bir Galatasaraylı. Bana mesela ligin başında da ediyor. Ortasında da telefonda mesela ara ara mesaj yazıyor. Galatasaray şampiyon diyebilir miyiz diye bir geyimiz var kendi aramızda. Ben de diyorum ki diyebiliriz diyemeyiz. Olur mu olmaz mı falan diye. O da diyor ki ya diyor Okan Buruk kötü teknik adam diyorlar ya diyor. Ben inanamıyorum buna diyor. Bunu söyleyenler diyor futboldan uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar diyor. Senin programa da bağlanıyorlar. Yorumlar da yapıyorlar falan. Ya böyle diyemezler. Ben oyun anlayışını sevmiyorum diyebilirler diyor. Çok doğru geldi bana da yani.
3: Aynen öyle. Yani şuraya bağlayacağım Doğan Bey. Yani bu aslında basit bir şey değil. Ya bu adam daha ne yapsın, bir sevgisi var söylemesin miden ziyade bu düşünce sadece bu radyoyu dinleyip de eleştiren, ön yargısını dile getiren 3-5 kişi değil. Bizim ülkemize sirayet eden bir anlayış maalesef ve bu anlayış cadı kazanına dönüşür bir yerden sonra. En ufak bir başarısızlıkta. Yani Montella için hop ülke genelinde hiç futbolla alakası olmayan çoğunluk ya da ileri derece bilgisi olmayan insanlar bir cadı kazanı oluşturuyor. Okan Buruk'la alakalı 4 senedir Galatasaray şampiyon yapmış öyle ya da böyle çeyrek finale çıkartmış. Ben izliyorum. İşte Okan Buruk şöyle, Okan Buruk böyle. İnanın ben Fenerbahçeliyim, inanamıyorum. Fenerbahçeli olarak inanamıyorum. Şimdi daha başladı. Şimdiden başladı İsmail Kartal. İsmail Kartal ufak da büyük bir sendelesin. Şimdi başlayacak furya. Yani bu bizim ülkemize de, ülke futbolumuza da, iklimimize de çok ciddi anlamda zarar veriyor. Küçük, midesine küçük ama çok ciddi mide anlamda bulandırıyor. Mide bulandırıyor.
0: Doğru söylüyorsun. Peki teşekkür ettim size de, sağ olun.
3: Size ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben de bir Fenerbahçeli ile konuşmanın zamanı geldi. Telefon numarasının sonu 1907 ise onun da iki söz söyleme hakkı var arkadaşlar dünden sonra. Hoş geldin.
4: Evet, evet. Hoş bulduk. Yani şimdi tabii bazen deriz ya hepimiz futbolu takip eden, değerlendiren insanlar. İşte futbol şu yüzden güzel, futbol bu yüzden ilginç, futbol bu yüzden şöyle veya böyle gibi yorumlar yaparız. Ben gerçekten futbolun üzerine ilgili ilgisiz herkesin yorum yapmasından dolayı futbol iyi mi kötü mü ben emin değilim o kadar. Gerçekten emin değilim, hani ironi yapmıyorum. Nötrüm bu konuda. Yani iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bilmiyorum çünkü herkes yorum yapıyor.
0: Ama
4: yani
0: şöyle söyleyeceğim. Herkes yorum yapmıyor aslında. Herkesin neye, hangi maça yorum yaptığına baktığında futbolun ne olduğunu anlayabilirsin. Kimse çıkıp da Arjantin, İspanya maçı ile ilgili olarak o ahkam kesen, gündem yaratan, kaotik ortamlarla beslenen kimse bu maçı konuşmadı. Ya da konuştuysa maç sonundaki kavgalarını konuştu. Oynanan oyunu, oynanması gereken oyunu konuşan kişi aslında futbol yorumcusu.
4: Şimdi ben Arjantin İspanya finaliyle ilgili konuşacaktım aslında ama hazır sözü gelmişken ona da değineyim. Ben şimdi tabii sizin programlarınıza sürekli bağlanıyorum. Bu konu hakkında da bir iki defa da böyle kimin programında olduğunu hatırlamakla beraber yorum yaptığımı hatırlıyorum. Gönlümden geçen Arjantin'in kazanması ama mantığım bana İspanya'nın oyunu ezici bir şekle dönüştürerek kazanacağını düşündürüyor diye söylemiştim. Öyle oldu.
1: ben Arjantin'den beklediğim oyunu oynadı. Aslında beklediğim oyuna yakın bir oyun oynadı. Ben Arjantin'in mahkum oynayacağını düşünüyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Çünkü İspanya'nın dünya

0: yaydığı bir futbol ekolü var. Futbolu biraz takip eden insanların da böyle bir oyun olacağını öngördüğünü düşünüyorum. Bu şöyle bir şey. İspanya gerçekten, bence de bu benim görüşüm, İspanya milli takımı Johan Cruyff'un, belki de Nihels'in, daha önceki Barcelona hocasının ekmeğini yiyor diye düşünüyorum. Ben böyle bir yorum yaptım. Çünkü Barcelona son 20-25 yıl, 30 yıla, ben aynı zamanda bir de Barcelona'yı da çok yakından takip ediyorum. Severim de Barcelona'yı. Taraftarıyım da diyebilirim kısaca. Onun da maçlarını izliyorum ve yıllardan beri oynadığı oyunu Barcelona hiç değiştirmedi. Hocaları değişti, oyuncuları değişti. Bir devir kapandı, bir devir açıldı. Hala benzer oyunu oynuyor ve İspanya milli takımı 2010 Dünya Kupası'nda bu oyunla kazandı. Yani İspanya milli takımının aslında temel oyunu, ben 1986 yılından beri Dünya Kupası'nı izliyorum. Böyle değildi o Morientesler ve daha önceleri böyle değildi. İspanya gerçekten futbolun hakkını veriyor futbol severlere. Arjantin'i kaybetmesine üzülmekle beraber bir de bu Messi antipatisiyle ilgili konuşacağım, eğer izin verirsen Doğan.
1: Buyur, ne demek?
0: Şimdi şöyle bir durum ben görüyorum. Türkiye'de bu sosyal medya aslında Türkiye'yi yansıtmıyor diyorlar ama ben aslında kısmen katılıyorum, ama negatif konularda böyle düşünmüyorum. Yani negatif konularda sanki yansıyor gibi. Çünkü çevremde bu konuyla ilgili sohbet ettiğim birçok insan sosyal medyada işte Messi'nin Yahudi olduğunu, yani burada ırkçılık yapmak değil niyetim, yanlış anlamasın kimse. Kendime göre bir tespitte bulundum, onu açıklamak istiyorum. Yahudi olduğunu, Siyonist olduğunu, onlara hizmet ettiğini söylüyor. İşte Arjantin'in de aynı şekilde devlet politikasının buna benzer olduğunu, işte Messi'nin çok üstten bakan, kaprisli, kibirli bir adam olduğunu söylüyorlar. Yani kendilerine bunu sorduğunda, neden diye sorduğunda böyle cevap veriyorlar. Oysa ben biliyorum ki Messi çok utangaç, içine kapanık bir insandır. Arda Turan'ın da anılarında hep anlatıyorlar. Ben de yani işte sosyal medyadan olsun, videolarından olsun takip ettiğim kadarıyla. Bana göre Messi'nin değerini biz şu anda kaybettik gibi, ama yıllar sonra böyle bir oyuncunun tekrar gelmediğini görünce tekrar şunu diyeceğiz. Maradona'ya dediğimiz gibi, Kale'ye dediğimiz gibi. Ya bir zamanlar Messi var diyeceğiz. Muhtemelen böyle söyleyeceğiz. Ben üzülüyorum onun gibi değeri izleyemeyecek
1: olmamıza. Ya neye döndü biliyor musun? Ben sana net örneğini vereyim mi? Aslında gizli gizli zamanında ülkücü kardeşlerimizin dinlediği Ahmet Kaya şarkıları gibi oldu bu. çok net değil evet. Mi örnek? Yani Ahmet Kaya'yı aslında seviyorum, şarkıları çok güzel, ama ideolojisi bana biraz ters falan filan ya da yanlış geliyor gibi yorumlar yapılıyor ya. Messi de oraya döndü. Yani bir şekilde o sempati nefrete dönüşmeye başladı ki bunun sebebi de aslında... Tabii bunun en başında din gelebilir ya da işte İsrail işinde olabilir, Filistin'e verilen destek olabilir, oradan Trump ilişkileri olabilir. Bir sürü siyasi detayı da ekleyebilirsin buna. Bunlar eklenince zaten ondan sonra da bu sebepten dolayı şunu deme hakkımız kalmıyor. Abi siyaseti futbola karıştırmayalım. Anladın mı? Yani Messi'nin saha içindekini konuşmamız gerekiyor. Yoksa gebersin, yenilsin, kahrolsun, bitsin, tükensin falan. Bunlar en basit olan şeyleri. Ama senin dediğin gibi yani, mesela ben Messi'yi Eto'yla, Henry'yle, Iniesta'yla, Xavi'yle izlerken hani aldığım tat ayrı konuydu. Şimdi mesela şey deminde daha oyunda yoktu. Ronaldinho solda oynuyor, Eto forvetteyken, Ludovic, Juli kenarda sağda oynarken daha Messi yok mesela ortada. Dekoların, Edmilsonların falan oynadığı dönem yani şeyde Barcelona'da.
0: Evet evet, o dönemlerde yeni yeni sürülen bir oyuncuydu ama yine oyun içerisinde vardı kısmen de olsa. Yani hani şey değildi, 16-17 yaşında oyuna
1: son 10 dakika giren. Ki o dönem biliyorsun İspanya milli takımına... İspanya milli takımına katılmak düşünülen, İspanya'nın almaya çalıştığı oyuncu. Sonra Arjantin'e diyorlar ya bak böyle böyle bir oyuncu var. Barcelona'da bunu takip edin. Arjantin milli takımına alın bunu, kaçırmayın diye. Devlet devreye giriyor yani.
0: Evet evet, öyle oldu. Ben şimdi tabii burada her görüş değerlidir kendi çapında, ama yani sosyal medyadan bahsettik. Onu tekrar düzeltmek istiyorum. Yani bu sosyal medyanın gerçekten negatif anlamda etkilerini ben görüyorum çevremde, ama onlara da şunu söylüyorum. Diyorum ki yani İspanya, pardon özür diliyorum, Arjantin milli takımı şampiyon olduktan sonra İsrail Devlet Başkanı'nın adını ağzına almak istemiyorum.

0: işte İsrail'e davet ediyor bir milli maç organizasyonu için.
1: Neden yahu almadın diye öyle demişim. Neden yahu? Niye almıyorsun diye.
0: Neyse yani güzeldi. Şey diyeceğim, şimdi orada da Messi'nin tepkisiyle karşılaşıyor neden yahu dediğin adam. Ya orada Filistin o kadar kan dökülürken bizim orada gidip onları eğlendiremiz hiç hoş bir davranış olmaz diyerek tepki gösteriyor Arjantin Devlet Başkanı'na. Hani neden böyle bir şey hani yapıyorsun gibisinden. Ve Messi'nin bu tavrı dolayısıyla Arjantin bir takımı gitmiyor. Yani burada bu konu hakkında evet Messi şöyle Messi böyle diyen insanlar da hani bunu bilmeli. Ama dediğim gibi yani biz Messi'yi şu an antipatiyle bakıyoruz Türk toplumunun çoğu. İlerleyen dönemlerde ya bir zamanlar Messi var diyeceğiz. Çünkü bir zamanlar Maradona vardı. Bir zamanlar Cruyff vardı diyoruz hala günümüzde. Fenerbahçe ile ilgili de çok fazla uzatmak istemiyorum. İnsanlar çok karamsar. Ben çok karamsar değilim. Çok pozitif de değilim. Bekleme taraftarındayım. Şimdi şu anda da henüz birinci maç.
1: Ben sana sadece şunu söyleyeyim mi? Fenerbahçeli olarak bana katılacak mısın? Ben bir Beşiktaşlı olarak çok iyi tanıdığımı düşündüğüm Talişka ile ilgili şunu söyleyeceğim. Greenwood gibi, Vedat Muriç gibi, onun sonrasında Asensio da gelirse kanatta böyle oyuncular gündemde olunca Talişka'nın kendini ispat maçlarından bir tanesiydi ve istediği de oldu desem sana.
0: Yok hayır ben katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum, yok. Çünkü Talişka'nın bu oyunda yeri yok. Yani Asensio'dan vazgeçemezsiniz, Greenwood'dan vazgeçemezsiniz. Yani Talişka sonradan girecek bir oyuncu olacak. Yani ben o görüşe katılmıyorum.
1: Yani çünkü bence satılmamak adına diye söylüyorum zaten. Takımda kalabilmek, hamle oyuncusu olmadığını ispatlamak, bu takıma çok şey kazandıracağını hissettirmek. Talişka'nın tam o dönemleri diye düşünüyorum ben.
0: Evet ama şöyle bir ayrıntı var. Dediğiniz doğru. Ama şimdi Talişka'nın maaş yükü ve Fenerbahçe'nin futbolcu satma zorunluluğundan dolayı bazen istemediğiniz halde elinizdeki çok değerli futbolcular, işte geçmişte Elif Elmas gibi, belki Vedat Muriç gibi, bu örnekleri çoğaltabiliriz, belki Baliç gibi, çok eskiye gidersek, satmak durumunda kaldığımız dönemler oldu. Şimdi bu da bunlardan da, evet doğru, Talişka yedekten oyuna girip maçı çevirebilir ve Fenerbahçe'yi birçok puan kazandırabilir. Bunu benim gibi İsmail Kartal da görüyordur, düşünüyordur. Ama bazen işte işin ekonomik boyutları kulüpleri elindeki değerli futbolcuları satmaya itekler, zorlar. Tabii. Böyle bir durum yaşayabiliriz Talişka ile ilgili. Ama ben oyun içerisinde, daha doğrusu takım içerisinde, ilk 11 içerisinde Talişka'nın yer bulabileceğini zannetmiyorum. Belki sakatlıklardan doğan durumlar olduğunda Talişka forma giyebilir. Talişka kötü futbolcu, asla kötü futbolcu değil, iyi futbolcu Talişka'daki üstelik. Yani oyunu değiştirebilen, skoru değiştirebilen bir oyuncu. Ama İsmail Kartal'ın bir oyun düzeni var. Yani ben Talişka'nın bu bağlamda Fenerbahçe'de düzenli oynayacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin daha zamana ihtiyacı var. Daha transferler olacak. Ayrıca dün daha santraforumuz yoktu. Oyun oynadıkça güzelleşecek. Dün maçtan sonra futbolcular da benzer açıklamayı yaptılar. Dediler ki antrenman, evet tabii ki doğru, antrenman yapıyoruz. Ama bazı şeyler maçla, tekrarla, yani maç tekrarıyla kazanılır. Minvalide şöyle şeyler söylediler. Maçtan sonra ben dinledim yorumları. Ben de benzer şeyler düşünüyorum. Daha birinci maçtan ne asalım ne de keselim. Ya da övmeyelim. Övmeyelim de. Bekleyelim, görelim.
1: Önce övelim ya da eleştirelim ama abartmayalım. Yani bir cılız böyle bir şeyler yapılabilir. Yani bak güzel ama deyip bir ama konabilir. Anladın mı? Arkadan böyle bir es verilebilir yani.
0: Tabii mutlaka öyle ama biz asmayı kesmeyi seviyoruz. Yani ben bu mikrofonlarda deminden beri dinlediğim benzer şeylerdi. Sosyal medyadan yayın yapan, işte Türk futbolunda gelmişte, işte geçmişte oynayan futbolcuların, Fenerbahçe olur, diğer takımlardan olur, yorumları benzer şekildeydi. Ben bunlara biraz hani şey yapıyorum, üzülüyorum. Bunlar yapılmasın. Çünkü daha sezonun bence Fenerbahçe'nin hazırlık maçları devam ediyor Doğan. Dün de bir hazırlık maçıydı bana göre. Resmi maç olmasıyla birlikte ama daha önümüzde 3-4 maç var, belki 5 maç var, bilemiyorum. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa bu İsmail Kartal'a yönetime çok büyük artı yapacak. Bunu onlar da biliyor. Bunu biz bilmiyoruz sadece. Dolayısıyla bir takım transferlerle belki 2-3 tane daha transfer gelecek. Ben bunların kim olacağını bilmiyorum ama umarım santrafor noktasına herkesin gördüğü gibi ben de görüyorum. Bir ihtiyaç var çünkü tek santraforlan gitmeyeceğini sokaktaki simitçi de bilir. Dolayısıyla ben ayrıca bu arada stoper repertuarının da Fenerbahçe'nin dar olduğunu düşünüyorum. Evet, Mert stoper oynayabilir. Belki zorlasanız Archie Brown stoper oynayabilir.

0: Ama oynayabilir. Sadece idare eder anlamında söylüyorum. Gerçek anlamda işte bu Konyaspor'dan bir Adil de galiba. Onun adı geçiyordu bir zamanlar. Şu an biraz mola verildi.
1: Adil Demirbağ'la Ümit Akdağ. En çok gündemde olan iki tane oyuncu Alanyalı ve Konyasporlu. İki oyuncu işte. Beşiktaş'a mı geliyor? Evet, önümüzdeki hafta bakıyorsun Galatasaray'dalar. Sonra bir bakıyorsun Fenerbahçe'nin listesine alınmışlar falan hani.
0: Ya menajerler o hafta kimle görüşüyorsa o yazılıyor. Dolayısıyla ben şunu demeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin stoper ihtiyacı var, santrafor ihtiyacı var. Bu benim gördüğüm, net gördüğüm. Ama hani belki bir iki tane futbolcu daha transferler bunun dışında. Onu bilemiyorum mevkilerini. Fred'e de yapılanlar haksızlık. Yani Fred evet dün çok iyi oynamadı ama ben satılması görüşündeyim bu arada. İşin ekonomik boyutu da çünkü...
1: İsmail Hoca bırakmaz onu. Bırakmaz. Ben net söyleyeyim, araya girdim böyle ama İsmail Hoca bırakmaz abi.
0: Evet, bırakmayacak gibi duruyor. Çünkü dün şey söyledi maçtan sonra, bizimle birlikte olacak dedi ama seneye ben biraz daha hani klasik taraflar gözüne bakanlardan değilim. Seneye ücretsiz girecek bu adam. Para kazanalım istiyorum, o yüzden böyle düşündüm. Yoksa Fred'in kötü futbolcu olduğundan dolayı değil.
1: Doğru. Teşekkür ettim sana da, sağ olasın. Peki. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. Biraz tabii arada vermek gerekiyor. Reklama da gitmek gerekiyor. Tabii uzun yıllar Galatasaray forması giyen Lukas Podolski'nin dün akşam farklı bir görevle Kadıköy'de oluşu. Gornik Zabzi'nin çoğunluk hissesine sahip olan bir Alman efsane takımıyla birlikte sahaya çıktı. Teknik adamı da dün... Yani çok kaliteli bir takımla yüzleştiğimiz bir maçtı diyor. Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu, nasıl bir camia olduğunu, taraftarının ne kadar ateşli ve tehlikeli olduğunu aslında gösterdi. Bunu Podolski zaten takımını anlatmıştır. Çok zor bir maça çıkacaklarını biliyorlardı. Tabii kapanacaktı. Kapanan takımlara karşı da zaten savunma seviyesinde böyle yerlerde çilingire ihtiyaç duyuluyor. Ama çilingir de şey diyebilir yani, arkada anahtar unutmuşlar. Açamıyoruz yani, anladın mı? Biraz kanırtmam gerekecek. Biraz zarar vereceğim işte, hafif biraz yamulma olabilir. Sonra çekişle düzeltirize falan gelir yani konu. Öyle tahmin ediyorum, başka bir şey değil çünkü. Hani Talişka'nın duran topların usta ismi Talişka'nın şık bir golüyle öne geçiyor Fenerbahçe. Moral seviyesi yükseliyor. Hani dakikada ondan sonra biraz kopar diye düşündüğün dakikalardan bir tanesi. Maç öyle bitiyor. Düşün yani, dakika 37'de gelen bir gol sonrasında. Çünkü istediğin ve beklentiyi yükselttiğin isimlerin sana karşılık olarak verememesi oyun anlamında. Hani Ake'nin niye çıktığını bilmedim mesela, ben anlayamadım. Son mutlaka bir nedeni var. Bir ağrı yapmıştır, bir çekme yapmıştır. İlk maçta bu kadar yüklenmeyime dönmüştür falan yani. Hani herhalde kendini iyi hissetmediği için, yoksa performans anlamında bir sıkıntısı var mıydı Ake'nin? Yoktu ama Greenwood ve Asensio tam hazır hale geldiklerinde bu takımın vazgeçilmezi olacaklar. O belli. Az önce dediğimiz gibi Fred ve Kerem'in pek katkı sağlayamaması ya da İrfan Can'ın niyetinin iyi olduğunu ama etkisinin olmadığını dün söyleyebiliriz, gördük. Ama ilk maç özelinde tabii ki bu kadar da hemen düşene tekme atmanın, vurmanın da bir anlamı yok. O yüzden biraz daha sakin olmak lazım, itidalli davranmak lazım. Biraz da bakmak lazım diğer taraftan. Galatasaray Mario Lemina ile nikah tazeledi. Tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme yenilendi bilgisini de verelim. Bugün 20.45'te de Başakşehir'in Inter Turku ile mücadelesi var. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak bu karşılaşma. Futbol bitmiyor. Takımlarımızın Avrupa macerası, heyecanı, hikayesi başlamış durumda. Biz de yakından takibini sürdürüyoruz. Ama şu gerçekle de karşı karşıya kaldığımız, olumsuz bakması biraz kronik bir rahatsızlık gibi gözüken genel anlamda insanlarımızın ortak bir sonucu şu. Vallahi bu takım Polonya'da tehlike yaratabilir kısmını da es geçmemek gerekiyor. 4. İsmail Kartal döneminde ilk resmi maçıydı taraftarı önünde Polonya ekibine karşı. 37'de frikikten gelen bir gol ve belki baskının sebebi taraftarın desteğiydi. Fenerbahçe'de Talişka ve Bartu'nun iki topu direkten döndü. Orada çok farklı senaryolar konuşabilirdik. 3-0'lık, 4-0'lık bir galibiyet sonrasında artık bundan sonra teferruat gibi olacaktı mücadele. Ama yaklaşık 300 güne yakın bir gün sonra İrfan Can Kahveci'nin formasına kavuşmuş olması ayrı bir hikaye. Defans anlamında Ake'nin performansı ayrı bir hikaye. Greenwood'un oyuna girdikten sonra bile işte 10 dakikada 15 dakikada yaptıkları, yapabilecekleri nedir ne değildir onu biraz incelemek, yorumlamak, analiz etmek ayrı bir hikaye. Bunlar önemli şeyler tabii ki. Ama ardından da başka bir hikaye. Gornikli taraftarların tribünde çıkardıkları olayla alakalı. Tam bilmiyorum nasıl gelişti olay. Emniyet güçleri neden müdahale etme ihtiyacı hissetti orada yaşananlardan sonra. Onu orada izleyenler çok daha net bir şekilde bilecektir. Ekranda da çok fazla hani gösterilmedi. Sosyal medya üzerinden de biliyorsunuz böyle konular çok fazla konuşuluyor. Polonya ekibinin taraftarlarının taşkınlık çıkarması üzerine güvenlik güçleriyle Gornikliler arasında arbede yaşanırken saldırgan taraftarlar güçlükle yetiştirildi. Fenerbahçeli taraftarlar da olay çıkartan Polonyalılara sert tepki gösterdi şeklinde bir yorum yapılıyor. Diğer taraftan kulaklık ve mikrofonla statta birlik beraberlik sağlandı diye bir haber okuyorum. Taraftarlar bir an olsun susmadı. 12. adamdan organize işler şeklinde bir yorum yapılmış. Fenerbahçeli taraftarlar sezonun ilk resmi maçında stadı tıklım tıklım doldururken tribünler takıma desteğiyle bir an olsun kesmeliler. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte tezahüratlarla futbolcuları destekleyen 12. adamın bu maça özel olarak hazırlandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın talimatıyla tribün liderlerine kulaklıklı mikrofon verilirken böylece statta hem birlik ve beraberlik sağlandı hem de tezahüratlar hiç kesilmedi şeklinde yorumlanıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Demek ki bir çözüm bulunmuş. Oradan ayrı bir ses çıkıyor. Öbür tribünden farklı bir ses çıkıyor. Ne oluyor, ne bitiyor denmesin. Takım tam anlamıyla desteklensin. Birlik olunsun, beraberlik olunsun. Ve çözüm de bu şekilde bulunmuş durumda. Tabii bugün çarşamba, hem Fenerbahçe'yi bir saat boyunca konuştuk detaylarıyla, ayrıntılarıyla, performanslarıyla. İşte Mert Günok'un kalede oluşu, Ederson olur mu, Tarık nasıl düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu, Semedo bir taraftan, Şikrinyar, Osterwolde, Ake, Levent dörtlüsü arasında acaba kim kalacak, kim oynayacak, Genduzi'nin, Greenwood'un, Fred'in, Asensio'nun ya da ne bileyim Oğuz'un, Talişka'nın, Şerif'in ve de Muriç gelirse bu takımda neleri değiştirebilir? İşte duran toplardaki etkisini daha da arttırabilir. Kapalı savunmalara karşı kilidi açmak adına yüksek topların, iyi ortaların sonucu değiştirebileceği gerçeğini belki Vedat Muriç'le daha net bir şekilde sağlayabilecek gibi gözüküyor aslında Fenerbahçe. Hayırlısı olsun. Güzel bir sonuç. İnşallah devamı gelecektir. İki takımlı bir Şampiyonlar Ligi heyecanı da inşallah yaşayacağız. Bugün de işte Başakşehir'in heyecanına ortak olmak lazım. 20.45'te TRT1'den naklen yayınlanacak mücadele. Rams Başakşehir'in Inter Turku karşısındaki maçında Başakşehir'e de başarı dileklerimizi iletmiş olalım.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in